0: Beşte gittiğimiz yer orası, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Hadi gidelim. Hadi dal dal dal dal.
0: İşte gidiyorum.
1: Dalgıçlar suda.
2: Şimdi çekmeye başlayacağız.
0: İşte deneyimli hazine avcılarıyla çalışmanın avantajı bu. Kimsenin göremeyeceği şeyleri görebileceğiz.
2: Düz hatlar arıyoruz. Doğada düz hat yoktur deriz. Yani gözünüzü eğitmeye çalıştığınızda ve okyanus tabanında bir şeyler ararken o güzel düz hattı ararsınız. İnsan yapımı maddelerin iyi bir göstergesidir.
3: Dur! Bu alanın tamamında bir sürü enkaz var.
0: Her yerdeler. Muhteşem. O tür hedefler için oksijen tanklarına ihtiyacımız olacak. Sizi memnuniyetle aşağı indiririm.
3: Ben tamamım.
1: Ölçüm erken dönem ya da modern dönem gemi enkazlarını ayırt etmiyor. Birçok modern materyale rastlıyoruz. Ve bu da dikkatimizi dağıtıyor tabii.
0: Bu ucunda 90 derecelik açıyla kıvrılan uzun bir şerit. Modern bir balıkçı gemisine ait. Gordon'un 11'li listesinden hiçbir şey yok.
3: Burada bir şey var.
2: Modern görünüyor mu?
3: Kesinlikle hayır. Sanırım güvenle doğrulayabiliriz ki burada bir gemi enkazının üzerindeyiz.
1: Oldukça iyi boyutları olan kare kesimli bir çivi. Enteresan, ikisini birden her zaman bir arada göremezsiniz.
0: Bulduğumuz kare çiviler 1500-1650 yılları arasında gemi yapımında kullanılıyordu. Bu da demek oluyor ki Gordon'un listesinde 1, 3, 8 ya da 10 numarayı bulmuş olabiliriz. Eğer öyleyse en az 45 ton hazineyle karşı karşıyayız demektir. O yüzden burada kalıp bu alana yoğunlaşacağız ve o döneme ait başka bir parça bulana kadar sinyal aldığımız çevrede dalacağız.

0: Daryl, duyuyor musun?
1: Bak Jim, tam burada balast var. Şimdiye kadar sadece bir tane çıktı.
0: O balastın çevresinde bir şey buldun mu?
1: Henüz yok. Bir dakika, burada bir şey var.
2: Daryl bir şeye rastladı.
1: Hey Jim, buradaki şey ne?

0: Daryl's got a hit.
1: Hey, Jim. Buradaki şey ne? Bu bir savaş topu.
2: Ne?
3: Savaş topları.
2: Hadi canım.
1: Koca okyanustayız ve sen bir savaş topu buldun. Bu çok heyecan vericiydi. Bu listedeki gemi enkazlarının birinin dönemine uyuyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Kalbim küt küt atıyor. Savaş topu döneme uygun bir gemi enkazı olduğunun muhteşem bir ipucuydu. Bir hat ya da güzergah oluşturabileceğiz. Bu da bizi o gemi enkazının son inziva yerine götürecek.
3: Bu alanda bulunacak birçok eşya olmalı, öyle değil mi?
2: Kesinlikle olmalı.
1: Hadi tüm bu alana yayılalım ve düz bir hat oluşturalım. Sadece aramak istemiyorum. Hadi gidip bunlardan daha fazlasını bulalım. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hadi başlayalım.
2: Hadi şunu yapalım.
4: Dal, dal, dal.
3: Bir şey mi buldular?
1: Şu bir topa benziyor mu?
2: Top olabilir.
1: Burada bir top bulmuş olabiliriz. Bu içine bir sürü organik madde dolmuş bir top ağzına benziyor. Öyle görünüyor.
2: Yani top mu yoksa top değil mi?
1: Kesin bir şey söyleyemem. Mike top olduğunu doğrulayabiliyor mu peki?
2: Bu bir top değil.
3: Kaç kere birinin top diye bağırarak su yüzüne çıktığını ama top falan olmadığını gördüm, anlatamam.
1: Top gibi görünüyordu ama bir parça planktonmuş. Bu sefer bu tarafa gitmeyi seçtik ve bunu bulduk. Şimdi de diğer tarafa gidelim de orada ne varmış bakalım.
3: Evet, bu bence daha mantıklı.
1: Gordon Bahamalar'da çok vakit geçirdi. Sadece onun hayalini paylaşmak istiyorum. Bana söylediklerinden biri de buranın bu kadar çok fotoğrafını çekmesinin sebebinin ona yaşayan bir mucize gibi görünmesi olduğuydu. O kadar renkli ve güzel ki suyun güzelliğinden büyülenmişti. Birlikte birçok video ve fotoğraflarımızı görüyorum. O Güney Oklahoma'lı çocuk gülüşü. Onu gururlandırmayı çok isterdim.

0: Hey, bu çok iyiymiş.
1: Jim, şuna bir baksana.
0: Pekala.
1: Aşağıda gördüğüm diğer her şeyden farklı bu. Çok enteresan.
0: Kesinlikle öyle.
1: Büyük bir papyona benziyor.
0: Aynen öyle. Bu enkazın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama kesinlikle 1800'lerden kalma. Aynı döneme ait gemi enkazı materyallerini bulmaya ve belirli bir mesafe üzerinden noktaları birleştirmeye çalışıyoruz. Ve gemi enkazının esas bölümünün izini bulabileceğimizi umuyoruz. Hazinenin cazibesi muhteşem bir şey ama bu çok uğraştırıcı bir iş.
2: Beryl'ın iyimserlik eğilimi bunun gibi keşifleri başarıya taşıyan şeydir. Gemi enkazı kaşiflerinin aklındaki tek şey o bitmek bilmeyen iyimserliktir. Yani ne olursa olsun sadece direnir ve devam edersin. Sonuçta da başarıya ulaştıran şey budur.
1: Daha küçük döküntüler için şu çöküntüleri kontrol et. Burada bir şey buldum. Erken döneme ait demir bir çiviye benziyor.
3: Hey!
1: Eski döneme ait gemi enkazı malzemeleri buluyoruz.
0: Bu kare kesim bir demir çivi. Koloni döneminin tipik bir özelliği.
1: Sen de benim kadar heyecanlı mısın? Bir tane daha var mı?
0: Hadi şuna bir bakalım.
1: Bunun ne olduğuna dair bir fikrin var mı?
0: Kare bir direk kayışına benziyor. Bu kayış olabilir. Şurası hasar görmüş.
1: Evet, evet.
0: İçinde bir parça tahta olurdu. İçinde üç delik varmış. Ve içinde bir boğata gibi bir şey olurdu. Boğata deniyor ona. Ve hatlar aşağı doğru giderek ayakları tutardı.
1: Evet, kesinlikle bir gemi enkazı izindeyiz. Şimdi hepsi aynı döneme ait bazı çiviler, savaş topları ve bir bogata bulduk. Yani Gordon'un esas enkazlarından birinin izini bulmuş olabiliriz. Tanımlayabildiğimiz her parça bizi aşağıdaki her neyse onu kesin olarak belirlememize bir adım daha yaklaştırıyor. Hey bakın, bulduklarımızın üstünden geçelim diyorum. Bir sürü farklı tipte materyal bulduk. Hangisinin oraya gidip devam etmemiz için değer olduğuna karar vermeliyiz. Farklı dönemlerden birçok gemi enkazının bulunduğu bir bölgedeyiz. Ama 1700'lü yıllara ait gemi enkazının izinden gitmeyi başardık.
3: Bence çıkıp onlardan halatla biraz daha çekebiliriz.
1: Bakın, bir araya getirip zamanımızı akıllıca kullandığımızdan emin olmak istiyorum. Çünkü böylesi devasa, hareketli, canlı bir ortamda yoldan sapmak gerçekten çok kolay.
0: Florida sahil şeridinin çoğunluğu gibi bu alanın da her yerinde gemi enkazları var. Ama bizim aradığımız sadece bir ya da belirli birkaç tanesi. Yani alanı daraltmaya çalışıyoruz. Çok güzel çapalarımız var ama o dönemden olmadıklarını biliyoruz. Yani maalesef burada daha fazla vakit harcamayacağız. En az bir ya da hatta yarım günü bu atanın nerede olduğunu bulmak ve civarında başka ilgili malzeme olup olmadığına bakmak için geri dönmeye harcamalıyız.
2: Ama bu çevreyi de kontrol etmek için çok fazla vakit harcamadık. Yani herhangi bir yönde birkaç kilometre daha gidersek bu şeylerden bir yığın bulabiliriz. Sadece henüz oraya ulaşmış değiliz, o kadar.
1: Yani bu noktalardan buraya kadar hiç sinyal gelmedi diyorsun.
2: Doğru.
1: Tamam, peki biz sence burada tarama yapmamız mantıklı mı? Sana %100 katılıyorum. Eğer burada sadece 8 haftamız olmasaydı,
2: evet,
1: git tüm okyanusu tara derdim. Anlıyorsun değil mi? Ama öncelik belirlemeliyim. Sen şimdi bu alana öncelikle hedef diyebilir misin?
0: Bence buna değer. Çünkü Eric ve ben ya da Eric ve Daryl buraya gelip başka bir tekneyle çizdiğimiz hattan gidebilir. Biz el yordamıyla buraya gidip daha küçük hedefler arayabiliriz.
1: Hadi bu alanda metal araması yapalım. Bu arada bir manyetometre sürüklersin ve zaman kazanırız. Bütün mesele de bu. Ekibi bölmeye karar verdim. Böylece daha fazla yeri kontrol edebilecek ve daha verimli çalışacağız. Şimdi gidiyoruz. Mike ve Jim tekneyle yeni birkaç hedef daha bulmaya giderken, Eric ve ben bir sonraki sinyal veren kütlenin peşine düşeceğiz. Böl ve fethet zamanı.
0: Burası oldukça sığ. Derinlikte anlaştık mı Mike?
2: Evet. Resifler oraya kadar uzanıyor. Gördün mü?
0: Eğer herhangi boyutta bir gemi bu resife girerse burada takılır ve en ufak bir fırtınada parçalanır.
1: Ben ve Eric ayrılacağız ve gidip bu enkaz alanında dalacağız. Ve burayı Gordon'un bana verdiği listedeki enkazlarla bağlayacak başka şeyler bulmaya çalışacağız. Yani bu hem Eric hem de benim için çok önemli bir dalış olacak. Mike'ın tarif ettiği şekilde içinde bir sürü şey yetişiyor. Onun bulmadığı bir şey bulmayı umuyorum.
3: Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Şimdi Dubai'ye atmaya hazır ol. Dubai'ye atmaya hazır ol. Hazır ol Daryl.
1: Hazırım.
3: Bırak, bırak. Bırak hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Boşa çıkar bu. Bölgeyi iyice araştırmak ve bulabildiğimiz materyalleri toplamak iyi bir fikir.
1: Bugün içimde iyi bir his var. Bizi çok iyi bir noktaya bıraktılar. Bana biraz hazine bul lütfen. Tamam, hepimiz hazırız. Hepimiz tamamız. Hazır mısın Eric?
3: Evet, hadi gidelim.
1: Gordon'un hazine yüklü enkazlar olduğuna inandığı yerde olduğumuzu içimde hissediyorum. Yüz milyonlarca dolar değerinde gemi enkazları. Ve biz onları bulacağız.
2: Henüz bir şey görmedik. Sanırım bu kadar yeter. 6 ila 9 metrelik suda iyi bir çapraz araştırma yaptık ve pek bir şey bulamadık. 1,5 ve 3,5 metrelik suya geçtik ve yine de pek kayda değer bir şey yok. Yani doğru noktada değiliz.
0: Başka bir şey düşünmek lazım.

0: O nedir Erik? Düşündüğüm şey mi o?
1: Henüz emin değilim. Aman tanrım, işte böyle.
0: Aman tanrım.
1: Yaşasın.
0: Aman tanrım.
1: Evet. İşte budur.
0: Kendimize bir top bulduk.
2: Bahamalar gemi enkazları için kutsal kase gibi. Her define avcısının hayali. Gordon'un yıllarca aradığı şeyin ne olduğunu bulmalıyım. Eğer bu 11 enkaz listemdekilerden sadece bir tanesini bulursak ödül milyarlar olabilir.
0: Parlıyor mu?
1: Bana altın gibi göründü.
2: Bunu yapmak için 8 haftam var.
1: Bir sinyal var.
2: Bu sadece bir oyun değil. Hayatım buna bağlı. Eğer başarısız olursak biterim. Nihayet burada işte. Her şeyimi kaybedebilirim. Tüm gemi enkazı. Evet işte burada. Ama her şeyi kazanabilirim de.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
4: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska tren hattındayız. 10 bin tonluk kömür.
1: İşte zor kısmı geliyor.
0: Amerika'nın en zorlu tren hattına şahitlik edin.
2: Hadi bebeğim. Çok yakın olacak.
3: Her an çığlışma tehlikesi var.
4: Burası sizi çabuk öldürür.
0: Çaylaklar deneyim kazanıp işin başına geçiyor.
3: Bu soğuk su çatıdan geliyor olmalı. Buraları takip etsem iyi olacak. Bu gerçekten baş belası.
0: Hayatta kalmaya çalışın.
5: Yanlış öne gittikçe dizlerim daha çok ağrıyor.
6: Herkes treni!
0: Kenai Dağları. Amerika'nın en ölümcül tren hattı bu keskin buzların altından geçiyor. Gece boyunca yağan şiddetli kar büyük bir alana ulaşımı engelledi. Daha ulaşım artık imkansız.
7: Bir gecede 45 santimetre yüksekliğinde kar oluştu. Alanı temizlemek için şu anda baskı altındayız. Bu tür havalarda herkes trenin geçebilmesi için yardım ediyor. Önceliğimiz treni buradan kurtarmak.
0: Sabah saat 7. Anchorage'ın güneyinde karla mücadele ediyorlar. Ekipteki George, Wanda ve Bill sezonun yükünü kaldıran isimler. Kömür treni. 10 bin ton ağırlığında çeyrek milyon değerinde yük taşıyor. Uzunluğu 700 metreyi buluyor. Kışın en tehlikeli işlerinden biri.
2: Parmaklarımın ucunda 25 bin beygir gücü var. Biraz heyecanlı bir iş.
1: Sence de önümüzde bizi izleyen bir ekip olması gerekmiyor mu?
2: Olmaması aptallık olurdu. Her tarafta kar ve buzlar var. Yolumuza düşen binlerce kaya parçası var. Durmak ve tekrar kalkmak için fazlasıyla ağırız dostum.
0: Bu 70 vagonluk aracı 90 kilometre boyunca Anchorage'dan Seward'a kadar sürmek zorundalar. Yol boyunca bloke edilmiş noktaları tespit etmeleri gerekiyor. Buz kaplı tüneller. Çığ alanları daha çok dik yamaçlar ve yüksek alanlardan oluşuyor. Eğer geceye kadar Seward iskelesine ulaşamazlarsa teslimat gemisi kaçırılacak. Böylece bütün dünyanın teslimatı aksayacak.
1: Kötü olan kısım bu yamaçlar her an harekete geçebilir. Oldukça tehlikeli bir alan.
8: İkimiz de biliyoruz ki bu bir felaket olabilir.
2: Bizi etkileyen en önemli şey...
8: Kar mı?
2: Her yerdeki kar.
1: Evet. Göreceğiz.
0: Ama birazdan en büyük korkuları ortaya çıkacak. Kış şartlarına göre tasarlanmış buldozerimiz bozuldu. O olmadan... Tren ekibi umutsuz halde. Asla treni zamanında gemiye yetiştiremezler.
7: Burası izole edilmiş bir alan. Buraya malzeme getirmek çok zor. Bir süre aksadık ve tren hareket edemiyor.
0: Anchorage'daki tren mekanikerleri acil çağrıyı aldı.
2: Ağır aletlerde mi sorun var? Gerçekten. Bir tane daha mı bozuldu?
0: Mekaniker RC ve Steve yardıma çağrıldı.
4: Buldozerde sorun var. Gidip ne olduğunu öğrenip tamir edeceğiz.
0: Almaları gereken en önemli parçayı unuttular. Hayatlarını kurtarabilecek parçayı.
8: Ne yapıyorsunuz? Bunlara ihtiyacınız var biliyorsunuz.
4: Üzgünüm Ayana.
8: Olası bir durumda çığ altında kalabilirler. Bu aletler sayesinde onların yerini tespit edip onları bulabiliriz. İyi yolculuklar.
4: Pekala, teşekkür ederim.
8: Umarım vaktinde varıp treni hareket ettirebilirler. Sağlam dönmeleri de gerekiyor. Yapamazlarsa birinin telefon etmesi gerekecek. Ailelerine haber vermeliyiz. Çünkü çığdan kurtulmak zor olur.
4: Hareket edip buldozeri yerinden oynatın. Doğma büyüme Alaskalıyım. Aslında yarı Amerikan yarı Latinim. Umarım kısa zamanda buldozeri tamir ederiz. Yoksa birçok işin aksamasına neden olacak.
7: Ekipler çalışma planının gerisindeler. Ben onlara destek için buradayım. Her dışarı çıkışımızda büyük pantolonlarımızı giymeliyiz çünkü her köşede bir tehlike var.
4: Buradaki hava koşulları yüzünden hızlıca bozulma yaşanıyor. Bizim için hemen çalışır halde olmaları çok önemli. Çünkü bu alanda her an bir sorun çıkabiliyor. Burada yaşanabilecek her şey bizleri hayvan koleksiyonunun bir parçası yapabilir. Her şey tehlikeli olabilir. Ne berbat bir gün.
0: ...120 kilometre kuzeyde... ...Talkeetna kasabasının hemen dışındayız. 48 yaşındaki Olive James... ...71 yaşındaki eşi Jackie ile sadece 6 ay önce... ...buraya, bu çiftlik evine taşındı.
8: 22 yıldır birlikte yaşıyoruz. O benim en iyi arkadaşım. Her zaman öyle oldu.
3: Burada bütün hayatım boyunca çalıştığımdan daha çok çalışıyorum. Ve ödeme de yok.
8: Her zaman istediğim gibi ahşap bir evde yaşıyoruz. Sallanan sandalyemde oturup örgü yapıyorum. Birilerinin dışarı çıkıp odun parçalaması kötü oldu.
3: Buraya Arkansas'dan taşındık. Son 10 yılımızı yollarda çalışarak geçirdik. Patlamamış madde teknisyeni olarak çalışıyordum. Eski askeri üslere gidip oraları temizliyorduk. Patlamamış o kadar madde beni biraz sıktı ve işi bıraktım. Bundan sıkılmıştım.
8: Tehlikeli şeyleri sevmiyorum. İlerlemeyi tercih ederim.
3: Bu düşündüğümden daha zormuş. Burası kolay, sessiz bir hayat için geleceğim bir yer değil.
8: Orville, bir dakika bakar mısın?
3: Ne oldu?
8: Çatıdan su damlıyor.
3: Buradan mı damlıyor?
8: Evet.
3: Bence bu soğuk su. Sanırım depodan geliyor.
8: Belki de.
3: Duvarlar da ıslanmış. Çatıdan geliyor olmalı. Burası da ıslak.
0: Evlerindeki sıcaklık çatıdaki karların eriyip deliklerden akmasına sebep oluyor.
3: Buraya geldiğimizden beri birçok sorunumuz oldu. Yanımızda alet yok ve neler olabileceğini de bilmiyorduk. O zaman çatıyı kontrol etmeliyiz.
8: Burayı aldığımızda kontrol etmemiş miydin?
3: Yazın aldık. Evin her tarafının su sızdıracağını tahmin etmemiştim.
8: Oraya çıkacak mısın?
3: Evet. Ama bunu yapmayı hiç istemiyorum. Bu konuda pek iyi değilim. Daha önce bir keresinde çatıdan düşmüştüm. O zamandan beri uzak durmaya çalışıyorum.
8: Çatıdan bir parça kontür plakla beraber düştü. Ayağa kaydı ve düşerken bacağını kırdı. Yükseklikten korktuğun için belki de bunu ben yapabilirim ha? Ne dersin?
3: Merdiveni ben tutarım. Dikkat et, sakın kayma.
8: Merdiveni tutuyor musun? Bu çok sallanıyor.
3: Evet. Çatıda ayağa kalkma, kayıp düşersin.
8: Tamam. Merdivendeyim. Burası paslanmış. Görünüşe göre su da buradan sızıntı yapıyor.
3: Delik var mı?
8: Evet.
3: Sence bunu başarabilir miyiz?
8: Sanırım.
3: Havanın nasıl olacağını tahmin edemiyoruz. Büyük fırtına gelmeden önce işimizi hemen bitirmeliyiz. Pekala, sırada ne var?
8: Şehre gidip birkaç insanla konuşup yapabileceğimiz şeyleri öğrenelim.
3: Şehre mi gideceğiz? Oraya 30 kilometre var. Hem havanın nasıl olacağını hem de bunu nasıl tamir edeceğimizi bilmiyoruz. Buraya taşınmak kimin fikriydi?
8: Bu senin fikrindi.
3: Hayır, bu benim fikrim değildi.
8: Pekala.
3: Berbat bir durum.

0: Alaska'da George, Wanda ve Bill devasa trenlerini güneye doğru sürmeye devam ediyorlar. Karla kaplı Kenai Dağı'na doğru gidiyorlar.
1: Yaklaşık 10 bin ton ağırlığındayız. Bu yüzden dağa çıkmamız biraz zaman alacaktır.
2: Yolda karşımıza kar ya da buz çıkabilir. Ulaşımımız engellenebilir.
0: İleride bir ekip elleriyle yolu temizliyor. Çünkü buldozerleri arızalandı. Steve ve RC karla mücadele edebilmek için adeta zamana karşı yarışıyorlar.
3: Dozerimiz orada arızalı bir şekilde bizi bekliyor. Bu alanı temiz tutmak öncelikli görevlerimizden. Bu yüzden alanı temiz tutmak için kendimi biraz riske atıp trenin ilerlemesini sağlayacağız. Dışarıda tehlikeli birçok şey gördüm. Buna alıştım sayılabilir. Buraya gelip deneyen birçok insan oldu. Ve bir şekilde yapamadılar.
4: Bu benim kış görevine ilk çıkışım. Etraftaki karlar ve buzlar biraz korkutucu geliyor.
3: Üç farklı aşamadan geçecekler. Şu anda dağın tepesinde yağmur olduğunu görebilirsin. Şu anda çığ için mükemmel bir zamanlama. Burada yaptığımız şey trenin ilerlemesi kadar tehlikeli ve biz bunu çok iyi biliyoruz.
0: Buldozere ulaşabilmeleri için 5 farklı tünelden geçmek zorundalar. Tüneller sadece ölümcül buz parçalarıyla kaplı değil. Aynı zamanda iletişime kapalı alanlar.
3: Kişisel yer belirleyicimizi alıp gözlerimizi açık tutacağız. Yapabilecekleri tek şey cesedinin bulunacağından emin olmak. Tünelde tehlikeyle burun burunasınız. Her an sizi parçalayacak bir buz parçası düşebilir. Dağ bir anda aşağı inebilir. Hemen üzerinize inebilir. Kötü bir şeylerin olması için mükemmel bir zamanlama.
0: ...320 kilometre kuzeyde Kenai Dağları'ndayız. Pek çok insanın hayalini kurduğu izolasyondan fazlasına sahipler.
5: Sezar!
0: 71 yaşındaki Dan Mohini.
5: Burası benim Pandoroza'm. Bu benim doğadaki yalnız adam eserim. Bir nevi kendi cennetim. Bunu paylaşacak da değilim.
0: Curry tren hattından 10 kilometre kadar ormanın derinliklerinde balta girmemiş bir alandan bahsediyoruz. Dan burada tam 40 yıldır hayatını sürdürüyor.
5: Buraya gelme nedenlerimden biri bir arkadaşımın sevgilisiyle görüşmek istemesi. Şubat ayındaydık, anlayacağınız gibi plansız gelmiştik. Alaska'ya Şubat ayında Kaliforniya'dan gelmezsiniz. Kız arkadaşım burayı sevmedi ama ben kalmaya devam ettim.
0: Dan burada köpeği Sezar'la birlikte yaşıyor.
5: Buraya gelirken bir ev inşa edeceğimi hayal bile edemezdim. Burayı sadece kayak yaparken keşfettim ve bir anda benim alanım olmaya başladı. Anlarsınız işte, evim oldukça şahane bir yerdir. Burada yaşamak her gün meditasyon yapmak gibi bir şey. Konuşmadığım zamanlar burada hiçbir şey duyamazsınız. Şu sessizliğin sesine bir bakın. Söylemek istediğimi anladınız mı? Bu gerçekten biraz fazla. Bazen gözünüzden yaşlar geliyor. Bu hayata sahip olduğunuz için kutsanmış hissediyorsunuz kendinizi. Benim gördüğüm bu. Kutsandım.
0: Dan için banyoya gitmek spiritüel bir ziyaret gibi.
5: Eski evime doğru bir yol alacağız. Burada sıkıntı çektiğimiz tek şey kağıdımızın olmaması. Bunu evin içine koyduğum zaman ihtiyacım olan her şey orada olacak. Ama en güzeli için biraz beklemem gerekecek. Güzel bir manzarası var ama. Sanırım böyle bir manzaranız yoktur. Evet, gün için hazırsınız. Başlıyoruz.
0: Karlar içinde yaşamak fazlasıyla zorlayıcı olabilir. Dan'ın kar motosikleti arızalanmış. Artık karlar altında gömülü.
5: Hemen her gün dışarı çıkıp odun toplamalıyım. Hayatta benim bulunduğum noktaya geldiğinizde elinizde kızak çekmek zorlayıcı olabiliyor. Bu da kar makinemin çalışması için başka bir motivasyon nedeni işte. Buradan 12 kilometre kadar güneyden arkadaşım Robert gelecek. Kar ayakkabılarını giyip bana kar makinemde yardım etmek için burada olacak.
6: Merhaba Dan.
5: Hey, merhaba.
0: Robert Gerlach, Alaska'da 40 yıldır vahşi hayatın içinde yaşıyor.
6: Buraya kadar geleceğimi sanmıyordum.
5: Bir bira ister misin?
6: Hayır, neden şunu çıkarmıyoruz?
5: Tamam, sana nerede olduğunu göstereyim.
6: Arka tarafta mı?
5: Arka bahçede olduğunu söylemiştim sana.
6: Aa, evet, evet.
5: Tam olarak nerede olduğunu göstereyim. Tepenin üst kısmına doğru bir baksana.
6: Dalga mı geçiyorsun?
5: Hayır.
6: Neden oraya gittin ki?
5: Onu telkin odan aldıktan sonra orada kaldı.
6: İyi de oraya gitmek bir hafta.
5: Hayır dostum, sadece birkaç gün.
6: Neredeyse bir haftaya yakın.
5: Ne kadar yavaş yürüdüğüne bağlı.
6: Tanrım.
5: Üzgünüm dostum ama sana önceden söyleseydim belki hiç gelmezdin.
6: Doğru.
5: Evet. Evet.
6: Bazı önemli ayrıntıları unuttum. Buna beyaz yalan gibi bir şey diyorlar galiba.
5: Sanırım ondan yararlanmış oluyorum. Bilirsiniz, kötü adam. Evet, doğru. Bu yüzden yalnızım işte.
6: Ne yapacağız? Oraya kadar tırmanacak mıyız?
5: Hayır, helikopteri olan adam benim için onu alıp havalandıracak.
6: Helikopterli adam.
5: Kesinlikle. Talkina'da bir pilotla görüştüm. Onun dönüş uçuşlarından birini yakalayacağım. Planım, yani umudum bu.
0: Dan yerel bir pilotu yardıma çağırıyor. Kar makinesini kardan çıkartıp tren hattına aktaracak ve şehre tamir için gönderecek.
6: Oraya gitmek biraz zorlu olacak galiba.
5: Evet, öyle.
0: Dan'in evinin 35 kilometre güneyi. Çaylak dağcı Orville James kasabanın sınırlarına ulaşmak üzere. Damlayan çatısını tamir edebilmek için birilerini arıyor.
7: Aslında buralardan hiç kimseyi tanımıyoruz. Ve hiçbir yeri de bilmiyoruz. Merhaba.
8: Merhaba.
7: Benim adım Ray. Buraya Talkitne'ye taşındım. Çatım üzerinde çalışıyorum. Burada çatı işinden anlayan birini tanıyor musunuz?
8: Çatıdan anlayan birilerini tanımıyorum maalesef.
7: Pekala, yardımın için teşekkür ederim.
8: Evet.
7: Teşekkür
8: ederim. İyi günler, bol şans.
7: Aslında hırdavatçı dükkanına gidip onlara birkaç şey sorabilirim. Bilirsiniz işte.
9: Merhaba. Nasıl yardım edebilirim?
7: Nasılsın? Ben Orville.
9: Orville, ben Shane. Memnun oldum.
7: Memnun oldum. Çatımı tamir etmek için bazı malzemelere ihtiyacım var. Sadece sızıntı var.
9: Pekala.
7: Bana yardım edebilecek birilerini arıyorum.
9: Benim biraz deneyimim var. Tek başıma çatı yaptım. Takvime bir bakıp sizin eve uğrayabilir miyim diye bakacağım. Buraya yeni taşındığınız zaman işler biraz zorlayıcı olur. Ama insanlar bana yardımcı olmuştu, ben de olabilirim.
7: Yapabileceğin her şeye minnetliyorum.
9: Orada alet olarak nelerim var? Yani yanıma ne alayım?
7: Her şeyi. Elimde hiç alet yok.
9: Tamam.
7: Bir şey daha. Yükseklik konusunda korkularım var.
9: Tamam. Yükseklikte rahat değilsin. Yüksek bir çatı, oldukça dik. Hiçbir aletin de yok. İlk başta pek zorlayıcı gelmemişti ama artık neyin içinde olduğumu ben de pek bilmiyorum.
0: Talkitna sınırlarında aldığı bütün bilgilere rağmen Shane Orville'in çatısını tamir etmeye karar verdi. Şu anda gerekli malzemeleri araca yüklüyorlar.
10: Şu an buradaki her şey güvende.
9: Orville bu konuda biraz endişeli. Her şeyin sağlam olduğunu kontrol et.
10: Pekala, sorun yok. Tundra arazilerde yaşayan insanlar için tren hattını kullanan bir araç. Buradaki aletler olmadan orada hayatta kalabileceklerini sanmıyorum.
11: ...22 yıl boyunca orduda çalıştıktan sonra buraya gelip tren hattında çalışmak kolay iş gibi görünür. Aynı oyun burada da var. Herkes birbirine güveniyor. Bugün yanımızda bir sürü malzeme var.
0: Gece yarısı olmadan 5 teslimat yapmaları gerek. Mitch ve asistanı Josh vakit kaybetmiyor.
11: Orada karşımdaki gölge mi yoksa?
7: Orada bir şey var.
11: Yolumuzda bir ağaç var. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle?
0: ...45 kilometre kuzeyde. Dan ve Robert'ın yanına gidiyoruz. Karlar altında kalan araçlarını kurtarmak için 12 kilometrelik yolu aşmaya çalışıyorlar. 2 saat içinde kurtarma helikopteri gelecek ve araç taşınacak.
5: Ne düşünüyorsun? Oraya doğrudan çıkmak istemiyorum. Yukarı çıkmak için buradan ilerlemeliyiz. Bence bu tarafa gidip ardından tırmanmamız gerek.
0: Orada fırtınayla karşı karşıya kalabilirler. Hiçbir uyarı olmadan bir fırtına onları yakalayabilir.
5: Robert 60'larında biri. Ben o kadar yaşlı değilim ama öyleyim. Oldukça yoruldum. Bizim yaşımızda birçok insan bunu yapamaz.
6: Dan, daha ne kadar yolumuz var?
5: Robert, 20 dakika daha var. Ardından aşağı ineceğiz.
6: 20 dakika önce de 20 dakika demiştin.
5: Muhtemelen birazdan tekrar söylerim.
6: Bizim için neden daha az çalılı bir yol seçmiyorsun?
5: Bunu sadece seni sinir etmek için yapıyorum, Robert. Hadi Sezar, bize yolu göster.
6: Tamam, şimdi de köpeği takip edeceğiz. Sanırım oraya gideceğiz.
5: Evet, oraya gideceğiz.
6: Güzel.
5: Ben de bunu söylemiştim. Yaptığımız
6: evet,
5: şey bu.
6: Hadi yapalım.
5: Tamam.
6: Hadi o zaman.
5: Tamam.
6: Hadi başla. Ne kadar inatçı olduğunu görebilirsiniz. Bunun içinde bir nedeni var. Hadi oyun oynamayı kes. Dan asla yanılmaz. Arkasından onu Ayetullah Montiev olarak çağırıyoruz. Onda Green'in hiçbir tonu yoktur. Oldukça inatçı.
5: Doğru olduğunuz zaman bunun inatçılık olduğunu sanmıyorum. Dikkat çekmek istediğim nokta politik doğrular değil. Hem kimin umurunda ki? Şu anda oldukça yakınız.
6: Tamam.
5: Hissetmiyor musun?
6: Hayır, hayır. Hissettiğim tek şey dizlerimin canımı acıttığı. 2 dakika önce bu çalılara doğru ilerliyorduk. Şimdi ise onlardan uzaklaşıyoruz. Şimdi ise kesme yapıyorsun.
5: Hey Robert, bak istediğin yerden ilerle. Seninle aşağıda buluşuruz, tamam mı?
6: Pekala.
0: ...50 kilometre güneye gidiyoruz. Orville ve Jackie çatılarının acil durumu için yardım bekliyorlar.
7: Malzemeler almamız gerekiyor. Böylece çatıyı düzeltmeye başlayabiliriz. Henüz geldiklerini göremiyorum. Umarım yakında gelirler.
0: Akan çatılarını bugün tamir etmeliler. Sert bir fırtına evlerine büyük hasar verebilir.
12: Hala göremedin mi?
7: Hayır, geldiklerini göremiyorum.
0: Tren hattına düşen ağaçlar yüzünden teslimat biraz gecikiyor.
4: Ben bunu desteklerim. Senden bunun ağır kısmını kesmeni isteyeceğim. Pekala. Hazır mısın?
1: Ben hazırım.
4: Hadi başlayalım. Aslında bunu bulmamız güzel oldu çünkü bizden önce tren gelseydi lokomotife zarar verebilirdi.
13: Hat güzel görünüyor. Oldukça geriye düştük.
4: Pekala, hazır mısın?
13: Bu beklenmedik bir şeydi değil mi?
7: Raydan gelen bir şey var.
12: Ne?
7: Raydan gelen bir şey var. Ne olduğunu söyleyemiyorum.

0: Seni görmek güzel.
1: Memnun oldum.
0: Merhaba Jackie. Ben Mitch. Memnun oldum. Kusura bakmayın geciktik. Yolda bir ağaç çıktı karşımıza.
1: Burayı istediğiniz bir yere boşaltabilirsiniz. Asıl sorun kızağı nasıl alacağımız. Tren hattında servis olması güzel bir şey. Şehirden buraya kadar hepsini bir arada getirmek bolca vaktimizi alırdı. Ne kadar erken başlarsak sızıntıyı o kadar çabuk durdururuz.
0: İyi günler çocuklar.
2: Size de iyi günler.
0: Tanıştığıma memnun oldum Jackie.
3: ...360 kilometre güneydeyiz. 70 vagonluk tren... ...10.000 tonluk kömürle birlikte... ...dağın tepesine çıkmak için... ...kendini zorluyor. Tren hattında olabilecek... ...en ufak bir kayma bile... ...büyük bir çığa yol açabilir.
4: 49 numaralı alana geliyoruz Bill. Birkaç yıl önceki çığ olayında... ...mahsur kalan treni hatırlıyor musun?
5: Evet. Trenin bir tanesi uçurumun kenarında duruyordu ve başka bir çığ tarafından tekrar durduruldu. Çığ gelince ters dönerek raylardan fırlamıştı. Sanırım 30 metre kadar aşağı yuvarlanmıştı. Çok ilginç bir durumdu. Çok tehlikeli.
4: Tehlikeli bir iş.
3: Tehlike hiç uzak değil. Yollar hala karla kaplı. Mekaniker RC ve Steve'in buldozeri tamir etmesi gerekiyor. Böylece tren durmadan yoluna devam edebilecek. Çığ diyarında yaşayan insanların canlarının her an tehlike altında olduğu aşikar.
6: Buraya kırmızı alan çağrısı üzerine geldik. Burada işimizi ne kadar hızlı bitirirsek o kadar çabuk tehlike alanından çıkabiliriz.
7: Her an ne olacağını bilemeyiz. Her an çığ altında kalabiliriz. O yüzden ne kadar erken biterse işimiz o kadar iyi olur.
3: Ama şu anda buldozer hiçbir yere gitmiyor.
6: Bu kocaman bir alet ama çabucak tamir edip yola koymalıyız. Burası sizi her an öldürebilir.
5: Gördün mü?
6: Evet. Galiba bulduk.
8: Bulduk.
6: Mekanizma su basıncını kaybetmiş ya da su kaybı var. Yağımız da bitmişse sorunumuz daha da büyük. Artık durum kardan yağmura dönmeye başladı. Bunu daha hızlı bitirmemiz gerekecek.
7: Burada sıkışıp kalmak istemeyiz. Eğer bir çığ düşerse burada mahsur kalırız.
9: Bakalım bu kabloyu oraya alabilecek miyiz? Bağlantılar arasından en önemli hortumlardan biri çıkmış. Bu hortum olmadan karı alıp diğer tarafa fırlatmak imkansız.
6: Şimdilik onu biçimlendirdim. Yaratıcı olmak zorundayız. Aa, iyice yamuldu şimdi.
9: Güzelce sürgüsünü çekmeliyiz.
6: İşte böyle.
9: Umarım bu doğru olandır. Bu çok uzun oldu. Yanlış hortum bu. Orada bekleyen kısa bir tane vardı. Umalım da diğeri doğru uzunlukta olsun. Şu anda ıssız bir yerin tam ortasındayız. Doğru parçayı bulamazsak buraya gelmemiz anlamsız demektir. Üstelik çığ alanına gelerek hayatımızı da riske attık.

0: 360 kilometre kuzeydeyiz. Shane Roger yolcu treniyle Talkeetna'dan çaylak dağcılar Orville ve Jackie'ye yardım için geldi.
1: Dostum, yokuş çok fenaymış. Bunu almak zorundayım. Merhaba.
2: Günaydın.
1: Shane, bu benim karım Jackie. Jackie, bu da Shane.
2: Merhaba Shane.
1: Memnun oldum. Orville bana buranın biraz yüksek olduğunu söyledi. Yükseklik konusunda da endişeleri varmış. Yukarı kadar çıktın mı?
2: Bir göz atmak için yukarı çıktım.
1: Dikkatli olalım. En önemlisi kimsenin zarar görmemesi.
2: Şu an çatıda biraz buz da var.
1: Bunu muhtemelen yenilemeliyiz. Çünkü her tarafta delikler var. Hey Orville.
3: Evet.
1: Aşağıya bir parça metal göndereceğim. Biraz yukarı gelip bizim için bunu tutman gerekiyor.
3: Merdiven sağlam duruyor mu?
1: Evet, buradan gayet iyi görünüyor. Burası oldukça yüksekmiş. Bu standart bir çatı değil.
2: Sadece dikkatli ol.
3: Shane, bu hiç güvenli görünmüyor.
1: Bu çatı hakkında güvenli olan hiçbir şey yok Orville. Her seferinde Orville'a baktığımda gözlerinde o tedirginliği görüyordum. Ellerinin ve ayaklarının doğru yerde ve doğru zamanda olduğundan emin olmaya çalışıyor. Tamam, bu bayağı gevşedi. Tamam mı, yakaladın mı? Tamam mı?
3: Metal parçası kaymaya başladığında beni keseceğini düşündüm. Merdivene çarpıp beni de kendiyle beraber aşağı çekeceğini düşündüm.
0: 360 kilometre güneye gidiyoruz. Kenai Dağı'nın kalbindeki derin ve buzlu tünellerden 10 bin tonluk kömür treni geçiyor.
4: İşte başlıyoruz. Zor kısım burası.
5: Burada vitesi düşürüp sonradan hızlandıracağım. Etrafta bir sürü buz parçası var. Bunlar düşüyor mu sence?
0: Tren hattının ileri bölgesinde RC ve Steve bozulan buldozerin hortumunu tamir ediyorlar.
6: 10 santimlik suyun içerisinde olmak çok gaddarca. Şu an bir de sulu kar yağıyor ve oldukça ıslandım. Geldiğinde parçalar da yanında olsa iyi olur çünkü burada bir market bulacak değiliz. Ya da yanınızda durumu idare edebilecek bir parçayla bir süreliğine durumu kurtarabilirsiniz.
7: Bu doğru parça değilse evden buraya bir hiç uğruna geldik demektir. Koca oğlanın koltuğuna gidiyorum. Çalıştıracağım. Her şeyi toplamadan önce çalıştığından emin olmak istiyorum. Tumba hangisi?
6: Sağ kol kontrolü. Önünde sağda.
7: Tamam.
6: Biraz geri git.
7: Hortumu yerine yerleştirdik. Böylece buldozer çalıştı. Şimdi yola koyulup tren hattındaki karları temizleyebilir. Artık her şey daha güvenli olacaktır. Operasyonun devam ettiğini bilmek güzel.
6: Tren hattındaki karları temizlemeye devam edebilirler. Tekrar yağmaya devam edeceğinden eminim. İşimiz başarıyla sonlandı. Her şey yolunda.
7: Bunu yapabileceğini biliyordum.
6: Üzerinde çalışmamız gerekiyordu.
0: Tundra'ya geri dönüyoruz. Dan ve yol arkadaşı Robert 12 kilometrelik dağ yürüyüşlerini tamamlamak üzereler.
8: Aman tanrım, işte orada. Hedefimize ulaştığımızı bilmek gerçekten rahatlatıcı bir şey. Gerçekten çok rahatladık.
0: Araç karlar altında gömülü. Helikopterin varması çok yakın. Hızlıca karı kazmak zorundalar.
9: Arkamızda bulutlar var galiba.
8: Güneye doğru toplandıklarını görüyorum. Eğer kaldıraç ayarlayabilirsek daha fazla kazmamıza gerek kalmayacak.
9: Çok hoş olurdu.
8: Umarım bu işe yarar. Aksi takdirde burada biraz daha fazla kalırız.
9: Bu gevşemeye başladı.
8: Gerçekten mi?
9: Evet.
8: İşte böyle. Bastır Robert. Bir, iki, üç. Tamam. Şu an tertemiz. Güzel iş. Bunu kaldıracak kadar güçlü olmana sevindim doğrusu. Bunu yapabileceğinden emin değildim. Eskiden olduğun gibi genç değilsin artık.
9: Senden 7 yaş daha gencim.
8: Ama bu zorlu bir 7 yıldı dostum. Zor zamanlar. Bak ne kadar iyi olduğumu görüyorsun değil mi?
9: Evet.
8: Hadi. Hadi ama. Nerede kaldı bu helikopter? Hiçbir şey duyamıyorum. Yakında olamaz. Kuzeyden gelen rüzgarı hissediyor musun sen?
9: Evet. Umarım bugün buraya kadar gelirler. Yoksa ertesi gün tekrar karla kaplı olacaktır.
8: Sanırım onu duyuyorum. Bu bir uçak değil. Helikopter gibi geldi bana.
9: Bence de haklısın. Umarım durur.
8: Merak etme, kesin duracaktır. Bizi pas geçecek değil ya. Ne yapıyor öyle? Görünüşe göre nerede olduğumuzu bilmiyor. Belki de biz olmadan geri dönmeye karar verdi.
9: Dağın tepesine geldik. Birkaç kilometre ileride hava şartları kötü olabilir.
8: Bir anda güzel bir hava vardır, bulutlar açılır. Bir anda kapana da kısılabilirsiniz. Gidemezsiniz. Nereye gitti bu şimdi?
9: Buradayız!
0: Terkirtna'nın 80 kilometre kuzeyindeyiz. Dan ve Robert helikopter pilotunun onları görmesini umuyorlar. Böylece Dan'in kar motosikletini kardan çıkarıp tamir için şehre götürebilir.
8: Evet işte orada. Bak orada.
9: Aa, çok güzel. Evet buldu bizi.
8: Helikopter bizi görüp de bize yaklaşınca bir anda bana doğru gelen tatlı bir kız varmış gibi hissettim. Anlarsınız ya, heyecanlandım biraz. Güzel iş. Bizi bulamayacaksın diye endişe ettim. Tam zamanında. Hava değişecek mi?

0: Gerek yok.
1: Olamaz. Araç kardan ayrıldı. Gitmek için hazır.
0: Bu güzel. Buradan hemen ayrılmamız gerekiyor. Gelirken tren hattını da ararım.
1: Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım. Bunun bana büyük yardımı dokunur.
0: Tamam, işe koyulsak iyi olur.
1: Bağlandık Sean. Gitmeye hazırız. Hoşça kal. Helikopterin altına bir şeyler bağlayıp uçurmak erkeksi bir duygu. Pilota yaptığın bütün o hareketler falan. Her zaman yaptığımız bir şeymiş gibi sanki. Gerçekten ilginç. Helikopter havaya kaldırdığında bir açıyla sallanıyordu. Aklında düşeceğine dair bir fikir vardı hep. Bu büyük bir kriz olurdu. Olamaz. Bu harika. Mükemmel. Hoşça kal bebeğim. Hoşça kal. Şöyle de görüşürüz.
2: Toplanıp yolumuza koyulalım.
1: Evet, evet.
2: Hava daha kötü olacak.
1: Uzun bir gün oldu.
3: Helikopter havalanınca Robert'ın 3 saatlik eve yolculuğu başlıyor.
2: Dan benimle Curry'e gitmek istedi. Bence onun için fazlasını bile yaptık.
3: 71 yaşındaki Dan tren garına yürüyor. 5 saat sürecek. Orada kar motosikletiyle buluşacak.
1: Çok yakınım. Aklımda neredeyse oradayım.
3: 50 kilometre güneydeyiz. Shane Orwell'e akan çatısı için yardım ediyor. Basit bir yapı. Bu sayede hızlı ilerliyorlar.
4: Bununla beraber burayı bitirmiş oluyoruz Olive. Hazır mısın?
0: Hazırım.
4: İşte geliyor.
3: Çatının eski parçalarını söktüler. Ama evin üst kısmı tamamen açıktayken büyük tehlike altındalar. Kar fırtınası yaklaşıyor.
4: Biliyorsun, oradaki bulutları görebiliyoruz. Zamanımız azalıyor. Bunları yerine koysak iyi olacak.
0: Bunu hemen bitirmeliyiz. Yağmur ya da kar yağarsa büyük bir belanın içine düşeriz. Evin her tarafı sırılsıklam olur. Çatıyı yerleştirmek şu anda öncelikli görevimiz. Yükseklik korkum ikinci plana itildi. Bunu hemen bitirmeliyiz.
4: Tamam, bu güzel bir nokta. Rahat olabileceğin bir nokta seç. Kendini oraya kilitle. Vay canına, yukarıda olmanla gurur duyuyorum.
5: Onun yukarıda olması beni oldukça geriyor. Ama bence iyi gidiyor.
0: Bu hoşuma gitmiyor ama başlangıçtaki gibi tedirgin değilim.
4: Zaten daha rahat görünüyorsun.
0: Bir tane daha parça eklemeliyiz.
4: Bulutlar yaklaşıyor gibi. Bakalım çatıyı ne kadar kuvvetli yapmışız. Pekala Orwell. Son parça için hazırım. Yakala şunu. Matkabımı düşürdüm. Bir anına Orwell'a yakın bir yerden geçti.
0: Bir anda başımın yanından bir matkap geçti. Neredeyse beni başımdan vuracaktı.
5: Nasıl gidiyor?
0: Neredeyse bitti. İşte bu kadar.
4: Orwell çatıda olmasaydı bunu tek başıma bitiremezdim. Yardımcı olabildiğim için mutluyum. Umarım bu yaz yaptığım çatı gibi güvenli olur.
3: ...360 kilometre güneydeyiz. Kenai Dağı'nın kalbinde. Tren hattındaki son kar kütlesi de temizlendi. Kömür treni dakikalar kala yoldan geçiyor.
0: En zor kısmı tamamladık Bill. Yolu bizim için temizlediler. Hat güzel görünüyor.
6: Evet, raylar temiz.
5: Bu sefer çocuklar güzel iş çıkardı.
3: Şimdi her şey Bill ve George'un ellerinde. 70 vagonluk treni bir an önce bu virajdan döndürmek zorundalar.
6: İşte tepeye geldik. Daha önce buradan geçtin mi?
0: Çok zorlu bir yer.
6: Evet, sonunda geldik. Sürtüyoruz. Şu anda sürtmeye başladık.
3: Bu geniş alan spiral bir çember gibi. Bu hat dağın en dik yamacını tırmanabilmek için yapılmış. İki devasa buzulun arasından geçiyor.
0: Gerçekten sürtündüğümüzü hissedebiliyorum Bill.
5: Tren zorlanıyor gibi.

0: burnuna kadar açalım. Hızımızı kaybediyoruz. 11'e düştük.
1: 10 bin tonluk tren dağa tırmanırken hızını kaybediyor. Bir'in pedala sonuna kadar basması gerek. Eğer tren saatte 10 kilometrenin altına düşerse saplanırlar.
2: Ne kadar zorlandığını görebiliyorum.
0: Evet. Hadi bakalım. Hadi bebeğim.
1: Bill tepeyi tırmanırken 6. vitese geçip son gücünü kullanmaya çalışıyor.
3: Yolda buz ya da kar olduğu zaman vagonlar kaymaya başlıyor. Boşa dönüp bir anda etrafa fırlamaya başlıyorlar. Bu tepeyi aşmak istiyorsak elimizdeki bütün beygir gücünü kullanmamız gerekiyor. Sanki kaymaya başladık.
4: Bir kıvrım daha var ve sonra işimiz bitiyor.
0: Hadi.
3: Hadi.
0: Gıcırdamayı duyuyor musunuz?
3: Pekala, hepsi buydu.
2: Evet, hepsini geçtik.
3: Başardık. Altın gibiyiz.
4: Bunu aşağı indiğimiz zaman söylemek daha doğru olmaz mı?
0: Evet.
1: Son 70 kilometrelik kısmı geçmek kolay oldu.
4: Evet, Sivirt'a ulaştık.
0: Evet.
2: Güvenli bir şekilde.
4: Güzel iş, harika.
1: Kömür buradan dünyanın her tarafına dağılacak. Buradaki kömür endüstrisi Alaska'ya her yıl 50 milyar dolarlık gelir sağlıyor. Aynı zamanda tren hattı için hayati önem taşıyor.
2: Bu tren milyonlarca dolar değerinde. Önemli bir iş yapıyoruz.
1: ...71 yaşındaki Dan bugün neredeyse 16 kilometrelik yol yaptı. Sonunda tren hattını bulabildi. Thunder kamyonuyla karşılaşmayı umuyor.
5: Sonunda Curry'e geldik. Yol beklediğim kadar kötü geçmedi. Başında Robert'la yolları ayırdık. Bu sayede daha hızlı ilerledim. Şimdi Shawn'ın kar aracımı nereye bıraktığını bulmam gerekiyor. İşte orada. Merhaba küçük kızım, işte ben geldim. Tam olarak olması gerektiği yerde. Tamam. Seni görmek gerçekten çok güzel. Evet, memnun oldum. Burada birkaç saatliğine kamp yapacağım. Eğer gelmezlerse eve doğru yol alırım. Buradan Curry'e 5 saatlik yolum var. Evime dönüp geri gelebilirim. Hey, merhaba.
6: Anlaşıldı. Teşekkür ederim Mike.
5: Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar.
6: Nasıl gidiyor?
5: Merhaba, benim adım Dan.
6: Pekala Dan. Bize birinin başının belada olabileceği söylendi.
5: Evet, o benim. Bunun Talkina'ya gitmesi gerekiyor.
6: Neden? Ne oldu?
5: Tepede donup kaldı. Motoru dondu yani. Bir helikopter çağırıp onu oradan aldım ama şehre kadar bırakmadı. Onu burada bırakmak zorunda kaldı. Tren yolu olmadan burada olamazdım. Bu hayatımın yolu gibi. Buradaki tren buraya gelebilmemi sağlayan şey. O kadar sert biri değilim. Teşekkür ederim çocuklar. Yardımınıza minnettarım.
6: Rica ederim.
5: Dikkatli sürün. Bu sayede yakacak odunumu toplayabileceğim. Elimle taşımak zorunda değilim artık. Bu harika oldu. İşte bu kadar. Evet. Evet, yola çıktı. Şu anda oldukça bitkin bir haldeyim. Yorucu bir gündü ama her şey istediğim gibi gitti. Buna değdi de. Dostum Robert olmasaydı bunu asla yapamazdım. Robert aracı bulmama yardımcı oldu.
1: 60 kilometre güneyde Shane, Orville ve Jackie yeni çatıya bakıyorlar.
3: Pekala.
2: Güzel görünüyor.
3: Güzel değil mi? Her şey yolunda gittiği için mutluyum.
4: Bitti bile.
3: Pekala. Artık sızıntı olmayacak. Garantili. Sorun yok.
2: Geldiğin için çok teşekkür ederiz.
4: Minnettarım.
3: Her zaman dostum.
4: Güle güle.
3: Hedeflerimize ulaştık. Orville'ın işleri bitti. Şimdi trene yetişmek için hızlı olmam gerekiyor.
4: Güzel bir çatı oldu.
2: Artık yağmur hakkında endişelenmemize gerek yok.
4: Burada yaşamanın daha kolay olacağını sanmıştım. Buraya taşındım ve hayatın iki katı daha zor olduğunu gördüm. Sanırım burada uzun süre kalıp daha fazla zorluk çekeceğim.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Kuzey Alaska, Amerika'daki en izole yurttaşlara ev sahipliği yapar. Bölgeye giriş ve çıkışlar sadece küçük uçaklarla yapılabiliyor. Yolların bittiği yerde Tibito ailesinin dünyası başlıyor. Bu bölümde bir pilot beyaz körlük koşullarındaki bir yere çok değerli yolcusuyla inmek zorunda kalıyor.
6: Bunu yapmaya, oraya gidip bu kişiyi yeni doğmuş bebeğiyle bırakmaya gerçekten değer mi?
7: 54 kilometre hızla esiyor, bunu sevmedim.
5: Unacli terminali yeni bir yönetim altına giriyor.
8: Elektrikler kesildi.
5: Ve seçkin bir pilot saatte 72 kilometre esen yan rüzgarla savaşıyor.
9: Burada kuvvetli bir rüzgar var ve pistte ıslak koşullar oluşmuş durumda.
5: Era Alaska'nın cesur pilotları her gün küçük uçaklarıyla en uçlardaki hava koşullarıyla mücadele ediyor. Ve Amerika'nın en uç sınırını yaşamaya bağlayan çizgiyi sağlıyorlar.
10: Era 292. 2 saatlik yakıtım var. Uçakta 3 kişi taşıyorum.

0: Yılın hayaletlerin ve cinlerin ortaya çıktığı dönemi geldi. Cadılar Bayramı kıyafeti işini çözmek ve ya şaka ya şekercilere verilecek bir sürü şekerlemeyi almak için çok fazla zaman kalmadı. Ve bugün elektrik tasarrufu yaptığımız günlerden biri. Kasabamızda elektrik sorunları olduğundan lütfen elektrik tasarrufu yapın. Şimdi sırada yerel bir sanatçı var, Pusik.
1: Kış Yunakilit'e kısalan günler ve yorucu soğukla birlikte geldi. Bu pilot John Pons için olağan bir durum. Bir önemli istisnayla.
2: Sanırım şu kapıdan çıktıktan hemen sonra bana dönüp eve gitmemi ve üzerime normal bir şeyler giymemi istemeleri ihtimali yaklaşık %50. Pekala. Şimdi gidip kıyameti koparalım ve biraz eğlenelim. Hadi bakalım. Her gün güneş ışığını gördüğümüz süre yaklaşık 15 dakika azalırken kış boyunca herkes bu sükunete teslim olur. Etraf gittikçe kararır. Bu yüzden bu tavuk kostümüyle insanların biraz gülümsemesini ve benim onları uçuracak pilot olduğumu öğrendiklerinde şaşırmalarını sağlamaya çalışacağım.
1: Jim Tivito ise bir yandan hangarda o günün yüklemelerini hazırlarken diğer taraftan ERA'nın diğer işlek merkezlerini kontrol ediyor.
3: Oradaki durumlar nedir?
0: Her şey karla kaplanmış durumda. Kar yağıyor.
3: Kar mı yağıyor?
0: Evet doğru. Bundan paçayı kurtarabilmek için otomatik ön ısıtma sistemine bakmak gerekiyor. Yoksa uçak hiç çalışmaz.
2: Günaydın Jim.
3: Merhaba.
0: O uçuşu yapmak istemiyorlar.
3: Artık beni hiçbir şey şaşırtamaz. İnsanlar kuş kıyafetleriyle çıkagelseler bile. Güzel kostüm. Bizler izole olmuş durumdayız. Çevremizde çok fazla şey görmüyoruz. Ve biri uçağa tavuk kostümüyle çıkageliyor. Bu birilerini güldürecektir. Umarım orada bunu görecek birkaç çocuk da olur. Önümüzdeki uzun kışın içerisinde bir mola olur.
2: Buralardan. Bu küçük kesiklerden. Özel sipariş.
3: Özel sipariş öyle mi? Yunaklit'te kuş adam.
2: Fernando'nun tepkisini çok merak ediyorum.
4: Bu da ne böyle? Bu muhteşem. Aa, tavuk pisliği çok hoş. Harika. Eğer birazcık mizah duygunuz yoksa burada yaşamak çok uzun, karanlık ve kasvetli bir hale gelebilir. Öldür onu Oli. Öldür onu Oli. Hadi.
3: Yakala onu. Gir içeri.
5: Saat neredeyse sabahın 10'u. Ama etraf hala karanlık. Yakında her zaman karanlık olacak.
6: Dünyanın diğer her tarafında güneş çoktan doğmuş durumda.
5: Evet.
6: Hava kaç derece? Sıfırın altında mı?
5: Aynen öyle.
6: Benim için Yunuklit yaşanması zor bir yer. Burası kışın kapkaranlık oluyor. Bense güneşten hoşlanırım. Oh, çok soğuk, soğuk. Hava çok sert. Ben şimdiye kadarki en kötü Eskimo'yum çünkü sürekli donuyorum. O çok yavaş. Hava bu kadar soğuk olunca uçağı yüklemeyi en kısa zamanda yapıp sıcak kalmayı ve kan akışını arttırmaya çalışırsınız.
5: Yolcular için hazırım.
6: Baba.
3: Nasıldı?
6: Ben çok yavaş.
3: Adama biraz zaman tanıman lazım. O da iyi.
6: Ama çok yavaş ve ellerim dondu.
3: Nasıl dönüyorsun? Duyabiliyor musunuz? Gıcırtı gibi bir ses mi var? Vek vek vek.
1: 420 kilometre ötede ERA'nın en işlek terminali Battle, Yukon Deltası'nı 30 santimetrelik karla örten bir fırtınanın etkilerini taşıyor.
4: Kış bugün başladı. Kışın ilk büyük fırtınası.
1: Kış tam hızla ilerlerken baş pilot Eric Sinegrud pilotlarına kış vardiyasındaki ilk uçuşlarından önce talimatları veriyor.
0: Tekrar hoş geldiniz millet. Buradaki hava koşullarına göre yola çıkmadan önce bazı değişikliklerimiz olacak. Kış tüm tesiriyle geldi. Daha soğuk koşulların ve karın, uçakların pistte daha kolay kaymalarına neden olduğunu biliyorsunuz. Her sabah kalkış yapmadan önce pistin son durumunu öğrenin. Çünkü önümüzdeki dönemde havaalanlarına gitmemizi önleyecek karlı ve ıslak koşullarla karşılaşacağız.
2: Hey Owen, pistlerin durumu nasıl?
7: En kaygan pist Kemon Körfezi'nde. Oradaki kalkış rampası gerçekten de çok kaygan. Yani biraz zorlu.
5: Bazı pistler zorlayıcı olabilir. Bazıları da çok dar ve buzlanmanın, karın, çamurun ve ıslak koşulların oluştuğu kış boyunca dengesiz durumda. Ama buna karşı önlemlerimizi alıyoruz. Burada tehlikeli durumların oluşmasına izin vermiyoruz.
0: Pekala millet, dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. Hayatta kalma seti. Bunun uçağınızda olduğundan emin olun. İçerisindekiler eksiksiz olmalı. Şimdilik bu kadar.
1: Kasım ayının sonu. Battle'daki sıcaklıklar şimdiden sıfırın altında. Burada pist koşullarını bilmek tek başına yeterli değil. Pilotların birkaç kontrol daha yapmaları gerek.
0: Temel olarak her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Kayıp vidalardan, diğer kırılabilecek her şeyi. Kışın güvenilmez koşulları, soğuk ve kolaycılığa kaçmamanız işi biraz daha hüner gerektiren bir duruma getiriyor. Tamam, başlıyoruz. Görüşürüz.
1: Uçuş öncesi kontrollerini tamamlayan Eric, şimdi küçük bir balıkçı kasabası olan Chefornak'a doğru 160 kilometrelik bir yolculuğa çıkıyor. Kargosu, posta ve önlerindeki uzun kış için gerekli erzaktan oluşuyor.
2: Snacks, sana zahmet olmazsa Chefornak'tan iki ayı balı alabilir misin?
0: Tamam.
2: Kuzenim onları Battle'dan getiriyor.
0: Öyle mi? Pilotlarımızdan bir tanesi Chefornak'lı ve sanırım kuzeni orada birkaç ayı balığı yakalamış. Onları tekrar havaalanına getirmem gerekiyor. Bu tuzakta yakalama dönemi devam ediyor. Hayvanın neredeyse kullanabileceği her yerini kullanacak.
1: Alaska yerlileri 4000 yılı aşkın bir süredir ayı balığı avlıyor. Ayı balığı eti yerel beslenme şeklinin temel yiyeceği. Aynı zamanda derisi de Alaska'nın şiddetli rüzgarlarına karşı ideal hafif korumayı sağlıyor.
0: Bu geleneksel şapkaya Mohawk deniliyor. Bunlar muhteşem şapkalar ve harika bir iş çıkartıyorlar. Çok kalın değiller. Sonuçta sadece ayı balığı derisinden oluşuyorlar. Rüzgar engelliyor ve buradaki en önemli şey. Serinletici rüzgar etkisi, soğuk ısırması gibi şeylere sebep olan yerler böyle yerler. Bu derinizi yırtabilir. Ayı balığı derisi çok dayanıklıdır.
1: Tıpkı Alaska yerlileri gibi küçük uçak pilotları da sert kış rüzgarlarıyla başa çıkmayı öğrenir. İlk adım havayı kontrol etmektir.
3: Hava durumu pek iyi görünmüyor. Battle'da şimdiden epey bir bastırdığını görebilirsiniz. Daha şimdiden 25-35 gibi esiyor. 54 kilometreye yan rüzgarda dikkatli olmak zorundasınızdır. Etrafta bir sürü iyi pilot bulunuyor ama sanırım burada bu işi daha hızlı yapmak zorundasınız. Yan rüzgarlarla daha iyi başa çıkmayı öğrenmelisiniz.
1: Yan rüzgarlar piste dik bir açıyla esip özellikle kalkış ve inişleri zorlaştıran rüzgarlardır. Büyük hava alanlarında yan rüzgarların etkisini en aza indirmek için birden fazla pist inşa edilir. Ve bunlar hakim rüzgarlara göre yönlendirilir. Buna karşılık Batı Alaska'daki küçük kasabalarda pilotlara yan rüzgarlara karşı savaşmaktan başka bir seçenek tanımayacak şekilde sadece tek bir pist bulunur.
3: Lanet hava, her gün aynı. Bir ticari uçuş pilotu olarak her gün uçmayı beklersiniz. O halde hadi iş başına.
1: Yunaklit'in 450 kilometre güneybatısında Eric Snugrut, izole Chefornak kasabasına geri dönüş yolundaki şiddetli yan rüzgarlarla mücadele etmeye hazırlanıyor.
0: Burada kuvvetli bir rüzgar var ve pistte ıslak koşullar oluşmuş durumda.
1: Eric piste yaklaşırken uçağı rüzgara doğru yönlendirip tekerleri yere değene kadar o pozisyonda kalmak zorunda kalıyor. Bu yöntem yengeç hareketi olarak bilinir. Eğer uçağı çok erken düzleştirirse yan rüzgarlar onun pisti tamamen ıskalamasına yol açacak. Eğer çok geç düzleştirirse uçak pistin yanına doğru çarpacak ve bu iniş takımlarının kopmasına, uçağın büyük bir ihtimalle ters dönmesine sebep olacak. Ücra Yupik kasabası Chefornak'ın dışında. Başpilot Eric Snugrut, kış için gerekli yiyeceği bırakmak için son bir iniş girişiminde bulunuyor. Eyaletin geri kalanında bakkala gitmek kadar kolay olabilecekken bu iş Batı Alaska'da 72 kilometre hızla esen yan rüzgarlar ve buzlu pistlerden dolayı tehlikeli bir uçuşa dönüşüyor.
0: Şimdilik kuvvetli rüzgarlarla başa çıkabiliyoruz ama bir noktadan sonra onlara göre düzeltmeler yapamayacak ya da yere indiğimizde uçağı kontrol edemeyecek duruma geleceğiz.

0: 208'i piste değer değmez Eric dikkatini pistin yan tarafına doğru sürüklenmeden uçağı buzlu iniş şeridinde yavaşlatmaya veriyor.
1: Pekala, Chef Hornak'a hoş geldiniz.
0: Battle'da ise pilot Phil Etkal güvenlik toplantısındaki tavsiyeleri uyarak bir sonraki uçuş için hayatta kalma setini kontrol ediyor.
2: Hayatta kalma setlerimize bir göz atmak ister misiniz? Her uçakta bir tane vardır. 207'lerde uçağın arka tarafında bulunurlar. Alaska'nın batı sahillerinde uçarken nasıl bir havayla karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. En kötüsüne hazırlık yapmalısınız.
0: Hayatta kalma setleri Alaska'daki her uçak için standarttır. Ama bu her zaman böyle olmamıştır. 1927'de küçük uçak kılavuz pilotu Noel Wynn, Fairbanks'e geri dönüş yolunda benzini bitince bu fikri düşünmüştür.
1: Büyük babam Alaska'ya gelip burada uçmaya başladığında bir yerlerde zor durumda kalma durumuna gelip onu bulacak başka pilotlar ve uçaklar yoktu. Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyine yaptığı ilk yolculuğundan dönerken Nenana'ya 130 kilometre kala iniş yapmak zorunda kalmış. Birçok kişinin o zamanlarda yapılamaz dediği şeyi yapmayı başarmış ve Nenana'ya kadar 130 kilometre boyunca yürümüş. Yanında yemek için sadece 2 sandviç varmış ve bunun yeterli olmayacağını ve gelecekte de böyle zor durumlarda kalabileceğini anladığında her uçuşta yanında bulundurmak üzere bir hayatta kalma paketi oluşturmuş. Bu Alaska'da uçmak hakkında ilk derslerden biridir.
2: Set 6 tane acil durum battaniyesiyle geliyor. Sıcak tutmalar için bunlar uzay tipi battaniyeler. Burada gerçekleşen birçok kazada yaşamlarını yitiren insanların bir kısmı kazanın kendisinde, diğer bölümü ise soğuğa maruz kalarak ölüyor. Bunlar acil durum erzakları ve bunlar da yüksek protein çubukları. Bu küçük bir ota takımı. Burası Alaska. Burada her yerde balık vardır. Bu yüzden bunlar çok kullanışlı oluyor. Bu da benim favorim. Odun kesmek için bir balta. Baltayı ayrıca balık avlamak ve buzu kırma amaçlı da kullanabilirsiniz. Tüm bu ekipmana sahip olsanız bile bu çalılık arazide sıcak kalabilmeniz için yapmanız gereken bir numaralı şey kalın giyinmek. Bunun hayatınızı kurtaracağı kanıtlanmıştır.
0: Unaclid'de ise pilot John Pons Cadılar Bayramı'nı piste getiriyor.
3: Önce güvenlik. Burada prosedürlere uymak zorundasınız. Bu yüzden yelek giymem gerekiyor.
0: Kutuplarda söz konusu ayakkabı olunca bir isim diğerlerinin arasında sivriliyor.
3: Dışarıdayken sizi kurtaran işte bunlardır, tavşan botları.
0: Amerikan ordusu tarafından geliştirilen ve sıfırın altında 50 derece gibi dondurucu soğuklarda bile etkili olabilen tavşan botları resmi olarak aşırı soğuk su buharı önleyici botlar olarak adlandırılırdı. Ama sonradan Alaska'daki askerlerin üstlerinde sık sık karşılaştığı beyaz kar ayakkabısı benzeri ayaklı tavşanların adını almışlardır.
3: Burada yaklaşık 7 katman halinde kauçuk, keçe, kauçuk, keçe, kauçuk, keçe bulunuyor. Böylece soğuk içeriye nüfuz edemiyor. Oldukça büyük ve hantallar. Ayrıca paleço ayakkabılarına benziyorlar. Ama nasıl göründükleri umurumda değil.
0: Battle'da ise Phil Edgall'in 207'sine 120 kilometre kuzeydeki Yupik kasabası Russian Mission'a gitmek için bir anne ve 7 aylık kızı biniyor.
2: Buradaki pervane dikkat. Bu kadın bebeğiyle birlikte Anchorage'dan kısa bir süre önce buraya uçtu. Ve şimdi ailesinin geri kalanını görmek için geri dönmek zorunda. Küçük tatlı bir kız bebeği. Çocuklarla uçarken ne olacağını bilemezsiniz. Tamamen riskli bir durum. Adın ne?
4: Carla.
2: Merhaba Carla. Senin ne güzel bir şapkan varmış böyle. Pekala millet, size uçuş hakkında birkaç talimat vereceğim. 3 adet çıkışımız var. 3 çıkışın 2 tanesi önde, biri arkada. Çıkmak için krom tutacağı kaldırıp kapıyı itin. Ve karşılık vermeyin, sigara içmeyin, emniyet kemeriniz takılı. Talimat kartları önünüzde olsun. Yangın söndürücüler burada. Herhangi bir sebepten dolayı havaalanı dışına inersek buradaki kırmızı düğmeye basın, tamam mı? Yaptığım bu şekildeki uçuşların güzel yanı beraber uçtuğum insanlar. Sizi tanımaya başlıyorlar. Ortak bir güven duygusu oluşuyor. Bu işimin en sevdiğim, en ödüllendirici yanlarından biri.
0: Chef Hornak'taki zorlu yan rüzgar inişinden sonra baş pilot Eric Snuggerud, rüzgar kuvvetlenmeden yiyecekler boşaltılıp ayı balıklarından oluşan hafif kargosu yüklenirken gergin durumda.
5: İşte Eric, ayı balığı.
1: Somana benziyor.
5: Bütün bir ayı balığı bu. Küçük bir bütün ayı balığı.
1: Bunları paketlemekle iyi iş yapmışlar. Böylece her tarafı kan içinde bırakmayacaklar. İşin üstesinden iyi gelmişler. Artık buradan ayrılabiliriz gibi görünüyor. Bizim işimizde rüzgar en önemli etmenlerden biridir. Yan rüzgar yönü en önemlidir. Bu yüzden eğer saatte 45 kilometre ileysen gerçekten de kuvvetli bir rüzgar varsa pist durumunun ne olduğuna gerçekten de dikkat etmeniz gerekir.
0: Kargosu yüklenen Eric şimdi saatte 72 kilometreyle esen yan rüzgarda kalkış yapma sorunuyla yüz yüze geliyor.
1: Bu lanet şey biraz zor olacak.
0: Eric'in dönüş yolculuğunda 208 çok daha hafif olduğundan uçak yan rüzgara karşı daha da savunmasız hale gelecek. Chefonak kasabasına önlerindeki kış için yiyecek ve ikmal malzemesini teslim ettikten sonra baş pilot Eric Sinugrut birçok uçağın kalkışına olanak vermeyecek şekilde 72 kilometre esen yan rüzgarda kalkış hazırlanıyor.
1: Bu lanet şey biraz zor olacak.
0: Uçağın ters dönmesine engel olmak için rüzgar yönündeki tekerin yerden en son kalkması çok önemli. Bu Eric'e rüzgarda bir pivot noktası sağlayarak uçağı rotasında tutuyor.

0: Bunun gibi şiddetli yan rüzgarlarda neredeyse her şeyi yaparsınız. Uçağı bir yandan kanatçıklarla, diğer taraftan da dümenle kontrol edersiniz. Yeterince kanatçık kontrolü sağladığınızda yan rüzgara göre yönünüzü düzeltmeye çalışırsınız. Daha sonra da ona tutunur, bırakmaz ve sonra onunla mücadeleye girersiniz.
1: Chef Hornak'ın acımasız yan rüzgarıyla cesurca mücadele ettikten sonra Eric bir pilot arkadaşının ayı balıklarından oluşan kargosuyla Battle'a güvenli bir şekilde geri dönüyor.
0: Hey Arthur, sana bir hediyem var. Güzel ve taze bir ayı balığı dostum.
2: Getirdin demek.
0: Bana da seninki gibi güzel bir şapka yapacaksın.
2: Tabii.
0: Değil mi? Arthur bir süredir yardımcı pilotluğumu yapıyor. O birinci sınıf bir pilottur. Buradaki yerel uçuş okulundan gelen yerel çocuklardan biri. Bunu yiyeceğiniz zaman neresini yiyorsunuz?
2: Neredeyse her yerini. Yağ, eti, bağırsakları.
0: Bağırsakları mı?
2: Evet.
0: Bu anlaşmadan bir öğle yemeği ve bir şapka kazandım.
1: 400 kilometre kuzeydoğuda Ben eski uçuş okulundaki öğrencilere simülatörde yardım ediyor.
3: Ben de bunda alıştırma yapardım. Bunun sayesinde gelişler konusunda gayet iyiyim. Yani çevrenizdeki her şeyi gözünüzde göremiyorsunuz. Bu yüzden simülatör bu şekilde kurulmuş. Burada küçük pencereler var ve çevrede pek bir şey yok. Tüm bu düzenek uçuştaki görüşü pratik etmek için tasarlanmıştır.
1: Alaska'nın sürekli değişen hava koşulları görüş mesafesini sınırlayınca kendilerini yönlendirmeleri için pilotlar gereçlerine güveniyor. Bu şekildeki uçuşlara aletli uçuş kuralları ya da IFR denir.
4: İrtifa dümeni ayarı, kalkış pozisyonu.
3: Hadi onu ayarla. Şu anda boşta.
4: Kanat kapakçıkları 0 derece.
3: Tamam, devam et. ...120 metreye çıkınca kapakçıkları yukarı kaldırabilirsin. Pekala, şimdi bayağı bir bulutların içindesin. Standart oranda sağa dönmeye başlayabilirsin. Ama ayrıca içerideyken yükselerek de dönebilirsin. Bu programa Galen ile birlikte başladığım ilk zamanlarda sadece ben ve başka bir öğrenci vardık. Bir pilot lisansıyla buradan mezun olan ilk öğrenci oldum. Şimdi derste 70'in üzerinde çocuk var. Gün boyunca birden fazla ders yapılıyor.
5: Ben geri döndüğün için gerçekten teşekkür ederim.
3: Evet.
5: Gerçekten de
3: evet, çok güzeldi.
5: Seni görmek güzeldi.
3: Ben de çok eğlendim.
5: Pekala, seni buradan yeniden görmeyi çok isterim.
3: Elbette.
1: Öğrencileri uçuş becerilerini uçakta herkesin hayatının onların elinde olacağı bir zamana kadar geliştirmeleri için bırakan Ben, Unacrete'e doğru yola çıkıyor. ERA'nın Unacrete'deki komuta merkezinde günlük kararlar merkezin en çalışkan görevlisi Ferno Tivito tarafından idare ediliyor.
6: Onların ne olduklarını görmek istiyorum çünkü günün bu saatlerinde postaları dışarı çıkartmıyorlar.
7: Ferno yapabildikleriyle sizi çok etkiler. O olağanüstü bir istasyon yöneticisidir.
6: Ben gittiğimde köpeklere iyi bak, tamam mı?
7: Tamam. Şehre ne için gidiyorsun?
6: Toplantı için gitmemi istemiştin.
7: Evet, ona gitmen gerekiyor. Sorunlarla başa çıkmayı diğer çocuklardan daha iyi biliyor. Tamam.
6: Hoşçakal.
7: Güle güle.
1: Ferno, istasyon yöneticileri toplantısı için Anchorage'e doğru yola çıkarken, Ariel, annesinin eksikliğini kapatmak için daha da fazla çalışmak zorunda. Bu hiç de kolay bir iş değil.
7: Şu köpek maması paletini alıp şu tarafa koyar mısın? Sonra buradakini daha yakına getir.
8: Peki.
7: Ariel işi yavaş yavaş öğreniyor. Sadece işlerin nasıl yürüdüğünü görmesi için biraz zamana ihtiyacı var.
8: Uçmaya başlayabilir miyim?
7: Bir şeyi istemekle gerçekten yapmak iki farklı şeydir.
8: Neden?
7: Çünkü tutkulu olman gerek.
8: Ama ben tutkuluyum.
7: Tecrübe kazanmak için kalkıp didinmek dışında başka bir yol yoktur.
8: Hey, ne yapıyorsun?
7: Yaklaşık her 10 günde bir yakıt almam gerekir. Onu yakıt istasyonunda depoluyorum.
8: Ben de seninle birlikte gelebilir miyim?
7: Evet, neredeyse bitti.
8: Lojistik malzemenin hangisinin nereye gideceğini kestirmek konusunda pek iyi değilim. Benzin kokusunu seviyorum. İşleri birçok defa alt üst ettim ama henüz öğrenme aşamasındayım. Yani umarım kısa sürede daha iyi duruma gelirim.
7: Kendine doğru eğ.
8: Çok soğuk.
7: İçine çek.
8: Yapıyorum. Benimle gurur duysun istiyorum. Bu yüzden eğer beni bir kerelik bu işe gerçekten de zaman ayırırken görürse bana biraz güveneceğini düşünüyorum.
7: Bu bizim hortum makaramız. Sadece bunu çekip bunun içine yerleştiriyorsun.
8: Ve bunu ayda 3 kere hava -20, -30'lardayken mi yapıyorsun? O da ne?
7: Yakıt günlüğü.
8: Yakıt günlüğü.
7: Bu ayki 3.
1: Unacrete gibi ıssız Alaska kasabaları kendi kendilerine yeterli olmalıdır. Buralara yakıt mağaralarla getirilir. Jim uçaklarını kış boyunca işler halde tutmak için 6 aylık miktarı depolayabilmek zorundadır. Yakıt istasyonu Jim'e yakıtının büyük çoğunluğunu havaalanı ve kasaba sakinlerinden uzakta güvenli bir şekilde depolama olanağı sağlıyor.
8: Bunun içinde ne kadar yakıt var?
7: 1700 litre.
8: Bu ne kadar mal oluyor?
7: $2,700.
8: Küçük uçak pilotu olmak amma da pahalıymış.
7: Tamam. Kapat. Kırmızıyı. Tamam, hadi gidelim.
8: Depona böyle mi pompalıyorsun?
7: Evet. Tamam, tekrar içine koy. Hey, öyle yapma.
8: Babamın öğretmenliğine alışmak biraz zaman alıyor. Onun öğretme tarzını öğrenmeniz gerekiyor.
7: Yukarı kaldır. Olamaz.
8: Özür dilerim, düşündüm ki...
7: Yer çekimi denen bir şey var.
8: Hemen akacağını bilmiyordum.
7: Fen bilgisi kısmından çaktın. Sakın dışarı akıtma.
8: Akıtmıyorum, tutuyorum. Ve o... Üzgünüm baba. O dünyadaki en sabırlı insan değil ama sadece onu izleyerek bile birçok şey öğreniyorum.
7: Sen iyi bir şoförsün.
8: Teşekkür ederim.
1: Yunaklit, gün doğusunun estiği bir yer olarak bilinir. Ama bir seferlik bu Jim'in işine geliyor.
0: Siz kalkınca seni arayacaklarını söylediler.
7: Tamam.
0: Ben ayrılırken bir sis tabakası vardı. Ama oldukça inceydi.
1: Bir hafta önce Jim, geyik avcılarından oluşan bir grubu Koyek'in 90 kilometre kuzeyindeki ıssız bir kamp alanına bırakmıştı. Av beklenenden daha fazla uzayıp 4 adamı 2 gün boyunca yakacak odunsuz ve yakıtsız bıraktı. Yeni bir sis katmanı hızla yaklaşırken Jim hemen ayrılmak zorunda.
7: Av bölgesindeki hava biraz iyileşti. Bu yüzden oradakilere malzeme tedarik etmek için yola koyuluyorum. Yani buradaki hükümdarlığımı devrediyorum. Fernando'nun Anchorage'deki istasyon yöneticileri toplantısına katılması gerekiyordu. Bu yüzden sorumluluğu Ariel ve Loretta'ya bırakıyorum. Umarım hiçbir aksilik olmaz. İhtiyacın olursa bana telsizden ulaşabilirsin ama ben gitmek zorundayım.
8: Tamam.
7: Anladın mı?
8: Evet, anladım, tamam.
1: 230 kilometre güneyde pilot Phil Etkal 3 kadın ve 7 aylık bir bebeği göz kamaştıran bir kış fırtınasının içinden Russian Mission'a uçuruyor.
5: Küçük bebek de uyuyakaldı.
9: Pekala, bu iyi bir haber. Çığlık atıp kusmasından iyidir. Burada çalıştığım uçaklara şimdiye kadar hiç ama hiç kimse kusmadı. Aslında adamın bir uçaktan inerken girişte çok fena kusmuştu. Koku gerçekten çok korkunçtu. Yılın bu zamanı biraz zorlayıcı olabiliyor. Çünkü birden kışa geçiliyor. Alaska'da hava çok çılgındır. Çok lanet bir hızla değişir. Her yer karla kaplandığında yerdeki tüm referanslarınızı kaybetmiş olursunuz. Ve düz ışık denilen olaya maruz kalırsınız. Ve bu gerçekten de lanet bir durumdur. Böyle havalarda uçuyoruz.
1: Düz ışık gün ışığı bir sis tabakasının içinden geçtiğinde meydana gelir. İlk başta doğrusal olan ışık dalgası siste asılı kalan suya çarpar. Oluşan bu etkiye saçılma denir. Sonra saçılan ışık gölgeleri ortadan kaldıracak ve çevrenin eşit olarak aydınlanmasına sebep olacak şekilde her yönden yere çarpar. Bu düz ışık kar kaplı dağları beyaz gökyüzünden ayırt edilemeyecek hale getirir.
9: Bazı pilotlar yükselti ölçerlerini doğru bir şekilde ayarlamadıkları için kazalar meydana geldi. Hava çok ama çok soğuk olduğunda yükselti ölçer hata verir. Bu şey biraz aldatıcı olabiliyor. Bu adamlar göstergelere göre uçmak zorunda kalırlar. Ve bunu düzgün ayarlamadıkları için yere çakılırlar. Hızla karın içine saplanırlar.
1: ERA'nın Yunaklit'teki komuta merkezinin 3 kilometre kuzeyindeki yamaçta bulunan eski ordu arazisi düz ışığın tehlikelerini acı bir şekilde hatırlatır.
0: 1980'lerin sonunda bir Boeing 737 uçağı sisli havada Yunaklit'e yaklaşırken kaza yaptı. Pilotlar çarpma anından hemen önce yeri gördüklerini ve uçağın ucunu kaldırıp birkaç yüz metre kaydıklarını ve uçağın birkaç parçaya ayrıldığını hatırladılar. Alaska'daki kazaların %95'i verilen yanlış kararlardan kaynaklanıyor. Nereye, ne zaman gideceğiniz konusunda tamamen sağduyunuzla hareket etmelisiniz. İyi bir pilot bazen uçmaması gerektiğini bilir.
1: Phil Etkal, Russian Mission'a yaklaşırken düz ışık ve kar fırtınası karar verme becerisini sınayacağı bir ortam yaratıyor.
9: Sanırım burada çok kuvvetli bir yan rüzgar mevcut. 54 kilometre hızla esiyor. Rüzgarı çok dikkatli bir şekilde gözleyip nasıl hareket ettiğini anlamak zorundasınız. Böylece inip inemeyeceğinize karar verebilirsiniz. Eğer rüzgar çok kuvvetliyse sizi rüzgar gülü gibi çevirip yan tarafa doğru kaymanıza sebep olacaktır. Çarpabileceğiniz çok şey var. Burada gerçekten de korkutucu bir rüzgar var. Yan rüzgarlarla mücadele etmek tuhaf bir iş. Bunu sevmedim. Lanet olası korkunç yan rüzgarlar. Olamaz. Lanet olası yan rüzgarlar.
1: Güncel bir hava durumu bilgisi aldıktan sonra...
9: Bu iyi.
1: Phil, uçaktaki 7 aylık bebeğin akraba çevresiyle ilk kez buluşabilmesi için bir kez daha inme teşebbüsünde bulunuyor. Eğer rüzgarlar girdap oluşturacak şekilde esmeye devam ederse Battle'a geri dönmek dışında bir seçeneği kalmayacak.
5: Vay canına, başardık. O iyi mi?
4: Evet, o iyi.
5: Ne oldu?
4: Kustu.
5: Yol mu tuttu? Ayaksi. Harika. Uçağıma kusan ilk yolcum sadece 7 aylık. Merhaba. Üzgünüm anne. Burada bir tane daha temizlik bezim var. Bir bez ister misin?
4: Tamam.
5: İşte burada.
4: Tamam.
5: Ne olur ne olmaz diye hazırlıklıydım. Merhaba tatlım. Şuna bakın şimdi ne kadar güler yüzlü. Ya da değil. Sanırım ona bakarak kusmasına sebep oldum. Tamam. İşte küçük baş belası tam burada. O uçağımda kusan ilk kişi oldu. Suratının güzelliğine bak. Şu gülüşüne bir bak. Aslında şimdi gülümsüyor. Büyük olasılıkla onu artık tutamadığım içindir.
4: Bunun için üzgünüm.
5: Endişelenmeyin, sorun değil.
4: Zaten büyük çoğunluğu montuma geldi.
5: Görüşürüz. Sanırım ulusal rekorum elimden alındı. Artık kimse şu ana kadar uçağıma kusma diyemeyeceğim.
1: Bu sırada Era'nın Yunaklit'teki komuta merkezinde Ariel geçici istasyon yöneticisi görevini memnuniyetle kabul ederken, John Pons hala Cadılar Bayramı uçuş kostümünün içerisinde bir aileyi Shuttle 2'ye uçurmaya hazırlanıyor.
10: Komik mi görünüyor?
11: Evet efendim.
10: Herkes acil çıkışları nasıl çalıştığını hatırlıyor mu?
4: Evet.
10: Nasıl kullanıldığını?
11: Hatırlıyorum.
10: Ve arkada hayatta kalma setinin bulunduğu kırmızı bir çanta var. İsmimi hatırlıyor musun?
11: Hayır.
10: Bugün için ben Şahin tavuğuyum.
11: Sen kocaman bir tavuksun.
10: Bir tavukla uçmaktan korkuyor musun?
11: Hayır.
10: Tamam, güzel.
1: Havalandıktan sonra Pons tüm yaşamını 750 kişilik bir kasabada geçirmiş, 9 yaşındaki Inyupik çocuk küçük Tim Sagunik ile bağ kuruyor.
10: Notların ne alemde?
11: İyi durumdalar.
10: Öyle mi?
11: A, C, B. Fen bilgisinden F aldım.
10: Dostum, fen bilgisinden F mi aldın?
11: Evet.
10: Çalışsan iyi olur ufaklık. Neden sürekli bana gülüyorsun? Bu kadar komik olan ne? Nedir komik olan?
11: Yarı tavuk, yarı insan.
1: Yunaklit'te ise bir yolcu Stevens kasabasından yapacağı uçuşunu iptal ederek istasyon yöneticisi Ariel'ın sinirlerini zorluyor.
4: O halde ne yapacağız? Sen Michel'den alınacak kimse yok. İptal edildi. Shuttle'de bir ya da iki ve Koyuk'ta iki kişi var.
8: O zaman önce Koyuk ve Shuttle'e gidip sonra geri dönüş yolunda toplarsın.
4: Tamam.
8: Ve Koyuk'taki postayı alırsın. Bu önemli kararı verdim çünkü sanırım babam da böyle yapardı. Hey ben, Koyuk ve Shuttle için birkaç tane 50 kiloluk postam var.
12: Tamam, tüm postayı dışarı çıkartıyor
8: musun? Evet, bu şirketle birlikte büyüdüm. Bu yüzden belki 11 yaşımdan beri kargo işini yapıyorum. Ama yük yükleme işinde ve muhtemelen diğer önemli işlerde pek iyi değilim.
12: Ariel şimdiye kadar patronluğu iyi becerdi. Buraya geldiğimde o her şeyi yeniden yönlendirip planlamıştı. Sanırım tüm bu şirketi bir gün yönetebilir. Kim bilir? Olabilir.
8: Evet. Oh. Dikkat et, burası kayıyor.
1: Ben Ariel'ın Era terminalindeki performansından memnun olsa da müşteriler biraz bozuk para sıkıntısı çekiyor.
8: Şu anda bozuk paramız yok. Bu yüzden size bir senet yazsam olur mu? Tamam. Üzgünüm. Hiç birliğimiz ya da çeyrekliğimiz yok. Bu demek oluyor ki yolculara geri verecek paramız yok. Şu anda neredeyse çaresiz durumdayız ve ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bir borç senedi listemiz var. Of anne, onu nereye koydun?
4: Orada, tam orada.
8: Annemin bir birikimi vardı.
4: Tam orada.
8: Fernu'nun göğüs büyütme ameliyatı sermayesi. Ne kadar biriktirmiş? $1. Sanırım yaklaşık $4. Biliyorum bununla çok büyüklerini alamayacak. Sorun değil. Babam onların küçüklerini seviyor.
13: Ariel gelmek üzere olan sıradaki uçağa yüklenecek kargoyu hazırlamak için hangara gidiyor.
6: Aman tanrım.
8: Elektrikler kesildi. Kapı açılmayacak. Hiçbir postayı çıkaramayacağız. Hiçbir şey yapamayacağız.
13: Jim, Yunaklit'in 250 kilometre kuzeyindeki Koyuk Nehri'nin ilerisindeki avcı kampına yakacak odun ve yakıt taşıyor.
7: Avcılardan bir telefon aldık. Bulundukları tundra, kar taşıtlarının giremeyeceği kadar zorlu bir yer. Kütüklerin olduğu yere çarparsanız kar taşıtları bozulabilir. Böyle düzgün olmayan arazilerde yol almak çok fazla yakıta mal olur.
13: Jim bir süre sonra işlerin Yunaklit'te de pek iyi gitmediğini öğreniyor.
7: Ariel. 1'e 3 Yunaklit 361. Ariel. 6489 tamam.
8: Yunaklit'te şu anda elektrikler yok. Telefona da cevap vermediler Jim.
13: Yunaklit'te çalışan bir telefon ya da telsiz olmadan Jim Ariel'dan işlerin yolunda olup olmadığını öğrenemiyor.
7: İş yerinde yapmam gereken başka şeyler var ama şu anda bunları yapamıyorum. Çünkü burada kalıp bu adamlara destek ulaştırmak zorundayım.
13: En sonunda uzaktaki kampı görüyor ve uçağın inişi için 200 metre uzunluğundaki dağ sırtına yönlendiriyor. Yunaklit'teki belirsiz durum devam ederken Jim yerde fazla zaman harcamak istemediğinden ikmali hemen gerçekleştiriyor.
7: Şuna bir el atabilir misin?
9: Tabii efendim.
7: Pekala, görüşürüz baylar.
9: Sağ ol Jim.
10: Çok teşekkür ederim.
13: Hiç beklemeden deneyimsiz kızının nelerle uğraştığını görmek için yola koyuluyor. ERA terminalinde ise Ariel'in görevdeki ilk gününde sorunlar çığ gibi büyüyor.
8: Paramız suyunu çekti ve elektrikler kesildi. Pilotlarımızla irtibat kuramıyoruz. İnsanlar bizi uçuş saatlerini öğrenmek için arayamıyorlar. Bu durum biraz zorlayıcı olabiliyor. Keşke annem burada olsaydı.
13: Baskı altında çalışmak Ariel için her zaman zor olmuştur.
8: Telaşımdan dolayı düzgün bir şekilde düşünemiyorum.
13: Bu bir pilot olmak için sahip olmak zorunda olduğu becerilerden biri. Bunu çabuk öğrenmek zorunda. Çünkü 208 kısa bir süre içerisinde geri dönüş yapmak üzere indi.
8: Lanet olsun, ne yapmam gerekiyor?
9: Priz nerede?
8: Elektrikler kesik.
13: Alaska gibi kutup iklimlerinde dondurucu soğuklar bir aracın aküsünün hızlı bir şekilde boşalmasına ve ayrıca yağın koyulaşmasına sebep oluyor. Bunun olmaması için pilotlar indiklerinde uçaklarını bir güç kaynağına bağlıyor. Elektrikler kesik olduğu için Ariel uçağı hızlıca yüklemeli ki pilotlar motoru tekrar çalıştırabilsin. Eğer çabuk hareket etmezse uçak Yunaklit'te mahsur kalacak ve bu şirketin kârında binlerce dolarlık bir kayba mal olacak.
8: Hay aksi. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum.
13: Hangar kapısının açılmayıp kargonun içeride kalması işleri daha da kötüleştiriyor.
8: Ailem burada olmadığı için bugün epey bocalıyorum. Bu çok korkunç. Her şeyi dışarı çıkarmalıyım. Hem de teker teker.
13: Ariel çabalarken Jim Yunaklit'e doğru hızla ilerliyor.
7: Bütün bunların nasıl sonuçlanacağını düşününce geriliyorum.
13: ERA'nın günlük işletim maliyeti 300 bin doların üzerinde. Kâr etmek için bütün merkezlerin tam performansla çalışması gerekiyor.
7: Havayolu taşımacılığında çok fazla kâr yoktur. Bu yüzden yaptığımız her şey genelde sadece işi devam ettirebilmek içindir.
8: Kapıyı açmak için başka bir yol yok mu?
9: Yan tarafında elinle çekip kepengi kaldırabileceğin bir zincir var mı?
8: Daha önce hiç kontrol etmedim. Bu mu?
9: Olabilir. Bunun bir yolu olduğuna eminim. İşte burada. Bunu tut.
8: Tamam.
9: Ariel, bunu tut.
8: Çok teşekkür ederim.
13: Hangar kapısını açtıkları anda ERA'nın ağır topu Anchorage'den geri dönüyor.
8: Yaşasın, annem geri döndü. Geliyorum.
13: Perno bir elektrik kesintisi sırasında oluşan sorunlar konusunda tecrübeli.
8: Elektriğimiz yok.
6: Gerçekten mi? Kapıyı açamadınız
8: öyle değil mi? Biraz önce açtık. Jim'i zorlayarak açtı.
6: Öyle mi?
8: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Anchorage'deki toplantıdan döndüğümde Ariel uçağı karşıladı. Çok bitkin durumdaydı. Elektrikler kesik, postayı ve eşyaları dışarı çıkartamadık diye yakınmaya başladı. Başka var mı?
8: Annem geleli daha bir dakika bile olmadan işe koyuldu. İşini asla ağırdan almaz.
6: Durumu birkaç dakika içinde kontrol altına aldık. Sanırım bu kadar.
13: Ferno'nun yardımı sayesinde karavana yükleme tamamlanıp motor hemen çalıştırıldı.
6: Burada herkes bir koldan çalışıyor. İşi hep beraber hallediyoruz. Yunaklit'teki merkezi işletirken hepimiz her şeye hazırlıklı olmalıyız. Elektrik kesintisi veya küçük bir acil durum vakası büyük sorunlara yol açabilir.
8: Annem bugün beni kurtardı. Geri dönmesi büyük bir rahatlama sağladı.
13: Jim yokluğunda ortaya çıkan kargaşadan habersiz bir şekilde geri dönüyor ve tıpkı karısı gibi hiç zaman kaybetmeden işe koyuluyor.
8: Aferin, yüklemeye devam.
7: Nasıl gitti? Ağlamaya falan başlamadın öyle değil mi?
8: Hayır. Elektrikler kesildiğinde birkaç saniyelik küçük bir panik atak geçirdim. Ama onun dışında gayet iyiydi. Biraz para sıkıntısı oldu.
7: Güzel, seninle gurur duyuyorum.
8: Teşekkür ederim.
7: İyi çıkardın.
8: Ama sanırım bu patronluk işini sana ve anneme bırakacağım. Bu biraz stresli bir iş.
7: Oradaki ışıklar yanıyor.
6: Elektrikler geldi.
13: Ama düzeni yeniden sağlamak için yapmaları gereken bir şey daha var.
6: Bu da neyin nesi böyle? Bunu buraya kim koydu?
8: Bilmiyorum. Orada birden belirdi. Hey!
6: Sanırım bunu şununla değiştireceğiz.
13: Yoğun bir günün stresini atmak için Ariel ve Ferno koşuya çıkıyor. Bu, kapalı yerde kaldıklarında oluşan sıkıntıyı uzaklaştırmak için yaptıkları bir ritüel.
6: Her akşam koşuya çıkmaya çalışıyoruz. Bundan çok hoşlanıyorum. Attığım her adım beni daha iyi bir hale getiriyor. Yapıyor olduğumuz bu bir saatlik egzersiz günlerimizin en güzel bölümü. Çünkü gevşediğimiz ve telefonlardan uzak kaldığımız tek zaman dilimi.
13: Yunaklit'in güzel manzarası ve vahşi hayvanlarının çokluğuyla ünlü tepesindeki eski ordu arazisine gidiyorlar. Alaska ayısının diyarındaki basit bir koşu bile tehlikeli olabilir.
8: Zor.
6: Ne?
8: Zor.
13: Tepenin ortasında koşuları Alaska'nın en ölümcül yırtıcı hayvanlarından biri tarafından kesintiye uğratılıyor.
8: Tut şunu.
6: Lanet olası, beni kandırdın.
8: Bir an ayının gerçek olduğunu düşündüm. Sonra onun bocaladığını gördüm ve bu büyük bir ayı olmalı diye düşündüm.
6: Evet, onun gerçek olduğunu sandım ve Ariel için çok korktum.
8: Ben de annemin hayatı için çok endişelendim.
6: Tabii evet. Anne, senin hayatın için endişeleniyorum. Hadi önüme geç. Jim olduğunu sandım. Onu eşek sudan gelinceye kadar dövmek istedim. Ona vurduğumu hatırlıyorum ve onun çok yumuşak olduğunu. Kimsin sen? Seni sürüngen.
13: Era pilotu Doug Stewart için Ferno'yu korkutmak aşırıya kaçmış bir intikam.
12: Bunu sana borçluyum. Öcümü almalıydım. Bana her zaman kalın kırbaçla vururdun. Sonra çata patlar. Öcümü aldım.
6: Ariel, bunun olacağını biliyor muydun?
8: Bilmiyordum.
12: Bir çığlık attı. Bu işe yaradığını gösteriyor çünkü çığlığı çok tizdi.
6: Aman tanrım, kalbim, ellerime bak, gerçekten ellerime bir bak. Beni iyi kandırdı. Beni gerçekten de iyi kandırdı. Lanet olası, ödümü patlattın. Biz koşmaya gidiyoruz.
8: Bu çok komikti.
12: Pekala Ferno. Bir dahaki sefere kadar.
13: Yunaklit'in 60 kilometre kuzeyinde Era pilotu John Ponce'da bir hayvan kostümü içerisinde. Bir tavuk kostümü içerisinde bir aileyi ve erzak malzemesini Şatulik'e geri uçuruyor.
14: Şu anda yarı tavuk olduğum gerçeğini görmezden gelip benimle ciddi bir konuşma yapamaz mısın? Peki, iyi bir iniş yaparsan beni ciddiye alacak mısın?
11: Evet.
14: Tamam. Bu iyi miydi?
11: Evet.
14: Tavukların uçabildiklerine artık inanıyor musun Summer?
15: Bir uçak uçurduklarında evet.
14: Evet. Günaydın.
16: Çok hoş.
14: Evet.
13: Ponce birkaç cesaretlendirici söz söylemeden önce kasabaya bir kış boyunca yetecek temizlik malzemesini boşaltıyor.
14: Seninle bir daha güle konuştuğumuzda güle. Fen bilgisinden iyi bir not aldığını duymak istiyorum.
11: Tamam.
15: Teşekkürler tavuk. Güle güle.
13: Daha sonra Yunaklit'e geri dönmek için kanat çırpıyor.
14: Umarım küçük çocuklar ortalama bir insanın pilot olabileceğinin, bunun ulaşılması imkansız bir şey olmadığının farkına varmıştır. Tavuk kostümü içerisindeki bir adamı motive edici bir söylev verirken dinlemek biraz komik bir şey gerçekten.
8: Birkaç gün önce bir ayı kıyafeti hakkında bir şeyler duydum. Ama bunun Cadılar Bayramı kıyafeti olduğunu sandım.
6: Altıma yapıp yapmadığımı bilmiyorum ama sanırım eve gidip bir duş alacağım. Çok korktum. Havlayıp bizi uyardığınız için size de çok teşekkür ederim, lanet köpekler.
8: Annem burada olmadığı zaman onun şirket için ne kadar çok şey yaptığını farkına vardım. Üstelik hiç yakınmadan. Yani bilemiyorum. Bunu ne kadar özümsemiş olduğumuzu fark ettim. Çünkü bugün hepimiz çok yorulduk.
6: Ne yapıyorsun? Kestiriyor musun?
8: Evet, o bir süvari. Ben ve Loretta iyi iş çıkardık.
6: Pekala. Eve gidelim değil mi? Tebrik ederim.
8: Teşekkür ederim. Evet.
6: Eve gidip bayılmadan önce biraz kestirebilirsin. Çünkü bitmiş görünüyorsun.
8: Biliyorum. Göz altlarım şişti.
6: Gidelim.
8: Evet. Geri döndüğün için çok mutluyum.
6: Hoşça kal Loretta.
8: Hadi kuçu kuçular.
6: Hadi bakalım. İyi geceler.
13: Yunaklit'te yoğun bir gün daha sona ererken kasabalılar yerel yemeklerin tadını çıkartıp Cadılar Bayramı'nı Yunaklit tarzında kutluyor.
14: Alın bakalım.
6: Teşekkür ederim Mutlu Cadılar,
14: Mutlu Cadılar Bayramı.
5: Şimdi onu bir kucakla.
14: Görüşürüz.
6: Evet.
5: Güle güle.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün işlerin hızlı ilerlemesini sağlayan malzemelerle boyama yapacağız. Mesela bu çok güçlü sprey ya da açılı olabilen bu fırça gibi.
1: Bileğinizi bükmek zorunda değilsiniz.
0: Ve boyayı sapından veren bu rulo gibi. Siz sadece boyamaya devam edin. Bu küçülebilen merdivene de bir bakın. Kalan boyayı taze tutacak bir sprey de var. Matkabınızın ucuna takılan bir mikser.
2: Şuna bakın, 2 saniyede hazır.
0: Kenarları mükemmel yapan bir fırça. Boom! İşte bu canım. Ahtapota benzeyen bu makine neler yapıyor bilmek ister misiniz? Bu makine de plastik şişelerden boya rulosu üretiminin bir parçası.
3: Boyamanızı bitirdikten sonra görmek isteyeceğiniz son şey dalgalanmalardır.
0: Ayrıca zararlı maddeler kullanmadan nasıl boya ürettiklerini de göreceğiz.
4: Büyük bir blender gibi duruyor.
0: Efsanevi fabrikayı turlayacağız. Bugün havalı aletlerde her şey boyaların gizli dünyası hakkında olacak. Merhaba, ben Chris Grandi. Eğer çok fazla boyama yapıyorsanız iyi bir merdivene ihtiyacınız var. Bunu yanınızda taşımak çok kolay çünkü kompakt bir ürün. Şuna bir bakın. Ayarlanabiliyor. İstediğim yüksekliğe çıkarabilirim. Sabitlediğimde ise güzel ve sıkı duruyor. Beni taşıyabiliyor ki benim de çok ufak olduğumu söyleyemezsiniz herhalde. İç cephe ya da dış cephe olsun hiç fark etmez. İyi bir merdivene her zaman ihtiyacınız var. İşte bu işinizi çok kolaylaştıracak. Buna tırmanış merdiveni diyorlar. Hızlıca yükseltip alçaltabilirsiniz.
5: Arabamın arkasında duruyor ve hiç sıkıntı yaşamadan çıkartıp geri koyabiliyorum. Çok kullanışlı.
0: Bu merdiven kompakt ve çok hafif. İstediğiniz yüksekliğe kadar uzatabilirsiniz.
5: 1 metreden 4 metreye kadar ayarlayabilirsiniz. Yani fazlaca seçeneğiniz var.
0: Bu da demek oluyor ki farklı farklı merdivenler yerine sadece buna ihtiyacınız var.
5: Yanınızda bir küçük, bir büyük, bir de orta merdiven taşımak zorunda değilsiniz. Hepsi için bir merdiven var. Çok güzel bir şey bu.
0: Güvenli ve sağlam. İşiniz bittiğinde tekrar eski haline dönüyor. En iyi kısmı ise diğer merdivenler gibi büyük alanlar kaplamıyor.
5: Evet. Küçüldüğünde 60 santim oluyor. Bir rafa rahatça koyabilirsiniz.
0: Her türlü boyama işlerinizde bu merdiven sizin yükselmenizi sağlayıp tekrar küçülecek.
5: Kompakt, hafif ve rahat. Çok güzel.
0: İşte boyama işlerine yeni bir bakış. Bu yeni açılı fırçalar çok rahat.
1: Boyarken bileğinizin gerginliği azalıyor. Bileğinizi böyle hareket ettirmek zorunda değilsiniz. Başlığı zaten açılı.
0: Bileğinizi eğmek zorunda kalmayın diye fırça eğiliyor.
1: Başlarken dikey konumda başlayıp daha geniş bir alana geçtiğinizde kolaylıkla yana çevirebilirsiniz.
0: Düz, konik ya da rulo gibi seçenekler mevcut.
1: İnsanların bu fırçayı daha çok silindir başlıkla sevdiğini gözlemledik.
0: Tasarımı sayesinde bileklerinde problem olanlar için çok faydalı.
1: Fırça çok rahatça kayıyor. Böylece bileğinizi, elinizi, kaslarınızı yormak, kasmak zorunda değilsiniz.
0: Fırça eğiliyor.
1: Başlarken dikey konumda başlayıp daha geniş bir alana geçtiğinizde kolaylıkla yana çevirebilirsiniz.
0: Düz, konik ya da rulo gibi seçenekler mevcut.
1: İnsanların bu fırçayı daha çok silindir başlıkla sevdiğini gözlemledik.
0: Tasarımı sayesinde bileklerinde problem olanlar için çok

0: Size fırçanızı tutacağınızı seçme şansı veriyor ki boyamalarınızı rahatça yapabilin. Boya yaparken süre kazanmak istiyorsanız boya kutusuna eğilme sürenizi kısaltabilirsiniz. Tüm vaktinizi işte bununla harcayabilirsiniz ya da bu boya hazneli turbo fırçayı alıp durmadan boyarsınız. Nasıl ama? Bu özel markanın turbo fırçası içindeki hazneye boyayı çekiyor. Bu sayede durmadan işinize devam edebilirsiniz. Tekrar tekrar almak zorunda kalmadığınızda boya badana işleri çok hızlanıyor. Başlamak için özel borusunu ve boya tenekesinin üstüne kapağını yerleştirmeniz lazım. Güzelce almaya dikkat edin. Boruyu böyle yerleştiriyorum. Ve bu içine çekmeye başlıyor. Alıyor. Aha! Bu alet bir dolduruşta oldukça geniş bir alanı boyayabiliyor. Boyanızın incelmeye başladığını fark ettiğinizde buraya basıyorsunuz ve daha fazla boya geliyor. Boyamaya devam edin. Sürekli boya almak zorunda değilsiniz. 4 tane standart pille değiştirilmeden 55 litreye kadar boya alabiliyor. İşiniz bittiğinde boşaltmak da doldurmak kadar kolay. Tek yapmanız gereken tekrar yerine yerleştirmek. Ve bakın hazne ne kadar da temiz. Az önce burada boya vardı. Şuna bakın. İçinde boya olduğu anlaşılmıyor bile. Temizleyerek götürüyor. Bu havalı alet yaklaşık 40 dolara satılıyor. Bu çok havalı. İyi karışmış bir boyama mı istiyorsunuz? Çok iyi karıştırmalısınız. Ve işte bu alet size bu konuda yardım ediyor.
1: Matkabınıza takıyorsunuz, sokuyorsunuz ve 2 saniye içinde hazır.
0: Bu yeni alet bir mutfak robotu gibi ama içindeki uç metal yerine iyice karıştırılabilmesi için plastik.
1: Bu ayakların konumları iyice karışmalarını sağlıyor.
0: Klasik bir boya çubuğundan çok daha detaylı.
1: Boya çubuğuyla sıyırıyorsunuz aslında. Yanlarında ve dibinde çokça boya kalıyor. Hepsi karışmıyor. Bu uç sayesinde her tarafına erişilebiliyor. Böylece iyice karışıyor.
0: Bu uç çimento gibi sağlam şeyleri de karıştırabiliyor. Farklı renklerde iki boyu mevcut.
1: 45 santimlik ve 20 santimlik var. Güzel olansa daha küçük bir şeye ihtiyacınız varsa kesebilirsiniz.
0: Ucun ayakları kolayca kıvrılabiliyor. Böylece hemen hemen her yere kolayca sığar.
1: Şimdi matkabınızı alın ve takın. Şimdi tüm malzemenizi zorlamadan karıştırabilirsiniz.
0: Bu havalı aletle güzel bir karışım elde edebilirsiniz. Çünkü bu alet her yere ulaşmanızı sağlıyor. Sırada seçenekleri de olan bir sprey boyama aleti var. 3 farklı seçeneği olan pürüzsüz sonuç sunan bir sprey.
2: İnanın bana hiçbir sistemde böyle sağlam kontrol yakalayamazsınız.
0: Rulo fırçalara geldiğimizde ise peki bunları bunlara nasıl dönüştürüyorlar? Her şey elyafla alakalı.
3: Şimdi bütün elyafı alıyoruz ve kabartma işlemini gerçekleştiriyoruz.
0: Sıradaki fabrikayı sakın kaçırmayın. İşte tam tasarruflu ve pratik yeni bir boyama tekniği. Yeni sprey istasyonu.
2: Avrupa'daki en yeni teknolojiyle üretilmiş.
0: Küçük alanlardan geniş alanlara kadar detaylı boyama yapabilmeniz için 3 farklı seçeneği var. Başka bir ayar da boya akışını ayarlıyor.
2: İnanın bana hiçbir sistemde böyle sağlam kontrol yakalayamazsınız.
0: İstediğiniz düzeyi içeride ya da dışarıda boyayabilirsiniz.
2: Lateksten tutun da verniğe kadar her şey olabilir.
0: Hortumu da olduğu için her koşulda kolay ve temiz iş çıkartıyor.
2: Bunu temizlemek fırçayı temizlemekten daha
0: kolay. Avrupa'yı bir boyama tarzı. Bugünlerde herkes geri dönüşüm yapıyor. Geri dönüştürülmüş plastiklerden resim bile yapıyorlar. Peki bunları bunlara nasıl dönüştürüyorlar? Bunu çözmüşler bile. Wisconsin'e nasıl yapıldığını görmeye gidiyoruz. Tüm rulo fırçaların aynı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çevreye zararlı olmayan çok iyi bir rulo fırça.
1: Evet, şirketimiz şu anda kullanılmış plastik şişelerden rulo fırça yapan tek şirket.
0: Marka fırçalar rulolar dahil olmak üzere çeşitli boya malzemeleriyle tanınıyor. Bugünlerde ise çevreye zararı olmayan ürünler üretiyorlar. Oldukça iyi bir ürün.
3: Bu ürünü zaten kullanılmış çöpe gidecek malzemelerden üretiyoruz.

0: Hadi şirketin dünyayı nasıl kurtardığını yakından gidip görelim. İşte burada tüm malzemeleri toplayıp üretiyorlar.
1: Aslında plastik şişelerden yapılmış elyafı alıyoruz. Plastik şişeleri topluyoruz ve onları böyle ufak parçalar haline getiriyoruz. Sonra da bunları sıvı hale dönüştürüyoruz.
0: Başka bir makinede onu alıp elyafa dönüştürüyor. Sonra buraya gönderiliyor.
1: Şu anda bütün elyafı alıyoruz ve kabartma işlemini gerçekleştiriyoruz. Onları ayırıp, havalandırıp kabartmaya çalışıyoruz.
0: Kabardıktan sonra hepsi bir yere doğru gidiyor.
1: Elyafı yönlendiriyorlar. Makinede elyaflar bir araya getirilip aynı yönde, aynı şekli alıyorlar. Hepsi aynı yöne bakıyor.
0: Bu da boyanın akmasını engelliyor. Sonra şeritleri sarıp uzun bir ip haline getiriyorlar.
1: Bir şeridin olması gereken belli bir ağırlık var. Bu sayede ürünlerimiz de çok tutarlı oluyor.
0: Ahtapota benzeyen bu makine rulo kumaşını bir araya getiriyor. Ön taraf için olana ipler yumuşakça örülürken, yukarıdaki iplik makaraları ise yine geri dönüştürülmüş arkalığı yapıyor. İkisi birleştiğinde işte bunu elde ediyorsunuz. Şimdi tüylü kumaş biraz kırpılacak.
1: Şimdi kumaşı bitirmenin ilk aşamasındayız. Resmen kumaşın saçlarını kesiyoruz burada. Boyamanızı bitirdikten sonra görmek isteyeceğiniz son şey dalgalanmalardır.
0: Sonra kumaş zararsız bir yapıştırıcıyla kaplanır. Kesim makinesinde ise boyutlandırmaları yapılır. Sonra şeritler büyük bir makaraya gider. Sonra da küçük makaraya.
1: Rulo silindiri yapmak için önce kumaşı alıyorlar ve sonra onu sarıyorlar.
0: Sonlara doğru makinede fırçalanıyor, taranıyor ve kenarları düzeltiliyor.
1: Eğim verirken kullanılan makinenin kenarları yuvarlaktır. Böylelikle boyama yaparken rahatça kenarları da yapabilirsiniz.
0: Yapmanız gereken tek şey boyayı alıp yuvarlamak. Hem çevre dostu hem de kullanışlı bir ürün.
2: Boyanın her tarafa eşit dağıldığından emin olmak için kapağın üstünde ileri geri yapıyorum. Boyanın çok güzel geçtiğini görebiliyoruz. Ve çok kolay. Güzel bir bitiş sağlıyor bize. Duvarda hiç tüy izi yok. Bu profesyonel bir görünüm için çok önemli. Bu harika.
0: Bu ürünle hem profesyonel bir görünüm elde ediyorsunuz hem de çevre dostu bir ürün kullanmış oluyorsunuz. İşte bu çok havalı. Şimdi ise biraz soyma işlemi yapacağız. Evet, duydunuz.
3: Tek seferde 15 katı alabilir.
0: Banklara ihtiyacınız yok çünkü tam kenarlara uygun bir ürünümüz var. İşte bu çok iyi. Yağ bazlı boyalardan kalan kabuklanmaları önlemek mi istiyorsunuz?
4: Yağlı bir şeye benziyor. Bununla boyamak çok zor olacak.
0: Bu sprey ürününüzü hazır ve taze tutacak. Sırada birçok boya aleti var. En iyi fırçayı mı seçmek istiyorsunuz? İşte bu işinize göre değişir. Lateks gibi su bazlı boyalar için en iyisi sentetik fırçalardır çünkü kılları genişlemez. Yağ bazlı boyalar içinse doğal kıllı fırçalar iyidir. Sizce doğal kıllar neden yapılıyor? Genellikle domuz kılı ya da öküzlerin kuyruk ve kulak kıllarından yapılıyor. Şaka yapmıyorum. Kutuda vernik ya da boyayı tam da rötuş yapacakken kurumuş olarak bulmaktan kötüsü yoktur.
4: İki tane bitmemiş sehpa aldım ve sadece bir tanesini yapabildim. Bir sonraki ay tam diğerini yapacakken boya tamamen donmuştu.
0: Sadece kapakla taze tutamazsınız. İşin püf noktası kapatmadan önce bu spreyden de eklemekte. Buna antioksijen denir çünkü oksijeni bloke eder.
4: Bu ürünün özelliği içinde oksijenden daha ağır olan boyanın yüzeyine yerleşen argon gazının olması.
0: Yağ bazlı boyanızın ya da verniğinizin havasını tutabilirseniz uzunca dayanır. Şimdi bunu test edeceğiz.
4: Bu kavanozlara bunlardan biraz koyacağız. Birinde sadece kapak olacak, diğerinde ise spreyden sıkacağız. Evet.
0: Birkaç hafta ileri sarıyoruz ve kontrol ediyoruz. İlk olarak sprey olmayan.
4: Yağlı bir şeye benziyor. Bununla boyamak çok zor olacak.
0: Ama içinde sprey olan sanki yeni açılmış bir kutudan çıkmış gibi. Eğer kalan boyalarınızı, verniğinizi taze tutmak istiyorsanız biraz sprey işinizi görür. Bunların tanesi 10 dolar. Bunun sayesinde gidip yeni bir teneke almak zorunda kalmayacaksınız. Biraz para harcayarak bolca tasarruf edebilirsiniz. Eğer bütün bir odayı bantlamak yerine bir alternatif arıyorsanız bu fırça tam size göre. Kenarları, köşeleri hızlı ve güzel boyamak için tasarlanmış. Aa evet, şuna bak. Boom! Çok hızlı dostum. Bu fırça rulo gibi yuvarlanır ve fırça gibi keser. Fırçan ve silindirin burada. İşte bu fırça silindiri takip edecek ve bu güzel kenarlar ortaya çıkacak. Boyanmasını istemediğiniz yüzeylerden boyayı uzak tutar. İşte bu çok güzel. Altında hiçbir leke yok. Tavanın köşeleri içinse bir sopaya sabitleyip yükseklere de erişebilirsiniz. Şuna bakın. Tavana boya bulaşmadı. Temiz ve güzel. Kimse boyamanın eğlenceli olduğunu söylemedi ama bu fırçayla en azından çok vaktinizi almayacak. İşte oldu bile. Biraz soyma işlemi mi yapmak istiyorsunuz? İşte kolay yolu. Bu özel markanın sökücüsünden bahsediyorum.
3: Bu ürün tek seferde her şeyi temizlemek için tasarlanmış. Tek seferde 15 katı kazıyabiliyor.
0: Tek yapmamız gereken bunu sürmek mi?
3: Pasta sosu gibi duruyor. Böyle uyguluyorsunuz. Aynı şekilde koyun. Pasta süsler gibi titizlikle.
0: Birkaç saat kuruması için bekleyin ve işte böyle tüm katmanlar çıkıyor.
3: Son katman da yapışır. Böylece çok fazla baskı uygulamanıza da gerek kalmaz.
0: Hızlıca bir temizleyin ve işte eski haline döndü bile. Yeni gibi. Ayrıca kimyasalla da boğulmuş olmuyorsunuz.
3: Koku yok. Yanıcı madde yok. Çocuklarınızı uzaklaştırmak, köpeğinizi dışarı almak zorunda değilsiniz.
0: Boyanızı çıkarmak için bu ürün çok güzel. Sırada kimyasal olmayan kokusuz boyalar var.
5: Bu boyanın sağlıklı, kaliteli ve güvenli olduğunu savunuyoruz.
0: Bu efsanevi ürünün nasıl üretildiğini görmek için fabrikaya gidiyoruz.
6: Baştan sona insan eli asla değmez. Tamamen otomatik bir sistem var.
0: Bu kaliteli boya aynı zamanda çevre dostu. Çoğu evde yılda 4 ila 12 litre arası atık boya raflarda çürüyor. Bunları harcamak çok zor. Bu yüzden çoğu raflarda öylece duruyor. Birçok eyalette lateks boyalarınızı geri dönüşüm için verebileceğinizi biliyor muydunuz? Firmalar bunları alıp yeni boyalarla karıştırıp çok daha ucuza satıyor. Şunu bir koklayın. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Çünkü bu düşük kokulu ve toksiksiz. Bu boya şirketi bunun için çok çaba harcadı. Nasıl yaptıklarını görmek için Chicago'ya gidiyoruz. Daha hafif bir boya mı arıyorsunuz? Bu ürün insanlar, hayvanlar ve dünya için çok güvenli.
5: Bu boya zararlı değil ve yüksek performanslı ürün grubundadır. Bu boyanın sağlıklı, kaliteli ve güvenli olduğunu savunuyoruz.
0: Birçok boyanın aksine bu üründe UOB yok. Bu uçucu organik bileşenler demek. Yani boyarken kötü hava solumayacaksınız.
5: Yemek odanı boyayıp aynı gün akşam yemeğine misafir ağırlayabilirsin ve o gün boyandığını anlamazlar bile.
0: Daha havalı olansa aldığınız verim düşmüyor.
5: Bu gazeteyi boyadık ve güzelce kapandı.
0: Hiçbir mürekkep izi yok. Bununla bir kere boyamanız kalıcılığı için yeterli. İşte ince bir folyonun üzerini boyadılar. Birçok boyada bunu yaparsanız çatlar kırılır. Ama bu boyayla...
5: Herhangi bir çatlak iz yok. %100 kalıcı.
0: İşte bu çok iyi bir boya. Chicago'ya bu boyalar hakkında daha fazla şey öğrenmeye gittik. Bugün çok amaçlı bazılarını yapıyorlar.
6: Leke önleme amaçlı, zor yüzeylerde hazırlık amaçlı, birçok şekilde kullanılabilir.
0: İşlenmemiş malzemelerle işleme başlanıyor. Onlar için güvenlik her zaman önceliklidir.
6: Tüm maddelerimizi kanserojen ya da zararlı olmadıklarına emin olmak için önce inceliyoruz.
0: Burada sabun ve pigment gibi kuru şeyleri suyla karıştırıyorlar.
6: Aslında her şey bu büyük tanklarla başlıyor. Bu tank tam 5700 litrelik. Büyük bir blender gibi duruyor.
0: Bitiş noktasında lateksi de ekleyip karıştırmaya devam ediyorlar. Her biri 23 bin litrelik ve tüm işi makineler yapıyor.
6: Bu ürünle ilgili en önemli şey baştan sona insan eli asla değmez. Tamamen otomatik bir sistem var.
0: Aynı zamanda tenekeler hazırlanıyor. Sonra dolduruluyorlar.
6: Burası doldurma hattı. Dakikada 60 kutu, günde ise 113 bin litre doldurulabiliyor.
0: Her bir kutu tartılıp paketleniyor ve depoya gönderiliyor. İşte burada boyanızın rengini seçiyorsunuz. Zararsız boyaların çoğunda bu kadar renk seçeneği bulamazsınız.
5: Bu zararsız güvenli boya serisinde 1200'den fazla renk seçeneği var.
0: Retro tasarımın sizi kandırmasına izin vermeyin. Bu ürün son teknolojiyle üretilmiş.
5: Bu boyalar daha güçlü, daha güvenli, daha sağlıklı.
0: Boya, boya, boya. Hadi boyamaya devam. Resim gibi boyamaya devam ediyorum. Boya, boya, boya. Boyamaya devam ediyorum.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış da bugün? Portatif kanolar. Yol zorlaştığında kürek çekmek de zorlaşır. Pinyatalar. Bitirim doğum günü hediyeleri. Çöp kamyonları. Benim babam da çöp toplayıcısıydı. Ve seramik karışımlı fren diskleri, bu kadar yeter. Burada duracağız. Ama önce... Portatif kano, sökülebilen ve silindir spor çantaya sığdırılabilen, denize açılabilir bir teknedir. Bu çantadan tekne, Almanya'da bir asır önce geliştirilen bir kavram. Modern gezginlerin yaşam tarzına çok uygun. Arabanızın bagajına tıkıştırabilir, uçağa konabilir ya da evde dolaba sığdırılabilir. Tarih bize eğer sıklıkla şanssız olaylarla karşılaşıyorsanız portatif bir kano taşımanın şans getireceğini göstermiştir. Macera perestler onların içinde okyanuslar aşmışlardır ve bugün hikayesi genişlemeye devam etmektedir. Gerçek anlamda değil umarım. Kano çerçevesi katı külden ve lamine huştan kesilmiş parçalarla başlıyor. Su geçirmezlik için onları deniz sınıfı verniklere 3 kere daldırıyorlar. Her daldırma arasında 24 saat boyunca kurutuyorlar. Daha sonra bir işçi metal bağlantı yerlerini gemi omurgası çıtasının verniklenmiş bölümlerine perçinliyor. Bu bağlantı yerleri katlanabilir kanoların denize karşı hareket etmek yerine denizle hareket etmelerini sağlıyorlar. Çünkü alüminyum bakır alaşımından yapılırlar. Belirli ölçüde yumuşaklığı olan bir metaldir. Çapraz omurgalara daha fazla alüminyum karışımlı birleşim yerleri bağlıyor. Bu iki kişilik portatif kanoda toplam 7 çapraz omurga olacak. Ortada 3'ü yükün çoğunluğunu taşıyacak. Çok güçlü ve katı tahtaların aksine budama yeri ya da pürüzü azdır. Çerçevenin bumerang şeklinde bir parçasının üzerine üretim seri numarası yazan bir etiket yapıştırıyor. Bu aslında kano sahibinin iş sahasında tekneyi birleştirme şekli. Daha önceden kurulduğunu gördüğümüz esnek bağlama yerleriyle iki omurga çıtasını birbirine kilitliyor. Baş parçasını ön tarafa oturtuyor. Ve değnekleri baş tarafına kurulmuş olan birleşim yerlerine tutturuyor. Omurga çıtasına iki tane çubuk tutturuyor. Sırada geminin yanlarının en üstleri olan küpe çıtalar var. Bir ucunu baş kısmına, diğerini de çubuklardan birine bağlıyor. Baş kısmı ve arka parçalar renklerle kodlanmışlar. Baş kısım parçaları kırmızı, arka kısım parçaları mavi. Bütün parçalar oyuncak modeli gibi birbirine oturur. İki küpeçte de bağlandığına göre şimdi daha fazla omurga kurmak için hazırlar. Kokpiti oluşturan lamine huşlar. Değneklerden oluşan montajı bitiriyor. Bütün bu değnekler kanoya yönelimli sabitlik verecek. Kanonun kasara adı verilen güverte montaj parçalarını açıyor ve kokpitin etrafını saracak şekilde ayarlıyor. Onu küpeçtelere, metal mengene ve birleşim yerleri kullanarak bağlıyor. İki koltuğu omurga çıtasındaki yerlerine kaydırıyor ve sırtlıklarını küpeçtelere bağlıyor. Bu portatif kanonun çerçevesi artık tamamlandı ve özel yapım derisi için hazır. Dikiş departmanında terziler kanonun güverte çizgilerini pamuk kenevir malzeme üzerine işliyor ve işaretlenmiş çizgilerden kesiyorlar. Doğal kumaş güvertenin nefes almasını ve su geçirmez olmasını sağlıyor. Artık şişirilebilir boruları takmak için iki uzun manşon da dahil bütün parçaları bir araya getirme vakti. Havası boşaltıldığında borularda boşluklar oluşacak. Bu da çerçevenin deriye daha kolay oturmasını sağlayacak. Şişirildiğinde kanonun neredeyse tamamen batmaz olmasını sağlarlar. Kalın katlar birbirlerine dikildikten sonra şişirilebilir boruları takmaya hazır. Delik kontrolü için içleri hava doldurulmuştu. Bu yüzden önce içindeki havayı boşaltıyor. Uca ulaşabilmek için uzun bir kazı kullanıyor ve şişirilebilir boruyu kola doğru ittiriyor. Sentetik lastik gövde güverte kumaşına dikildiğine göre artık deri tamamlandı ve kanonun tahta gövdesi için hazır. Bu özel model siyah boyandı. Eğer birbirine tam olarak oturmazlarsa kano düzgün bir şekilde işlemez. Deri tam oturuyor.
Baş ve arka kısımların uçlarına uhu sürüyor ve sonra kalıplaşmış lastik tamponları bu noktalara bastırıyor. Tamponlar gövde kabının sürekli sert taşlara çarpan uçlarını koruyacak. Portatif bir kayak yapmak için toplamda 50 kişi ve saatler gerekir. Birini sökmek ya da yeniden kurmak sahibinin ise sadece 15 dakikasını alır. Bazıları için bu herhangi bir yolculukta vazgeçilmez bir parça haline alacaktır. Diğerleri için pek de değil.

Pinyata genelde şekerlerle ya da küçük oyuncaklarla dolu olan, renkli kağıtlardan yapılmış ve bir iple yukarıya asılan bir nesnedir. Partilerde insanlar bir çubukla vurarak içindeki eşyaları çıkarmak için sıraya girerler. Yine de sanırım ben parsellemeyi tercih ederim. Ünlü çizgi film karakterlerinden renkli parlak şekillere birçok biçimde olan pinyatalar bugünkü halleriyle çocuk partilerinin gözdesi haline geldiler. Akbabalar gibi herkes son patlamayı ve içinden çıkan çılgın şeker karışımlarını bekliyor. Bir pinyata yapmak geleneksel haliyle bir ipte sarkan kil bir çömlekle başlıyor. Pinyata yapımcısı bir kartonu çömlek şeklinde yapıştırıyor ve şekli gazete kağıtları yapıştırarak güvenceye alıyor. Sonra çömleğin kalanını kaplıyor. Uhu kuruduğu zaman yüzeyi renkli kağıtlarla dekore ediyor. Modern yoluysa çömlek yerine bir balon kullanmak. Balonu şişirdikten sonra her tarafına gazete kağıtları yapıştırıyor ve kağıt temelli şekli oluşturuyor. İşin püf noktası gazeteyi kalın yapıştırıcı tabakasına doyurmak ve balonun hiçbir kısmının açık kalmadığından emin olmak. Bu işleme balonun her iki tarafı iki ya da belki de üç kat gazete kağıdıyla kaplanana kadar devam ediyor. Daha sonra kuruması için bir elbise askısına asıyor. Saatler sonra kağıt yapı balonun etrafında sert bir kabuk haline geliyor ve balonu söndürüp içinden çıkarıyor. Sonra kabuğun üstünü keserek açıklık oluşturuyor. Bu pinyata alıcısının içini doldurabileceği delik. Daha sonra kesilen parçayı pinyatanın kapalı olması için tekrar yapıştıracak. Ama önce makasının keskin ucuyla çemberin etrafında delikler açıyor ve içlerinden ip geçiriyor. Uzun tarafları pinyatayı asmak için üst kısımda bırakıyor. Bu pinyata yıldız şeklinde olacak. Yıldız uçlarını oluşturmak için ince kartonlar sarıyor ve uçlarını kapatarak bantlıyor. Gereken boyuta gelmesi için kesiyor. Ve sonra uçlarını keserek çıkıntılar oluşturuyor ve geriye doğru kıvırıyor. Bu karton uçlardan 7 tane yapıyor. Ve sonra onları tek tek kabuğa yapıştırıyor. Yedi ucun tamamını oluşturduktan sonra renkli, parlak, yaldız kaplama kağıdıyla süslemeye başlanabilir. Yıldızın her ucunu kağıtla sarıyor. Daha sonra arada kalan bölgelere de uhu sürüyor ve bu bölgelere de kaplama kağıtları yapıştırıyor. Diğer parçaları çiçek şeklinde katlıyor ve onları da yapıştırıyor. Bütün pinyata kaplandıktan sonra yıldızın her çıkıntısının ucuna uygun renklerde kağıt şeritler yapıştırıyor. Bazı tarihçiler İspanyol misyonerlerin bunun gibi yıldız pinyatalarını Amerika'nın yerli halkını Hristiyanlığa geçirmek için kullandıklarına inanıyorlar. Yıldız şeytanı simgeliyor. Şekerlemelerse cennetten gelen ödülleri ve gözleri bağlamakta Tanrı'ya olan inancı gösteriyor. Bugün çoğu çocuk sadece çikolataları almak istiyor. Çok şükür. Hadi sertçe vur bakalım çocuk. İşte böyle şimdi oldu. Evet evet bu benim. Hayır ama o benim. Tamam. Şimdi geliyorum. Evet.
Birazdan. Seramik karışımlı fren diskleri. Aradan hemen sonra. Ve bir çöp tenekesi kamyonunu ziyaret edeceğiz. Çöp deyip geçmeyin.

Ne yazık ki insanlar çok dağınık yaratıklar. İşte bu yüzden sokaklarımızı temiz tutmadaki savaşta bunlara ihtiyacımız var. Çöp tenekesi kamyonları. Tonlarca çöpü ezerek çöp sahalarına, çöp yakma fırınlarına ve geri dönüşüm tesislerine götürürler. Onlar olmadan gırtlağımıza kadar çöpe batmış olurduk. Farklı kamyonların çöplere karşı farklı tutumları vardır. Bazıları önden yüklenir, diğerleri arkadan ya da yandan. Bazıları tamamen mekaniktir. Mesela bu yandan yüklemeli kamyon gibi. Aracın içindeki operatörün neredeyse parmağını bile kaldırmasına gerek yoktur. Ama hidrolik kaldırma kolu bütün ağır işi yapar. Bu kamyonlar ilk kez 1952'de üretildiklerinden beri bayağı geliştiler. Modern yandan yüklemeli kamyon üretimi kaynak robotuyla başlar. Robot sayısız çelik desteği kamyon gövdesinin zeminine kaynaştırılır. Bu destekler içine tonlarca çöp sıkıştırılırken kamyonun basınca karşı dayanmasını sağlar. Bu sırada diğer tarafta çatı ve duvar gibi farklı parçalar montaj yerlerinde şekillerini alıyor. Tamamlandıkları zaman büyük çelik parçaları yerlerine kaldırıyorlar ve metal bir çerçeveyle birleştiriyorlar. Çerçeve kamyon kasasının parçalarını bir arada tutmaya yarıyor. Yerleştirildikten sonra işçiler parçaları takıyor ve sonra ek yerlerine kaynak yapıyorlar. Ve gövde hazne gibi mekanik parçalar için hazır hale geliyor. Kamyona mümkün olduğunca çok çöpün sıkıştırılabilmesi için güçlü bir hidrolik sıkıştırıcı ile birleştiriliyor. Hazneyi güvenli bir şekilde kamyon gövdesinin ön tarafına oturturlar ve yerine kaynak yaparlar. Sonra arka kapağı kamyon kasasının arkasındaki konumuna kaldırırlar. Kamyona ağır çelik mandalları dirseklerden geçirerek menteşelerler. Menteşelendikten sonra arka kapak çöplerin boşaltılmasını sağlamak için yukarı kayıp açılabilir. Bunun kaymasını sağlayan güç, bir ucu arka kapağa, diğer ucu kamyon gövdesine kaynak yapılmış dirseklerle tutturulmuş bir çift hidrolik silindirden gelir. Bu iş bittikten sonra bu silindirler arka kapağı kaldırmak için uzayabilir ve kapatmak için de geri çekilebilir. Fabrika zemini boyunca bir başka ekip bir çift çelik kaldırma kollarını monte eder. Bu kaldırma kolları başka tür bir kamyon için tasarlanmışlardır. Önden yüklemeli kamyon. Bunlar genelde ağır, ticari çöp tenekelerini toplamak için kullanılır. Hareket halindeyken bu kollar kamyon kasası etrafında dönerek öne doğru uzarlar. Çöp tenekesini kaldırırlar ve içindekileri hazneye depolarlar. Hidrolik silindirler bu kaldırma kollarını da çalıştırırlar. Görev tamamlandığında kolların uçlarındaki çatallar geriye doğru kıvrılır. Yakın yerlerde işçiler bu arkadan yüklü kamyonları test eder. Arka kapağı iki hazneye ayrılır. Biri geri dönüştürülebilir atıklar için, diğeri ise kalan atıklar için. Hidrolik sistemler onları ya sırayla ya da aynı anda kaldırırlar. Çöp toplamak ve depolamak bir kamyonun boyasına zarar verebilir. Bu yüzden sonunda ekstra dayanıklı boya uygularlar. Kumlu dış yüzeye dolgu maddesi sıkarlar. Hemen arkasından iki kat tutkal boyası sürerler. Bundan sonra yüzeyleri kuruturlar. Bu sırada şasi başka bir fabrikadan gelir. İşçiler tam oturması için bir kısmını keserler. Arka tarafa dirsek plakaları kurarlar ve iki parçayı birleştirmek için deliklerden kalın mandallar geçirirler. Son olarak kamyon gövde kısmını değiştirilmiş şasinin üzerine kaldırırlar. Kurulduktan sonra çöp sıkıştırıcıyı test ederler. Çift hidrolik silindirler boşaltma bıçağını kamyonun arkasına doğru iterler. Artık sinyal ışıkları, çamur kolonları ve diğer parçalarla donatılmış olan arka kapağı test ederler ve her şeyin doğru şekilde çalıştığını onaylarlar. Kamyon denetimden geçtikten sonra toplumun attığı her şeye hazır demektir. Ve hareketlerimizi kontrol ettiğimiz sürece ne yazık ki bu çok fazla yük demek. Ve bu otomatik çöp kamyonlarıyla kimsenin sırtını zorlamasına, ellerini kirletmesine gerek kalmıyor çünkü bu robot kollar her şeyi hallediyor. Acaba çöplerini kaldırımlara atanları da halledebilirler mi diye merak ediyorum. Çok güzel olurdu.
Yüksek performanslı arabalarda genelde sıradan dökme demir fren disklerindense seramik karışımlılardan bulunur. Hızlı arabaların mümkün olduğunca hafif olması gerekir ve dökme demir gerçekten çok ağırdır. Dökme demir frenleri aynı zamanda yüksek ısıdan ve fazla hızdan oluşan sürtünmeden dolayı eskirler ve bozulurlar. Bu seramik malzeme 1000 santigrat dereceye kadar ısıya dayanıklıdır. Bu yüzden de bu alaşım fren diskleri standart dökme demir disklerinden yaklaşık 60 kat daha uzun süre dayanırlar. Seramik alaşımı, seramik malzeme ve silikonun güç için karbon lifleriyle birleşmesi anlamına gelir. Disk fabrikası karbon liflerini iki farklı maddeyi birleştirerek oluştururlar. Isıyla kalıplaşmış reçine ve çok güçlü ama hafif ham karbon lif parçacıkları. Makineler karbon liflerini diskin şeklinde alüminyum kalıplara dökerler. İlk doldurma birimi kalıp oyuğunu sadece yarısına kadar doldurur. İşçiler daha sonra kalıbın etrafına kanallı bir kemer oturturlar ve yuvalara alüminyum çekirdekleri yerleştirirler. Bu çekirdekler disk halkasının içinde diskin fazla ısınmasını önlemek için havalandırma kanalı şeklini alacaklardır.

Şimdi kalıp bir sonraki doldurma birimine doğru gidiyor. Oyun kalanını karbon lifleriyle dolduruyor. Bir oklava yüzeyi düzleştirir. Daha sonra işçiler kalıbı kapatırlar ve küçük bir cendere içindekilerin hafifçe sıkışması için kapağı aşağı doğru iter. Kalıp 200 santigrat derecelik ısı verirken 20 bin kilogramlık basınç uygulayan büyük bir cendereye girer. Bu karbon liflerini ileri doğru ittirir ve reçine tozlarını plastiğe çevirir. Kalıp elle tutulabilecek kadar soğuduktan sonra işçiler 5 ila 8 dakikalığına soğuk suda bekletirler. Bu disk halkasını tamamen soğutur, böylece çekirdekleri çıkarabilirler. Bilgisayarla yönetilen bir lazer daha sonra kalıbı inceler ve her bir çekirdeğin kaldırıldığını onaylar. Temiz raporunu aldıktan sonra kalıbın üst ve alt kısımlarını açarlar ve disk halkasını çıkarırlar. Makineler daha sonra sert pürüzlü kısımları düzleştirirler ve küçük havalandırma delikleri açarlar. Daha sonra disk halkasını 2 günlük bir süreç içerisinde yaklaşık 1000 santigrat derecede ısıtan bir fırının içine koyarlar. Bu plastiği karbona çeviren bir kimyasal dönüşme neden olur. Sonra bir kap alırlar ve içine 5 tane destek koyarlar. Disk halkasını desteklerin üzerine yerleştirirler. Ve sonra da ortasına ince silikon tozu olan seramik malzemeyi içine döktükleri bir boru yerleştirirler. Daha sonra kabı 24 saatliğine bir fırına koyarlar. Disk halkasını aşama aşama 1700 santigrat dereceye kadar ısıtır, silikonu eritir. Daha sonra düşük ölçüde vakum uygular. Böylece artık sıvı olan silikon disk halkasının içine çekilir. Bu da silikon karbür adı verilen istisnai derecede sert olan yeni bir malzeme yaratır. Bilgisayarla yönetilen bir matkap montaj deliklerini açar. Disk halkası koruyucu boyayla kaplandığı bir odaya gider. Boya disk halkası içindeki karbonu oksijenden korur. Bu çok önemlidir. Çünkü yüksek ısıda oksijen karbonu yakar. Bu uygulama fren diskinin ömrünü uzatır. Boya bir fırının içinde gerçekleşir ve geriye beyaz bir tortu kalır. Bir robot tortuyu temizler ve daha sonra bütün disk halkası yüzeyini cilalar. İşte bitmiş bir disk temizlenip cilalanmadan önce böyle görünüyor. Ve sonra böyle. Her bir fren diski çok detaylı bir denetlemeden geçer. Bu özel makine yüzeyin binlerce yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çeker ve bu fotoğraflar daha sonra bir bilgisayar tarafından detaylıca analiz edilir. Fren disklerini tamamlamak için kayışını takarlar. Bu tam ortada bulunan diski araca bağlayan dairesel bir malzemedir. Ya alüminyumdan ya da paslanmaz çelikten yapılırlar ve disk halkasındaki montaj deliklerine cıvatayla tutturulurlar. Artık sonunda kanonumuzun katlarını açma ve dereye doğru yol alma vakti. Hey, küreklerim nerede? Bir partiye gideceğim. Ve en iyisi ne biliyor musunuz? Çöpleri toplamak zorunda değilim. Bunu yapacak bir robotum var. Geleceği gördüm ve nasıl yapıldığını biliyorum.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yaz da olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
1: Teste gelince Framer, bu konuda ne yapmalısın?
2: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
3: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
4: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
1: Baba, Turber, çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
5: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım. Ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
6: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eyvah işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız. Teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
1: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
4: Olur.
1: Tamam mı?
4: Bunu sevdim. Evet.

Nasıl yapılmış da bugün? Rulo gofretler, içi dolu gofretlerle ziyafet çekiyoruz. Ağaç topları. Bu hikayenin eskisinin küçültülmüş hali olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve mezuniyet ve şampiyonluk yüzükleri. Mezuniyetinizi veya şampiyonluğunuzu kutlayan yüzükler. Tıpkı üzerinde yazdığı gibi. Ama ilk önce... Bisküvi tarihinde çok eskiden, Borbon İmparatorluğu yükselmesinden çok önce ince komünyon stil gofretler biraz döndürüldü ve rulo gofretler doğdu. Bunların tarihi orta çağlardaki Suriyeli Hristiyan pastacılara kadar dayanıyor. Tabii ki onlar zamanlarından çok daha ilerideymişler. Çikolatanın bütün tatlara bir artı kattığını kimse tartışamaz. Ama bu gofretle birlikte insanları dondurmalı, sundae seçmeye yönlendiren bir ekstra avantaj sağladığı söylenebilir. Aynı zamanda mutfak malzemesi olarak da kullanılabilir ki bu çok pratik bir şey. Bu rulo ziyafetleri yapmak için gereken malzemeler un, şeker, kakao, süt tozu, peynir altı suyu tuzu ve bitter çikolata içerir. Toplamda 20 çeşit malzeme vardır. Bunların hepsini ayrı bölmelere boşaltırlar. Bu bölmeler bir alt kattaki iki büyük karıştırıcıya açılırlar. Karıştırıcılardan biri gofret hamurunu, diğeri ise iç kremasını hazırlar. Bölmelerden karıştırıcılara malzeme akışını merkezi bilgisayar sistemi kontrol eder. Tarife birebir uymak için malzemeleri ölçerek karıştırıcıya aktarır. Bilgisayar aynı zamanda her karışıma bir üretim kodu atar. Bu sayede eğer üründe bir sorun olursa bunu kaynağına kadar takip edip düzeltebilirler. Aşağıdaki gofret karıştırıcısında hamur hazır görünüyor. Burada amaç tutarlılık ve krep hamuruna benzer bir kıvam yakalamak. Çalışanlardan biri bir örnek alıyor. Çok akışkan ya da çok katı olursa gofret o beklenen çıtırtıyı vermeyebilir. Bu hamur tam kıvamında. Şimdi gofret hamuru iki plakanın üzerine akıyor ve bu plakalar onu sürekli dönen bir tekerin üzerinde çok ince dört şerit hamuru haline getiriyor. Hamur şeritlerini kızartmak için teker 150 santigrat dereceye kadar ısıtılıyor. Bu yüksek sıcaklıkta kızartılan hamurlar gevrek bir halde değil. Hala yumuşak ve esnek, bu da rulo yapmaya hazır anlamına geliyor. Tekerden çıkan gofret hamuru sürekli dönen biriminin etrafına sarılıyor ve hızla soğuyarak uzun bir rulo oluşturuyor. Çikolata ve fındıklı dolgu tatlı görünüyor. Bir mekanizma gofreti rulo yapan milin ortasından bu karışımı pompalıyor. Gofret bir yandan şeklini alırken mil onun içine kremasını pompalıyor. Mekanize sistem elde yapılandan daha hızlı rulo yapıyor ve ürettiği gofretlerin hepsi aynı. Uzunca rulo yapılmış gofret milden çıkıyor, bir tünele doğru ilerliyor. Buranın içinde küçük bir kesici gofreti parçalara ayırıyor. Rulo yapılmış gofretler bir kayaktan kayarak yavaşça bir bandın üzerine iniyor. Bisküvinin içindeki krema hala akıcı ve üzerindeki hamur da esnek bir kıvamda. Üretimin bir sonraki aşaması her şeyi katılaştıracak. Bu soğutucu bir tünelden geçiş. Bu aşamada rulo gofretlerin birçok birleşeni son halini alarak kristalleşiyor. Ve tünelin sonunda ele alınabilecek kadar gevrek çıkıyorlar. İşçiler herhangi bir zarar görmüş ürün varsa bunları ayıklıyor ve sağlam ürünleri paketlenmek üzere düzenliyor. Bu onları bölmeli bir taşıma bandında gruplamak anlamına geliyor. Bundan sonra düzenlenen rulo gofretler plastik bir perdenin içine giriyor. Tamamen otomatik bir paketleme sistemi plastiğin ağzını ısıtarak kapatıyor ve paketi keserek ayırıyor. Bu plastik gofretleri taze halde tutacak fakat onların kırılmasını önlemek için yeterli değil. Bu da metal kutunun işi. Son kullanma tarihi tabanına işleniyor. Sonra kutular manyetik bir teker aracılığıyla doğru konuma getiriliyor.
Sonra bir işçi her kutuyu gofretlerle doldurup birer kapakla kapatıyor. Modern üretim teknikleri sayesinde rulo gofret meraklıları hiçbir zaman aç kalmayacak. Bir zamanlar elle tek tek sarılan ve pişirilen bu gofretler de artık işin büyük kısmını makineler yapıyor ve saatte 100.000'den fazla gofret üretilebiliyor. Bu gelenek ve tadın mükemmel birleşimi.

Normal odun parçası yakan odun sobasının aksine, topak sobası küçük ağaç topları yakar. Bu toplar odun talaşı ve parçası gibi çöpe gidecek kereste yan ürünlerinden yapılır. Bunlar odundan hem daha verimli hem de daha temiz yanarlar ve çok daha az hava kirliliğine neden olurlar. Topak sobasının üzerinde besleme denilen bir hazne vardır. Modeline göre bu hazne 36 kilograma kadar ağaç topu alabilir. Sobanın ısınma performansı bir bilgisayar tarafından gözlemlenir. Bu bilgisayar, beslemenin sobaya odun gönderme hızını belirler. Dışarı verilen ısı elle ayarlanabilir veya bir termostatla belirlenebilir. Ağaç topları odun parçalarından daha temiz yanarlar ve ateşleri neredeyse dumansızdır. Bunlar birçok çeşit işlenmemiş malzemeden yapılırlar. Bunlar sadece hızardan artan parçalar değil, mobilya veya diğer araç üretim alanlarının da artanları kullanılabilir. İlk olarak bütün bu farklı malzemelerin aynı büyüklüğe getirilmesi gerekiyor. O yüzden ilk durak devasa bir öğütme makinesi. İçeride bu dev çelik çekiçler işlenmemiş malzemeyi eşit büyüklüklere indiriyor. Ham malzeme yaklaşık %45 oranında nem içeriyor. O yüzden malzemeler kurutucudan geçirilip nem oranı %11 ile 12 arasına düşürülüyor. Farklı büyüklükteki malzeme şimdi küçültüldü ve kurudu. Ama hala yeterince iyi değil. O yüzden malzeme değirmene gönderiliyor ve daha da işleniyor. Çıkan malzeme yaklaşık olarak pirinç tanesi büyüklüğüne indiriliyor. Bir besleme borusu aracılığıyla ağaç lifleri prese gönderiliyor. Bu makineler ağaçları küçük parçalar halinde sıkıştırıyor. Liflerin nem oranı çok önemli. Eğer lifler fazla nemli olursa presler tıkanabilir. O yüzden her topak presinin üzerinde liflerin nem oranını gösteren bir ekran vardır. Buna ilaveten bir önlem olarak fabrika liflerden örnek alıp onları kalite kontrol laboratuvarına gönderiyor. Çünkü gereğinden fazla nem zamanla buharlaşarak topların dağılmasına neden olur. Nem oranını analiz edebilmek için laboratuvar teknisyenleri bir örneği tartar. Sonra bunu yüksek bir sıcaklığa çıkararak nemin buharlaşmasını sağlar. Sonra kalan lifleri tekrar tartarlar. Analiz makinesi bu eksilen ağırlığı nem oranına çevirir. Top presi içinde delikli silindirler olan bir davuldur. Delikler topların genişliğidir. Çapları yarım santimetredir. Davul döndükçe silindirler basınç uygular. Bu lifleri %400 sıkıştırır ve onları deliklerden dışarı çıkmaya zorlar. Daha önceden programlanmış aralıklarla bu dışarı çıkan lifler kesilir ve topların uzunluğu 3 santimetreye ayarlanır. Bu sıkıştırma ısı üretir ve ağaç lifinin içinde bulunan öz suyun dışarı çıkmasına neden olur. Lignin denilen bu öz su bir yapıştırıcı gibi davranır ve liflerin şeklini korumasına yardımcı olur. Ham malzemeden ağaç topuna olan yolculuk artık tamamlandı. Fakat toplar hala sıcak ve yapışkan. O yüzden birbirlerine yapışmış durumda. Çözüm 15 dakika soğutma. Oda sıcaklığındaki hava toplara uygulandıkça yapışkan lignin soğur ve kurur. Bu da topların ayrılmalarına neden olur. İşlenmiş ham malzemelerin bir kısmı tam olarak işlenmiş topakların arasında kalır. O yüzden toplar soğutucudan çıktığında bir elekten geçerler ve talaş halindeki bu malzeme ayrılır. Ama bunlar çöpe gitmez. Fabrika bunları kurutucuda yakıt olarak kullanır. Bu sırada toplar paketlenmeye geçerler. Bu sürekli bir sistemdir. Makine baskılı plastik bir filmi silindirik bir tüpe geçirir ve torba şeklini almasını sağlar. Sonra içine 18 kilogram ağaç topu doldurur ve paketin ağzını kapatır. Aynı zamanda bir sonraki paketin de altını kapatmış olur. Topak sobaları gittikçe ev ısıtmada popüler bir hal almaya başladı. Ve toplar önemli miktarda diğer yakıtlara göre daha az maliyetli olduğu için ağaç topları ticari ve endüstriyel ısıtmada yükselen bir seçenek haline geldi. Ne güzel değil mi?
Birazdan mezuniyet ve şampiyonluk yüzükleri. Bunlar hem klas hem de şampiyon. Aradan sonra görüşmek üzere.

Amerika'da yüzük sadece evliliğin bir işareti olarak takılmaz. Orada okuldan mezun olmayı kutlayan veya şampiyon takımın üyelerinin taktığı yüzükler de vardır. Yıllar geçtikçe bu özel takı anılarınızı el altında tutmanızı sağlar. Sadece Amerika'da. Şampiyonluk yüzükleri tamamen özel üretimdir. Genel olarak takımın adı, logosu ve şampiyonluğun yılı yazar. Aynı zamanda oyuncunun ismi ve forma numarası gibi özel rötuşlar da içerebilir. Öte yandan mezuniyet yüzükleri hazır tasarımlar şeklinde bulunur ve katalogdan seçilebilir. Mezunlar sevdikleri stili seçtikten sonra üzerine semboller, değerli taşlar ve işlenmiş harfler ekleyerek istedikleri hale getirebilirler. Her tarz için bir takı tasarımcısı yüzüğün ana gövdesini, yani yüzüğün dekoratif parçaları hariç yüzüğün genel şeklini çizer. Sonra bir endüstriyel tasarımcı bu çizimi 3 boyutlu bilgisayar tasarımı haline getirir. Dekoratif parçalar da aynı işlemden geçer. Takı tasarımcısının renkli çizimleri 3 boyutlu yazılıma yüklenir. Sonra bu yazılım bilgisayar kontrollü preze makinesini çalıştırır. Makine 2 alüminyum bloğunu yüzüğün bir tarafı düz, detaylı üst parçası için kalıp haline getiriyor. Bu ana gövde hariç bütün parçalar anlamına geliyor. Sürekli bir şekilde uygulanan kayganlaştırıcı sıvı metal parçalarını temizliyor. İnce ince yüzük tasarımının bütün detayları kalıba işleniyor. Kalıp tamamlandıktan sonra boşluklarını bir tozla kaplıyorlar. Bu toz içine dolduracakları mumun yapışmasını önlüyor. Sonra bu kalıbı enjeksiyon makinesine bağlıyorlar. Bu makine kalıbın içine sıcak sıvı mumu yüksek basınçta sıkıyor ve ince ince tasarlanmış kalıbın bütün boşluklarını dolduruyor. Saniyeler sonra şampiyonluk yüzüğünün üst kısmının mumdan modelini kalıptan çıkarıyorlar. Yüzük gövdesinin mumdan modelini yaparken metal bir kalıptan 3 boyutlu bir şekli çıkarmak çok zor olduğu için esnek lastikten bir kalıp kullanıyorlar. Lastik kalıp yüksek basınca dayanamadığı için gövdenin mumdan kalıbını alçak basınçta sıkıyorlar. Zaten yüksek basınç karışık detaylar için gerekli. Sonra yüzüğün iki parçasının mumdan modellerini birleştiriyorlar. Parçalar ince uçlu bir lehim makinesiyle uygulanan birleştirici mumla yapıştırılıyor. Bu aşamada yüzüğü müşterinin parmağına deniyorlar. Küçültmek için bir bölümünü çıkarıyorlar ya da büyütmek için ekliyorlar. Sonra mumdan modelleri yerleştirmek için bir gövde yapıyorlar. Bu yapıyı birkaç yüzüğü aynı anda dökmek için kullanacaklar. Her modele küçük bir ayak lehimliyorlar. Sonra her modeli büyük mumdan bir ayağa bağlıyorlar.

En sonunda bütün modelleri tutan ağaç şeklinde bir yapı oluşuyor. Bu yapıyı lastik bir tabana lehimleyip üzerine de metal bir silindir geçiriyorlar. Sonra içinde hava kabarcıkları kalmaması için bir vakumun altında yarım saat boyunca karıştırarak harç hazırlıyorlar. Sonra bu harcı mumdan modelleri ve gövde kısmını kaplayacak şekilde silindirin içine dolduruyorlar. Sonraki 12 saat boyunca bu harç donarak mumun etrafında bir kabuk haline geliyor. Bu şekli 12 saat boyunca sıcak fırına atıp mumdan kısımların erimesini sağlıyorlar. Böylece kabuğun içinde mükemmel şekilli bir boşluk alıyor. Artık iş son döküm işlemi için metal eritmeye kalıyor. Bu kalıp hazırlamak için mumdan model kullanma tekniğine kayıp mum işlemi deniyor. Bu şirket bu kalıpta 3 çeşit metalden döküm yapıyor. Altın, gümüş ve paslanmaz çelik. Metal ne olursa olsun döküm işlemi hep aynı. Sadece dakikalar içinde indüksiyon fırını metali sıvı haline gelene kadar ısıtıyor. Sonra bunu dikkatli bir şekilde harçtan kabuğun içine döküyorlar. Altın kanallardan aşağı inerek mum eridiğinde oluşan boşlukları dolduruyor. Önceden mumdan model olan her şey artık altınla değiştirildi. Gövdeden yüzük parçalarını çıkarıyorlar, sonra gövdeyi altını tekrar kullanmak için eritiyorlar. Her yüzükte hala gövdeye ait kalıntılar var. O yüzden o kısımları zımparalıyorlar. Sonra daha küçük bir zımpara kullanarak iç yüzeyleri zımparalıyorlar. Şirketin ismiyle birlikte metalin uluslararası tanınan kodunu yüzüğün içine damgalıyorlar. Örneğin 10 karat altın için 10K. Yüzüğün dış kısmını düzleştirmek için üzerinde boşluklar olan daire zımpara kullanıyorlar. Yüksek hızda dönerken dairedeki boşluklar ustanın karşı tarafı görmesini sağlıyor. Bütün dış yüzey yeterli derecede zımparalandığında yüzük cila için hazır anlamına geliyor. İçine parlatıcı eklenmiş bir cila başka bir boşluklu daire kullanılarak yüzeye uygulanıyor. Sonra yüzüğün üst

Sonra taşları yerleştirip kenarlarında bıraktığı dört tırnağı taşın kenarına doğru eğiyor. Sonra küçük elmaslar var. Her birini tek tek yerine yerleştirdikten sonra kenarındaki metali elması tutması için içeri doğru itiyor. Yüzüğün üst kısmı tamamlandı. Artık onu tabana lehimleyebilir.

Hava tabancası kullanarak buğulu siyah boya uygulayıp sonra siliyorlar. Bu iç kısımların siyah kalmasını ve yüzüğün detaylarının daha iyi algılanmasını sağlıyor. Sonra daire keçeye parlatıcı uygulayıp yüzüğü bu daire keçeyi kullanarak parlatıyorlar. Yüzüğü defalarca ses ötesi banyoda yıkıyorlar. Su içinde ilerleyen ses ötesi dalgalar yüzük üzerinde kalan parlatıcı veya başka kalıntıları temizliyor. Biraz da basınçlı buhar uyguladıktan sonra yüzük tamamen kuruyor. Bazı yüzüklerin sırlı süslemeleri olabilir. Sır sıvıcamdır. Boya gibi uygulandıktan sonra fırında 30 dakika pişirilmesi gerekir. Son olarak bilgisayar kontrollü işleme makinesi müşterinin isteğine göre isim ya da kişisel mesajları işler. Amerikan mezuniyet yüzükleri geleneği 1800'lere kadar uzanır. Şampiyonluk ya da benzeri takı hatıraları daha yeni bir gelenektir. Söylemek zorundayım, gerçekten klaslar. Ve işte oldu. Eğer bunun bisküviyi bozduğunu düşünüyorsanız gofreti çıkarın, size bisküvi dolusu bir kahkaha verelim. Ve eğer ağaçlardan odunları göremiyorum diyorsanız önemli değil. Şimdi üzgünüm, benim gitmem gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Her neyse, kendime engel olamadım. Ama en azından şimdi nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Hey,
0: aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Sentetik lastik, plastik, elastik ve özellikle de gerçek istik. Kakao çekirdekleri, nihai toprak bilgisinin güzel ziyafeti. Ve dökme çikolata. Zaten kim gerçek yiyeceğe ihtiyaç duyar ki? Ama önce... Buz pateni ilk kez Kuzey Avrupa'da yaklaşık 1000 yıl önce insanlar donmuş suyu geçmek için hayvan kemiklerini botların altına bağladıklarında geliştirildi. 1592'de İskoçyalı bir adam demir paten bıçağını icat etti ve çok geçmeden hız pateni sporu ortaya çıkmış oldu. Bu yarış patenleri kısa mesafede 3 olimpik madalya alan Kanadalı bir hız patencisinin kurduğu şirkette üretildi. Her biri özel yapım. Patencinin ayak numarası ölçüldükten sonra bir teknisyen bir alçı kalıbı çıkarıyor. Tıpkı kırık bir uzuv için kalıp çıkarır gibi. Ancak burada kalıp iki ayak içinde çıkarılıyor. Bu paten botu için olan ilk kalıplama işlemi. Alçı sargısının kuruması ve sertleşmesi 5-10 dakika sürüyor. Sonra teknisyen dikkatlice kalıbı çıkarıyor. İki parçayı da ayrı ayrı çıkarıyor. Sonra onları plastik bantlarla tekrar birleştiriyor. Alçıyı negatif denilen kumla çevriliyor. Sonra likit sıva negatifin içine pozitif alçı üretmek üzere dökülüyor. Kum, likit sıvanın duvarları itip şekillerini bozmasını engelliyor. Sıva bir saat içinde tamamen kuruyor. Böylece negatif alçı çıkartılabiliyor. Teknisyen daha kalın sıvayı karıştırıyor. Bu kurumuş beyaz sıvanın yanında kolayca görünür olması için renkli. Karışımı kusurları kapatmak ve alçı şeklinin ince ayarlarını yapmak için seçtiği alanlara uyguluyor. Parmakları ve kontürlerin geri kalanını yumuşatarak bota son şeklini veriyor. Biten alçıya patencinin adını işliyor ve patenlerin yapımına başlayana kadar onları depoya koyuyor. Paten yapımı botu kaplamayla başlıyor. Bir parça deriyi gerginleştirecek şekilde alçıya zımbalıyorlar. Kaplamadaki her kırışıklık patencinin ayağını rahatsız eder. Sonra bilek dolgusu gibi çeşitli strüktürel parçalara yapıştırıcı sürüyorlar. O, patencinin ayak bileğine rahatça uyum sağlayan şekil alan köpükten yapılıyor. Sonraki aşama teknik olarak kritik. Çünkü paten bıçağının açısını belirliyor. Tabanın arkasına ve önüne epoksi reçine macunu sürüyorlar. Ve iki alüminyum bıçak tutucuyu yapıştırıyorlar. Sonra 4 saat boyunca macunun kuruması için botu bir şeye yaslayarak bekletiyorlar. Şimdi botun dış kısmını yapmanın başlangıcı. İlk önce karbon fiber parçalarını katmanlıyorlar. Yüksek performans spor ürünleri güç için bu hafif materyalleri çok sık kullanır. Alt parçayı bıçak tutucuların etrafına sıkı iplerle bağlıyorlar. Sonra katmanları yapıştırıcı spreyle yapıştırıyorlar. Sonra botun etrafına plastik torba geçiriyorlar. Uçlarını bağlıyorlar. Ve havayı dışarı vakumluyorlar. Bu karbon fiber katmanlarını sıkıştırıyor. Şimdi bir likit plastik çeşidi olan reçine enjekte ediyorlar. Ve torba boyunca eşit olarak dağıtıyorlar. Reçine karbon fiberin içine sızıyor. Birkaç saat sonra reçine kuruyor ve sertleşiyor. Karbon fiber botun sert ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Sırada botun dışındaki vinilden yapılmış yapıştırıcı var. Yapıştırıcı kurumadan önce alçıyı çıkarıp yerine vinili yerleştiriyorlar. Ayrıca bir vinil koruyucu alıp
Bir tarafını bota dikiyorlar ve diğer tarafını bu birleştiriciyle tutturuyorlar. Bu şekilde pateni çözüp bağlamak için bir nokta oluşturuluyor. Son aşama, tekerlekleri veya çelik bıçakları takma aşaması. Ve sonra patenlerinizi giyme zamanı. Hadi gidin şimdi. Sentetik lastik 1909'da icat edildi. Başlangıçta ona çok fazla talep yoktu ama İkinci Dünya Savaşı doğal lastiğin eksikliğine yol açtı. Bu bir çeşit elastik plastik ve aşırı sıcaklıklara doğal lastikten daha dayanıklı. Sentetik lastik tekerleği yeniden icat etti. Yani araba lastiğini. Şimdi her çeşit aracın lastiği ondan yapılıyor. Bu materyal ayrıca bahçe hortumundan golf topuna kadar her şeyde kullanılıyor. Sentetik lastik üretimi şimdi bilgisayar destekli bir süreç. Kontrol odası operatörlerinin gözlemleri altında yapılıyor. O çok sayıda bilgisayar ekranını ve güvenlik kamerasını izliyor. Fabrika 400 metre uzunluğunda. Ham maddeler için devasa depo tankları ve pek çok reaktör üniteleri var. Ham maddeler petrol kaynaklı bir likit olan butadien ve hexan denilen çözücüyü içeriyor. Bu bileşenleri sütunlardan aşağı kaynayan artık suya vererek arıtıyorlar. Bu bir sonraki işlemin bir göstergesi. Arındırılmış butadien ve hexanı birleştirip bir katalizör ekliyorlar. Katalizör, karışımın kimyasını değiştiren bir reaksiyonu tetikliyor. Ve bu, araba lastiği yapmak için kullanılan sentetik lastik olan polibütadiyen haline geliyor. Eklenen diğer katalizör tam zamanında reaksiyonu durduruyor. Tanktan gelen beyaz sütümsü sıvı, sentetik lastik. Şimdi kimyasalları lastiği özel bir kullanım için adapte edecek şekilde pompalıyorlar. Bu durumda o araba lastiği oluyor. Eklenenler taşıma gücünü artıracak ve dayanıklılığı geliştirecek. Mekanik fırça eklenenleri likit lastiğe karıştırıyor. Onlar sentetik karışımı yalıtımlı depo tanklarının içine taşıyor. Tankların içinde onlar sürekli karıştırıldıkları için bileşenler dibe çökmüyor. Bu likit sentetik lastiği içeren bir laboratuvar bardağı büyük bir vanilyalı milkshake gibi görünebilir ama pıhtı zerrelerine dönüşmek üzere. Bütün her şey burada oluyor. Pıhtılaştırma ünitesi büyük bir su ısıtıcısı gibi. Likit lastiği çözücü karışım ve suyla birlikte borulara taşıyorlar. Çözücü kaynarken lastik parçalara ayrılıp fasulye büyüklüğünde oluyorlar. Su kalıyor çünkü kaynama noktası daha yüksek. Su karışımı ve lastik zerreleri zerre tankı olarak bilinen tankın içinde bir sonraki işlem zamanına kadar sıçrıyorlar. Karışımı dönen eleğe pompalıyorlar. O dönerken suyu boşaltıyor. Lastik zerrelerini soğutmak için daha fazla su ekliyorlar. Lastik ve su aktarıcıya coşkun bir şekilde geliyorlar ki bu eleme işinin bir benzeri. Zerrelerin zıplaması boyunca su taşıyıcının deliklerinden boşalıyor. Şimdi sentetik lastik biraz ıslak kara benziyor. Sırada laboratuvar var. Mikrostrüktürü analiz etmek için bir örneğe kızılötesi ışın gönderiyorlar. Eğer kabul edilebilirse üretim devam ediyor. Bir mekanizma, ıslak lastik zerrelerini metal bir tabakayla sıkıştırarak sularını sıkıyor. Sıradaki titreşimli taşıyıcı daha fazla damlacıkları boşaltıyor. Sonra o spiralli taşıyıcıya giriyor. Sentetik lastik spiralde yukarı doğru giderken kuruması için bir taraftan sıcak hava üfleniyor. Suyun çoğu gittikten sonra yapışkan sentetik zerreler aşağıya balya kabına doğru düşüyor. Bu makine zerreleri büyük balyalar haline getiriyor. Sentetik lastik balyaları taşıyıcıdan aşağıya kusurlar için denetleme yapacak olan kalite kontrol denetleyicisine doğru gidiyor. Kontrolü geçmeden önce paketleme istasyonuna doğru gidiyorlar. Isı geçirmeyen plastik film perdelerine doğru gidiyorlar. Bu sentetik lastik balyaları yaklaşık 6 saattir üretimdeler.
Bu kimyasal bir oluşum olmasına rağmen gerçeğinden pek farkı yok. Doğal lastik gibi çok değişik şeylerle eriyebilir ya da şekli değişebilir. Yakında bir araba lastiğine dönüşecek. İşte o zaman sentetik lastik gerçekten yola çıkacak. Birazdan dökme çikolata, güzel, enfes ve kakao çekirdekleri. Şimdiden acıktım. Aradan sonra görüşürüz.

Nasıl yapılmış da bugün? Hız patenleri. Normal patenler gibi ancak daha hızlı olanları.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Bir fırsat.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Kakao çekirdeği, çikolatanın yapıldığı temel ham madde. O, Orta ve Kuzey Amerika'nın yerel ağacı olan kakao ağacının meyvesinden geliyor. Eski Maya uygarlığı onları içecek yapmak üzere öğütürdü. Bugün kakao, yağmur ormanlarında ve pek çok tropik ülkede ekiliyor. Bu, Costa Rica'dan gelen kakao çekirdekleri kimyasal gübre, böcek ilacı ve mantar ilacı kullanılmadan yetiştirildi. Organik kakao tarımı dikkatli ürün bakımı gerektiriyor. Hastalığa karşı koruma sağlayan aşı tekniği, ağaç çeşitliliğinin olmasına yardım ediyor. Çiftçi sağlıklı ve üretken bir ağaçtan bir tomurcuk, tomurcuklanmakta olan genç bir dal parçası kesiyor. Onu ağacın dibinde hastalıklı yaşlı ve üretici olmayan bir tanesine aşılıyor. Hastalıklı bitkinin başında bir yarık açıyor. Sonra aşıyı alana kadar nemli kalması için tomurcuğun etrafını plastik bantla sarıyor. Tomurcuğun işaretlediği kısmını hastalıklı tomurcukta açtığı yarığa yerleştiriyor. Sonra birleşim yerini bantlıyor ve ona torba geçiriyor. Torbalama aşırı iki potansiyel ekstrem durumdan koruyor. Dehidrasyon ve çürüme ya da mantara yol açabilecek aşırı yağmur. Eğer aşıyı alırsa birleşim bir ay ya da daha kısa bir zaman içinde kendini kapatacak. Stratejik ağaç budama ağacın şekilli büyümesini, korumanın ve hasadın kolay olmasını sağlıyor. Çok geçmeden çiçekler açmaya başlıyor. Küçük böcekler çiçekleri döllüyor. Sonra da bu küçük tohumlar, yani ağacın meyveleri oluşmaya başlıyor. Tohumlar büyüyor. Ve sonunda renk değiştiriyor. Renk değişimi tamamlanınca hasat için olgunlaşmış oluyorlar. Değişik renkli tohumlara olan çok çeşitli kakao ağaçları var. İlk çiçek açıştan olgunlaşmaya kadar geçen süre yaklaşık 5 ay. Hasat zamanında sadece hazır olan tohumları topluyorlar. Eğer tohum tamamen olgun değilse kakao çekirdeklerinin içleri asitli ve acı olur. Dikkatli bir şekilde ağaca zarar vermeden tohum sapını daldan kesiyorlar. Tohum kabuğunun kalınlığı yaklaşık 3 cm. İçindeki meyvesini çıkarmak için palayla çentikler atıp onu açıyorlar. Meyve 30'a 30 civarında büyük, beyaz tohum içeren tatlı, yenilebilir meyve özünden oluşuyor. Bunlar kakao çekirdekleri. Çekirdekler ve öz, çalışanların onları kutulara koyduğu veya yığdığı fermantasyon alanına götürülüyor. Üstleri örtülü bir şekilde 4-6 gün arası bekletiliyorlar. Örtünün altındaki sıcaklık arttığında fermantasyon başlıyor. Doğal şeker oksijenle etkileşime giriyor. Meyve özü giderek kırılıyor, sıvılaşıyor ve sıvıyı bırakıyor. Çekirdeklerin rengi ve kimyasal birleşimi değişiyor. Daha az asidik hale geliyorlar ve çikolata tadı oluşmaya başlıyor. Sonraki adım çekirdekleri kurutmak. Çalışanlar onları büyük tablolara yayarak yaklaşık bir hafta boyunca güneşte bekletiyorlar. İşte nemli kakao çekirdeği böyle görünüyor. Ve bu da kuru olanı. Şimdi kuru olanlar seçme sürecine giriyor. Çalışanlar onları denetliyor. Tohumların artıklarını ve tüm küflenmiş ya da bozuk çekirdekleri ayırıyorlar. Denetimi geçemeyen çekirdekler düşük fiyata yerel pazarda satılıyor ya da kompostlanıyor. Geçenler ihracat için tartılıyor, paketleniyor ve çikolata üretimcilerine satılıyor. Çekirdek çeşitlerinin büyüklükleri kakao ağacı çeşitlerine göre değişmekle beraber, 1 kilogram çikolata üretmek için 300-600 adet kakao çekirdeği gerekiyor. Ve onu yemek için sadece bir kişiye, bana ihtiyaç var. Çikolata varlığını kakao çekirdeğine borçlu. Meksika, Merkez ve Güney Amerika'daki eski uygarlıklar kakaoyu içecek yapmak için ekerlerdi. Ta ki 1847'de bir şirket, katı çikolatayı icat edene kadar. Zamanı da gelmişti. Bu fabrika çeşitli formlarda çikolatalar yapıp, çikolata imal eden şirketlere satıyor. Ayrıca kakao tozu ve kakao yağı gibi bileşenleri de sağlıyor. Kakao çekirdeklerinin çoğu buraya dünya mahsulünün %70'ini üreten Batı Afrika'dan geliyor. Nakledici kemer onları temizleme sistemine taşıyor. Dal, taş ve diğer artıkları temizleyen bir elekler serisi. Sonraki aşama mikronizer. Kakao çekirdeklerinin kabuklarından ayrılması için onları ısıtan bir döner davul. Sonra ayıklayıcı denilen, kabuk ayıran bir makineye giriyorlar. Çekirdekler eleklerden geçerken, büyük parçalı kabuklar çekiliyor. Bir vakum küçük parçaları emiyor. Kakao çekirdeklerinin içinde açığa çıkan kabuklar ayrılıyor. Buna kaba çekilmiş çekirdek deniyor. Fabrika kaba çekilenleri aromalarını geliştirmek üzere kavuracak. Çekilen tanelerin %50'si yağ, yani kakao yağı. Çikolata yapmak için işlenen çekilmiş taneleri, kakao yağını ve şekeri birleştirecekler. Eğer sütlü çikolata yapıyorlarsa süt tozu ekleyecekler. İlk olarak fabrika çekilmiş taneleri öğütecek. Sıcaklık ve sürtünme kakao yağını aktive ediyor. Çikolata likörü denilen saf likit çikolata üretiliyor. Şirket yaptıkları çikolataya göre çeşitli oranlarda bileşenler ekliyor. Örneğin siyah çikolata daha fazla çikolata likörü gerektiriyor ve süt tozu içermiyor. Tatlı olmayan çikolatanın tarifinde şeker yok. Mikser bileşimleri çok kalın bir kek hamuru kıvamında karıştırıyor. Tadı iyi ancak kaba dokunun yumuşatılması gerekiyor. Çikolata inceltme makinesine veriliyor. 5 silindirlik setin arasından geçiyor. Bunlar parçacıkları azaltıyor. Birkaç dakika içinde çikolata incelticiden iyi kuru pudra olarak geçmiş oluyor. Ancak şimdi tekrar sıvılaşması gerekiyor. Bu yüzden sonraki aşama konka denilen bir makine. Sürtünme ve sıcaklık kakao yağını yeniden aktive ediyor ve pudra sıvı hale geliyor. Bu noktada yarı sıvılığı azaltıp olması gereken kalınlığı sağlamak için yeterli olacak şekilde daha fazla kakao yağı ekliyorlar. İnce bir çikolata kaplama yapılacaksa çikolata cipsi yapmak için farklı bir miktar gerekiyor. Çikolata cipsi için konka damla makinesini besliyor. Makine nakledici kemere çikolata damlaları veriyor. Farklı büyüklükteki ağızlıklar, çeşitli büyüklüklerde cipsler ve diğer çikolata şekillerini üretebiliyor. Hala sıcak ve yumuşak olan çikolata cipsleri soğutma tüneline giriyor. 10-15 santigrat derece arasında değişen sıcaklıktaki sıcak alanlarda 5 dakika boyunca seyahat ediyorlar. Tünelin sonunda soğuyup sertleşiyorlar. Sonra onları taşıyıcı kemer alıp standart besin güvenliği önlemi olan bir metal dedektörden geçiriyor. Fabrika ayrıca 4,5 kilogramlık çikolata barları da üretiyor. Depolayıcı, şekilli plastik kalıpları dolduruyor. Taşıyıcı onları bir asansör sistemine transfer ediyor. Bu soğuk bir odada 2 saat hareket ediyor. Bu sabit hareket soğutma sürecine yardımcı olan hava sirkülasyonunu sağlıyor. Çikolata soğurken çok az küçülüyor. O yüzden kalıptan kolayca çıkarılıyor. Çikolatanın görünümünün tadı kadar iyi olması için fabrika onu soğutuyor ve tekrar ısıtıyor. Bu işleme kakao yağı kristallerinin sağlamlığını geliştiren kıvamlandırma deniyor. Bu çikolatayı yumuşak, parlak ve iyi yenebilir yapıyor. Eğer buzda hız yapmaya ihtiyacınız varsa ya da lastik tabanınızın altında plastik olduğu ortaya çıktıysa, oh hayır, ya da sadece orada olmayı düşünüyorsanız en azından nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Senin yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
21: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
22: Aramaya devam etmelisiniz.
21: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
23: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış da bugün? Özel direksiyon simitleri. Gerçekler otoyolunda, bilinmezin virajlarında elinizin altında. Hava araçları yakıt attı. Motoru çalıştırın ve gökyüzüne doğru uçun. Elmalı tart. Sert bir kabuğun altında sıcak ve meyveli bir karışım. Biraz benim gibi. Ve ev tipi radyatörler. Sizin için ortamı ısıtıyoruz. Ama önce... Lüks bir klasik arabanız varsa ama orijinal direksiyon simidinin size pek uygun olduğunu düşünmüyorsanız ne yaparsınız? Bunu hep merak etmişimdir. Anlaşılan aracınızın içiyle uyumlu tasarlanan özel yapım bir direksiyon simidi sipariş edersiniz. Üzerimden bir yük kalktı. Sanırım bunlardan biri hoşuma giderdi. Orijinal sade direksiyon simidinden şatafatlı versiyona geçiş. Bu virajlarda bunu çevirdikçe kafalar da size çevrilecek. Süreç orijinal direksiyonla başlıyor. Bu durumda siyah plastikle kaplı, deri süslemeli çelik bir halka. Kaplamayı kesip yonttuktan sonra çelik halkayı eğeliyorlar. Çünkü onu yeni direksiyonda kullanacaklar. Genişlik ve kalınlığı arttırıp ahşap kaplamanın yapışacağı bir altlık yaratmak için bunu kontrplak bir iskeletin içine yerleştirecekler. Oyma testere ve şerit testere kullanarak kuş ağacı kontrplağından ön ve arka çemberleri kesiyorlar. Sonra orijinal metal halka için bir oluk açarak profili prezliyorlar. Biçimlendirme tamamlanınca yüzeyi ahşap kaplama uygulaması için zımparalıyorlar. Kaplama yaprak denilen çok ince tabakalara dilimlenmiş ahşap parçalarından yapılıyor. Burada peş peşe kesilmiş yaprakları kullanıyorlar. Böylece ahşap damara deseni neredeyse aynı oluyor. Her kontrplak çember için iki yaprak alıp ayna görüntüsüyle birleştiriyorlar. Bantların olduğu yere yapışkan uyguluyorlar ve bir gece kurumaya bırakıyorlar. Sonra çember şablonunu kaplamaya yerleştirip şekli kesiyorlar. Sonra halkanın kenarlarına katlanabilmesi için kaplama çemberinde çentikler açıyorlar. Kontrplak halkayı tutkalladıktan sonra kaplamayı ortalayıp kenarlara yapıştırıyorlar. Sonra kauçuk yastıklamanın takip edeceği koruyucu bir plastik katman ekliyorlar. Bunlar kaplama yüzeyini sıradaki vakum basınç makinesinde koruyacak. Kuvvetli vakum brandayı malzemelerin üzerine sıkıca geriyor. Bu kontrplak altlıktaki kaplamayı sabitleyip bağı zayıflatacak hava boşluklarını gideriyor. Kontrplak halkalar kaplandı ve orijinal direksiyon simidinin metal halkasını örtmeye hazır. İşçiler iki halkanın alt kısmına ve oluğa yapıştırıcı uyguluyor. Sonra kaplanmış iki halkayı metal çembere sabitliyorlar. Yapıştırıcının kuruması için parçaları mengenelerle sıkıştırıp bir gece bekletiyorlar. Ertesi gün mengeneleri çıkartıp tutkalı kurutmak için direksiyon simidini yaklaşık 8 saat bir fırında tutuyorlar. Direksiyon simidi kuruyunca derzden sızan tutkalı eğleyip pürüzsüzleştirmek için zımparalıyorlar. Hassas kaplamayı 8 kat reçineyle koruyup fırında kurutuyorlar. Sonra yüzeyi ahşap damarlarını öne çıkartan parlak bir finiş için bir dizi bileşikle cila alıyorlar. Direksiyon simidinin çeperi bitince parmaklıkları ve göbeği kaliteli bir deriyle kaplıyorlar. Önce parçaları tutkallıyorlar. Sonra elle dikiyorlar.

Orijinal direksiyon simidinin göbeğini yerleştirip son parçayı da ekliyorlar. Ahşap kaplama bir korna. Ne de olsa lüks bir araba kullanırken kendi kornanızı çalmak istersiniz. Eğer bunlardan alırsam acaba bana özel tüylü zarlardan da yaparlar mı? Tahmin edeceğiniz gibi uçaklar hava taşıtları ve roketler özelleşmiş bazı bileşenleri içerir. Bu yakıt, hava, yağ ve hidrolik sıvı gibi şeyleri sağlayan boru ve kanal iç elemanlarını da kapsar. Hava aracı boru ve kanalları genelde uzun ömürlü, hafif malzemelerden yapılır. Alüminyum ve titanyum gibi. Malzeme seçimi uygulamaya, yani nihai ürünün yüksek sıcaklığa ya da yüksek basınca dayanıklı olup olmayacağına bağlıdır. Bu alüminyum borular bir Boeing 737'nin yakıt borularına dönüşecek. Teknisyenler önce bu tüplerden birini mengeneyle sıkıştırıp istenilen uzunluk için kesiyor. Bu keskin uçlara ve çapaklara neden oluyor. Bu yüzden bunları bir çapak alma makinesiyle gideriyorlar. Tüplerin çapak alma işlemi öncesi ve sonrasındaki durumları böyle. İçlerine biraz grease yağı sıkıp bilgisayar kumandalı bir bükme aletine yerleştiriyorlar. Makine boruyu istenilen şekle getirirken karşıt basınç uygulayarak borunun yüzeylerinin içe çökmesini engelliyor. Yakıt hattındaki tüm borular için bu işlem tekrarlanacak. Her parçayı bir aparata tutturup lazerli bir cihazla ölçüyorlar. Lazer parçaların boyutlarının teknik gereksinimlerine uygunluğunu 5 farklı açıdan analiz ediyor. Sonra parça sıcak suya ve temizleyici bir çözeltiye batırılıp 2 kere durulanıyor. Bu içindeki yağ ve kalan kiri temizliyor. Artık hassas aşama başlayabilir. Robotik bir lazerli kesim sistemi şekli sonlandırıp tüm gerekli delik ve yivleri açıyor.

Ufak bir baskıyla kesilmiş parçalar kolayca çıkıyor. Bu arada bir stereo litografi makinesi özel sabitleyicileri oluşturuyor. Sabitleyiciler yakıt hattındaki çeşitli parçaları kaynak için bir arada tutacak. Bilgisayar kumandalı lazer ışını sıvı seramik üzerine sabitleyicilerin şeklini defalarca yansıtıyor. Her lazer yansıması mikroskobik bir sıvı katmanını katı hale getiriyor. Bu katmanların binlercesi bir araya gelince kaynak sabitleyicileri şekillenmiş oluyor.

Kaynakçılar bu seramik sabitleyicileri yakıt hattı bileşenlerini birleştirmek için kullanıyor. Her şey yerine yerleştirilince kaynak başlıyor. Bunun da tüm uçak parçaları gibi yüksek güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. Sızıntı testi için yüksek basınçtaki nitrojenle doldurulup bir su deposuna batırılıyor. Nitrojen kaçağı anlamına gelecek kabarcıkları dikkatlice gözlemliyorlar. Hava yerine nitrojen kullanma sebepleri, molekülleri daha küçük olduğundan daha küçük sızıntıları belirleyebilmesidir. Yakıt hattını ısıya dayanıklı köpükle kaplıyorlar. Bu da ısıya dayanıklı polyester bantla sabitleniyor. Yalıtım, yakıtın düşük sıcaklıklarda donmasını engelliyor. Ayrıca uçağın başka bileşenlerinden gelebilecek ısıyı engelleyip, yakıtı güvenli bir çalışma sıcaklığında tutuyor. Son bir denetlemeden sonra yakıt borusu müşteriye gönderilmek için hazır. Fabrikanın bunu uçağa monte edebilmesi için bazı yerler yalıtımsız bırakıldı. Yani şimdi kullanıma hazır durumda. Tabii ateşten uzak tutmak şartıyla. Birazdan ev tipi radyatörler. Sıcacık bir rahatlık nasıl yapılırmış göreceğiz. Ve elmalı tart. Anne değil makine yapımı. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Elmalı tart 14. yüzyılda keşfedildi. İngilizler, Hollandalılar ve İsveçliler bu nefis tatlının öncüleriydi. Ama daha sonradan bir Amerikan sembolüne dönüştü. Bugün elmalı tart makinalarla yapılabilir. Hadi merdanenizi bir tarafa bırakın da fabrikada bu nasıl yapılırmış izleyelim. Bu fabrika saatte 2100 elmalı tart üretiyor. İç malzeme için yığınla elma dilimini buharlı dev bir kazana dolduruyorlar. Hepsi organik olarak yetiştirilmiş, mayhoş ve sağlam elma çeşitlerini seçiyorlar. Bal ve elma suyu katıyorlar. Elma dilimleri sıvının içinde kaynarken, karıştırıcı bıçaklar bileşenleri harmanlıyor. Dilimler kısmen piştiğinde, karışıma bol miktarda tarçın ekliyorlar. Koyulaştırmak için tapyoka unu ekliyorlar. Elma dilimleri pişmeye devam ederken, bıçaklar kuru malzemeyi içine karıştırıyor. Meyveler yumuşayıp suyunu bırakınca, sıvı şurup yoğunluğuna kavuşuyor. Elma dilimleri hafifçe koyulaşınca iç malzeme gevrek hamur kabuğuna girmeye hazır demektir. Yoğun lifli hamur kabuk donmuş tereyağıyla başlıyor. Buğu sonra organik buğday unuyla karıştırılıyor. Tatlandırmak için belli bir miktar balı hamur karışımına ekliyorlar. Sonra buz gibi su ilave ediliyor. Soğukluk tereyağının hemen erimesini engelliyor. Böylece kabuk gevrek olacak. Hamur karıştırıcı da özel bir kanca hamuru oluşturmak için malzemeleri karıştırıp yoğuruyor. Hamur nemli ama çok ıslak ve yapışkan değil. Yaprakçı denilen bir cihaz da mekanik bir silindir. Hamuru yaprak haline getiriyor. Bir işçi 4 tart tabağının üzerine bir hamur yaprağı örtüyor. Bu daha sonra karuselde ilerliyor. Bu sırada şurup kıvamındaki elma malzeme depolayıcı denilen bir alete akıtılıyor. Depolayıcı malzemeyi döner banttaki pişmemiş tart hamuruna dolduruyor. Bu otomatik sistem her saniye bir kabuk grubunu dolduruyor. Şimdi tart tatlı sıvıyla dolunca bir işçi üzerlerini bir hamur yaprağıyla örtüyor. Dönen bir mekanizma hamuru tart tabakalarından kesiyor. Tek hamlede tartları ayırıp kenarlarını kesip kıvırıyor. Bir yük asansörü tartları kaldırıyor ve bir işçi onları sıradaki banda naklediyor. Bir tart grubunu bitirip bir sonrakine başlıyorlar. Bu sürekli bir tart üretim döngüsü. Tartlar şimdi pişirme alanına gidiyor. Burada işçiler onları pişirme tepsilerine diziyor. Buhar alması ve meyve sularının taşmasını önlemek için üst hamura delik açılıyor. Dolu pişirme tepsilerini konveksiyon fırınındaki raflara yerleştiriyorlar. Raflar eşit şekilde pişmeleri için sürekli dönüyor. Her partiden bir elmalı tartı kalite kontrol bölümüne yolluyorlar. Burada gözlemci yeni pişmiş elmalı tartları dikkatle inceliyor. Şeklini kontrol edip mevcut kusursuz bir tartla kıyaslıyor. Bir dilim hamurun gevrekliğini doğruluyor. Ama asıl önemli olan tadının nasıl olduğu. Bunu doğrulamanın tek bir yolu var. Eğer kalite kontrol ekibi tarta onay verirse, tüm parti sıradaki aşamaya geçiyor. Tartları şoklayıp selofanla kaplıyorlar. Vakum kullanarak kapakları açılmış kutulara bir işçi tartları yerleştiriyor. Tekerler önceden tutkallanmış kapakları kapatıyor. Ama iş tamamlanınca daha büyük bir karar anı geliyor. Bir top mu, iki top mu gibi. Tek dilim mi yoksa tüm tart mı? Benim seçimim belli. Ama belki de en iyisi kararı sonraya bırakmaktır. Vay canına, bu bir Amerikan tartı mı?
Ev tipi radyatör ilk kez 19. yüzyılın ortalarında kullanıldı. İnsanların yaşamlarına yeni bir sıcaklık kattılar. Bundan önce bir evi ısıtmak için birkaç şömine ve fırın gerekiyordu. Ama artık her odada bir radyatörle tek bir kazan tüm evi ısıtabiliyor. Geleneksel dökme demir radyatörler hala iş görse de artık modern çelik versiyonları daha revaçta. Bu çelik radyatörler daha hafif ve odayı daha çabuk ısıtıyor. Ayrıca şekil ve renk aralığı da daha fazla. Üretim bir dizi kuvvetli presle başlıyor. Çelik plakalara delikler açıp, metalik kalıplara bastırarak parçaları şekillendiriyorlar. Bu delikli ve preslenmiş parçalara yarı parça deniliyor. Boru biçimli ısıtma elemanlarını bağlayacak radyatör başlığı olarak kullanılacaklar. Yarı parçalar delme presi bölümünden çıkıp robotik bir mengeneye doğru ilerliyor. Bu iki parçayı kusursuz bir hizada bir araya getiriyor. Böylece otomatik bir kaynak makinesi devreye girebilir. Süreç normalde koruyucu bir kapağın altında oluyor ama bu kameralarımız için çıkartıldı. Sonra bir pres taşan derzleri düzlüyor. Bu işleme çapa kalma deniliyor. Kusursuz zamanlamalı bir robot parçaları zımparalama bölümüne götürüyor. Burada iki zımpara kemeri arasında dönerek çapaklarından tamamen arınıyor. Dairesel bir testere parçaya doğru gelip iki radyatör başta yaratmak için onu ortadan bölüyor. Bu radyatör başlıkları artık hazır. Sonra yuvarlatılmış kıskaçlı bir yakalayıcı altı çelik boruyu kaynağa götürüyor. Kaynak makinesi boruları başlığa ekliyor. Kaynak tamamlanınca bir başka robot başlıkları içeri sürüyor. İki boru için bir başlık var. Yani eş zamanda üç radyatör modülü birleştiriliyor. Keskin kıskaçlar kaynak çıkıntılarını sıyırıyor. Bu yüzden geri kalan parçalardan daha parlaklar. Birleştirilen parçalar sonra kaynak yerlerini pürüzsüz hale getirmek için bu bantlara yatırılıyor. Ama bu işlem çelik borular arasındaki boşluğa erişemiyor. Bunu daha küçük bir zımparayla yapıp kaynakların her yerini pürüzsüz hale getiriyorlar. Şimdi test zamanı. Modüllerden birini suya daldırıp içine hava pompalıyorlar. Suda kabarcık yoksa sızıntı yok demektir ve üretim sürebilir. Şimdi radyatörü bölüm bölüm yapıyorlar. Modülleri sıralayıp başlıklarından kaynak yapıyorlar. Bu bölgesel yaklaşım her boyutta radyatör yapmalarını sağlıyor. Radyatörler özel bir mekana ve özel ısıtma ihtiyaçlarına uygun tasarlanabiliyor. Elbette radyatör ne kadar büyükse o kadar ısı iletir. Bu çelik bir radyatör başlığının iç görünüşü. Radyatör tamamlanınca daha önceki su testini tekrarlayıp tamamen sızdırmaz olduğunu doğruluyorlar. Radyatörü astar boyaya daldırırken ona bir elektrik yükü veriyorlar. Bu astar boyanın metale yapışmasını sağlıyor. Kuruyunca radyatörü aşınmaya karşı koruyacak. Bu ev tipi radyatör artık boya katmanı için hazır. Müşteri rengi iç tasarıma uyması için ya da kendi zevkince önceden seçebilir. Boyayı kurutuyorlar. Soğunca onu paketliyorlar. Bu radyatörler şimdi evlerine gidiyor. Kazandan gelen sıcak su içlerinde devri daim yapacak ve sadece tecrübeli nasıl yapılmış izleyicilerinin bildiği şekilde odanızı ısıtacak.
Evet, virajları dönerken direksiyonu bize verip kestirmeyi planlıyorsanız rahat olun. Emin olun yakıt deponuz hep dolu olacak ve bunların nasıl yapıldığını da biliyorum. Daha da önemlisi nasıl yenileceklerini de. Ve odanızı ısıtacak. Evet, virajları dönerken direksiyonu bize verip kestirmeyi planlıyorsanız rahat olun. Emin olun yakıt deponuz hep dolu olacak ve bunların nasıl yapıldığını da bilmiyorum.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Malta.
1: Hey, ne yapıyorsun?
2: Resmimi çizdiriyorum. Bunu hep yapmak istemişimdir. O kadar yere gittik, böyle küçük bir hatıramız hiç olmadı. Bu yüzden bu sevimli hanım Eze sanatsal bir çizimimi yapmaya karar verdi. Ben de kabul ettim.
1: Saçmalığa bakın, sen
2: evet,
1: çok
2: gel otur, gel.
1: Kendini beğenmişsin. Neden niye oturuyorum? Olmasın?
2: Hadi şuna bak, hadi gülümse. Bence bu çok iyi olacak, biliyor musun? Buradaki klasik araba kültürü zengin. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri klasik araba ithal ediyorlar. Bu yüzden bu, affedersenizi, harika olacak.
1: Harika olacak ve bahsettiğin tüm o güzel şeylerin üstüne bir de güneş parlıyor.
2: Güneşin parlamasını seviyorum.
1: Yani klasik arabalar İngiltere'de olduğu gibi paslanıp dağılmıyor.
2: Evet. Peki 1960'lar 70'lerde üretilmiş bir İngiliz klasiğinin üzerinde bir damla pas bile olmayanını bulma şansımız nedir?
1: Burada şans daha fazla, orası kesin.
3: Tamam, işte bu. Evet, bitti.
2: Ah, derin
3: hazır
2: bir nefes
3: mısın?
2: Alayım.
1: Hadi gösterin.
3: Derin bir nefes al ve işte.

0: Bu ne iyisi? Bu ne böyle? Nasıl oluyor da o keskin hatlı ve yakışıklı, hırslı bir sürücü gibi görünüyor? Ben de böyle nasıl? Yani bu hiç adil değil.
1: Gördüğüm gibi çiziyorum. Ben sadece gördüğümü çiziyorum. Hepsi istiyorsun? Bu.
0: Ne inanamıyorum doğrusu.
2: İzi bu. Harika, bayılıyorum
0: işte. Buna inanamıyorum.
1: Saçmalamayı bırakma. Hayır, bu bir harika olmuş.
0: Haksız ediyor.
2: Ben yani çok beğendim.
0: Hadi almamız gereken bir araba var. Parasını sen ödeyebilirsin.
3: Fazla eşya almamışsın.
0: Almadım, fazla şeye gerek yok. Aklındaki bilgi bana yeter. Çantalarımızı topladık.
3: Aletlerimizi de.
0: Araba tamiri için yeni bir dünya turuna çıkıyoruz. Hadi bakalım.
4: Fotoğraf çekelim.
0: Bu güzel affedersiniz. Bir fotoğraf.
5: Meksika, Almanya, Brezilya, İspanya, Türkiye, Portekiz.
3: Dünyanın en ikonik arabalarının peşindeyiz.
0: Bundan daha iyisi olabilir mi? Ha, bir SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel araç bayilerine güveniyoruz. Bu çok istiyor. 30 bin euro iyi mi?
6: Hayır, imkansız.
0: Hey!
3: İşte böyle yapılır. Bu ulusal hazineleri tekerlek ve dua ile kurtaracağız.
0: Lütfen tekerlek seti bulmamı sağla. Tek istediğim bu. Ve birkaç euro tabii. Peso da olur.
6: Sanırım anlaştık.
0: Evet. Ve real kazanacağız. Buna gerçekten bayıldım. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyım. Malta'ya gelip araba seçmek hep aklımdaydı.
3: Zengin bir koleksiyona sahip çünkü burası 30 bine yakın klasik arabayla dolu. Hepsi bu adada kalmış.
0: Hey bak, MGB yol kenarında duruyor.
3: Ve burada sadece 500.000 insan var.
0: Harika değil mi? Jaguar'lar, British Leyland'lar, Ford'lar ve tabii ki Land Rover'lar bile var.
3: Evet, kesinlikle doğru. Çok uzun zamandır peşinde olduğun bir şey için burada olduğumuzu biliyorum.
0: Bu arabayı hiç yapmamış olmamıza inanamıyorum. Evet, efsanevi Ford Cortina 20 yılı aşkın süredir bizden kaçmayı başardı.
3: Dagenham'da tasarlanıp üretilen Cortina yıllarca İngiliz yaşamının vazgeçilmeziydi.
0: 70'ler boyunca çok satan bir model olan Cortina, satış temsilcileri kadar aileler arasında da popülerdi.
3: İngiliz arabalarının özel bir fabrikada monte edildiği Malta'da da durum hemen hemen aynıydı.
0: Ve çoğu İngiliz Cortina'sı paslanırken Malta arabaları kuru iklim sayesinde korundu.
3: Burası iyi durumda bir tane bulmak için mükemmel bir yer.
0: Evet, bir Mark II Cortina göreceğiz. Ancak belirli bir jenerasyondaki çoğu Cortina gibi biraz eskimiş olabilir tabii. Malta'daki en büyük sorun arabaların çoğunun tamamen restore edilmiş olması. Çoğunun tam bir hurda olması ve kısıtlı sürede istediğimizi yapamayabiliriz. Bu yüzden ortalama bir şey buldum. O yüzden gidip arabayı gördüğümüzde lütfen derin bir nefes al. Araba Malta'nın başkenti Valletta'nın dış mahallelerinde yaşayan Dennis adında Avustralyalı bir gurbetçiye ait. Adrese geldik. Bu adama benziyor.
7: Merhaba Mike.
0: Merhaba.
7: Evet,
0: Dennis, sen misin?
7: Seni bekliyordum.
0: Evet, memnun
7: merhaba.
0: Oldum Dennis.
7: Merhaba dostum. Merhaba.
3: Dennis nasılsın?
0: Bu Elvis.
7: Elvis nasılsın?
3: İyiyim dostum.
7: Evet, ben de harika. İyiyim, teşekkür ederim.
0: İşte burası. Uzun yolu bunun için geldik.
3: Hadi bakalım. Yes
0: baby. Evet bebeğim, bahsettiğim şey
3: evet.
0: Bu.
3: Evet.
0: Rengini beğendim Deniz. Güzel mi?
3: Rengini evet, çok
7: evet,
3: beğendim.
7: Rengi güzel.
3: Onu çıkarma şansımız var mı Deniz? Dışarıda bakabilir
7: evet,
3: miyiz?
7: Evet evet. Hiç sorun değil.
0: Ve marş motoru ilk seferde çalışmıyor.
3: Alarm zilleri çalıyor.
0: Ah. Ha, bir de tekliyor gibi sanki.
3: Dumanı gördün mü?
0: Evet.
3: Dumana bak.
0: Devam et Deniz. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bu kadar yeter.
3: Aman tanrım, ne çok ses çıkarıyor. Hayır,
0: ne
3: sanırım
0: yapıyorsun?
3: Bunu gördün
0: ne,
3: mü?
0: Ne?
3: Şunun içine girebilirim. Baksana.
7: Sen
0: yapmadın
7: ben
0: mı?
7: Yapmadım. Arabayı öyle satın aldım.
0: Sorun var mı?
7: Motora bakım gerekiyor. Egzoz biraz duman çıkarıyor.
0: Evet, eğer onu bize bırakmanın sakıncası evet. Yoksa gelip seni bulur ne
7: tamam,
0: düşündüğümüzü söyleriz.
7: Evet.
0: Güzelmiş Deniz. Peki tamam, bir arabayı otoyedek parça dükkanına sokmuş ve ne bulursa takmış değil mi? Ama gördüğüm kadarıyla döneme uygun birçok detay hala mevcut. Mesela ön ve arka krom tamponları, farların etrafındaki kromları
3: evet.
0: Görmek güzel yani. Jantlar kesinlikle derin dişli. Satış sonrası mini light'lardan.
3: Yarış stili amaçlanmış. Sorun da bu değil mi? Pandizot'a bakar mısın? Bir oraya kocaman hoparlör koymuş, sonra da sökmüş.
0: Ama 1970'lerde 80'lerde yaptığım
3: biliyorum
0: buydu.
3: Ama biz böyle satmayacağız değil mi? Ve siyah dumana gelince... Sübaplar kadar basit bir şey olabilir. Contaları kolayca bulunur.
0: Veya kırık pistonlar.
3: Veya kırık pistonlar. Segmanlar, her şey olabilir. Yani tereddüt etmem gerektiğini düşündüren bir dizi kırmızı bayrak ve alarm zili var. Motoru sökmeden dumanın küçük bir sorundan mı kaynaklandığını anlamak imkansız. Kaputun içine bir bakayım. Bazı parçalar eksik. Hava filtresi eksik. Trigger kayışı kapağı eksik.
0: Evet.
3: Motor daha yeni bir Pinto ünitesiyle değiştirilmiş ve bunu yapan kişi işi bitirmeyi unutmuş. Orada vakum borusu eksik.
0: Evet.
3: Başka şeye takılmış.
0: Evet.
3: Demek ki eksik bir şeyler var. Bak, bu şey de kırık.
0: Bu gaz teli değil mi? Araba nasıl gaz yiyor?
3: Yarısı içeride ama tam içeride değil. Ama bak, bu tamamen bakımsız olduğunu gösteriyor değil mi?
0: Evet.
3: Her yönden modifiye edilmiş. Ama sonrasında iyi bakılmamış.
0: İyi haber şu ki öndeki orijinal kromlar duruyor. Tampon iyi durumda. Hiç düzeltilmemiş gibi.
3: Evet.
0: Yani haberler iyi. Ve Cortina yazısını da unutmayalım. Malta'da araba almanın güzelliği ve faydası şu ki bu döneme ait benzerlerine göre çok daha az paslanmış bir araba alabiliyorsun.
3: Kaporta harika. Diğer her şeyden endişeliyim.
0: Endişelenmeyi bırak da gazla.
3: Ama bu utanç verici. Neler olduğunu görmeye gelen insanlar var. Gençlik yarış günlerim geride kaldı diyordum.
0: Ah ne güzel. Ah fren yok, fren yok. Fren yok diyorum sana.
3: Aman tanrım.
0: Gerçekten fren yok.
3: Bu
0: frenler
3: ses...
0: başka bir diyarda. Arkana bakma, arkana bakma.
3: Duman.
0: Biraz duman var ama çok değil. Canım, paniğe kapılmana gerek yok.
3: Bu arabada ne buluyorsun?
0: Aa, bu bir Cortina. Bak, bu dönemden kalma birkaç kez mahalleyi turlamamış ve orası burasıyla oynanmamış bir Cortina görmedim. Ama paslanmamış ve sağlam. İngiltere'de 20 yıl paslı Cortina'lara baktıktan sonra bu gayet iyi. Sıkıntıları var tabii. Frenler çalışmıyor. Motordan çıkan duman, arabaya takılan onca şey, yani bunları halledebiliriz değil mi? Arabanın kendisine baktığımız zaman bence sağlam görünüyor. Yani satın alsak iyi olur.
3: Seninle aynı fikirdeyim. Pas, söküp bakımını yapabileceğimiz parçalardan çok daha büyük bir sorun. Ancak bakım ve servis gerektiren çok fazla parça var. Bunu yapacak zamanımız veya bütçemiz var mı bilmiyorum.
0: Süspansiyona bak.
3: Yani bu yollar berbat.
0: Daha da kötüleşiyor.
3: Tanrım olamaz. Süspansiyonu bile yok.
0: Hayır yok, sanırım alçaltılmış gibi görünüyor ve sanırım zamanla belki biraz özelliğini kaybetmiş olabilir.
3: Evet, işte. Aman
0: stop
3: tanrım.
0: Etti.
3: Stop mu etti?
0: Evet, stop etti.
3: Tanrı aşkına.
0: Sanırım belki ne olduğunu söyleyeyim sana. Bak, bir şey arkadaki aküye çarpmış olabilir.
3: Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz?
0: Klasik arabalarını seven bu adayı araştırdım. İyi olanlar 20 bin euro. İçinde oturduğumuzsa sadece 12 bin euro.
3: Hayır, kesinlikle
0: evet,
3: olmaz.
0: 12 bin euro, doğru.
3: Bunu 12 bin euro harcamayacağız.
0: Öyleyse Deniz'i arayıp arabayı geri getirmeyeceğim ama parayı göndereceğimi söyleyeceğim, tamam mı?
3: Dostum, sen gerçekten aklını kaçırmışsın.
0: Yapma ama.
3: Aklını
0: macera
3: kaçırmışsın.
0: Macera nerede kaldı? Biz
3: aklını kaçırmışsın.
0: Zaten tamir edilmiş arabaları almanın ne anlamı var? Dünyanın bize bu yüzden ihtiyacı var, biliyorsun.
3: Evet, ama motoru ben tamir edeceğim. En azından akü konusunda haklıymışsın.
0: Merhaba. Deniz. Dönemediğimiz için üzgünüm. Elvis, evet, o çok mutlu, bayıldı. Harika tabii. Fiyatta bir indirim olur mu acaba? Tamam, peki. Evet, ne yapacağımı söyleyeyim. Anlaşma tamam. Evet, harika, buradan alıp götüreceğim. Harika, mutluyuz. Tamam, selamlar. Hoşça kal. Tamam, araba bizim artık. Onu çalıştırdın. Hadi bakalım. Hadi. Ah, merhaba küçük bebeğim. Bil bakalım baban kim?
3: Geçmişte çılgınca şeyler yaptık ama bu onları geride bırakıyor.
0: Evet, yaptık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
7: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
8: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
7: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
9: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aslında gittiğimiz yeri seveceksin. Mantin adında biriyle buluşacağız. İnanılmaz ama klasik araba atölyesi var. Adam Malta'nın Michelangelo'su gibi.
1: Klasik araba camiasının Harry Potter'ı gibi olmalı.
0: Asaya ihtiyacı var. Martin ve Malta Klasik Araba Atölyesi'ndeki ekibi İngiliz araba uzmanları ve Cortina'mızı kurtarmamıza yardım etmeyi teklif ettiler.
1: Cesur olduklarını umarım.
2: Merhaba.
0: Martin, nasılsın?
2: Merhaba Mike.
0: Memnun oldum, bu Elvis.
1: Merhaba Martin.
2: Merhaba Elvis.
1: Seni görmek güzel.
0: Arkandaki takım bu mu?
2: Evet, Charlie.
0: Charlie.
2: Bu Enya.
3: Merhaba, ben Enya.
1: Memnun oldum
3: Enya,
1: çok Charlie. Memnun merhaba oldum. Ben Elvis. Merhaba,
3: merhaba
1: Enya.
3: Oldum.
1: Çok memnun oldum.
0: Ford hayranı mısınız?
3: Evet, çok severim.
0: Ford'ları seviyorsun mi? Bu güzel. Martin, ne düşünüyorsun?
2: Ford'lar tamircinin baş belasıdır. Çünkü insanlar onlara o kadar çok şey yapıyor ki tamircinin atölyesine geldiklerinde yapılmış her şeyi sil baştan düzeltmek zorunda kalıyoruz.
1: Bunu söylemen tuhaf çünkü bu araba da öyle. Henüz birinin yaptığı ve benim bile bulamadığım bir sürü şey olacak ve çoğunu sökmemiz gerekiyor.
2: Eğer benim geçmiş deneyimlerime benziyorsa işimiz zor olacak.
1: Ama saat 6 ve yapabileceğimiz pek bir şey yok.
0: Tamam, arabayı lifte çıkaralım. Bak ne diyeceğim, güzel gidiyor. Bu olumlu bir şey.
1: Dostum, ne yaptık? Ne yaptık böyle?
0: Bir kortin aldık. Ben hep bir tane istemişimdir.
1: Hiç şu andakinden daha fazla hata yaptığımızı hissetmemiştim Mike.
0: Şuna bak, güzel değil mi ha? Ve ne güzel bir sabah. Aslında içim pırpır ediyor. Bugün çok heyecanlıyım. Gidip bir Mark II Cortina üzerinde çalışacağız. Hiç paslanmamış.
1: Kabul ediyorum, tek iyi ve güçlü yanı bu.
0: Birçok güçlü yanı var. Bu onlardan biri. Ya dostum, dur. Burada dur. Bunlara bayılıyorum.
1: Duracak
0: denemek
1: vaktim
0: istiyorum.
1: Yok dostum.
0: Dur.
1: Ciddi
0: bunlar
1: misin?
0: Bunlar pastitsi. Yöresel bir lezzet, hep denemek istemişimdi. Bir saniye bekle.
1: Bunun için vaktimiz
0: merhaba.
1: Yok ki.
0: Merhaba, pastisi var mı?
4: Evet.
0: Öyle mi? Peki
1: bunun
0: hangilerinden var?
4: Orada ricottalı var.
0: Evet, ricotta. Birkaç tane alabilir miyim?
4: Evet, tabii ki.
0: Öyle mi? Güzel. Harika görünüyorlar.
4: Evet, öyleler.
0: Yöresel bir lezzet değil mi?
4: Evet. Uzun yıllardır Malta'nın yöresel lezzeti.
1: Acele et.
4: Çünkü...
0: Geliyorum. Bir saniye.
4: Sana fazla vereceğim.
0: Harika. Buna değer, buna
1: evet,
0: değer.
1: Evet, biliyorum. Hadi ama.
0: Harika.
1: Özür dilerim.
0: Tamam, geliyorum. Özür dilerim, affedersin.
1: Özür dilerim.
0: Pastisi aldım.
1: Hadi ama acele et.
0: Bir saniye, dediğim gibi buna
1: evet,
0: değer yani.
1: Evet, gidiyoruz tamam.
0: Gidiyoruz, özür dilerim.
1: Umarım değer.
0: Çok güzel. Aman tanrım.
1: Pastisi mi?
0: Çok lezzetli. Doğrudan atölyeye gidiyoruz.
1: Malta'da 4 günümüz var. Ve ben Cortina şeklindeki dağa tırmanmaya başlarken...
0: Ben de parça avına çıkıyorum. Elvis'in bana gönderdiği büyük ve uzun bir alışveriş listesi var. Bir sürü parçaya ihtiyacı var. Ona iyi davranmam gerekiyor çünkü Cortina'mız için özel bir planım var. Şu anda biraz fazla tek renkli, sıkıcı ama bence onu iki farklı rengi ayırıp güzel ve zıt bir renk kullanırsak mükemmel olacak. Ve vinil bir tavan bunu yapmanın... En iyi yolu bence. Ayrıca vinil tavan o döneme de uygun. O jenerasyon arabada babamın 70'lerde yaptığı türden bir şeydi. Ve arabamızın ihtiyacı olan şey tam da bu işte. Bakalım neler yapacağız.
1: Tamam, çıkarın. Üstümden geçirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Tamam, artık neyle uğraştığımı görebiliyorum. Cortina'mızın tüm sorunları arasında en çok endişe ettiğim duman atan egzoz. Mavi duman motorun yağ yakması anlamına geliyor ve nedenini bulmam gerekiyor. Silindir kapağına ulaşmak için bunu sökeceğim. Bu arada Enya, rica etsem egzoz manifoldunu sökebilir misin? Ve Martin, sen de emme manifoldunu ve karbüratörü sökmeyi kabul edersen külbütör ve silindir kapağına doğru ilerleyeceğim. Bu kadar çok insanın bu kadar küçük bir alana sıkışması tuhaf gelebilir. Ama bu arabada yapılacak çok şey var. Eğer bir şeyler başarma umudumuz varsa herkesin tam gaz çalışmasına ihtiyacımız var.
0: İşte çıktı.
1: Hızlı bir temizlik yapıp durumu nasılmış bakar mısınız?
2: Tabii ki.
1: Yağ pistonlardan sızıyorsa motorun onarımı çok pahalı olur. Bu yüzden Martin Wayne'ye aşınma belirtileri ararken silindir kapağına bakıyorum. Silindir kapağı contası kötü görünmüyor. Yandığına dair bir belirti yok. Evet, iyi görünüyor. Şimdi silindir kapağının kendisinde belirgin bir hasar veya bozulma belirtisi yok. Subaplar iyi durumda gibi görünüyor diyebilirim. Egzoz subaplarında biraz karbon birikintisi var ama bu da beklediğim gibi. Şu anda beni çok endişelendirecek bir şey yok. Ve silindirler de iyi görünüyor. Belirgin bir aşınma belirtisi yok.
2: Hayır.
1: Tamam.
2: Pistonlar iyi durumda.
1: Geriye tek olasılık kalıyor. Aracın arkasından mavi duman çıkmasının sebeplerinden biri de subap dibindeki yağ keçeleri olabilir. Evet. Bu subabın etrafında bulunan ve yağın yanlarından aşağı akıp yanma odasına girmesini engelleyen küçük kauçuk bir keçe. Sorunumuzun bu keçeler olup olmadığını anlamak için önce subapları açıp kapatan beşikleri sökmeliyiz. Evet, 8 beşiğin hepsini sökmüş oldum. Yağ keçesi o yayın içine gömülü ve ona ulaşmak için yayı sökmem gerekiyor ve bunun için küçük bir alet buldum. Bu dönüştürülmüş bir matkap tezgahı. Kesinlikle biraz kullanılmış ve işini mükemmel şekilde görecek gibi görünüyor. Bunu karton parçasının üzerine koyacağım. Of, her şey çok ağır. Enya, bana yardım eder misin? Eğer bu tarafa gelip bunlardan birini kullanırsan, hangisi bilmiyorum, ama yayı bu makineyle sıkıştırınca subabın üst kısmı ortaya çıkacak.
3: Tamam.
1: Ve üstte iki küçük bilezik var. Çıkarmak için birkaç kez denemek gerekebilir. İşte oldu, evet. Onları görüyor musun?
3: Evet.
1: Eğer alabilirsen işte, oh, aldım bile, çok güzel. Şu yayı ve yay kapağını da çıkarabilirsin. Evet, işte oldu, harika. Subap da orada. Tamam, 7 tane kaldı. Stajyer tamirci Enya neredeyse bir yıldır burada çalışıyor. Arkadaşların özellikle de klasik arabalar üzerinde bu şekilde çalışmanı tuhaf bulmuyor mu?
3: Aslında Malta'da çok sayıda klasik araba, evet, var ve birçok insan onları çok seviyor. Benim yaşlarımda çoğu insan arabalarla ilgileniyorsa genelde babalarının arabaları üzerinde çalışmasını, evet, izleyerek büyümüştür.
1: Yani arabaları çalışır durumda tutmak için tüm bu becerileri ailenden veya babandan öğreniyorsun.
3: Kesinlikle.
1: Ve bozulduğunda tamir etmeye
3: tamir
1: hazırsın.
3: Tamir edebilirim, evet.
1: Bayıldım. Şimdi yağ keçesini subabın gövdesinden söküyorum ve şimdiden belli. Evet, şuna bakın, çatlak var. Bu şey tamamen mahvolmuş. Subab silindir kapağının içinde ama bu yağ keçesi subab gövdesinin üstüne oturuyor. Yağ keçesinin nasıl sallandığını görebilirsiniz. Artık gövdeyi olması gerektiği gibi sarmıyor. Bu yüzden yağ subab keçesini aşarak yanma odasına giriyor ve aracın arkasından mavi duman olarak dışarı çıkıyor. İyi haber şu ki komple yeni keçe setinin fiyatı 20 Euro'dan daha ucuz. Ve bunun sorunumuzu çözeceğinden eminim. Tabii çalıştırana kadar emin olamayız.
0: Malta'nın iyi yanı, arka sokaklarda her yerde yeni ve kullanılmış parçalar satan tamirhaneler bulabilmeniz. Birazdan gideceğim yerde Fred adında biri varmış. Umarım bu listedeki her şey onda vardır. Freddo bunlarca yılını klasik araba parçalarıyla dolu bir depoda geçirmiş. Şuraya bakın. Her şey var. Hey Fred, sen misin?
5: Merhaba,
0: merhaba
5: Mike.
0: Merhaba, nasılsın? Ben Mike.
5: Nasılsın?
0: Seni görmek güzel.
5: Seni de.
0: Bir sürü parça görüyorum burada. Bir Ford Cortina için parçaya ihtiyacım var.
5: Evet, bizde var.
0: Ford Cortina parçalarım var değil mi? Evet, güzel, tamam. Bu Mark 2.
5: Evet,
0: 1970 Mark 2. Model.
5: Evet.
0: Bende bir ihtiyaç listesi var. Tek tek bakalım mı? Trigger kayışı kapağı.
5: Evet, var. Beni takip et.
0: Teşekkürler.
5: Rica ederim.
0: Burada her şey var değil mi? Tüm güzel amblemler, kaputlar, ızgaralar, direksiyon silikleri.
5: Evet, Cortina. İşte kapak burada.
0: Cortina biraz eski. Çıkma mı bu?
5: Evet,
0: kullanılmış
5: çıkma.
0: Yani. Mark 2'ye göre mi?
5: Evet, Cortina Mark 2'ye.
0: Üzerinde 2 yazıyor, bakar mısın? Tamam, evet, o zaman alayım ben bunu. Harika. Şimdilik iyi gidiyor. Her şeyi burada çözeceğiz galiba. Evet. Şaka mı yapıyorsun? Yukarıdaki küçük dükkandan ibaret sanıyordum burayı. Ah Fred, burası inanılmaz. Sırada yeni bir distribütör var. Şuna bak, koca bir raf silsilesi ve sonsuza dek uzanan bir distribütör ordusu görüyorum burada. Buldun mu?
5: Evet.
0: Bu güzel görünüyor. Bakalım.
5: Yeni gibi.
0: Evet. Bak ne diyeceğim. Hiç fena değil. Henüz işimiz bitmedi. Listede daha fazlası var. Distribütörü buraya bırakayım. Tekrar ediyorum, listenin tamamını görmedi. Hazır mısın?
5: Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Aman tanrım.
0: Arabanın çok işi var.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
6: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
7: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
6: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Evet, bu arabanın süspansiyonu da diğer birçok şey gibi bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu paslı eski makaslara ulaşmadan önce egzozu sökmem gerekiyor. Ve az önce küçük bir tel parçasıyla tutturulmuş olduğunu öğrendim. Egzoz da aradan çıktığına göre eski makasları sökmeye başlayabilirim. Mike'la arabadayken hissedebiliyordum ama şimdi görebiliyorum. Makaslar aşırı paslanmış ve sarkmışlar. Bu olağan bir şey. Yaylanma etkisini, yani arabanın yolda zıplamasını sağlayan kaldırma etkisini azaltıyor. Neyse ki arabaya yapabileceğimiz güzel bir iyileştirme var. Neden ihtiyacımız olduğunu göstermek için küçük bir gösteri hazırladım. Burada makasımızı oluşturan çok sayıda metal katmanı veya yaprağı temsil eden birden fazla MDF parçası bulunuyor. Bunlar aracın her iki ucuna monte ediliyor ve araç zıpladıkça destekleyen bir yaylanma tepkisi oluşuyor. Yakınlaştırırsanız aslında olan şey bağımsız yaprakların birbirlerinin üzerinden çok az bir miktar kaymasıdır. Yaylar yepyeni ve metal temiz olduğunda iki metal parçasının birbirinin üzerinden pürüzsüz bir şekilde kaydığı hoş ve pürüzsüz bir tepki elde edersiniz. Bu size güzel bir sürüş sağlar. Ancak bu yapraklar arasında aşınma oluşursa farklı bir tepki verir ve bunu aracın arkasındaki yayı temsil eden MDF yapraklarımızın arasına malta balı sürerek gösterebilirim. Balın yapışkanlığı aşınmadan kaynaklanan sürtünme etkisini taklit ediyor. Artık bu metal parçalarını birbirinin üzerinden hareket ettirmek gerçekten çok daha zor oluyor. Ve aracın içinde yayların vermesi gereken o yumuşak sürüşü hissedemiyorsunuz. Neyse ki bu sorunun modern bir çözümü var. Cortina'mızda bunu kullanacağız. Bu kurtulmakta olduğumuz eski makasımız. Ve bu da yerine takılacak olan tek yapraklı parabolik yayımız. Parabolik yaylar çoklu yaprakların aksine bir tek çelik parçadan yapılır. Yay hareketi metalin şeklinden kaynaklanıyor. Ortası daha kalın, uçları daha ince. Yani kademeli bir yay oranı var. Daha da önemlisi bu arabadaki gibi yaprakların birbirine sürtünmesiyle alakalı doğal sorunlarla karşılaşmıyoruz. Evet, devam edelim. Yayın her iki ucu da şasiye tek cıvatayla takılıyor. İki kişiyle yerini oturtmak daha kolay. Evet. Enya, yardım eder misin? Orası öne gelecek. Ben diğer braketi takarken onu yukarıda tutabilecek misin? İşte bu kadar. Somunları takıyorum. Gevşek tutabilirsin. Bir sonraki aşama yayı arka aksa takmak. İstersen şu iki makas cıvatasını takabilirsin.
5: Evet.
4: Yerini biliyorsun değil mi? İşte oldu. Plakayı alt tarafa koyalım. Biraz oynatabilirsen hizalayabilirim. Çifti yaklaşık 800 euro. Yaylar ucuz değil ama aracın sürüşünü kökünden değiştirecek. Yaptıklarımızdan sonra ne düşünüyorsun?
5: Buraya kadar epey zor oldu.
4: Peki ya sürüşü, arabayı sürmek istiyor musun?
5: Elbette.
4: Öyle mi?
5: Kesinlikle.
6: Benim tavan planlarımı açıklamam gerekiyor. Bu yüzden Elvis'i soğuk içecek ve bocce ile yumuşatmaya karar verdim. Bu Malta Adası'nın çok eski ve geleneksel bir oyunu, oldukça karmaşık. Kolay değil. Satranç bowling karışımı bir oyun. Çemberin içindeyim. Neyse, hazır mısın?
4: Tamam, fırlat hadi.
6: Fırlat. Hazır mısın? Mesafe ne kadar?
4: Şuna evet, bak. Çok güzel.
6: 7,5 metre uzakta.
4: En yakınına atan mı?
6: En yakınına atan.
4: Hadi bakalım.
7: Evet, tamam, evet, görüyorum.
8: Hadi bir tane daha.
9: Sen de hadi.
6: Şuna bakın, oo, çok iyi. Güzel. Konuşmamız gereken şey estetik, çünkü araba tek renk olduğu için koyu kırmızı vinil bir tavan yapmayı düşünüyorum. Vinil tavanlar yeni döneme uygun. Babam da o dönemde vinilli
4: dostum,
6: tavan yapardı.
4: Ayıracak vaktimiz yok. Öncelik listemizin çok gerisinde.
6: Hayır, değil. Vinil bir çatının kortinamızı öne çıkaracağını düşünüyorum. Şuna ne dersin? Ben kazanırsam vinil tavan yaparız. Sen kazanırsan vinil tavan yapmayız.
4: Vinil tavan için vaktim
6: zaman
4: yok.
6: Zaman yaratırız.
4: Hadi o zaman.
6: Hazır mısın? Hadi,
4: aslında
6: hadi,
4: hiç fena değil. Kaldı. Oh. Ah. Oh. Baksana ne kadar yakın. Seni küçük şeytan.
6: Bu sahiden oldu. Gerçekten oldu.
4: Buna dürüst bir şekilde kazanmak denir.
6: Hadi ama beni yalvartacak mısın? Vinil tavanı yapmak istiyordum. Çok güzel görünür. Çünkü araba oldukça basit, tek renk. Yan tarafında kırmızı şerit olan bir vinil tavanın görünümünü değiştirip satışını kolaylaştıracağından eminim.
4: Kulağa hoş geliyor ama senin oyunundu ve kazandım.
6: Aa, yapma.
4: Vinil tavanını yapacağım.
6: Sahiden mi? Sahiden yapabilir misin? Evet, kazandım.
4: Vinil tavanını yaparım.
6: Aa, evet, teşekkür ederim dostum. Evet, arabaya benzin koymamız gerek.
4: İşte geldik.
6: Güzel görünüyor değil mi? Buradan alabilirim. Hadi bakalım. Evet, geçeyim. Pompaya önce ulaşmalıyım. Onu geçtim, bu kadar basit. Evet, teşekkürler.
4: Affedersin, kusura Emliha. Bakma. Ne dedin?
6: Emliha.
4: O ne demek?
6: Doldur.
4: Nereden biliyorsun?
6: Malta dilimi geliştiriyorum canım. Evet, harika. Dizel.
4: Teşekkür ederiz.
6: Evet, lütfen.
4: Tavana gelince ne olacağını hayal edebiliyorum. Hızlı bir işlem değil. Arabaya
6: 35 euro. Teşekkür ederim. Tamam, sağ ol. Sen dert etme onu. Malta'da manzaranın, güneşin tadını çıkar. Atölyeye girdiğinde
4: onların hepsini
6: bir
4: yapıp
6: kahve
4: tadını
6: alırsın.
4: Çıkarıyorum. Arabaya ihtiyacım var benim. Önümde olması gerekiyor ve gelip onu alacaklarsa tüm işleri nasıl yapacağım?
6: Ah, şu sokağa bakın, ne kadar güzel değil mi? Hadi ama. Hadi. Bistler'de bunu bulamazsın.
4: Ama motoru tekrar bir araya getirene kadar araba hiçbir yere gitmiyor.
6: Kapak çantası tamam mı?
4: Evet. Tamam, peki.
6: Hazır mısın? Bu çok ağır. Evet.
4: Çok dikkatli ol. Dengeli bir şekilde yerine konması gerekiyor. Bu arabayı benden ne kadar süre alacaksın?
6: En az bir gün sürecek. Araba yokken senin için yapacak başka şeyler bulmamız gerekecek.
4: Zaten yapacak çok işimiz var. Çoğu da arabada. Cortina bir yere gitmeden önce yeni sübap keçeleri işe yaradı mı diye bakmalıyız. Anahtarı çevir, çalıştıracağız. Umarım arkadan duman çıkmaz ve o noktada neredeyse vermeye hazır olacağız.
6: Ha! Duman var mı?
4: Duman yok.
6: İşte bu harika.
4: Duman yok.
6: Mutlu musun?
4: Evet.
6: Güzel çalışıyor.
4: Motor tamam ama kutlamaya zaman yok. Evet. Frenler berbat durumda. Bakıma ihtiyaçları var. Disklerin iyice temizlenmesi gerekiyor. Çünkü uzun zamandır kullanılmadıkları belli. Ama Mike'ın vinil tavanı yaptırmak için arabaya götürmesi gerektiğinden kaliperleri tezgaha koyup yenileyeceğim.
6: Arabayı yükleme zamanı, güzel. Hadi bakalım, gidiyoruz.
4: En kısa sürede almam gerek dostum.
6: Geri
4: ciddiyim.
6: Gelecek, söz veriyorum. Şuna bak. Ah, uzun sürmeyecek
4: acele
6: söz.
4: Acele et, acele et.
6: Hey, yükleme işi bitti. Elvis, çok endişeleniyorsun.
4: 2 günümüz kaldı, beni suçlayabilir misin? Mike tavanı takmaya götürünce atölyede kalan parçalar bunlar. Fren kaliperleri ve kapsamlı bir bakıma ihtiyaçları var. Burada tam da bunu yapacağız. Martin'in eski araba parçalarından yaptığı, arabanın sistemini birebir taklit eden harika küçük bir makinesi var. Bu pompa fren pedalı gibi çalışıyor. Pompaladığımızda sıvıyı bu silindirden şu boru boyunca kaliperin içine itiyor ve bu da pistonları itiyor. Bu da fren balatalarını dönen disklere doğru sıkıştırıyor ve aracı yavaşlatan da bu. Bu durumda yapmaya çalıştığımız şey pistonları kaliperden çıkarmak ve arkadaki keçeye ulaşmak. Sızdıran keçeler basınç kaybına neden olabilir.
8: Devam et.
4: Sonunda fren gücü azalır.
8: Tamam. Güzel. Bir dakika bekle.
4: Birini sabitledim. Yani diğerini de dışarı itmeye başlayacağı anlamına geliyor.
8: Evet ve hareket ediyor.
4: Evet.
8: Buradan görünüyor bak.
4: İşte bu.
8: Tamam, orada bekle.
4: Pistonu çıkardıktan sonra arkadaki keçeye ulaşabilir, yenilerini takabilir, her şeyi temizleyebilir ve bir araya getirebiliriz. Hidrolik basınç sayesinde pistonların çoğunu çıkarabildik. Ancak işi bitirmek için kaliperi ayırmalıyız. İşte oldu. İki parça şimdi ayrılmaya başlıyor. Evet.
8: Evet.
4: Pistonların durumuna bakıldığında iş sadece yeni keçelerle bitmeyecek. Pekala, yenisi var mı?
8: Evet, bizde var.
4: Yani yepyeni pistonlar ve keçeler takmamız gerekiyor. İyi çalışan bir kaliperimiz olacak.
8: Evet.
4: Temizlendikten sonra bir araya getireceğiz ve harika çalışacak.
8: Evet.
4: İlk iş yeni keçeyi takmak. Ki söylemesi yapmaktan kolay. Hayır, yine fırladı. Ah, oluyordu.
8: Evet.
4: Ama sonunda şuradaki güzelce oturdu. Yani piston için hazırız.
8: İşte oldu.
4: Yeni pistonları ve keçeleri olan tamamen yenilenmiş bir kaliper birleştiriliyor ve araba geldiğinde onları tekrar takabiliriz.
6: Elvis'in arabayı götürdüğüm için paniğe kapıldığını biliyorum ama zaten geldi işte. Atölyede. Burada çoktan sıraya girmiş yetenekli bir ekip var. Böylece tavanı yapabiliriz. Arabanın görünümü değişir, müşterisi artar. Yani iyi bir fikir değil mi bu? Neyse, iş tamam. Gidip ekiple tanışalım. Sorumlu kişi Norbert Kurtaşar. Norbert ve ekibi arabalardan lüks mobilyalara ve teknelere kadar her şeyle ilgileniyor. Bir oligarkın süper yatının koltuk döşemelerini yaptığına dair küçük bir söylenti duydum.
9: Evet.
6: Doğru mu?
9: Evet, evet.
6: Bunun yaptığın en güzel işlerden biri olduğunu biliyorum ama bu benim güzeller güzeli Mark II Cortina 1600'üm atölyene girene kadardı. Değil mi? Nasıl bakıyor? Galiba aynı fikirde değil. Neyse, devam edelim. Norbert, düşündüğüm şey şuydu, tavanın tamamını vinil kaplamak istiyoruz çünkü gördüğün gibi tek renk, o da gri yani.
9: Tamam.
6: Adada biraz zaman geçirdik, renkler parlak, göz alıcı ve buraya güzel parlak bir renk de çok yakışırdı diyorum. Vinil tavanın montajı 1000 euro tutacak ve tamamlanması bir gün sürecek. Peki ilk iş ne? Camları ve çıtaları mı çıkarıyoruz?
9: Evet, kesinlikle. İlk olarak nikeli çıkarmalıyız. Nikele bakacağız, camı çıkaracağız, kauçuğu ve camları çıkaracağız.
6: Güzel, tamam. Arabayı hemen Elvis'e götürmem gerek yani.
9: Tamam.
6: Önce arka camı çıkararak başlayalım
9: evet,
6: mı?
9: Evet, çıkaralım.
6: Evet, harika. Vinil tavanın her yerini kaplayacak. Bu yüzden önce camların etrafındaki kauçuk contalardan başlayarak arabanın üst yarısındaki her şeyi sökmemiz gerekiyor.
9: Öncelikle kauçuğu camdan ayırıyoruz. Abi,
6: sonra da
9: diğer tarafı
6: kendisi,
9: yaparım.
6: Ha?
9: Yo yo, dikkatli ol, tamam mı? İşte bu kadar oldu.
6: Ve işte arka cam böyle çıkarılır. Şimdi yüzeyi hazırlamamız gerekiyor. Yani burada elimizdeki şeyle nazik şekilde ovalıyoruz.
9: Kesinlikle.
6: Ve sadece.
9: Ama yumuşak yapmalısın. Önce böyle, sonra çapraz yapmalı. Sadece tek böyle ve tek yönlü değil, böyle. Bir tür örgü gibi. Örgü gibi yapmalısın,
6: tamam.
9: Bu tarafa ve o tarafa.
6: Boyayı zımparalamak vinilin yapışması için pürüzlü bir yüzey oluşturur. Bu da zamanla soyulmayacağı anlamına gelir. Bu atölyeden her türlü araba geçtiğini söylüyorlar. Doğru mu acaba?
9: Evet, kesinlikle. Her türlü araba. Şöyle anlatayım. Cortinalardan başlayıp...
6: Cortinaları gördün yani.
9: Kesinlikle. Babamın da bir tane vardı.
6: Evet, güzel.
9: Cortinalardan Jaguar'lara, Aston Martin'lere kadar.
6: Harika, Aston Martin'lere.
9: Evet. Gördüğün gibi elini şöyle koy.
6: Evet.
9: Ve pürüzsüz olduğunu evet. Hisset. İşte o zaman bittiğini anlarız.
6: Zımparalama bitti. Şimdi vinil tavanımız için renk seçmem gerekiyor. Bunlar numuneler değil mi?
9: Evet, bunlar numuneler. İstediğini seçebilirsin.
6: Ah, bu güzel. Üzüm kırmızısı gibi. Üste üzüm kırmızısı. Bu güzel ama yanlış malzeme. Sevmedim yani. Ah, merhaba. İşte bu. Bam, onu buldum. İşte bu. Bu vinili istiyorum.
9: Ama...
6: Şuna bak, harika değil mi?
9: Evet, acele etme, dur biraz. Çünkü bu stokta mevcut değil.
6: Getirtebilir miyiz?
9: Sormam gerekiyor. Öncelikle mevcut olup olmadığını kontrol etmeliyim.
6: Kesinlikle bu rengi istiyorum. Bu rengi seçeceğim.
9: Elimden gelenin en iyisini yapacağım.
6: Arabayı bırakmam mı gerekiyor?
9: Maalesef bırakmalısın.
6: Elvis beni öldürecek.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
9: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Az sonra burada olur. Endişelenmeyi bırak, tamam mı? Gelmek üzere.
14: 2 gündür bunu
13: bu
14: söylüyorsun.
13: Çok dakik. Dediğim gibi yani gelmek üzeredir.
14: Şuna bak.
13: Hadi görelim şunu.
14: Bak ne diyeceğim. Hakkını vermeliyim. Renk kombinasyonu çok güzel görünüyor.
13: Kırmızı vinil beklemek bizi oyalamış olabilir ama Cortina'mıza X faktörünü kazandırdı.
15: Gerçekten. Böyle bir araba isterdim.
14: Öyle mi?
15: Evet, kombinasyon çok güzel.
13: Üzgünüm, yüzümdeki bu kendini beğenmiş ifadeyi silemiyorum.
14: Görünüşüyle övünebilirsin ama bitirmek için ne kadar zamanımız kaldığıyla övünemezsin. Çünkü yarın için uçak biletlerimizi aldık. Yarış başladı. Tamam, hadi başlayalım, çabuk olun. İlk olarak Mike'ın etkileyici parça koleksiyonundan takılması gereken hava kutusu, trigger kayışı kapağı ve marş motoru var.
13: Ayrıca 150 euro gibi çok uygun bir fiyata yedek egzoz almayı da başardım.
14: Pekala, bu çok çok daha iyi. Standart egzoz çıkışı.
13: Evet, bence daha önce burada olan şey yıkılmış bir endüstriyel binanın parçasına benziyordu.
14: Evet. Satış sonrası alaşım jantları dönemine uygun Rose Style jantlarla değiştirdik.
13: Şuna bak.
14: Güzel görünüyor.
13: Hey, arabaya bunlar yakışıyor değil mi? Ve Norbert'ın ekibi bana tavanla uyumlu bir pandizot yaptı.
14: Hey. Bunu kullansana.
13: Elinde ne var?
14: Bitirebileceğimizi hiç düşünmemiştim ama Martin ve Enya'nın yardımlarıyla bunu başarıyoruz.
13: Ha, biraz da inanmak lazım. Sanırım galiba hepsi bitti. Bu kadar. Bitiş çizgisine ulaştık. 20 yıllık bekleyişin ardından sonunda Cortina'mıza kavuştuk.
14: Riskli bir projeydi ama neyse ki duman atan motor kolayca tamir edildi.
13: Bu sayede göz kamaştırıcı vinil tavan için cömertçe para harcayabildim.
14: Modernize edilmiş arka süspansiyonla Cortina artık rüya gibi sürüşe sahip.
13: Arabanın bize toplam maliyeti 14.500 euro. Bu da bolca kar fırsatı vermeli. Evet, hadi yola çıkalım. Çok güzel oldu.
14: Bakalım sürüşü bekle. De sesi ve görünümü kadar iyi mi?
13: Gidelim.
14: Aa, geri vites.
13: Şu tarafa gidelim. Tamam, hadi gidiyoruz. Ne diyorsun?
14: Hadi bakalım.
13: Yoksa bu senin ilk Mark II Cortina sürüşün mü?
14: Sanırım öyle.
13: Öyle mi?
14: Evet, sanırım
13: çok
14: öyle.
13: Çok iyi değil mi?
14: Harika bir araba. Etrafımıza bir bak. Masmavi gökyüzü, güneş ışığı ve hemen arkamızda müthiş bir Akdeniz adası var. Bu harika bir deneyim.
13: Hiç paslanmamış bir Mark II Cortina artık yenilenmiş oldu.
14: Burada mucize gerçekleştirdiğimizi hissediyorum.
13: Bu araba çığlık çığlığa bağırıyordu. Sen ve benim buraya gelip onu kurtarmamızı bekliyordun.
14: Sadece çığlık atıyordu.
13: Hadi anlat, nasıl bir
14: sürüşü
13: his?
14: Sürüşü gerçekten harika. Tek yapraklı parabolik yaylar çok daha modern bir his veriyor ama yine de geleneksel görünüyor. Bağlandığı parçalarla uyumlu. Güzel bir iyileştirme oldu.
13: Çok güzel değil mi? Saçma egzoz borusundan kurtulduktan sonra sesi de düzeldi. Peki ya frenler?
14: Aa, frenlere gelince bu şey zınk diye durur. Çok iyi.
13: Bu adada en iyileri, yani gerçekten harika olanları 20 bin euroya satılıyor, biliyor musun?
14: Evet.
13: Bu araba onlardan değil, güzel araba. Kullanışlı bir klasik ve performansı iyi.
14: Evet.
13: Bana soracak olursan onu 16 bin euroya rahatlıkla satabiliriz diyorum.
14: Evet, bence bu
13: adi. İyi de kar bırakır.
14: Evet, bence bunu İngiliz klasiklerini takdir eden insanların önüne koyduğumuzda birileri ona aşık olacaktır.
13: Böyle söyleyince manidar oldu Elvis. Daha ne olsun, harika. Şu arabalara bak.
14: Muhteşem.
13: Malta'nın ikonik Kızıl Kulesi'nin gölgesinde klasik bir araba buluşması. Cortina'mızı sergilemek için mükemmel bir yer. Ah dostum, şuna bak. Üzerinde İskoç bayrağı da olan küçük bir Hillman Imp Super bile var.
14: Ha evet. Arabaların hepsi Malta ikliminden faydalanmış.
13: Ha, bu güzel değil mi? Küçük Austin Cambridge A55.
14: Harika bir durumda.
13: Çok güzel değil mi?
14: Çok güzel.
13: Bu kaç model?
16: 1956.
14: Vay canına.
13: 1956.
14: Ve hala iyi
16: lastikler
14: durumda.
16: Lastikler bile hala orijinal.
13: Lastikler orijinal mi? İçindeki hava da öyledir. Evet. Harika. Ve bugün gelenler sadece İngiliz klasikleri değil. Alfa Spider.
14: Güzel
13: değil
14: mi?
13: Evet, harika. Evet. Ayrıca kan kırmızısı deri.
17: Teşekkür ederim.
13: Gerçekten çok,
17: teşekkür
13: çok
14: ederim.
13: Güzel.
14: İklim için mükemmel değil mi?
17: Evet, kesinlikle.
14: Tavanı hiç kapatmazsın.
17: Hayır, asla. Daima açık.
14: Kendisinden daha iyi bir arkadaş grubu içinde olsa da bizim Cortina'mız da takdir görüyor.
13: Beğendin mi? Vinil tavanın rengine ne diyorsun?
16: Genel olarak beğendim.
13: Öyle mi? Beğendin
14: güzel
13: mi?
14: Değil mi?
13: Kızıl Kule'den ilham aldık.
14: Aa, işte baksana, bu yüzden.
13: Arabanın tavanında biraz Malta var.
18: Bence evet. Çok güzel olmuş. Harika bir iş çıkardı.
13: Teşekkür ederim
18: gerçekten.
13: Beyler.
14: Sağ olun.
13: Siz peki Mark II Cortina'mıza bakma fırsatı
16: evet,
13: buldunuz
16: mu? Evet, güzel araba.
13: Evet, güzel.
16: Güzel bir model. Malta yollarında bunlardan çok vardı.
13: İyi gidiyor değil mi? Arabayı çok sevdim.
14: Evet, güzel.
13: Yanılıyor muyum? Ama Elvis'le ben uzaktan hayranlıkla baktığınızı fark ettik. Sanki koleksiyonunuzda bir Mark II Cortina olsun istiyormuşsunuz gibi bakıyordunuz.
19: İlk arabam bir Mark II Cortina'ydı.
13: Gerçekten öyle mi?
19: Evet, benim de bir 1600 EMO.
14: Bu kader
13: olması
14: olmalı
13: gerekiyordu.
14: Marco. Bazen işler böyle yürüyor.
19: Sorunları bitmiyordu.
14: Satın almakla ilgilenmeseniz bile lütfen adadaki tanıdıklarınıza
19: satılık.
14: Duyurun. Çünkü satılık. Evet.
19: Tamam. Evet.
13: Çok teşekkür ederiz.
14: Cortina'mız Malta halkı arasında çok beğenildi.
13: Evet, ve yeni bir yuva bulmasının uzun süreceğini sanmıyorum.
14: Gurur duyuyorum. Önceki ve şu anki halini düşünürsek zor bir yolculuktu değil mi?
13: Peki sırada ne var?
14: Hey, ne diyeceğim? İlham kaynağı değil mi? İskoçya için.
13: Biliyor musun, fena fikir değil.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu sefer vitesleri geri alıyoruz. Vay canına. Evet, stajyer öğretmen David'e her zaman istediği 80'lerin hot hatch'ini almak için.
1: Hayalimdeki araba bir Mark
0: Gerçekten.
1: Van Gogh GTI.
0: Sen benim gönlümün peşinden
1: evet,
0: giden bir adamsın
1: evet.
0: Ve şimdiden sana aşık olmaya başlıyorum. Ama o ünlü GTI rozeti için parayı yükseltmek kolay olmayacak. Çalışmıyor. İleri gitmeyecek.
2: Sadece geriye mi gidiyor?
0: Evet, sadece geriye gidiyor. Ve biraz yaratıcı düşünmeyi gerektirecek.
2: Bu da ne böyle? Parçalar halinde.
0: Çok eğlenceli olacak, onu seveceksin. Ohohohoho, evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
3: Küçükken kendime hep dedim ki büyüdüğümde alacağım, bir tane alacağım ama ne yazık ki bu sadece bir rüyaydı.
0: Büyük bir ticaret mücadelesini üstleniyorum. Vay canına, şimdi gidiyoruz. Otomobil kullanma hayallerini gerçekleştirmek için.
1: Yapabileceğini biliyorum
0: ben,
1: Mike. Ben sana inanıyorum.
0: Ben Harry Potter değilim. Peki nasıl mı yapıyorum? Günlük arabalarını devreden araba severlerle tanışıyorum. Benzin kapağı nerede?
4: Sanırım buraya gelirken M1'den aşağı uçtu.
0: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarrufla...
5: Yaklaşık 500
0: sterlin. 500 sterlin mi? Bir dizi işlem yoluyla bu devasa bir kumar. Ve para kazanma anlaşmalarıyla...
6: Sana 3000 sterlin çekiyorum.
0: Elinizi uzatın. Takaslar yaparak... Evet güzel. İstedikleri arabayı alacak param olana kadar deniyorum.
1: Ne kadar mutlu olduğumu sana anlatamam.
0: Oh, ağlamayı kes. Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Hava böyleyse ve tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin iki katından fazlasına satabiliriz. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis var.
2: Çalışmak için uygunsuz bir yer.
0: İleri gitmeyecek.
2: Sadece geriye mi gidiyor?
0: Evet.
2: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadın.
0: O rüya arabasını...
7: Oh, bu çılgınlık.
0: ...teslim etmek için...
1: Şaka mı yapıyorsun?
0: ...gerilim yüksek.
8: Titriyorum, bu harika.
0: Aa, şuna bakın. Küçük bir hot hatch arabayla buluşma. Şu güzel GTI'ye bakın. Çılgın bir Golf'ü kim sevmez ki? Bu kalbimin kaptan köşkünde yer alıyor. Bu arabaları seviyorum. David adında bir adamla tanışmak için buradayım. Şimdi David belli ki küçük ve çok hızlı bir şey istiyor. Ve arabaların arasında olacağını söyledi. Evet. David tuğla ticareti yapan bir duvar ustası ama bundan vazgeçti ve kendini öğretmen olarak yeniden eğitmek için maaşından kesinti yaptı. Bir Golf GTI sahibi olmayı çok istiyor ancak geçindirmesi gereken genç bir aile...

0: Ile bu onun ulaşamayacağı bir yerde. Bu yüzden benden yardım istedi. Sen David olmalısın.
1: Evet.
0: David nasılsın? Ben Mike. Burası uygun değil mi? Bunu seviyorum.
1: Kelimenin tam anlamıyla rüyalar ülkesinde.
0: Pekala dinle. Kendimizi kaptırmadan önce konuşalım. Çünkü bütün günümü bu arabalara bakarak geçirebilirim.
1: Evet,
0: hadi oturalım,
1: ben de.
0: Çay içelim ve senin için neler yapabileceğimizi tamam. konuşalım. Burası olur. Hot hatchback'lerini sevdiğim belli. Demek istediğim sen genç bir adamsın. Çoğu insan katılacaktır.
1: Evet.
0: BMW istiyorum. Bilirsiniz E46 veya M3 falan istiyorum derler. Peki ya sen?
1: Evet.
0: Sen ne istiyorsun?
1: Ben hayalimdeki araba olan Mark Van Golf GT istiyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Tamam.
1: Bu sürerken hala yolu hissedebileceğiniz bir araba. Bilirsiniz tüm bu yeni arabalar gerçekten modern, elektronik ve bir şekilde yol boyunca süzülüyorsunuz. Yolu hissetmek istiyorum ben.
0: Hey, sen benim gönlüme göre bir erkeksin ve şimdiden sana aşık olmaya başladım. Bu iyi, bu çok iyi. Ah David, ne araba seçimi ama WB'nin 1976'da bu arabayı üretim hattından ilk çıkardığında sadece 5000 adet üretmeyi amaçladıklarını düşünmek komik. Ancak küçük hot hatchback çok geçmeden büyük talep gördü ve bunu anlayabiliriz. Neredeyse 500,000'a ulaştılar. Gerçekten iyi bir sayı bu. Neden gidip kendini almadın?
1: Ben öğretmen olma sürecindeyim. Yani ben 6-7 yıldır duvar ustasıyım ve şimdi bir bakıma üniversiteye gidiyorum. Yani tüm bu para bu eğitime gitti. Benim bir ailem var, yani her şeyden önce ailem geliyor.
0: Hangi yaşa öğretmenlik yapmak istiyorsun?
1: İlkokul çocuklarını öğretmek istiyorum.
0: Hmm.
1: Şu anda eğitim alanında çok fazla erkek olduğunu düşünmüyorum ve ben sadece o erkek rol modeli olmak istiyorum.
0: Aa, bu harika. Eğitim evet. işinin çok iyi kazandırmadığının farkında mısın peki?
1: Bu soru kesinlikle çok fazla geliyor. Ama benim için önemli olan para değil. Öğretmenler çocukların hayatlarında kesinlikle bir fark yaratıyor. Yani beni buna yapmaya iten şey bu.
0: Güzel. Bana ailenden söz et. Yani sen...
1: Evliyim. Evet, evli ve 3 çocuk.
0: Yani evden çok çok para çıkıyor. Sen
1: evet.
0: Golf GTI almayacaksın.
1: Şu anda değil,
0: yok.
1: Hayır.
0: Bir Mark Van Golf GTI'ye sahip olmak senin için ne ifade eder?
1: Bu mutlak bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Bir rüyam işim ve bir rüyam arabam olacak. Evet.
0: Pekala, pekala. Umalım da benim için güzel ve lezzetli bir şeylerin olsun. Var mı?
1: Evet, otoparkta senin için bir şeyim var aslında.
0: Pekala.
1: Gelip görebilirsin. Evet, buna bayılacaksın.
0: İyi bir Mark Van Golf 10.000 sterline mal olabileceğinden umarım benimle dalga geçmiyordur. Bana onun iyi bir Porsche Boxster olduğunu söyle ve biraz mutlu olalım.
1: Keşke öyle olsaydı ama hayır, sevdiğini biliyorum. İşte buradayız.
0: Bu Transit Connect değil,
1: öyle,
0: değil
1: evet.
0: mi? Şaka mı
1: hayır,
0: yapıyorsun?
1: Hayır, yapmıyorum. Evet, öyle.
0: Aa, bu senin duvarı örme işi.
1: Bu benim iş aracım. Evet.
0: Yani oldukça yıpranmış eski bir Transit Connect. Boru hattına bakın. Aa, tekerleklerin yenilenmesi gerekiyor. Tüm plastikler yorgun görünüyor. Peki içine bakabilir
1: evet,
0: miyim?
1: Evet, bakabilirsin.
0: Hay. Bunu temizlemesi için Elvis'imi oraya göndermenin benim için bir hakaret olacağını düşünüyorum.
1: İyi olacak.
0: David bu yüzlerce sterlin civarı eder. Demek istediğim bir kez toparlanınca biraz daha değerli olabilir ama istediğin araba binlerce eder. Bir Mark One
1: evet.
0: Golf GTI istiyorsun. Bu yüzden senden gerçek bir nakit almaya ihtiyacım olacak. Gerçekten iyi bir para. Elinde ne
1: bir
0: var?
1: Bir öğrenci olarak bunun oldukça zor olduğunu evet. hayal edebilirsin. Ama şimdilik 4000 toplamayı başardım. Evet.
0: 4000 mi? Oo, yani 4000 artı bu. Ne var biliyor musun? Bu bir meydan okuma olacak. Zor olacak.
1: Evet.
0: Çünkü golfler zeminde daha pahalı ve daha ince hale geliyor. Ama bunu yapmaya kararlıyım çünkü
1: gerçekten
0: sen sevimli bir adamsın.
1: Ederim.
0: David çok hoş bir adam ve bu kariyer değişikliğiyle harika bir şey yapıyor. Kariyer değişikliğindeki tek sorun Transit Connect'i benim üzerime atmış olması ve bununla yüzleşelim. Bu tekerlekli hareket eden bir şeyden başka bir şey değil. Bunu ellerine bıraktığımda Elvis'in ne düşüneceğini merak ediyorum. Önce şu oto yıkamacılarından birine uğrayıp temizletmem gerekebilir. Oldukça pis.
2: Aa, sensin.
0: Bu araç geri gidiyor.
2: Bir teslimat beklediğimizi bilmiyordum. Bu da ne?
0: Aa, bu bizim 2006 Transit Connect'imiz. Evet.
2: Kime ait?
0: David adında bir adama ait. Şu anda bir duvar ustası. İlkokul öğretmeni olmak istiyor. Hedefi
2: vay canına.
0: Öğretmen olabilmek için birikimlerini yeniden eğitim almak üzere
2: evet,
0: kullanmak
2: tamam.
0: zorunda kaldı. Ben de ona yardım etmek istiyorum. Ve o benim ve ikinizin de sevdiği belirli bir rüya arabasının peşinde.
2: Hadi o zaman ne istiyorsun?
0: Mark Van Golf GTI.
2: Evet, harika. Harika bir araba. Ama bu ondan bir dünya uzakta. Golf GTI Mark Van'ın ne kadar mal olduğunu biliyor musun?
0: Biliyorum ama genç David çok ama çok zor bir birikim yapmış. Bize araçla birlikte 4000 sterlin verdi. Hepsi bu kadar.
2: Pekala. Bak sen kapıyı aç, ben içeri alacağım.
0: Güzel.
2: Boulder'ın bunun gibi minibüsleri ölümüne kırbaçlanıyor ve bu araç 278.410 kilometrede. Yani onu satılabilir kılmak için yapılacak çok şey olabileceğinden korkuyorum. Demek istediğim, bu motorun her tarafında yağ sızıntıları var. Hemen hemen her yerden geliyor, öyle görünüyor. Yardımcı kayışın son kullanma tarihi geçmiş. Büyük ölçüde yok olmuş ve değiştirilmesi gerekecek. Direksiyon rafında da sızıntı var. İlerledikçe sorunların bir listesini yapıyorum. Mekanik işler bitiyor ve ben de bazı yapısal onarımlarla ilgileniyorum. Sadece o onarıma bakınca aslında bir noktada üstünde bir fiberglass yamayla onarılmış gibi görünüyor. Ve bu tür şeylerden nefret ediyorum çünkü bunun için ne yapıldığını kim bilebilir? Biri daha büyük bir şeyi örtbas etmeye mi çalışıyor? Yapısal bir şey mi? Potansiyel olarak tehlikeli bir şey mi? Yoksa sadece kozmetik bir örtbas mı? Gerçekten parçaları ayırmaya başlamadıkça asla bilemezsiniz ve bunu bir kez yaptığınızda ne bulacağınızı kim bilebilir? Benim için bu yaşta bir araç da bu değerde ve bu kilometrede, yani bu riske değmez. İşler tırmanırken onu güvenli hale getirmek minibüsün değerinden daha pahalıya mal olabilir. Bu nedenle bazı esaslı eylemlerin zamanı geldi.
0: Merhaba dostum, nasılsınız?
2: Evet. İşte böyleyiz.
0: Bu ne, alışveriş listem?
2: Bu şu ana kadar yaşadığım şeylerin bir listesi. Bu arada bu minibüsün nesi var bilmiyorum ve henüz bitirmedim.
0: Bütün bunlar bu küçük inşaatçının minibüsünde bir sorun mu var ha?
2: Henüz bitirmedim. Demek istediğim bazıları nispeten küçük, bazıları çok daha ciddi.
0: Onu bir binliğe dönüştürmek bir bin sterline mal olacak. Zahmet etme. Bu küçük inşaatçının minibüsünü biliyorum. Yedek parça ve onların için satabilirim. Ve bunun için 500 sterline alacağım. O yüzden tekerlekleri yerine koy, unut gitsin. Ondan kurtulacağım.
2: Bunu söylediğine sevindim.
0: Tamam, gidelim. İşe başlayalım.
2: Teşekkür ederim dostum.
0: Bu bir görev için olabilecek en kötü başlangıç. David'in minibüsünden 1500 ile 2000 arasında bir yere varmayı bekliyordum. Hurda olarak satabileceğimi biliyorum. Ama gerçek şu ki bu nakit paranın bir kısmını geri kazanmak için ticaret yapmam gerekecek. David'in transitinin kör topal bir şeye dönüşmesiyle fonumuzun ciddi şekilde desteğe ihtiyacı var. Şans eseri sanırım arabayı gördüm. Herkes bir miniyi sevdiğimi bilir. Onları alıp satmayı seviyorum. Gidip göreceğim şey 2500 sterline satılıyor ve bu da ucuz görünüyor. Ama bununla ilgili birkaç sorun var. İyi haber şu ki bu bir mini Mayfair. Kötü haber şu ki otomatik. O kadar popüler değiller. Ama gerçekten kötü haber şu ki herhangi bir 4 vitese geçmiyor. Ve bu bizim için büyük bir risk. Bunu düzeltebilirsek içinde bir kar olabilir. Eğer yapamazsak o zaman paramızı boşa harcıyor olabilirim. Ama David'e hayalindeki arabayı alacaksak büyük riskler almamız gerekiyor. Bunu yapmalıyız. Bu bizim görevimiz. Merhaba dostum,
3: merhaba,
0: sen geri olmalısın. Ben Mike.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Bana bundan söz et.
3: Biraz Bean City oğlum için aldım ama o şimdi bir hateş istiyor, ondan hoşlanmıyor.
0: Bu çocukların nesi var?
3: Kesinlikle.
0: Geldiğimiz yer burası.
3: Evet ama onu aldığımda ileri ve geri gidiyordu ve her şey çalışıyordu. Şimdi sadece geriye gidiyor.
0: Bir noktada gittiğini mi söylüyorsunuz?
3: Satın aldığımda çalışıyordu. İleri geri gidiyordu ama şimdi bir şeyler ters gidiyor.
0: Bir onarım olabilir veya yeni bir kutu olabilir. Peki çalışıyor mu?
3: Evet çalışıyor. İşte.
0: Düğmeyle başlıyor. Sorun değil değil mi? Motora bir göz atalım. Bu doğru görünüyor değil mi? Evet. Tamam, yani sadece yorgun. Test sürüşü yapabilir miyim? İzin verebilir misin bana?
3: Ha, pek değil, hayır. Sadece geri gitmek istemiyorsan.
0: Tam olarak değil. Bunun için ne kadar istiyorsun?
3: 2500.
0: 2500 sterlin mi?
3: Evet.
0: Benim için yapabileceğin en iyi şey
3: 2300,
0: ne?
3: 2300 sınır.
0: Seninle tartışmayacağım. Bu konuda bir kumar oynayacağım. 2300 sterlin. Bir anlaşma yaptık, tamam mı?
3: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim. Onu benim için dükkanıma geri götürür müsün? Hayalinizdeki arabayı elde etmeye çalışırken risk almak ve büyük kumarlar oynamak zorundasınız. Bu yüzden az önce gittim ve hareket etmeyen bir arabaya para harcadım. Birazdan Elvis'i Mini'nin akıllıca bir satın alma olduğuna ikna etmeliyim.
2: Sadece geriye mi gidiyor?
0: Evet, sadece geriye gidiyor.
2: Ha dostum.
0: Bir sonraki hareketimden daha da az etkilendim.
2: Yakın zamanda herhangi bir yere gidecek gibi görünmüyor, parçalar halinde.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
5: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
6: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
5: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İyi maaşlı duvar örme işini öğretmen olmak için kullanan David'e rüya gibi bir Golf GTI elde etmeye çalışıyoruz. Eğitim işinin çok iyi kazandırmadığının farkında mısın peki?
1: Aslına bakarsan benim için önemli olan para değil. Bu iş kesinlikle çocukların hayatında bir fark yaratıyor.
0: David'in modeli 10.000 artıya mal olduktan sonra Mark Van Golf'lerle en son kumarım olan bu mini üstü açılır arabadan başlayarak birkaç işlem yapmamız gerekecek.
2: Neden şaşırmam gerektiğini bilmiyorum. Eve mini ile gelmen çok uzun sürmüyor değil mi?
0: Hey, şuna bakın, aynı zamanda uygun bir
2: çok
0: küçük
2: tatlı
0: mini.
2: Hoşuma gitti ama bir römorkta. Umarım ucuz olmuştur.
0: Gerçekten ucuzdu ve bir sebepten dolayı ucuzdu. 2300 sterlin ödedim. Evet, tam 2300.
2: Evet ama ucuz olmasının sebebi nedir?
0: Çalışmıyor, ileri gitmiyor.
2: Ne?
0: Sadece geriye gidiyor. Biraz kumar oynadım çünkü gidip araca baktığımda
2: kulağa öyle geliyor.
0: Çalıştı ve motor iyi görünüyor. Ancak vites seçicinin çalışması gerektiğini düşündüm. Çünkü boştan geri vitese geçiyor. Bu işe yarıyor. Sadece ileri vites yok.
2: Pekala, tamam. Bak, bundan yola çıkarak çalışmayan seçici mekanizmanın bir parçası olabilir. Ve eğer öyleyse nispeten basit bir düzeltme olabilir.
0: Gördün mü?
2: Eğer öyleyse.
0: Gördün mü?
2: Değilse... 2300 sterlinlik paramızı boşa harcamışız demek.
0: Bak, oraya gitmeliyim. Hadi onu atölyeye getirelim ve bir bakalım.
2: Öğrenmenin
0: olur mu?
2: Tek yolu var.
0: Hadi.
2: Şimdi otomatik vites kutuları sistemdeki yağ basıncını kullanarak vites seçiyor. Dolayısıyla bunun herhangi bir ileri vites seçmeyeceği gerçeği aslında düşük yağ basıncına sahip olması kadar basit bir şeyden kaynaklanıyor olabilir. Düşük yağ basıncına sahip olmanızın nedenlerinden biri de sistemde yeterli yağ olmaması kadar basit olabilir. Yani ilk iş, yapılacak ilk şey yağ seviyesini kontrol etmek. Ancak bu arabada yağ çubuğu kırık. Kırık yağ çubuğu doğru pozisyonda düzgün oturmayacaktır. Bu nedenle sistemde ne kadar yağ olduğunu bulmanın tek yolu onu boşaltıp ölçmektir. Oradan en az birkaç sürahi yağ çıkmasını bekliyordum ama aslında bir tane çıktı. 2 litreden biraz fazla. Bu arabada 5 litrelik bir yağ sistemi var. Bu yüzden boşaltırken 4,5 litre yağ almayı bekleyebilirsiniz. Ve normalde bu beni gerçekten endişelendirebilirdi. Ama memnunum çünkü sadece geriye gitmesinin nedeni bu olabilir. Çok az yağ, çok az yağ basıncı anlamına gelir. Bu yüzden umarım bu arabayı tekrar ileri götürmek için süper basit bir çözümdür. Kader anı. İleri gidiyoruz. İleri ve geri. Pekala, şimdi onu yola çıkarmak ve başka neyin yanlış olduğunu görmek istiyorum. Dünyanın en hızlı minisi değil ama kesinlikle harika hissettiriyor. Direksiyon iyi ve hızlı tepki veriyor. Tıpkı bir mininin olması gerektiği gibi biraz go-kart'a benziyor. Frenleri kontrol edelim. Evet, güzel. Kontrollü bir duruşa getiriyor. Hepsi bu kadar iyi. Geriye kalan tek şey miniyi tamamen temizlemek. Ardından Mike onu çevrim içi olarak listeleyebilir ve bunun için en az 3000 sterlin alabileceğini düşünüyor.
0: Şimdi Elvis'in küçük minimiz üzerinde gerçekten çok çalıştığını biliyorum ve Ford Transit'le bir felaket yaşadık. Ancak bu cephede bazı iyi haberlerim var çünkü ben yedek parçalar ve onarımlar için onu listeledim ve tahmin edin ne oldu? Sattım ve onu 500 sterline sattım. Onu sattığım insanlar muhtemelen motoru, vites kutusunu, koltukları, kapıları soyacaklar. Tüm bu şeyleri satmayı ve kendilerine kar etmeyi başaracaklar. Ve biz de fona 500 sterlin koymayı başardık. Burada biraz şişman sıfır alabilirdik. Minibüs için en azından 500 sterlin harcadık. Şimdi rüya araba fonunda 2200 var. Ayrıca Elvis'in miniyi satmaya hazır hale getirdiğini umuyorum. Bakalım ne yapmış. Aa dostum, gerçekten bu aynı küçük mini mi? Ah, bu harika görünüyor. Güzel olmuş. Benim için asıl endişe bu şanzıman oldu. Biliyor musun, ben aldığımda tersine gidiyordu. Nispeten basit bir düzeltme olabileceğini düşündüm.
2: İkimiz de öyle olmasını umduk değil mi? Ama demek istediğim, bunlar çok karmaşık şeyler. Bu bir kumar.
0: İnternetten baktım. Bir araba kutusu bulmak zordur ve 1000'e kadar çıkabilirler. Çok fazla.
2: Evet, 4 rakamdı dostum.
0: 4 rakam mı?
2: 19.99. Nesi var? Düşüktü, yağ düşüktü.
0: Bu bir şaka mı? Yani sen sürdün mü, gidiyor
2: evet.
0: mu? Bu harika, ne büyük bir rahatlama. Neden endişelendiğimi bilmiyorum. Elvis'in başaracağını biliyordum. Minimiz şimdi bir rüya gibi gidiyor ve bize neredeyse hiç nakit borcu yok. Ve otomatik bir mininin peşinde olan Jazz adında bir araba tüccarı tanıyorum. Bu yüzden onu aradım. Gelecek ve ona bir göz atacak. Umarım gördüklerini beğenir. Onu bizden alır. Bakalım ne olacak. Mini 3250 sterline listelendi. Umarım onu kız kardeşi adına satın alan Jazz'le bir anlaşma yapabilirim. Pekala Jazz, bu arabaya bir daha bakarsan onu yıpratacaksın. Sadece küçük. Bir arabaya bakmak o kadar uzun sürmez. Saatlerdir buradasın.
3: Şey, sen çok dikkatli olamazsın değil mi? Bugün de bu çağda
0: yapamazsın,
3: olamaz.
0: Hayır. Yapamazsınız. Pekala. Ah, bu acı bir gerçek. Bunu söylediğinde aniden omurgamdan aşağı hafif bir ürperti geldi. Neyse, şey, o bir mini otomatik, üstü açılır. Bu da onu nadir kılıyor. Ve özellikle otomatiğe ihtiyacınız olduğunu söylediniz.
3: Söyledim, evet. Kız kardeşim Jenny için. Onun ilk arabası bir mini otomatikti.
0: Ah, harika.
3: 1978'de
0: şey,
3: 79'da.
0: Demek öyle oldu. Bir mini otomatik arabam var.
3: Evet.
0: Ve bu kız kardeşin için harika.
3: Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
0: Nadir olması ve üstü açılır olması gerçeği nedeniyle 3250'nin
3: evet.
0: peşindeyim.
3: Sana 3000 sterlin teklif ederim.
0: 3000?
3: 3000 bugün.
0: Elini uzat.
3: Evet.
0: Evet, kendin için bir anlaşma yaptın.
3: Harika bir araba. Güzel, teşekkür
0: pazarlıklı.
3: Ederim.
0: Güzel, tadını çıkar.
3: Minnettarım. Teşekkür ederim.
0: Yağ için sadece 20 sterlin harcadıktan sonra Mini'yi 3000 sterline sattık. Bu 700 sterlinlik bir kar. Yani elimizde 5180 var. Fena değil. Ama yine de David'in Mark I Golf'ü için ihtiyacımız olan minimum 10.000'in sadece yarısı. Neyse ki çevrim içi gördükten sonra bir sonraki ticaretimizi sadece 500 sterlin için hızlandırdım. Ve şimdi birkaç palet üzerinde geldi.
2: Bu da ne böyle?
0: Bu bizim son projemiz.
2: Ne demek istiyorsun? O bir araba değil, değil mi? Araba alıp satıyoruz.
0: Para kazanabileceğimiz her şeyi alıp satıyoruz. Ama bu bir kupon. Evet. Evet. Kupon.
2: Kupon nedir?
0: Bir kupon. Küçük bir tür arazi arabası.
2: Ha,
0: türüdür.
2: Bir arazi aracı mı?
0: Evet, bu hoşuna gidecek. 340 cc, 4 zamanlı motor. Lombardini motoru var bunda. Harika değil mi?
2: Vay canına.
0: Yani kulağa egzotik gelmiyor mu?
2: Kulağa harika geliyor ama yakın zamanda herhangi bir yere gidecek gibi değil. Parçalar halinde.
0: Ucuz olduğu için parça parça aldım. Bunun için 500 sterlin verdim. Motor zaten orada. Tekerlekler gibi üzerine vidalanması gereken diğer şeyler var. Ve,
2: ve her şey burada mı?
0: Her şey burada bildiğim kadarıyla. Demek istediğim bir araya getirmek oldukça kolay olmalı.
2: Talimatlar mı yoksa bu...
0: Yukarıda.
2: Evet, bunu çözmen mi gerekiyor? Doğru, evet.
0: Bunu anlayabilirsin. Daha önce üzerinde çalıştığın arabalardan sonra bunun kolay olacağından eminim.
2: Tamam. Çok eğlenceli görünüyor.
0: Bu küçük arabayı internette gördüm ve aslında çok eğlenceli oldukları için bize bir pazarlık yaptığımı düşünüyorum. Hafta sonları kullanabilir, sahaya çıkıp oynayabilir veya iş aleti olarak kullanabilirsiniz. Bir de şu var, eğer servis geçmişini yaptırır ve Birleşik Krallık'ta tescil ettirebilirseniz gerçekten Birleşik Krallık yollarında sürebilirsiniz ve bu yasal olacaktır. Şimdi arabayı ucuza aldım çünkü parçalar halinde ama tekrar bir araya getirildiğinde bunun gibi görünmesi gerekiyor. Sorun şu ki onu tekrar bir araya getirmek oldukça zor olacak. Evet, bu işi sana bırakıyorum Elvis.
2: İlk olarak tüm parçaları paketlerinden çıkaracağım ve kabaca gittiklerini düşündüğüm yere yerleştireceğim. Böyle bir projeye bakmak ve göz korkutucu olduğunu düşünmek kolaydır. Tıpkı ikinci el bir yapboz yapmaya çalışmak gibi ama üzerinde çalışılacak resim olmadan ve potansiyel olarak bazı parçalar eksik ama biliyor musunuz o kadar karmaşık değiller. Dev bir çim biçme makinesi gibi çoğu büyük bir kalıplaşmış plastik parçası ve tüm parçaları inceledikten sonra ortaya koyduktan sonra herkesin alet kutusunda bulunan bu birkaç aletle her şeyi bir araya getirebileceğimi oldukça ikna oldum. Ne kadar zor olabilir ki? Mike bu kit arabanın servis geçmişini onayladıktan sonra 1500 sterlin değerinde olabileceğini düşünüyor. Mekanikle ilgileniyorsanız ancak tam bir klasik araba restorasyonu için paranız yoksa ve alanınız yoksa bu mükemmel bir projedir. Uçların çoğu yerine vidalanır. Şimdiye kadar iyi gitti. Ancak herhangi bir kar şansını ortadan kaldırabilecek büyük bir şey var. Motor. Tüm parçalara sahip olduğumu hissediyorum ancak henüz test etmeyi başaramadığım bir parça var. Arkadaki o büyük yumru motor. Bu işe yaramazsa pek bir anlam ifade etmeyebilir. Yani her şey test sürüşünde belli olacak.
0: Birazdan Elvis için zor bir iş.
2: Şimdi oldukça basitler ama bunlara parça bulmak inanılmaz derecede zor.
0: Ve ona bir sürpriz daha bırakıyorum.
2: Pekala dostum, bu ne?
0: İnternetten aldığım dürtüsel bir satın alma.
2: Dürtüsel satın almayı sevmiyorum.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Tam da leyslik.
17: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
18: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
19: O zaman markete gidelim.
20: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
18: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
19: Nasılsın?
21: Herhangi bir cips mi?
18: Hayır.
20: Varsa raffles, maça varız.
18: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
20: Hoş geldin. Kapıyı aç.
22: Merhaba, nasılsın?
23: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
24: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
25: Evet.
26: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Yüksek maaşlı duvar örme işini bırakarak öğretmen olabilmek için yeniden eğitim aldığını söyleyen David için klasik bir Golf GTI takas etmeye çalışıyoruz.
1: Kaç yaşındaki çocuklara öğretmek istiyorsun?
2: İlkokul çocuklarına öğretmek istiyorum. Onlara erkek rol model olmak istiyorum.
0: Ve son ticaretimiz hakkında iyi haberler var. Bir test sürüşü Q-Pod arabasının motorunun harika çalıştığını ortaya çıkardı.
1: Ohoho! Bu küçük bir Q-Pod.
0: Biliyorum, yenmek zor.
1: Son gördüğümde paletlerin üzerindeydi.
0: Şimdi biraz farklı değil mi?
1: Aa dostum, harika bir iş çıkardın.
0: Çok zaman almadı. Çok zor değildi biliyor musun?
1: Sürüşü nasıl?
0: Çok eğlenceliydi.
1: Ve trafiğe kayıtlı olması.
0: Evet, bu ona değer katmalı değil mi?
1: Çok büyük bir değer katacak. Bir tarlaya sürebilirsiniz ve sonra etrafta evet. Sürün, kirlenin ve eve sürün, öyle değil mi?
0: Ya da yolların iki yanında tarlaları olan
1: yollar, evet, onlar için mükemmel
0: evet.
1: Olacak. Harika değil,
0: değil
1: mi?
0: Bu harika, dinle, iki koltuğu
1: oraya sığamam, hayır.
0: Hadi evet, yapabilirsin.
1: Gerçekten
0: hadi
1: mi?
0: Gir içeri.
1: Hadi o zaman gidelim. Devam et. Hadi devam et o zaman. Ohoho! Su birikintisine dikkat et. Elvis o küçük arabada çok başarılı bir iş çıkardı. 1500 sterlin üzerindeki teklifler için çevrimiçi olarak listeledim. Yolda yasal olduğu gerçeğinden dolayı hemen satmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu satmamıza rağmen David'e Golf GTI'ni almak için ihtiyaç duyacağım 10 bin veya daha fazlasının henüz yarısına geldiğimiz anlamına geliyor. Yani elimde bir şey var. Gözüm küçük bir arabada. Aslında bir süredir orada. Bu bir BMW Z4. 1800 sterlin için listeleniyor. Evet, beni doğru duydunuz. 1800 sterlin için bir Z4. Bunun nedeni bozuk bir şanzımana sahip olması. Sanırım yapacağım şey gidip onu atölyeye teslim etmek ve sonra o geldiğinde Elvis'le yüzleşeceğim. Bakalım ne diyecek, göreceğiz. Beğenecek mi? Elvis sorunu ucuza çözebilirse paramızı ikiye katlayabiliriz. Ben gelmesini beklerken Q-Pod arabamız için bir alıcı ortaya çıktı. Pekala, bugün benim için heyecan verici olabilir çünkü Q-Pod yeni bir hayata doğru yolda olabilir. Arkamdaki adamın adı Neil, Marlow'dan geldi. Birkaç çocuğu var ve bu küçük Q-Pod'u Fransa'ya götürüp biraz eğlenmekten söz ediyor. Ve neden olmasın, bu daha iyice. Şimdi bahçede dolaşmaya çıktı. Yüzünde kocaman bir gülümseme var. Ama bir anlaşma yapmak istiyor mu, onu göreceğiz. Öyleyse Neil, bunu Fransa'ya götüreceğini mi söyledin? Oraya mı gidecek?
3: Evet, umarım onu karavanın arkasına bağlayabiliriz.
1: Onu Fransa'ya kadar sürmeyin diyecektim. Bu sonsuza kadar sürebilirdi. Bildiğin gibi yolda gitmesi yasal. Gitmesine ihtiyacım var. Bu yüzden bir git fiyatı istiyorum. Sadece 1500 sterlin.
3: 1500 benim için iyi.
1: Güzel. Harika.
3: Çok teşekkürler.
1: Kendine bir Q-Pod
3: aldım. Mutluyum.
1: Yani Q-Pod'un satışı bize küçük güzel bir kar sağladı ve rüya araba fonunu 6180 sterline çıkardı. Fena değil. Ama David'in rüyası Golf GTI için ihtiyaç duyacağımız 10.000 sterlinden çok uzaktayım. Bu yüzden bozuk Beamer'ı onarmak için bize çok iş düşüyor. Elvis'e suçumu itiraf etme zamanı geldi artık.
0: Peki dostum, bu ne? Yani ne olduğunu biliyorum. Neden bir remote?
1: İnternetten yaptığım dürtüsel bir satın alma.
0: Dürtüsel satın almayı sevmiyorum. Neden bir römorkta?
1: Çünkü ucuzdu. Ben sadece 1800 sterlin ödedim.
0: Tamam.
1: Bu iyi değil mi ha?
0: İyi tarafı bu.
1: Sorunu vites kutusu sorunu olması.
0: Tamam. Yani bir an için düzeltebileceğimi hayal edelim. Neye değer olduğunu düşünüyoruz.
1: Bunu 4000 gibi bir fiyata satabiliriz. Yani içinde iyi bir kazanç var. Öyle değil mi?
0: Demek istediğim bu iyi bir kar. Bu şeyi hiç sürdün mü?
1: Hayır.
0: Kumarbazsın değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, neden olmasın? Bunları yapmak zorundasın.
0: Zaten sarı arabaları sevmediğini sanıyorum.
1: Limon yeşili, sarı değil.
0: Mike satın almadan önce bu Z4'ün vites kutusunun tamir edilemez olduğunu biliyordu. Neyse ki bu aslında hayatımı kolaylaştırıyor çünkü devam edip tüm birimi değiştirebiliyorum. Şimdi bu manuel kutular aşırı derecede karmaşık değiller. Ancak parçalanmaya başlaması zaman alıyor. Bu şeylerin parçalarını bulmak inanılmaz derecede zor ama 160 sterline ikinci el bir tane buldum. İşe yarayacağını ve sorunu çözeceğini biliyorum. Ve Z4 bunun için ödenecek 1800 sterlinden çok daha değerli olacak. Kesinlikle. Yine de onu içeri almak ağır ve iki kişilik bir iş. Harry, biraz yardım et olur mu? İkinci el bir şanzıman alıyorsanız araştırma yapmanız önemlidir. Bunun tedarikçisi ikinci el bir BMW parçaları satıcısı düşük kilometreli bir arabadan geldiğine, test edildiğine ve tam çalışır durumda olduğuna dair bana güvence verdi. Birkaç civata sokun. Önden bir civata alabilirsen Eric. İşte başlıyoruz. Tamamlandı. Şimdi bu anladığınız ve tamir edilebilir olduğunu bildiğiniz sürece mekanik bir sorun olabilecek bir arabadan her zaman korkmanıza gerek olmadığını gösteriyor. Demek istediğim bu benim birkaç saatimi ve birkaç yüz sterlinimi aldı. Umuyorum ki paramızı ikiye katlayacağız. Mike havanın düzelmesiyle üstü açılır bir araba satmak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyor. Hızlı bir satıştan emin ve büyük bir kar umuduyla Z4'ü 4250 sterline çevrim içi listeliyor.
1: Bu uzun sürmedi. Beamer'ı listeledikten sonraki 24 saat içinde atölyede bir alıcı buldum. Şimdi arkamdaki bu adam adı Andy. Oxfordshire'dan geldi, test sürüşüne çıktı. İpeksi pürüzsüz vites kutusuna bayılıyor ve neden olmasın? Ama istediğim paranın hepsini bana verecek kadar seviyor mu acaba? Göreceğiz. Öyleyse Andy, neden Z4 söyler misin?
4: Önümüzdeki hafta benim doğum günüm.
1: Öyle mi?
4: Kendimi ödüllendirmeliyim.
1: Güzel, peki kaç yaşındasın?
4: 55.
1: 45 mi?
4: Olmak isterim.
1: Daha önce ne kullanıyordun?
4: Son 10 yılda 4 tekerlekten çekişler.
1: Ve değişme zamanının geldiğini düşündün. Kendine güzel küçük spor araba ister
4: evet,
1: misin?
4: Evet, kesinlikle.
1: Tamam, bu iyi bir şey. Orada reklamını yaptım ve ne kadar popüler olacağını tam olarak anlamadım. Sanırım bunun havanın iyileşmesiyle ve rengiyle ilgisi var. Ve bu gerçekten iyi bir özellik. Bunun için 4250 sterlin istedim. Ne düşünüyorsun? Uygun mu?
4: Bu paraya değer.
1: Evet, bu güzel, harika. Kendine bir anlaşma yaptın. Kendine güzel bir araba aldın. Doğum günün kutlu olsun.
4: Teşekkür ederim.
1: Z4'ü 1800 sterline aldık ve 4250'ye satmadan önce sadece 160 sterlin harcadık. Bu tam anlamıyla akıllıca bir
5: ne
1: araba
5: sonuç ama
1: büyük bir kumar oynadık ve 2300 sterlinlik bir kâra dönüştü. Şimdi bu iyi haber. Kötü haber şu ki sayıları karıştırıyordum ve elimizde sadece 8000 var. Ve bence iyi bir Golf GTI almak için en az 10.000'e daha ihtiyacımız olacak. Yani eksiğimiz var. Sırada bizi rüya araba bitiş çizgisine götürmesi için, yani çok pis.
6: Bir köşede oturmuş.
1: Öyle mi? İşlenmemiş bir cevher bulmayı umuyorum.
7: Güzel bir motor ama 6000 yapabileceğini sanmıyorum.
1: Aslında hayır, yapabileceğimi sanmıyorum.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Bakın. Tam da leslik.

0: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Stajyer öğretmen David'in hayalindeki arabayı, bir Mark Van Golf GTI almak için çok çalışıyoruz. Fonda yaklaşık 8.500 sterlin varken sınırı aşmak için en az bir işe daha ihtiyacımız olacak. Neyse ki ticarette çalışan bir arkadaşından bir ipucu aldım ve buna inanır mısınız? Başka bir WV ile ilgili, daha doğrusu WV Caddy. Evet, David'in rüya arabasının pick-up versiyonu. Pekala, Batı Yorkshire Huddersfield'teyim. Burayı seviyorum çünkü benim için her zaman iyi bir avlanma yeri. Jason adında bir adamla buluşmaya gidiyorum. Şimdi Jason'ın küçük bir pick-up gibi Mark Van Golf kedisi var ve bunları severim. Hiç ödenmemiş bir iş için aldığı kedinin şimdi garajını tıkadığını ve onun gitmesini istediğini söylüyor. Benim için bu gerçekten iyi bir haber. Çünkü bir pazarlık bulabileceğim anlamına geliyor. Ve onun için reklam yapmasına gerek yok çünkü ben onun kapısının önündeyim. Gidip bir bakalım nasılmış. Siz Jason olmalısınız. Tanıştığıma memnun oldum. Demek bu küçük araba, öyle mi?
6: İşte bu.
5: Yani çok pis.
6: Bir köşede oturdu.
5: Öyle mi?
6: Evet.
5: Ve bir rampada. Neden rampada? Altında mıydın?
6: Dün servis geçmişini tamamladık.
5: Yaptınız mı?
6: Yeni bir servis kaydı ve bir göz atabilmeniz için burada bıraktım.
5: Peki altı nasıl?
6: Kesinlikle çok iyi. Gerçekten.
5: Güzel, iyi. Tamam, içeride mi? Aa, bu lüks olanı. Aa, tamamen deri bir iç mekana sahip. Tüm halılar iyi. Kapı kaplamaları iyi. Başlık iyi durumda. Ve sadece 107.826 kilometre mi yapıldı? Bu gerçekten düşük değil mi?
6: Oldukça düşük.
5: Ve önceki tüm servis geçmişi tarafından
6: bütün belgeler elimizde.
5: Mi? Tamam, dinle. Onu görmek için uzun bir yoldan geldim ama anlaşma yapmadan önce kapıyı açma şansımız var mı? Çabucak bloğun etrafında sürebilir miyim acaba?
6: Bir gezintiye çık.
5: Aha, evet, bunu seviyorum, çok seviyorum. Harika bir fikir değil mi? Volkswagen Golf'le zaten gerçekten çok iyi bir arabası vardı ve onlar sadece arkayı kesmeye, üzerine bir düz yatak koymaya ve pazarın ne düşündüğünü görmeye karar verdiler. Ve Amerika'da çok iyi karşılandı. Burada kesinlikle pick-up'ı seviyorlar. Kamyonlar onu üretime sokmaya karar verdiler. Şimdi bu gerçekten iyi durumda. Aslında iyi bir durumdan daha fazlası. Bu bir mücevher. Çünkü bu restore edilmemiş küçük bir WV Caddy ve bu çok nadir. Çünkü bunların çoğu modifiye edilmiş, pazar tarafından ele geçirilmiştir. Süspansiyonu indirdiler, koca koca tekerlekler, motorları çalıştırdılar. Ama bu birileri için sadece boş bir tuval. Şimdi Jason bunun için 4.500 sterlin isteyecek ve bence doğrusu bu biraz pazarlık. Çünkü Elvis'in ona dokunmasına gerek yok. Tek ihtiyacı olan biraz temizlik. Sanırım bunu oldukça kolay bir şekilde 6.000 sterline satacağım. Evet, tam 6.000 sterlin. Ya da belki daha fazlasına. Ve David'e Golf GTI'ni alma yolunda bu golften ihtiyacım olan türde bir kar bu. Evet, gerçekten çok güzel. Öyle değil mi? Ne küçük bir sürücü.
6: Havalı küçük
5: yalan
6: şey.
5: Yalan söylemiyorum.
6: Havalı küçük değil şey mi? Değil mi?
5: Havalı küçük şey, bayıldım. Bunun için 4.500 istiyorsun.
6: Fiyat bu.
5: Seninle tartışacağımı sanmıyorum. Ben sadece onu istiyorum. İyi adamsın Jason.
6: Çok teşekkür
5: ederim.
6: Tebrik ederim.
5: Güzel anlaşma. İşte karşınızda 4500 sterlin bana bir WV Golf Caddy alır. Ama daha da önemlisi bu beni David'e WV Golf GTI almak için ihtiyacım olan 1500 sterlini kar aralığına getiriyor. Tek yapmam gereken bunu temizleyip satmak. Çünkü başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sadece temizlenmek. Elvis kediye bir temizlik vermek için ellerini kirletirken ben işe devam ettim ve onu internette listeledim. Ve beklendiği gibi bir alıcının ortaya çıkması uzun sürmedi. Kuzeyden satın aldığım kedimize ne yaptığımı biliyor musunuz? Hiçbir şey. Sadece ne olacağını görmek için 6500 sterlinlik biraz arsız bir fiyat koydum. Bilin bakalım ne oldu? Arkamdaki bu genç adam Harry beni aradı ve telefonda görmeden bana 6300 sterlin teklif etti. Ama şimdi burada test sürüşüne çıktı. Bakalım onu hala istiyor mu? Göreceğiz. Öyleyse Harry, bundan hala memnun musun?
7: Harika iş dostum, bu güzel.
5: Güzel, doğru, yani bir gezintiye çıktın. Ah, satın alacak olsaydın ona ne yapardın? Herkesin yaptığını mı yapacaksın? Güverteyi indir, motor bölmesini düzelt, üstüne aptal tekerlekler koy gibi şeyler mi?
7: Orijinal haline geri döndürmek istiyorum.
5: Ah, buna bayıldım. Bunu fabrikadan çıkan arabaya geri çevireceğin düşüncesi. Yüzümde bir gülümseme oluşturuyor. Bir gezintiye çıktın, her şeyi denedin. Hala bir anlaşma yapmak istiyor musun peki?
7: Güzel bir motor ama 6000 yapabileceğini sanmıyorum.
5: Aslında hayır, yapabileceğimi sanmıyorum. Yani telefonda 6300 dedin. 6300.
7: Güzel.
5: Evet.
7: Yeterince adil, bunu yapabilirim.
5: 6300 sterlin mi? Kendine çılgın bir motor aldın.
7: Daha hoş geliyor.
5: Güzel. Güzel iş. Tebrik ederim dostum. Tamam. Sevdiğim ticaret türü bu işte. Kedi'de 1800 sterlinlik hızlı bir kar sağladık. Bu rüya araba fonunda 10.270 sterlinimiz olduğu anlamına geliyor ve daha iyi haberler var. Bir sürü telefon görüşmesi ve aramadan sonra bize mükemmel Mark I Golf GTI'yi bulmuş olabilirim. Bu arabalardan birini gerçekten aradım ve sayıları bir elin parmaklarını geçmiyor. Mark I'lar bulunması zor arabalar. İnsanlar onlara tutunmaya meyillidir. Bir kez elde ettiklerinde onları severler ve mücadeleyi daha da zorlaştıran işte budur. Ancak James adında bir adama ait araba buldum. O bir satıcı ama iyi haber şu ki onu daha çok günlük bir araba gibi yapan sempatik modifikasyonlara sahipti ve David'in benden istediği de buydu. Bu yüzden gidip görmek için yoldayım. İhtiyacım olan umutlu olmak. Evet, tek ihtiyacım bu. Ve işte burada, şuna bak. Mark I Golf GTI. Uygun araba. Ah, sen James olmalısın.
8: Evet,
5: tanıştığımıza
8: benim.
5: Memnun oldum.
8: Nasılsın?
5: Şuna bakın, biliyor musun? Ne zaman bir Mark I Golf GTI görsen,
8: evet,
5: yüzümde her zaman bir gülümseme oluyor. Bana bunun hakkında ne söyleyebilirsin? Çünkü reklamdaki açıklamada bu arabanın epeyce modifikasyonu vardı.
8: İçinde Mark III Golf GTI 2 litrelik motoru olduğunu söyledi. Sadece onu daha sürdürülebilir hale getiriyor Mike.
5: Evet.
8: Yükseltilmiş frenler diyor.
5: Güzel, büyük motorunuz var, büyük frenlere ihtiyacınız var. Izgaranın etrafındaki kırmızı çizgi, GTI rozeti gibi bazı Mark I parçalarının eksik olduğunu fark ettim.
8: Yani adil olmak için böyle aldım.
5: Tamam, yani güzel ve uygun görünüyor değil mi? Şu 2 litrelik motor var. Peki onu neden satıyorsun? Niye böyle bir şey yaptın?
8: Onu sonsuza kadar saklamak isterdim. Bildiğiniz gibi giderek daha nadir hale geliyorlar. Ama çok fazla arabamız var ve yeterli yerimiz yok.
5: Çok iyi. Test sürüşü için almamın
8: Ay,
5: sakıncası var mı?
8: Kendinmiş gibi kullan.
5: Oo, güzel, vay canına. Sevdim, sevdim, sevdim. Bu uygun bir GTI. Bu çok iyi. Mark III Golf GTI'den 2 litrelik 16 valfli bir motora sahip. Yani çok daha fazla güç var. İçinde bir GTI olması için gereken her şey var. Dışarıda ama öyle değil. David'e rüyayı vermek istiyorum. Çünkü o bunu istiyor. Ve bunun için biraz daha para harcamam gerekecek. Ve Elvis'in biraz daha iş yapması gerekecek gibi görünüyor. Bu yüzden geri dönüp James'in bu araba için makul bir fiyatı kabul etmeye istekli olup olmayacağını görmem gerekecek. Ve bu makul fiyat 10.000 olacak.
8: Güzel.
5: Bu araba hızlı. Evet, muhtemelen o motor sayesinde kullandığım en hızlı Golf GTI Mark I. Ah, frenler de iyi. Bu arabayı bir rüya arabası olarak vermem için her şeyin doğru olmasına ihtiyacım var. Ve sadece GTI sevgisinin bu arabaya geri konması gerekiyor. Ve bunun olması için para harcamam gerekiyor. Bence bu 10.000 değerinde.
8: 10 mu?
5: Evet.
8: Bir anlaşmamız
5: evet,
8: var.
5: Evet, sen üst düzey bir adamsın. Teşekkür ederim.
8: Sorun değil.
5: Tebrik ederim. Evet yaptım. Sonunda hayalimdeki arabaya sahibim. Ya da neredeyse. Demek istediğim biraz süsleme yapmamız gerekiyor. Bu yüzden onu elbise götüreceğim. Atölyeye götüreceğim ve telefonu alıp bu arabaya özel yapacak tüm o küçük GTI parçalarını bulacağım. Ve 10.000 sterline bu anlaşmadan gerçekten çok memnunum. Sanırım şimdi sunabileceğimiz ve David'e teslim edebileceğimiz arabaya sahibiz. Ve onu bir kez gördüğünde içimde kendinden geçeceğine dair tuhaf bir his var. Bunu çok beğenecek. Bundan eminim.
9: Bu David'in rüya arabası mı?
5: Bu oğlum bir transit ve birkaç bin sterlinlik onca işten sonra Mark Van Golf GTI'ye ulaştık. İşte burada. Güzel öyle değil mi ha?
9: Ama bu bir GTI mı? Izgara çevresinde kırmızı bir şerit ve bir çene spoilerı olmalı. Bunlar doğru ışık mı emin değilim.
5: Hayır bak bu arabanın önceki sahibi onu boyamış ve onun tüm doğru parçaları geri koyduğunu sanmıyorum.
9: Peki ya orada? Bu gerçek GTI mı?
5: Tamam işlerin iyiye gittiği yer burası tamam mı? O halde kaputu aç da sana göstereyim. Böylece bunu bulmayı başardım.
9: Şuna bak. Evet bu güzel. Yani hala bir GTI motoru.
5: Evet evet ama Mark 3'den çıktı. Yani çok daha evet. Sonraki bir motor. 2 litre 16 valf gerçekten hızlı, gerçekten güçlü ve onun için çok daha anlamlı anahtar
9: evet,
5: teslimi beklemenidir.
9: Evet aman tanrım bu çok çabuk olacak değil mi?
5: Ve içeriye bak. Bu ne kadar güzel.
9: Gerçekten çok hoş. Bu gerçekten hakiki. Orada eski stereo bile
5: yapma,
9: var. Onu
5: yapma.
9: Sevdim.
5: Yapma yapma. Titreme evet. Onu sevdim. Yani işin GTI'yi bu GTI'lara geri getirmek. Tamam mı?
9: Bu bittiğinde harika olacak. Burada iyi iş çıkardın.
5: Teşekkür ederim.
9: Bu Golf'e GTI stilini vermek oldukça basittir. İlk iş birisinin ön ızgaraya taktığı bu krom kaplamayı çıkarmak ve orijinal kırmızıyla değiştirmek. Şimdi bunu diğer tezgaha yapıyorum çünkü onları düz yatay bir yüzeye itmek arabanın ön yüzünde olmasından çok daha kolay. Taktığım tüm parçalar orijinal ve internette bulmak oldukça kolay. Izgara bittiğinde farlara geçeceğim. Bu farlar orijinal değil ve yeni bir set çifti sadece 80 sterlin. Bu yüzden kendime onlardan bazılarını aldım. Bu gösterge lensleri orijinal değil. Arka lambalarla aynı. Bu yüzden tüm bunları standart hale getireceğim. Bu gerçekten en güzel kısmı değil mi? Sonunda bu ön ucu bitirecek olan şey. Şuna bakın. Demek istediğim ön kısım... Şimdi tam olarak bir Mark Van Golf GTI'nin olması gerektiği gibi görünüyor. Bu değişiklikler bize 250 sterline mal oldu. Ancak bu arabanın ihtiyacı olan şey buydu. Artık David'e teslim edilmeye hazır. Yani Mike ve benim için yola çıkma zamanı.
5: Aa dostum sana söylemeliyim ki yani bilirsin bu arabayı bulduğumda oldukça mutluydum. Çünkü kullanılabilir bir araba, günlük bir araç. Ama sadece GTI kısımlarında eksikler vardı. Sadece orada değildi.
9: Evet.
5: Bir çeşit stilt golfe benziyordu.
9: Biliyorum.
5: Ama onu dönüştürdün sen.
9: Evet artık değil dostum. Şimdi gerçek bir GTI gibi görünüyor ve ben kırmızı şeritli rozetli GTI ızgarasını değiştirmenin bu arabanın görünümünü ne kadar değiştirdiğine inanamıyorum.
5: David bunu gördüğünde kendinden geçecek.
9: Yüzünde
5: eminim.
9: Yüzünde büyük bir sırıtmaya sahip olacak değil mi? Bir minibüsle başladık.
5: Biliyorum evet bir Transit Connect. Şimdi Transit Connect'ten çok uzaktayız. Ama ne biliyor musun? Çok eğlendik. Öyle değil
9: evet.
5: mi? Bu arabaya ulaşmak için yaptıklarımızı yapmak gerçek bir zevkti. Çok iyi.
9: Gerçekten öyle. Ne araba ama.
5: David'i Retro Hot Hatch buluşmasına ev sahipliği yapan Caffeine and Machine'e davet ettim. Arayı kapatmak için burada olduğumuzu düşünüyor ve hayalindeki arabayı almak üzere olduğundan haberi yok. Elvis GTI'yi içeride saklayacak ve ona işaret verince ortaya çıkacak. David, nasılsın?
10: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
5: Evet, harika. Seni tekrar görmek güzel.
10: Seni
5: neler
10: görmek
5: yapıyorsun?
10: Güzel, evet. Her şey yolundaydı.
5: Yani hala bir golf istiyorsun değil mi?
10: Evet, kesinlikle
5: öyle bir
10: evet.
5: şeyden hoşlanmıyor musun bunun gibi?
10: Hayır, teşekkür
5: hayır,
10: ederim.
5: Tamam.
10: Hayır.
5: XR3'ü harika bir golfte. Küçük hot hatch'e ne dersin ha?
10: Aa evet ama golf değil değil mi?
5: Yani hala golf GTI
10: kesinlikle
5: mi istiyorsun?
10: Kesinlikle evet.
5: Bunu söylemene sevindim çünkü David işte bu Elvis.
10: Vay canına.
5: Ve bu senin hayalindeki
10: ben...
5: araba.
10: Şaka mı yapıyorsun?
5: Hayır hayır şaka değil.
9: David
10: harika.
9: Nasılsın dostum?
10: Teşekkür ederim.
9: Ne düşünüyorsun?
10: Aman tanrım bu inanılmaz bu çok güzel.
9: Harika.
5: Harika. Harika
10: tam olarak öyle.
5: Evet, o eski Transit Connect'ten bu yana kesinlikle çok yol kat ettik, bunu söyleyebilirim. Ama bu Mark I istediğini söylediğin için ortalama Golf GTI'den biraz daha fazla
10: evet.
5: mı? Senin için biraz fazlasını yaptık çünkü bu arabanın kaputunun altında biraz sır var. Aslında senin için anahtar teslim bir araba var. Mark III'den çıkma 2 litre 16 valve var.
10: Harika, bu harika.
5: Yani okula asla geç kalmayacaksın değil mi?
9: Şimdi ne düşünüyorsun dostum?
10: Yani inanılmaz.
9: Hadi bin o zaman.
10: Teşekkür ederim.
9: İyi eğlenceler. İyi eğlenceler
5: dostum.
9: Sonra
5: görüşürüz. Bunun tadını çıkar. Tebrik ederim kardeşim. Güzel değil mi?
9: Aa dostum. Ne anama. Buna çok sevindi değil mi? Ne güzel
5: bir
9: yan.
5: Çocuklara öğretmek istiyor. İşte gidiyorsun. Bu harikaydı.
9: Otoparktaki
5: tebrik
9: en havalı
5: ederim
9: öğretmen.
5: Kardeşim.
9: Bu kadar. Çok güzel.
5: Ah ne rüya ama. Ne
9: bu
5: rüya
9: harika.
5: Ama. Harika.
10: Merhaba Mike ve Elvis. İşte buradayım. Hayalimdeki arabayla biraz kırsalın tadını çıkarıyorum. İçinde olmayı seviyorum. Bu yüzden ikinize de bunu başardığınız için çok teşekkür ediyorum.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Sevince. Bakın.
9: Tam da leslik.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Molfix. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger.

0: geldi. 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu hafta Norfolk'ta Twin Capes vapuruna gideceğiz. İlk baştan beri zorlanmıştık. Pardon, niye her şey bu kadar zor?
1: Billy Bob filmlerinde gibiyiz. Deliye bir şey düşürmemeliyiz. Sıkı tut, sıkı tut.
2: Bu hafta bir bas gitaristten sipariş aldık. Devasa bir taşınabilir kaynak makinesi. Bayıldım.
3: Çok hoş.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert...
0: Biraz daha indir.
4: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri iyice artıyor.
4: Hurda bizim işimiz.
5: Merhaba.
2: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Sizinle konuşmak güzel.
2: Evet.
5: Grubumuzun adı Nothing More. Ben Daniel Oliver, bas gitar çalıyorum.
7: Ben Johnny Hawkins, solistim. Biraz da bateri çalıyorum.
8: Ben Mark Balalunga. Ben de gitar çalıyorum.
2: Daniel, sanırım bizden taşınabilir bir kaynak makinesi yapmamızı istiyorsunuz, doğru mu? Bu hafta Nothing More adlı bir rock grubunun bas gitaristi için bir şey inşa edeceğiz. Adı Daniel Oliver. Taşınabilir bir kaynak ustası. Biz de ona bir taşınabilir kaynak makinesi yapacağız.
5: 5-6 sene önce bu grup için kafamdaki sahne dekorlarını oluşturmaya çalışırken kaynak işine girdim. Kaynak makinesini aldım ve bir şekilde onun bağımlısı oldum.
1: Bu iş için çok vaktimiz yok. 1,5 hafta sonra Louisville'de olacaksınız. Sizin orada buluşup konserde teslimat yaparsak çok iyi olacak.
5: Evet, harika olur.
1: Güzel.
2: Güzel, beni epey zorlayacak
1: evet,
2: gibi duruyor.
1: Evet, işe başlasak iyi olur. Teşekkür ederiz.
0: Merhaba dostum.
1: Merhaba dostum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Nothing More'daki Daniel Oliver'la internetten görüştük, rock grubu. Bilmediğinin farkındayım. Evet.
0: Evet.
1: Şey biliyor. Zanaatçı sandığı yapacağız.
0: Ne güzel görünüyor.
1: Evet, farklı olacak. Farklı şeylerin birleşimi olacak.
0: Teslimat ne zaman? Yarın Norfolk'a gitmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet. Kaptan Tim ve vapuru.
1: Adı Twin Cape.
0: Doğru.
1: Delaware Körfezi'nde otomatik bir vapur.
0: İki seyahat gerekecek.
1: Tamam.
0: İlk gidişimizde ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Duvar resmini kurtarmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Çok güzel tavan pencereleri var. Çok sayıda fenerleri mevcut.
1: Büyük bir vapur.

0: Evet. Epey büyük bir vapur.
1: Norfolk'a gidiyoruz. Kaptan Tim'le çalışacağız. Alıştığımızdan biraz daha büyük bir iş olacak. Delaware Körfezi'ndeki Twin Capes adında eski bir vapura gireceğiz.
0: Otomatik vapur.
1: Otomatik vapur, evet. En büyük zorluk ekipmanlarımızla birlikte vapura binmek olacak. Tim'in büyük bir kutusu var. Her şeyi onun içine koyup vinçle taşıyacağız. Çok kolaylaştıracak.
0: Biraz daha. Bitti.
1: Çok hoş tavan pencereleri var. Pekala, çok rastlanmayan bir şey. Bu yüzden istiyoruz. Umarım çıkması zor olmaz. Bunlarla ne yapacağımı bilmiyorum ama çıkarmadan satamam.
0: Tuhaf şeyler, ihtiyacımız olan her şey. Öyle değil mi?
1: Bir çardak parçası, sera, havuz, ev.
0: Birkaç şey alacağız. Şu sarı lambaları çıkarması kolay olacak mı bir bakacağım. Çıkarması kolay olan her şeyi almaya çalışacağız. Kaliteli lambalar var. Bu gerçek sarı metal mi?
1: Öğreniriz bakalım.
0: Evet, gerçek.
2: Gemiden eşya çıkarmak, hapishaneden eşya çıkarmaya benzer. Her şey çok sağlamdır. Yani bugün işimiz çok zor olacak.
1: Önce cıvataları çıkararak başladık. Muhtemelen 100'den fazla cıvata çıkardık, değil mi?
3: 200 bile olabilir. Evet.
1: Çıkmıyor.
0: İlk parça çıkıyorsa o parça çıkarılabilir, evet, demektir.
3: Bizim için tipik bir iş. Raptiyelerin üstündeki boyalar zorluk çıkaracak. En azından bir gemideyiz ve hiçbir raptiyede pas yok. Ama çok sayıda boya tabakası mevcut. Ağır ekipmanları kullanacağız.
1: Birimiz boya söküyordu, diğeri arka kısmı hallediyordu. Civatalar çıkınca parçayı çerçeveden çıkartacaktık.
3: Aralık oluştu. Baksana, bu tarafın çoğunda aralık açıldı. Bak.
1: Ama bu hiç sorun olmadı.
3: Sağlam kaldıraç.
1: Hareket ediyor. Çıkardığımız gibi vapurdan nasıl taşıyacağımızı çözmeliydik. Vinçle taşıyamazdık. Suya atıp iskeleye kadar yüzdürebiliriz aslında, değil mi?
0: En baştan beri zorlanmaya başladık. Pardon,
1: hadi
0: dur.
1: Bakalım. Dikkat. Bu gemide çok fazla parça var ve vaktimiz çok dar.
3: Sağlam kaldıraç. Önce üste girdik ve tavan pencerelerini, evet, aldık.
1: Hareket ediyor. Çıkardığımız gibi vapurdan nasıl taşıyacağımızı çözmeliydik. Vinçle taşıyamayız. Bu meseleyi hiç düşünmemeliydik. Bir şekilde götürürüz sanmıştık. Delikten söküp çıkaracağız sandık. Çok ağırdı.
3: Düşerse iki katlık uzun bir boşluk var.
1: Aşağıda almak istediğimiz bir merdiven vardı. Bir taşla iki kuşu mahvedip günümüzü epey kısaltabilirdik.
0: Gözüne dikkat et. Lambaları söküyoruz. Bu gemide çok kaliteli lambalar var.
2: Çok.
0: Çerçeveyi söktükten sonra paneli de sökmeyi dene. Bence bu sökülebilir. Affedersin. En baştan itibaren zorlanmaya başladık. Planımızın gerisindeydik. Günün en kolay kısmı olacağını düşündüğümüz şey, yani lambaları sökme işlemi bizi zorluyordu. Bir şey yapmalıyım diye düşündüm. Bu şeyin adı dümen müşiri. Dümeni kullanan kişiye dümenin yerini gösteriyor. Önemli bir şey. Bazen olduğu yeri görememek mümkün. Umarım içinde ışık vardır. Umudum tekrar doğdu. Devam etmeye hazırdım. Çıkması lazım.
4: Çıktı.
0: Kablo var mı? Çıkmış olması gerek.
4: Lazım mı?
0: Ha, çıktı zaten.
4: Şuna bak.
0: Evet, çalışıyor mu? Hı?
4: Evet, çalışıyor.
0: Çalışması için elektrik gerekiyor.
4: 20 dereceye doğru ilerliyor.
2: Moral olması için başarılı olmalı.
0: Kesinlikle.
4: Pekala, şimdi oldu.
0: Bunların ederi en fazla $20. Programı hazırladık. Geriye üretim kaldı.
4: Sonunda bir şey becerdik.

0: Şu an yardım lazım.
1: Çekmeye devam edersek deliğe düşecek.
0: Herkese merdivenden uzak durmasını söyledim.
1: Kas gücü gerekecek. Tay, hazır mısın?
0: Evet.
1: Hadi başla. Hızlan hadi. Billy Bob filminde gibiyiz. Deliğe düşmemesi gerekiyor.
0: Yavaşça yapmamız gerekiyor. Başardık. Taşıyıcılara koyabildik.
1: Evet.
2: İşte böyle. İşte oldu. Evet.
1: Arka güverteye bırakacaktık.
0: Durun durun. Taşıyıcıdan çıkacak.
1: Neyse ki 20 tane çocuk can yeleği vardı.
2: İtelim.
1: Tut tut tut tut. Tut diyorum.
0: Tutamam. Yer çekimi kazandı.
1: Dikkat et.
0: O kadar da kötü olmadı aslında.
1: Taşıyıcıların üstüne tekrar koyduk ve iskele tarafına yuvarladık. Götürebileceğimiz yere kadar götürdük. Şimdi sıra asıl
0: taşımaya
1: geldi.
0: Zincir kullandık.
1: Evet, zinciri ve kayışı kullandık.
0: İşimize yaradı. Ne durumda?
1: İyi görünüyor.
0: Güzel. Giderken onu selamlamak istedim. Şöyle... İyi yolculuklar.
1: Ben içimden dua ediyordum.
2: Bu tarz işlerde kullanılan yapıştırıcılar bambaşka bir tür.
1: Yine mi başaramadın Robert?
2: Neden her şey bu kadar zor?

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM,
2: BİM. Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
6: Bellona. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
7: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
11: Ne istersen neon bir.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin... Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bu kadar ağır bir şey yükseğe çıktığında insan endişeleniyor. Ama vinç şoförümüz iyi. Hey de benim gibi sorun çıkmayacağını düşünüyor. Bağlamasını söyle.
1: Bağla.
0: Tamam.
2: Güzel. Harikaydı.
0: Evet, vapurdan çıkan her şeyi böyle taşıdık. Bu parçalar birinin havuz evinde kullanılabilir veya...
2: Tersine küvet olabilir.
0: Tersine. Böylece aşağıda olanları görebilirsin.
2: Hayır, hayır, hayır, vazgeçtim.
1: İkisini de taşıdık. Sorun çıkmadı. Aletler çalıştı ve herkes güvendeydi.
2: Geminin her yerinde parlatılmış kenarlı camlı bölmeler vardı.
1: Bunlar 210 santimlik kırılmaz cam paneller. 1 veya 1,5. Hayır, 2,5 santim kalınlığında. Bu cam çok pahalıdır. Böylesine büyük bir şeyin cam maliyeti ve kesim işlem ücretlerini bir kenara bırakın. Sadece sertleştirme işleme bile parça başına yüzlerce dolar edebilir.
0: 800 dolar civarı.
1: Harika. Mekanik tutturucu bile yok.
3: Bu yüzden sorunsuz hallettim. Mekanik tutturucu yoktu.
1: İki sarı metal pervazın içindeydi. Uç kısımları söküp yalıtım maddesini çıkardıktan sonrası kolaydı.
0: Güzel tasarlamışlar.
1: Evet. Zafer bizimdir. Harika oldu.
3: Evet.
1: Ağır ama imkansız diyemem. Kırılmaz cam çok kişiyle çalışanlar için avantajlıdır. Çok güçlü bir camdır. Çatlarsa yüzlerce keskin parçaya ayrılmaz.
3: Şöyle
1: koyalım. İç tasarımlar için çok uygundur. Kolay kısmındayız. Gemiden çıkarmak daha zor olacak.
3: Evet.
1: Kamyondan çıkarması da var. Teşekkürler. Oo, bu işte Robert'tan daha iyiyim.
2: Bunları çok sağlam yapıştırmışlar. Bu tarz işlerde kullanılan yapıştırıcılar bambaşka bir tür. Çok kaliteli malzeme gibi duruyordu. Aman tanrım.
4: Çirkinmiş.
2: Masalar için çok uygun boyutta.
0: Yine mi bir şey yapamadın Robert?
2: Neden her şey bu kadar zor? Gemi olduğu için bunları su geçirmez hale getirmişler. Bunu yapmasalardı çatlayabilirdi.
4: Burası çentikli.
2: Ya mı?
4: Öyle görünüyor.
2: Çok zor olacak.
0: Hayatımız hayal kırıklıklarıyla dolu.
2: Kırık. Tüm camların kenarlarına büyük delikler açılmış. İçinde iğne var. Bu şey...
4: Çıkmayacak.
2: Harika.
4: Gemideki şeyleri çıkarmak zor. Vidadan çok daha fazlası var.
2: Hala çıkmıyor mu?
4: Sayılır.
2: Her kenarda çatlak izleri vardı. Bu camı tamamen...
4: Mahvetmiş.
2: Daha temiz ve keskin bir kenar istiyordum. Bunu senin için yapıyordum. Çok sayıda yapacağın masalarda kullanırdın diye düşündüm. İyimserdim ve mutlu olacağını sanmıştım.
0: Ben mutluluğumu düşünüyorum. Kimsin sen?
2: Bunları üretirken neden bizi hiç düşünmüyorlar ki?
4: Cam panellerdeki başarısızlıktan sonra bir zafere ihtiyacımız vardı. Geminin arkasına gittik ve duvar resmini çıkarmaya çalıştık.
2: Duvar resmi bazılarına göre çok iş gerektiren bir duvar kağıdı.
4: May canına.
5: Şuna baksana.
4: Çok tatmin edici.
5: Evet öyle.
4: Yapış yapış
5: yarısını
4: bile değil.
5: Yarısını çıkarınca birden ayrıldı.
4: Tamamen bitirmemişler.
5: İki parça var.
2: İki parça var.
5: Yanlışlıkla kopardım evet. Sanmıştım. Katmanlı olduğunu biliyor muydun?
2: Evet. Olamaz. Gerçekten mi? Alt tarafı bir duvar kağıdı.
5: Bu ne demek şimdi?
2: Çekip çıkaracağız işte.
5: Üst ve alt kısımların ayrı olduğunu öğrendik. Çekip çıkardık.
2: Her şey yolundaydı. Kolay çıkıyordu. Evet, çok kolaydı.
4: Gemide çıkarması kolay olan tek şeydi.
2: Çok da pratik değiliz.
0: Güzel oldu. Bazı hayal kırıklıkları yaşadık. Evet. Gerçi ben yaşamadım. Genelde de yaşarım.
2: Bu sefer seni kurtardım.
0: Teşekkür ederim.
2: Bilerek yaptım. Çok çalışmıştık. Kamyonlarımız doldu. Ayrıca zor işler için ön gözlemlerimizi bile yaptık. Bu yüzden geri dönmemiz gerekiyordu.
0: Evet.
2: Öyle değil mi?
0: Yerimiz kalmadı.
1: Kızak gibi.
0: Yavaş ol oğlum.
1: Yavaş ol.
0: Çocukluğundaki gibi.
1: Evet. Nothing More adındaki bir rock grubunun bas gitaristi Daniel Oliver'dan bir sipariş aldık. Kendisi taşınabilir kaynak ustası. Ona devasa taşınabilir kaynak makinesi yapacağım.
0: Burası depo alanı. Bunu yerleştireceğimiz bir alet kutusu gerekiyor. Büyük, siyah bir kutumuz vardı, hatırlıyor musun?
2: Evet. Nereden aldığımızı hatırlıyor musun?
0: Evet.
2: İyi ki almışız.
4: İşe götürdüğümüz tüm aletler o kutunun içindeydi. Şimdi aletler karavana sığmıyor. Değişim çok büyük.
5: Doğru.
4: Kesinlikle.
0: Üstünde çok pas var. Kilitli dolabı buna bir şekilde uygulamamız gerekiyor.
1: Bu şey eski alet kutumuzun etrafında üretilecek. Ana kısım o olacak. Kaynağı ve uzun çelikleri orası tutacak. Sol tarafa depolama, maske, gözlük gibi parçalar için alüminyum dolap yerleştireceğiz. Dolabın kenarına da katlanabilir kaynak masası olarak 1 santimetre kalınlığında çelik levha koyacağız. Hepsi tekerlek üstünde olacak ve müthiş görünecek. Harika.
0: Fazlalık olacak.
1: Evet.
0: Şuradan keselim. Değil mi?
1: Tamam.
0: Dolap uzun gelecekti. Şuraya koyalım. Şunu da masaya koyalım.
1: Tamam.
0: Zuni Tamaroa'daki subay dolaplarından biri. Tabii şu an Zuni Tamaroa Delaware sahilinde duruyor. Ondan çıkardığımız son parçalardan biriydi.
1: Grayson inşanın başında gelmişti. Yardıma hazırdı. Nereden keseceğimizi anlamaya çalışıyorum.

0: Hazır mısın? Hafif kısım sende.
1: Sıkı tut Grayson.
2: Tamam.
0: Güzel.
2: Harika oldu.
1: Siz işinize devam edin. Ben masa için metal kesimi yapayım.
0: Tamam. Ben tutayım, sen de çivi çak. Üstüne Nothing More logosu koymak istedik. Çelik levhaya logolarını yansıtacağım ve plazma kesme aletiyle logolarını yapacağım.
1: Tay'in kısa zamanda bu kadar şey yapması harika ama artık yola çıkmamız lazım. Çünkü teslimat yapmak için Louder Than Life Festivali'ne Louisville, Kentucky'ye gitmemiz gerekiyor.
3: Louisville'e hoş geldiniz.
1: Daniel birazdan burada olur.
0: Tamam.
1: Zanaatçı teçhizatını çıkaralım. İndirelim. Vay
0: İndirelim.
1: Canına, güzel görünüyor. Harika.
0: Güneşte daha da güzel.
1: Acaba Daniel sevecek mi?
4: Merhaba millet.
1: Daniel, Mike Whiteside.
4: Sizi görmek güzel.
0: Nasılsın?
1: Seni görmek güzel. İyiyim. Louisville'de olmak da güzel.
4: Festivale hoş geldiniz.
1: Bu şeyin bu adını... Nedir?
0: Nasıl buldun?
1: Zanaatçı teçhizatı koyduk. Ne dersin?
0: Bu dolap eski Amerika Birleşik Devletleri Donanması'ndaki Zuni adında bir gemiden çıkarıldı.
4: Vay canına.
0: İçine iki tane raf koyduk. Buraya kaynak makinenizi koyacaksınız.
4: Harika.
0: Bunu kapatsam bile kaynak makinesinin ön paneline ulaşabilirsin ve ayarları
4: çok
0: değiştirebilirsin.
4: Hoş.
0: Çok mutluyduk. Gerçekten umduğum gibi çalışıyordu. Kaynak, kablo gibi her şeyi düşünüp inşa ettim.
1: Herkesin kullanabileceği tarzdan bir şey. Çok fonksiyonel bir eşya. Tam ihtiyacı olan şey.
0: Güzel. Sana göstermek istediğim bir özelliği daha var. En güzel
4: dahası
0: yanı ve asıl amacı işte.
4: Harika.
0: Taşınabilir kaynak
4: harika
0: yüzeyi.
3: Önceden ne kullanıyordu?
4: Plastik müzik kutusunda kaynak yapıyordum. Alt kısmı eriyordu. Her şey sıkışıktı.
0: O zaman bu çok daha işlevsel
4: evet,
0: olacak. Büyük gelişme. Çoğu zaman büyük şeylere kaynak yapılmıyor. Katlanabilir masa çok uygundu. En önemli özelliği ise... işte burada.
4: Ha işte budur. Harika.
0: Çelikten logonuzu yaptım.
4: Harika.
0: Ama koymaya vaktim olmadı. Buraya kaynak yapmaya ne dersin? Senin için uygun mu? Yapalım mı?
4: Güzel olur.
0: Daniel çok sevmişti. İyi hissettim.
1: Kullanışlı, aynı zamanda sanatsal bir eşya oldu. Sonuç olarak bir çalışma istasyonu oldu. İstediğiniz bütün materyalleri koyabilirsiniz.
5: İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz.
4: Dostum
0: harika.
4: Budur.
5: Norfolk'ta Kaptan Tim'e dönüyoruz.
1: Evet.
5: İyi bir proje,
1: devasa
5: iyi bir başlangıç.
1: Devasa bir gemiydi.
5: Tavan pencereleri harikaydı.
1: Duvar resmi aldık. Yayla evlerine çok yakışır.
5: Kesinlikle. Zanaatçı teçhizatı
1: evet
5: da harikaydı. Yaptıkları müziğe uygun bir alet. Mike'ın
1: evet,
5: uzmanlık
1: artık,
5: alanı.
1: Artık Tay'in uzmanlık alanı. Benden ona geçti.
5: Doğru.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Tam o anda bir yurt.
13: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
14: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
15: Onaylandı.
14: Dinamik sürüş testi.
15: Başardı.
14: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
16: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
17: Haydi gel.
18: Bu
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
15: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Vay toplantılar.
20: Vay ödevler.
21: Vay bu işler.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzetli olay bir daha söyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
24: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
25: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
26: Aramaya devam etmelisiniz.
25: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
27: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
28: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
29: Evet.
28: Aman tanrım.
27: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Ne bulduğunuza bir bakınız. Kara arabası yapıyoruz. Bu muhtemelen 200 yaşında.
1: Gerçekten mi?
0: Norfolk, Virginia'ya geri döndük.
2: Twin Capes, bir feribot. Geçen sefer kaçırdığımız şeyleri almak için geri döndük.
0: Hazır mısın Mike?
2: Aşağıda kimsenin olmadığından emin olun. Kontrolden çıkarsa düşer.
1: Bu delilik.
2: Boyumdan birazcık büyük bir işe kalkışmış olabilirim.
0: Oh. Trabzanlara dikkat.
3: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert...
0: Biraz aşağı indir.
3: ...daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
4: Değeri yükselip duruyor.
3: Hurda bizim işimiz.
0: Nereye gittiğimizi biliyorsun değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet.
0: Pevlis Adası, Güney Carolina.
2: Evet, balayımı orada geçirdim.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, 3 gün. Nerede olduğumu bilmiyordum.
0: Mike ve ben sahile gidiyoruz. Çok havalı bir eve göz atmak ve karımın patronuna bir eşya yapma fırsatı için Güney Carolina'daki Pevlis Adası'na gidiyoruz. Birkaç ay önce buradaydık ve evinde kalmamıza izin verdiği için Betsy'ye teşekkür etmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu.
2: Ben henüz evde kalmadım ama.
0: Evin tamamı çok havalı ama en iyi yanlarından biri büyük geniş verandası. Verandada bir masaya ihtiyacı olduğundan bahsediyordum.
2: Tamam.
0: Onun için bir şey yapacağız. Merhaba çocuklar.
5: Merhaba.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: Aman tanrım, sizi görmek güzel.
6: Bruce Bailey.
0: Bravo, seni görmek güzel.
5: Seni görmek de güzel. İyiyim.
2: Always'de olmak güzel.
0: Projeden bahsedelim.
5: Çok heyecanlıyım.
6: Tamam, olur.
2: Bize ne düşündüğünüz hakkında bir fikir verin.
6: Beyazlığa sahip olmanın en harika yönlerinden biri de birçok arkadaşla buraya gelip verandada barbekü yapmak ve buradaki manzaranın tadını çıkarabilmektir. Yani burada çok fazla yemek yapıyoruz ama gördüğünüz gibi ızgara aletlerimi koyacak iyi bir masam, tezgahım ya da herhangi bir şeyim yok. Evet.
5: Mükemmeller. Gelip bizim için burada oluşturduğumuz ortama çok uygun bir parça yapıyorlar.
0: Malzemeden bahsetmişken kesinlikle bu ev gibi eski dönüştürülmüş bir şey yapmak istiyoruz. Belki çıra tarzı bir yapı, burada çizdiği parçalar için. Belki o zaman biraz metalle gösteriş katabiliriz.
2: Bence Betsy ve Bruce için o parçayı yaparken eğleneceğiz.
0: Evet.
2: Ama dinle, kendin mekanına gitmeliyiz.
0: Ken Haller mı?
2: Haller, evet.
0: Evet.
2: Ve bu proje için bize biraz kereste
0: bakalım.
2: Orada
0: çok fazla zaman geçiremeyiz. Yüzbaşı Tim aradı. Norfolk'a dönme zamanı. Feribot'a dönüyoruz. Tüm büyük parçalar hala orada.
2: İstediğimiz bazı önemli parçalar var. Merdiven ve çanaklık.
0: Programımız çok dolu Mike.
2: Her zaman öyle ama sorun değil. Bizi meşgul tutuyor. Tercihimiz her zaman yerli üretimdir.
0: Doğru.
2: Bu yüzden Ken'le buluştuk.
0: Haller.
2: Evet.
0: Evet.
2: Yerel bir inşaatçı ve aynı zamanda hurdacıydı.
0: Nasılsınız?
7: İyiyim. Sizden nasılsınız?
0: Ben Robert.
7: Evet efendim.
2: Mike Whiteside.
7: Merhaba Mike. Nasılsın?
2: Burada harika bir mekanın var.
7: Teşekkür ederim.
0: Telefonda da söylediğim gibi okyanus kıyısında üzerinde çalıştığımız bir projemiz var.
2: Çok fazla yapmaya fırsat bulamadığımız boyutsal keresteler arıyoruz. Aklımda bunun gibi bir şey var. Üzerinde yontma izleri var.
7: Evet.
2: Bunlar köşe ayakları olabilir. İşte oldu.
0: Evet evet, bu güzel
2: evet,
0: olur.
2: Evet işte bu. Aradığımız şey bu. Sağ üstte bir tane daha var. Gördün mü? Kare olan.
0: Bu mu?
7: Evet, oradaki işini evet, görür.
2: Burada seçtiğimiz kirişler direk kirişleri, çatının kirişleri. Tepede zıvanayla birleşiyorlar. Bunlar çam ve bunlar da muhtemelen öz odun veya çıra. Ağacın kalbi.
7: Patinanın güzel yanı da boyama konusunda endişelenmenize gerek yok.
2: Kendinden boyalı. Ve bunun için ekstra ücret
7: evet,
2: atmıyoruz.
7: Doğru.
2: Kalas yapmak için işleyebileceğimiz daha büyük çıra parçaları bulduk.
0: Mükemmel olur öyle değil
2: evet.
0: mi?
7: Evet.
0: Evle güzel bir uyum sağlayacak. Bence asıl amacımız da bu. Bu güzellikler nereden geldi?
7: Bu eski bir evden geldi. Sanırım bu Cynthiana... Kentucky'dendi.
2: Dikkatimiz çok kolay dağılıyor.
7: Bu ön kapı. Bu da arka kapıdan. Çok güzel.
0: Onlar için ne alacaksın?
7: Bilmiyorum. Satmak.
0: Pek istekli
7: Hayır,
0: gibi
7: dostum,
0: değil.
7: Hayır dostum, her şey... Dediğin gibi her şey satılık.
0: Doğru.
7: Karım, çocuklarım ve köpeğim hariç.
2: Boş bir kamyonumuz var Robert.
0: Ne düşünüyorsun?
7: $400.
0: $300?
7: 300 dediysen ortası. 350 olsun, tamam mı?
2: $200.
7: Seninle mi gelmişti?
0: Evet evet. Buna $350 öderim.
7: Tamam.
0: Çok hoş, güzel bir kapı. Evet. Birinin mağazanıza belli bir şey için gelip sonra başka şeyler bulup onları almasını istersiniz.
2: Evet.
0: Buna karşı koyamıyoruz. Norfolk, Virginia'ya, Twin Caves'e geri döndük.
2: Twin Caves, bir feribot. Burada vurulacak. Geçen sefer kaçırdığımız şeyleri almak için geri döndük.
0: Geçen sefer iyi ilerleme kaydettik ama elimizden geleni bu kadardı. Ve kamyon dolunca daha fazla çalışmanın bir anlamı olmuyor. Zor kısmı şimdi. Bence Mike, bu merdiven...
2: Uyumdan birazcık büyük bir işe kalkışmış evet. olabilirim.
0: Evet, ayrıca oldukça havalı olan çanaklığı da
2: ama
0: alıyoruz.
2: Ama bunu yakında öğreneceğiz.
0: Hala burada. Evet, yardım da çağırdık. Scott geldi.
1: Neler oluyor?
2: Teşekkürler, teşekkürler. Ben gidiyorum. Ne zaman Norfolk, Virginia sahiline gelsek Scott'ı ararız ve o hala telefonlarımızı açıyor.
0: Scott, seni aradığımızda sorun yaşayacağımızı söylemiştim. İşte sorun bu. Bu şey çok ağır. Nasıl çıkartacağız?
2: Kaçmış Rob?
0: 1.80.
2: 1.80, tamam. Vincimiz var. Time çektireceğiz.
0: Bana uyar, evet.
7: Ne ters gidebilir ki?
2: Ben.
1: Vinci bu tarafa getireceğiz.
2: Evet.
1: Üzerine bir kablo geçirip odanın öbür ucuna çekeceğiz.
2: Evet. Tam buraya. Şunu, şunu ve şunu çıkaracağız. Doğrayıp büyük bir delik açacağız.
0: Bunu yapınca neredeyse kamyona kendi kendine evet, yüklenecek. Pekala, bence artık başlamalıyız.
2: Çok büyük bir merdiven. Çıkarabilirsek birinin bunu alıp ona göre bir ev inşa etmesine değer. Yapmamız gereken bu.
0: Bunu mümkün olduğunca sağlam tutmak zorunda olduğumuzu düşünüyordum. Sonuç olarak güzel bir merdiven. Bir kere kesmeye başlayınca satmak zorlaşıyor.
8: Bana bir iyilik yapıp levyeyi altına sokmam için şunu kaldırır mısın? Çok kolay hareket ediyor. Bastığınız kısım basamak. Bu durumda bunlar tik ağacından, yani çok güzeller. Zarar görmemesi için üsttekini çıkaracağız.
9: İşte oldu. Tamam.
8: Ve plazma kesiciyle keseceğiz. Ondan sonra ne olacak göreceğiz.
9: Bu çok güzel Tanrım. Evet, bence tik ağacında.
2: Kesip güverteye düşmesine izin vermektense düşüşünü ya da inişini kontrol altında tutmak istiyoruz. Bu yüzden buraya bir kaldırma noktası kuruyorum. Bağlıyorum ki yerinden çıkmasın. Plazma kesiciyi buraya getirdikten sonra kesmeye çalışacağız. Scott diğer tarafta pencereleri çıkarıyor. Böylece kolayca dışarı çıkarabiliriz. Serbest kalınca biraz havalanacak. Merkezini bulacak ve onu yere bırakacağız. Çok heyecan verici olacak. Önce tabanı keseceğiz. Hala buraya bağlı olduğu için hiçbir yere gidemez. Sonra sağ tarafı keseceğiz. Son olarak arkasına girip sol tarafı keseceğiz.
8: Bir santimlik çelik plazma kesici için çocuk oyuncağıdır ama bir jeneratör ve portatif hava kompresörüyle çalışıyor. Yani gücünü sınırlı. Delip delmediğini bilmiyorum. Bu iyi değil. Kalın malzemeleri normalden daha az güçle kesmek için çok yavaş ilerlemeniz gerekir.
2: Nasıl gidiyor dostum?
8: Sanırım üzerinden tekrar geçmeliyim.
2: Gerçekten mi? Delinmiş.
10: Olduğunu san. Olmuş, olmuş.
0: Bu merdivende çalışmak bambaşka bir şeydi.
2: Acı vericiydi.
8: En kolayı merdivenin zemine indiği noktayı kesmekti. Tek pozisyon baş aşağı. Bilirsiniz, hızlıca ilerliyordu.
2: İşte oldu.
1: Şuna bak.
8: Dörtte biri bitti sayılır.
2: Alt tarafı kırdı. Artık neredeyse süzülüyor. Şimdi üst kısmı keseceğiz. Bu lanet işin en zor kısmı bu.
8: Evet.
1: Çok sıcak.
8: Evet. Çok hızlı gidince anlıyorsunuz.
2: Saçım alev aldı mı?
8: Çünkü yapmaya çalıştığı şey metali delmek. Sonuna kadar delmesi için ona yeterince zaman vermezseniz geri teper. Tişörtün mahvolmuştu.
2: Evet, tişörtümü yaktı.
1: Buradan kessem daha mı iyi olur?
2: Yardımı dokunabilir.
1: Çünkü her tarafına sıçratıyorsun.
2: Biliyorum. Biraz zaman ve sabır alacak ve bu yüzden beni bu işten men ettiler. Tay ve Scott birlik olup işi bitirdiler. İşler hep sandığımızdan uzun sürüyor ve şu an çok yaklaştılar. Oynuyor mu?
8: İş ne oldu?
2: Gevşedi mi?
8: Sanırım.
2: Hadi bakalım.

0: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
1: Ne istersen neon bir.
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
8: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Gevşemiş mi Tey?
1: Sanırım.
0: Bu şey tam olarak hizalanmamıştı. Kaldırma noktasını bıraktığımızda nasıl tepki vereceğini bilmiyorduk. Sadece yer çekiminin işi yapacağını biliyorduk. Hadi.
2: Tamam. İndir şunu Tey.
0: Çok sıkıntılıydı. Endişelenmemiz gereken bir sonraki aşama onu o açıklıktan geçirmek ve tekneden indirmek.
3: Onu çıkarmanın tek yolu vinçti ve vinç merdivenin olduğu noktaya ulaşamadı. Yani geminin içinden geçirilip yandan çekilmesi gerekecekti.
0: Burada bir açıklığımız var. Şimdi tek yapmamız gereken o ağır merdiveni buraya getirmek. Böylece onu vinçle çekebiliriz.
2: Ölçtün mü?
0: Evet. Santimler var.
2: Bu gerçekten oluyor. Yoldan çekilelim. Kablolar hiç mutlu değil. Oranın yıprandığını görüyor musun? Bu delilik.
4: Harika. Gördünüz mü?
0: Bu harika. Ağır olduğu ortaya çıktı. Yani gerçekten ağır.
2: Hı hı.
0: 1300 kilo olduğunu düşünüyorum.
2: Bence de.
0: 1,5 ton.
2: İtin!
0: Ted, yoldan çekil.
2: Yoldan çekil.
0: Yoldan çekil Ted.
5: Trabzanlara dikkat. Trabzanlara dikkat edin.
3: Bir vincin yapamayacağı hiçbir şey yok.
0: Doğru.
3: Değil mi? Böyle bir kabloyu ile çekersen bu...
0: Evet, bir şeyler olacak. Kaos oldu ama kontrol altındaydı.
6: Merdivenden sonra günün sadece yarısı bitmişti. Çanaklık, çanaklık.
3: Çanaklık, tanrım.
6: Aman tanrım.
0: Kolay görünüyordu ama tepedeydi ve vinç ona ulaşamıyordu.
3: Evet, bir kez daha ulaşılmaz.
0: Her zaman bizde olmayan, alışılmadık yenilik için kullanılabilecek şeyler arıyoruz. Ya da, hey, bayraklarınızı dalgalandıracak bir yer lazım mı?
3: Ted,
5: evet.
3: Onu güverteye indireceğiz. Tam
5: evet,
3: buraya.
5: Evet, evet.
3: Tuttun mu?
5: Pekala.
3: Çıktı mı? Ve çek o zaman. Çıktı.
5: Tamam.
6: Tamam.
5: Tamam Grayson da. Eyvah, kulağa iyi gelmiyor.
0: Ayrıldı mı?
3: Hayır hayır, sadece burası biraz açıldı. Onu güverteye bağlı tutan 4 büyük civata vardı. Kolay çıkıyor ve çok fazla dolgu yok. Dostum, üzerinde sadece birazcık yiv vardı. Mike'a söylemeyin. Güvenlik donanımını takman iyi olmuş.
0: Aşağıda kimsenin olmadığından emin ol. Kontrolden çıkarsa düşer.
3: Hazır mısın Mike?
0: Evet. Serbest kalmıştı. O noktada yapmamız gereken tek şey onu doğru yönde ilerletmekti. Sıkı tut
3: tamam.
0: Dostum. O noktada iki halata takıldı. Kontrol halatlarına. Pekala, işte oldu.
3: Ah olamaz. Gidişattan memnunum. Vinç'in ulaşabileceği noktanın tam altında durdu.
0: Hadi bakalım. Bırak Ted. Çıktı.
3: Çok iyi gitti dostum.
0: Neredeyse mükemmeldi.
3: Her anında kontrol altındaydı.
0: Her anında evet.
3: Bu hiç bir zik değil. İyi hissediyorum.
0: Evet. Kendim gibi hissetmiyorum. Sevgili Kaptan Tim'den bir kamyon dolusu parça daha.
3: Tam bir kamyon dolusu.
0: Evet.
3: Tam bir gündü. Yapabileceğimizin hepsi buydu.
0: Merhaba çocuklar.
5: Oh.
0: Telefonlarınızı bırakın. Y kuşağı olduğunuzu düşünmemiştim.
3: Şuna bakın. Ne bulduğumuza bir bakın. Güney Carolina parçaları bulduk.
2: Ama işin içindesin, bu heyecan verici.
3: Bir projemiz var, bu Patty'nin bir arkadaşı için. Devlis tamam. Adasındaki evlerinde kalmamıza izin verdiler. Sonunda evi için ızgara arabasını yapıyoruz. Fikir, yan sehpa gibi bir konsollu masa kombinasyonu yapmak.
2: Harika.
3: Çoğu zaman iki sallanan sandalye arasında ve okyanus kıyısında duracak. Yani hareketli olmalı. Arkaya büyük bir tekerlek ve üzerine bir kapak koyacağız. Evet, mantıklı,
2: mantıklı
3: mı?
2: Mantıklı. Bence çok havalı. Aa, şu kirişe bak.
5: Ha, güzelmiş.
0: Bunlar çatı kirişleri ve burada üreticisinin izni var.
3: Aa.
0: Tamam. Bu size dizilişteki kaçıncı kiriş olduğunu söylüyor.
3: Bu 6 numaradır.
0: Üreticinin işareti önde olsun istiyorum. Böylece görünebilir.
3: Çıra olduğu için işleyerek kare şekiller yapabiliriz.
2: Çerçeve için mi?
3: Evet, kasnaklar ve kullanılabilir olması gereken tüm parçalar için. Bu muhtemelen 200 yaşında, öyle görünüyor.
2: Gerçekten. Hı-hı. Levhalar yapmak için çıra kirişini şeritli testereden geçirdik. Onlardan arabanın geri kalanı için daha sonra boyutlandıracağımız ham maddemiz olacak birkaç tane 2,5 santimlik kalas kestik. Çok aromatik.
0: Ona bu yüzden öz odun diyorlar. Çok iyi koku alamam ama bunu alıyorum.
3: Şimdi yapacakları şey her tahtanın bir tarafını birleştirip eşitlemek.
2: Sonra tavan kirişleri bacaklar olacaktı. 4 köşesi. Ama ona dik 2 kenar yapmamız gerekiyordu. Diğer 2 taraf üzerindeki tüm yontma izleriyle canlı tutulabilirdi.
0: Evet, elle yontulmuş kısımların da yapan tarafından bırakılan tüm izlerin de dış tarafta olmasını
2: Doğru.
0: istedik. Keresteyi işledikten sonra bize orantı konusunda fikir verdi.
2: Fabrika el arabası parçalarından oluşan bir mezarlığımız vardı. Şimdi çözmem gereken şey bunu kasanın alt tarafına nasıl monte edeceğim. Bu yüzden o aksı alıp bir plakaya kaynaklamam ve ardından o plakada bazı delikler açmam gerekiyordu. Arabanın altına monte ettiğim şey buydu. Bir aks, birkaç tekerlek, çıra kirişinden kesilmiş parçalar. Bir setimiz vardı.
0: Birleştirmeye hazırdık. Bu şey muhtemelen %90 oranında yeniden tasarlanmış malzemeden yapıldı diyebilirim.
3: Düşündüğümden daha iyi oldu.
0: Tabii ki oldu. Aynen resimdeki gibi.
3: Bir şey yaptık.
0: Sadece daha büyük.
3: Gözlerini kısınca harika görünüyor. Evet.
0: Sadece bunları çıkarıp su ekle. Bum. İşte oldu.
3: Bu şey harika oluyor çocuklar.
5: Evet, evet, harika bir iş.
3: Bitirin şunu.
5: Görüşürüz dostum.
0: Hoşçakalın çocuklar. Elinize sağlık.
2: Görüşürüz.
0: Her zaman olduğu gibi iş bittiğinde onu götürmeli ya da aldırmalıyız ve şanslıyız ki bu sefer Paulis Adası'na gidiyoruz.
3: Evet.
1: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba Betsy.
1: Geldiniz. Yaşasın.
0: Nasılsın canım?
1: İyiyim. Görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Sana bir şey getirdik.
0: Bayram gibi.
1: Yalnızım. Özür dilerim. Bruce'un işe gitmesi tamam. gerekiyordu. Vay canına. Aman tanrım çocuklar, bu harikaymış.
3: Bunu verandaya götürüp nasıl durduğuna bir bakalım.
1: Evet.
3: Betsy sonuçtan çok memnundu. Görünüşünü çok sevdi. Tıpkı tasarladığımız gibi verandada oturup sohbet ederken tam da kafamızda canlandırdığımız gibi olmuştu. Bunun işlevselliği ızgara aletleri için gizli bir bölmesinin olması.
1: Evet.
3: Ama kömür için bile küçük gizli bir bölme var. Evet.
1: Harika.
0: Sizin için büktüğümüz paslanmaz.
3: Evet, evet. Çok havalı.
0: Ve bu çinko. Yani zamanla...
1: Patina mı?
0: Evet, patina.
1: Evet,
3: evet. Evet. Çinkodan bu renge hızlı bir geçiş yapacak ve içecek.
1: Patina oluşacak.
0: Evet. Temizlemeye çalışma.
3: Oraya geri dönüp onu yerinde görebilmek güzeldi.
0: O bölgede de bir şube açmayı düşünüyorum.
3: Bunu çok düşündüm. Bruce'un ne düşündüğünü duymak için sabırsızım.
1: Buna bayılacak.
0: Ha, buna bayılacak.
1: Kokteylden evet. ızgara aletlerine, odun kömürüne kadar her şeyiyle 12'den vurmuşsunuz
0: çok
1: mükemmel.
0: Çok fonksiyonlu.
3: Sen kazandın. Harika.
1: Hepimiz İş. Kazandık.
0: Yorgunum. Çok seyahat ettik biliyorsun.
3: Seyahat ve...
0: Doğru şeyler.
3: Evet.
0: Tan merdiveni aldık.
3: Ayrıca onun kadar ağır olmayan çanaklığı da aldık.
0: Eğlenceliydi. Paulis Adası'nda Bruce ve Betsy evet. için ızgara arabası yaptık. Orada onlarca yıl
3: Mükemmel
0: yaşayacak.
3: Bir haftaydı. Muhteşem bir iş çıkardık öyle
0: evet.
3: değil mi?
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net!
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
11: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
12: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Vay toplantılar!
3: Vay ödevler!
4: Vay bu işler!

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birazdan.
1: Aman Tanrım.
2: Hayır.
0: Heyecandan yerlerinde duramıyorlar.
2: 40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi.
0: Bu oyun tasarımcıları ilk mobil oyunları için bir karavan seçecek.
1: Ne?
2: Aman Tanrım.
0: Bu denizci çiftse yepyeni bir lüks arayışı içinde.
3: Vay canına, yattan daha büyük.
1: Bayıldım.
0: Ancak fiyatlar hayallerini suya düşürebilir mi?
4: Bunun fiyatı ötekinden 40 bin dolar daha fazla.
3: Karşılayabileceğimizi sanmıyorum.
0: Bu yakın arkadaşlara ise bir ev gerekiyor.
1: Vay canına, bu harika.
0: Ancak dar alanlar onları zorlayabilir.
1: Tuvalet nerede? Emin değilim.
0: Birazdan muhteşem karavanlarda. Burası Tucson, Arizona, Denver, Colorado ve Florida, Tampa gibi ülkenin en popüler karavan pazarlarında şubeleri bulunan dünyanın en büyük karavan satış merkezi. Florida, ülkenin hem en popüler karavan hem de yat pazarlarından biri. Ayrıca Amerika sahillerini keşfe çıkan Kevin ve Laura Lutwick çiftinin de yuvası.
1: Bu yatı 2 yıl kadar önce aldık. Deniz üstündeki evimiz.
0: Çift şimdilerde denizden uzaklaşıp karaya demir atmak istiyor.
3: Yatımızla gidemediğimiz yerlere gidebilmek için karavan almak istiyoruz.
1: Hep Büyük Kanyon'a gitmek istemişimdir. İlk seyahatimiz için harika.
3: Denizde değil de karada bir yerlere gitmek istiyoruz.
0: Onlar da lüks bir karavan arayışında Tampa şubesinin yolunu tutuyor.
4: Siz Bay ve Bayan Lotrich olmalısınız.
1: Evet.
0: Karavan uzmanı Jimmy Smith çiftin bütün isteklerinin karşılanması için yardımcı olacak.
3: Bu da bizim köpeğimiz Louis.
4: Louis. Ne kadar yakışıklı.
3: Çok sevimli bir bulldog.
4: Karavan aradığınızı biliyorum ama önce yatınızdan bahseder misiniz?
3: Yatımız motorlu bir yat. 13 metre. Yani biz de ona benzer bir şeyler arıyoruz.
4: Aradıklarını bulabilmek için lüks dizel yakıtlı araçlardan başlamamız gerekecek gibi geliyor.
0: Çift şömineli, komisyonculuk işlerini yönetebilecekleri 2 ayrı ofisli bir şey ve bütçelerini 430 bin dolarla sınırlamak istiyor.
4: Bugün sizlere göstermek istediğim ilk karavan 2016 model. Sizin için yeterince büyük, 12 metre uzunluğunda, fiyatı da tam 410 bin dolar.
1: Vay canına. Aa, aman Tanrım, ne kadar büyük.
3: Yattan daha büyük.
1: Bayıldım. İçeri girdiğimde mekanın büyüklüğü ve ferahlığı beni etkiledi. Kaptan koltuğuna bakayım.
4: Burada sen mi oturacaksın?
1: Evet, kaptan koltuğu harika.
3: Bence ona sürücü koltuğu diyorlar. Ben de yatta koltuk yok diye biliyordum. Evet. Hoşuma gitti. En hoşuma giden tarafı da çabucak mutfağa girip bana sandviç hazırlayabilirsin.
1: Yapabilirim evet. Ama yap.
4: Fiyatı da tam 410 bin dolar.
1: Vay canına. Aa, aman Tanrım, ne kadar büyük.
3: Yattan daha büyük.
1: Bayıldım. İçeri girdiğimde mekanın büyüklüğü ve ferahlığı beni etkiledi. Kaptan koltuğuna bakayım.
4: Burada sen mi oturacaksın?
1: Evet, kaptan koltuğu harika.
3: Bence ona sürücü koltuğu.

0: Olamaz. Aman
1: Hiç
0: tanrım.
1: Sormayacaksın sandım.
2: Genç kuşak günümüzde konserlerin ve açık hava etkinliklerinin vazgeçilmezi olan karavanlara ilgi duyuyor. Eskiden sevgili, şimdi iki arkadaş olan Moses ve Marie onlardan biri.
3: 10 yıldır tanışıyoruz, birkaç yıl çıktık ama arkadaş kalmamızın daha iyi olacağına karar verdik ve bol bol seyahat ettik.
2: Yoga eğitmeni Moses hayatı uçlarda yaşamayı seviyor.
4: Çok macera perestim. Nadiren evdeyimdir. Genelde dağa çıkar, ormanda yürüyüş yaparım. Yeter ki dışarıda olayım.
2: Marie'nin ise daha farklı bir zevki var.
3: Ben müzik ve yemek festivalleri gibi şeylere gitmeyi seviyorum. Daha yeni geldik sayılır ama gitmemiz gerekecek. İkimiz de farklı şeyler yapmayı sevsek de hayatı akışına göre yaşamak, sezgilerimizi takip etmek ikimizin de ortak yönü. Bilmem, ben özgür ruhlu bir insanım. Arabaya atlayıp kafamızın estiği yere gidebiliriz. Çoğu konuda hemfikiriz.
4: Kesinlikle aynı fikirdeyim.
2: İkili şu an Denver'da. Moses'ı yaban hayatına, Marie ise festivallere götürecek bir karavan arayışındalar. Onlara aradıkları aracı bulmada karavan uzmanı Kenny Manny yardımcı olacak.
5: Ne tür bir karavan arıyorsunuz?
4: Kullanması rahat bir şey arıyoruz.
2: Marie Kenny'ye karavanda olması gereken önemli bir özelliği aktarıyor.
3: Biz sadece arkadaşız, o yüzden ayrı uyku bölmeleri olursa çok iyi olur.
5: Moses her yere götürebileceği bir şey ararken Marie ise kamp yapabileceği rahat ve biraz da gösterişli bir karavan istiyor. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm birkaç seçeneğim var.
2: Çift engebeli arazileri aşıp festivalden festivale koşarken bu macera pres yaşam tarzında onlara eşlik edecek 20 bin dolara aşmayan konforlu bir karavan arıyor.
5: Pekala, işte 2017 model sabit duvarlı bir karavan. Hem çekilmesi kolay hem de fiyatı makul. 17 bin dolar.
4: Vay canına, harika. Pekala, bakalım neler varmış.
3: Vay canına, çok küçük.
4: Dik çatı gerçekten de küçük ama rahat görünüyor. Ama ihtiyacım olan tam da bu. Çok fazla gösteriş değil.
5: Burası mutfak.
4: Harika, çok kullanışlı.
5: Daha küçük bir alanda bir evde bulabileceğiniz olanaklardan faydalanabileceksiniz.
3: Evet, çok küçük.
5: Ama işin iyi yanı, küçük bir aracın arkasına takıp ulaşılması zor bölgelere rahatça gidebilirsiniz. Ayrı yataklarınız olacak.
3: Yataklar birbirine çok yakın, bu pek hoşuma gitmedi. Kamp yapmak derken bunu hayal etmemiştim. Bu arada tuvalet nerede?
5: Size bir sürprizim var. Asla tahmin edemeyeceğiniz bir şey. İşte burada.
3: Pek emin değilim.
2: Yaklaşık 9 milyon Amerikalı için karavanlar kusursuz bir kaçış yolu. Bu interaktif oyun tasarımcıları ise müşterilerine kaçış şansı sunacak bir karavan arıyor.
6: Ben Anitra, bu Morgan, bu da Nathan. Bir oyun şirketinde çalışıyoruz.
2: Yetişkinlere yönelik bu oyunda oyuncular bir odaya kilitleniyor. Buradan çıkmanın tek yolu ipuçlarını bulup süre bitmeden bulmacayı çözmekten geçiyor.
6: Hazır mısınız ve başla.
7: Çok yaratıcı, yenilikçi ve insanı zorluyor.
8: Bir tane buldum.
9: Tanımadığınız insanlarla bir ekip olarak çalışmanız gerekiyor. Yeni ilişkiler kurmanın harika bir yolu.
7: Bakın.
6: Farklı, heyecan verici ve çok eğlenceli.
8: İşte çıkışı buldum.
7: Aferin.
6: Harikaydınız.
2: Şirket ilk mobil kaçış oyununu oynatabilecekleri kusursuz karavanı bulmak için Tampa'ya geliyor.
6: Seyyar yönü sayesinde ufuklarımızı genişletip oyunumuzu müşterinin ayağına götürebiliriz. Okullara, festivallere, pek çok olasılık var.
2: Onlara bu kusursuz aracı bulmalarında karavan uzmanı Derek Delort yardımcı olacak.
6: Ev büyüklüğünde bir şey bulmalıyız. Eşyayı saklayacak ve istediğimiz şekilde dekore edebilecek kadar geniş olmalı bence.
10: Aradıkları özellikler 5 tekerlekli bir karavanı akla getiriyor. Zira bu karavanlar büyük ve ferah. Çok sayıda ayrı odaları oluyor.
7: Odalarımızda bulunan şaşırtıcı özellikleri ekleyebilmek çok önemli. Daha önce hiç karavana binmedim. Yani bir beklentim yok. İlk defa göreceğim için heyecanlıyım.
2: Şirketin 100 bin dolarlık bütçesi var. Dolayısıyla şirketin bu gizemli temaya uygun, kişiselleştirilebilir ve ipuçlarını saklayabilecekleri bolca saklama alanına sahip bir karavan bulması gerekiyor.
10: Pekala, bu 2016 model bir karavan. Gördüğünüz gibi devasa.
7: Kocaman.
10: Bolca saklama alanı ve farklı farklı köşeleri var.
6: Vay canına.
9: Aman tanrım.
7: Olamaz.
6: Harika.
7: 40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma...

0: gelmezdi.
1: İnanamıyorum.
0: Karavana girer girmez çok etkilendim. Aman tanrım. Nutkum tutuldu. Beklentilerimin fazlasıyla alt üst etti.
1: Bu televizyon aşağı iniyor mu yoksa böyle mi kalıyor?
2: Evet iniyor. Şu bölmeyi açarsanız içeride bir tuş olacak.
1: Ne?
0: Aman tanrım, burası harika bir saklama yeri
1: evet,
0: olabilir.
1: Evet, üstüne sahne dekorları koyarız. Açıldığında belki gizli bir mesaj çıkabilir. Ne dersin?
3: Şömine gördüm.
2: Hı-hı.
3: Bu çalışır durumda mı peki? İş görüyor mu yani?
2: Tabii çalışıyor. Şuradaki tuşa dokunmanız yeterli.
0: Yok artık. Vay canına. Bu harika bir şey. Sherlock temamız
3: şapkamızı
0: var.
3: Şapkamızı da takalım.
0: Victorian karavanımız oldu.
1: Şu da kafatası. Birkaç kupa ve zil de getirdik.
3: Yaşasın tamam. Beğendim.
0: Mavi renk ve şömine çok uyumlu oldu. Bir zombiyans verdi.
2: Yatak odası ön tarafta bulunuyor.
0: Kocaman.
2: Yatağı kaldırınca şu çerçeve çıkıyor. Ama bu
0: içi boşmuş evet.
2: Sizi dışarıda başka bir gizem daha bekliyor. Gidip bakalım.
0: Tamam, hadi bakalım.
3: Pekala bir gizem daha.
2: Pekala sizce bu nedir?
3: Ne?
0: Aman tanrım.

0: pozisyon ekranda. Nazmaç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. Tam o anda
1: bir lüp. Bir saniye, bir saniye. Bu lüp bu reklamı neden? Gemini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
6: Ne istersen neon bir.
7: Haydi gel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yakıt alacağız yine, yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
14: Kredi kartım hadi.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Denver'da Moses köşeli dik çatısı olan karavana bayıldı.
1: Aa, çok büyük.
0: Eski sevgilisi şimdiki arkadaşı Marie ise pek beğenmedi.
2: Kamp yapmak derken bunu hayal etmemiştim.
3: Size bir sürprizim var. Asla tahmin edemeyeceğiniz bir şey. İşte burada.
2: Bundan emin değilim.
1: Yani hem tuvalete oturup hem de yemek mi yiyeceğiz burada? Bu nedir? Bunu hiç beğenmedim.
2: Çok beklentim yok ama bu da fazla sıradan.
3: Marie biraz daha gösterişli bir şey istiyor ama bence birazdan göstereceğim karavandan ikisi de çok etkilenecek. Pekala, işte bu da yumuşak kenarlı 2017 model bir kamp karavanı. Pek çok etkileyici özelliği bulunuyor ve fiyatı yalnızca 22 bin dolar. Ön tarafta bir veranda bulunuyor. Dağda bisiklete binecekseniz bisikletlerinizi buraya koyabilirsiniz ya da diyelim ki dans etmek istediniz, şunu içeri kaydırıp küçük bir dans pistine dönüştürebilirsiniz.
2: Harika. Bu platformu yoga matlarımızı sermek için kullanabiliriz. Harika.
1: Bunu çekmesi ne kadar kolay olacak peki?
3: Bu karavan biraz büyük, uzun ve biraz daha ağır. Yani öncekinden biraz daha zor.
2: Büyüklüğü düşündürse de yine de beğendim ama kullanışlı olmayabilir.
1: Oh! Wow. Harika.
2: Vay canına, kocaman.
1: Evet, öyle.
0: Tempa'da ise Derek, kaçış odası yaratıcıları için mükemmel bir karavan bulmuş olabilir.
4: Şu çerçeve çıkıyor. Ama bunun içi...
5: içi boşmuş, evet.
4: Sizi dışarıda başka bir gizem daha bekliyor. Gidip bakalım mı? Pekala, sizce bu nedir?
6: İçinde ne var?
2: Yok. Ne?
5: Aman tanrım!
2: Olacak şey değil, aklımı başımdan aldı.
4: Bunun altına küçük bir gizemli kapı koyabilirsiniz.
5: Kaçış kapısı.
2: Kesinlikle.
5: Kesinlikle, evet.
2: Sondaki kaçış kapısı olabilir.
5: İşte aradığımız etkileyici özellik bu.
6: Herkes buradan geçmeye bayılacak.
2: Ben olsam ben de bayılırdım.
6: Bizi çok şaşırttı. Harika.
2: Şu ana kadar çok hoşumuza gitti. Peki fiyatı nedir?
4: Fiyatı yaklaşık 100 bin dolar.
2: Bütçemizin üst sınırında ama aradığımız her şeye sahip. Yani karar vermek zor olacak.
4: Pekala, bu da 2016 model bir başka karavan. Fiyatı 30 bin dolar daha ucuz.
2: Bence 70 bin dolar iyi bir fiyat.
5: Ama değerini 30 bin dolar daha ucuz yapan nedir?
4: Arka tarafta çok hoş bir sürprizim var.
2: Görelim.
4: Saklama bölmesine 3 farklı taraftan erişiminiz var.
5: Merhaba.
6: Çok güzel.
5: Adeta bir labirente benziyor.
2: Belki gerçekten de bir labirent yapabiliriz. Şimdiden hayalimde canlandırabilirim.
5: Bayıldım.
4: Hadi gelin bir de içeriye göz atalım.
6: Vay canına, çok hoş.
2: Bu hoşuma gitti.
5: Çok güzelmiş.
4: Ön taraftaki odaya da bakalım.
5: Aman tanrım, bunu mutlaka görmelisiniz. Çılgınlık bu.
2: Bu açılır bölme
4: evet.
2: mi? Bakalım çalışıyor mu?
6: Evet. Hareket ediyormuşuz gibi hissediyorum ama sabit duruyoruz.
2: Burayı kapatıp banyoyu kilitleyebiliriz. Banyoya girmek için bu düğmeyi kullanmaları
5: bu
2: gerekir.
5: Harika.
6: Çok iyi olur.
5: Evet. Başka bir etkileyici özellikti.
2: Derek, buradan nasıl çıkıyoruz? Çünkü içeride kilitli kaldık da.
4: Gerçekten komik.
2: Bize yardım
4: çünkü
2: et.
4: Asıl gizem de bu. Sonra görüşürüz.
2: Yapma ama, çıkar bizi.
0: Bir diğer tarafta ise denizci çift Lutwich'ler karavan sahibi olarak karada yeni bir maceraya atılmak istiyor. Gezdikleri karavanda Jimmy onlara beklenmedik bir sürpriz yapıyor.
7: Bulaşık makinesi mi? Olamaz. Aman tanrım.
8: Hiç sormayacaksın sandım.
9: Bulaşıkları ben yıkıyordum, artık kurtuldum.
7: Vay canına, harika.
9: Yattan çok daha geniş. Çift kişilik yatağa bayıldım.
7: Harika.
9: Sen ne düşünüyorsun Laura? Bu karavanı kullandığımızı hayal edebiliyor musun?
7: Kesinlikle bayıldım.
9: Karavan harika ama istediğimiz birkaç özellik eksik. Şöminesi yok, ayrı bir çalışma odası yok. Çalışma odası olmasını gerçekten çok istedim.
8: Pekala, sıradaki karavanımız yine ilginizi çekecek cinsten. Yine 2016 model ve bu gördüğünüz aracın tam 450 beygir gücü bulunuyor.
7: Dıştan çok etkileyici. İçini görmeliyim.
9: Şuna bak, harika.
7: Bayıldım. Aman tanrım, sen bir de içini gör.
9: Evet.
7: Eve hoş geldin.
9: Vay canına, harika. Şöminesi ve katlanır masası bile var. Bir yandan ayaklarımı ısıtıp bir yandan işimi görebilirim. Mobilyaya bayıldım. Her şey çok rahat. Çok beğendim.
7: Vay canına. Aman tanrım.
9: Duşlu banyosu bile var.
7: Vay canına. Duş harika. Fayanslara bayıldım.
9: Hem yağmur hem normal başlıklı duşu var.
7: Çok güzel. Çok
8: güzel. İki tane de lavabosu var.
7: Harika.
9: Yatın içindekiler bunlarla kıyaslanamaz.
7: Lafı ağzımdan aldın. Çok kaliteliydi. Lüks otellerde rastlanacak bir şeydi.
8: Hani size bir sürprizim var demiştim. Hatırlıyor musunuz?
7: Tabii. Evet.
9: Vay canına.
7: Vay canına, şuna bak. Harika bir çalışma alanı. Burası kimin çalışma odası göreceğiz. Bayıldım gerçekten.
8: Onlar için harika bir karavan. İstedikleri her şeye sahip.
7: Çok beğendim. Fiyatı nedir?
8: Bunun fiyatı 450 bin dolar. Yani diğerinden 40 bin dolar daha pahalı.
7: Tamam.
9: Bu fiyat bizi zorlayabilir. Karşılayabileceğimizi sanmıyorum.
0: Denver'da ise dik çatılı karavanı beğenmeyen Mari biraz daha gösterişli bir karavan istiyor. Kenny festivallere uygun başka bir seçenek gösteriyor.
10: Vay canına, harika.
3: Ayrıca en iyi yanlarından biri de ikinizin de ayrı yatağının bulunması. Artık birbirinizden uzaksınız.
10: İki yatak olması hoşuma gitti. Üstelik çok büyük.
3: Güzelmiş. İkisi de çift kişilik yatak.
10: Yataklar çok güzel. Hatta kendi yatağımdan daha büyük. Burası hayalimdeki karavana daha yakın.
3: Burası sizin duşunuz olacak. Bu banyoda hem duşu hem de tuvaleti aynı anda kullanabileceksiniz.
10: Senin pek umursamadığını biliyorum ama duş benim için oldukça önemli.
3: Mari'nin hoşuna gitti ama Moses'tan pek emin değilim.
1: Açılabilir bölmesi sayesinde daha konforlu bir ortam sunuyor ama bence ihtiyacımız olandan biraz fazla.
10: Daha çok seçenekli büyük karavan mı istiyoruz yoksa daha küçük, kompakt ve park etmesi daha kolay bir karavan mı? Bir karar vermemiz gerekecek.
0: Tempo'da Lattrit çifti için karar anı geliyor.
7: Bunu beğendim, ötekini de beğendim. Düşünmeliyiz.
0: En çok hangisinin ihtiyaçlarını yanıtladığı önemli.
8: Hangisi olacak? İlk baktığınız mı, ikincisi mi?
9: Sen ne diyorsun? İlk baktığımız karavan çok genişti. Pek çok özelliği hoşuma gitti. Bulaşık makinesi olmasını çok beğendim.
7: Mekanın büyüklüğü ve ferahlığı beni çok etkiledi.
9: Bir de ikinci karavana baktık. 40 bin dolar daha fazla olduğunu biliyorum. Peki o 40 bin dolar karşılığında fazladan ne alıyoruz?
7: Şömineyi alabilirsin.
9: Evet.
7: İkinci karavandaki banyo hoşuma gitti.
9: Ayrıca işimizi yapabileceğimiz bir masa ve ikimiz için ayrı çalışma alanı var. Ne düşünüyorsun?
0: Bulaşık makinesi anlaşmayı bağlayacak mı yoksa şömine ve çalışma odası fazladan 40 bin dolara değecek mi?
7: Ben ikincisini daha çok beğendim.
9: 40 bin dolar fazla olsa da katılıyorum.
8: Pekala, demek ikinci karavanı seçiyorsunuz.
7: Evet.
8: Tebrik
9: çok
8: ederim.
9: Çok teşekkür ederiz.
7: Teşekkür ederiz.
8: Louis, ilk yolculuğunuz nereye?
9: Büyük Kanyon'a.
8: Büyük Kanyon'a mı?
0: Tampa'daki galerinin diğer ucunda ise oyun tasarımcısı ekip, şirketin ilk mobil oyun alanı olacak karavanı aramaya devam ediyor.
2: Derek, buradan nasıl çıkacağız?
1: Çünkü asıl gizem de bu.
2: Yapma ama, çıkar bizi. İçeride kalmak hoşuma gitmedi.
7: Benim de.
2: Başkalarını ben içeri kilitlerim.
1: Yatak odası üstte, bakalım beğenecek misiniz?
2: Beğendim.
5: Evet, bu oda çok rahat görünüyor.
1: Yatağın altına bakmamız gerekiyor.
2: Tamam.
7: Bir sürpriz daha mı?
2: Bir gizem daha. Oo, çok eğlenceli. Yatak odalara saklanma alanı olabilir. Elbette orayı kaçış noktası yapamayız. Öyle değil mi?
5: Evet.
2: Çıkış kapısını nereye yapacağımızı düşünmeliyiz. Evet. Karar vermemiz çok zor olacak.
5: Evet. Evet. Bütün karavanlar harika görünüyor.
2: Haklısın. İyice oturup düşünelim.
0: Tempo'da oyun tasarımcıları için karar anı geliyor.
2: Hangisini alacağımıza nasıl karar vereceğiz?
0: İhtiyaçlarını karşılayan pahalı bir karavanı mı seçecekler yoksa bütçenin altındaki bir araçla mı yollarına devam edecekler?
5: Bence ilki biraz daha moderndi. Televizyonun tezgahın içine saklanabiliyor olması harika bir detaydı.
2: Gizli kapı yapma ihtimali bile çok havalı. Kaçış için harika olabilir.
7: Bence en iyi yanı buydu.
2: Evet, hoşuma giden diğer özelliği de altındaki labirente benzer
5: ben
2: şey.
5: Ben ona bayıldım.
2: Açılır bölmelerden harika bir labirent.
5: İnteraktif, evet.
7: İkisinin doğru. De etkileyici özelliği var.
5: Açıkçası ilki bize daha uygun. Ne dersiniz?
2: Öyle mi?
5: Evet. Hı-hı.
7: Niyetine katılıyorum.
2: Sence de mi öyle? Gerçi 30 bin dolar daha fazla.
7: O paraya kesinlikle değer.
5: Merhaba Derek.
1: Merhaba.
2: Merhaba, kararımızı verdik.
1: Tamam.
2: Müşterilerimize harika bir deneyim yaşatmak için bizim seçimimiz
5: ilk karavan.
1: Tebrik ederim, karavana bayılacaksınız.
2: Teşekkür ederiz, biz beğendik. Müşterilerimiz de sevecek.
1: Oyunu kurunca ben de gelip denemek istiyorum.
2: Harika. Elbette.
0: Denver'da Moses ve Marie açılabilir ve sabit duvarlı karavanların artı ve eksilerini tartışıyor.
1: Konuşmamız gerekecek.
0: Murray gösterişli karavanı beğendi ancak Moses sabit duvarlı olanı daha çok sevdi. Yakın arkadaşlar fikir ayrılığı mı yaşayacak yoksa ikili orta noktada buluşmayı başarabilecek mi?
1: Tamam, karar zamanı geldi. Dik çatılı karavandan konuşalım. Bence ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılıyor. Küçük, kompak, istediğimiz yere gidebiliriz.
10: Bilmiyorum, banyo mutfaktaydı ve yataklarımız birbirine çok yakındı. Beklediğim kadar gösterişli değildi. Açılabilir kenarlı karavan güzeldi. Çünkü ayrı yataklarımız vardı. Banyo kapalıydı ve bu benim için çok önemli. Bir de duş
1: vardı. Pek çok özelliği var. Ama ücra bölgelere giderken büyük bir karavanı rahatça park edemeyebiliriz.
10: Evet, haklısın.
1: Ama çok fazla özelliği var. Ama buna gerçekten ihtiyacımız var mı?
10: Evet, haklısın.
1: O zaman dik çatılıyı mı seçelim?
10: Evet, bence de en iyi seçim bu.
3: İşte kamp krallığınızın anahtarları.
1: Çok teşekkür ederiz. Yardımların için minnettarız.
10: Çok teşekkür ederim.
3: Benim için zevkti. Yolda beladan uzak durun, tamam mı?
1: Dururuz.
10: Ben söz
1: merak
10: veremem.
1: Karavan sahibi oldum.
10: Evet.
1: Evet.
11: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
12: Hangi kredi? Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
13: bebekler ebebekle büyürler.
14: Biraz fazla almadınız mı?
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
18: Bu otel harika.
19: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
23: Servis geldi. Çanta hazır mı?
24: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
22: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
25: Geceliği 4200 lira.
26: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
27: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
28: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.
29: Vay toplantılar.
30: Vay ödevler.
31: Vay bu işler.
32: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle.
33: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
32: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
34: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
35: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
34: Bir fırsat.
36: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
37: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
38: Tehlike çok büyük.
39: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
40: Olamaz mı?
39: 10 dakika içinde.
37: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
41: Hava çok sıcak.
0: ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Bu gerçekten dehşet verici.
0: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
37: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Az sonra.
3: Oh, wow. Vay canına.
2: Bir senatör ailesiyle daha çok zaman geçirmek istiyor.
4: Harika.
5: Şuraya bak.
2: Ama bunun için en favori adaylarını arıyor.
6: Çocuklar sevmiş gibi. Brandon bizi buradan götürmeye hazır.
2: Ve üç dağ bisikletçisi.
7: Aerosmith'in karavanına biniyormuş
2: onları
7: gibi.
2: Onları yol üstü mekanlardan kurtaracak bir karavan istiyorlar.
7: Nasıl görünüyorum?
2: Onları fazla sıkıştırmayan.
8: Zürafa sertifikası yok.
2: Ve karavancı bir çift.
4: Aa, vay canına.
2: Avrupa turu için bir karavan istiyor.
7: Burası küçük bir kulüp gibi.
3: Dans partisi gibi.
2: Arayışları onlara merhaba Avrupa mı dedirtecek?
7: Hey bebeğim bak, burası Roma.
2: Yoksa elveda mı?
3: Bizim için kesinlikle yeterli yer yok.
2: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası ülkenin en hareketli karavan pazarları olan Tucson, Arizona, Denver, Colorado ve Tampa, Florida'da galerileri bulunan dünyanın en büyük karavan bayi. Florida eyaleti boyunca 193 bin kilometrelik otoban üzerindedir.
9: Sıradaki durağa ne kadar kaldı?
10: Yarım saat var.
9: Yarım saat mi?
10: Evet.
9: Tamam.
2: Eyalet senatörü Oscar Brennan için yola çıkmak işinin bir parçası.
9: Zamanımın çoğu Florida eyaletini dolaşarak geçiyor. Evimden ve ailemden çok sık uzak kalıyorum.
2: Bugün takım elbisesini ve kravatını çıkardı. Eşi Melissa ve iki oğlunu iş ve aileyi birleştirecek bir karavan bulmak için Tampa pazarına getirdi.
3: Sürekli yollarda. Onu özlüyorum. Çocuklar onu özlüyor. Birlikte olmak istiyoruz.
6: Herkese merhaba.
2: Karavan uzmanı Tracy Bema Elliot'ın oylarını alacağını umduğu cazip adayları var.
6: Kim var burada?
4: Oscar Brennan.
6: Ya sen?
5: Brandon. Memnun oldum.
6: Ben de çok memnun oldum delikanlı. Ben de iki çocuk babasıyım. Çocuklarımla daha çok zaman geçirmek isterdim. Bu yüzden onlara çok uygun, harika bir karavan bulacağım. Senatör, bana ne aradığınızı söyleyin.
9: Hepimize uyacak bir şey
6: Peki,
9: istiyorum.
6: Tamam.
9: Ve rahat uyuyabileceğimiz bir şey.
2: Florida eyaletini tanımak için Brennan'lar kendilerini evleri gibi hissettirip tüm aileye uyacak mutfağı harika olan bir karavana 300 bin dolar vermeye hazır.
3: Çok yemek yapıyorum ve bu geleneği sürdürmek istiyorum.
6: İşte burada. Bu bir 2016 Winnebago Journey. 300 bin dolar fiyatı var. A sınıfı dizel. 4 sürgülü. Tüm gövdesi boyalı.
9: Renkleri beğendim. Florida eyaleti.
3: Bu benim için olumsuz özellik. Ben gator kızıyım.
9: Bu doğru. Florida Eyalet Üniversitesi.
3: Ben bir amigo kızım.
9: Florida eyaletindeki tek üniversite orası.
3: Florida'daki bir numaralı üniversiteye gittim. Florida Eyalet Üniversitesi'ne. Buster Gators.
6: İçeriye bir göz atalım mı?
4: Vay
3: canına. Vay canına.
4: Muhteşem.
5: Şuraya bak.
9: Burası çok geniş.
3: Çok etkilendim. Fayansı beğendim. Çocuk olunca temizlemesi kolay.
9: Yani yol üzerindeki bir ev gibi.
6: Bunlar yatak. Yani burada bir çekyat var.
3: Onlar için biraz dar bir alan.
9: O daha 8 yaşında ve yatağa sığmıyor.
6: Güzel mutfak istemiştiniz değil mi?
3: Bu
6: şuna bir bakın.
3: Bu çok güzel.
6: Burada fazladan
3: iyi.
6: Alan var.
3: Ekstra alan lazım.
6: Üste konveksiyonlu mikrodalga fırın, 3 gözlü gazlı ocak, bulaşık makinesi.
3: Bulaşık makinesi
6: bulaşık
3: lazım.
6: Makineniz var.
9: Tamam.
3: Nerede?
6: Tamam, salı
3: nerede?
6: Günleri sen yıkarsın. Çarşamba günleri sen. Cuma günleri de babanız yıkar. Güzel bir banyo. Hadi bir bakın.
9: Evet, bu büyük bir banyo. İyi görünüyor. Saçımı yıkayabilirim.
3: Tüm saçını mı?
6: Burada ne olduğuna bakmanı istiyorum.
3: Ah, 3 numaralı kapının ardında ne gizli? Aa, vay canına. Hayatım, bunu görmelisin.
2: Colorado eyaleti 5000 milden fazla dağ bisikleti parkuruna sahip. Ancak hayatını iki teker üzerinde kazanan bu üçünü bir arada tutmaya bu kadarı yetmeyebilir.
11: Bisiklete binmek, seyahat edip fotoğraf ve video çekmek, bu tür şeyler.
2: Ned ve Eric profesyonel dağ bisikletçileri.
12: Hazır.
2: Justin de tüm macera sporlarını fotoğraflıyor.
11: 9'dan 5'e kadar, bazen 6'ya.
2: Şimdi batıdaki parkurlarda 2 hafta geçirmeye karar verdiler. Ve harika bir seyahat için karavan kiralamak istiyorlar.
13: Parkurun başında kamp kurup bulabileceğimiz en iyi noktaları gezebiliriz.
14: Merhaba, Lazy Days karavancılığa hoş geldiniz.
2: Karavan uzmanı Kenny Manny ile buluşuyorlar.
4: Colorado'daki bazı en uç noktalara gitmek istiyorlar ve onları oraya götürecek bir şeye ihtiyaçları var. Onlara yardım edecek kişi benim.
2: Bu üç adrenalin bağımlısı, üçünün rahatça içinde yatabileceği ve 1.90'lık eriğin sığabileceği bir karavan kiralamak için haftalık $3,200 ödemeye hazır.
13: Benden uzun bir sürü insan var. Ama bu bazen sorun oluyor.
4: Aradığınız şey için motorlu bir karavana bakın derim. Oraya gitmek için uygun bir şey. Gayet geniş.
13: Demek bu ha?
4: İşte bu. Bu gördüğünüz 2016 model. 5 kişiyi ağırlayabilir. Ve 3 kişi çok rahat yatar.
8: Ne bakalım?
13: Güzel.
11: Vay canına, bu şey harika.
13: Evet, benim için yeterli boşluk var.
8: Bence harika görünüyor. Bize uyabilir. Evet.
4: İşte bu, yukarısı rahat mı?
8: Fena değil. Yukarısı iyiydi, televizyon ve perde.
11: Orada ne yaptığını bilmek istemiyorum.
8: Yolda çok yalnızım dostum.
13: Kesinlikle 13 yaşında bir çocuğun mizah anlayışına sahibiz.
8: Nasıl görünüyorum?
4: Hadi şu kanepeye oturun.
11: Çok iyi dostum.
4: Bu sadece bir kanepe değil. Böyle açıyorsun ve küçük bir yatak oluyor.
13: Bunu bir test etmem lazım. Karavanların uzun boylulara göre olmadığını çabuk öğreniyorum. Bunun uygun olacağını zannetmiyorum.
4: Gelip mutfağa bir bakın. Üç gözlü ocak var. İçinde çift lavabo var. Bu tarafta birkaç güzel kısım yer alıyor. Bir ranza ve başka bir televizyon var. Ve burada da biri yatabilir.
13: Ranzanın bu adamlara uyacağını sanmam. 6 yaşındaki oğluma göre. Evet, buyur Porter. İşte ofisin dostum.
8: Banyo havalandırması var mı?
4: İyi bir havalandırması var ama boyu size uyar mı bilemedim. Kafanı o tavan penceresinden çıkarman gerek.
13: Teknik olarak uygun.
11: Gel yerini güneşte yakma.
13: Zürafa sertifikası yok.
4: Şimdi ebeveyn odasına bakalım. Muhtemelen sana en uygun yatak buradaki olacak.
11: Başka hiçbir şey sana uymuyor.
13: Daha fazla genişlemiyor mu?
2: Modern karavan 1910 yılında Amerika'da ilk motorlu karavanların piyasaya sürülmesiyle doğdu. Ve Kate ile Joe Russo karavan hayatının tam onlara göre olduğuna karar verdi.
10: Her şeyi sattık. Evi de satıp bir karavan aldık. Oraya taşındık. Ve o zamandan beri ülkeyi geziyoruz.
12: Leo.
2: Güvenilir yardımcıları Leo ile birlikte Kate ve Joe maceralarını çevrim içi olarak kayıt altına alıyor.
12: Karavandan gittiğimiz milli parklara kadar tüm yolculuğumuzu paylaşıyoruz. Böylece diğer insanlara hayallerini yaşamaları için ilham verebiliriz.
2: Ülkeyi boydan boya karavanla dolaşan Russolar bir macera daha planlıyor. Avrupa turu. Ama bir sorun var.
12: A sınıfı karavanla Avrupa'ya gidemeyiz.
10: O şey o sokaklara sığmaz.
2: Atlantik'in her iki yakasında da bir eve ihtiyaç duyan Russolar şimdi bir karavan alıp onu Avrupa'ya göndermek istiyor. Bu onları karavan uzmanı Livorno Williams'ın kendilerine yardımcı olacağı Tampa pazarına getirdi.
14: Buraya gelenlerin çoğu geniş karavan ister. Ama Russolar öyle değil. Onlar daha küçük istedi.
2: Ama Russolar küçük de olsa simit gibi kıvrılmalarını gerektirmeyecek rahat bir yatağı ve bir banyosu olan şık bir karavan istiyorlar. Bütçeleri $110,000.
14: Belki nazik olursam hoş bir davet alabilirim. He?
10: Her zaman.
12: Kesinlikle.
10: Vay canına, bu çok hoş görünüyor.
14: Pekala Joe ve Kate. İşte bu gördüğünüz 2016 model bir karavan. Sizin gibi zarif insanlar için çok hoş bir Avrupalı görüntüsü var.
10: Bu biziz.
14: Bu güzel tentiyi göstermek istiyorum size.
10: Böylesine küçük bir karavanın bu kadar büyük bir tentesi olması çok ilginç.
12: Aa, büyük bir tente.
14: Letuş'a bir bakın. Bak.
12: Aa, güzel.
10: Burası küçük bir kulüp
12: dans
10: gibi.
12: Dans partisi gibi.
14: İçeri buyurun.
12: Teşekkür ederim.
14: Girecekteki eviniz.
12: Vay canına.
10: Bu gerçekten güzel. Ahşap kaplamaya bak.
12: Dolabı sevdim. Tasarımı çok şık. Gerçekten etkileyiciydi. Mutfak. Aa, döner musluklu güzel bir lavabosu var. Sanırım burada daha fazla tezgahım var.
10: Haklısın.
12: Bu çok hoş. Güzel bir manzaran var. Bir de Fransız kırsalında üzüm bağındaysak.
10: Aa, evet.
12: Hadi banyoya bakalım. Hazır mısın?
10: Hadi bakalım.
12: Aa. Bunu hiç görmemiştim.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya Sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
16: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
21: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
22: Ne istersen neon bir.
23: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
24: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
25: Otel harika.
26: Evet ve geceliği sadece 13.500.
27: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
29: Tercihin hangi market olursa olsun... Hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade. Bankam, Tombank, kartım hadi.
2: Tempa'da Kate ve Joe Russo aile için yeterince büyük ama eski Avrupa sokaklarına sığacak kadar küçük bir karavan istiyor.
12: Vay, ah, canına. Vay canına.
2: Ama bunun için biraz daha ödün vermeleri gerekebilir.
12: Hadi banyoya bakalım, hazır mısın? Bu bir ıslak banyo.
10: Benim için biraz dar. Duş almak istersem burası çok...
14: Banyo biraz sorun yaratabilir.
12: Açıkçası buradan çok muhtemelen kamp duşlarını kullanırız. Bu acil durum duşu olur ama en azından güzel bir tuvaleti var.
10: Evet.
14: Burası sizin eğlence alanınız olacak ama aynı zamanda da yatak odanız. Televizyonun altında küçük bir düğme var. Ona basın ve işini yapmasını izleyin.
10: Bunu aşağı itiyorum.
14: Onu aşağı it, yatağa git.
10: Aa, bu güzel.
12: Güzel. Beğendim. King size yatak mı?
14: Bu king size bir yatak. Aa.
10: Bu çok iyi çünkü şu anda sadece orta boy yatağımız var.
12: Leo nerede uyuyacak?
10: Sanırım yatağın altına girer. Küçük bir tünel var.
14: Bu harika olurdu.
12: Bu harika. Onun öyle için mi? Bolca yer var.
10: Bu çok hoş. Tam da aradığım şey. Sürücü koltuğunu denemem gerekiyordu. Sanki arabadaymışım gibi. Bununla dolaşırken... Hey bebeğim bak, burası Roma, Kolezyum dediğimi düşünsene.
12: Bununla Avrupa'ya gitmeyi çok isterim. Peki nasıl buldun?
10: Gerçekten beğendim.
12: Bence banyo senin için büyük bir problem olacak.
10: Olacak. Bazı artıları ve eksileri var ama bakacağız.
14: Onlara gösterecek gerçekten güzel bir karavanım var. Onlara seçenek sunacağım. Sizi 2016 model bu karavanla tanıştırayım. Çok hoş, çok. V sınıfı olduğu için Avrupa'nın Arnavut kaldırımı sokaklarında rahat seyahat edebilirsiniz. Gerçekten harika bir karavan. Tam size göre.
10: Hazır mısın bebeğim?
12: Ben hazırım.
10: Genişliği iyi.
12: Çalışma alanına bak.
10: Hı-hı.
12: Gerçekten güzel görünüyor.
10: Kesinlikle daha küçük. Ve bu da aradığımız bir şey.
12: Tamam, mutfağa bir bakalım. Şu buzdolabına bak. Mavi ışıkları var.
14: Herkes mavi ışıkları sever. Uzaydan gelmiş gibi duruyor. Şu banyoya bir bakın.
12: Aslında beklediğimden daha geniş. Banyo kesinlikle ötekinden daha büyüktü.
10: Evet, kesinlikle daha işlevseldi.
12: Yatak odasına bir göz atalım.
10: Hadi bakalım.
12: Vay canına.
2: Galerinin diğer ucunda Brain'ın ailesi komple ev konforuna sahip bir karavan istiyor.
6: Burada ne olduğuna bakmanı istiyorum.
2: Ve Bema zorlu bir kampanya yürütüyor.
30: Vay canına. Hayatım, bunu görmelisin. İki küçük oğlum var. Çocuklar çok dağınık. Bu yüzden o yıkama ve kurutma makinesini görmek harikaydı.
6: Ebeveyn odası. Televizyon, yatak odasında şömine.
14: Evet, şömine.
30: Demek büyük yatak bu. Bir deneyelim.
14: Dedikleri gibi Sihir burada gerçekleşiyor.
6: Evet, burası sihirli oda. Senatör ve eşi o yatak odasını çok beğendi. Kapıyı kapatarak oğlanlardan uzak kalabilecek olmak hoşlarına gitti. Peki nasıl buldunuz?
30: Verdiği hissi ve genişliğini sevdim. Daha çok ev hissi veren bir şey olması hoşuma gitti.
6: Çocuklar da sevmiş gibi. Brandon bizi buradan götürmeye hazır. Herkes bindi mi?
0: Evet.
6: Tamam, hadi gidelim.
1: Bak orada.
0: Evet.
14: Tamam, bu güzel görünüyor.
6: Bunu gerçekten seveceğinizi düşünüyorum. Bu Forest River'dan Berkshire XL. Bu karavanda seveceğinizi sandığım çok hoş sürprizlerim var. Öncelikle rengi nasıl? İyi mi? Senin için bir sıkıntı yaratıyor mu?
30: Renkler iyi.
6: Buna Brown Üniversitesi diyelim, olur mu? Hadi bakalım.
3: Vay!
30: Aa, çok güzel. Bu şimdiden daha çok ev hissi veriyor.
14: Öyle.
30: Daha sıcak renkleri vardı. İç tasarımı çok beğendim. Bunu gerçekten sevdim. Kendi alanıma bakıyorum.
6: Oh, mutfak.
30: Mutfak. Burada fazladan gizli tezgah var mı peki?
6: Bunda yok. Çek çıkar ada da yok.
30: Tamam.
6: Burada kanepe de var. Çocuklar yardım edin.
30: Hayatım,
6: şöyle
30: biliyorsun.
6: Çekelim.
30: Daha fazla kişi
14: annene
30: bizim
14: getirebiliriz.
6: Evet, işte böyle.
14: Benim anneme de.
30: Evet.
6: Nasıl? Evet. Şişme yatak.
30: Evet, aklımda
6: tamam,
30: bu vardı.
6: Bakalım. Hop. Nasıl buldunuz? Çocukların orta boy çek yattaki şişme yatağı sevdiklerini biliyorum. Ama pek paylaşmak istemediklerini hissettim. Kendi yatakları olsun istiyorlar. Bunu bence gerçekten çok seveceksiniz. Bir sürprizim daha var. Şu kapıyı açar mısınız?
30: Vay canına.
6: Hadi şuna bir bakın.
14: Oh.
30: Aman tanrım.
2: Denver'da dağ bisikletçileri Eric, Nate ve Justin 2 haftalık bir parkur macerası için karavan kiralamak istiyor.
3: Şimdi ebeveyn odasına bakalım.
2: Ama 1.90'lık Eric'in sığacağı bir şey olmalı.
3: Ah, burada hala bir çocuk yatağındaymışım gibi hissediyorum. Bacaklarımın çoğu yataktan sarkmıştı. Evet, yetişkin yatağı olan bir şey lazım. Bunun onlara uygun olduğundan emin değilim. Hadi bir bakalım. Ama buradaki bence onlara göre.
18: Tanrım, şuna bakın.
3: Pekala çocuklar, daha büyüğünü mü istediniz? Bu yeterince büyük mü?
4: Dostum, şu şeye bakar mısın?
3: Evet, bu 12 metre uzunluğunda ve sizi Colorado'nun her yerine götürebilecek büyük bir motoru var.
18: Bu bir kamyon gibi.
4: Çok fazla olabilir, bilmiyorum.
3: Havalı, çok havalı.
18: Aerosmith'in karavanına biniyorum.
4: Şuna bak dostum. Evet. Deri, mermer ve ahşap zemin.
3: İşte bunu diyordum.
4: Daha büyük mü istiyordunuz?
3: Bu eski karavanın abiyi gibi.
4: Atla bakalım Nate, kaptan sensin.
3: Bu çok hoşmuş.
4: Bununla kimse yoluna çıkamaz.
3: Buna alışabilirim sanırım.
18: O şeyin sürücü koltuğunda oturmak kendimi büyük patron gibi hissettirdi.
3: Zayıf. Sesi bundan çok daha fazla çıkmalı bence.
4: Şu üst ranzayı katlamanı istiyorum. Yani biraz tembel hissettiğinizde televizyon elektroniktir.
18: Vay be. Güzel.
4: Burada otururken televizyon izleyebilirsiniz. Mutfak diğerinden biraz daha büyük. Bu konut boyutunda bir buzdolabı.
3: 2 hafta yetecek içecek, evet, alır burası.
4: Gördüğünüz gibi bunun da ranzası var. Yani çocukları alsaydık harika olurdu ama bu küçük adamların bile sığacağını sanmam. Bir dene bakalım. Orada sana yetecek alan var mı?
3: Çok iyi dostum.
4: Tabii, kokuyu da küçük bir bölgede tutar.
18: İyi noktaya değindin. Yerini bulmuş gibisin.
2: Tampa'da Senatör Oscar Brennan, Florida'daki seyahatlerine ailesiyle birlikte gidebilmek için bir karavan arıyor. Ve Bema'nın çocukların seveceğini düşündüğü bir sürprizi var.
6: Hadi şu kapıyı açın.
30: Aa, vay
6: şuna
30: canım.
6: Bakar mısınız?
3: Harika.
6: Lanza.
14: Tamam.
30: Brandon, şuna bak.
14: Bu çok hoş.
30: Beğendin mi?
0: Evet.
30: Ya sen tatlım? Bir anne olarak bu tam da görmek istediğim şeydi. Kendi yatakları olup buna çok sevinmeleri benim için ezber bozan bir şeydi.
6: Ve ebeveyn yatak odası. Bunu merak ettiğinizi, tamam, biliyorum.
14: Bu yatak biraz daha küçük değil,
6: evet,
14: mi?
6: Evet, orta boy yatak diyebiliriz.
14: Yatak beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Biraz küçüktü.
30: Aa, evet.
6: Bunun önemli olduğunu söylemiştin.
30: Bu çok önemli. Merak etmiştim çünkü orada göremedim. Yıkama ve kurutma makinesi harika. Yatak odasında olması biraz garip ama.
2: Sonuçta Brennan'lar iki büyük karavan arasında karar verecek. Winnebago Journey ve Forest River Berkshire.
30: İki karavan da harikaydı. Journey'de ekstra tezgah alanına sahip çok güzel bir mutfak var.
14: Doğru. Diğeri de güzeldi ama yatağın boyutu istediğimiz gibi değildi.
30: Ama çocuklar için ranza vardı.
14: Evet, ranza vardı. Ama onu seçersek dış boyaya müdahale etmek zorunda kalırım.
6: Tamam, bir karar verdiniz mi?
30: Verdik ve seçimimiz...
5: Berkshire.
6: Berkshire. Mükemmel seçim. Tamam, tebrik ederim. Harika seçim.
7: Amacım buydu. Florida'yı seviyorum. Ailemi seviyorum. Şimdi ikisi bir arada olacak.
2: Tampa'daki galeride Kate ve Joe Russo büyük bir Avrupa tatili için küçük bir karavan arıyorlar. Ve Winnebago Travato'nun güzel büyük bir banyosu var.
12: Aslında beklediğimden daha geniş. Ah, bana katılmak ister misin?
2: Ama bir sorun olabilir.
12: Burada kesinlikle bize yeterli yer yok. Ve böyle uyurken ölüm dirseği denen şeyi yaparım.
10: Yani o yatakta kesinlikle Avrupa'daki şehirlerde iki mor gözle dolaşırım.
12: O yatağı düşünmemiz gerekecek.
7: Evet, tamam.
12: Geniş yatak odasından mı yoksa banyodan mı vazgeçiyoruz?
2: Hem Winnebago Era hem de Winnebago Travato 110 bin dolarlık bütçelerine uygun. Ama sadece bir onlarla Avrupa'ya gidebilir.
12: Esasında ikincinin boyutunu beğendim ama yatak çok dardı.
10: Bu da bizi Era'ya götürüyor. Banyosu çok dar. Orada zor hareket edebildim.
12: Ama yatak odası king size yatak vardı ki bizim şu anki yatağımızdan büyük.
10: Çok hoştu. Gerektiğinde Travato'da uyuyabiliriz. Otel odasına falan kaçmayız. Eğer Era olursa başka bir yerde duşa girebiliriz.
12: Bence ilki olsun.
10: Hadi yapalım bebeğim.
12: Tamam.
10: Avrupa'da karavanla gidebileceğimiz bütün ülkeleri göreceğiz. İnanılmaz olacak. Bizi şimdiden Avrupa'da görebiliyorum.
12: Ben de. Bu harika.
2: Denver'da da bisikletçileri Eric Nate ve Justin büyük bisiklet macerasına uygun olacak bir karavan istiyorlar. Ama hepsine uyan bir karavan bulmak kolay bir iş olmadı.
8: Bu duşa daha öncekinden rahat sığıyor musun görmek istiyorum.
3: Evet, daha iyi görünüyor.
8: Kafa boşluğu sana uygun mu?
3: Evet, çok daha uygun. Burada tonla yer var. Justin, bir gir bak bakalım tuvalet senin için yeterince güçlü mü?
9: Bu bebek biraz ağırlık kaldırabilir gibi duruyor.
8: Birinizin belki bir iki kez içini boşaltması gerekecek.
9: Nate.
18: Olmaz.
9: İki numaralı iş için bir numaralı adam.
8: Bu ebeveyn odasını gerçekten seveceğinizi düşünüyorum.
3: Ebeveyn odasını görene kadar herhangi bir karavanı seçmem.
18: Ben biraz mızmızımdır, umarım uygundur. Uzun adam testi yap.
3: Bu yakın. Eğer çapraz yatarsam uygun.
18: Evet, bu yatağa sığıyorsun.
3: Evet, bu yatak benim diyorum.
18: Evet, büyük adam testini geçti. Peki fiyat nedir?
8: Bu öncekinden biraz daha fazla. Ücreti haftalık 4000 dolar.
2: Bu Fleetwood Jamboree'den haftada 1000 dolar daha fazla.
9: Bu fiyat bizi biraz şaşırttı.
3: Kesinlikle umduğumuzdan çok daha fazla.
8: Evet, ne düşünüyorsunuz?
9: İkisi de çok havalı. İlk gösterdiğiniz parkur yollarına daha kolay girip çıkar, hem de daha ucuz.
3: Ama ben oraya asla sığmam.
18: Ben kendi küçük alanıma sığarım.
3: Özel perden var. Bence diğerinde çok daha rahat ederiz. Her şey daha lüks. Sanki gidip ormanda keyifli bir yolculuk yapabileceğimiz şirin bir otel gibi. Bunu hayatta bir kez yapabiliriz yani.
18: Bu doğru.
9: Evet, büyük olanı seçelim.
8: Pekala çocuklar, bir karar verdiniz mi?
18: Evet, büyük olanı alacağız. Ama bir şartla. Bütün buzdolabını içecekle dolduracaksın.
9: Bu tam bir erkek gezisi olacak.
3: Bu kesinlikle yaptığımız en iyi gezi olacak. Karavanımız harika. Bence kesinlikle doğru bir karar verdik. Bize yetecek kadar geniş ve çok eğleniyoruz.
18: Bizim için ekstra masrafa değdi.
3: Herkes rahat. Her yere sığıyorum. Mükemmel.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Servis geldi. Çanta hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson Hushjet. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushjet, kompakt, güçlü ve sessiz.
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
20: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar.
5: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
19: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
20: Bebekler hep bebekle büyürler.
21: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
29: Otel harika.
30: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Vay toplantılar.
26: Vay ödevler.
27: Vay.

0: geldin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Merhaba. Bu benim yeni atölyem. Bunlar yeni aletlerim. Ve bu da yeni ofisim. Sayın Başkan. Derhal efendim. Matt. Yeni elektrikli süpürgem. Yeni bıçkı tezgahımız. Yeni boyama alanımız. Bunlar da diğer ıvır zıvırlar. Yeni tabelam. Yeni basket potamız. Ve bunlar da diğer iş tezgahlarımız.
1: Ne yapıyorsun orada?
0: Yeni atölyeyi gösteriyorum.
1: İşine dön hadi.
0: Tamam. Adım Brad Lewis. Panel vanları yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinizi görün.
2: Oo, aman tanrım.
0: Hadi be. Birkaç yıl önce bir kiralık eve tıkılı kalmaktan sıkıldım ve içinde yaşayabileceğim bir sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Onu evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Sonrasında karavanda yaşamak isteyen sayısız insan bana ulaşınca ve karavan hayatına talep artınca Chewy Design şirketini kurdum. Eller çalışsın. Hadi be. Evimiz yolda başlıyor. Önceki dükkan artık dar geliyordu. Rahat değildik. O yüzden yoğun trafikte bu caddede yeni bir dükkan aldım. Matt ve ben eğlenmeyi seven tipleriz. O yüzden yol kenarına bir koltuk atıp oturduk. Geçen araçları dinleyip araç tipini tahmin etmeye çalışıyoruz.
1: Dört araç geliyor.
0: Tamam.
1: Yaklaştılar.
0: SUV. Kamyon. Sedan.
1: Bir tane kaldı.
0: SUV?
1: Hayır, hiçbirini bilemedim. Kamyona hariç.
0: İşte.
1: Evet.
0: Biri geliyor. Güvenlik prosedürü devrede.
1: Araç bir,
0: hayır,
1: kamyon.
0: Panel van. İçeri park et, buraya gel. Başardın.
3: Evet.
0: Hoş geldin.
3: Merhaba.
0: Nasılsın? Bugün Taylor uğrayıp aracını bırakacak. Hikayesini dinlemek ve nasıl bir karavan istediğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu aracı almaya nasıl karar verdin?
3: Aslında karavan haline getirebilirsem Teksas'taki 254 ilin tamamına gidebilir, tüm seçmenlerin kaydını yapabilirim diye düşündüm. Ailem 1887 yılında kayıtlı seçmen statüsündeki ilk siyahi Teksaslılar arasındaydı. O yüzden bu görevi benim üstlenmem gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ve karavanı kendin yapmaya başladın. Ne zaman başladın peki?
3: Noel'den hemen önce.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Peki süreç nasıl gitti?
3: Aslında çok eğlenceliydi. Bir sürü şey öğreniyordum. Üstelik de hiçbir parmağımı kesmedim.
0: Güzel.
3: Bilmiyorum, bu iş gerçekten zor.
0: Doğru. Bu gezide nelere ihtiyacın olacak?
3: Rahat çalışabileceğim bir alanım olsun istiyorum. Bütün günüm çalışarak geçecek. Ama bir yandan da ev konforunda olmalı. Araç küçük, farkındayım. Ama duşum da olursa elbette bu benim için gerçekten şahane olur.
0: Evet.
3: Gittiğim her yerde sporuma devam etmek istiyorum. Ama her an bir toplantı çıkabiliyor ve son dakikada duş almak zorunda kalabiliyorum.
0: Taylor uzun boylu bir kadın ama panel van küçük. Karavana rahatça uyuyabileceği bir yatak, bir çalışma masası ve bir de duş sığdıracağız. Ve üstüne bir de konforlu bir yaşam alanı yaratacağız. Madem bir Teksaslısın, karavanda mutlaka Teksas'tan bir şeyler olması gerektiğini biliyorsundur, değil mi?
3: Elbette biliyorum.
0: Ben fanatik Teksaslıyım.
3: Evet.
0: Bacağımdaki dövmeye bakar mısın?
3: Aa, inanmıyorum. Vay. Biliyor musun, gerçek bir Teksaslıya her zaman güvenirim. Çünkü gözünde o Teksaslı bakışı vardır ama evet, sanırım benim tarzım çiftlik evi şıklığı. Kesinlikle.
0: Neler yaptığını görmeme izin var mı?
3: Gülmeyeceğine söz veriyor musun? Tamam.
0: Tamam, gülmeyeceğim. Peki. Söz veriyorum. Taylor panel vanında zaten bir şeyler yapmış. İşin doğrusu gösterdiği gayreti takdir ediyorum. Herkesin istediği o işini kendin yap ruhuna sahip olması çok hoşuma gitti. Bazı işleri bitirmişsin.
3: Evet, daha önce bu aletlere hiç dokunmamıştım.
0: Hayır,
3: bile.
0: Güzel olmuş.
3: Yapma, hayır.
0: Geri girebilir miyim?
3: Tamam, gel hadi. Hadi.
0: Harika. Yerleşim planımızda buraya koltuk koymuşsun zaten. Tamam. Burada bir koltuk, karşısında bir koltuk olsa yatak olarak da kullanabilirsin. Duş şu anda durduğun yerde olacak. Burada ufak bir mutfak dolabı, üstünde güzel bir tezgah. Yemek pişirmeyi seviyorsan tezgah şart, değil mi?
3: Evet.
0: Yani bir an önce hazırlıklara başlasam iyi olur. İlk olarak burayı biraz toparlamam gerekiyor.
3: Evet, ahşap döşemeyi mutlaka kullan.
0: Seni kırar mıyım hiç? Bir karavan yapacaksan karavan hakkında her şeyi öğrenmek zorundasın. Taylor iyi ki bize geldi. Ona harika bir karavan yapacağız. Matt.
1: Efendim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Elektrik kablolarını.
0: Böyle bir şey yapacağız. Gayet basit.
1: Hep uzun araçlarda çalıştığımız için kısa da olabilecekleri gerçeğini unutuyoruz değil mi?
0: Doğru.
1: Küçük karavan yapmak bayağı ilginç olacak.
0: Taylor'ın aracına girdik ve daha detaylı bir inceleme yaptık. Artık yapım sürecinin ilk aşamasına başlamak için hazırız.
1: Taylor'ın kurduğu iskeletin çoğu parçasını değiştiriyorum. Bu parçalara biraz asıldığımda pek sağlam olmadıklarını gördüm. Taylor'ın aracı çok farklı. Duvarlarda acayip yerler var. Mesela bu destek parçaları çıkıntı yapmış. Mesela bu parça da öyle. Yani bu yapıya uygun bir iskelet yapmazsanız bu sizin mekan tasarımınızı ve duvarlardaki eğimleri çok etkiler. Bakalım yaptığım eğimli çerçeve buna eğim vermeme yardım edecek mi? Bunu 5 santim kadar kısalttıktan sonra buraya çakacağım. Ve araç duvarındaki kavisi buna da vermeye çalışacağım.
0: Tamam.
1: Beni teselli etmeye mi geldin?
0: Evet. Evet. Taylor tavana fan deliği açma azmiyle pek çok kez araca girmiş ama bir türlü yapamamış. Nedense korkmuş. Ben şunu savunuyorum. Korkularını yenmek istiyorsan onlarla yüzleşeceksin. O yüzden fan deliğini kendisi açsın diye onu buraya çağırdım. Merhaba.
3: Merhaba.
0: Nasılsın?
3: Aman tanrım.
0: Biraz değişmiş sanki değil mi?
3: Şuraya bak. Çok ama çok değişmiş.
0: Evet.
3: Yepyeni aracımın tavanına kocaman bir delik açma korkumu yenebilmek için bugün atölyeye geldim. Bakalım bunu başarabilecek miyim?
0: Önce bunu, sonra da bu fana takacağız. Ama bir türlü neden

0: İyi mi?
1: Tamam. Karavana göre insanlar, vay bunu sen mi yaptın diyecek. Sen evet, falan ben taktım diyeceksin.
0: Yalan mı? Ama zaten ben takacağım.
1: Şimdi bunu kesmezsen bunu asla söyleyemeyeceksin.
0: Aman tanrım yardım
1: Bence
0: et.
1: Bence çok utanç verici.
0: Ama risk çok büyük. Tamam, yapıyorum. Tamam.
1: Evet. Tamam, çok iyi. Güzel.
0: Kötü mü oluyor?
1: Hayır.
0: Harika.
1: Hafif zikzaklı ama beğendim. Kumaş kestikleri zikzaklı makaslar var ya,
0: evet.
1: Ona benzemiş biraz.
0: Ona sürküle makası deniyor. Evet, içime su serptin.
1: Tamam, Matt'ten daha iyisin.
0: Beni işe alsana.
1: Tamam. Başardın.
0: Aman tanrım.
1: Dilik açıldı.
0: Başardım. Bu harikaymış.
1: İşte bu kadar.
0: Şuraya bak.
1: Harikasın.
0: İnanamıyorum. O kadar çok şey yapılmış ki. Gerçekten de bir eve benziyor artık ve yakında ben orada yaşayacağım. Çok heyecanlıyım.
1: Müthiş bir şey başardı ve korkularını yendi. Neler oluyor? Seni kim içeri aldı?
2: Burası çok büyük. Girdiğimi kimse görmedi.
1: Ne yapıyorsun?
2: Masayı hazırlıyorum.
1: Evet, yemek mi getirdin?
2: Hazır mısın?
1: Evet, hazırım.
2: İşte Taylor vizyonum.
1: Bakayım. Vay canına.
2: Ne düşünüyorsun?
1: Harika.
2: Burada.
1: Biraz.
2: Taylor'ın karavanı için Texas şıklığı tarzında bir şey istediğini söylemiştin ve ben de böyle derleme yaptım. Bazı şeyler için senin onayına ve görüşlerine ihtiyacım var. Renkleri birlikte seçebiliriz mesela.
1: Çok güzel.
2: Farklı seçenekler getirdim. Ama ilk izlenimini merak ediyorum.
1: Beğendim. Texas'a özgü detaylar görüyorum.
2: Evet.
1: Deri Texas'ın mavi bone çiçeği.
2: Evet, mavi bonelerle Texaslı olmanın gururunu hissettirmek
1: evet.
2: istedim. Hazır mavi bone çiçeklerinden konu açılmışken görmeni istediğim bu bizim duvar kağıdımızdı. Daha önce hiç yapmadığımız
1: duvar
2: bir şey.
1: Duvar kağıdından hiç anlamam.
2: Tamam evet. ama duvar kağıdının yerine karar verelim ve...
1: Duvar.
2: Evet. Karavandaki yeri neresi olacak diyorum. Karavan çok karanlık evet. değil. O yüzden bununla dikkat çekici ve eğlenceli evet. bir odak noktası yaratabiliriz. Karavanın her yerinde kullanmayacağız.
1: Evet.
2: Düşündüm de belki...
1: Bu çiçeklerle
2: evet.
1: kuşatılmış olmak çok ürkütücü
2: Haklısın.
1: Bir duygu.
2: Arka kapılara panel yapmayı düşünür müsün?
1: Bence panel güzel olabilir. Genelde boyuyoruz ya da ahşabı doğal haliyle bırakıyoruz.
2: Evet.
1: Biraz daha şık bir şey yaparsan hoşuma gider doğrusu.
2: Bu parçaysa...
1: Hı-hı.
2: Üstünü örttüm çünkü...
1: Aa, bütün iller var mı?
2: Evet. Taylor, Texas'ın her iline gitmek istiyor.
1: Evet.
2: Hepsini görmek istiyor demiştin. Bu illerden birine gittiğinde... Eline bir bozuk para alıp o ilik kazıyorsun. Ve harita renkleniyor. Yani Texas'ın nerelerine gitti, nerelerine gitmedi takip edebilecek.
1: Harika.
2: Bunu sever diye düşündüm. Bir de bu deri evrak tepsisine aldım ama sonra... Sen hiç deri minder yaptın mı?
1: Hayır yapmadım.
2: Yapalım mı?
1: Evet.
2: Suni deri kullansak daha iyi olmaz mı? Bence çok daha...
1: Bence de. Çünkü yatağını hazırlarken eminim
2: evet.
1: üstüne bir çarşaf örter.
2: Teşekkür
1: Eline
2: ederim.
1: Sağlık. Bu karavan harika olacak. Harika.
2: Teşekkürler. Umarım o da beğenir.
1: Sen burada takıl. Masayı güzelleştir. Ben işe
2: Ben
1: dönüyorum.
2: De birazdan geliyorum. Karavanda birkaç yerin ölçüsünü almam lazım. Hata yapmak
1: tamam.
2: istemiyorum.
1: Hepsini sığdırırız merak etme.
2: Hepsi bu kadar değil ama.
1: Sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Birinci aşamayı tamamladık. Sıra geldi ikinci aşamaya. Karavanın duvarları, tavanı ve zemini tamamlandı. Bugün koltuklara ve dolaplara başlıyoruz. Bunların yapımı tamamlandıktan sonra da karavana montaj işlemine başlayacağız.
3: Bu kutunun önünde su deposu olacak. Sonra bunların üstüne Taylor'ın oturacağı ve açıldığında üstünde uyuyacağı büyük bir koltuk gelecek. Evet. Biri bitti, kaldı üç.

0: This place, it stays with me.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ne var sırada? Denizbank burada.
7: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
8: Haluk Bey.
9: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
8: Tablet var.
9: Baba kursu da unutma.
8: O da var.
9: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
8: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
7: Hiç merak etmeyin Ali Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen mobildenizden Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobildenizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
6: Ne var sırada? Denizbank burada.
7: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
10: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
12: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
13: Sarı kola!
14: Fanta sarı kola canım o.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
13: Mehmet.
10: Efendim.
11: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
17: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Bravo Atasay! Sana yakışanı tak!
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu tip kısa panel vanların çoğunun içinde su deposunu koyacak yer olmaz. Çünkü zemin daha düşüktür. Ama uzun panel vanlarda su deposunu araç içine koyabiliyoruz.
1: Ben de diğer parçaları monte edip birkaç ayar yaptıktan sonra su borularını döşemeye başlayacağım. Evet.
2: Çok güzel.
1: Aha. İyi oturdu mu?
0: Evet. Cuk diye oturdu. Açık hava duşu bu dar alanda olacak. Burada.
2: Önemli olan çalışması. Sence de öyle değil mi?
0: Evet.
2: Matt.
0: Efendim.
2: Getirdiğim bu koli bayağı ağırmış. Kalk da biraz. Ne yapıyorsun?
0: Şey, lenslerimi takıyorum.
2: Gözlerine cam mı soktun?
0: Evet.
2: Biliyorsun Tyler bir ofis alanı istiyor ve... İyi misin?
0: Hayır.
2: İyi misin?
0: Evet, Taylor ofis alanı istiyor, biliyorum.
2: Abartıyorsun dostum, ben o işi hallettim. Ağlama. Panel vanın ön yolcu koltuğunun yerine döner koltuk koymaya karar verdim. Çalışmak istediğinde yolcu koltuğunu döndürecek ve yemek masasını önüne çekecek. Ve ben koltuk işini hallederken Matt bacak bacak üstüne atmış, beni seyrediyor.
0: Evet, onu şuraya takacaksın. İsmini değiştirme şansın olsaydı hangi ismi isterdin?
2: Herhalde Maximus Pegasus. Senin adın ne olurdu?
0: Kesinlikle Sword olurdu.
2: Sword?
0: Evet, Sword.
2: W ile mi?
0: Evet, adım Sword olurdu. Ah, Brett, kablolar bu küçük şeyden geçiyor galiba.
2: Delikten mi?
0: Ah, sıkıştım burada.
2: Öne doğru çek. Evet. Artık çalışmaya hazırsın. Bip bip bip bip
0: bip bip bip bip. Gel şunu. Bu bu bu. Bip bip bip.
2: Buu. Ve bir de bu taraftan inebiliyorum. Dolapların çoğu tamam, koltuklar tamam, şimdi sıra gerçek ev atmosferini yaratacak son dokunuşlardı. Çok şık duvar apliklerimiz var, hiç üst dolabımız yok. O yüzden aplikleri normalden daha yukarı takacağız ve burası gerçek bir ev ortamı gibi olacak.

0: Sürecin son aşamasına, yani üçüncü ve en zor aşamasına geldik. Son dokunuşlarla hem güzel hem de yola çıkmaya hazır bir karavan yaratmak zorundayız. Ve tabii ki son kontroller var. Biten su tesisatı hala çalışıyor mu? Elektrik tesisatı çalışıyor mu? Lambalar hala yanıyor mu? Şu anda mutfak tezgahının yapımına başlıyorum. Uzun bir süreç. Ağacı önce planyadan geçirerek biraz daha hafifletip incelttim. Sonra tüm bu parçaları birleştirip en uca doğal bir parça yapıştıracağım. Tezgahta birkaç farklı kereste kullandım. Ama bittiğinde doğal bir ağaç kütüğünden yapılmış gibi görünecek. Şahsen ben şimdiye kadar hiçbir karavanda böyle bir tezgah görmedim. Çok zamanım aldın dostum. Artık yerine gidebilirsin. Özel tasarım diye buna denir. Evet. Merhaba.
1: Merhaba Brett.
0: Nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Bak annemle geldim.
2: Merhaba.
0: Anella. Merhaba Brett.
2: Anella.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
0: Evet.
2: Bir karavanla tüm eyaleti dolaşıp seçmen kaydı yapacağını söylediğinde sen ciddi misin dedim ama aklına bir şey koymuşsa mutlaka yapar.
0: Annenin geleceğini bilmiyordum. Heyecanım ikiye katlandı. Gidip karavana biraz daha süslesene. Texas kesine bir Texas karavanı yakışır diye düşündüm. Burası Texas'ın başkenti, yani karşımızdaki her şey Texas.
1: Aha, o kadar heyecanlıyım ki.
0: Texas karavanını görelim mi?
1: Kesinlikle.
2: Evet.
0: Hazır
2: tamam.
0: Mısın?
1: Hazırım, evet.
0: Açıl susam açıl.
1: Aman tanrım. Burası şahane olmuş. İnanamıyorum, çok güzel.
0: İlk dikkatini çeken ne oldu?
1: Gördüğüm her şey. Bak sanki Texas'ı görüyorum burada.
2: Gözlerime inanamıyorum. Ne kadar
1: gerçekten
2: güzel.
1: Benim karavanım mı?
0: İçeri girsene.
1: Tanrım inanamıyorum. Şahane olmuş.
0: Mutfak tezgahı Texas ağaçlarından yapıldı.
1: Muhteşem.
0: Sedir ağacı.
1: Ben yani gerçekten
2: bayıldım.
1: Ben konuşamıyorum, aman tanrım. Eyvallah. Çok iyi.
0: Üç kişi olunca biraz sıkışık galiba ha? Tamam, bir saniye. Nasıl ama?
1: Yok artık. Aman tanrım.
2: Çok güzel.
0: Burayı biraz genişletmiş olduk. Ama küçük bir sürprizim daha var. Buraya ufak bir ofis alanı yaptım.
1: Aa, inanamıyorum.
2: Çalışma masan da var. Gerçekten çok güzel.
1: Aman tanrım.
2: Harika bir şey.
1: Anne şuna bakar mısın?
2: Gözlerime inanamıyorum.
0: Cidden.
1: Çok güzel. Evet, o kadar güzel ki. O gerçek çeşmeyi çeşme açabilir miyim?
0: Çalışıyor ya.
1: Buna inanamıyorum. Çok iyi.
0: Duşta da kullanacaksın.
2: Ciddi misin?
0: Evet, durun göstereyim. Bunu kaldırıyorsun.
1: Aman tanrım, nasıl?
0: Bu hortumu çeşmeye takıyorsun.
2: Bir saniye. Tamam, şimdi anladım.
0: Evet.
1: Yok artık. İnanamıyorum. Harika.
0: İşte bu. Uyuyacağın yatağı görmek ister misin?
1: Evet, evet isterim.
0: Yatak önemli bir detay. Sağırsın.
1: Oh tanrım.
0: Pekala. Bu küçük şahane masa böyle dönebiliyor.
1: Şuraya bak.
0: Yani bunu böyle itip yolu açıyorsun. Artık masadan kalkabilirsin ama bu sadece bir masa değil. Önemli bir
1: görevi
0: daha var.
1: Harika.
0: Yatağın
1: aman
0: bir parçası.
1: Tanrım.
0: Evet işte böyle. Evet, bunu buraya güzelce oturtuyorsun. Minderleri de koyalım.
1: İnanamıyorum. Şuraya evet. Bak anne, gördün mü?
2: İnanamıyorum.
1: Mükemmel. Buna bayıldım.
0: İşte yatağın.
2: Muhteşem.
1: Şahane bir şey bu.
2: Sana
1: da yer var anne, gelsene.
2: Geliyorum.
1: Aman tanrım, çok iyi.
0: Buraya o kocaman yatağı sığdırdık.
1: Evet,
2: çok
1: bu harika.
0: Evet, Texas kesin sırasında sana eşlik edecek bu harika Texas haritasını Casey buldu. Harita bütün illeri gösteriyor.
1: Evet.
0: Bir ile gittiğinde o ile haritadan kazıyorsun.
1: Evet, gerçekten mükemmel.
0: Nasıl ama?
1: Evet, buna bayıldım. Çok güzel, çok güzel. Anne bu nedir biliyor musun?
2: Hayır.
1: Bu gördüğün şey 1867 yılının seçmen kayıt listesi. İnanabiliyor musun?
2: Ciddi misin?
1: Chet Felder. O benim atalarımdan biriydi. Buna
2: çok
1: inanamıyorum
2: enteresan.
1: Gerçekten.
2: Evet.
1: Ve o benim ilham kaynağım oldu. Çünkü 1867 yılında bu eyalette oy kullanmak için kayıt yaptıran ilk siyahi Teksaslılardan biriydi.
0: Ve onlar sana haritayı kazımanı evet. hep hatırlatacak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Pekala, bu kim peki?
1: Bu benim büyük annemin büyük büyük annesi Sally. Bu ülkede köle evet. olarak doğmuş. Kendine bir hayat kurarken neler yaşadığını sık sık düşünüyorum ve onu bu karavanda görmek gerçekten bana çok iyi gelecek.
0: Evet, harika bir duygu olmalı.
1: Teşekkür ederim.
2: Ve şimdi onun büyük büyük torunu tüm eyaleti dolaşıyor. Evet.
0: Senin hikayen de burada başlayacak.
1: Evet. Evet, hala inanamıyorum.
0: Burada başlayıp yolda devam edecek.
1: Yol hiç bitmez ki.
0: Evet, arka tarafı da görelim mi?
1: Elbette.
2: Aman tanrım.
1: Aa, inanamıyorum, mavi boneler. Aman tanrım. Anne şuraya bakar mısın?
2: Evet, çok güzel.
1: Bu çiçek Texas'ın sembolü. Tanrım, çok güzel olmuş.
0: Ve bu kapağı açtığımızda bakalım ne varmış. Açık hava duşu varmış. İki duşun ve bir de...
1: Yok artık.
0: İşte bu.
2: Gerçekten de harika bir şey yaratmışsınız.
1: Bundan daha iyisini düşünemiyorum.
0: Pandemini sen kestin ama.
1: Evet, elbette evet. ben kestim. Bu arada sana bir sürprizim var. Bir saniye bekler misin? Tamam. İlk tanıştığımızda seçmen kaydı yaptırdım mı emin değilim demiştin, değil mi? O yüzden de sana... Şimdi seçmen kayıt formu getirdim. Kaydını yaptırabilirsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, bu da benim sana hediyem olsun.
0: Tamam, bu senin.
1: Anahtarım.
0: Artık sizi rahat bırakayım da karavanın tadını çıkarın. Hadi.
1: Aman tanrım, hala inanamıyorum. Çok teşekkür ederim Brett. Ellerine sağlık.
2: Teşekkürler.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hazır değiliz biz.
8: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
9: Ara bu.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
2: maksimum da kutluyoruz zaten.
1: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım.
3: Global bir kutlama.
1: Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün.
4: Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde.
1: Maksimum.
2: Eteğime basma.
1: Pardon, pardon.
2: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
1: Neyiz? Daha yeni başlıyoruz.
3: Lütfen. Lütfen buyurun otur.
0: Büyük teknoloji şovu. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
2: Bari kelime oyunu yapma.
1: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
2: Asıl kutlama...
1: kutlama gökte, yerde, her yerde. Max Plan yağmuru gibi düşüyor.
2: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
1: 10.000?
2: Evet.
1: Okey. Maksimum oldu. Okey.
2: O zaman...
1: Gelsin müzik.
5: A101'de poşetli bütün pilicin kilosu 99 lira.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
10: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Bu program eğitimli kişileri ve hayatta kalma uzmanlığını içermektedir. Kendi başınıza denemeyiniz. Tehlikelerden korunmak için değil, onlarla korkusuzca yüzleşebilmek için dua edeyim. Rabindranath Tagore.
1: Aman Tanrım, yine şu tilki. Bu tilkinin benim için tehlikeli olmaya başladığını hissediyorum. Git buradan.
2: Bu bir tavşan mı? Aman Tanrım, bugün üçüncü oldu.
3: Bir et deposu yapacağım. Bu kadar dondurucu alanı yeterli olur.
4: Bunu yapamam. Aileme ve arkadaşlarıma sağ salim dönmek istiyorum. Hey, ben Mark. Resmen pes ediyorum. Acı, sefalet ve ıstırap. Yeterince çektim. Buraya kadar.
0: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
5: Bu en büyük mücadele.
2: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
0: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
3: 1 milyon dolar söz konusu olduğunda pes edemezsin.
5: Aman Tanrım.
3: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
2: Donmuş gibi görünüyor.
3: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.
0: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
1: Sığınağımı buldular.

0: Çorba yağsız olduğunda bunu anlarsın. Ağzına değdiği anda içinde yağ olup olmadığını anlarsın. Sadece su ve et parçaları. O zenginlikten yoksun. Bütün o yağ, insanı ormanda güçlü tutan şey işte o. Yağ. Bu misk öküzü kafasını derinlemesine incelemeye başlayacağız. Bu sabahki yemeğimizde biraz yağ vardı ama bugün yediğim et bana yine kuru geldi. İşte onu buradan çıkaracağız. Dudaklar, burun ve diğer kulak. Her türlü iyi şey burada. İşte alt dudak. Bir tencere yemeğe lezzet katacak. Bunundan bir gün çıkabiliriz. Bu bölgenin tamamı üst dudak ve burun. İçlerinde yeterli miktarda yağ dokusu var. Diğer alt dudağı da görebiliyorsunuz. Biraz kıkırdak da olacak ama yeterli miktarda yağ çıkaracak. Bu ova kızıl derilerinin bizonla yaptığına çok benziyor. Bu misk öküzünden de bir yaşam tarzı oluşturabilirsiniz. Her küçük parçayı kullanıyoruz. Bu kuru bir hayvan olduğu için alabileceğim tüm küçük yağ ceplerini kafamda planladım bile. İşte buna dizde et çıkarma deniyor. Bunu dizinizin üzerine seriyorsunuz. İşte gözü burada. O halde kesmeye alt kısmından başlamamız gerekiyor. Çizmeden daha sert olacak ama yağ çıkaracak. Kas, kıkırdak ve deri var ama kıkırdakla et arasında o küçük çiğnenmiş tabaka var ve biz de bunu istiyoruz. Yüz kıkırdağından çiğnenmiş tabakayı çıkarmamız gerekiyor. Oyunun püf noktası bu. Bu 100 günlük mücadelede destansı bir an. Başarabileyim diye Tanrı'ya dua ediyorum. Bunu eski zamanların insanlarına bir saygı göstergesi olarak yapmak istiyorum. Bu onlar için sıradan bir gündü. Geçmişin öncülerine çok saygı duyuyorum. 100 günlük mücadeleyi bitirmeyi çok isterim. Bütün varlığım bana yanlış çağda, yanlış yüzyılda doğduğumu haykırıyor. İlk tuzağımı 8 yaşında kurdum ve bulabildiğim her dağ adamı kitabını okumaya çalıştım ve bitirdim. Şu anda Alaska'nın en iyi rehberlerinden biriyim ve bütün her şey vahşi doğada tek başına yaşama arzumla başladı. Ha evet. İşte istediğimiz şey. Kocaman bir kıkırdak ve alt dudak yığını ve biraz da göz çevresinden çıkan yağ. Ama bu kesinlikle saf yağ değil. Kışı nasıl atlatacağımı düşünmeye başlamam gerekiyor.
1: Kırk beşinci gün. Saat 10:07.

Özür dilerim. Mağara adamı gibi davrandım. Bugünkü plan ağı kontrol etmek. Dün hiçbir şey yoktu ve kıyıdaki su buz gibi. Gidip neler olduğuna bakalım. Hadi bakalım. Evet. Vay canına. Şuna bakın. Aman tanrım. Kıyı buz tutmuş. Çubukların buzla kaplanmış. Belki de buz sarkıtlarını kayaya yapışmadan önce kırmam gerekiyor.

0: Büyük bir delik var. Birkaç büyük delik. Bilmiyorum dostum. Evet, ağda yeni delikler görüyorum. Şimdi tamamen çıkarmalı mıyım bilmiyorum. Her şey buraya kadar mı? Donmuş. Hayır, gölün erimesini bekliyorum ki buzun içinden geçirebileyim. Parmaklarım dondu bile. Hava gerçekten çok soğuk. Ve ben El Salvadorluyum. Bu tür sıcaklıklarda hiç yaşamadım. Enerjinizin kalmadığını, daha çok üşüdüğünüzü, daha çok yorulduğunuzu ve tabii ki acıkmaya başladığınızı anlıyorsunuz. Tamam. Hadi gidip eşyaları kampa bırakalım ve bu rüzgardan uzaklaşalım. Küçük ağam harika şeyler yaptı. Muhteşem şeyler. Bakın. Kurt. Orada durmuş ve devam etmemiş. Kurt gibi görünüyor. Barınağımın etrafından dolaşmışlar. Belki de 3 tane. Şuradan geliyorlar. Burada çok fazla vahşi yaşam var. Bu yırtıcı hayvanlar buradan gelip geçiyor. Bu yüzden yollarında olmak çok korkutucu. Çok fazla balığım vardı ve şimdi uyanıp gölün donduğunu görüyorum. Geriye sadece 3 büyük balığım kaldı. Birazını idareli kullanmalıyım. Ve sonra hiç balığım olmadığı için ağlayacağım.
1: 45. gün. Saat 12:01.

0: Sonunda başardım. Ağımı suya indirebiliyorum. Baştan sona hiç yapmayı başaramamıştım. Gidip denemek istiyorum. Bu ilk olacak. Tam boy ağ denemesi. Ağ konusunda umutluyum ve onu suya indirmeyi çok istiyorum. Ama oraya inmek çok tehlikeli. Bu yüzden balık tutmak yerine inmek konusunda biraz endişeli olduğumu söylemeliyim. Oraya kadar inmem gerekiyor. Tavşan eti yediğimden beri daha çabuk acıkıyorum ve sanırım daha az yağlı olmasından kaynaklanıyor. Sürekli bir yağ almam gerekiyor. Nasıl balık yakalayacağımı bulmalıyım çünkü balıklarda bolca yağ var. Keşke bir balık yakalayabilsem de bir süre için o yağı kullanabilsem. Çok kaygan. Tamam. Balık tutma yerime ulaşmak için kayalıkların üzerindeki bu buzda yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş yapmam gerekiyor. Çünkü balık tutma yerim çok aşağıda. İnişi oldukça zor. Evet. Rastgele. İşte böyle. Keşfetmek. Yapmak istediğim şey bu. Tamamen kendimi kaptırmak. Burası yeteneklerimi, bildiklerimi ve yapabileceklerimi sınayacak yer. Pekala, buraya inebileceğimi düşünmemiştim. Çünkü çok kaygan. Ama indim. Sanırım balık tutmayı denemem gerekiyor. Ve tabii eşyamı da almalıyım. Ah, lanet olsun. Tanrım. Bir bu eksikti. Şu halime bakın.
1: Beşinci gün. Saat 14:56. 4 kişi kaldı.
0: Ah, lanet olsun. Ah, buzda kaydım ve düştüm. Dişimi vurdum ve dudağımı ısırdım. Aha. Ve kaşım da açılmış. Ha, bildiğimiz o kaş açılması.

Buraya inerken tehlikeli olduğunu biliyordum. Evet, tuzak hattına şu an ulaşmak biraz daha kolay. Tamam, sanırım önce bunu temizleyeceğim. Umarım dikiş atmam gerekmez. Çocukları böyle şeyleri diktirmek için mutlaka götürürüm. Bu sanki göz farı gibi. Kanlı göz farı. Evet, kanlı göz farı. Dudağımın da şişip şişmeyeceğini merak ediyorum. Kesik iyi durumda. Aman tanrım, bilmiyorum ağımı suya attım mı atmadım mı. Onu yapmayı başardım. Yani aslında ağımı suya atmak istiyorum. Ama suya düşme riskini almak istemiyorum. Dikkatli olursam sorun olmaz ama çok zor. Ne olacağını bilemezsiniz. Suya doğru eğilince düşebilirdim. Ve şu hale bakın. Eğer kenarda olsaydım çok daha kötü olabilirdi. Neyse ki sadece dudağımı yardım ve yüzümü kestim. Ağımı suya atmadığım için üzgünüm. Ama kayıp düşmek bana şunu fark ettirdi. Eğer balık çekmeye veya ağ çekmeye çalışırken kayıp da suya düşersem bu benim sonum olabilir. Balık tutmalı mı, tutmamalı mı?

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

0: geldin.
1: Kırk altıncı gün. Saat 8:51.

Her gün çok soğuk. Eldivenlerimi almayı akıl ettiğim için çok şanslıyım. Parmaklarım soğuktan düşmek üzere. Hiç ısınmadılar. Gerçekten çok soğuk. Bu yüzden eldivenlerimi almam gerekiyor. Her dışarı çıktığımda, her seferinde. Neyse, çorbayı yapalım. Çorba için ateşi yakmaya başlamalıyım. Ve balığı tütsülemeye devam etmem gerekiyor. Balıklarımı idareli kullanmaya başlamalıyım. Çünkü A bir sonraki duyuruya kadar kullanılamaz durumda. Bu garip bir his. Sanki daha fazla balık yakalayamayacağım ve çok fazla balık rezervim de yok. Göl eriyene kadar elimdekileri biraz daha idareli kullanmam gerekiyor. Belki ağımı buzun içinden geçirebilirim ve bu da balık yakalamama yardımcı olur. Tamam. Şu huş ağaçlarından biraz alalım. Yanıcı bir şeyler gerekiyor. Bu bir kurt.

0: Kurt bölgesinde. Bununla hiç karşılaşmadım. Kurtlar geyik veya misk öküzü gibi büyük hayvanları avlayabiliyorlar. Bir kurt sürüsüyle karşılaşırsanız onlara korktuğunuzu göstermemelisiniz. Belki de gitmem gerekiyor. Harekete geçmek için biraz korkuya ihtiyacınız var. Ama korkunun sizi ele geçirmesine ve kurtların korkunuzu hissetmesine izin vermemeniz gerekiyor. Daha önce hiç yırtıcı hayvan saldırısına uğramadım ama umarım zihinsel olarak sakin kalmaya ve bu durumla başa çıkmak için doğru kararları vermeye hazırımdır. Kurtlar çok yetenekli avcılar. Beni çok kolay avlayabilirler. Kendimi yem olacağım bir duruma sokmak istemiyorum. Sakin kalmaya çalışmak, bir yırtıcı hayvan tarafından saldırıya uğradığınızda önemli bir unsur olacaktır.
1: 46. gün, saat 11:09.

0: Komşular. Sürekli uğruyorlar. Baş belaları. Soğuk havalarda yağ, anlık enerji, anlık kalori gibidir. Vücudum buna ihtiyacım olduğunu söylüyor. Mis gökyüzünün kıkırdak ve yağının çoğunu yedim. Ama birçok adam burada kışı balık ağıyla geçiriyor. Çok fazla balıkla mücadele ediyorlar. Bu yüzden dışarı çıkıp tehlike kayasına bir bakacağım. İlk efsanevi balık tutma yeri Tehlike Kayası. Ve şu anda her şey güzel ve sakin, küçük bir gölet gibi. Ama biliyoruz ki böyle kalmıyor. Sanırım bu haliyle beni bir kez daha cezbetmeye çalışıyor. Tehlike Kayası'nda balık yakalamak için son bir deneme daha. Deneyeceğiz. Gidip malzemelerimi alacağım. Tehlike Kayası harika bir balık tutma yeri. Oraya inmesi ve kendini idare etmesi zor. Ama inince balık yakalıyorsun. Ama şimdi kış tam anlamıyla başladı. Risk faktörü çok artıyor. Taşların üzerinde buz olduğunda çok tehlikeli olacak. En büyük korkum o derin suya düşüp kendimi yaralamak, tamamen suya gömülerek hipotermi geçirmek. Ama mutlaka balık yakalamam gerekiyor. Şuraya bakın. Her yerde mis gökyüzü var. Sürülerin yanına gizlice yaklaşmak biraz tehlikeli. Yayla mümkün değil. Ama tüfekle. Evet, evet. Sayıları çok fazla. Buradan biraz daha doğuya doğru gitmem gerekecek. O sürüyü ürkütmek istemiyorum. Etraflarından dolaşırken arada mesafe bırakacağım. Tek bir hayvanı takip etmek bir sürüden daha kolaydır. Çok fazla göz ve kulak olunca biri mutlaka sizi görür ve duyar. Şu anda balık daha değerli. Oltayı orada bıraktım. Bakalım nasıl olacak. Bunu yapmak riskli bir iş ama asla bilemezsin. Şanslı olabilirsin. Belki de büyük bir balık kazandırır ve beni öldürmezse belki tekrar gelip denerim.
1: 46. gün. Saat 13.06.

0: Ben bu kekliği denemeyi dört gözle bekliyorum. Tekrar çikolatayı fıstık ezmesine batırma hayali kurdum. Kimse çikolatasız yaşamak zorunda kalmamalı. Bu bir çikolata şirketinin sloganı olmalı. Belki de geri döndüğümde bir çikolata şirketi kurarım. Kylie'nin çikolatası tavşan gözleri, midesi ve ayakları ile yapılmış. Kimse bunu almaz.
1: Şu anki sıcaklık -5,5 santigrat derece.
0: Tamam, etrafı kontrol edelim. Bazen burada çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Tavşanlarım var, meyvelerim ve mantarlarım var. Kışa hazırım. Ama bir noktada yağımın biteceği endişesi içimde sürekli bir ürperti yaratıyor. Hava soğuk. Burnum bugün biraz üşüyor sanki. Ice fishing, my next best plan.

0: Şu ana dek neredeyse hiç buz oluşmadı. Buzda balık tutmak için biraz daha kalınlaşması gerekiyor. Tavşanlar çok iyi gidiyor ama üzerlerinde yeterince yağ yok. Burada 100 gün boyunca hayatta kalmanızı sağlayacak şey yağdır. Ve göl alabalığı yağ açısından emeğinizin karşılığını en çok veren besindir. Yarın sabah ilk iş geri döneceğim.
1: Saat 8:21.

0: Nasılsınız? Günaydın. Odun toplamam, tuzaklara bakmam, yine odun toplamam gerek. O da öyle. Lanet olsun dostum. Hayır. Bir bu eksikti. Av, diğeri de geliyor. Yiyecek arıyorlar. Benim yiyeceğimi. Şimdi burada bir tane daha var. Ve orada da bir tane. Bütün sürü etrafımı sarmışlar. Lanet olsun. Barınağımı kuşattılar. Ve gittikçe yaklaşıyorlar. Kaçmak istemiyorum. Barınağımın arkasında da bir tane var. Eğer gerçekten açlarsa saldırabilirler. Kolay pes etmeyeceğim.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
10: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: 47. gün, saat 8:27. 4 kişi kaldı.
1: Bir bu eksikti. Git buradan. Hadi git buradan. Hepsinin gözü bende.

Nereye gitti bu? İşte oradalar. Ve tam da balıklarımı temizlediğim yerdeler. İşte büyük olanı, en yakına kadar gelen oydu. Bütün sabahım böyle geçti. Buraya kadar geldiler. Birincisi, burası benim sığınağım. Giriş yerim tam burada. 1, 2, 3 metre uzakta. Neredeyse. Gitmediler. Kurt sürüsü sığınağımdan yaklaşık 3 metre uzaktaydı. Etrafı kontrol ediyorlardı. Neredeyse kendimi savunmak için o büyük olana ateş edip onlara "Hayır, ben sizin için yiyecek değilim" demek istedim. Bu geri 3 metre uzakta. Neredeyse. Gitmediler. Kurt sürüsü sığınağımdan yaklaşık 3 metre uzaktaydı. Etrafı kontrol ediyorlardı. Neredeyse kendimi savunmak için o büyük olana

Bazen böyle zayıflık anlarım oluyor. Sonra yemek yiyorum. Ama yağ depolarım tükendi. Bu yüzden balığa ihtiyacım var. Bu arada göğsümün arkasındaki bu ağrı belki de yeterli besin alamayan biri için çok normal bir şeydir. Enerjiniz olmadığında motive kalmak çok zor. Bu balıklar benim kurtuluş biletim. Buz oldu arkadaşlar. Sadece 1 kiloluk bir taş taşımam gerekiyor. Suyun tam kenarındayım. Buzu kontrol ediyorum. Buzda balık avına hazırlanıyorum. Çok zayıfladım. Hiç bu kadar zayıf olmamıştım. Şimdi motive olmakta zorlanıyorum. Bütün yumurtalarımı balık sepetine koymaya çalışmıyorum ama 100 günü tamamlayabilmek için buna ihtiyacım var. Bu sopayı tutuyorum. Ve seslere, ayrıca buza girip girmediğine bakıyorum. Güzel, sağlam bir ses çıkarsa bu iyi demek. Ama bu çok kötü. Ama kenarlarda buz sık sık olur. Balığa ihtiyacım var. Bu buzun gelmesi gerekiyor. Henüz tam olmamış.

0: Bu çok riskli. Aman Tanrım. Hayır, hiç şansımız yok. Ah. Bu iyi değil. Bunu güvenli olarak değerlendirmezsiniz. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Donması gerekiyor. Burada tamamen yalnızım. Ve hata payım düşük.
1: 48. gün. Saat 14.11.
2: Şu anda yaptığımız şey, misk öküzü derisini tavana, deri tarafı aşağı bakacak şekilde asmak. Böylece tüm tavandaki duman deriyi kürlemeye başlayacak ve onu ısıtmak için yatağıma koyacağım. Bir kısmını duvara asacağım ve soğuk gecelerde üzerime düşmesine izin vereceğim. Mücadele gerektiriyor. Neredeyse bütün tavanı kapladı. Tütsülemeye hazır. Rüzgarlı ve oldukça iyi kar yağıyor. Tehlike kayası tehlikeli olacak. Neyse ki o kaygan kayadan düşmeden önce balıkla oradan çıkmayı başarabilirim. Tamam,

0: Gidip ağı alacağım. Ağı suya sokmak zor iş. Karşılığını almak isterdim. Kilo verdim. Hiç şüphem yok. Tamamen iş yükü, enerji tüketimi yüzünden. Açık havada yaşamak insanı çok yoruyor. Eski zamanlarda kendi çiftliklerinde zorlu koşullarda yaşayan insanların resimlerine bakıyorsunuz. O adamlar zayıftı. Eski insanlara çok saygı duyuyorum. Kış harikalar diyarına dönüşmeye başlıyor. Burada korkunç bir rüzgar var. Kışın ilerleyen zamanlarında -35 derecede rüzgar sizi döverken su kenarında olmak istemezsin. Burası çok kaygan olacak. Şimdi buz ve kar var. Daha önce düşmememi sağlayan o güzel kumlu kayalar vardı. Evet, çok zor olacak.
1: ...48. gün... ...saat 14.42... ...4 kişi kaldı.
0: Lanet olsun. Demek istediğimi anladınız mı? Çok kaygan dostum. Sağ dizimin acısı beni öldürüyor. Tehlikeli bir yer dostum. Yanlış bir hareket yaparsam suya düşerim. Ve burada benim için kurtarma ekibi gelmeyecek. Alet rüzgar dalgaları kabartıyor. Ağam bazı yerlerde yıpranmaya başlamış bile. Böyle korkunç dalgalar olan bir yere ağ atamazsın. Eğer ağamı kaybedersem burası iyi bir yer değil. Lanet şey gece boyunca orada kalabilir. Evet. Bundan sonra... Tehlike kayası buz tutana kadar burayı yasak bölge ilan ediyorum. Evet. Buzlanmanın ilk 1-2 haftasında süper kalınlaşmadan önce buraya geri döneceğim. Tehlike kayası, sözümü unutma.

0: 49. gün, saat 8:26.
1: Günaydın. Hava soğuk. Ve... Her şey yolunda. Burada her şey yolunda. Ve bundan da daha iyi. Tabii ki o düğündü. Sondaj çubuğumu aldım. Sanırım baltamı da sürükleyeceğim.

Pekala. Bu kadar kalın. 10 santim arkadaşlar. Başlıyoruz. Ah ellerim, bu ne soğuk böyle. Eğer biraz dal bulup buzun üzerine koyarsam en azından ısıtır. Bunu hemen yapacağım. Hadi içeri girelim. Bu gece buzda balık avı var. Yaşasın.

Umarım yeterince aydınlıktır. Aa, bugün çok karanlık. İklimi bildiğimden bu mücadele için kendimi oldukça iyi donanımlı görüyorum. Yani açıkçası kendimi övmek gibi olmasın ama kişisel gezilerimde buz üzerinde binlerce kilometre yol kat ettim. Aşırı sıcaklıkları birçok kez yaşadım. Kışı bildiğim için avantajlıyım. Kıştan ne bekleyeceğimi biliyorum. Hiçbir şey yok.

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Vay toplantılar.
13: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Dokuzuncu gün, saat 16.02. 4 kişi kaldı.
6: Sanırım yakaladım.

0: Çok güzel. Aman Tanrım. Oo, çok güzel. Çok mutluyum. Bu ilk balık sayesinde muhtemelen düğün günümden beri hayatımın en mutlu günü oldu. Şimdiye kadar tavşan yakalıyordum. Bu da 2 günlük yiyecek demekti. Ve şimdi balığım var ve bu da 10 günlük yiyecek demek. Bu çok önemli bir şey. Şu an çok mutluyum. Eğer balık tutmaya başlarsam, tavşandan oluşan besinimi balıkla destekleyebilirim. Ve umarım bu daha dengeli bir beslenme olur ve bana iyi bir ihtimalle 100 gün kadar yeter. Orada bir balık var. Evet. Aman Tanrım, bu öncekinden daha büyük. Aman Tanrım. Evet. Evet. Kendimi güçlü bir kadın olarak görüyorum. Sadece diğer kadınlara kıyasla değil, diğer erkeklere kıyasla da güçlü bir kadınım. Ve bir erkekle aynı şeyleri yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Hadi biraz balık pişirelim. Güzel bir his. Çok güzel bir his. Diğer insanlara, özellikle kadınlara ilham vermek ve ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyorum. Gücümüzü dikkate alsınlar.
1: Tek Başına'nın yeni bölümündeki hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Son dörtlüyle karşınızdayız. Kelly, Amos, Roland ve Kylie. 49. gün. 4 kişi kalmış durumda. 51 gün daha var ve gördüğünüz gibi en küçük şey bile sizi alt edebilir. Bu noktada yarışmayı herkes kazanabilir. Roland, bilmeyenler için, kocaman bir misk öküzü avlamıştı. Bu konuyla ilgili biraz konuşmak istiyoruz.
2: Bu misk öküzünü bıçaklayarak öldürdüm. Bunu birçok kez söylediğimi duydunuz mu bilmiyorum ama söyledim. Ve şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum.
1: Bolca yiyecek varken yiyecek konusunda nasıl zorlanabilirsin ki? Evdekilere misk öküzü gibi çok yağsız bir hayvanla yağlı bir hayvan arasında nasıl bir fark olduğunu açıklar mısın?
2: Evet, yağlı et ve yağsız et var. Misk öküzü çok yağsızdır. Göz bebeklerini çıkarıp arkalarındaki yağ alın. Bütün bu küçük numaraları yapacağım. Beyni yiyin. Yağ için beyin. Bu yağsız, yani sert bir hayvan, yağsız bir de. Böbreklerde yağ yoktu ve bu sizin birincil göstergeniz. Böbrekler bir yağ topuyla kaplı olmalıydı ve böbreklerde neredeyse hiç yağ yoktu. Geri kalanı bir çizmeden daha sertti. Elbette bu büyük bir kaynaktı ve ben onu çok çok iyi kullandım.
1: Peki madem kullanımdan bahsediyorsun, öküzün yüzünü bile kullandın. O ilginçti. O noktada Roland, gerçekten hayatta kalma modunda mısın?
2: Evet, hayvanları parçalama ayırma konusunda çok tecrübem var. Ve kuru hayvanlarda yağ var. Sadece en garip yerlerde aramanız gerekiyor. Yine de biraz zor. Ve doğru şekilde işlemeniz gerekiyor.
1: Evet.
2: Daha sert et parçalarıyla yaptığım eski numarayı yapacağım. çok küçük parçalara ayıracağım. Çiğnememe gerek kalmadan yutabileceğim. Çünkü bu eti çiğnemek lastik top çiğnemekten farksız.
1: Yanlış yüzyılda doğduğunu hissettiğini söylemiştin. Bunu biraz açıklayıp biraz da detaylandırır mısın?
2: Küçük bir çocukken bile kalbim ve tüm varlığım daha basit bir zamana geri dönmeyi özledi. Daha doğrudan ve dürüst bir yaşam tarzıydı. Kendinizi vahşi doğaya karşı sınayabilirdiniz ve her şey ortadaydı. Bu durumda en iyi olan kazanırdı. En iyi olan.
0: Evet Roland, ben de yanlış çağda doğduğumu hissediyorum. Bu konuda sana katılıyorum. O basit zamanlarda vahşi doğada olmak, gerçekten sadece toprakla hayatta kalmaya çalışmak ve çevreyle bu kadar bağlantılı olmak. Bu deneyimden edindiğim en büyük kazanımlardan biri hayatıma ve atalarımızın hayatta kaldığı o dönemin köklerine geri dönmek oldu. Bu benim için oldukça önemli.
2: Kesinlikle. Tanrı seni korusun.
1: Evet. Amos, artık hava soğumaya başladı. Buzlar eriyince tabii ki ağda tehlikeye düşüyor. Sürekli değişen hava sizi nasıl etkiliyor? Uyum sağlama yeteneğini zorluyor herhalde.
3: Evet. Hava inanılmaz ve bir sürü mikro iklim var. Bulunduğum koydaki küçük plaj bazı günler tamamen donuyordu ve buzda balık avlayabilirim diyordum. Ama hayır, ertesi gün her yer kırılmış ve büyük buz parçaları etrafta yüzüyordu. Yani her gün hava durumuna bağlı olarak uyum sağlamanız gerekiyor.
1: Kelly, sana da aynı şeyi sormak istiyorum. Ağını daha uzağa atmak istiyorsun elbette ama göl donunca bunu yapamıyorsun. Bu seni nasıl etkiliyor?
4: Bulunduğum yer çok rüzgarlıydı ve bu da ağlarla balık avlamayı ve aktif balık tutmayı zorlaştırdı. Bu yüzden karaya ve kara hayvanlarına daha çok odaklanmaya karar verdim. Çünkü her balık tutma girişimimde oltalarım dört bir yana savruluyordu. Kıyıda olmak gerçekten çok zordu.
1: Roland, seninse tam tersi bir sorunun var. Ağını sudan çıkaramıyorsun. Bu herhalde sinir bozucu olsa gerek. Ağını kaybetme ihtimaline karşı ne yaptın?
2: Evet, ağımı kaybedeceğimden endişelenmiştim. Ertesi gün 6 metrelik bir sırık ve ucunda bir kemetle onu sudan çıkarmayı başardım. Lanet olsun. Onu yakaladım. Başka kamera getirmedim. Çok tehlikeliydi. Üzerimde sarkan bir şey olsun istemedim. Sahilim Kelly'ninki gibiydi. Çok dalgalıydı. Orada çalışmak çok zordu. Açık noktaları seçtim ve hatta rüzgarlı olduğunu hissettiğimde gece yarısı gidip ağı çekmem gerekti. Ama ağı kaybetmek istemediğim için severek ismini verdiğim tehlike kayasına gittim. Her seferinde inip çıkmak oldukça zordu.
1: Evet. Kelly, buzda kayıp düştün ve ardından da yaralandın. Orada beklenmedik anda her şey olabiliyor. Senin başına geldiğinde bunu gördük. O düşüşten sonra toparlanıp hasarı değerlendirdiğinde sana göre ne kadar ciddiydi ve şu an geriye baktığında ağzına dikiş atılması gerekmiyor muydu? Bayağı zor durumdaydın.
4: Birkaç dikiş gerekebilirdi ama o yüzden yarışmayı bırakmayı ciddi olarak düşünmüyordum. İmkanı yok. Hayatta olmaz. Dostum, kavga mı ettin? Evet, resmen balıkla kavga ettim. Dedim ki seni yemek istiyorum. O da dedi ki beni yiyemezsin, yüzüne buzla vuracağım.
1: Ya sağlık ekiplerini çağırsaydın, yarışmanın geleceği o aşamada sana göre ne olurdu? Yani kendini nasıl hissederdin?
4: Biliyorsun, kafamı da çarptım. Bu yüzden kesiklerden daha büyük bir endişe kaynağıydı. Kafanızı çarptığınızda ve yalnız olduğunuzda bu biraz riskli bir durum. Bu yüzden haberdar olmaları için onları bilgilendirmeyi düşündüm. Ama mesele şu ki, eğer ararsanız ve gelip sizi kontrol ederlerse, müdahale etmeleri veya size yardım etmeleri gerektiği düşünülürse, o zaman bu yarışmanızın sonu olabilir. Size yardım etmemiz gerekiyor derlerse işiniz biter. Bu yüzden bunu bildirmedim. Bu kararı vererek risk aldığımı düşünmüyorum. Sağlığım ve güvenliğim benim için önemli. Ama yeterince temel vahşi doğa ilk yardım eğitimim var. Devam edip güvenlik ekibini aramamanın sorun olmayacağını düşündüm. Kendimce doğru olduğuna karar verdim.
1: Kelly, düştüğün anda suya biraz daha yakın olsaydın sence ne olurdu? Suya düşseydin her şey bir anda çok hızlı değişebilirdi.
4: Doğru. Eğer suya daha yakın olsaydım içine kayıp düşerdim ve bu büyük bir sorun olurdu. Çok soğuktu. Hipotermi kesinlikle bir risk olurdu ve suya her indiğimde buzlanma başlamadan önce bile düşme riskinin olduğunu biliyordum. Çünkü durum böyle. Bunu planlardım ve hep hazırda bir ateş bulundururdum. Böylece kendimi hızlıca ısıtabilir ve hipotermiye yakalanmaktan kurtulabilirdim. Ama orada durum böyle. Birçok şey olabilir. Hepimiz hayatımızı kendimiz idame ediyoruz. Gerçekten bir hayatta kalma durumu. Bu görüldüğünden çok daha zor.
1: Peki Roland, bu aşamada sana dönmek istiyorum. Çünkü sen de düşmüştün. Bu yüzden sana şöyle bir şey sormak istiyorum.
3: Eğer suya düştüğünde suyun çok dalgalı olduğunu göz önünde bulundurarak senaryo senin için nasıl olurdu?
2: Evet, suya girseydim hiç iyi olmazdı. Ama suya girseydim tırnaklarımla oradan çıkıp kampa doğru koşar ve ısınırdım.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
11: Otobit'te. Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: İşler giderek ciddileşiyor. Amos barınağının dışında bir kurt sürüsü vardı. Birden ona kadar söyleyecek olursak ne kadar endişelendin? Gördüğün izlerden 3 metre uzakta olduğunu söylemiştin. Çok az bir mesafe bu.
11: Gerçekten endişe vericiydi. Bir kurt sürüsüne hiç bu kadar yakın olmamıştım. Endişe düzeyi gerçekten çok yüksekti.
10: Peki 5 kurda karşı ne yapmayı düşünüyordun?
11: Öncelikle kamerayı çıkarıp kaydettiğinizden emin olmalıydım. Çünkü bunun için oradayız. Program yapmamız gerekiyor.
12: Önceliklerini beğendim.
11: Ve sonra güvenlik için yayım vardı. Diğer tarafta da kendi yaptığım bir mızrak var. Yani burada eğitimimiz devreye giriyor ve kontrollü olmamız gerekiyor. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Onların gitmeye karar vermeleri bence büyük bir şanstı.
10: Evet. Bu arada mızraktan bahsetmişken belli ki bir tane yapmak niyetindeydin. Çünkü çok endişeliydin. O mızrağı yaparken hiç görmediğimiz görüntüler var. Hemen bir bakalım lütfen.
11: Buradaki en büyük hayvan ben değilim. Bir mızrak yapacağım. Etrafta yırtıcı hayvanlar varken çok büyük bir risk. Kendimi korumaya çalışıyorum. Buraya ve buraya birer sap yapmam gerekiyor. Ergonomik bir şekilde tutabilmek için bunlar şart. İlkel hayatta kalma becerilerinde hayvanın farklı kısımlarını kullanmanın yollarını düşünmeniz gerekiyor. Küçük bir tavşan işareti. Onu yaptığım silahların bir parçası olarak kullanmak istedim. Tavşanlar gerçekten çevik, gerçekten çok hızlılar. Bu yüzden süslemeyi sadece güzel görünmesi için değil, aynı zamanda mızrağa biraz enerji katmak için de yaptım. Tamam. Şimdi güvendeyim.
10: Peki onu kullanma fırsatın oldu mu?
11: Kurtlar geldiğinde hemen onu kaptım. Güvende hissetmem için yanımda olması gerekiyordu. Mızrak da burada işte. Beni kolay yenemeyecekler.
10: Şimdi Kelly, az önce buna bu deneyimin ne kadar otantik ve gerçek olduğuna değindin. İster kurtlarla olsun, ister suya düşmek olsun. Gerçek şu, seni almaya gelen, o kurtları senden uzaklaştırmaya gelen hiç kimse yok. O an her şey seninle ilgili, etrafında başka hiç kimse yok. Ne dersin?
13: Kesinlikle. İnsanlar bir sürü güvenlik ekibi gelip onları kontrol ediyor diyorlar. Ama gerçek şu ki hemen köşede değiller. Biri seni kurtarmaya gelmeden önce başını büyük bir belaya sokabilirsin. Kirpiklerimde bir sürü kan var.
10: Roland, sana daha önce programda hiç görmediğimiz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir misk öküzü sürüsüne rastladığın ve onları takip etmemeye karar verdiğin andan bahsediyorum. Bu kararı neden verdiğini bize açıklar mısın? Çünkü önünde duruyordu hepsi.
14: Gerçekten güzel bir sürüydü. Sürüye saldırmak tek bir hayvana göre çok daha zor. Bu doğru durum değildi. Ve ben onları ürkütmek istemedim.
10: Çok merak ettiğim bir şey daha var aslında. Programda yer almadı ama sürünün diğer yarışmacıların bölgesine girebileceğinden dolayı o sürüye saldırmak istemediğini söylemiştin. Bunu bize biraz daha açar mısın? Aslında aranızda mesafe de vardı. Ona rağmen böyle bir seçim yaptın.
14: Evet, aramızda bolca mesafe vardı. Yarışmacılar arasında 8 kilometre veya daha fazla mesafe vardı. Bir insan için uzun bir mesafe ama vahşi bir av hayvanı için hiç değil. Büyük av hayvanları büyük ve uzak mesafelere hareket eder ve o sürüyü bir sonraki yarışmacının bölgesine doğru korkutmak istemedim. Ben para için, kazanmak için yarışıyorum. Manevi yolculuğa ihtiyacım yok.
10: Anlıyorum. Biraz konuyu değiştirelim. Kylin, buzun üzerinde ilerlemeye başladığında buzun kalınlığını test ediyorsun. Donma gerçekleşmiş ve buz kalınlaşmışken bu ilk sefer ne kadar tehlikeli oluyor ve bu aşamada korkuyor musun?
15: Yıllarca donma ve buz çözülme dönemleri yaşadım ve ince buza yabancı değilim. Tam olarak neye benzediğini açıkçası biliyorum. Kişisel maceralarım için güvenli sayılmayabilecek buz üzerinde çok seyahat ettim. Ama karnım toktu, yedek kıyafetlerim vardı. Bu yüzden koydaki buzu kontrol etmeye başladığımda, evet, bunu yaparken biraz daha temkinli davranmayı tercih ettim doğrusu.
10: O noktada buzun üzerine çıkıp balık tutmaya başladığında işlerin yoluna gireceğini hissettin mi? Kendini iyi hissettin mi?
15: Elbette, bunu umuyordum.
10: Evet.
15: Ama yine de uyum sağlamaya, esnek kalmaya ve yolculuğu olduğu gibi kabul etmeye çalışıyordum. Buzda balık tutma konusunda uzman değilim ama oldukça umutluydum.
10: Şimdi sıra balık yakalama anında. Ağlamak bile yeterli bir tanımlama değil bence. Neredeyse histerik bir haldeydin ve heyecanlanmamak da imkansızdı. Çünkü bu senin için gerçekten bir sevinç anıydı. O an yaşadığın gibi bir şeyi daha önce hiç yaşamış mıydın? Balık avlamak kendi içinde zaten çok eğlenceli.
15: Balık yakaladım. Aman tanrım. Yani benden çıkan o seslerin ne olduğunu bilmiyorum ama evet. Saf bir mutluluktu. Programda çok ağladığımı görebilirsiniz ve ağlamadığımı iddia etmeyeceğim. Ama yaptığım tek şey o moralsiz anlardan hızla kurtulmaktı. Ve bu benim yolculuğumdu. Sadece direncim sayesinde sürebilirdi. Ama sonra o küçük başarıyı elde ettiğinizde sonunda içinizde tuttuğunuz tüm o gerginliği bir anda bırakabiliyorsunuz. Orada kendimi bıraktım çünkü o balığa gerçekten çok ihtiyacım vardı.
10: Kalbim, bölümün sonunda kadınların hafife alınmaması gereken bir güç olduğunu söylemiştin ki sen de onlardan birisin. Yarışmanın bu aşamasında biraz ivme kazandığını ve bu yarışmayı kazanabilecek kadar gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyor musun?
15: Evet, balığın beni 100 güne ulaştıracak şey olacağını biliyordum. Bu beni ayakta tutacak ve umarım daha fazla kilo kaybını önleyecek en önemli unsur. Bunu biliyordum. Aman tanrım, şuna bakın. Bu bir marketten alınmış gibi değil mi? Buzun üzerinde olmak kesinlikle bir nimetti ama son derece zordu, bunu söylemeliyim. Kış iyice bastırdı ve bu da kendini sıcak tutmak için çok daha fazla kalori gerektiriyor. Ve o buzun üzerindeyken tamamen kuzey kutbu rüzgarına maruz kalmak gerçekten hiç kolay değildi.
13: Şüphesiz orada hiçbir şey kolay değil.
10: Kesinlikle katılıyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Kelly, Amos, Roland ve Kylie'ne teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra katılımcılarla konuşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden mutlaka izleyin ve söz verdiğimiz gibi gelecek bölümden de bir ön izleme zamanı şimdi. Görüşmek üzere.
16: Hemen içeri girmeliyim. Aa, çok dar. Aman tanrım, kirpi de tam burada. Aa, lanet olsun.
15: Bu muhtemelen gerçek sonun başlangıcı. Ailem için kazanmayı çok istiyordum. Artık eve gitmek istiyorum.
14: Evet, sonuna geliyoruz. Yaklaşık bir saat içinde burada olacak. Ben burada donarak ölmekten bahsediyorum. Lütfen, lütfen hemen çıkın buradan.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
18: Ne?
19: Kazancım net, sigortam net.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
25: Atıştırmalık?
24: Yok ben doymalık takılıyorum.
25: Bir şey diyeyim mi?
26: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
25: Abi bu adam ne yiyor ya?
27: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
28: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
29: Sütaş labneyi.
30: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
31: Bellona, Bellona.
32: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda.
33: Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
34: İstemiyorum.
33: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
35: Vay toplantılar.
36: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Çifte Kurtuluş'un bu bölümünde...
1: Aynı karımın yaptığı gibi ama güzel.
0: Josh ve Grady Bulgaristan dağlarının derinliklerinde mücadele ediyor.
1: Fırtına geliyor gibi görünüyor,
2: evet,
1: değil mi?
2: Hava hiçbir sinyal vermeden patlıyor ve eğer sıkışıp kalırsanız Tanrı yardımcınız olsun.
0: Ani bastıran kar fırtınaları ve sıfırın altındaki ısılarda hayatta kalmak için ateş yakmak bir zorunluluk. Eski yeşil bereli Grady Powell ve ormancı Kiwi Judd James Avrupa'nın en zorlu sıra dağlarıyla yüzleşiyor.
1: Bak hemen orada.
2: Bu bir kurt. Kurtlar sürüler halinde avlanırlar. Ama biz sadece birini görebiliyoruz şu anda.
0: Bize oradan nasıl canlı çıktıklarını gösteriyorlar.
1: Babam her zaman der ki eğer ormanda bir kurt görürsen arkadaşına atabildiğin kadar sert bir yumruk at ve kaç.
3: Çifte Kurtuluş.
0: Bulgaristan Rila Dağları. Balkan ülkesi Bulgaristan'la bütünleşmiş olan Rila Dağları, 1600 kilometre karenin üzerindeki engebeli arazisi, buzlu sırt hatları ve sık kozalaklı çam ağacı ormanlarıyla deniz seviyesinin 2700 metre üzerinde bulunmaktadır.
1: Çok büyük bir alandasınız ve tam olarak nerede olduğunuzu anlayabileceğiniz belirgin bir işaret yok. Bir dağ silsilesi diğer dağ silsilesiyle karışıyor ve o da başka bir dağ silsilesiyle karışıyor. Bir sürü insan kayboluyor ve kampa geri dönüş yollarını bulamıyorlar. İşte burada insanları öldüren şey de
0: bu. Bu Bulgar dağlarında sıcaklıklar donma sıcaklığının üstünde ve altında dalgalanmakta ve beyaz kar fırtınalarının uyarı yapılmadan sağanak yağmur fırtınalarına dönüşmesine sebep olmaktadır. Bu fırtınalar engebeli dağ silsilelerini yılın yarısında dondurucu yağışlarla örtüyor.
2: Sürekli olarak değişen hava durumu ile birlikte gelen en büyük tehlike hipotermidir. Eğer ıslanmışsanız ve güneş batmışsa bol şans.
0: Kırmızı geyik, yırtıcı yaban domuzu ve keklik gibi av hayvanları dünyanın dört bir yanından gelen avcıları cezbeder. Ama bu vahşi topraklara giren herhangi biri bu acımasız ortamda dolaşan yırtıcı hayvanlara kolayca yem olabilir.
2: Bulgaristan'ın vahşi doğası tüm Avrupa'daki yabani ormanların bir kısmını elinde tutuyor. Kurt nüfusu gelişiyor, ayılar çok büyük ve son derece tehlikeliler.
0: Bu senaryoda Grady ve Josh ani kar fırtınasına yakalanmış, daireler çizip duran ve dondurucu vahşi doğanın derinliklerinde kaybolmuş avcının izini takip ediyorlar. Ellerinde bulunan avcının tüfek kılıfı...
1: Bana yaşlı bir kadının el çantası gibi göründü.
0: Taktik yeleği, iki av fişeği...
1: İki fişek var, oldukça kuru görünüyor. O yüzden içlerindeki ateşleme fitilini alacağım. Eğer herhangi bir şeyden kıvılcım çıkarabilirsek ateş yakma şansımız olabilir.
0: Ve hasar görmüş bir çakmakla.
2: İçinde benzin var. Ne çakmak taşı ne de fitil.
0: Bu zorlu ortamda yönlerini bulmak ve medeniyete ulaşacak kadar uzun süre hayatta kalmak zorundalar.
1: Aslında burada çok fazla bir şey yok ve niçin kullanacağımızı kim bilir? Muhtemelen hiçbir şey için.
2: Sanırım... Elimizdekilerin hepsi bu. Nereye gideceğiz?
1: Bence tepeden aşağı doğru gazlayalım ve daha fazla barınak ve daha az kar olan bir yer bakınalım.
2: Muhtemelen en doğru cevap bu. Üzerimdeki pantolonun kendinden klipsleri var ve bir çeşit tozluk görevi görüyor. Ama yumuşak kar olsaydı daha çok işe yarardı. Bu kar çok yoğun ve her adım attığımda kar bacaklarımdan içeri giriyor. Ve bu da karın botların içine girme olasılığını doğuruyor. Şu yünü kullanacağım. Bir tür bandaj gibi yapacağım ve sıkı biçimde bileğime saracağım. Böylece kar içeri giremeyecek. İkinci Dünya Savaşı'nda yün bantlar alıp karın botlardan içeri girmesini önlemek için bu bantları botların üzerinden bacaklarına sararlarmış. O yüzden yürümeye başlamadan önce ben de bu çantanın içindeki yünden kendime uydurma tozluklar yapacağım. Bunlar Birinci Dünya Savaşı ya da İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan tozluklar. Şimdi bu tozluklarla karın girmesini engelleyeceğim.
1: Yardım etmemi ister misiniz?
2: Hayır.
1: Ben burada oturarak çalışacağım.
2: Aslına bakarsan yardım iyi olabilir. Şunun bir tarafını sıyır. Tabii mümkünse.
1: Bana kalsa ben bunlarla güzel bir atkı yapardım. Çünkü çok güzel kareli bir kumaş ve ceketimle de çok güzel giderdi. Ama Grady onları çoktan bileklerine sardı bile.
2: Herkes ilk önce el ve ayak parmaklarının donduğunu bilir. Dolmasını engellemenin en iyi yolu el ve ayak bileklerinizi sıcak tutmaktan geçer. Buralar karın yüzeye en yakın geçtiği yerlerdir. Bu nedenle ısıtması ve dışta kalan uzuvlara kan pompalaması en kolay yerdir. Ben gitmeye hazırım. Boşluğa doğru gidelim.
1: Tamam.
2: Yeşil berillerin bir numaralı kuralı daima havalı görünmektir. İkinci kuralsa asla kaybolmamaktır. Şu anda hangi cehennemde olduğumuza dair bir fikrimiz yok. Ben bir çanta taşıyorum.
1: Fırtına yakın zamanda kesilecekmiş gibi durmuyor. Tepeden aşağı inmek ve orman içine girmek istiyorum. Böylece bu tipiden kurtulup ateş yakmak için bir şeyler bulabiliriz.
2: Onu ben taşıyabilirim. Benim eldivenlerim
1: var. Sende de daha güzel duruyor zaten.
2: Bende de her şey güzel durur. Yeşil berillerdeyken yön bulma konusunda tonlarca zaman harcadık ve bunlar içinde olma olasılığımız olan en kötü durumlarla ilgiliydi. Pusulamız yok, haritamız yok, güneş ya da yıldızlar yok. Bu durumda elimizdeki tek seçenek fırtınadan çıkana kadar aşağı doğru yürümek ve nerede olduğumuzu bulmak.
1: O elindeki çantayla çok tatlı görünüyorsun, Grady. Burası oldukça derin, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Kar yığınları oldukça derin. Görünüşe göre sert kristalize bir katman oluşmuş. Ve arada sırada belimize kadar girdiğimiz yerler oluyor. Bu benim Yeni Zelanda'da uğraşmadığım türden bir tehlike. Daha önce karla bu kadar haşır neşir olmuş
2: muydun? Pek çok defa. 10. gruptayken dağ takımındaydık. Ordu zamanındaki hayatta kalma eğitimlerim daha çok Kuzey Carolina ve Colorado'daki Fort Carson çam ormanlarındaydı. Süper rahat diyemeyeceğim bir sürü ortamda bulundum. Ama bu onlardan biri değil. İşin aslı şu ki, etrafımız tamamen sisle kaplı. Nerede olduğumuza dair bir fikrimiz yok. Amaçsız bir şekilde yürüyoruz. Ne Josh'ın ne de benim saatin kaç olduğundan haberimiz yok. Ne ortama ne de saat farkına alışamadık. Şu anda güneş batıyor olabilir ve bizim haberimiz yok. Bu tepeden aşağı indikten sonra güneş battığında ateş ve barınacak bir yer olmadan sıkışıp kalmak istemiyorum. Aslında belki burada bir barınak hazırlayabiliriz.
1: Evet, oldukça derin görünüyor değil mi?
2: Burada mağara benzeri bir şey bile var. Birçok hayatta kalma durumunda daima ateş, yiyecek, su ya da barınak fark etmez, fırsatları es geçmek istemezsiniz. Ve ben de harika barınak olabilecek bir yer buldum. Burası kalmak için mükemmel bir nokta. Güzel bir çıkıntı. Kökler üstte kalmış, içeri hiçbir şey giremez. Ateş yakmak için malzeme de var. Bence burası bulabileceğimiz en iyi yer.
1: Burada kalmak istemiyoruz değil mi kardeşim?
2: Ne?
1: Yeterli çalı çırpı ya da büyük odun yok ve ateş olmadan da burada uyumak istemiyorum. Bence hala tepeden aşağı inmek zorundayız.
2: Aşağı insek de daha iyiye gitmeyecek. Ne kadar açılırsak o kadar çok ıslanacağız. Josh'ın zorlamalı ve biraz yol kat etmeliyiz deyişinin haklılığı var ama burada hazır mükemmel bir barınağımız var. Enerji harcamamıza gerek yok. Peki ya sadece fırtınayı beklersek? Nereye gittiğimize dair fikrimiz yok. Öylece amaçsız bir şekilde yürüyoruz. Geçidin altını bile göremiyoruz.
1: Şu taraftan gideceğiz.
2: Öyle mi?
1: Yönümüz orası. O yoldan gideriz. Yönümüz belli.
2: Etrafımız o kadar beyaz ki o yön aslında artık o yön değil.
1: Ateş yakmak için yeterli odunumuz yok ve görünüşe göre fırtına toplamamıza izin vermeyecek. O yüzden burada öylece oturmak iyi bir seçenek değil. Burası donup ölmek için iyi bir yer bulana kadar donup ölmek için iyi bir yer gibi duruyor. Ama ben henüz havlu atmaya hazır değilim. Fırtına geçinceye kadar burada takılma konusunda sana hak veriyorum. Ama bir iki gün önceden bunun dineceğini hiç sanmıyorum. Bence tepeden aşağı inmeye devam etmeliyiz. Belki de bazı büyük ladin ağaçları ya da üzerinde yapabileceğimiz güzel bir yatak yapacak bir şeyler bulabiliriz.
2: Muhtemelen haklısın. Pekala, o zaman daha iyi bir şeyler bulana kadar aşağı inmeye devam edelim.
1: Ormana doğru.
2: Tamam.
1: Affedersin.
2: Çantamı ıslattığın için.
1: Birazcık tozlu.
2: Hakiki Bulgar derisi.

0: Görünüşe göre hava açıyor değil mi?
1: Önümüz de öyle.
0: Dağdan aşağı indik. O ağaçları görmek büyük rahatlık. Ve havada açılıyor. Ama öğleden sonrası oldu bile. Çok fazla gün ışığımız kalmadı. O yüzden barınak ve tabii ki ateş yakmak için bir karar vermemiz gerekiyor. Bak.
1: Deve dikeni mi?
0: Ben kavumuzu görüyorum kardeşim.
1: Burada her şey ıslak. Peki bunun durumu ne?
0: Kupkuru olmalı, öyle değil mi?
1: İçi kuru duruyor.
0: Güzel. Deve dikenleri bulabileceğiniz en iyi kavlardır. Deve dikenleri bu şekilde boyunlarına yerler ve bu şekilde gelen yağmur deve dikeninin başının üstünden kayıp gider. Ve 10 seferden 9'unda deve dikeninin içi gerçekten kuru kabarık kalır. Bunun içi kupkuru.
1: Ateşle ilgili bir fikrim var. Bir taş daha fişeğine vurabilir ve kıvılcım elde edebilirim.
0: Evet, iyi düşünmüşsün. Bence bu harika bir fikir. Af fişekleri patlayıcı. Bu herifi harlayabilmek için dua ediyoruz.
1: İyi bulduk. Madem kav için kuru malzeme bulduk, şimdi amacımız orman hattına girmek, kuru bir nokta bulmak ve imkan dahilinde orada ateşimizi yakmak.
0: Ağaçların içine mi?
1: Evet.
2: Bulgaristan dağlarında ısı güneş battığında -12 dereceye kadar düşecek. Ateş ve barınak, vücut sıcaklığının gece boyunca korunması ve hipotermi başlangıcının önlenmesinde kritik öneme sahip olacak.
1: Şuna bir bak. Bozulmamış gibi duruyor.
0: Evet, antilop olabilir.
1: İçinde hala elik bulunan kırılmamış bir kemik bulmak büyük bir şans.
0: Bu oldukça taze.
1: Muhtemelen üzerinde hala biraz et vardı.
0: Evet, tabii
1: saklamak
0: ki.
1: İster misin?
0: Bulduğumuz iyi oldu. Kemiği parçalayıp içindeki iliği yiyebiliriz. Yeni Zelanda'da avlanırken bunu hep yaparım.
2: İlik, Grady ve Josh'a küçük bir besleyici güç kazandıran ve hipotermiyi engellemek için metabolik ısı üretmeye yarayan yağ asitlerini depoluyor.
0: Hem lezzetli hem de besleyici.
1: Daha fazlası için gözünü açık tut. Burada barınma konusunda ne düşünüyorsun?
0: Bence iyi bir fikir. Barınak için sırt hattının üzerinde olup vadinin içinde olmayan bir yer bakmak oldukça önemlidir. Bunun sebebi soğuk havanın çekilmesidir. O yüzden gece ısı düştüğünde soğuk hava sırt hattından vadilere doğru iner. Yani eğer gece burada kamp yaparsak vadide yapacağımız kamptan çok daha sıcak olacaktır.
1: Dayanak mı yapacağız?
0: Evet, ağ şeklinde bir dayanak olacak. O yüzden bu ağaçtan şu ağaca doğru bir direk koyacağım ve üzerine ağ şeklinde bir çerçeve yapacağım. Oldukça güçlü bir çatı direğine ihtiyacım var.
1: Tamam, ben de çatı malzemesi için çalışıyorum.
0: Gün ışığımız gittikçe azalıyor. O yüzden bunu hızlı ve verimli bir biçimde yapmamız gerekiyor. Bu alanı seçtik çünkü odun yığınlarını burada hızlı bir şekilde bir araya getirebiliyor ve etrafımızda zaten yerde bulunan malzemeleri kullanabiliyoruz. Gençken kulübe yaptığımı hatırlıyorum. Öyle çok verimli olmuyorlardı. Daha çok üstüne birkaç yığın atılmış küçük bir kızılderili çadırına benziyordu. Ancak yaşım ilerledikçe biraz araştırma yapmaya başladım ve farklı senaryolarda barınak yapmanın doğru yollarını keşfettim. Bu yüzden farklı barınaklar inşa etmeyle ilgili biraz tecrübem var.
2: Ellerinde herhangi bir halat malzemesi ya da sarmaşık gibi doğal bir kaynak yok. Josh, barınak için yaptıkları direkleri birbirine bağlamak istiyor. Bunun için silah çantasını kullanacak.
0: Şu anda yaptığım şey bir parça deriden büyük bir yuvarlak kesmek. Böylece uzun bir deri parçası elde edebilirim. Bir hayvanın derisini yüzseydim ve o hayvandan bir miktar halat çıkarmaya çalışsaydım, ham deri almak için kullanacağın teknik bu olurdu. Büyük uzun bir halat elde etmek için daire şeklinde deriyi kesiyorum. Çocukken bunlarla uğraşırdım. Okları bağlamak için kas girişi kullanırdık. Yüzdüğümüz tavşan derisinden çok küçük parçalar alır, sonra tüyleri yolardık ve böylece çok iyi bir halat formu elde ederdik. Bu fazlasıyla iş görecektir.
1: Evet, iyi olmalı. Tabana olan açısı 45 derece olmalı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, en az 45 derece. Böylece su akıp gider.
1: Tamam.
0: Bundan daha az olsun istemiyorum. Karın yağmurun yağabileceği donma seviyesinin hemen altında duruyoruz. Şu anda hafif kar yağışı var ve gece boyunca yağmasını bekliyorum. Ama olur da yağmur yağarsa barınağın suya dayanıklı olmasını istiyoruz. Bu doğal barınak malzemelerinden alıyorum. Güzel bir şapka yapayım bununla. Böylece yağmur yağarsa kuru kalabilirim. Dalga geçiyorum. Bunu aslen çatı için alıyorum. Barınak suya dayanıklı olsun diye.
1: Bu dallar pek sık değil, değil mi? Çok fazla değiller.
0: Yan taraflara yere kadar boylu boyunca dalları yerleştirdiğimiz için üst tarafta oldukça iyi bir yalıtım elde ettik ve bu yalıtım barınağının arkasına doğru boylu boyunca devam ediyor. Böylece sadece ön tarafta küçük bir açıklığımız kalmış oluyor ve zeminde de uyumak için koyduğumuz dal yığınları var. Ki zemin yalıtımı da geceyi geçirmek için bakmamız gereken ana unsurdur.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
4: Baba, Amerika uzak mı?
5: Oo, çok uzakta kızım.
4: İzleyenler mi?
5: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
4: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.

yatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
6: Kim var?
5: Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30...
8: Birçok san bunun gibi sadece kaos.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Kış ortasında Bulgaristan dağlarında mahsur kalan Gredi ve Caş, medeniyete giden yol için hangi yöne doğru gitmeleri gerektiğini henüz bulamadılar.
6: Dışarıda hiçbir şey göremiyorum.
5: Gece ısının sıfırın altına düşmesiyle birlikte Gredi, buldukları av fişeğiyle ateş yakma denemesi yaparak hipotermi başlangıcının önüne geçmeye çalışıyor.
6: İşte bu. Dostum, tebrikler. Tepenin üst tarafından büyük bir çatırdama sesi duydum.
7: Şu anda hiçbir şey duymuyorum.
6: Grady kocaman bir ateş yakmış ki bu müthiş bir şey. Yapacağından en ufak bir şüphe duymadım.
7: Tabii ya.
6: Av fişekleri, patlayıcılar, bu inanılmaz. Biraz da kundakçı gibi aslında. Tabii ki Grady de öyle. Evet, işte şimdi oluyor. Çatırdıyor.
7: Şimdiden biraz olsun soğumaya başladı.
6: Gidip biraz daha odun getirmemiz gerekecek.
7: Evet. Sen bunu devam ettirmek ister misin? Ben de gidip gecenin kalanı için biraz daha getireyim.
5: Barınağın yapılması ve ateşin yakılmasıyla birlikte Grady ve Josh içindeki protein bakımından zengin iliği tüketmek için önceden buldukları bacak kemiğini kızartır. İlik sadece harcadıkları kalorinin bir kısmını yerine koymakla kalmayacak, aynı zamanda vücutları kemik iliği besinlerini parçalayıp emerek metabolik ısıyı yükseltecektir.
6: Yarısı yenmiş bir hayvan bulamamış olmamız utanç verici.
7: Ya da canlı bir tane. Hala dışında biraz olsun et var. Çok fazla değil ama tadını veriyor. Bu kemiklerle uğraşıyoruz. İçindeki iliği çıkarmaya çalışıyoruz. Kesinlikle köpek gibi görünüyoruz. En küçük et parçasını yemek, kemik iliğini emip çıkarmak adına hiçbir şey bırakmıyoruz. Daha az umursayabilirdim. Çok açım ve elimde sadece bu var.
6: Ben de çiğnenmeyecek bir şey kalana kadar çiğnedim.
7: Evet.
6: Keşke şimdi çiğnemeye başlamamış olsaydım. Gerçekten çok acım. Daha önce bu kadar aç olmamıştım.
7: Bu bana Sere Okulu'nu anımsattı aslında. Hayatta kal, kurtul, diren, kaç. Temelde eğitim, düşman hattının arkasında kalıp yakalanırsan ve esir kampına götürülme üzerine oluyor. Ama bize yemek verilmiyordu.
6: Peki siz ne yiyordunuz? Arkadaşlarınızdan evet. Birini mi?
7: Hayır, bizi yakalayanlardan yiyecek çalacaktık ve bir gün bu şeylerden bir tanesi de biraz kısa kaburga kemikleriydi. Onları alıp içindeki iliklere emmiştik. Aslında ortalıkta hiçbir şey kalmayıncaya kadar emmiştik.
6: Aynı karımın yaptığı gibi ama güzel.
7: Ateş sönmek üzere.
6: Peki hala gidiyor muyuz?
7: Evet.
6: Bekle kardeşim. Sabahın erken saatlerinin en soğuk zamanlarında uyandık çünkü ateş sönmüştü. O kadar da rahat değildi. İkimiz için de uykusuz bir geceydi aslında. Güneş çıktıktan sonra ortam biraz daha ısınmaya başladı. Artık sular kayaların üzerinde damlıyor. Kar erimeye başlarsa tekrar başlayabilirdi ama şimdilik muhtemelen bu kaya yüzlerinden bazılarına sızıntı yapacağız. Ama şu an için ateşi söndürüp vadinin dibine ineceğiz. Aşağıda su ya da dere olduğundan hiç şüphem yok ve bence oraya ulaştığımızda bir sonraki adımda ne yapacağımıza karar verebiliriz. Dostum, bana bitlerini bulaştırmışsın. Yok artık, bence bitlendi çünkü bütün gece kafasını kaşıyıp durdu.
7: Sen buna bit mi diyorsun?
6: Saç biti. Evet, yani ben bu şapkayı ben yapmadım. Ben yakaladım ve arkadaşım bunu benim için şapka haline getirdi.
7: Oldukça güzel.
6: Aşırı sıcak tutuyor. Eğer dün gece kafamda bu şapka olmasaydı daha çok üşürdüm. Aynı zamanda iç çamaşırlarım da bundan yapıldı. Bir ara gösterebilirim. Grady onları görmek istedi ama şimdi ne yeri ne de zamanı.
7: Hadi.
6: Pekala.
5: Yeni bir günle birlikte Grady ve Josh'ın önceliği onları medeniyete götürecek yönü bulmaya çalışmak oluyor.
6: Sanırım sırt hattından başlamak istiyoruz. Galiba orada bir açıklık var. Ana vadi sistemine sırttaki o boyun hattı üzerinden bakabiliriz ve aşağıda gidip çay içebileceğimiz bir otel olup olmadığını asla bilemezsin. Hali hazırda Bulgaristan'da 7 milyondan fazla bir nüfus

0: Ulus'la birlikteyiz. O yüzden eğer yüksek irtifaya ulaşabilirsek belki küçük bir köy ya da küçük bir kasaba görebiliriz. Veya belki de uzakta büyük bir şehir olabilir. Bence bulacağız.
1: Aslına bakarsan şurada bir dere varmış gibi görünüyor. Sadece dereyi takip edelim. Eğer akıntıyı takip edersek çok daha büyük bir su kaynağına ve nihayetinde medeniyete ulaşabileceğimizi fark ettim.
0: Hiç bilemiyorum ki.
1: Neden?
0: Burada oldukça yüksekteyiz. İrtifa çok fazla. Biraz yanıltıcı bir yer. Bir sürü uçurum var. Bence ne kadar aşağı gidersek o kadar çok uçurumla karşılaşırız. Derenin dev bir şelaleye çıkması da muhtemel. Bu durumda bence bizim oynayabileceğimiz en iyi kumar yükseğe çıkmak, irtifa kazanmak ve aynı zamanda iyi bir bakış açısı yakalamaktır.
1: Tamam. Daha iyi bir görüş açısı elde etmeye değebilir. Haklısın. Oldukça yukarıdayız. Tıkanıp kalmak, bir uçurum ya da şelaleye denk gelmeyi istemeyiz. Hadi aşağı inip biraz su alalım, sonra da tekrar yukarı çıkarız.
0: Güzel.
1: Su içmek hem bana hem de Josh'a çok iyi gelecek. Dün yediğimiz kardan başka hiçbir şey içmedik ve oldukça fazla enerji harcıyoruz. Küçük bir dere.
0: Su.
1: Hiç fena değil. Oldukça temiz olmalı.
0: Buz gibi. Tatlı su. Lanet bir domuzun pisliğini yemesi kadar mutluyum. Domuzlar pislik yerken mutlu olur mu? Yerken mutlu olup olmadıklarını hiç bilmiyorum. Hiçbir domuzu pisliğini yerken izlememiştim. Açıkçası domuzlar dünya üzerindeki en temiz hayvanlardır.
1: Oh, bu güzeldi.
0: Su içme konusunda hiç tereddütüm yok. Tertemiz. Direkt dağlardan çıkıyor. Kayalar doğal filtre görevi görüyor. Muhtemelen 30 metre ötemizden tekrar yukarı çıkıyor. Buz gibi. Hadi sırt hattına.
2: Su içtikten sonra Josh ve Grady yaşama dair işaretler bulmak amacıyla nereye gidecekleri konusunda bir ipucu bulmak için bir görüş noktası arıyorlar ve sırt çizgisine geri tırmanıyorlar.
0: Bak bak bak bak. Baki bak. Hemen şurada.
1: O bir kurt. Sadece bir tane değil mi?
0: Belki de.
1: Kurtlar sürü halinde avlanır. Biz sadece birini görüyoruz ve eğer etrafımızda başkaları varsa bu kötüye işarettir.
2: Kurtlar genellikle sürüler halinde avlanırken büyük hayvanları indirmek için sayı üstünlüklerini kullanır. Çoğunlukla avlarını takip ederler. En zayıf anlarını kollarlar ve saldırmak için doğru anı beklerler.
0: Hemen önünüzde bir kurt var, size doğru bakıyor ve diğerleri de yanlardan saldırıyor. Şu anda bizi kontrol ediyor.
1: Lanet olsun. Eğer vahşi yaşamda kendinizi bir kurtla yüz yüze gelmiş bulursanız korkudan sinmek istemezsiniz. Olduğunuz yerde kalın. Bölgeyi terk edin ama ona karşı aşın hareketlerde bulunmayın.
0: Biz ona bulaşmazsak o da bize bulaşmaz diye tahmin ediyorum, öyle değil mi? Biz şu tarafa doğru gidelim ve gözümüz de üzerinde olsun.
1: Evet. Etrafından dolaşalım. İşte gidiyor.
0: Neyse ki kurt dağ yamacından aşağı doğru kaçmayı tercih etti. Babam her zaman der ki, eğer ormanda bir kurt görürsen arkadaşını atabildiğin kadar sert bir yumruk at ve kaç. O sırada bu tekniği tamamen unuttum. Sadece çok şaşırmıştım. Sanırım sırtın üst tarafını görebiliyorum. Hayatta kalma stratejimizin bir kısmı iyi bir bakış açısı elde edinceye kadar yüksekte kalma üzerine. Böylece bizi çevreleyen ortamı görüp bazı medeniyet izlerini görebiliriz. Hava tekrar soğumaya başlıyor.
1: Evet.
0: Sıcaklık düşüyor değil mi?
1: Tüm bu süre boyunca bir görüş açısı yakalamaya çalıştık. Tam bulmuşken şimdi de hiçbir şey göremiyoruz. Hemen şurada köyler olmalı. Yüksek nüfuslu bölgeler olmalı.
0: Görünüşe göre fırtına yaklaşıyor değil mi?
1: Evet. Hava hiçbir işaret vermeden değişiyor. Hala çok yolumuz var. Yağmura dönebilir ve biz de dünyanın acısını çekebilirdik. Tam bir hayal kırıklığı. Burada bir kurtarma umudu yok gibi görünüyor. Hiçbir yere gitmiyoruz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
14: Ne istersen neon bir.
15: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Vay toplantılar.
17: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Bulgaristan dağlarında mahsur kalan Grady ve Josh henüz onları medeniyete çıkaracak sağlam bir plan yapamadı.
6: Hayatta kalma stratejimizin bir parçası da iyi bir bakış açısı bulana kadar yüksekte kalmak. Böylece bizi çevreleyen bölgeleri görebilir ve belki de bir medeniyet izine rastlayabiliriz.
5: Ancak görüş noktasına doğru giderlerken ağır bir kar fırtınasına yakalanıp oldukları yere çakılı kaldılar.
6: Görünüşe göre fırtına yaklaşıyor değil mi?
7: Evet. Nihayet açıldı. Pek bir şey görünmüyor.
6: Oldukça çaresizim dostum. Saatin kaç olduğunu söyleyemem ama gün boyunca yürüyoruz, öyle değil mi?
7: Yatıp uyuyacak bir yer mi bulsak acaba?
6: Barınak yap, iyi bir uyku çek.
7: Fırtınanın kesilmesini ve daha iyi bir görüş elde etmeyi umuyoruz. Görünüşe göre aşağıda balık avlamak için iyi bir yer var.
6: Aşağı ineceğiz, öyle mi?
7: Onu kontrol et, ağaç hattının altına girelim.
6: Buranın aşağısı oldukça iyi görünüyor. Orada büyük ağaçlar var, yani kardan korunmak için iyi bir yer olabilir. Kar iyice fazlalaşmaya başladı, kocaman kar taneleri var. O kadar büyük değil. Aslında şu kadar falanlar ama siz ne demek istediğimi anladınız.
7: Burada güzel bir düzlük var. Ve burada kar yağmıyor. Ne düşünüyorsun?
6: Alıyorum. Evim, güzel evim.
7: Isı soğurucu olarak kayayı kullanma fikrine ne dersin? Üzerinde ateş yakalım mı? Kaya barınak için mükemmeldir. Çünkü ateş yaktığımızda ısı kayadan yansır, kaya ısıyı emer ve gece boyu barınağın içi daha sıcak kalır.
6: Nerede uyuyacaksın?
7: Önce ben gördüm.
6: Bir şey söyleyemem. Ben de bir şeyler ayarlayacağım.
7: Kayaları ısıyı emmesi için kullanacaksak bu ateş orada uzunca bir süre kalacak anlamına gelir. Bu da balık tutmak için bana bol bol zaman sağlar. Yarın zorlayacaksak midemize bir şeyler girmeli.
6: Evet, peki onları nasıl tutacaksın? Grady balık tutmaya karar verir ki bence tam bir zaman kaybı.
7: Belki bunu kullanabiliriz. Bunu bir çeşit ağ ya da kepçe gibi kullanabilirim. Bir anaforun içinde oturup bir süre beklerim. İşe yarayabilir. Eğer sen de burada kalıp beklemek istersen ateş yak.
6: Bana uyar. Onun hiçbir şey yakalamayacağını düşünüyorum. Eğer biraz balık getirirse afiyetle yerim ama.
7: Şans eseri avcılık yeleğimiz fileli bir yapıya sahip. Bu yüzden bir ağ yapmaya çalışacağım. Bunu yapmak için fazla materyali kesmem gerekiyor. İki eli kullanmak faydalı olur. Bıçağı ağaca saplamak biraz daha hassas olmanızı sağlar ve muhtemelen daha az hata yaparsınız. Çünkü bu ağ yapmak için sadece bir tek şansım var. Josh balık ihtiyacımız olmadığını düşünüyordu ama bu çok aptalca. Zihinsel olarak çok yorgun, biliyorum. Yarın daha zorlayabilmek için vücudumuza yakıt niyetine bir şeyler girmeli. Bu yapmam gereken bir şey. Bütün cepleri çıkardım. Bir sonraki delikleri kapatmak ve balığın içinden geçmeyeceğinden emin olmak için yapıyorum bunu. Bu yüzden daha önce kesmiş olduğum bazı mevcut malzemeleri, küçük şeritleri, bu boşlukları kapatmak için burada düğüm yaparak kullanıyorum. Eğer abi balık takılmış olsaydı ve koltuk altı deliğinden yüzerek geçseydi benim için utanç verici olurdu.
5: Kamp yerinde Josh ateş yakmak ve gece Grady'nin barınağı olarak kullanılacak kayayı ısıtma sürecini başlatmak için ellerindeki son av fişeğini kullandı.
6: Grady'nin ateşi yanıyor. Bayağı ısı veriyor. Öyle ki yüzüm yanmadan 2 metreden yakına giremiyorum ki bunun olmasını gerçekten istemiyorum. Çünkü bu doğal bir yalıtım. Grady'nin oldukça güzel bir yeri var. Çünkü yanında uyuyacağı sıcak bir kayası var. Şimdi benim de barınak için birkaç malzeme bulmam gerekiyor. Benim ateşimin sadece iki kütüye ihtiyacı var. Burada basit bir ateş yakıyorum. Buna sandviç ateş deniyor. Altta kalın bir kütüğüm var ve üst kısmını düz olacak şekilde oydum. Şimdi ateşimi şurada, sonra şurada ve sonra da şurada yakacağım. Böylece kütük boyunca üç yerden küçük ateşler yanmış olacak. Bütün küçük parçaları ateşi başlatmak için kullanacağım. 5 santimlik bir boşluk olduğundan emin oluyorum. Arasına hava haznesi gibi şeyler koydum. Üstteki kütük yanmaya başlayacak ve için için yanacak. Böylece hem üstte hem de alttaki kütükler közleşmiş olacak. Aynı sandviç gibi hareket edecek ve daha yavaş yanacak. Aynı doğal bir kalorifer gibi. Bu ateş kullandığınız ağaca göre 5 ila 7 saat arası dayanıyor. Bu ağaçları çok fazla iyi tanıyorum. O yüzden yanabildiği kadar uzun süre yanmasını istiyorum.
7: Ahşap seçerken onu eğmeye çalışıyorsanız ya da araç kullanıyorsanız kesinlikle bir fidan olsun istersiniz. Kırılacak ama ortasından kopmayacak bir şey olsun. Bu yüzden sağlam bir V şeklinde olan bir fidan seçtim. Bu şekilde bükülmesi ve ortasından kırılması gibi bir endişem olmuyor. Ama bunu tüm delikleri alacak şekilde sıkıştırabileceğim bir yere yönlendirmem gerek. İşte oldu. Tam olarak öngördüğüm şey bu değil. Fakat hayatta kalma durumunda her zaman bir faydası dokunur. Bu iş görecektir. Sadece o balıkları korkutmadığımdan emin olmalıyım.
6: Çok yoruldum. Yemeksiz geçen uzun bir gün oldu. Ağaç dallarını kestim, barınak ve ateş için malzeme topladım. Bu benim barınağımın çatısı. Uzun olanları böyle üst tarafa koyuyorum ve sonra onları tutmak için oldukça iyi bir tomru kütüğü ve kaya koyacağım. Sonra da bir miktar dalı üzerine koyacağım. Karı üzerinde tutmaya yetecek, kar bunun üzerinde kalmayacak ve sonra da ateşim yanarken altına gireceğim ve gece boyunca güzel bir uyku çekeceğim. Dün gece uyurken oldukça zorluk çektik. Bunun gibi bir hayatta kalma durumunda eğer iyi uyumazsanız hatalar yapmaya başlarsınız. İlk hata eğer bir yere gidiyorsanız nereye gittiğinizin diğerine söylemek iyi bir fikirdir. Biz bunu yapmadık. Grady sadece ben balık tutmaya gidiyorum dedi ve bir yerlere doğru gitti. O yüzden Grady'nin geri gelmesini umuyorum. Çünkü yoksa onu bulmak için yukarı mı aşağı mı bakacağım bilmiyorum.
7: İşte başlıyoruz. Suyun kabarcık yaptığı yerden balıkları yemliyorum. Ama bir şekilde buraya yerleştirmem ve onların buna asılması lazım. Böylece bu noktaya geri gelirler ve ben de onları kepçeyle alabilirim. Ağın içine girmeleri 1 dakikadan az sürüyor.
6: Ateşimi yakmadan önce hazırlık yapıyorum. Böylece Grady'nin ateşinden buraya birkaç köz getirebileceğim.

0: Bu üstteki kütüğü buraya koyacağım. Ve bunun içinden de öz suyu çıkmaya başladı. Yani bu bir kez üstüne koyulduktan sonra güzel bir şekilde yanmaya başlayacak. Ama bu işlemi karanlık bastıktan sonra yatmaya gitmeden önce yapacağım.
1: Ufak ufak ortaya çıkmaya başladılar. Çok yakında bir tane var. Ağımı hızlı bir şekilde yukarı kaldıramayacağım. O yüzden dibimde olması gerekiyor. İşte başlıyoruz. Hemen önümde bir tane var. Nereye gitti? Bunlar çok hızlı. İkimiz de zihinsel olarak yorulduk. Yarın daha da zorlayabilmek için vücudumuza yakıt niyetine bir şeyler sokmalıyız. Balık yakalayıncaya kadar yerimden kalkmayacağım. Peşinde olduğum balık geldi ve şu an kayanın altına kaçtı. Muhtemelen kaldırmadan önce onu kayanın orada sıkıştırmalıyım çünkü bu şey suyun içinde yeterince hızlı hareket etmiyor. İşte hemen orada. Bu gerçekten moral bozucu. Parmaklarımın ucunda bir balık duruyor ama ben onu yakalayamıyorum.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a
3: değerinde Trink sat. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
9: dondurma. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
10: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
11: bebekler hep bebekle büyürler.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
20: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Bulgaristan dağlarında kaybolan Grady ve Josh, sıcaklığın sıfırın altına düşeceği gece için barınak yapmaya çalışıyorlar. Soğuk geceyi çıkarabilmek ve önlerinde bulunan bilinmez yolculuk için kaybettikleri kalorileri yerine koymak istiyorlar. Bunun için Grady yakındaki bir nehirde derme çatma bir ağla balık avlıyor.
1: Bu gerçekten moral bozucu. Parmaklarımın ucunda bir balık duruyor ama ben onu yakalayamıyorum. İkimiz de açız. Buradan çıkabilmek için yiyeceğe ihtiyacımız var. Şurada bir tane var. İşte bu. Çok şey değil ama bir balık bir balıktır. İşe yarıyor. Sadece biraz sabır. Gerisi geliyor. Burada birkaç tane daha gördüm. Çok büyük değiller. Açıkçası suyun içindeyken daha büyük görünüyorlar ama bu da yenir. Hala biraz daha gün ışığı var. Artık nerede takıldıklarını biliyorum. Birkaç tane daha yakalayacağım.
0: Neredeyse karanlık bastı. Umarım Grady çok uzaklaşmamıştır. Bunu üstüne koymadan önce biraz daha kalsın istiyordum ama eğer öyle yaparsam işe yaramaz. O yüzden ben de şimdi koydum. Umarım güzel ve dengeli bir biçimde yanacak. Yanmasına sevindim. Aslında neredeyse yatmaya hazırım. Eğer Grady dönmüş olsaydı yemeği yatağıma getirirken ben muhtemelen yatağa gitmiş olurdum. Bunun olacağını sanmıyorum. Umut fakirin ekmeği. Bu sırada Grady'nin ateşi çatırdayarak yanmaya devam ediyor. Burada güzel büyük kütükler var. Grady konforlu bir gece geçirecek. Tabii bana bir tane borcu var. Ben de şimdi sana bakmaya geliyordum. Hiç balık yakaladın mı?
1: Biraz alabalık tuttum.
0: Dostum, tebrik ederim.
1: İşini iyi yaptım.
0: Birkaç derev alabalığı ve gökkuşağı
1: evet.
0: Alabalığı öyle mi?
1: Ateş için sağ ol. Büyük olmuş.
0: Güzel oldu. Şimdiye kadar iyice ısınmıştır.
1: Evet. Bu muhteşem.
0: Evet, iyi oldu. Yemek yedikten sonra yatmaya gideceğim sanırım.
1: Evet, şuradaki taşın üzerinde balıkları pişirebiliriz. Acayip sıcak olmuş. Su inanılmaz soğuktu.
0: Hadi ceketini ver bana.
1: Ellerini mi kurulayacaksın? Lanet olsun. Harika barınaklarımız, ateşimiz ve yiyecek biraz yemeğimiz var. Yarın oldukça zorlu olacak ve biz de bunun için hazırız.
0: Pekala. Sanırım bunlar hazır.
1: İşte ikisini al. Benden çok daha fazla işarettin.
0: Balığı severim. Çamur balığı. Yeni Zelanda'da alabalığa biz böyle deriz. Çünkü çamur tadı vardır. Dostum bu çok
1: evet,
0: güzel değil mi?
1: Evet, gerçekten hiç fena değil. Çok fazla et yok ama yine de güzel. Göze çok görünmüyor olabilir ama moral veriyor. Vücudumuza protein girmesini sağlıyor ki buna çok memnunuz. Avrupa'da bulundun mu?
0: Evet, yıllar içinde birkaç kez bulundum.
1: Bulgaristan?
0: Evet. Evet, daha önce geldim. Aynı yer değil. Rodop dağlarına gitmiştim. Avlanmak için gitmiştim oraya.
1: Ne avına gitmiştiniz?
0: Dağ keçisi ve geyik.
1: Geyik avladın mı?
0: Evet, erkek karaca avladım.
1: Güzel. Neyle avlanıyorsun?
0: Ok ve yayla.
1: Hala okla avlanmaya gidemedim. Ama istiyorum.
0: Bence bu biraz kişisel bir şey. Hayvana gerçekten çok yaklaşman gerekiyor. Çok daha sessiz olman gerekiyor. Masaya et koymanın çok daha zorlu bir yolu diyebilirim. Ama tüfekle avlanmaktan çok daha heyecan verici bir şey. Taş atmak gibi aslında. Taş atarken tam olarak hedef alamazsın. Sadece hedefine odaklanırsın ve taşı atarsın. İçgüdüsel olarak, okçuluk da tam olarak böyle.
1: Defalarca çalışma ve kas hafızası gerekiyor değil mi?
0: Evet öyle. Tam olarak bu söylediğin. Evet.
1: Ben de silah atmayı böyle öğretiyorum. Aynı şey. Genellikle ava gittiğimde yeni et almak istiyorum. Heyecan için yapmam ama okçuluğa girmeyi isterdim.
0: Av kesinlikle et almanın en ahlaklı yolu öyle değil mi? Buna hiç şüphe yok. Senden çıkan ateşin dumanının doğruca benim barınağıma gitmesine bayıldım. Biraz münasebetsiz oldu. Tuvaletimi yapmak için kalktım. Saat kaç bilmiyorum ama gecenin bir vaktindeyiz. Muhtemelen birkaç saattir uyuyoruz. Çok sıkıştım. İçeri yapmak istemediğim için de barınaktan dışarı çıktım ve vadinin aşağısından gökyüzüne doğru çıkan zayıf bir parlama gördüm. Vadinin aşağısından geliyor. Ayın ufuk çizgisinden çıkması muhtemel ama hiç sanmıyorum. Orada sabit bir parlama var. Grady'yi uyandırıp onun tahminini öğrenmek istiyorum. Dostum uyan. Uyan hadi.
1: Ne var?
0: Vadinin aşağısında bir ışık gördüğüme eminim. Gel bir bak ve senin tahminin ne söyle.
1: Nerede?
0: Aşağıda. Kamerada göremiyorsunuzdur. Hadi ağaç hattını biraz geçelim.
1: Ben hala uyuyorum.
0: Tanrım, hiçbir şey görmüyorum. Bu aynı dürbünle top oynamaya çalışmak gibi bir şey.
1: Şu aşağıdaki şeyi mi söylüyorsun?
0: Orada gördün mü?
1: Evet.
0: Gördün mü?
1: Gördüm.
0: Evet.
1: Ay olabilir.
0: Bilemiyorum, ayın hangi yönden çıkmış olması gerekiyor.
1: Tamam, ağaçlar üzerindeki yosunlar ne tarafta?
21: Kuzey yarımkürede bir ağacın kuzeyi günün büyük bölümünü gölgede geçirir ve nemi ve yosunun büyümesini teşvik eder. Yosun büyümesini kuzeyin bir göstergesi olarak kullanıp ayın doğuda yükseldiğini ve batıda battığını bilen Grady ve Josh ayın nerede olması gerektiğini kabaca tahmin edebilir.
1: Pekala, yosunlar burada. Yani burası kuzey. Neredeyse kuzeyden geliyor. Ay olmasına imkan yok. Ve çok fazla bulut var. Şuranın dışındaki her yer birbirinin aynı görünüyor. Bence o ışık kirliliği.
0: Haklı olabilirsin bence. O sırtın arkasında ya çok büyük bir şehir var ya da dağlardan birbiri ardına birkaç tane köy var. Bir yön saptamamız gerekiyor. Böylece sabah olduğunda yerini tam olarak bulabiliriz. Evet, o ağacın tepesini kır. Eğer ışık kirliliği olduğu ortaya çıkarsa o zaman sabah gideceğimiz yön orası demektir.
1: Josh'ın geceleri tuvalete kalkmasını seviyorum. İyi buldun.
0: Bayanlar ve baylar, bir kazanımımız olabilir. Zorlamaya başlamadan önce son bir ısı yükseltmesi yapacağız. Serinletici rüzgar tesiri nedeniyle sıcaklık düştü ve biz de biraz üşümeye başlıyoruz. Önümüzde ulaşacağımız bir medeniyet var. Işık kirliliğini gördük ama ne kadar uzakta olduğunu bilmiyoruz. Bence oldukça yakın. Bu yüzden o bir sonraki sırtın arkasında olmalı. Eğer uzak bir yerde olsaydı onu göremezdik çünkü ışık kırılması bulutların arasından geçemezdi. Ama bir nehir geçişi yapacağız. Buradan gidiyoruz. Bu dağın lanet olası sırtı nerede? Hemen orada.
1: Dün gece o ışık kirliliğine baktığımız zaman yönümüzü biraz şaşırdık. O yüzden bu ışık kirliliği yönünde ilerlediğimizden emin olmak için bir ağaç dalını kırdık. Şimdi de bu ağacı arıyoruz.
0: İşte ağacımız orada.
1: Evet.
0: Aradığımız sırt hemen orada.
1: Ve nehir de. Su oldukça hızlı akıyor ve her şey buzla kaplanmış.
0: Gidip bir bakalım, olur
1: tamam.
0: Mu?
1: Nehire doğru zorlamaya devam ediyoruz. Olabildiğince dikkatli olacağız. Eğer suya düşersek bu sırtta hiçbir kurtuluşumuz olmaz. Ateş yakacak malzememiz yok ve dünyanın acısını çekeriz. Ne düşünüyorsun?
0: Bunun altında hiç buz yok.
1: Yok.
0: Yani iyi bir tutunması
1: evet,
0: var öyle değil
1: ama
0: mi?
1: Ama bunun gibi hızlı akan şeyin de çekimi fazla olur. Çok iyi bir fikir olduğunu söyleyemem. Düşersen boyu geçecektir.
0: Bence bu nehir yeterince dar. Öyle ki eğer yukarı doğru yürürsek ayaklarımız ya da botlarımız ıslanmadan karşıya güvenli bir şekilde geçecek bir kütük gibi bir şey bulabiliriz. Eğer bulamazsak da botlarımızı çıkarır karşıya öyle geçeriz. Ama bence bu kötü bir fikir.
1: Evet. Biraz zorlayalım mı?
0: Evet, bu daha iyi olur. Genellikle botlarınızı ve çoraplarınızı çıkarıp suyun içinden geçmek, sonra da diğer tarafta onları tekrar giymek iyi bir fikir. Şu anda ulaşabileceğimiz ateşimiz olmadığı için bunun kötü bir fikir olduğuna karar verdik. Ve o yüzden de kayaların üzerinde zıplamayı seçtik.
1: Evet, işte geçiş noktamız orada. Bu düşündüğüm kadar iyi.
0: Oldukça iyi, kayalar o kadar kaygan değil.
1: Oralar kaygan olabilir. Devam etmeyi mi yoksa şuna geçmeyi mi düşünüyorsun?
0: Dostum, bence buradan geçebiliriz.
1: Bu noktada eski takımın düsturuyla hareket edeceğim. Gel, gerçekleştir ve gönder.
0: Aşağısı muhtemelen daha kolaydır.
1: Burası çok düz.
0: Nehirleri geçerken kayma ve kötü şekilde sonlanma ihtimaline karşı nehrin akışının ne olduğunun farkında olun.
1: Burası kaygan.
0: Önemli bir tehlikenin önünden geçiyorsanız kenarda kaybolmadan önce kıyıya çıkacak kadar yeriniz olduğundan emin olun. Biraz yukarı çıkacağız ve sonrası güzel olacak.
1: Güzel.
0: Dikkat et. Çok kaygan.
1: Evet.

0: Şu...
1: Karın yansıması ya da onun gibi bir şey olmadığına emin
2: ya
1: misin?
2: Ya da bu lanet tepenin üzerinde bir şey de olabilir. Yoruldum, çok yoruldum. Bu ağaçların içinden çıkıp medeniyete ulaşmak istiyorum.
1: İşte tepe orada. Burada daha fazla olacağını düşünmüştüm. Bir çeşit medeniyetle karşılaşacağımızı düşünüyorduk. O yüzden moralimiz biraz bozuldu. Ama büyük şehirler ışığı çok uzaklara taşıyabilir. Bu hat üzerinden gitmeye devam edeceğiz. Josh, bunu duydun mu? Jeneratör gibi bir şey.
2: Evet. Orada bir şey var.
1: Yukarıda ne olduğuna dair hiç fikrim yok ama fazlasıyla mekanik sesi olan bir şey duyuyorum. Evet, yukarı bak. O bir gondol.
2: İş bitti.
1: Evet. İyi iş. Bulgaristan hayatta kalma konusunda kesin bir kural olmadığını bana kesinlikle gösterdi. Her zaman akıcı olmalısın. Alışılmışın dışına çıkmalısın. Neyse ki Josh ışık kirliliğini gördü ve bizi buradan çıkardı. Kendinizi bu durumlara sokmak ve kurtulma konusunda yeterli olup olmadığınızı görmek isteyen tipseniz planlarınızda biraz farklılaşabilir. Sizi düşündüğünüzden daha hızlı dışarı çıkarabilirler.
2: Vahşi doğada dolaşmak birkaç uzun günümüzü aldı. Ayağımı kuru tutmayı başardım. Bundan oldukça memnunum. Bu ormandan çıkmaya ve gidip güzel bir fincan çay almaya hazırım.
1: Aşağı indiğimizde ceketini değiştirmek isteyebilirsin. Ben koca bıçağıyla bir dağ adamı görsem muhtemelen polisi arardım.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen... tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... kaçırdığını kaydedip... sonra izleyebilmek, kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
6: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Sadece
8: durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
11: Harika anları keşfet. Jacobs.
12: Vay toplantılar.
13: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
5: İnternetten de suç mu işledin Mişal?
6: Kesinlikle abi.
5: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
6: Kalp gönder kalp.
7: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi? Güzel.

0: Aman tanrım. Amerika'nın dört bir yanında. Burası ağzına kadar dolu. Kontrolden çıkmış eşya yığınlarının altında.
1: Vay be. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler yatıyor. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte hem müşterilerimize hem de kendimize büyük kazanç sağlamak için altın bulduk. Mülkleri köşe bucak temizliyoruz. Ve eğer hislerimde yanılmıyorsam, bence bu orijinal. Evet, çok orijinal. Ve bu işte herkes kazanıyor. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
0: İşte başlıyoruz arkadaşlar. İstikamet Maryland Lusby.
1: Güzel.
0: Körfezin hemen yanı. Scott adında biri beni aradı. Annesinin ve annesinin erkek arkadaşının evini temizlememizi istiyor. Bu videoyu izledin mi bilmiyorum ama cidden akıllara zarar. Ev sahiplerimiz Penny ve Sandy. Penny eski bir nükleer fizikçi. Yani son derece zeki biri ve evleri aklınıza gelebilecek her türlü tarihi eşyalarla dolu.
6: 1988'den beri bu evde yaşıyorum. Zamanla evrim geçirdi. Adeta yaşayan bir manzara gibi. Devasa bir yıl.
7: Merhaba, ben Scott. Sen de annem olur. 53 yıldır beraberiz. Penny de onun erkek arkadaşı. Penny'yi yaklaşık 15 yıldır tanıyorum.
6: Çocukluğumdan beri taş ve fosil toplarım. Zamanla bu merak dev bir koleksiyona dönüştü. 2011'de Sandy hayatıma gelince ikimizin koleksiyonları birleşip tek bir çatı altında toplandı. Taşlar, fosiller, antikalar ve sanat eserleri derken evimizde de hayatımızda da adım atacak yer kalmadı. Artık başa çıkamıyoruz.
7: Evin her santimetre karesi antikalarla dolu.
8: Gördüğünüz gibi oturacak yerim bile yok. Alana ihtiyacımız var. Tanrım bize yardım et.
0: Epey dolu görünüyor. Gerçekten tıklım tıklım.
1: Evet.
0: Sanki iki müze birleşmiş ama bir sene boyunca içeriye tek bir kişi bile girmemiş gibi.
9: Harika, çünkü içeride resmen hazine avına çıkacağım.
6: Çoğunlukla Afrika sanat eserleri, mesela bu Senifo kabilesine ait bir dans asası. Şu gördüğünüz şey içine insan saçı işlenmiş bir
8: burası
6: başlık.
8: Burası Penny'nin taş odası.
7: Jeot, mineral, kristal ve köpek balığı dişleriyle dolu bir odaları var. İnanılmaz bir yer. O da sanki kontrolden çıkmış bir müze gibi.
6: Bunlar asteroid çarpması sonucu oluşan doğal camlar. Herkes iç savaş mermisi biriktirir ama ben işlenmiş iç savaş mermisi biriktiriyorum.
7: Matt Paxton, lütfen anneme ve Penny'ye yardım et. Size ihtiyaçları var.
0: Elinde bir yığın kaya ve jeotun yanı sıra bir de Afrika sanat eserleri var. Yani anlayacağınız risk epey büyük. Müze kalitesindeki şeylere kuşkuyla yaklaşmamız gerekiyor zaten.
1: Kesinlikle. Piyasa sahte jeotlarla, eserlerle, maskelerle, dinozor kemikleriyle, taşlarla dolu. Aklınıza ne gelirse sahtesi var. Bunların gerçek olduğunu kanıtlamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Videodan gördüğüm kadarıyla büyük kar potansiyeli var.
0: Kristallerin binlerce dolara alıcı bulduğunu gördüm.
1: Evet, kesinlikle.
0: Dostum, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük vurgunlardan biri olabilir ama elimiz boş dönme ihtimalimiz de var. Odak noktamız Penny'nin taş ve jeot koleksiyonu. Nadir rastlanan Afrika eserleri ve eğer orijinallerse servet değerindeki iç savaş mermileri. Merhaba.
7: Merhaba, sizi görmek harika.
1: Memnun oldum.
6: Hoş geldiniz.
0: Pekala, evin içini görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu işi uzun zamandır yapıyoruz. Ve gönderdiğiniz videoda daha önce hiç rastlamadığınız bir sürü
6: harika
0: şey gördük. Pekala, siz Penny ve Sandy ile gidip tura başlasanız iyi olur.
1: Tamam.
0: Siz gidip arka bahçeye bakın ve Scott, beni sen aradığın için ben seninle kalacağım.
7: Çok iyi olur.
0: Beni genelde istifçilerin çocukları arar. Ebeveynlerine yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir noktada profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorlar. İlk turumuzun tek amacı evlerindeki parçaların maddi bir değeri olup olmadığını anlamak. Eğer para edecek bir şeyleri varsa oturup aileyle anlaşma yapacağız.
1: Vay be. İnanılmaz. Biraz incelemem lazım ama gerçekten çok ilginç.
8: Burada her şeyden biraz var.
1: Şahane şeyler görüyorum. Vay be. Penny'nin evinin içi müze mi yoksa tımarhane mi karar veremedim. Ama başımı çevirdiğim her yerde binlerce dolar görüyorum. Bu odadaki eşyaları nasıl kategorize edebileceğimizi söyleyebilir misin?
6: Bu odada birçok antika kitap var. Plakların bir kısmı bu odada duruyor. Ayrıca içeride doldurulmuş hayvanlar da var. Kunduz Barry, bu da Armadillo Armand. Onlar ailemizin üyeleri.
1: Kunduz Barry'nin ne kadar para getireceğini bilmiyorum. Ama eski kitapları ve plakları gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Para gelecekse oradan gelecek. Burada göreceğimi gördüm. Üst kata çıkabilir miyiz?
6: Bana uyar.
1: Tamam.
2: Banyoları burası mı?
7: Evet. Aman tanrım.
2: Şu haliyle burayı sadece kediler kullanabilir. Bu evde doğru düzgün bir banyo var mı?
7: Aşağı yukarı hepsi böyle.
2: Yani en iyisi bu diyorsun pekala. Evet. Şuraya bir göz atayım.
7: İşte taş odası burası.
2: Vay canına dostum. Ah. Nereye basacağımı
7: burada
2: bilemedim.
7: Normal tek bir şey bile yok.
2: Yo,
7: bu türden şeyleri daha önce hiç görmedim.
2: Aman tanrım. Şu jeotlara bak. Açık konuşmak gerekirse bunlar binlerce dolar edebilir. Taşlar, mineraller dünyanın en gözde ve değerli koleksiyon parçaları arasındadır. Bu yapıların sırrı yer kürenin derinliklerinde gizlidir. Önce yoğun ısı ve basınç atomları bir araya getirir. Lavlar soğumaya başladığında ise bu atomlar kristalleşerek o hayranlık uyandıran renkleri ve formları oluşturur. Soğuma ne kadar yavaş olursa kristaller de o kadar büyük olur. Tıpkı mücevherlerin oluşumu gibi, öyle ki en nadir parçalar neredeyse değerli taşlarla yarışacak fiyatlara alıcı bulabiliyor. 2013'te tek bir pembe kuvars parçası 662 bin dolara satılmıştı. Resmen nutkum tutuldu. İyi, pek sık böyle hissetmem. Bu taş ve jeton koleksiyonunun bu kadar büyük olacağını hiç düşünmemiştim. Birkaç tepsilik bir şey sanıyordum. Şu an bu koleksiyonun büyüklüğünü sindirmeye çalışıyorum. Bu raflar dolusu malzemenin maddi değerini net olarak bilmiyorum. Değerini anlamak için her birini ayrı ayrı incelemem gerekecek.
7: Aşağı mutfağa gidelim. Panelden geçmesi şart. Tamam. İçeride adım atacak yani.
2: Tamam.
10: Ön veranda burası mı?
9: Öyle dediler.
10: Evet, sanırım öyle.
9: Burada bayağı havalı parçalar var. Özgün şeyler de var. Alıcı bulmakta zorlanmayız.
10: Ama böyle bir şeye nasıl fiyat biçersin ki?
9: Mike ne güne duruyor?
1: Tamam, bakalım burada ne varmış. Vay be. Bu odaya ne diyorsunuz?
6: Eskiden ofis olarak kullandığım bu oda artık çocukluğumdan bu yana topladığım spor araba koleksiyonumla 60'lı ve 70'li yıllardan kalma dergilerle dolu. İçerideki her parçanın kendine has bir hikayesi, benimle çok güçlü bir bağ olduğu için onlardan ayrılmak zor gelecek. İnsanın bu duygularla yüzleşip fani olduğunu kabullenmesi güç ama vazgeçmem gerektiğini biliyorum.
8: Onlardan vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesi bile benim için çok anlamlı.
7: Pekala.
2: Burası mutfak mı?
7: Evet, burası mutfak. Hepimiz gibi onlar da zamanında mantıklı gelen ama sonradan yanlış olduğu anlaşılan bazı kararlar vermişler. Şimdi sizin de yardımlarınızla bu durumu tersine çevireceğiz.
2: Pekala, ben gidip çocuklarla buluşayım. Teşekkürler dostum.
7: Teşekkür
2: aradığın için sağ ol. Merhaba çocuklar.
1: Evet, değil mi?
10: Kesinlikle.
2: Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim.
1: Kesinlikle görmediğimi söyleyebilirim.
9: Burası kesinlikle benzersiz.
2: İleride çok kaliteli parçalar var.
1: Evet öyle. Müzelik eşyalar gördüm. Bir sürü parçayı araştıracağız. Ayrıca çok farklı bir alıcı tipi arayacağız. Bulmak zor olacak.
2: Sizce en çok parayı nereden kazanırız?
1: Oturma odasında inanılmaz şeyler gördüm. Taşların fiyatını merak
2: ben
1: ediyorum.
2: Öyle düşünüyorum. Benim de ilk gitmek istediğim yer taş odası. Yani o odada rahat bir 100 bin dolar.
1: Dışarıda yok. Neler vardı?
9: Dışarıda bir sürü Afrika işi, ahşap maske ve farklı farklı heykeller var.
2: Gördüğüm en etkileyici istifleme yöntemi diyebilirim. Her boşluğu değerlendirmişler. Buradaki her şeyi dışarı çıkarıp tekrar yerleştirmeye kalksak eminim yarısı dışarıda kalır. Asılınız
1: evet.
2: Yerlere dikkat edin. Yanlışlıkla bir şeyin üzerine basarsanız kafadan 500 dolar çöpe gider. O yüzden çok ama çok çok dikkatli olun. Masraf ne olur? Bence bir konteyner yeterli, işçilik için ne diyorsunuz? İçeriye 8 kişi sığdırmayız.
10: Hayır. Hayır, 8 olmaz. 4 kişiyle halledebiliriz. Temizlik masrafları da muhtemelen 5000'i bulur.
2: Haklısın. Hem heyecanlıyım hem de gerginim ki bu da doğru yolda izlemek oluyor. Eski koçum Morgan şöyle derdi. Eğer gergin değilsen yarışı kaybedersin.
10: Tamam.
2: Ben gerginim. Hadi bakalım, hazırlanın.
1: Tamam.
2: Peki. Başlayın beyler. Epey ter dökeceğiz. Pekala, buradaki eşyalar tuhaf mı? Kesinlikle. Peki değerliler mi? Öyleler. İşin en zor tarafı adım atacak yer olmayan bir ortamda çalışmak ve bu nadide parçalar için servet ödemeye hazır doğru alıcıları bulmak. Pekala arkadaşlar.
6: Merhaba, nasılsın?
2: Resmen afallamış durumdayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu koleksiyonun ne kadar muazzam olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Hedefim size 4 gün içinde 6 haneli bir rakam kazandırmak. Bu para insanın hayatını değiştirir. Temizlik masrafları yaklaşık $5,000 tutacaktır. Ama adil bir paylaşım yapabilirsek ekibim bunu karşılamaya hazır. Evinizdeki eşyaların kalitesi o kadar yüksek ki %30'u bana, %70'i size şeklinde bir teklif sunmaya hazırım.
7: Penny'nin cevabı %20. Şimdi el sıkışın. Hadi. Hadi bakalım.
6: Pekala. Evet. Anladım. %20. Evet, tamam. Güzel. Yeterince iyi iş çıkarırsanız size %25'e çıkabilirim. Evet. 250.000 üzerinde.
2: 250'nin üzerinde mi? Eşyalarla bu denli duygusal bağlarla bağlı birinin beklentilerini yönetirken çok hassas davranmak durumundasınız. Penny'in $250,000'ın altındaki herhangi bir rakama razı geleceğinden pek emin değilim. Aslında $150,000 bile bizim için büyük bir başarı sayılır. Ama Penny bunu kabul etmez. Pekala. Evet. Bu meydan okumayı kabul ediyorum. Pekala dostum. Teşekkürler. Sağ olun.
7: Teşekkür ederim.
2: Çok iyi canlıyım. Evet, çok.
1: Kutu bana mı geldi? Evet,
2: İçeri girelim.
10: Arkadaşlar, bu sizin alışık olduğunuz işlerden değil. İçerisi antika ve kırılacak eşyayla dolu. Başlamaya hazır mısınız?
2: Elbette.
10: Hadi başlayalım.
2: Bu kadar tıkış tıkış bir yerde hemen ilerleme kaydetmek çok önemli. Temizlikte ve satışta hızlıca ilerleme kaydedemezsek, değil Penny'nin o çılgın $250,000'lık hedefine ulaşmak $100,000'ı bile göremeyiz. Bu yüzden Kaylin ve Chris mutfağı ayıklarken, Mike'la ikimiz de doğrudan en değerli odaya, yani taş odasına giriyoruz.
1: Burası sanki...
2: Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Jenga gibi.
2: İşte feldspat. Bak altını. Altına benziyor ama değil.
1: Şuna bak. Bu ne böyle?
2: Genelde etrafında yosun olur. Böyle şeyler resmen aklımı başımdan alıyor. Böyle farklı kristallerin bir araya gelmesi inanılmaz.
1: Çok güzel şişeleri var.
2: Bunların perakende piyasasında tanesi $4,000-$5,000 eder. Maalesef o da bu fiyattan aşağısına razı olmayacaktır. Oysa alıcıların ödediği gerçek rakam bu değil. Tanesini $3,000'dan okutsam havalara uçarım. Üstelik bunlardan çekmeceler.
1: Aman tanrım, şu küçük boruya bak.
2: Evet, evet, evet, evet, evet, biliyorum. Burada da bir tane var ve çok güzel.
1: Tamam.
2: Evet. Ah dostum, çok havalı bir şey buldum. Bu müthiş.
11: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
12: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
11: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
22: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
23: Zor değiliz biz.
24: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
25: Ara bu.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Miskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.

0: Kadıköy'deki 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Yaşasın. Bulmayı arzuladığım şey buydu.
1: Neydi?
0: Yaklaşık 10 yıldır bunu arıyordum. Evet. Şunlara bak.
1: Ne buldun?
0: İç savaş mermileri. İşte bu yüzden mutlaka her köşeye bakıyoruz. Çünkü ister inanın ister inanmayın samanlıktaki o iğneyi hep görüyoruz.
1: Oh, vay be. Bunlardan bazıları elde oyulmuş. Bunda 3 halka var. Şunda 2 tane.
0: Bunun önemini kavradın mı?
1: Farklı kalibrede mermiler. Yalnız kökenlerine dair herhangi bir belge göremiyorum.
0: Maalesef hangi savaştan kaldıklarını netleştiremezsek bu mermilerin pek bir esprisi kalmaz. Piyasada bunlardan çok var. Umduğumuz o yüksek rakamları getirecek parçalar kesinlikle bunlar değil. Görünen o ki kasayı doldurmak için umudumuzu büyük taşların satışına bağlayacağız. Berbat bir durum. Neyse ben buraları karıştırmaya devam edeyim. Sen de koridora bak.
1: Bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçalar aslında metal heykeller. Teyit etmek için bakıyorum. Yanılmıyorsam Dorothy Gillespie adında bir sanatçının eserleri. Dorothy Gillespie metal sanatının öncülerindendi. Cesur, canlı renklere sahip büyük ölçekli metal heykelleriyle ün yaptı.
2: Eserlerim çocukluğumdan izler taşıyor. Topaçlardan, toplardan ilham alıyorum.
1: Alüminyumla çeliği kesip şekillendirerek soyut metal heykeller yaptı. Bunların çoğu hastaneler ve kütüphaneler gibi halka açık alanlara yerleştirildi. 2020 yılında Kaleidoskop adındaki Dorothy Gillespie eseri bir açık arttırmada 5000 dolara satıldı. Gillespie 2012'de öldü. Eserlerinin hala koleksiyon değeri var ve bu değer giderek artıyor. Bu parçaların her biri 500 ile 1000 dolar arasında satılabilir.
0: Pekala, o halde hedefimiz şu. En iyi parçaları bulalım ki ne hakkında konuştuğumu bileyim.
3: En sevdiğim taşlardan biri azurittir.
0: Azur?
3: Azurit, A-Z-U-R-İ-T. Bunu 1990'larda bir Alman satıcıdan almıştım.
0: Ver canına. Böyle bir şeyin değeri nedir?
3: 1000-2000 arası.
0: Tamam.
3: Bu parçalardan pek bulunmaz. Rusya'daki özel bir bölgeden geldi. 500 ila 1000 dolar arasında değişir.
0: Şu kırmızı küçük şey yüzünden mi bu fiyata satılıyor?
3: O prustit. Gümüş içeren bir mineraldir.
0: Prustit mi?
3: Prustit, evet. P-R-U-S-T-İ-T.
0: Ben onun için ilaç kullanıyorum. Bu odada muazzam taşlar bulduk.
3: A-Z-U-R-İ-T. Bunu 1990'larda bir Alman satıcıdan almıştım.
0: Ver canına. Böyle bir şeyin değeri nedir?
3: 1000-2000 arası.
0: Tamam.
3: Bu parçalardan pek bulunmaz. Rusya'daki özel bir bölgeden geldi. 500 ila 1000 dolar arasında değişir.
0: Şu kırmızı küçük şey yüzünden mi bu fiyata satılıyor?
3: O prus.

0: bağlayacak parçayı henüz bulamadım. Kesinlikle bulamadım. Ha dostum, şunun güzelliğine baksana. Benim asıl derdim buraya
1: gelecek kalıcının
0: kesesinin ağzını açmasını sağlamak. Bu yüzden içeride birinin gözü kapalı servet dökeceği en kıymetli parçayı arıyorum. Aman tanrım! Şu megalodona bakın.
1: O dişler kesinlikle listenin başına gelir. Şu megalodon dişleri.
0: İnsan her gün elinde milyonlarca yıllık bir fosil tutmuyor. Biz her zaman beyaz balina arayışındayızdır. İronik olan şu ki bu evde o beyaz balina aslında bir megalodon köpek balığı dişi olabilir.
1: Bu 4-5 bin dolar edebilir.
0: Tek bir diş için 4-5 bin dolar mı? Bu devasa etoburların okyanuslardaki hükümranlığı yaklaşık 23 milyon yıl önce başladı ve soyları 3.6 milyon yıl önce tükendi. Boyları 24 metreyi bulabiliyordu. Yani dev bir tırdan bile daha uzunlardı. 18 tona ulaşan ağırlıklarıyla yaklaşık 13 Afrika filine bedeldiler. 2 metreyi aşan devasa çeneleri ise günümüzdeki bir NBA oyuncusunu içine rahatlıkla alabilecek genişlikteydi. Nesilleri çoktan tükenmiş olsa da bu fosilleşmiş dişler M.Ö. 400 yılından beri el üstünde tutuluyor. Koleksiyoncular bugün hala bu parçalar için servet ödüyor. Hatta 2011 yılında bir koleksiyon tam 625 bin dolarlık bir açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkmıştı.
1: Muhtemelen en iyi diş bu. Tırtıkları kusursuz. O kadar hızlı büyümüş ki mine tabakasında dalgalanmalar olmuş.
0: Bu dişleri bulmak harika oldu ama bu evdeki her şey gibi bunlar da belirli bir koleksiyoncu kitlesine hitap ediyor. Her koleksiyonun tüm alıcıları içeri çekecek bir yıldız parçaya ihtiyacı vardır. Umuyorum ki megalodon dişi parası bol alıcıları buraya getirmek için ihtiyacımız olan bir parçadır. Louisville'deki ikinci günümüz. Ben taş odasını eşelemeye devam ederken Mike da satışlara başladı.
2: İç savaştan kalma 50 civarında mermi var. Çoğu 3 halkalı. Birkaç çift halkalı var.
3: Tamam, eğer kabul edersen 150 dolarım var.
2: Ederim. Nur topu gibi iç savaş mermilerin
3: oldu. Çok güzel. Tamamdır. Bu harika.
2: İç savaştan kalma mermileri binlerce dolara satmayı umuyorduk. Sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Elimizde Dorothy Gillespie eserleri var.
4: Anneannemin evinde de onun eserleri vardı.
2: Sahi mi?
4: Bir süredir arıyordum ama bir türlü bulamamıştım.
2: Harika. Elimde iki eser var. 900 dolar verirsen anlaşırız.
4: Anlaştık. Bunlar gerçekten
2: Şahane.
4: Özel parçalar. Tamamdır. Teşekkür ederim Mike.
2: Bir şey değil.
0: Bu megalodon dişleri ve fosiller beni gerçekten heyecanlandırıyor. İçimde çok iyi bir his var. Ancak bu kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir koleksiyon söz konusu olunca parçaları onaylatmam şart. Steven, tam olarak neyle uğraşıyoruz?
5: Elbette. Benim işim fosillerin sesi olmak. Çünkü her birinin anlatacağı özel bir hikaye var. Burada gerçekten müthiş bir koleksiyon var. Bildiğin gibi bazı fosillerin piyasa değeri çok büyük. Penny'nin parçalarıysa tam anlamıyla birer cevher. Senin için aralarından en çarpıcı olanları seçtim. Mesela bu ilk bakışta pek bir şeye benzemeyebilir. Aslında soyu tükenmiş bir orkinosun iki omurga kemiği. Üstelik ikisinin birbirine bağlı olması değerini artırıyor.
0: Sesin bir anda 3 oktav yükseldi. Bunları gördüğün için gerçekten heyecanlandın değil mi?
5: Fosillere bakıp onların ardındaki gizli hikayeleri keşfetmeye bayılıyorum.
0: Bir uzman gösterdiği malları görünce böyle heyecanlanıyorsa doğru yoldasın demektir.
5: Bu çekmece gerçekten muazzam çünkü içinde buna benzer parçalar var. İşte.
0: Yani
5: dev bir megalodon dişi. Megalodon dişlerinin en büyükleri 18 santim civarındadır. Bunlar rekor seviyesinde olmasa da mücevher değerinde. Neredeyse kusursuzlar. Kesinlikle büyüleyici bir örnek.
0: Peki bu birkaç bin dolar eder mi?
5: Rahatlıkla. Bu şeyin ne kadar kıvrımlı olduğunu görüyor musun? Epey deforme olmuş bir diş. Bu dişin hayvan sağken ve avlanırken bu hale gelmesi mümkün
0: değil. Peki bu onu daha mı değerli kılıyor?
5: Evet. Bu nadir bulunan bir tür. Dünyadaki en büyük patolojik megalodon dişi koleksiyonuna sahip olmayı kafaya takmış insanlar var. Dolayısıyla bu onlar için bulunmaz bir parça.
0: Bu müthiş bir haber. Bu fosiller gerçek ve kesinlikle çok değerliler. İnanamıyorum. Maalesef parası bol bir alıcı bulmak için 2 günden az vaktim var.
2: Benny'nin harika bir plak koleksiyonu var. En güzel yanı bu plakları çok iyi saklamış olması. Bu boyutta bir koleksiyon için duyulmuş bir şey değil. Bu rafla yan odada toplam 1500 plak var. Hadi bakalım.

0: Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Bunlar NASA tarafından uzay programımızın başlangıcında çekilmiş fotoğraflar. Burada orijinal yazıyor. 1961'deki Mercury projesinden. Şu inanılmaz fotoğraflara bakın. Bunlara bayılacaklar. Ay'a yolculuk gerçek miydi? Bana gerçekmiş gibi geliyor. Bunun arkasında NASA 31 Mayıs 1969 yazıyor. Hepimiz uzaydan çekilmiş fotoğraflar gördük ama teşkilatın damgasını taşıyan NASA fotoğrafları son derece nadir. Bu da onları değerli kılıyor. Gerçekten bunlar tarihi fotoğraflar.
1: Satmak istediğiniz her şeyi ayırmam gerekiyor. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Onları kutulayıp bir kenara kaldırabilirim.
2: Pekala.
1: Geriye kalanları da duruma göre ya bağışlayacağız yani, ya da kendinize ayıracaksınız.
2: O zaman sadece bantlayayım
1: mı? Bantlayabilirsiniz, tamam. Evet.
2: Pekala, öyle
1: tamam.
2: Yaparız.
1: Bu dolaptan kurtulmaya niyetiniz var mı?
2: Evet, gerçekten iyi bir teklif gelirse satmak isterim.
1: İyi bir teklif verilmesini sağlayacağım.
2: Evet, pekala.
1: Kesinlikle elimden geleni yapacağım. Asıl önceliğimiz size içinde rahatça hareket edebileceğiniz kullanışlı bir mutfak sunabilmek. Şu an buna odaklandım. O yüzden bu koca olanı buradan çıkarmalıyım.
2: Ondan vazgeçmeye hazırım.
1: Tamam, güzel.
2: Artık önünde hiçbir engel kalmadı.
3: Asıl amacımız para kazanmak olsa da Scott'ın bizden bir ricası daha vardı. Evi ailesi için güvenli ve kullanışlı bir hale getirmemizi istedi. O yüzden her yeri pırıl pırıl yapmalıyız. Caitlin ve Chris mutfağı hallederken ben de banyoya girişeceğim.
4: Bu enteresanmış.
1: Evet öyle. Söyleyebileceğim tek şey bu.
4: Bu mutfak resmen eşyaya boğulmuş halde. Tezgahlardan yerlere kadar. Burayı yeniden kullanışlı bir mutfağa dönüştürmek için her şeyi boşaltmamız gerek. Çöpler, hantal mobilyalar, tarihi geçmiş yiyecekler, ne varsa çıkmalı. Ve bu bayağı bir iş demek.
1: Bu da şununla gidebilir.
4: Evin genelindeki o yığınları gördükten sonra umarım dişe dokunur bir şey vardır diyorum.
1: Bu tip şeyleri artık bu şekilde satmıyorlar. Yani bu çok çılgınca.
3: Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en çetrefilli temizliklerden biri. Öyle her şeyi paldır küldür çöpe atamıyorsunuz. Hangisi gerçekten hatırası olan bir parça, hangisi bildiğimiz sıradan taş, ayırt etmek imkansız. Resmen pisliğin içinde servet fışkırıyor. Zamanla yarışıyoruz belki ama çok temkinli olmalıyım. Penny'nin nereye ne sakladığı hiç belli olmuyor. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Bakalım buradan ne çıkacak.

0: kalırsın gel.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haydi gel.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Hazır değiliz biz.
6: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
7: Ararı bulur.

0: milletimiz o ruh
1: geri geldi.
0: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.

0: geldi. 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir dakika. Bu 14 ayar altın. Resmen lavabonun dibinde altın buldum. İşte her şeyi tek tek elle seçmemizin nedeni de bu. Bildiğin altın, hem de 14 ayar. Muhtemelen 300 dolarlık altın var burada. Doğrusu banyoda altın ve gümüş bulmayı hiç beklemiyordum ama para paradır. Evet, kendi hedefim olan 100 bin dolara hala çok var. Penny'nin 250 bin dolar hayalinden bahsetmiyorum bile. Evet, diğer her şey çöp ama şu altın ve gümüşleri toplasak burada rahat bir 1000 dolar yatıyor.
1: Hey, spor kartları ve dergileri konusundaki ilanıma yanıt verdiğin için sağ ol. Burada 75 dergi ve 1000'den fazla da kart var. Koleksiyoncuların istatistikleri yüksek sporcuları sevdiğini bilirim. Özellikle kendi memleketlerindense. İmzalı Brooks Robinson kartı. Baltimore Orioles'ta 23 sezon oynadı. John Unitas kartı. Baltimore Colts'un yıldız oyun kurucusu.
2: Havalıymış.
1: Bütün dergilerde 60'ların sonlarından 70'lerin başından. Seni bilmem ama ben bunları makaleleri için alıyorum. Hepsine tek bir fiyat vermeni istiyorum. Bütün kartlara ve dergilere. Benim kafamdaki fiyat 2200 dolar.
2: 2200 mü?
1: Evet.
2: Kartlar için 1200, dergiler için de 500 dolar veririm.
1: 1700.
2: Toplamda 1700.
1: Olabilir. Kabul edilebilir.
2: Pekala.
1: Bir rakam.
2: Pekala. Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim Dylan.
2: Teşekkürler.
3: Bırak yemeği içmeyi, içinde rahatça oturulacak bir yer bile yok. Burası hiç kullanışlı değil. Şu dolabı ne yapsak diye kara kara düşünüyorum. Ondan kurtulabilirsek mutfak epey ferahlar.
4: Mesele sadece çöp temizlemek değil, mutfakta nefes alacak yer açmak. Tekrar kullanışlı hale getirmek. Bu eşyalardan, dolaplardan kurtulmamız şart. O zaman sofraya oturup yemek yiyebilirler. Ancak o zaman normal bir mutfağa dönüşebilir. Şunu kenara kaydır.
3: Kaydırıyorum.
4: Kaydır.
3: İndir.
5: Tamam, tamam. İndir. Yavaş. Daha yavaş.
6: Böyle,
5: tamam.
6: Böyle yanaştıralım.
3: İndir. Evet. İndir. Evet. İndir. Tamam.
7: Hadi.
6: Evet. Dikkat.
4: Dikkat et DJ.
3: Kahretsin.
6: Dikkat.
4: Alan açmadan buraları kullanışlı hale getiremeyiz. Ama artık Sandy ve Penny'nin gerçek bir mutfağı var.
0: Mutfağı boşaltınca evin çehresi değişti, artık çok daha yaşanır bir yer oldu. Ama bizim asıl işimiz kâr etmek ve şu ana kadarki kazancımız hala beklentimizin çok altında.
1: Evin içinde bulduğumuz bazı fotoğraflar var. Onlar için kusursuz alıcıyı bulduğumu düşünüyorum. Greg, seni görmek
2: seni
1: güzel.
2: Seni görmek de.
1: Greg, yerel koleksiyoncular ve müzeler için hatıra eşyaları topluyor. Bakmak isteyebileceği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum.
2: Çok ilginç. Eklektik bir koleksiyon.
1: Oo,
2: bu.
1: Evet.
2: İçinde epey dergi var. Eski dergileri severim. Eğer durumları kötüyse içlerinden araba ilanlarını kesip alıyorum. Onlar da olmasa dergi çöp.
1: Bulduğumuz
2: demektir.
1: En güzel şeylerden evet, biri evet. NASA fotoğrafları.
2: Evet, bunlar eski basın fotoğrafları. Gerçekten çok ilginçler. Aralarında çok iyi kareler var.
1: O zaman sadede gelelim. 2500 dolardan aşağıya kesinlikle inmem.
2: Tamamdır. 2500 dolardan alıyorum.
1: Tamamdır, tebrikler. Çok iyi oldu bu.
2: Tamam.
1: Gidip kutu bulalım.
3: Hadi canım. Bu şey resmen ödümü kopardı. Çok korkunç.
4: Bu da ne? İnanılmaz.
3: Aman tanrım. Olamaz.
4: Sanırım bu aradığımız Afrika sanat eserlerinden.
3: Eve ilk adımımı atıp da önce Afrika eşyasını görünce gerçekten ne hissedeceğimi bilemedim.
4: Güzel maskeymiş. Baksana şu detaylara bak.
3: Dostum bu yani bu... Bu inanılmaz bir şey. Yaptığımız işte bu tip Afrika maskelerine pek rastlamayız. Bu çok özel bir durum.
4: Hey baksana, bir şey daha buldum.
3: Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Cadılar Bayramı maskelerine benziyorlar ama çok daha pahalı olduklarından eminim. Evet. Evet. Bu harika.
4: Ve daha fazlası da var.
3: Bu
4: takmaya çalıştım ama.
3: Medusa mı bu?
4: Bilmiyorum. Jim Carrey'nin maske filmini izledin mi?
3: Şuna bak.
4: Tak şunu. Hadi tak şunu.
3: Kafama olmuyor ki.
4: Hayır.
3: Olmuyor işte. Sanki kafamın tepesinden başka bir kafa çıkıyormuş gibi.
4: Çok şık oldun dostum. Şuraya bırak. Küçük olanlar da şurada. Yok, bunlar orta boymuş.
3: Bu da ne böyle?
4: Ne zamandan kalmış?
3: Belki bunu hala yiyorlardır. Yumuşacık baksana. Hiç sertleşmemiş.
4: Unuttuklarını söylemişlerdir.
3: 3 gün önce bırakmışlar galiba.
4: Bir tadına bak istersen.
3: Hayır.
4: Teşekkür ederim.
0: Üçüncü günümüzü bitiriyoruz. Elimizde ne varsa elden çıkarmalıyız. Ama taş odasının tamamını tek seferde kapatacak birini hala bulamadım. Mark, nasılsın?
5: İyiyim, sen nasılsın?
0: Geldiğin için teşekkürler pekala.
5: Teşekkürler.
0: Anlat bakalım, neler arıyorsun?
5: Tamam, önceliğim uzmanı olduğum yüksek kaliteli köpek balığı dişleri. Fakat nadir bulunan fosiller ve çeşitli mineraller de ilgi alanıma giriyor.
0: Tamam, hepsi bizde mevcut.
5: Evet, görebiliyorum.
0: Hepsi var. Gerçekten etkileyici bir koleksiyon.
5: Ağzım kulaklarımda. Çekmeceleri açmaya başladığımda resmen büyülendim. Şu parça 2500 ila 3000 dolar eder. Burada çok güzel büyük bir diş daha var. Biraz hasar almış ama yine de 2500 dolar eder.
0: Burada bir sürü var.
5: Bunlar nadir bulunan köpek balığı dişleri. Hepsi de Parotodus benedeni denen çok nadir bir türe ait. Küçüklerinin fiyatı 100 dolardan başlar. Tanesi 1500 dolara kadar çıkabilir.
0: Evet.
5: Elimdeki ise oldukça pahalı bir parça. Bu tek diş için en az 2000 doları gözden çıkarmak gerekir.
0: Evet,
5: yani sadece bu kısım muhtemelen 8-10 bin dolar eder. Yani şu Hindistan'dan gelmiş.
0: Harika.
5: Bu parça muhtemelen 500-600 dolar eder.
0: Sadece bu parça mı?
5: Evet.
0: Evet.
5: Şu parça ise 20 bin dolara kadar çıkabilir.
0: Beni sahiden havaya sokacak, tamam dedirtecek rakamı bulmaya çalışıyorum.
5: 50 bin dolar.
0: Bu koleksiyon onun emeklilik sermayesi ama sonuçta senin de kâr etmen gerektiğini.
5: Belki de toptan fiyatını düşündüğüm için fiyatı biraz düşük tutuyorumdur.
0: Evet.
5: Biliyorsun, para kazanmam lazım.
0: Evet, anlıyorum. Dürüst olmak gerekirse bence 50 bin dolar gayet makul bir teklif. Sonuçta bazı parçalar elinde bekleyip duracak. Bu para ona ihtiyacı olan maddi rahatlığı sağlar.
5: Tamam.
0: Bence bu önüne koyabileceğim bir teklif. Ben onunla konuşayım, tamam mı? Evet, hayatımda gördüğüm en büyüleyici koleksiyon. Nihayet ciddi ve gerçekçi teklifler almaya başladık. Ancak şunu unutma. Gelen teklifler perakende değil, toptan fiyat üzerinden. Bizim seninle konuştuğumuz o yüksek rakamlar hep perakende satış fiyatlarıydı. Mark geldi. Biliyorsun, kendisi perakende işi yapıyor. Ve koleksiyonuna 50 bin dolar fiyat biçti. Üstelik paketleme ve taşıma işini de biz halledeceğiz. Tamam mı? Ve gerisini merak etmeyin. Perakende değerinin yanından bile geçmez. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
7: Peki, içinden bazı parçaları çıkarabilir miyim?
0: Ama koleksiyonu bölmek istemiyor. Teklifi bu.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
9: kredi? Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla paritelere, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
16: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
19: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
20: Sadece durulan.
21: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle
6: Her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
21: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
22: Bravo valla.
21: Sen de sadece Duru'la.
23: Çekiyorum.
24: Evet.
23: Harika.
25: Nasıl oldu?
23: Nasıl?
25: Bakalım.
23: Hemen.
26: Hadi bakalım. Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
27: Servis geldi. Çanta hazır mı?
28: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
29: kurdu. İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
30: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
31: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
32: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
33: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
34: Aramaya devam etmelisiniz.
33: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
35: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Hepsi için nakit 50 bin dolar ödeyecek.
36: Bölmek istemiyor mu?
0: Hayır, teklifi bu. Ya hepsine 50 bin ya da hiç. Evet.
37: Ama ben de bu alışverişten hoşnut ayrılmalıyım değil mi?
0: Kesinlikle. O yüzden bunu konuşuyoruz. Karar senin. Ama 50 bin doların hayatında neler değiştirebileceğini düşünmeni istiyorum.
37: Evet. 50 bin dolar için onu elden pekala çıkarmak istemiyorum. Pekala.
0: Açıkçası 50 bin dolar çok büyük bir para ama bu koleksiyonun tam karşılığı bu değil. Tek yapabileceğimiz işimize odaklanmak, temizliğe devam etmek ve yeni alıcılar çıkması için dua etmek. Pekala, hadi para kazanalım.
4: İkimizin izin günündeki hali.
3: Evet, görmeye hazırım. Bak şu kesinlikle.
4: Evet, saçlarını gördün mü?
3: Evet evet, bu kesinlikle sensin.
4: Çalışırken evet, böyle görünüyoruz.
3: Evet öyle. Gözlere baksana, tam olarak bu. Bu biziz resmen.
4: Bu da neyin nesi?
3: Mike, al. Affedersin. Saçları çok gür. İlginç şeyler var.
4: Bu kardeşim Tony değilse kesin tuvalette ecel terleri döken başka biri.
3: Evet evet öyle.
4: Ev gibi bir şeyde cebelleşiyor.
3: Evet, cebelleşiyor. Arkandaki şapkalı şey de kız kardeşime benziyor aslında. Bununla hiç uğraşamam şimdi. Arkasından bambu fışkırıyor resmen. Ona hiç bulaşmam. Burası benim krallığım.
4: Ne krallığı?
0: Louisville'deki son günümüz. Mike'ın içeride ne varsa satmaya odaklanması şart. Ben de Washington bölgesindeki tüm taş alıcılarına tek tek ulaşmaya çalışacağım. Çalışmaya devam ediyoruz ama içimi bir korku sarmadı değil.
38: Vay be, Lenny Bruce, Jackson Browne ve David Blomberg.
1: Merhaba, ben Mike. Öncelikli amacımız para kazanmak. İkinci amacımızsa evde yer açmak. Bunu yapabilmenin tek yolu da her şeyi toptan satmak. Ne yapıyorsunuz? Penny'nin koleksiyonuna mı bakıyorsunuz?
38: Evet, gerçekten muazzam bir koleksiyon. Şimdiye kadar bu denli etkileyici bir koleksiyon görmedim.
1: En iyileri bulma konusunda çok usta bir koleksiyon.
38: Sonuna kadar katılıyorum. Yıllardır girip çıkmadığım ev kalmadı ama burası kesinlikle gördüğüm en iyi birkaç yerden biri diyebilirim doğrusu.
1: Bu koleksiyon senin olabilir. Bunlardan bazılarını alıp eve götürebilirsin ama önce şunu sormak istiyorum. En çok neyle ilgileniyorsun?
38: Şuradaki kutularda duran plakların tamamını almak istiyorum. Bir de diğer odadaki o 3 dolap dolusu kitap var ya, onları da istiyorum.
1: Yaklaşık 300 kitap, evet, ve 1500 plak. Hepsini 11 bin dolara bırakırım. Peki senin vereceğin teklif nedir?
38: 10.500 dolar.
1: Harika. 10.500'e hepsi senindir.
38: Çok teşekkür ederim dostum.
3: Taşları buraya dizmişti. Bence bunları çerçeve niyetine burada bırakmalıyız. Hatta taşlar da kalsın ki ön bahçe havası versin.
4: Aklıma yattım.
3: Kusura bakmayın ama sohbetinizi böleceğim.
4: Şu devasa şeye bak.
3: Çok sıra dışı. Evet.
1: Seni bunlara çeken ne oldu?
2: Ben bir koleksiyoncuyum. Kendi çapımda bir şeyler topluyorum. Aynı zamanda Smithsonian bünyesindeki Ulusal Afrika Sanatı Müzesi'nde rehberlik yapıyorum. Özellikle şu maske çok ilgimi çekti. Gerçekten çok özel.
1: Çok güzel. Açık konuşacağım. Zamanımız tükeniyor. Taşları satabileceğim birini bulamadım. Metin hedeflediği 6 haneli rakamlara yaklaşabilmiş değiliz henüz. Bu asgari rakam. O rakama ulaşamazsak başımız belada demektir. Neyse ki evin dört bir yanında onlarca güzel ve değerli Afrika maskesi ve heykeli bulduk. Ve bunlar bizi kurtarabilir.
2: Bu kadar kaliteli ve bu denli iyi korunmuş parçalara denk gelmek gerçekten zordur.
1: Açıkçası hepsi için tek bir fiyat almayı tercih ederim.
2: Tamam.
1: Masadakilerin tamamı için $10,000 istiyorum. Bence bu rakam ikimizi de memnun eder.
2: Kulağa hoş geliyor.
1: Harika.
2: Tamamdır.
1: Tebrik ederim Bet.
2: Teşekkürler.
1: Elektronik ödemeyi yapabilir misin?
2: Tabii ki yaparım.
5: Penny ve Sandy'ye evi gösterme vaktimiz geldi. Çok çok heyecanlıyız. $70,000 fazla satış yaptık ama yine de benim $100,000 hedefimin yanına bile yaklaşamadık. Evet, Penny'nin $250,000 hedefindense çok uzağız. İyi haber şu ki bu koleksiyonu parası bol bir alıcıya göstermek için bir şansım daha var.
7: Bunlar aslında radyoaktif.
5: Umarım gelir ve koleksiyonun tamamını satın alır. Bu da bizi asıl hedefimize çok daha fazla yaklaştırır. Evet Jason, merhaba, nasılsın?
7: İyiyim, evet. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Burada inanılmaz parçalar var. Şuna bir baksana. Bu çekmece tamamen radyoaktif türlerle dolu. Gerçi çılgın renklerden ne olduğu belli oluyor ama şu kocaman uranitit parçası bile tek başına Geiger sayacını resmen çıldırtmaya yeter diyebilirim. Bence harika.
5: Peki böyle bir çekmecenin perakende fiyatı ne olur?
7: Perakende mi?
5: Evet.
7: Belki $10,000.
5: Bir çekmece için
7: $10,000 eder, evet.
5: Pekala dostum, taşları ve megalodon dişlerini inceleme fırsatın oldu. Ne düşünüyorsun?
7: Benim için ideal olanı koleksiyonun tamamını satın almak.
5: Bu bir fırsat mı? Gün sona eriyor. İş de bitmek üzere. Geriye bir tek evi güzelce boşaltmak ve Penny ile Sandy'ye evlerinin yeni halini göstermek kaldı.
36: Aman Tanrım.
37: Çok uzun zaman oldu.
8: Artık bir ön bahçeniz var.
36: Vay canına.
8: Sanırım Matt'le tam burada buluşacaktık ama nerede olduğunu bilmiyorum.
5: Ah, kusura bakmayın.
37: İşte Matt orada.
8: Tamamdır.
5: Hala içeride pazarlık yapıyorduk. Pekala. Ne düşünüyorsunuz?
37: Bu inanılmaz.
36: Gerçekten çok etkilendim. Burayı hiç bu kadar temiz görmemiştim.
5: Hiç mi?
36: Bahçenin varlığından bile haberim
8: yok. Tertemiz bir tuval gibi.
5: Pekala. Bu başlangıç olsun.
37: Evet.
36: Tamam.
5: Buraya pek çok amaçla geldim.
36: Vay canına.
5: Hem evi temizlemek hem de satış yapıp size para kazandırmak istedik. Pekala. Ama en önemlisi burayı yeniden yaşanabilir bir yuva haline getirmekti. Hadi içeri girip bakalım.
37: Hanımefendi buyurun.
5: Ben peşinizden geliyorum.
36: Oh, aman Tanrım.
37: Müthiş.
5: Artık erişilebilir bir banyonuz var. Ayrıca tamamen engelsiz bir koridorunuz da var. Pekala, devam etmek ister misiniz?
36: Tamam.
5: Sağınızda bir banyo var.
37: Tamamdır.
36: Aman Tanrım.
37: Olmaz.
5: Gördüm gerçekten burada harika. Durabiliyor olması bile çok şey anlatıyor.
37: Bacım.
5: Pekala. Hadi mutfağa gidelim.
36: Ah aman Tanrım.
37: Uzay sonsudur.
36: Bir masa.
37: Ay canına, aman Tanrım.
36: Karşımda oturup yemek yiyebileceğimiz bir masa duruyor. Sonunda burada normal bir hayat sürebileceğimize inanmaya başladım.
37: Ben o kadar iddialı konuşmazdım.
5: Devam edelim.
36: Aman
37: İşte
36: Tanrım.
37: Tertemiz tuvalimiz.
36: Vay canına, şoktayım.
8: Müthiş.
36: Resmen şok
8: oldum.
36: Bunu
8: nasıl yaptınız?
36: Aman Tanrım.
5: Yaşam
8: Bunu
5: kalitesi.
8: Bunu nasıl başardınız hiç bilmiyorum.
5: Nasıl hissediyorsun sen de?
36: Duygularım karma karışık.
5: Tamam. İyi anlamda mı?
36: İyi anlamda.
5: Peki. Sen nasıl hissediyorsun Penny?
37: O iyiyse ben de iyiyim.
5: İşte bu. Artık evde gönül rahatlığıyla dinlenebileceğiniz yerleriniz var. Verandanız, banyonuz tamamen açıldı ki ben en çok banyoda dinlenirim. Artık elinizdeki her eşya için yeriniz var ama biz buraya sadece evi düzenlemeye gelmedik. Size ciddi bir kazanç da sağladık. Plaklardan fotoğraflara, beyzbol kartlarından Afrika sanat eserlerine kadar her şeyi sattık. Ve dikkat ettiyseniz taş odasına hiç uğramadık. Çünkü oradaki bütün taşları elden çıkardık. Aslında gecikme sebebim de buydu. Daha bir saat önce gelen bir alıcı evdeki tüm taşlara, jeotlara, fosillere ve hatta dolaplara toptan bir teklif verdi.
7: Hepsini satın almak istiyorum.
5: Hepsine karşılık 250 bin teklif edersem bence hiç düşünmeden kabul ederler.
7: 250 bin bana uyar.
5: O zaman anlaştık dostum.
7: Pekala.
5: Son dakika misafirlerine kapımız hep açık. Taş koleksiyonunuz için tam 250 bin teklif edildi ve yarın hepsini teslim edeceğiz.
36: Mutlu musun? Sizi seviyorum. Sen mutlusun diye mutluyum.
5: Bu haftaki genel toplam 320 bin dolar. Evet, hayatım boyunca tek bir evden hiç bu kadar satış
36: nasıl
5: yapmamıştım. İnanamıyorum.
37: Çok teşekkür ederim.
5: Dostum teşekkürler. Bu arada hatırlar mısın bilmem ama sayende çok iyi para kazandım. Hatırlar mısın bilmem en son eğer 250 bin barajını aşarsan payın %25'e çıkar demiştin.
37: Evet,
5: bir bakalım
37: evet.
5: Ne oldu? Tam 320 bin dolara çıktık sayende.
37: Bu
5: fazladan 16 bin dolar kazandım ve sana çok teşekkür ederim. Böylece ödeşmiş olduk. Bu yüzden temizlik masraflarını size hiç yansıtmadık. 320 bin doları 75'e 25 paylaştığımızda bizim payımız 80 bin dolar ederken size de 240 bin kalıyor.
36: Gerçekten çok teşekkür ederim.
5: Bu kadar nakit parayı elden teslim edemeyeceğim için size bir çek yazmak durumunda kaldım. Bu gerçekten çok heyecan verici bir an. Dostum, bu ömrün boyunca yazdığım en içime sinen çek.
8: Hayatımda gördüğüm en yüklü çek bu.
5: Evet.
37: Teşekkürler. Sizin çok teşekkürler.
5: Teşekkür
37: sağ olun. Teşekkür ederiz. Onlarca yıllık bir emeği tek bir rakama sığdıramazsınız elbette ama bu eşyaların ağırlığından kurtulup hayatımızı yaşamak bize çok iyi gelecek.
36: Bu gelişme bize tam da hayal ettiğim o yaşam standartlarını sağladı. Artık çocuklarımı daha sık görebileceğim. Ve bu benim için her şeyden önemli.
8: Başından beri ecel terleri döktüm. Penny'yi hayal kırıklığına uğratmaktan ya da annemle ikisini incitmekten çok korkuyordum. Ama siz harika bir iş çıkardınız.
5: Pekala, tüm bunlar size ne hissettiriyor?
37: Harikayım.
36: Duygu yüklüyüm.
5: Bu harikaydı. Sizi seviyorum. Artık sonsuza dek bağımız var.
37: Biz de seni seviyoruz.
5: Seni seviyorum.
37: Hepinizi
5: seviyorum. Teşekkür ederim. Pekala ben kaçtım. Tadını çıkarın. Bu ferahlığın tadını çıkarın. Dürüst olmak gerekirse bu işe başlarken bu kadar para kazanacağımızı hiç düşünmüyordum. Bu koleksiyon en az Penny kadar nevi şahsına münhasır bir koleksiyon. Ama günün sonunda Penny haklı çıktı. Koleksiyon tam beklediği değerden alıcı buldu ve biz de bugüne kadarki en büyük kazancımızla buradan ayrılıyoruz. Bizim için verimli bir gün oldu.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
9: kredi? Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hayır, hayır, hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
14: maksimum da kutluyoruz zaten.
13: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir Hollywood ünlüsü düşün. Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde. Maksimum.
14: Eteğime basma.
13: Pardon, pardon.
14: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
13: Please. Daha yeni başlıyoruz. Lütfen. Lütfen buyurun otur.
15: Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
14: Bari kelime oyunu yapma.
13: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
14: Asıl kutlama...
13: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Maksimum yağmur gibi düşüyor.
14: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
15: 10.000?
14: Evet.
15: Okey.
11: Maksimum oldum. Okey.
14: O zaman?
11: Gelsin müzik.
16: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
17: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Her yıl Alan Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depo ünitesine bakıp atılmış hazineleri buluyor. Bunlar en nadir ve değerli keşiflerinin hikayeleri.
9: Antika avcılarında birazdan. Nemli küflü paranın kokusunu alıyorum. Eski bir rakip sürpriz biçimde ortaya çıkıyor.
10: Affedersin.
9: Bak kimler gelmiş ve kafa kafaya müthiş bir mücadeledeyiz.
10: 4 çeyrek.
11: Dur bakalım.
9: Bir çöplük bir anda hazine sandığına dönüyor.
10: Suratımda patladı.
9: Oh, vay canına. Acaba bundan iyi para kazanacak mıyız? Yoksa kaderimiz hatalı atışa mı?
12: Muhtemelen 5-10 bin yeter.
9: Bekle! Aklımı başımdan aldın. Kurban gidecek.
13: Çıkar çıkar, döndürmeye devam et.
9: Lava benziyor. Ha ha!
14: 500-600 dolar, 600 dolar satıyorum, sattım.
9: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmayla satılır.
14: Yok mu artıran? Sattım. 20 dolar.
9: Evet.
15: Bu artırmalar işini bilenler için mükemmel bir iş koludur.
16: 120 bin dolar.
9: Evet. Ben Alan Hare.
15: Ve ben Tom Jones.
9: Bizler antika avcılarıyız. Bulduğumuz ve sattığımız şeylere inanamayacaksınız.
15: 25 bin.
12: Pekala, anlaştık baylar.
9: Ve tarihi değeri arttıkça...
15: Fiyatı da artar. Oh tanrım.
9: Evet.
15: Evet, işte Torrance'deyiz adamım. Ama maalesef kaç depo var bilmiyorum.
9: Sorun değil, bırak o da sır kalsın. Aslına bakarsanız bu işin güzelliği de her yeri didikleyip saklı hazineleri aramakta. Gizem yani.
15: Ve de para kazanmakta.
9: Ama daha çok gizem.
15: Para.
9: Fazla kimse yok. Hiçbiri tanıdık değil.
15: Çantada keklik olabilir.
9: Umalım da öyle olsun.
17: Pekala millet, incelemeyi bırakıp almaya başlama vakti. Bugün 3 depo satacağız.
9: 3 depo. Bu gizem de çözüldü.
17: İşte her şey burada. Evet, satışa başlıyoruz. Hadi.
9: Nemli küflü paranın kokusunu alabiliyorum.
17: İlk depo. Şöyle bir bakıverin. İçeri girmek yok.
9: Eski müzik ekipmanları. Bunların alıcısı kalmadı.
15: Televizyonlar falan. Beğenmedim.
9: Evet, ilk bakışta iyi görünmedi ama... 1-2 tane gitar. Herhalde kaliteli olmayan bir de bateri seti var. Çünkü üstünü boyamışlar ama yine de 200 papel eder.
15: Bir sürü burada.
9: Haklısın adamım.
18: 50 papel.
17: Evet, başlıyoruz. 50 dolarla açıyorum. 50 dolar var mı? Var. 75 var mı? Var.
9: Başlatmamız gerekiyor bu sonuçta. Arkadaşımız değil mi? Ben başlattım.
17: 100 verdiler. 125 geldi. 150 istiyorum. 175 istiyorum. 175 de geldi.
15: Affedersin.
17: 225.
9: Maalesef gizem ve sürprizler hep birlikte gelir.
15: Lanet olası CJ. Kolay günümüz buraya kadarmış.
17: Yok mu arttıran 200'üm var. 200'üm.
9: Birileri uyuyakal.
17: 225 oldu. 250.
15: 350.
17: 350 de geldi. 350. 375 olur mu? Geldi. 400. 400.
15: 4 çeyrek.
17: 425 geldi. 425, 450 olur mu? 450.
9: 550.
17: 550 geldi. 550 dolarım var. Yok mu artıran?
9: Sırf tepkisi ölçmek için yaptım.
17: Yoksa satıyorum. 550 satıyorum. 575'im var. 575, 600 olur mu?
9: Ne yapsak?
17: 600.
15: Hadi alın.
9: Ortam, hayır.
17: Satıyorum ve sattım. 575 dolar. Teşekkür ederim.
15: Doğru.
9: Akıllılık edip almadık. Gördün mü?
15: Bende harcayacak para çok. Bunu almayarak gerçekten kafanı kullandın. Ama bir ara korkmadım değil.
9: İş CJ'ye geldi mi adam banka gibi. Bugün kafayı kullanmamız gerekiyor. 2 depo kaldı. Arka sıraya nasıl düştük?
15: Öylesi daha kolay.
9: Deniz bizi buradan göremez ki.
15: Biraz mesafe koymak istedim.
9: Adamları gözün tutmadı değil mi? Herkes seni öpmek için sıraya girecek değil ya. Kusura bakma.
17: Evet, iyice bir bakın.
9: Ucuz, çirkin bir dolap. Eski bir Hammond orgu. 150 doları var, eski dergiler falan.
15: Yardım ister misin? Dur, fenerimi vereyim.
9: Para sayarken beni lafa tutma.
17: Evet, herkes gördü, artık başlayalım. İnceleme bitti, satış başladı. 100 dolar. 100 dolarım var. 125 var mı yok mu?
9: Veririm ama o bunu bilmiyor.
17: 150 istiyorum. 150
9: bak,
17: 150
9: geldi. Oynuyoruz zannediyor.
17: 175 175 175 geldi. 200
9: yine
17: istiyorum.
9: Çekileceğiz zannediyor.
17: 200 200
11: evet.
17: 200 geldi. 225 var mı? 250 bile var.
11: Evet.
17: 300 istiyorum geldi. 350 350 de geldi. 400 400 400 400 400
11: 400.
17: Verdiler. 450 var mı? 450 450
15: ona 450 450.
17: Son çağrı, 400'e satıyorum. Sattım. 400 dolar. Teşekkür ederim. Hadi bir diğerine gidiyoruz. İyi satıştı.
15: Anlayamadı bile.
9: Evet öyle.
15: Yine oyuna geldin CJ.
9: Bizim olayımız da bu adamım. Ufak tefek dalavereler. CJ'yi önden koşturup güzel fiyata güzel bir depo kapattık. Aa, bu sefer kilidi kırmıyor.
15: Evet.
17: Evet, bu bir karma depo. Terk edilmiş eşyalar. İyisi de var, kötüsü de. Hiç fena bir depo değil.
9: Bu koku da ne böyle?
15: Köpek maması.
9: Hey, şuraya bak. Şu bavullara bir bak.
17: Evet, bir fiyat alıp arttırmayı açıyorum. 20 dolarla başlayalım. Kabul mü?
9: Bilemiyorum, ilginç olabilir. Oo, herkes gidiyor.
17: Açılış fiyatı 20 dolardır, unutma.
9: 1 dolara ne dersin?
17: Ortağın 20 dolar verdi bile, Tanrı aşkına. 20 dolar. 20 dolar.
9: Gerçekten Tanrı aşkına. 20 dolar, buna para mı verdin ya?
15: Bir yalan numarası çekeyim.
17: Yok mu arttıran? 25 dolar istiyorum.
9: Ha.
17: 25'e ne dersin he?
9: Ortağıma karşı arttıramam.
15: Tadını çıkarın.
9: Ne yaptın sen he?
17: Sen aldın 20 dolara. Artık senindir.
15: Bu pek de planladığım gibi olmadı.
9: Üstüne kaldı ha? Bunu yapmandan nefret ediyorum.
15: Ben de öyle.
9: Daha yani planının ardındaki strateji neydi?
15: Çuvalladım. CJ'yi de arttırır sanmıştım. Ama en azından elimizde didikleyecek gizemli bir defa oldu.
9: Bizi zengin etmez ama paramızı geri alırız. 20 dolar bu kadar şey için aslında hiçbir şey. Bu depolar berbat kokar. Buradaki her parça eşya değişik kişiler tarafından bırakılmış. Genelde her şeyi atarlar ama bazen bir şeyler kalır. Yani çöpe atamadıkları ya da çıkaramadıkları şeyler.
15: Çöpçülüğe başlayalım. Tanrım, bir bıçak. Sökül paraları dostum.
9: O bir bıçak değil. Bu bir bıçak. Hadi sökül bakalım.
15: O da bıçak mı? Sen sökül.
9: Tamam, kazandın.
15: Kapsüller, kendi haplarını yapmak için.
9: Pekala, ne yapacağız? Bir el atla şu çöpleri kaldıralım.
15: Suratım da patladı. Berbat kokuyor.
9: Oynamayı bırakır mısın? Şurayı süratle karıştırıp ne var ne yok görelim.
15: Çık suratımdan, çık. Çık.
9: Hey.
15: Ne?
9: Ne yapıyorsun?
15: Hiç.
9: Biraz yardım et. Hadi, şu parayı kurtarmalıyız.
15: Ne var dostum?
9: Ah, tanrım, ne yaptın sen ha? Oh, vay canına. O da ne? Birazdan. Acaba nadir bir parça. Ne bu? Güzel para kazandırır mı? Yoksa bir yerlerimizi mi yakacak?
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Otel harika.
19: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
23: Yok, ben doymalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
24: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
25: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
27: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
28: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
29: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
30: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Mehmet.
2: Efendim.
3: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Yakıt alacağız yine, yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi kartım hadi.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Şurayı karıştırıp ne var ne yok görelim. Biraz yardım eder misin? Oh, vay canına. O da ne?
16: Çıkarıp yakından bakalım. O da ne böyle?
15: Bonnie yazıyor. Bonnie, Zamboni gibi mi?
16: Oh, ne bu? Bakayım ne çıkacak.
15: Okey bakımı.
16: Buz temizleyici değil.
15: Daha çok beyzbol şeyi gibi. Ha evet, bu mekanizmayı biliyorum.
16: Evet, top fırlatıcısı gibi.
15: Bu bir hokey pakı fırlatıcısı. Pakları bundan kaleciye fırlatıp gol kurtarma antrenmanı için kullanırlar. Evet. Bu en az birkaç bin dolar eder.
16: Birkaç bin dolara?
15: Evet. Senin yiyemi papel bereketliymiş.
16: Birden moralim düzeldi.
15: Çuvallaman bu sefer bize iyi kazandırdı adam.
16: Aynen söylediğin gibi hazine bulduk dostum. Hadi diğerine de bakalım.
15: İşte şimdi heyecanlandım. İşte bunu bu yüzden beğenmiştim. Ön tarafta 1930'lardan kalma dergiler var. Bak ne kadar çok.
16: Vay canına.
15: Notre Dame'dan Johnny Lujek, Winston Churchill. En aşağı 100 papel.
16: İyi gidiyor.
15: Evet.
16: Vay canına. Sandığımdan büyükmüş.
15: Eski orglar havayla çalışır. Modernleri ise... Oo, aman tanrım.
16: Bir sürü elektronik zımbırtı var.
15: Evet, ya 5 para etmez bir şey ya da birkaç yüz dolar eder.
16: Oh, oh, oh. Dostum.
15: Ne buldun?
16: 90'larda bir sürü şey denediğim zamanlarda.
15: Evet.
16: Cam üflemeyle çok ilgilenmişliğim vardı. Bu malzemelerde cam kesmek, şekillendirmek ve eritmekte kullanılır.
15: Neler yapıyordum o sıralar?
16: Kül tablaları, içki bardakları, su boruları ve yetişkin oyuncakları.
15: Ne?
16: Ne ararsan.
15: Sen bir de depo işine iğrenç derdim.
16: Eski güzel domuz kumbaraları nereye kayboldu?
15: Peki imzalı beyzbol toplarına ne dersin? Çocukluğumun Detroit Tigers'ın menajeri. Sparky Anderson.
16: Vay canına.
15: Johnny Bench, Reds'de oynamıştı.
16: Oh, işte bu güzel.
15: Eski bir beyzbol topu. Hey, bu maçta kullanılmışa benziyor. L. Bu Gehrig mi? Lou Gehrig'in imzası bu. Güzel bir şey bulduk galiba. Yankilerin onur listesinde bu adam. Spor yadigarları beni epey canlandırır. Özellikle de bir Lou Gehrig topu deyince ciddi paradan bahsediyoruz.
16: Topları satmaya götürmeden önce gidip Revolution camcılıktan Flynn'le görüşelim. Çok iyi bir cam ustası ve eski bir dostumdur. Flynn.
17: Hey, ne haber Tom?
16: Nasılsın adamım? O bunlardan çok iyi anlar. Siz çocuklar bana tam takım bir camcılık ekipmanı getirmişsiniz. Bununla cama şekil verilir, soğutulur. Bıçaklarda cam işlemesi bittikten sonra istenilen yerden kesmeye yarar. Yani bunlar imalatın yaklaşık her aşamasında kullanılır.
15: Aletler ne durumda?
16: Evet, eski görünüyorlar. Bunlar Dino aletleri. Dino Tedeschi gelmiş geçmiş en iyi camcılık aletleri ustalarındandı. Artık hayatta olmadığından kolay bulunmuyor. Bunlar gerçekten çok özel. Dediklerine göre 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Hanser tanklarını eritip aletleri o çelikten yaparmış.
15: Kılıçlardan saban yapmak evet. gibi ha?
16: Evet, bu aletler sonsuza dek dayanır. Tüm bu bıçaklar, keskiler filan bana resmen cam üflemenin kutsal kasesini getirmişsiniz.
15: Bu kutsal kase ne kadar eder?
16: Yani sırf buradaki üçü bile en az 5000 papel.
15: Ne zamandır cam üflüyorsun?
16: Yaklaşık 15 yıldır.
15: Kendine bir güzellik yapma vakti gelmedi mi?
16: Hazır buradasınız. Elinizdeki de tam bir set. Bir teklif verebilirim.
15: 5000 bize uyar.
16: O kadarı biraz tuzlu. Diğerlerini de verin. 2500'e kapatalım. Vay canına.
15: Ne kadar ederler biliyorsun. Kaçınca bir daha alamazsın.
16: 3200 nasıl?
1: Bir fikrim var. O daha önce hiç cam üflemedi. 3500 diyelim, sen de ona cam üflemeyi öğret. Ne dersin dostum?
16: Bugün sana harika bir şey yaptıracağız. Tamam. Anlaştık, tamam.
15: Teşekkür ederiz.
16: Ben teşekkür ederim.
15: Sanki güneşten lav çekmek gibi.
16: Çıkar çıkar, döndürmeye devam et. Devam et.
15: Şuraya bak. Renge bak. Ha.
16: Artık elimizde Alan'ın çalışabileceği malzeme var. Bırak ısı renk versin. Şimdi devam et. Biraz ısıt. Devam et, üfle. Döndür, döndür, üfle. Bence bir kabarcık oluşmaya başladı. Aleti al.
15: Tamam, başlıyorum.
16: Tamam, yavaş ol. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş.
15: Oo, biraz acele ettim.
16: Döndürüp aç. Aşağı indir.
15: Aa, evet.
16: İlk çalışman için hiç fena değildi.
15: Sağ ol. Şimdi ne var?
16: Şimdi bir gece soğumaya bırakacağız. Yarın sabah gelip alabilirsin.
15: Bu harikaydı. Teşekkür ederim. Demek.
1: Yarın görüşürüz.
16: Yarın görüşürüz.
1: Mutlaka alacağız.
16: Görüşürüz.
1: Ederim dostum.
15: Açıkçası o aletlerin o kadar ettiğini hiç düşünmemiştim. Hem güzel bir eser de yaptım.
1: Şimdi de sıra beyzbol toplarında.
15: TJ'yi en son gördüğümüzde biraz huzursuzdu.
1: Biraz mı?
15: TJ her türlü spor yadigarı koleksiyoncusudur ama bazen iş bize ödemeye geldiğinde inatçılığı tutar.
1: Dua edelim de keyfi yerinde olsun. Nasılsın dostum?
2: Don, seni görmek çok güzel.
6: Merhaba tatlım.
2: Nasılsınız?
1: Nasıl gidiyor? Sana birkaç oyuncak getirdik.
15: Eski beyzbol topları.
2: Bu Dick Schneider. Brooklyn Dodgers'ta orta sahada oynardı. 50 papel. Sparky Anderson'da vefat etti ama yine de ucuz bir top. 5 papel de bu eder.
15: Tigers'ı kaç yıl idare etmişti?
2: Adam 1000 yıl yaşadı. Herhalde imzaladığı topların haddi hesabı yoktu.
15: Bunlardan bir sürü var.
2: Aynen. Arz talep meselesi. Johnny Bench de onur listesindedir. O yüzden bu 150 eder. Bu enteresan. Bob Feller, o da onur listesinde. En iyi atıcılardan biriydi. İmza işini ilk başlatanlardan biridir. Bizim meslekte şöyle bir deyim vardır. İmzasız bir top, Bob Feller'ın imzaladığı bir toptan azıcık daha ucuzdur. Top koleksiyoncularının çoğunda bunlardan bir sürü var zaten.
15: Bir de buna bak istersen. Bu çok eski bir Yankee topu.
2: Derinin rengi çok
15: gerçekten
2: değişik.
15: Gerçekten de öyle.
2: Çünkü bu Demir Atlı Gehrig'in. Ardarda 2130 maçta oynamıştır. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardandır. İmzası en çok satanlardan biridir. 1937 sanırım. O takımda bir sürü onur listesi oyuncusu var. Harika bir takımdı. Gehrig bunu imzaladıktan 4 yıl sonra öldü. Muhtemelen 5-10 bin eder.
15: 10 bin mi?
2: Şüphesiz.
15: Bekle. Aklımı başımdan al.
2: Topun üstünde Lou Gehrig'den başkasının imzası olmasa 20 binde eder. Lou Gehrig tek imzalamışsa.
15: Neden öylesi daha iyi? Başka ne kadar oyuncu varsa hepsi var ya.
2: Tuhaftır ama bu meslekte koleksiyoncular tek imzalı şeylere rağbet ederler. O yüzden hepsine $1500 öneriyorum. Bir tanesi değerli. Diğerleri de $50 ila $125 arası eder.
15: $1500 mı? Bu ne şimdi? Et mi yumuşatıyor?
2: Uzman benim. Değerini ben biliyorum. Yalan söylemeye hiç gerek yok. Yalan söylemiyorum.
15: Sana çok özel bir şeye sahip olma fırsatı veriyorum. Bu toptan bir tane daha göremezsin.
2: 3000.
15: Bak nasıl da çıkıverdi.
2: Kaç desek işi bağlarız?
1: 6.
2: 100 mü?
15: Bu topu 9-10 bin dolara okutacağız. Ne dersin? Mümkün mü?
2: Hayır.
15: Babanı bilirsin. Ne dersin? Olur mu?
6: Ne derse o olur.
2: Aynen öyle. Onu iyi eğittim. Ben 3 diyorum, siz 6. Gelin ortası olsun. Pekala, sadede gelelim. 5000, daha fazlası olmaz. Nakit, $100 sırf faturası.
15: 5000 nakit, iyidir. Tamam, öyle olsun.
2: Kabul, sizi sevdim. Anlaştık.
15: Ayrını gör.
2: Bana bir iyilik yapın da bir dahakine daha iyilerini getirin, olur mu?
15: Ne demek?
16: Gerçekten sıkı pazarlık ediyor. Ama sonuçta 5000'i kaptık dostum. Geriye satacak tek bir şey kaldı.
15: İşte o yüzden Brian'la RJ'in oraya gidiyoruz. Bunlar bizim makineyi merakla bekleyen bir çift hokey oyuncusu ve eğitmeni. İşte burada. Önce ne olduğunu anlamadık ama belli ki puck fırlatıcısı gibi bir şey bu.
6: Bu kalecileri eğitmek için şahane bir şeydi. Bunu kesinlikle okulumuzda da kullanacağız. Kalecilikte ilerlemek için tüm yetenekleri bileyen bir şeydir.
15: Neden insandan daha iyi?
17: Bunda insan hataları olmaz. Bir oyuncu şut çektiğinde kaçırabilir ama makine bakı tam istediğin yer atar.
16: Bu Bonnie, Zamboni ile aynı değil mi?
6: Hayır, kesinlikle değil. Bunlar farklı insanlar. Orlando Boni, ilk makinesini buz düzelticiyi yapan elemandan çok farklı yapmıştır.
15: Her takımda bundan bulunur mu?
17: Hayır, bu Kaliforniya'da çok nadirdir. Bir tane bulsak bile insanlar genelde satmak istemez.
16: Bu canı yakar mı?
6: Yıllarca bunlardan çok darbe aldım.
15: Üstünde saatte 160 kilometre ile atar diyor. Demek o yüzden bu kadar köpük var.
6: Evet, kesinlikle. 40-60 yakınlığına göre iyi bir menzil. 90-100 hızındaysa bir yerine gelse hastaneden uzunca bir süre çıkamazsın.
15: Bunlar ne kadar eder?
17: Yenisi 5000 kadar.
15: Bunların ender olduğunu kendin söyledin. Madem yenisi 5000 ediyor, eskisi için de yarısı makuldür. 2500 paper. Ne dersiniz, uygun mu?
17: Lastikler, tekerlikler sağlam mı bakmamız gerekiyor.
15: Bonnie'den saatte 160 kilometre ile çıkan bir park dostunu vurursa... Anlaşmış oluruz.
6: Bana uyar, sen ne dersin?
17: Tamam,
16: tamam, tamam. Hadi yapalım. Tamam.
6: Biraz aşağıdan başlayacağız. Yavaştan hızlıya doğru. Tamam.
16: Yapalım.
15: Evet, hadi tamam. Yapalım.
6: Pekala.
15: Çok yavaştan başlayalım.
6: Tamam.
15: Ne, baktın? Neden öyle bakıyorsun?
16: Ah, bu acıtacak.
15: Aha, yol savaşçısı. Şu haline bak. Transformers'a döndün.
16: Silahlarım şahane.
15: Artık sana Megaton diyeceğim.
16: Bunu sevdim.
15: Ben de. Tamam. Geç ve kendini sakatlama. Tamam mı? Bak, topunu test etme vakti. Evet, hadi
6: tamam.
15: Yapalım.
6: Pekala.
15: Çok yavaştan başlayalım.
6: Tamam.
15: Ne, baktın? Neden öyle bakıyorsun?
16: Ah, bu acıtacak.
15: Aha, yol savaşçısı. Şu haline bak. Transformers'a döndün.
16: Silahlarım şahane.

0: O'Keefe's. Evet. Yavaşta güzel çalıştı. Şimdi makineyi biraz daha zorlayalım. Bakalım 160 neye benziyor.
1: Oh, harika. Suratıma pak yiyeceğim.
0: Başlıyoruz. Evet. Aha. Güzel, değil mi?
1: Güzel gönderiyor.
0: Pekala, makine çalışıyor.
2: Çalışıyor.
0: 2500 paper.
1: Tamamdır.
0: Harika, takımınız için bol şans. Bir çöl göçebesine göre buz üstünde mükemmeldin.
1: Güzeldi ama bir daha asla.
0: Evet. Cam üfleme aletlerini 3500'e ve top koleksiyonunu da 5000'e sattık. Pak fırlatıcısını da 2500'den verdik. Geri kalanları da 720 papelden sattık. İki depoya $420 ödemiştik. Toplam satışımız $11,720. Net karımız ise $11,300 oldu.
1: Bence bugün gerçekten de hazine bulduk sayılır.
0: Hazine deyince yaptığım cam kaseyi ne yaptın?
1: Oh.
0: Affedersin, ihtiyaç molası verdim de.
1: Sorun değil.
0: Adamım, o benim kasem mi?
1: Her şeyin bulaşık makinesinde de.
0: Yaşam alanına saygı! Yaşam alanına!
1: Biraz ister misin?

0: sen alırsın gel.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen, dur.
8: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
7: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
18: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
19: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
18: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.

0: 8.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depoyu karıştırarak çöpe atılan hazinelerin peşinden koşuyor. Bunlar onların en nadir hikayeleri.
1: Birazdan huzursuz ayı kahvesini içemedi ve kafein eksikliği keyfimizi kaçırıyor. Tim burada. Yavaş mı başlar?
2: Cep dolusu para getirdim. Nasıl gideceğini göreceğiz.
1: Eski bir rakip.
2: Sattım, sattım. Nereye gidiyoruz?
1: Bütün karımızı götürüyor. Bu adam beni sinirlendiriyor. Şaşırtıcı şeyler var. O da geri gelmemizi sağlıyor. Besin zincirinin tepesindeyiz.
2: 25 bin dolar edebilir.
1: Ya da nakit peşinde koşuyoruz. Bu iyi mi?
3: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
1: Bizi knockout ediyor.
3: 400 var mı? 500 oldu. 600 dolar. Oldu.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmayla satılıyor.
3: Sattım.
2: Sattım. Sattım.
3: 1000 dolara sattım.
1: Evet.
4: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş olabilir.
5: 120 bin dolar.
1: Evet. Ben Alan Hart.
4: Ve ben Tom Jones.
6: Biz antik avcılarıyız.
1: Olduğumuz
4: ve sattığımız şeylere
1: inanamayacaksınız.
4: 25 bin dolar.
2: Anlaştık baylar.
4: Ve geçmişi ne kadar iyi olursa fiyatı da o kadar yüksek olur.
1: Aman tanrım.
4: Günaydın Valencia.
1: Ama bu mükemmel bir sabah değil.
4: Neden?
1: Huzursuz ayı kahvesini içemedi çünkü benim çok acelem vardı ve ben kahvemi içmediğimde nasıl olduğumu biliyorsun. Müzayedeler dayanıklılık ister ve Valencia'daki 4 depo benim kafein almamı gerekiyor.
4: Gerçekten mi dostum? Kafein mi?
1: Kafein gibi. Harika değil mi? Kelime oyunu. Tim burada. Ama Carol'ün yok.
4: Kahvesiz onu halledebilecek misin?
1: Bilmiyorum.
4: Bu uzun bir gün olacak. Genelde Tim'i, kızı ve eski asistanımız Caroline'le görürüz. Ama bugün yalnız uçuyor gibi görünüyor.
1: Nasılsın Tim? Caroline nasıl?
2: Caroline iyi.
1: Bizi mi düşünüyor?
2: Tahminimce hayır.
1: Caroline'le her zaman eğlenceli bir rekabetimiz vardır. Ama Tim bilmiyorum. Sanırım o bize biraz gıcık.
2: Evet arkadaşlar, 4 depomuz var. Ha, 4 depo mu? Bu güzel. 4 kilit ve bir cep dolusu para getirdim. Nasıl gidecek göreceğiz.
4: Seni özlemişim.
2: Sorusu olan, hadi gidip satış yapalım.
1: Aksiyim. Kahveme ihtiyacım var.
2: Amatör saati.
1: Bu lastikler oldukça sağlam. Tanesi 50 dolara gider.
4: Evet.
1: Dolap yaklaşık 100 dolar. 400 verir.
2: Evet, 100 dolarla başlıyoruz. 100 dolar veren var mı? 100
1: evet.
2: Dolar 200 oldu, 300 oldu, 400 600. Oldu, 600 bile oldu. Yok mu artıran?
4: Yok mu artıran? 650 istiyorum.
2: 650. 650 son şans. Sattım. 600 dolar. Teşekkür ederim.
1: Şimdi nereye gidiyoruz? Evet, tahmin edildiği gibi Tim bizi batırmaya çalışıyor. Ve ben kahvem olmadan bunu zor kaldırıyorum.
4: Derin bir nefes al. Daha 3 depo var ve eğer biri hurda doluysa gidip kıymetli kahveni alabilirsin.
2: İşte oldu.
4: Bir atlı karınca atına benziyor.
1: Dostum, bunlar 2500 dolara satılır. Bu ne peki?
4: Paralı makineye benziyor.
1: Bunu almalıyız. Burada büyük para var. Eskiden bir eğlence parkında çalışırdım ve bana güvenin, bu şeyler değerli olabilir. Bence 3000 dolara çıkabilir.
4: Kulağa iyi geliyor. Şimdi umalım da Tim neye baktığını bilmiyor olsun.
1: Bir açılış var mı?
2: Hayır, yok.
1: Pekala, 500.
2: Pekala, 500 dolara açıldı. 600 dolara veren var mı?
1: 2300.
2: 2300 verdiler. Yok mu artıran?
1: Evet.
2: 2400 oldu. Teşekkür ederim. 2500. 3100 oldu. 3100.
1: Bu gerçekten
2: 3100,
1: istediğin 3100. Bir şey mi, bana gıcıklık olsun diye mi yapıyor?
2: 3100.
1: Bence değeri var. Aklımda bir rakam var.
2: Yok mu artıran?
1: Evet.
2: 3200 oldu. Teşekkür ederim. 3300 istiyorum şimdi. 3300. 3300. 4000 oldu. 4000 oldu. Yok mu artıran? Yok mu artıran? 4100. 4100. Satıyorum. Sattım. 4000 dolar. Teşekkür ederim. Evet, iki tane daha kaldı. Hadi bakalım.
1: Bu adam beni sinir ediyor. Kafeinim olmadan bu dramaya katlanamayacağım.
4: Dostum, 3000 dolara ne oldu?
1: Sana bir şey açıklayayım. Bu gördüğün çok hassas bir müzayede avı makinesi. Doğru yakıt olmadan işler biraz karışabilir.
4: Dostum, senin yardıma ihtiyacım
1: Hayır,
4: var.
1: Hayır, yardım değil. Sadece kahve.
2: Evet, işte oldu.
1: Plastik kaplar, eski kıyafetler.
4: Evet, bütün bunlar burada. Tim şu çantayla ilgileniyor.
1: Sahteye benziyor.
4: Bu bize uygun bir birim değil. Ama Tim Zoka'yı yutarsa onun fiyatını yükseltmek için iyi bir fırsat.
1: Bu arkadaşın sistemine biraz kahve sokması için iyi bir fırsat.
4: Lütfen gider misin?
1: Gideceğim.
4: Sadece git.
1: Gitmeyeceğimi mi sanıyorsun?
4: Hayır, git.
1: İçecek bir şey ister misin?
4: Evet, lütfen.
2: Evet, üçüncü depo 200 dolara ne dersiniz?
5: 200 geldi.
2: 200 geldi, 300, 300 de geldi, 400.
4: İlginç bir birim değil mi?
5: Evet,
7: değerini tespit etmek zor.
2: 500, 500 istiyorum. 500 de geldi, 600'un var mı? 600, 600 dolara ne dersiniz? Geldi, teşekkür ederim.
7: Ya, bunu yapmayalım.
2: 700, 700 dolar. Geldi, 800.
7: Bunu istemiyorsun değil mi?
2: 800. 800 dolar yok mu? 800'üm de geldi. 900 istiyorum şimdi. 900, 900, 900 son şans.
5: Evet.
2: 900'üm var. Satıyorum. 900'e sattım. Teşekkür ederim.
4: İş kardeşim. Vay canına. Tim'in bu kadar yükseğe çıkacağını hiç sanmamıştım. Umarım bu son depoda bizim işimize yarar. Alan ve kahvem nerede? Umarım yanlış almaz.
7: Bu şimdiden çok ilginç.
4: Ne var dostum?
1: Dostum, bir şey kaçırdık mı?
4: Burada bir fitness seti var. Bir boks ringine benziyor. Eğer bütün parçalar buradaysa 2000, kaliteli ise 12.
1: Görmek istiyorum. Geliyorum, birazdan oradayım. Tamam.
2: Evet, 200 dolara ne dersiniz? 200, 200'üm var, 300 var mı? 300, 300, 300, 300.
4: 1000.
2: 1000 dolar geldi arkadan, teşekkür ederim. 1100, 1100 de geldi, 1200 de geldi, 1300.
5: Evet.
2: 1300 de geldi, 1400, 1500, 1500, 1500, 1500 geldi, 1600.
1: İlginç bir şey.
2: 1600 istiyorum, 1600, 1600. Yok mu artıran son şans? 1600'üm geldi, 1700 istiyorum. 1600'üm var, 1700 istiyorum. Yok mu arttıran? Son şansınız. Sattım, 1600 dolar, teşekkür ederim.
1: Paran mı bitti?
7: Ha dostum.
1: Kafein alma zamanı.
4: Sağ ol. Buna ucu ucuna yetiştim.
1: Hey, tek bildiğim iki harika depo aldığımız ve ben nihayet kahvemi aldım. Teşekkür ederim. Seni görmek güzeldi Tim. Şimdi bir kahve içeyim.
4: Yetişkin bardakları bitmiş mi? Sadece söylüyorum.
1: Kahve iş bitirenlere verilir. Burada neye bakıyoruz?
4: Her şeyden biraz.
1: Bir ev dolabım var. Bu şeyler tanesi 750 dolara satılıyordu.
4: Alan.
1: Sence bu komik mi?
4: Evet.
1: O zaman buna bayılacaksın. Ha! Ha! Ha! Hadi işe koyulalım. Şu ringe bakalım.
4: Bu ringin alt kısmı. Şuradaki suntalar onun altına geliyor. Burada hepsini kaplayan bir çadır bezi var.
1: Bu ne peki?
4: Bunlar direkten direğe giden destek çubukları. Bunlar yan halatları destekliyor. Ve bütün bu kancalar alt ve üst burada. Yani dış iskeletimiz var. Bütün bunlar taban destekleri.
1: Bu taşınabilir bir şey mi? Gittiğin yerde kurmak için. Evet. Sabit bir ring istenmediği zaman.
4: Aynen öyle.
1: Birkaç fitness aleti var. Bilmiyorum, 600-700 dolar eder. Paramızı çıkaracağımızı sanmıyorum.
4: Umarım tamdır. Neden gidip o para makinelerine bakmıyoruz?
1: Pekala.
4: Umarım bunlar fazladan verdiğimiz 4000'e değer.
1: Onlar büyük para getirir. Yenisi 10.000, kullanılmışı 3500. Eğer çalışırsa. Asıl ilgimi çeken buradaki büyük kısrak. Kaslarına ihtiyacım var.
4: Geliyor.
1: Hadi.
4: Bu da ne böyle?
1: Aman tanrım. Bu atlı karınca değil.
4: Bu da ne böyle?
1: Sırada ben ringe çıkıyorum. Ve haklarım için savaşıyorum. Kâr hak.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
9: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
15: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim.
5: Kim tutar seni? Selim.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Nefesler tutuldu. Uğurcan'dan mükemmel bir kurtarış. Uğurcan, nereye Uğurcan? A101'e giriyor, kazanmaya doyamıyor. Cipsler, çerezler, kazandıkça kazanıyor sayın seyirciler.
18: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
19: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
20: Abi hocam affetmez.
18: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
21: Maç keyfine Chips All Tube Chips. 89 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma bir.
3: Tamam, burası temiz. Ya,
4: bu da ne böyle?
3: Aman tanrım. Bu atlı karınca değil.
4: Bu da ne böyle? Bir zebra mı? Bununla ne yapacaksın?
3: Şuna baksana. Bunlar hava vanaları ve bununla dengeyi ayarlayabiliyorsun. Bu bir animatronik dostum. Hava girince ağız hareket ediyor. Belki kafası inip kalkıyor. Havayı nereye gönderdiklerine bağlı olarak. Hayır,
4: işte bu.
3: Hayır. Bunu yapma. Hiç saygılı değil. Bu şey uzun bir süredir depoda kalmış. Küflenmiş gibi.
4: Oh dostum. Aman tanrım. Dostum, bu bir timsah.
3: Ve iyi durumda gibi.
4: Bu çılgın bir şey.
3: Muhtemelen bu suyun altındaydı ve yukarı çıktı ve... Sonuncuya bakalım. Oo, vay canına.
4: Biraz it.
3: Evet, işte oldu.
4: İn.
3: İşte burada.
4: Aman tanrım. Bu yakaladığım en büyük balık.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Bunlar bir film yapımında ya da muhtemelen bir eğlence parkında kullanılmış olabilir. Eğlence parklarında bunlar çok pahalıdır ve sadece bunlara mühendisler dokunabilir. Çünkü bunlar çok önemlidir. Bunlardan biri bozulursa sorun olur çünkü o zaman gidersin. Çünkü zebranın belli bir yerde bir şey yapması gerekir ve bunu yapamaz. Gerçekten aleti kapatırlar. Bu para demek. Animatronikler hakkında bu kadar şeyi nereden bildiğimi
4: biliyorum, biliyorum. Çünkü...
3: Üniversite yıllarımda bir eğlence parkında çalışırdım. Kaptan Al 70 kişiyi yandan çarklı teknesine bindirirdi ve onlara şakalar yapardı. Baylar baylar, bir arkadaş baskısı yaşamak üzeresiniz. Biraz önden, biraz arkadan ve dümendeki adiden. Boşuna gider, bu senin için.
4: Dostum, daha önce de dinledim.
3: Kaptan Al'ın gemisi geçti ve artık eski animatroniklerimiz var.
4: Sana Kaptan Al demeyeceğim.
3: Kara Kaptan Al diyeceksin.
4: Hayır.
3: Kaptan, hatta kaptanım
4: ben
3: diyeceksin.
4: Ben kamyonu getireceğim.
3: Ben zaten seninle konuşmuyorum. Animatroniklerle ilgili size bir şey anlatmış mıydım? 18 yaşındaydım.
4: Tamam, sus.
3: Bana...
4: Odaklanmaya çalış, odaklan. Birkaç fotoğraf çektim ve birkaç ilan verdim. Görünüşe göre boks ringimiz aslında bir güreş ringiymiş.
3: Hikayeyi anlatayım.
4: Hayır. Dün gelip aldılar ve onu kuracaklarını söylediler.
3: Bizim görebildiğimiz kadarıyla tamdır. Umarım öyledir.
4: Gidip Rob'u göreceğiz. O bir profesyonel güreşçi ve eğitmen. Ve o yeni bir ring almak istiyor.
3: Biliyor musun, ben küçükken böyle boks maçları falan izlediğimde oraya çıkıp herkesi döverdim diye düşünürdüm. Oh. Şuna bak Tom.
4: Vay canına.
3: Güzel toplandı.
5: Ne haber dostum, nasılsınız?
3: Seni görmek güzel.
5: Sizi görmek güzel.
3: Bana bakar mısın?
5: Güzel takla.
3: Hepsi burada gibi.
4: Vay canına. Görünüşe göre iyi durumda.
5: Öyle, bayağı sağlam.
3: Şuna bak Tom. Şuraya bak. Buraya bakınca geçimini bundan sağladığını sanıyorum.
5: Evet, öyle.
3: Bana profesyonel güreşten bahseder misin?
5: 19. yüzyılın ortalarında başlamış. Karnaval için yapılan bir şeymiş. Güçlü adamlar, gerçek güreşçiler gösteri maçları yaparlarmış. Bunun profesyonel güreşe dönmesi ise birinin seyircilerden birini alıp güreşçime 5 dakika dayanabilirseniz size şu kadar para veririm demesiyle başlar. Tabii ki o da ekipten ve kaybedeceğini biliyor. Ve profesyonel güreş böyle başlamış.
4: Vay canına.
3: Bu şeye çarpınca canın yanıyor mu?
5: Tabii ki. Ama bir boks ringine kıyasla sırt için daha güvenli. Şimdi esnek kiriş dedikleri bir şey kullanıyorlar. Bunlar birçok ince kiriş ve hareket ettiğinde esniyor.
3: Esneder mi?
5: Çok fazla esneme
4: evet.
5: Payı yok.
3: Oo, canın yanmış gibi görünüyor.
4: O kadar esneme yok.
3: Ringimiz hakkında ne düşünüyorsun?
5: Hoşuma gitti.
3: Bununla ne yaparsın?
5: Bunu alıp turneye çıkıp gösteriler yapabilirim.
3: Bu ringlerin 5.000-6.000 dolara satıldığını öğrendik.
5: Evet, öyle.
3: Sen ne teklif ediyorsun?
5: Kullanılmış olduğu ve sıfır olmadığı için 3.000 dolar.
3: Sence?
4: Bence bu biraz düşük.
5: 3.500 dolara ne dersiniz?
3: Bu şey test edilmiş.
5: Yani biraz yıpranmış.
3: Biz 4.000 düşünüyoruz.
5: Vay canına. Tamam, 4.000 doları verebilirim.
4: Güzel.
5: Tam olarak istediğim şey bu.
3: İyi mi?
5: Öğrenmenin tek bir yolu var.
4: Bence siz bu şeyi test etmelisiniz.
3: Tamam, güzel.
4: Kostümün var mı?
3: Aslında yok.
5: Senin için bir şey bulabilirim.
3: Bana ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Moralimi bozmaya çalışıyorsun.
5: Bozdun mu?
3: Dostum, onu dağıtacağım. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. İstiyor musun? Al bakalım. İyi bir isme ihtiyacım var.
4: Tamper.
5: Evet.
3: Evet, evet. Bu güzel. Seni parçalayacağım.
5: Tamam.
4: Başla.
3: Hiçbir şey göremiyorum. Paul, bana yardım et.
4: Sanırım akşam yemeğinde tavşan var.
3: Ne yapacağız? Hiçbir fikrin var mı?
4: Evet. Başla.
3: O hiç yardımcı olmadı. Hey, ne yapıyorsun?
4: Tavşanın kafasını kopardı.
3: Hiç kimse tavşana saygısızlık edemez. Mahvedeceğim seni. Onu yakaladım. Evet, işte bu. Ben harikayım. Bu çok eğlenceliydi. Nasılsın?
5: İyiyim. Göründüğünden güçlüsün.
4: İyi gösteriydi.
5: Teşekkür ederim.
3: Tavşan kostümünde güreş yapacağımı sanmazdım. Ama bu harikaydı.
4: Dostum, bu çok etkileyiciydi. Şimdi gidip bu animatroniklerin para edip etmeyeceğine bakalım.
3: Garner Holt yapımındaki Garner'ı görmeye gidiyoruz.
4: Merhaba baylar.
3: Merhaba.
6: İşte geldi.
3: O büyük bir koleksiyoncu ve bu ülkedeki en büyük animatronik şirketlerinden birini yönetiyor. Umarım o bu şeylerin nereden geldiğini ve değerini biliyordur. İşte karşınızda.
7: Güzel. Bu Florida'da Disney stüdyolarında denizler altında 20 bin fersahın yapımında kullanılmış.
3: Vay canına. Yani bu Disney World'da.
7: Evet. Bu iyi bir buluş çünkü gerçek bir su altı parçası bu.
3: Bu şeyin Disney World'den nasıl kaçtığını merak ediyorum.
7: Evet. Disney parçalarını parkın dışında görmek çok zordur ama genel olarak bu şeyler kapandığında orada çalışan insanlara hediye olarak falan verilebilirler.
3: Ben de eğlence parkları hakkında birkaç şey biliyorum. Üniversite yıllarımda...
4: Yüce Tanrım, yine başlıyoruz.
3: Yandan çarklı gezinti adında bir şeyde çalışıyordum. Bu korkunç saçlı yakışıklının kim olduğuna bir bak.
7: Bir eğlence parkı kişiliğin var.
3: Teşekkür ederim bayanlar baylar. Kaybetmek istemediğiniz her türlü organınızı her zaman teknede tutun. Bu benim en sevdiğim.
7: Güzel. Bu timsah World of Motion'daydı. Epcot'ın en tanınmış simgelerinden biridir. Bu Mısır sahnesindeydi ve gölden dışarı atlıyormuş gibi görünürdü. Güzel bir parça, çok değerlidir.
4: Bu da iyileşiyor.
3: Ağzım sulandı.
7: Bakalım bu üçüncü parça ne? Bu daha büyük görünüyor. Güzel, bu bir Jungle Cruise zebrası.
4: Evet,
3: Jungle Cruise. Büyük bir olay. Bu büyük bir olay. Bunların Disney'den olduğuna inanamıyorum.
7: Bunun en güzel yanı bunlar milyonlarca insanı eğlendirdi. Bu karakterler kendi çaplarında birer yıldız. Çok orijinal ve son derece nadir.
3: Emekli olmuş bir Disney animatroniği için en yüksek müzayede fiyatı nedir sence?
7: Karşılaştığınız koleksiyoncuya bağlı olarak 8-10 bin dolardan başlayıp 20-25 bine kadar çıkabilirler. Tabii ki eğer gerçekten çalışıyorlarsa.
4: Peki bunlar için bir teklifte bulunacak
7: mısın? Önce ne kadar iyi çalıştıklarına bakalım.
3: Tamam, bu makul geliyor. Hazır mısın team? Kader Hanım.
4: Hadi küçük dostum, bize yüzebileceğini göster.
3: Nefesler tutuldu.
4: Lütfen çalış. Vay
3: evet.
4: Canım. İşte oldu dostum.
7: Kulaklar çalışıyor. Şuradaki kuyruk hareketlerini de gördünüz.
3: Evet evet, çok güzel.
7: Ve sadece şu iki şeyi yapıyordu. Kuyruktaki hareket vericiyi çalıştırıyor, yani kuyruk hareket ediyor.
3: Pekala. Bence bunların hepsi bir noktaya kadar çalışıyor. Rakamlar da ona göre olmalı.
7: Çalışıyorlar, birkaç küçük sorun var. Bu arkadaşın hareket vericisi yok. Bunlar sadece yarım çalışıyor.
3: Bunun değeri
7: bu muhtemelen 10 bin dolar civarında. Bunlar gayet iyi çalışıyor ama biraz yıpranmış. Önceki kapağı kayıp. Ama toplamda bir pazarlık yaptığımız için size 30 bin verebilirim.
3: Bunun kendi başına 10 bin dolar olduğunu söyledin. Düşük kalitede olan. Bu şeyin en az 15 bin etmesi gerekiyor.
6: Bakın ne diyeceğim, en iyi teklifim bu. 35 hepsine.
3: Bilmiyorum.
4: 40 diyelim.
6: Bu şeyleri tamir ettirmek için çok uğraşacağım.
4: Bir daha gelişlerine kadar bekleyebilirsin.
6: 37.500.
3: Evet demek istiyorum. Tamam. Anlaştık.
6: Tamam. Teşekkür ederim. Artık koleksiyonum için yeni oyuncaklarım var.
4: Vay canına. Bu hayvanların bu kadar para edeceğini hiç düşünemezdim.
3: Hayat denizinde. Kaptan Al seni hiç yanlış yere götürdün mü? Kaptan Al kapatıyor.
4: Şükürler olsun.
3: Şimdilik kapatıyorum ama geri döneceğim.
4: Lütfen hayır.
3: Animatronikleri inanılmaz bir rakam. 37.500 dolara sattık. Güreş ringi 4.000 dolar etti. Ayrıca diğer ürünler için 400 dolar daha kazandık. İki depoya 5.600 dolar harcadık ve içindekileri 41.900 dolara sattık. Toplam karımız inanılmaz bir 36.300 dolar.
4: Gördün mü dostum? Olay her zaman kahve değil. Bazen akıllıca arttırmalar ve biraz da şans çok işe yarar.
3: Şans demişken bazılarında tavşan ayağı vardır ama sen şanslısın dostum. Çünkü sende bütün bir tavşan var. Hadi gidiyoruz.
4: Ne oldu dostum?
3: Çak bir beşlik. İyi para kazandı. Ha,
4: bu yasa dışı.
3: Kim diyor dostum?
4: Umarım kimse bizi tanımaz.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
10: Otobit'te. A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 34 lira 90 kuruş.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil.

0: Programımızın bu bölümünde Illinois'daki Cheese Pop'un sahibi Chris, restoranındaki ızgara peynir yeme yarışması ile ilgili bir tür laktoz duyarlılığına sahip.
1: Şimdiden 6 şampiyonumuz var ama çok tuhaf. Kazananların yarısı çok ince minyon kızlar.
0: Yarışma çok mu kolay yoksa çalışanlarından biri müşterilerin hile yapmasına yardım mı ediyor?
2: Bir şampiyonumuz var!
0: Restoran Sırları ekibi Chris'e gerçekte neler olduğunu göstermek için çok iştahlı elbette.
2: Yardım için sağ ol.
3: İkisi de yalancı. İkisi de seni soruyor.
4: Peyniriye!
5: Peyniriye!
4: Peyniriye!
5: Peyniriye!
1: Resmen paramı çalıyorlar.
5: Peyniriye!
0: Restoran sahibi olmak zor iştir. Yemekleriniz, ortamınız, müşterileriniz iyi olabilir. Ama elemanlarınız kötüyse her şey mahvolabilir. İşte bu noktada aşan müşteriler devreye giriyor Charles Stiles. Binlerce restorana problemin bulunmasında ve çözülmesinde yardımcı oldu. Müşteri kılığına giren ekibini içeriye sızdırıyor.
1: Adam Chris, yeni malzemeci.
0: Ve restoran sahiplerine onların yokluğunda restoranda neler döndüğünü gösteriyor. Restoran Sırları.
1: Adım Chris Johnston. Chicago, Illinois'daki Cheesy's Pub'ın sahibiyim. Mekanım Chicago'daki en iyi ızgara peynir restoranıdır. Öyle vasat ızgara peynir yemekleri benim menümün yanından bile geçemez. Çocukken ne seviyorsam şimdi de menümde o yemekler var. Bunlardan biri çıtır tavuk. Burada tavuk parçaları, pastırma, acı sos ve barbekü sos var. Bir diğeri de ızgara peynirle yaptığımız sandviç. Ve Frenchy var, iri doğranmış patates kızartması, pastırma ve yeşil soğan. Bir magazin dergisinin düzenlediği yarışmada Amerika'nın en iyi ızgara peynir restoranı seçildik. Ajan müşterileri ızgara peynir yarışmamızdaki şüpheli olaylar için aradım. 4 kiloluk ızgara peynirli sandviçi ve yarım kilo kızarmış patatesi ilk bitiren yarışmayı kazanıyor. Şampiyon duvara resminin asılması, bedava tişört, para iadesi ve 2 saat boyunca bedava içecekle ödüllendiriliyor. Birkaç ay önce bir şey dikkatimi çekti. 2 ayda 9 şampiyon belirlendi ama aslında 1 ya da 2 olmalıydı. Yani bana pahalıya patladı. Neler döndüğünü öğrenmek zorundayım.
0: Danışma toplantısı.
3: Merhaba Chris. Restoran Sırları'ndan Charles Stiles. Bu da Destiny.
6: Tanıştığımıza sevindim.
1: Nasılsın? Galiba.
6: Daha önce menüsü ızgara peynire dayalı bir yere hiç gitmemiştim.
3: Evet, bayağı keyifli bir mekana benziyor. Restoranı anlatsana.
1: Burası Chicago'nun en iyi ızgara peynir restoranlarından biri. Küçük bir mekan hayaliyle yola çıktık ama ikinci restoranı açtık ve işte buradayız. 2 yıl önce yemek karavanıyla başlamıştık. Şimdi Ekim'e kadar 3. hatta 4. dükkanı açacağız.
3: Vay canına, hedefi evet. Bayağı büyüttün evet. Anlaşılan. Chris, şirketim neden aradığını söyler misin bize?
1: Son zamanlarda hesaplarda bir şey fark ettim. Gıda maliyetleri, İçecek maliyetleri fırlamış ama satış rakamları yerinde sayıyor. Nerede kaçak var emin olamadım ama özellikle incelenmesi gereken bir kalem var. Yeni başlattığımız yarışmadan bahsediyorum.
3: Nasıl bir yarışma bu?
1: Izgara peynirli bir sandviçimiz var. Boyu 35 santim ve 4 kilo ağırlığında. Yanında da yarım kilo patates. Yarışmacılara bir saat içinde bunu bitirmelerini söylüyoruz. Ve kazananlara paraları iade ediliyor. Ayrıca 2 saat boyunca bedava içecek ve bir tişört veriyoruz. Amacımız bundan para kazanmakta ama tam tersi oldu.
3: Bunu başaran birileri çıktı mı yani?
1: Evet, 9 kişi başardı.
3: 2 ayda 9 kişi ciddi
1: 9 kişi mi? Evet. Ama benim şüphelerim var çünkü kazananların yarısı Destiny gibi ince ve minyon kızlar.
3: Ciddi misin? Destiny kadar inceler ha?
1: 9 kazanan var ama bu bile yemek ve içeceklerdeki kaybımı açıklamaya yetmiyor.
3: Peki şüphelendiğin birileri var mı?
1: Müdür Joe. Mekandaki gözüm kulağım odur. Yeni kasiyerim Sarah. Hata yapmadığından emin olmak zorundayım. Ve sıkı dostum Patrick. Arkadaşlık ilişkimizden çıkar sağlıyorsa bu beni cidden çok üzer. Umarım böyle bir şey yoktur.
0: Bu operasyonda ajan müşterilerin gözü Müdür Joe'nun, garson Patrick'in ve kasiyer Sarah'nın üzerinde olacak. Bu üç personel müşterilerin peynir yeme yarışmasında hile yapmalarına yardım ediyor olabilirler.
3: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Restoranın her yerine gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Kuracağımız kontrol odasından her şeyi izleyebileceğiz. Ayrıca içeriye ajan müşterileri sızdıracağız. Destiny o yarışmaya katılmaya çalışacak.
6: Sandviçimi bitiremediği halde bakalım hileyle kazanmama yardım eden çıkacak mı?
1: Charles, problem çok ciddi. Mutlaka çözmek zorundayım yoksa zararım büyük olacak.
0: Operasyon başladı. Cheesy'nin en önemli noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı kameralar yemek alanında, Restoranla ve müşterilerle ilgili genel perspektifi bu kameralar sayesinde göreceğiz. 6, 7 ve 8 numaralı kameralar mutfakta. Izgara peynirin hazırlık sürecini de buradan izleyeceğiz. Ajan müşterilerimiz Destiny ve David müşteri kılığında içeri sızacak ve peynir yeme yarışmasına katılacaklar. Operasyon üssü.
1: Vay canına, burası müthiş. Restorandaki her şeyi görebiliyorum.
3: Restoranındaki her mekan kontrolümüz altında. Mutfağın, servis istasyonun, yemek alanları, yani çalışanların girdiği her
1: başlayalım
3: yer.
1: Başlayalım o zaman. Neler döndüğünü öğrenmek zorundayım.
3: Bu gördüğümüz Joe olmalı.
1: Evet, Joe genel müdürüm. Ben mekanda yoksam yetki ondadır.
3: Pekala Chris, bu da Sarah olmalı, doğru
1: evet,
3: mu?
1: Evet, o da Sarah. İşe başlayalı birkaç ay oldu. Kasadan o sorumlu.
4: Hepsi bu kadar mı? Harika.
2: Merhaba, ne haber?
4: İyidir, senden?
2: İyidir, sağ ol.
3: Bu Patrick mi?
1: Evet, Patrick iyi arkadaşımdır. 8 ay önce yanıma geldi ve benden iş istedi. Harikadır, çok eğlencelidir.
3: Doğrudur. David'i ajan müşteri olarak özellikle seçtim. Yemek konusunda rakipsizdir. Sizin yarışmadaki yemek miktarını bitirebilecek mi
1: göreceğiz? Bakalım.
3: David, içeri giriyorsun.
5: Daha önce de yemek yeme yarışmalarına katıldım. O yüzden bugünkü operasyonda müşteri kılığındayım ve mekandaki yarışmaya katılacağım.
4: Merhaba.
5: Merhaba, şu meydan okumaya katılmak istiyorum.
4: Harika. 4 kiloluk ızgara peynirli sandviçi ve yarım kilo kızarmış patatesi bitirmek için 1 saatin ve 1 bardak da suyun var. Tabağındaki her şeyi bitirmek zorundasın. Tuvalete gitmek için kalkamazsın. Kimseden yardım alamazsın, tamam mı? Kazanırsan yemeğin şirketten. Ayrıca fotoğrafın duvara asılacak.
3: Harika. En çok Sera'dan şüpheleniyorsun ama şu ana kadar işini kusursuz yapıyor.
1: Evet, bence de çok iyi.
4: Başaramazsan 40 dolarını
5: alırsın. 40 dolar mı? Tamam, tamam varım.
4: Cheesy'ye meydan okuyan biri var.
1: Bu yarışma cidden Cheesy'ye özgü bir ortam yaratıyor. Başka yerde böylesi yoktur.
3: Anladım. 4 kiloluk dev sandviç bu olmalı.
1: Kesinlikle. 5 farklı sandviçin birleşimi. Tavuklu, Napolyon, Mac, Frenchy ve klasik.
3: Vay canına, gerçekten çok büyük. Son 2 ayda bunu 9 kişi mi yedi yani?
1: Personel öyle diyor.
3: Pekala, David'in dev yarışma sandviçini getiriyorlar.
2: 1 saat.
5: Oo.
3: Onca yarışmaya katılmış dev bile korkarak bakmaya başladı.
7: Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye!
3: Pekala David, göster kendini.
5: Tamam Charles, başlıyorum.
7: Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye!
2: İyi şanslar.
0: Az sonra.
3: Bu hızla giderse süre dolmadan hepsini bitirecek.
6: Kızlardan yardım alabilir miyim?
0: Chicago, Illinois'daki Cheesy restoranın sahibi Chris, düzenledikleri ızgara peynir yeme yarışmasında hile yapıldığından endişeleniyor.
1: Kazananların sayısı şimdiden 9 ve bunların yarısı ince ve minyon kızlar.
0: Charles, restoranın hemen yanına bir kontrol odası kurdu. Chris, restoranında olan biten her şeyi gizli kameralar sayesinde buradan izliyor.
1: Her şeyi görebiliyorum.
0: Rakipsiz obur David, bu operasyonda aşan müşteri olarak özellikle seçildi. Amaç, yarışmayı kazanmanın mümkün olup olmadığını test etmek. Diğer ajan müşterimiz ise Destiny. Cheesy meydan okumasında bitirilmesi gereken 4 kiloluk ızgara peynirli sandviç ve yarım kilo patates şu anda David'in önünde.
2: 1 saat.
3: David'in bir sandviçten böyle ürktüğünü ilk kez görüyorum. Çok ciddiyim. Korktuğu her halinden belli.
7: Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye!
3: Pekala David, göster kendini.
5: Tamamdır Charles, başlıyorum.
7: Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye!
3: Gerçekten çok fazla. Müşteriler bunu yerken doktor kontrolünde olmaları gerek.
1: Kimseye bir şey olmadı.
7: Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye! Peyniri ye!
3: Bu sandviçi bitirmek mümkünse bunu kanıtlayacak kişi
1: değil. Birazdan göreceğiz. Fotoğrafını duvara asmak için sabırsızlanıyorum.
3: David iyi gidiyor. Bu hızla giderse süre bitmeden sandviçi mideye indirir.
1: Cidden etkilendim.
2: Nasılsın dostum?
3: Garson Patrick'i test etmek için iyi bir fırsat. Hey David, Patrick'ten bir bardak daha su ister.
5: Çok fazlaymış. Bir bardak su daha alabilir miyim?
2: Su veririm tabii ki. Ama diskalifiye olursun. Kurallar
5: hadi
2: böyle.
5: bu kadar katı olmayın ya.
3: Gördüğüm kadarıyla Patrick kurallara çok bağlı bir adam.
1: Biraz gevşetilmesinde sakınca olmayan tek kural bu aslında. Yarışmacıya biraz daha su verilebilir. Ama kurallara sadık olmasından etkilendim doğrusu.
3: Bakalım David gibi bir adamda kurallara sıkı sıkı bağlı olanlar genç ve güzel bir kız içinde aynı şeyi yapacaklar mı? Şimdi içeriye diğer ajan müşterimiz Destiny'yi göndereceğim. Birkaç arkadaşıyla gelecek ve meydan
1: harika
3: okumayı
1: fikir
3: yapacak. Evet, içeri gir.
6: Chris Cheesy'nin şampiyonlar listesindeki birkaç kızım personelden yardım almış olabileceğinden şüpheleniyor.
4: Tamam, yarışmanın kuralları şöyle.
6: Bu operasyondaki görevim benim kadar ince bir kızım bu kadar yiyemeyeceğini kanıtlamak.
4: Herkes baksın, biri bize meydan okuyor.
3: Birazdan gerçekleri öğreneceğiz. Destiny'nin meydan okuması için hazırlıklar sürerken Dave'e dönelim. Bakalım ne durumda. Dave sandviçinden koca bir ısırık aldı ama tabakta daha çok
1: evet
3: şey var. David sence sandviçini zamanında bitirebilecek
5: bitirmem
3: misin?
5: Mümkün değil.
3: Sana güveniyorum dostum, yemeğe devam et.
2: Dostumuza tezahürat, motivasyon lazım.
7: Peyniriye, peyniriye, peyniriye, peyniriye, peyniriye, peyniriye.
3: Yemek konusunda rakip tanımaz ama sandviçi bitirmekte zorlanıyor. Ve sen minyon kızların bu yarışmayı kazandığını söyledin, doğru mu?
1: Evet, beni şaşırtan da bu oldu.
2: Cheesy meydan okuması sona erdi.
5: Ah, mümkün değil çocuklar, hayır.
1: David başaramadı, çok iyiydi. Kazanacağını düşünmüştüm.
2: Aa, kesinlikle mümkün.
3: Anlaşılan bu yarışmayı kazanmak neredeyse imkansız. David o sandviçi bitiremediyse kimse bitiremez bence. Ve şampiyonlar listesine giren minyon kızlar olayından şüphelenmekte haklısın.
1: Evet, biliyorum.
3: Destiny'nin ızgara peyniri
2: peyniriye
3: geliyor.
2: Peyniriye, peyniriye,
7: peyniriye,
2: peyniriye,
7: peyniriye,
4: peyniriye, peyniriye.
6: Delilik bu.
2: Bak, suyu idareli kullan.
6: Ne?
2: Bir bardak su hakkın var.
6: Tamam.
3: Pekala Destiny, umarım iştahın yerindedir.
6: Ah, aman tanrım. Peynirli sandviçi yakından gördükten sonra emin oldum. Zayıf şişman hiçbir kızın bu yarışmayı kazanması imkansız.
2: Gördüğüm en güzel şey bu.
6: Tanrım.
3: Patrick ajan müşteri David için kuralları esnetmedi. Bakalım Destiny'ye farklı davranacak mı? Destiny, Patrick'i hilene ortak etmeye çalış.
6: Kızlardan yardım alabilir miyim?
2: Ne yapacaksan yap ama kimse görmesin. Sana yardım edeceğim.
1: Ne yapıyorsun?
8: Doldur, ona doldur.
2: Tamam.
8: Doldur hadi.
1: Bu bir kabus olmalı.
3: Şuraya bak. Bahşiş değildi bu. Buna rüşvet denir.
1: Resmen para mı çalıyorlar?
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
1: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
1: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: kameralarımızın ve restoran sırları ajanlarının sayesinde Cheesy Restoran'ın sahibi Chris Johnston, tescilli yemek yeme şampiyonu David'in 4 kiloluk ızgara peynirli sandviç ve yarım kilo kızarmış patatesi bir saatte bitiremediğine...
1: David bitiremedi.
2: Ama çok yaklaştı. Ben yapacaksam...
0: Ve garson Patrick'in ajan müşteri Destiny'nin yarışmayı kazanabilmek için hile yapmasına göz yumduğuna tanık oldu.
3: Kızlardan yardım alabilir miyim?
4: Evet.
5: Ne yapacaksan yap ama kimse görmesin. Sana yardım edeceğim.
2: Gördüğüm şey hiç hoşuma gitmedi. Patrick benim dostum güya.
5: Kazanmanızı istiyorum. Çünkü o zaman içecekleriniz bedava olacak. Hepimiz çok eğleneceğiz. Neden işe sandviçin bir kısmını yok ederek başlamıyoruz? Küçük bir parça kes. Şimdi ver. Kimse bakmıyor. Peki harika harika. Sağ ol sağ ol.
2: Ne yapıyorsun? Aman tanrım, artık ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Hem hile yapılıyor hem de yemeklerini çöpe atıyorlar. Gözümüzü Patrick'ten ayırmayalım. Belli ki bazı müşterilerin hile yapmasına yardım ediyor. Ama esas soru şu, bundan ne çıkarı var?
3: Merhaba, hoş geldin. Ne haber?
1: Bu gençler personelin arkadaşları galiba. Sen tanıyor musun?
2: Hayır, kesinlikle hayır.
6: Ne yapıyoruz çocuklar?
7: Ben şu yarışmaya katılalım
5: sizinle
7: diyorum.
5: Sizinle Sera ilgilenecek.
3: Harika. Olur. Cheesy'ye meydan okuyan biri daha var. Woohoo!
1: İçimden bir ses arkadaşlarının bu yarışmayı kazanacağını söylüyor.
5: Yemeği birlikte yiyebilirsiniz. Ama aşçıya dikkat edin. Şef atmaca gibidir. Herkesi izler.
2: Bu kadarı fazla. Adam restoranı rezil ediyor. Amaç biraz eğlenmek. Hı-hı. Ama saygılı bir şekilde.
1: Biliyorum.
8: Peyniriye!
9: Peyniriye!
8: Peyniriye!
9: Peyniriye!
8: Peyniriye!
9: Peyniriye!
5: Hadi! Bayağı bir ilerleme var. İyi gidiyorsun.
3: Bir ısırık alsana. Al hadi. Aman tanrım.
2: Patrick ne yapıyor? İnanamıyorum.
1: Patrick diğer tüm müşterilerin bu olanlara tanık olduğunun farkında değil mi? Hile yapıldı anlaşılırsa şehirde bunu duymayan kalmaz.
3: Yardımcı olabilir miyim?
10: Evet, şu masadakiler hile yapıyor.
3: Okay.
10: Diğerleri de hile yapıyor. Bence bu hiç adi değil.
3: Haber verdiğin için sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Sera hile yapıldığını öğrendi. Bakalım duruma el koyacak mı?
2: Evet, bakalım ne yapacak.
6: Hey, müşteri ne istiyordu?
3: Lavabonun yerini sordu.
6: Peki.
1: Anlaşılan Sera da bu işin içinde. Neyse ki müdürünüz Joe temiz. Ama o da burnunun dibinde neler döndüğünden habersiz.
3: Yemek çok fazla. Zamanında bitirebilecek miyim bilmiyorum.
5: Sana yardım edeceğim. Bekle biraz. Çocuklar, kızım 5 dakikası kaldı. Yardım edin biraz. Yardıma ihtiyacı var.
7: Tamam, bu fırsat kaçmaz. Hadi, sonra hadi. Kızlarla takılırız. Hadi.
5: Kızlar, bu MJ. Bu da Brian. Çok sağ olun çocuklar.
6: Ciddi misin sen?
2: Cheesy meydan okumasını rezil ediyorlar.
1: Şampiyonlar listesindekilerin nasıl kazandıkları belli oldu.
5: Harika. 1 dakika kala hepsini bitirdin. Hey! Millet, şampiyona bakın. Hey, gülümse. Harikasın. Kızlara barda yer açın.
3: Ne içiyorsun? Sen?
1: Bedava içecek sadece yarışmayı kazanan kişiye verilmiyor mu? Herkese mi veriliyor?
2: Sadece kazanana. Amacım eğlenceli bir yarışmaydı ama bunlar beni rezil ediyorlar.
5: Cheesy meydan okumasında bir şampiyonumuz daha var.
1: Patrick'in arkadaşıysan ya da güzel bir kızsan adını şampiyonlar listesine yazdırabiliyorsun.
2: Lanet olsun.
6: Doldur, doldur, ona da doldur.
11: Tamam, hizmetinizde.
1: Param nereye gidiyor diyordun. Nereye gittiği anlaşıldı.
5: Peynirde.
6: Peynir. Daha ne olsun dostuma, daha ne olsun.
5: Yapma gel dostum, buraya. Hiç gel, gerek gel, yok. Gel.
1: Gördün mü? Arkadaşları adama bir tomar para verdi. Olay çok ciddi. Patrick'in arkadaşları az bir parayla mekanda tıka basa yiyip içiyorlar. Ama para kasaya değil, Patrick'in cebine gidiyor. Hal böyle olunca da gıda ve içecek maliyetin roket hızında fırlar tabii. Bu çok doğal.
5: Yardım için sağ ol.
1: Parayı Sera'yla bölüşüyor. Sus payı olsa gerek. O da Patrick kadar suçlu.
2: Resmen para mı çalıyorlar?
1: 2 ayda 9 şampiyon mu olur
5: bu ha? Bu sayede işler arttı. Artmadı mı?
2: İşler artsa ne olur? Restoranın tüm gelirini cebe indiriyorsun.
0: Restoran Restoran sırları ekibinin Chicago, Illinois'daki Cheesy restoranda yürüttüğü gizli operasyonla Cheesy'nin dev sandviçini ajan müşteri David gibi bir şampiyonun bile bir saatte bitirmesinin mümkün olmadığı...
4: Bunu bitirmek imkansız, mümkün değil.
12: Aa, bitirenler
0: Garson
12: oldu.
0: Patrick'in ajan müşteri Destiny'nin ve kendi arkadaşlarının rüşvet karşılığında hile yapmalarına yardım ettiği ve Sarah'ya sus payı vererek suçuna ortak ettiği ortaya çıktı.
2: Resmen paramı çalıyorlar. Buna izin veremem.
1: Git ve şu ikisini buraya getir. Burada birlikte konuşuruz.
2: Hemen dönerim. Patrick ve Sarah'ın yaptıklarına inanamıyorum. İnsanlara bedava içecek, bedava yemek dağıtıyorlar. Restoranımı kendi malları gibi kullanıyorlar. İkisi de midemi bulandırıyor. Sarah, benimle gel. Hadi.
6: Sağlığınıza çocuklar.
11: Hadi.
2: Parti zamanı. Çiziyi seviyoruz ha. Benimle gel, biraz konuşalım seninle.
6: Ne oldu Chris?
2: Biraz sohbet edelim. Hadi.
6: Her şey yolunda mı?
2: Hadi biz de eğlenelim. Gelin bakalım içeri.
1: Gelin çocuklar.
3: Neler oluyor?
6: Neler oluyor?
1: Önce kendimi tanıtayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketinde çalışıyorum. Patronumuz beni aradı. Restorandaki maliyetlerin roket hızında fırlamasından şüpheleniyormuş. Satışların neden düştüğünü, maliyetlerin neden fırladığını biliyoruz. Siz ikiniz yarışmada güzel kızların ve arkadaşlarınızın hile yapmasına izin veriyorsunuz. Şu panoya bir bakın. Bu adamı David'i tanıdınız mı? David ajan müşterilerimizden benimle çalışıyor. Yeme konusunda rakipsizdir ve yarışmayı bileğinin hakkıyla kazanması muhtemel tek kişi oydu ama kazanamadı. Daha bitmedi. Destiny de benimle çalışıyor. Yemeği bitirmesine yardım etti.
6: Mekana güzel bir kız geldiğinde işlerin artmasına neden olabilir diye yaptım bunu. Ve işler arttı. Artmadı mı yoksa he?
2: İşler artsa ne olur? Restoranın tüm gelirini cebe indiriyorsun.
1: İki ayda 9 şampiyon mu olur?
6: Saçma sapan bir yarışma. Kimse başaramaz ki.
1: Sarah ne oldu? Neden ağlıyorsun? Burada ağlaması gereken tek kişi Chris. Arkadaşı ve çalışanın tarafından soyuluyor.
2: Yaptıklarını gördükten sonra benimle daha fazla çalışmana izin veremem. Defol, gözüm görmesin seni. Sarah sen de onunla git. Hadi git.
3: Chris, çok üzgünüm. Yaptıklarımdan pişmanım. Lütfen Chris, işimi kaybedersem mahvolurum. Lütfen.
2: Bunu paramı çalmadan önce düşüneceksin.
6: Harika. Dostluğunu gösterdin. En iyi dostum, lanet bir ızgara peynir yarışması yüzünden beni kovdu.
1: Böyle arkadaşa hiç ihtiyacın
2: haklısın.
1: Yok. Sıkma canını.
2: İlişkiler bazen kopar. Herkes başarılı olsun isterim ama arkadaşlarına ihanet edenler benden uzak dursun. Arkadaşlık bizi büyütür. Ama artık kazık atan arkadaşlarla işim olmaz. Charles'a minnettarım. Geldi ve gerçek problemi görmemi sağladı. Patrick ve Sarah'ı kovdum ama içim rahat.
0: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Sarah ve Patrick, Chris'ten özür dilediler ve kendi yollarına gittiler. Chris, ızgara peynir yeme yarışmasına yeni kurallar getirdi ve artık ne çalışanlar ne de müşteriler hile yapmıyorlar.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde Illinois Chicago'daki Bella Luna Cafe'nin sahibi Danny, paket servis sürücülerinin onu zorda bıraktığından endişe duyuyor.
1: Çok şikayet alıyorum. Kaba davranışlar, geç giden siparişler, soğuk yiyecekler.
0: Kötü hizmet mi veriyorlar yoksa daha kötü şeyler mi yapıyorlar?
1: Arabada sıcak pizza var. O kalkmış sigara mı içiyor?
2: Kaybettiği zamanı telafi etmek zorunda.
1: Hiç mantıklı bir sebebi yok.
0: Restoran sırları ekibi neler olduğunu öğrenmek için ilk defa kameraların evlerine girmesine izin veriyor.
3: Bir daha bizden sipariş ver.
1: Yok artık. Kabus gibi. Dalga mı geçiyorsun?
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Yemekler, ortam ve müşteriler harika olabilir ama umursamaz çalışanlarınız varsa...
4: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şey mahvolabilir. Restoran sırları ekibi bu noktada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını çözmesine yardım etti. Ekibini gizli göreve gönderiyor.
5: Adım Chris, yeni malzeme.
0: Ve restoran sahipleri onlar yokken neler olup bittiğini görüyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
7: Bu iş yeri benim.
6: O yemek benim hayatım.
1: Adım Danny Allegra. Illinois, Chicago'daki biricik Bella Luna restoranın sahibiyim. Restoranım 25 yıldır aynı yerde, aynı köşede. Haftada 5-6 gece gelen müşterilerim var. Büyük bir şehirdeki ufak yerel bir restoranız. Restoran sahibi olmak stresli mi? Bu eski halim. Bir de şimdi bakın. Dalgalı saçlarım vardı ama şimdi yok. Chicago'da yemek yiyebileceğiniz en iyi yerlerden biriyiz. Ev yapımı makarnamız var. İçeceklerimiz var. Kremalı domatesli risotto. Tilapya balığımız ağız sulandıran cinsten. Kapari, limon, tereyağı soteliyoruz. Nefistir. Aklınızı başınızdan alacak kalın kenarlı pizza yapılmayan İtalyan restoranı mı olur? 25 yıllık bir başarı ama hep mücadeleyle geçti. Son zamanlarda paket servis sürücülerinden yana çok fazla şikayet alıyorum. Soğuk yiyecekler, geceken siparişler, kaba davranışlar, bahşişi beğenmeyince ters davranıyorlarmış. Şirketin aracında tek başlarına dolaşıyorlar. Yanlarında kimse yok. Ben hep restorandayım. Sorun burada olsa hemen çözerim ama buradan çıktıkları anda onları kontrol edemem. Yani çok moral bozucu. Yırtınızdan alacak kalın kenarlı pizza yapılmayan İtalyan restoranı mı olur? 25 yıllık bir başarı ama hep mücadeleyle geçti. Son zamanlarda paket servis sürücülerinden yana çok fazla şikayet alıyorum. Soğuk yiyecekler, geceken siparişler, kaba davranışlar, bahşişi beğenmeyince ters davranıyorlarmış. Şirketin aracında tek başlarına dolaşıyorlar. Yanlarında

0: Merhaba Danny, restoran sırlarından Charles Stiles.
1: Danny Albegra, nasılsınız?
0: Bu Mark.
2: Memnun oldum.
0: Güzel mekan, spesiyeliniz nedir?
1: Çoğunlukla pizza yapıyoruz.
0: Kalın kenarlı pizza da herhalde.
1: En iyisi.
0: Danny, şirketimi neden aradın? Sorun nedir?
1: Çok başarılı bir işletmem var. 25 yıllık geçmişim var. Ama bu aralar paket servis sürücüleriyle ilgili çok şikayet alıyorum. Geciken siparişler, soğuk yiyecekler, kaba davranışlar. Yani bunlar hiç hoş değil.
0: Ne zamandır böyle?
1: Son 4-6 aydır giderek kötüleşti.
0: Şikayetler restoranın içindeki servisle ilgili değil, evlere servisle ilgili.
1: Her şeyi etkiliyor. Müşteri evlere servis kötüyse restorana gitmeyelim diyecek tabii.
0: Seni endişelendiren belli bir eleman var mı?
1: Mike beni hep endişelendiriyor. Chris'te de bir sıkıntı var. Dışarıda benim adımı ve ürünümü temsil ediyorlar.
0: Birileri itibarını zedeliyorsa bu bir sorun tabii.
3: Bu gizli operasyonda restoran sırları ekibi Mike ve Chris'e odaklanacak. Müşterilerin şikayet ettiği iki paket servis sürücüsü.
0: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Restoranın dört bir yanına gizli kameralar yerleştireceğiz. Yeni teknolojiler sayesinde servis araçlarını da izleyebileceğiz. Ekibimizden bazıları gizli göreve çıkacak.
2: Evet, daha önce paket servis sürücüsü olarak bu tür görevlere çıktım. Hiç göze batmam.
0: Ayrıca bu şehirde yaşayan bazı restoran sırları çalışanlarının evlerine de kamera yerleştirip yiyecekler teslim edilirken neler olduğunu içeriden izleyebileceğiz.
1: Nihayetinde kanıt istiyorum. Neler döndüğünü öğrenmeliyim. Bu restorana 25 yılımı verdim.
0: Öğrenmek için ne gerekiyorsa yapacağız ki işine geri dönebilesin.
1: Harika.
3: Bu operasyon için Bella Luna'nın iki servis aracına da gizli kamera yerleştirildi. Chicago'da yaşayan 3 restoran sırları çalışanının evlerine de gizli kamera takıldı. Ekibimizden Mark, paket servisi sürücüsü olarak göreve başlayacak. Adriana, Brian ve David de müşteri rolü yapacaklar.
0: Kontrol odasını nasıl buldun?
1: İyice bir bakayım. Restoranımı hiç böyle görmemiştim. Müthiş bir şey bu.
0: Restoranı dört bir yandan izliyoruz. Mutfak, yemek salonları. En büyük endişen restoranın dışındaki servis araçları olduğu için onlara da gizli kamera ve dinleme cihazı yerleştirdik. Evlere servis yaparlarken Mike ve Chris'i izleyecek iki tane mobil izleme aracımız var. Yani arabaların içinde ne olduğunu görüp duyabileceğiz.
1: Bu çok özel bir şey Charles. Bir arabaya bunların takıldığını hiç görmemiştim.
0: Bu görev için biraz aşırı.
1: Evet.
0: Mutfağın arkasına yürüyen Mike galiba.
4: Ne haber?
1: Evet, bu Mike. Bu işte parmağı var mı bilmiyorum ama bekleyip göreceğiz.
0: Arka kapıdan gelen Chris mi?
1: Evet, bu da Chris.
0: Ekibimden birini yeni eleman olarak restoranda işe başlatacağımızı geçen gün konuşmuştuk. Mark, Mike'ı gölge gibi izlerse yiyecekler servise çıktığında araçlarda ne olup bittiğini görebiliriz. Mark'ı vardiyasına gönderip operasyonu başlatmak ister misin?
1: Çok iyi olur.
2: Bu operasyonda paket servis sürücüsü olarak işe başlayacağım. Böylece neler olduğunu Danny'ye sürücülerinin bakış açısından gösterebilirim.
1: Mike, Mark bu gece seninle birlikte servise çıkacak. Onu da yanına
4: peki,
1: al tamam mı?
4: Harika. İyi ki benimle geliyorsun. Chris'le gitsen kim bilir başına ne gelir.
5: Sor bakalım her gece kim daha çok bahşiş topluyor.
1: Bu gizli görev işini sevdim.
0: Bir şey daha yaptık. Bu şehirde yaşayan restoran sırları çalışanları var. Onların evlerine de gizli kamera yerleştirdik. Evlerinde neler olacağını bu monitörlerden görebileceğiz.
1: Bu harika.
0: Brian, büyük boy peynirli pizza sipariş etmeni istiyorum.
6: Tamam.
7: Bella, ne istemiştiniz?
6: Büyük boy peynirli pizza istiyorum.
7: Adresi alabilir miyim?
6: 721 West... Ne kadar sürer?
7: Yarım saat.
6: Teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
0: Sorumlu sensin. Yiyecekleri hazırlayıp araçlara veriyorsun. Asıl soru şu. Sipariş müşterinin kapısına vardığında nasıl servis ediliyor?
4: Siparişler geldiğinde şuraya asılıyor. Şu küçük fişi gördün mü? Onu buraya bırakıyorsun. Siparişi görüyorlar.
0: Mike işini iyi yapıyor gibi. Mark'ı mutfağa alıştırıyor.
1: Şimdilik iyi gidiyor. Durumdan memnunum.
4: Sipariş hazır olunca paketle. Çantaya koy. Bize şans dileyin.
7: Bol şans.
0: İşte Mike, mobil izleme ekibimiz de tam arkasında.
2: Patron Danny nasıl biri?
4: Onunla pek işim olmuyor ama gördüğüm kadarıyla düzgün biri. Bilmem gereken en önemli şey şu sokakları, bölgeni iyi bileceksin. Buraları öyle iyi bilirim ki gözüm kapalı bile sürebilirim.
2: Nereye gidiyoruz?
4: Sigara alacağım.
2: Başımız derde girmesin.
4: Nereden bilecekler ki? Bizden başka
0: evlere kimse... servise çıktıklarında mola vermelerine izin var mı?
1: Tabii ki hayır.
2: Buna vaktimiz var mı?
4: Vaktimiz bol, takma kafana.
1: Hayret bir şey. Şaka mı bu?
3: Az sonra.
2: Pizzayı teslim etmeyecek miyiz?
4: Merak etme.
1: Ne yapıyorsun sen? Yok artık.

0: Illinois Chicago'daki Bella Luna Cafe'nin sahibi Danny, paket servis sürücülerinden endişe ediyor.
1: Geç teslim ediyorlar, yiyecekler soğuyor.
0: Charles, Bella Luna'nın yanına bir kontrol odası kurdu. Danny, orada gizli kameralarımız sayesinde servis sürücülerini izleyebilecek.
1: Bu müthiş bir şey.
0: Mark, işe yeni başlayan servis sürücüsü rolü yaparken, restoran sırlarından Adriana, Brian ve David de müşteri rolü yapmaya hazırlanıyor. Operasyon başladıktan sonra sürücü Mike programda olmayan bir mola veriyor.
2: Buna vaktimiz var mı?
3: Vaktimiz bol, kafana takma.
4: Gözetlemeye devam edebilmemiz için araçtaki ekibimiz güvenli bir mesafede
1: gayet
4: duracak.
1: Güzel.
4: Evlere servise çıktıklarında mola vermelerine izin var mı peki?
1: Şaka mı bu? Tabii ki hayır.
4: Dükkandan çıkıyor galiba. Mola verdiği yetmezmiş gibi bir de sigara mı içiyor?
1: Hayret bir şey. Arabada sıcak pizza var. O kalkmış sigara mı içiyor? Hiç anlamıyorum. Servise çıktıklarında sigara molası vermeleri yasak. İşin bu senin. Müşterinin yemeğini zamanında ve sıcak teslim etmek zorunda.
4: Mike'a mola vermek normal mi diye sor.
2: Hey, pizzayı teslim etmeyecek miyiz?
3: Şimdi gideriz, merak etme.
4: Merak etme mi? Sipariş geç teslim edilince cezası vardır herhalde.
1: Olmaz mı? Ben de tam bundan korkuyordum işte.
2: Geç kalmayacak mıyız?
3: Hayır, tam vaktinde varacağız. Sakin ol, sakin ol.
2: Tamam.
4: Restoran politikasına göre siparişi yarım saat içinde teslim etmesi gerek ama süre doluyor. Çünkü siparişi teslim etmeden sigara molası verdi.
1: Hayret bir şey.
5: Charles, yarım saat doluyor.
4: Farkındayız Brian.
3: Bu güzergahı izleyince 5 dakika kazandım, sorun yok. İşte geldik. Hadi verelim şu pizzayı.
2: Verelim. Geldiler. Ucu ucuna yetişti.
3: Hey. Merhaba efendim. İyidir. 17 dolar.
2: Tamam. Tamam.
3: Üstüme vereyim
2: kalsın.
4: Mike sigara molası verse de restoranın söz verdiği gibi siparişi yarım saatte teslim etti.
1: Neyse ki.
3: İşte bu kadar kolay dostum.
4: Mike'ı izlemeye devam edeceğiz ama şimdi sıra öteki sürücü Chris'te. Riski biraz arttırıp büyük siparişler verelim. Dave, büyük bir sipariş vermeni istiyorum.
6: Bella, nasıl yardım edebilirim?
7: Sipariş vermek istiyorum.
6: Evet, ne istiyorsunuz?
7: 5 büyük boy, ince hamurlu pizza, sade olsun. 2 İtalyan sandviçi, 2 tane de salata.
6: Tamam.
7: Ne kadar sürer?
6: Yarım saat.
7: Harika.
6: Teşekkür ederim.
4: Adriana, 10 tane İtalyan sandviçi söyle.
8: Bella Luna.
9: 10 tane İtalyan sandviçi istiyorum.
8: Tamam, siz mi alacaksınız, biz mi getirelim?
9: Evet, Eslim.
8: Tamam, yarım saat ya da 45 dakikaya gelir.
9: Teşekkür ederim.
0: Adriana ve David'in siparişleri 20 dakika sonra Chris'e teslim edildi.
4: Umarım işini Mike'tan daha iyi yapar.
1: Bence de.
10: 6.
4: Şimdilik gayet iyi. Chris hiçbir yere uğramadan doğruca ekibimizden David'in evine gidiyor galiba. Chris fişin üzerine bir şey yazıyor sanki. Sürücüler sipariş fişlerinin üzerinde değişiklik yapabilir mi?
1: Hayır, yapamazlar.
4: David, fişini kontrol et. Sürücü üstüne bir şey yazdı.
7: Tamam. Merhaba, ne haber?
10: İyidir. İşte salatalarınız. Şunlar da pizzalarınız. Tamam. Hepsi 137.44 dolar tuttu.
7: Tamam. Bakar mısın?
10: Evet.
7: Şunu anlamadım. Teslimat ücreti 3 dolar diyor ama burada artı 7 dolar daha var.
1: Deli mi bu adam?
10: 80 doları geçtiği için, 80 doları geçince teslimat ücreti 10 dolar oluyor. Yazmayı unutmuşlar. O yüzden ben yazdım.
7: Tamam.
1: Müşteriyi kandırıyor. Rezalet bu.
4: Siparişi götürdüğünde neden 9 sandviç olduğunu nasıl açıklayacak?
1: Kendi arabası değil ki özel işleri için kullansın.

0: ben. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta kızım.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın, beyler, bas bas.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: duydunuz biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Haydi gel.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
10: Kim var?
9: Kim var?
11: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
12: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Gizli kameralarımız ve gizli görevdeki ekibimiz sayesinde Bella Luna'nın sahibi Danny, paket servis sürücüsü Mike'ın siparişleri teslim etmek yerine özel işlerini yaptığını ve sigara molası verdiğini öğrendi.
1: Arabada sıcak pizza var. O kalkmış sigara mı içiyor?
0: Diğer sürücü Chris de müşterilerden fazla para alıyor.
2: Hepsi 137.44 dolar tuttu.
3: Tamam. Şunu anlayamadım. Teslimat ücreti 3 dolar diyor ama burada artı 7 dolar daha var. Daha az olması gerekmez miydi?
1: Müşteriyi kandırıyor. Rezalet bu.
2: Daha çok iş, daha çok para.
4: Dev, parasını öde.
3: Al bakalım. 137 dolar.
2: Bahşiş yok mu?
3: Teslimat ücreti verdim ya.
2: Bahşiş ayrı.
4: Şuna bak, zorla bahşiş mi istiyor?
1: Zaten fişe 7 dolar ekledi.
3: Tamam, al o zaman. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
2: Size de.
1: Bu nasıl üçkağıtçılık? Bu adam sahtekar.
4: Evet, böyle şeyler unutulmaz. Müşteriler paket servisin bu kadar pahalı olduğunu düşünürse bir daha sipariş vermezler.
1: Evet, aynen öyle. Buna inanamıyorum.
4: Bakalım buraya gelince kendini nasıl savunacak? Mike ve Mark hala yoldalar. Onlara geri dönelim.
5: Danny kaç kilometre yaptığınızı kontrol ediyor mu?
6: O konuda yalan söylemem. Hiç sorun yaşamadım yani. Dürüst olursan daha çok kazanırsın.
1: En azından bu konuda doğru olanı yapıyor.
6: Alo. Ne oldu hayatım? Yine mi? Tamam, birazdan geliyorum.
5: Ne oldu?
6: Kız arkadaşımı almamız gerek. Arabası bozulmuş.
1: Herhalde restoranın arabasına kız arkadaşını almayacak.
5: Geri dönmemiz gerekmiyor mu?
6: Döneceğiz. Rahat ol biraz. Çok gerginsin. Sakin ol.
4: Anlaşılan Mike mesai saatlerinde özel sorunlarıyla ilgilenmekte bir sakınca görmüyor.
6: Uzun sürmez. Bu kız arkadaşım Natasha.
5: Merhaba Natasha.
7: Merhaba, nasılsın?
5: İyiyim.
1: Ne yapıyor bu adam? Bak,
6: eve mi işe mi?
7: Arabayı eve çekecekler.
5: Ev yakın mı?
6: Yolu birkaç dakika uzatacağız ama telafi ederiz.
1: Saçmalığa bak. Bu özel aracı değil ki.
4: Aracın üzerinde taksi tabelası yok sonuçta.
1: Evet, saçmalık bu.
6: Sonra görüşürüz.
1: Madem böyle oldu, bana telefon edip söylesin. Danny, kız arkadaşımı almam lazım. Acil bir şey çıktı desin.
4: Mark birazdan
1: ama
4: geri dönecek.
1: Etmedi.
4: O sırada Chris'e bakalım çünkü restoran sırlarından Adriana'nın siparişini götürecek. Dur biraz. Chris'e bak. Ne yapıyor? Paketi karıştırıyor.
1: Sandviçleri mi sayıyor? Bilmiyorum. Chris, sen ne yapıyorsun?
4: Şuna bak. Sandviçi yiyor.
1: Yok artık.
4: Hayır. Gerçekten ısırdı.
1: Kabus gibi. Şaka mı bu?
4: Siparişi götürdüğünde neden 9 sandviç olduğunu nasıl açıklayacak?
1: Ona baktıkça içimden kusmak geliyor.
2: Nasılsınız?
8: Merhaba.
2: Borcunuz 102.79
8: dolar. Tamam, parayı getireyim. Bir saniye.
2: Ha, tabii.
1: Gerçek müşteri olsa parayı ödemezdi. 10 sandviç istiyorsun, 9 tane geliyor. Ben olsam ödemezdim.
4: Adriana'ya söyleyelim sipariş almasın, parayı ödemesin.
1: Evet, olur.
4: Adriana, pakette 9 sandviç var. Parayı ödeme. Sandviçleri geri ver.
8: Burada 9 sandviç var. Ben 10 tane sipariş ettim.
2: 10 tane olması gerek.
8: Hayır, sadece 9 tane var.
2: Herhalde mutfakta hata yaptılar. İsterseniz gidip bir tane getireyim ya da 9 tane parası verin. Hı?
4: Mutfakta hata yapmadılar.
1: İnanamıyorum.
8: Bana 10 tane lazım.
2: Gidip bir tane daha getireyim.
8: Eksik getirmişsiniz. Almak istemiyorum.
2: Ama...
8: Özür dilerim.
2: Yine de yani şimdi edeyim. Almayacak mısınız?
8: İstemiyorum gerçekten.
2: Tamam, çok adisin. Bir daha bizden sipariş verme.
4: Adamın yaptığına bak. Hem müşterinin siparişini yedi hem de ona hakaret etti.
1: Kabus gibi. Hiçbir bahanesi yok bunun.
4: Gördüğüm en kötü servislerden biri. Seni ve markanı temsil ediyor. Bu tavır restoranını mahveder.
2: Aptal. Yolun ortasında durmasana be. Yeşil ışık diye bir şey var.
1: Nasıl araba kullandığına bakar mısın? Rezalet. Birini öldürecek.
2: Hadi be, dönsene.
1: Restoranımı temsil ediyor. Arabanın yan tarafında adım ve logom
4: aracı
1: var benim.
4: Aracı bu aptalın sürdüğü gibi süren birini görsem o restorandan sipariş vermezdim.
1: Bu saçmalığa daha ne kadar dayanacağım?
4: İstediğin kadar kanıtın var. Her şeyi biliyoruz. Restorana gidip ikisini de getirsene. Artık konuşalım.
1: Evet, yetti artık.
2: Mario, müşteri bunu almadı.
9: Neden?
2: 10 tane istemiş. Birini unutmuşsunuz.
9: Hı-hı. Öbürüne ne oldu?
2: Bilmem.
1: Chris işe yaramaz yalancı sahtekarın tekiymiş. Sadece bir gün izledik. 6 aydır neler yapıyordu kim bilir. Chris, dışarı
2: evet.
1: Gel.
2: Tamam.
1: Dışarı gel.
6: Ne oluyor Deni?
1: Dışarı gel dedim.
6: Ne oldu? Deni nereye gidiyor?
1: Hadi.
2: Ne oluyor? Bu kameralarda nedir?
4: Ona adi dedin.
2: Ama adilik...
4: Dalga mı geçiyorsun?
0: Illinois, Chicago'daki Bella Luna Cafe'de yürüttükleri gizli operasyonun ardından restoran sırları ekibi, sürücü Mike'ın mesai saatlerinde özel işlerini yaptığını ortaya çıkarttı.
1: Saçmalığa bak.
4: Aracın üzerinde taksi tabelası yok sonuçta.
0: Daha da kötüsü sürücü Chris, müşterilerden ekstra teslimat ücreti alıyordu.
3: Teslimat ücreti verdim ya.
2: Ama çok emek var.
1: Müşteriyi kandırıyor, rezalet bu.
0: Müşterinin siparişini yiyordu.
1: Kabus gibi. Dalga mı geçiyorsun?
0: Müşterilere hakaret ediyordu.
2: Çok adisin. Bir daha bizden sipariş verme.
0: Öfkeyle araba kullanıyor ve insan hayatını tehlikeye atıyordu.
2: Yeşil ışık diye bir şey var.
1: Şimdi birini öldürecek.
2: Hadi be, dönsene.
3: Bu kameralarda ne böyle?
4: Ben Charles Stiles, restoran sırları şirketindenim. Patronunuz Deni bizi aradı. Paket teslim sürücüleriyle ilgili çok şikayet alıyorum.
2: Bu nedir böyle?
4: Bütün gün sizi izledik. Şu adamı tanıdın mı? Brian. Pizza götürdüğün müşterilerden biri. Benim için çalışan bir restoran sırları üyesi. Teslimatı yapmadan sigara molası veriyorsun. Yoldan kız arkadaşını alıyorsun. Taksi şoförü müsün sen acaba?
6: Deni, çok özür dilerim. Kötü bir günümdeydim. Bir daha olmaz. Söz.
1: Burada çalışmak istiyorsan işine bağlılığını göstermen gerek.
6: Tamam.
4: Neden gülüyorsun anlamadım Chris. Asıl sorun sensin. Panodaki Adriana'yı tanıdım. O da restoran sırları ekibimden. 10 yerine 9 sandviç götürdün ona. Sandviçlerden birini yedin.
2: Bir tane daha alıp gelecektim.
4: Ve sonra ona adi dedin.
2: Ama adilik etti.
4: Dalga mı geçiyorsun? Öfkeyle araba kullanıyorsun. Bağırıp çağırıyorsun. Hızlı sürüyorsun.
2: Yolu mu kestiler? Tabii bağırırım. Tabii.
4: Sen bu adamı ve restoranını temsil ediyorsun. Arabada şirketin logosu var. Sürücüsü böyle davranan bir restorandan kim sipariş vermek ister ki? Davranışların Deni'nin işlerini etkiliyor. Bunun farkında
1: benden ve müşterilerimden çalıyorsun. Faturaları şişiriyorsun. Şaka mı bu?
2: Kendime biraz para ayırdım sadece. Kirama zam geldi.
1: Senin kirandan bana ne? Bu işi sen kabul ettin. Para az geliyorsa gidersin. Kovuldun. Seni kovuyorum. Defol git.
2: Ne diyorsun sen ya?
1: Hadi güle güle.
2: Hoşça kal, hoşça kal.
1: Aynen, iade ediyorum.
2: Saçmalık bu.
4: En doğru kararı verdin. Bence o adamı kovmak doğru şeydi. En iyisini yaptın.
1: Bence Mike'ta umut var. İyi biri, bunu unutmamak gerek. Charles'a ve restoran sırlarına teşekkür ediyorum. Bu restoranda bir 25 yıl daha geçirebiliriz bence. Sonraki nesillere devredebilirim burayı.
0: 4 ay sonra. Chris kovulduktan sonra başka bir restoranda iş buldu. Mike artık mesai saatlerinde şahsi meselelerle uğraşmıyor. Deni, müşterilerinin artık Bella Luna'nın paket servisinden şikayetçi olmadıklarını söylüyor.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kredit.
2: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Geliyorum.
5: Evet.
6: Harikasınız ya.
1: Nasıl oldu?
6: Hadi bakalım.
7: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4.000 lira indirimle al.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Vay toplantılar.
17: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: bölümde 70'li yılların klasik ve sıra dışı bir modelini kurtarıyoruz. Evet, aradığım bu değildi.
1: Hayır, buraya gel.
0: Görüşmek üzere.
1: Gel dedim.
0: Arabayı alarak büyük kumar oynadım. Anlaştık. Bakalım Ed bu zorlu görevi kabul edecek mi?
2: Bu araba yıllar boyunca dünyanın en kötü arabası seçildi. Çoğu insan bu modelden nefret eder.
0: Tuhaf bir efsane olan Pacer'ı aranan bir otomobile dönüştürebilecek miyiz? Kaliforniya'daki yeni atölyemizde klasikleri aramaya devam ediyorum. Ed mi? O da sihrini kullanarak arabalarımızı para kazandıran makinelere dönüştürecek. Umarım kar edebiliriz. Planımız bu. Vay canına! Dünyanın en büyük küçük arabası olarak bilinen Pacer, Amerikan Motor Company'nin cesur bir tasarımı. 1975 yılında satışa sürülen bu hatchback, Amerikan pazarında yeni bir trend yaratmak istiyordu. Fakat dizaynı o kadar fütüristik ki satın almak için biraz cesur olmanız gerekiyordu. 6 yılda sadece 300 bin adet satabildiler. AMC şirketini iflasa bu aracın sürüklediğini söylüyorlar. Wayne'in dünyasında ve Eminem'in kliplerinde oynayan bu araba hala tartışmalara yol açıyor. Zamanının ötesinde olan ve pazarın dışında kalan Pacer'ı görmezden gelmek imkansız. Bu hatchbacklerden 300 bin adet üretildiği için arama motoruna adını yazdığımda tonla araç bulacağımı düşünebilirsiniz. Ama çok nadir bulunuyor. AMC'nin diğer araçlarından bolca var. AMX Coupe, Ramble ve diğer modeller ama çok az Pacer var. Çok nadir bulunan Pacer Station. Tam 19 bin dolar. En yüksek fiyatları görmem iyi oldu ama bu araba bana göre değil. Bir tane buldum. Fazla uzakta değil. San Jose, Kaliforniya. 1975 model Pacer. Rengi de çok hoş. Altın rengine benziyor. İlanda fena değil. Tertemiz ve değişensiz diyor. Evet evet, bunu arayacağım.
1: Alo, ben Mamie.
0: Merhaba Mamie, ben Mike. İnternetteki araba ilanın için aramıştım.
1: Evet, Pacer.
0: Biraz bahseder misin?
1: 3 ay öncesine kadar her gün sürüyordum.
0: Evet.
1: Sonra yeni bir araba aldım ve satmak istiyorum. 4000 dolar civarı.
0: Pekala, güzel. Eğer uygunsan bugün arabayı görebilir miyim?
1: Tabii ki, harika olur.
0: Sana mesaj atacağım, sonra adresini öğrenirim.
1: Bana uyar.
0: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Nasıl ama? Çok kibar bir hanımefendi ve Pacer'da aradığım tüm özellikler var. 4000 dolar fiyat verdi. Araba buna çok yakın. Görmeye gideceğim. Pacer'ın çok fazla lakabı olduğu için kötü bir şöhreti var. Aslında akıllıca bir tasarım. Geniş camlar küçük arabada büyük hissini yaratıyor. Araba satışa çıktığında çok farklı isimler taktılar. Uçan akvaryum, hamile gremlin, hamster vagonu gibi. Ama bunları bir kenara bırakıp para kazanmam gerekiyor. Ve bu arabayı çok ciddiye alıyorum. Şimdi Mamie ile görüşeceğim. Adresi burası. Bakalım neyle karşılaşacağız. Nasılsın? Mamie'yi arıyordum.
1: Evet, benim çok memnun.
0: Merhaba Mamie. Ben Mike. Pacer için geldim.
1: Tabii, görmek ister.
0: Evet, lütfen.
1: İşte burada.
0: Evet, anlıyorum. Fakat aradığım bu değildi. Teşekkür ederim. Görüşürüz.
1: Buraya gel dedim. Harika değil mi?
0: Sıra dışı olduğu kesin.
1: Müthiş görünüyor. Çünkü bu bir
0: canlısını görünce insanın ağzı açık kalıyor. Bu... 1970 model mi?
1: 75.
0: Yani 40 yaşında.
1: Evet, benden yaşlı olduğu kesin.
0: Tamam, bir göz atalım.
1: Tabii.
0: Aa, pencerelere bak, çok büyük.
1: Evet, arabayı sürerken geniş bir görüş açısı sağlıyor.
0: İçini de görmek isterim.
1: Evet.
0: Kapılara bak. Çok büyük değil mi? Şunun genişliğine bak.
1: Çok ağırdır.
0: Evet öyle. Ve bu daha küçük olanı. Diğer taraftaki daha ağır değil mi?
1: Evet.
0: Yolcuların arka koltuğa geçmeleri için alan yaratıyor. Evet, bir bakalım.
1: Evet.
0: Oo, gürültülüymüş. İçi fena değil, taban döşemesi ve arka koltuklar iyi durumda.
1: Evet.
0: Hidrolik direksiyon mu? Güzel. Harika bir bank koltuk.
1: Çok geniş.
0: Bugünlerde bulmak zordur. Otomatik vites kolu.
1: Evet, ama biraz bozuk. Size hangi viteste olduğunuzu göstermiyor. Sayarsanız sorun olmuyor.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Yani gösterge bozuk.
1: Evet, evet öyle.
0: Çalışan ve yürüyen bir araba olduğunu söylüyorsun.
1: Doğru.
0: Çalışacak mı?
1: Umarım. Evet.
0: Motorda sorunsuz gibi
1: evet,
0: görünüyor.
1: Öyle.
0: Kaputun altına bakalım.
1: Tamam.
0: Aha, işte bu.
1: Doğru.
0: Vay canına. Öncelikle bu arabayı hiç yıkamaz mısın? Şunun pisliğine bak. Motorun sesi çok güzel.
1: Evet.
0: Yolda giderken bir sızıntı veya başka bir sorun yarattı mı?
1: Hiçbir zaman.
0: Hayır mı?
1: Hayır.
0: Bu arabayı gerçekten tanımanın tek yolu... Sokağa çıkıp test sürüşü yapmak. Senin için uygun mu?
1: Tabii ki, sen bilirsin.
0: Teşekkür ederim. Yüzüm gülüyor çünkü bu araba gerçekten sıra dışı. Sadece şoför için değil, yoldaki diğer arabalar için de alışılmadık bir durum. Görüş açıma bakın. 360 derece açısı var. Muhteşem. O kadar fazla cam var ki kendimi seradaki bir sebze gibi hissettim. Peki sürüşü nasıl? Tuhaf olduğu kesin. Bu kadar küçük bir arabanın agresif olacağını düşünürsünüz. Fakat hantal ve yavaş. Ve otomatik vites konusunda hangi viteste olduğumu göremiyorum. Arabanın performansıyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyordum. Görünen o ki aracı tasarlarken yağ basıncı göstergesine ihtiyacımız olacağını hiç düşünememişler. Hararet ve akü göstergeleri bile yok. Burada sadece vitesi ve yakıtın durumunu görebiliyorsunuz. Bu kadar. Asıl soruya gelelim. Bu aracı satın almak istiyor muyum? İyi durumda bir Pacer bulmak istiyordum ama sanırım başaramadım. Arabanın beğendiğim yanları var. Bütün parçaları yerinde ve çalışır durumda. Ama kötü yanlarını göz ardı edemeyiz. Boyaları çok eskimiş. İç döşemeler dağılıyor. Ve parçaları elimde kalıyor. Ama bu durumlarda ben ve Ed devreye giriyoruz. Bu fütüristik bir araba. Ama geleceği yok. Ona geleceği yaratabiliriz. Bu arabayı kurtarmamız gerekiyor.

0: Nasıl ineceğim?
1: Çok affedersin, söylemeyi unuttum. Kapı içeriden açılmıyor. Ve bu da sürekli düşüyor maalesef.
0: Palyaço arabası gibi. Kapı kolu da yok, değil mi?
1: Bu tarafta yok.
0: Kayıp mı?
1: Evet, ama dışarı uzanabiliyorsun. Ben böyle yapıyorum.
0: Ciddi misin?
1: Bunların dışında arabayı beğendin mi?
0: Haberler iyi.
1: Öyle mi?
0: Evet evet, çok keyif aldım.
1: Satın alacak kadar beğendin mi?
0: Fiyata bağlı. Sen 4000 dolar istemiştin.
1: Evet.
0: Sana 3000 dolar verebilirim.
1: 3000 mi?
0: Evet evet evet, bence bu araba için yeterli.
1: Aa, Pacer benim bebeğim gibi. 3000'den biraz daha fazla edeceği kesin.
0: Bebeğinin yeni bir anneye ve babaya ihtiyacı var. Çünkü iyi bakılmamış. Bu arabaya sahip çıkmak isterim. Oh. Yeni bir eve gitmeli. Sana 3000 dolar verebilirim.
1: Bence evlatlık ücreti olarak en az 3500 doları hak ediyor. Öyle değil mi?
0: 3500 dolar. Tamam, anlaştık. Evet, artık bir Pacer'ım var.
1: Tebrik ederim.
0: Babana gel, gel babana. Pacer'ı yeni evine götürmek için sabırsızım. Ama Ed bu arabanın sorunlarını görünce acaba ne tepki verecek?
2: Ya, Pacer mı?
0: İyi mi yoksa kötü mü? Koca Ed'i ufak arabada yeteneklerini göstermesi için ikna etmem zor olacak.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Çekiyorum.
6: Evet.
7: Harikasınız
8: ya.
7: Nasıl oldu?
8: Bakalım.
6: Hemen.
9: Hadi bakalım. Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Biraz fazla almadınız mı?
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
20: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
21: Bravo!

0: Kuzey Kaliforniya'da Amerikan otomotiv dünyasının en tuhaf klasiklerinden birini buldum. Nadir bir AMC Panther. Kaybolmaya yüz tutmuş bu hatchbacklerden birini kurtararak ilklerin adamı olmak istiyorum. Sonuçta etkileyici yanları da var. Köşeyi dönüp arabayı ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Ama iyi anlamda değil. Sadece 2230 sterline 70'lerin klasiğini kurtarmak için risk almaya değer. Anlaştık. Artık bir Pacer'ım var.
1: Tebrik ederim.
0: Babana gel. Güneydeki atölyemize dönerken güneş de açıyor ve keyfim gerçekten yerinde. Verimli bir gündü. Pacer'ı uygun fiyata satın aldık. Bu araba gerçekten olay. Geçmişte çok farklı arabalar kullandım. Ama bu çok farklı. Beğendiğimi inkar edemem. Pacer'ı aldığım için çok mutluyum. Ama asıl engeller şimdi başlıyor. Çünkü geleneksel restorasyon yöntemlerini bu arabada uygularsak kar marjımız oldukça düşecek. Para kazanmamız imkansız. Arabayı farklı hale getirmek için yeni yaratıcı çözümler bulmam gerekiyor. İnsanların bu farklı araca bakışını değiştirmek için arabanın görünümünü tamamen değiştirmeliyiz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? En büyük endişem Ed'in çalışmak isteyip istemeyeceği. Bu arabayı alarak çıldırdığımı düşünebilir. Ed'i ikna etmem gerek. Bu külüstürün altında 21. yüzyıla yakışır bir cevherin olduğu konusunda ikna etmem gerekiyor.

0: Wow. Aa, Pacer mı?
1: İyi mi yoksa kötü mü?
0: Açıkçası bu konsept hoşuma gidiyor ama arabayla ne yapmak istediğine bağlı.
1: Çok farklı ve eşsiz bir tasarım olacak. Kırmızı ışıkta durunca herkes bu arabaya bakacak.
0: Sanırım milyonlarca dolar paran var.
1: Hayır.
0: Azmini takdir ediyorum ama şunu unutma. Pacer yıllar boyunca dünyanın en kötü arabası olarak seçildi. Ve bundan nefret eden çok fazla insan var.
1: Benim istediğim de bu. Herkesin yanlış düşündüğünü kanıtlayacağım. Arabanın kalitesini görmelisin. Hadi bak.
0: Aslında dışı çok canlı ve parçalar birbiriyle uyumlu duruyor. Farklı tasarımını görünce çok beğendim doğrusu.
1: 6 silindirli güzel bir motoru var. Tamamen orijinal ve iyi haber ne biliyor musun? Hiçbir işlem yapmana gerek yok. Sorunsuz güzel çalışıyor. Ama iç tasarımında sorunlar var.
0: Bank koltuğu çok beğendim. Benim için sürpriz oldu ama iç döşemeler 70'lerin büyük babası tarzı değil mi?
1: Evet evet, burası biraz dağınık. Koltuk kılıflarını değiştireceğiz. Halılar da aynı şekilde. Çünkü çok derbeder görünüyor. Vites göstergesi de çalışmıyor. Hangi viteste olduğumu göremiyorum.
0: Asıl amacını anlayamadım.
1: Acele etme. Yapacak çok işimiz var. Birkaç santim alçaltmaya ne dersin?
0: Yere yakın mı?
1: Evet, evet. Duruşunu değiştirmeliyiz. Daha agresif olabilir. Bence çok uygun.
0: Evet, bir arabayı daha hoş görünür hale getirmek için en eski yöntem kaportayı alçaltmaktır. Aynı zamanda jantları da değiştireceğiz.
1: Evet, olabilir. Vinil kaplama nasıl?
0: Yani arabayı alçaltacağız. Ayrıca jantları, dış ve iç tasarımları da tamamen değiştireceğiz.
1: Evet.
0: Çok iyi fikir.
1: Pacer konsepti için birlikte çalışacak
0: mısın? En rahat benimle anlaşırsın.
1: Aa, buna yorum yok. İçeri geçelim. Bu bir Pacer.
0: Çok havalı. Pacer'ı daha da havalı hale getirmek için öncelikle süspansiyonları alçaltacağız. Bunun tek bir çözümü var. Ön süspansiyon için uzun yayları 5 santim daha kısa olan yaylarla değiştireceğiz. Yay değiştirmek kolay görünebilir. Ama süspansiyon baskı altında duran çok kompleks parçalardan oluşuyor. Öncelikle frenk kaliperini sökmem gerekiyor. Ama bu işi yaparken bir sürprizle karşılaşıyorum. İşte bu çok ilginç. İlk kez tek parça halinde duran bir kaliper görüyorum. Hareketli parçasını görebilirsiniz. Ve taşıyıcı parça. Cıvatalarla değil de bu takozla hepsi sabitlenmiş. Parçayı söktükten sonra kaliperi de yerinden oynatabileceğiz. Ve bu gerçekten çok akıllıca. Eski yaylara kolayca ulaşıyorum. Ama çok fazla yük var ve elle sıkıştırmak imkansız gibi. Bu yüzden kendi ekipmanımı tasarladım. Uzun bir giriş, metal plaka ve cıvatalar. Süspansiyon kolunun altına metal plakayı sabitledik. Hareketini tamamen durduracağını ümit ediyorum. Yani alt süspansiyon kolunda sıkıntı yok. Üst kolu çevirdiğimde birbirine plakayla bağlı oldukları için ikisi de dönecek ve yaylar sıkışacak. İşte bu şekilde çeviriyoruz. Bir tur daha. Evet, bu yeterli. Alt süspansiyon kolundaki yayı destekledikten sonra sökmeye başlıyoruz. Alt süspansiyon şasiye 4 farklı eksantrik puluyla bağlı. Yerlerini sabitlemezsem yol tutuşta sorun çıkabilir. Sökmeden önce bütün pulların bağlantı noktalarını işaretliyorum. Hepsinin kusursuz olması gerekiyor. Cıvatanın arkasındaki somunu çıkardıktan sonra hareket ettirebiliriz. Sonuçta eksantrik pulunda ufak bir hareketin süspansiyonu ne kadar hareket ettirdiğini görebilirsiniz. Aynı pozisyonda kalarak ilerlemesi çok önemli. Yanlış bağlantı yaparsak bombeler oluşabilir. Kötü yol tutuş riski var ve süspansiyon geometrisi bozulduğu için kazalar olabilir. Bütün parçalar söktükten sonra yaylara ulaşıyoruz. Süspansiyon hala baskı altında. Bu yüzden dikkatli olacağım. Biraz geri çekiliyorum. Evet. Üstteki cıvatayı söktükten sonra süspansiyon ayrılacak. İşte böyle. İlk yayı söktük. Şimdi yenilerini takma zamanı. Bunlar benim özel siparişlerim. Arabayı 50 milimetre alçaltacak. Ayrıca sürüşü daha keskin olacak. Ve buna kesinlikle ihtiyacı var. Eski yayları kesip kısaltabileceğinizi söyleyenler var. Sakın inanmayın, çok tehlikeli. Yayların uçları düzleştirilir ve bu oranlar en iyi performans için yapılır. Kendiniz keserseniz süspansiyon kolu için yeterince düz parçalar oluşmaz. Ve arabaya zarar verirsiniz. Son olarak amortisörü söküyoruz. Öndekini hallettik. Arkadaki ise daha kolay. Ön süspansiyonu hallettik. Sıra arka süspansiyona geldi. Gördüğünüz gibi şaft yaprak yayların üstünde duruyor. Arabayı alçaltmak için tek yapmamız gereken şaftla yayın arasını açmak. Gerçekten çok kolay olacak. Şaft büyük bir U cıvatasıyla sabitlenmiş. Çözümse daha uzun bir U cıvatası. Mike benim için bir tane buldu. Tek yapmamız gereken yenisini takıp sabitlemek. Ara parçası şaftı yükseltip yayları alçaltacak. Böylece jantlar tekerlek paneline daha yakın duracak. Yeni U cıvatası da hepsini sabitleyecek. Şaftı yaylardan ayırmayı başardım. Neyse ki çok zor olmadı. Şimdi Mike'ın getirdiği ara parçayı takabiliriz. Bir sorunumuz var. Şaftın bu parçanın tam üstünde durması gerekli. Burada büyük bir boşluk var. Ama parçanın da ufak bir çıkıntısı var. Alttaki çıkıntı da parça için ayrıca tehdit oluşturuyor. Tamamen sabitlenmezse şaft süspansiyonda gevşek durabilir. Bu durumda devam edemem. Fiyatı yüksek olan özel yapım bir parçaya ihtiyacım var. Bu sorun için Mike'la görüşeceğim.
1: Güney Kaliforniya, modifiye araba cenneti gibi. Yani özel metal parça üreten çok fazla atölye var. Orada mısın? Evet, başımın etini yemeyi bırakacak. Kolay gelsin. Mike sen misin?
2: Evet, sen de Mike.
1: Evet, ben de Mike'ım. Memnun oldum.
2: Evet, evet.
1: Telefonda sana bahsettiğim parça buydu. Burada üretiyor musunuz?
2: Evet, evet, tabii. Her türlü özel parça üretiriz. Bizim için çok kolay olacak bu iş. Merak etme. Gerçekten.
1: İlk olarak parçayı ölçüyorlar. Böylece özel üretim parça süspansiyon koluna tam olarak oturacak.
2: Bu parçayı imal edeceğim. Sonra içindeki boşlukları keseceğim.
1: En sevdiğim aletlerden birini kullanıyorsun. Vernier kumpası.
2: Evet, her gün kullanırım.
1: 1631 yılında icat edildi. Daha iyisi de yapılamadı. Ölçüleri aldıktan sonra programa aktarıp 3 boyutlu modelini mi çiziyorsun?
2: Evet, bunu çizmek zor iş değil doğrusu.
1: 3 boyutlu model hazırlandıktan sonra şimdiki işlem ekrandaki hatların özel bir döküm makinesiyle gerçek demire dönüştürülmesi. Bilgisayarda çizdiklerinin hepsi bu makineye aktarılıyor değil mi?
2: Evet, ölçüleri programla aktardık. Şimdi parçayı koyup kesmeye başlıyoruz.
1: Sabitlendi ve hazır. Mike düğmeye basmam için izin veriyor. Başlıyor muyuz?
2: Evet.
1: Makinenin kafası karbitten üretilmiş. Demiri kesecek kadar sağlam bir materyal. Parça yüksek sıcaklıktan etkilenebilir. Yağlama ve soğutma için bu sarı sıvı kullanılıyor. İlk kesme işlemi 5 dakika kadar sürdü.
2: İkinciye başlıyoruz.
1: Oval boşluğu kesmek için parçayı çeviriyoruz. Süspansiyon bağlantısının üzerinde yer alacak. Mike, bu muhteşem. Hepsi özel yapım ve işe yarayacağını biliyorum. Pacer'ın görüntüsünü değiştirecek. İki tanesinin fiyatı ne kadar?
2: İkisi için $200 diyelim sana.
1: Teşekkür ederim Mike, minnettarım.
2: Tamam.
1: Atölyeye dönme zamanı geldi. Süspansiyon sorununu çözmek üzereyim.
0: Nasıl olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Fakat Pacer'dan para kazanmamızı sağlayacak desen tasarımı için zorluklarla karşılaşıyoruz. Arabayı bir daha gördüğümde çingene pembesi ve yeşil film camlı olacak sanırım.
0: Çok iyi fikir.
1: Düşünme bile.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. paran da hemen cebinde olur.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
10: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
12: Bir şey değil mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: 75 model Pacer'ın çok çekici yanları var. Gerçekten harika bir tecrübe. Denemeden anlayamazsınız. Ama arabanın kötü bir şöhreti var ve bunu değiştirmek istiyorum. Öyle bir Pacer hazırlayacağız ki şüphe duyan herkesin fikri değişecek. Evet, süspansiyonları alçaltıyor. Getirdiğim özel yapım parçayla çalışmalarını tamamlayabilir.
1: İşte Mike'ın getirdiği yeni alüminyum ara parçamız. Umarım yerine uyar. İyi görünüyor. Bakın, çok güzel oturdu. Ara parçayı yerine koyduktan sonra uç cıvatasını sabitliyorum. Süspansiyon hareket ediyor. Şimdi ne kadar alçak olacağına karar vereceğiz. Büyük fark yarattı. Araba artık çok daha agresif ve yarışa hazır durumda. Hantal arabayı değiştirdik. Pacer artık hızlanabilir. Para kazanmak istiyorsak her parçanın kusursuz çalışması gerekiyor. Küçük hatalar potansiyel müşterileri caydırabilir. Bu yüzden Mike da vites göstergesini tamir etmemi istiyor. Gösterge çalışmadığı için düz gideceğinizi sanırken aslında geri viteste olabilirsiniz. Sonuçları kötü olur. Tamir edilmesi gereken ufak ama önemli bir güvenlik hatası. Basit bir kablo ile çalıştığını tahmin ediyorum. Direksiyon miline bağlı vites kolu göstergeyi de hareket ettiriyor. Tüm panelleri söktükten sonra sorunu çözmeye başlayabiliriz. İçeriği görmek biraz zor. Orada bir kablo olduğunu tahmin ediyorum. Çekmeyi deneyelim. İşte bu. Gösterge ileri geri hareket etmeye başladı. Ama direksiyon miline bağlantısında bir sorun olmalı. Aynayla kontrol etmem gerekiyor. Aynamızı alalım. Göstergeye bağlı bir kanca parçası var ama kablonun ucu bükülmüş. Kancanın etrafında ikiye katlanmış olabilir. İki parçanın birleşmesi gerekiyor. Kablonun iki ucu da kıvrılmış. Ve bir ucu açıkta kalıyor. Niye kırıldığını veya neden bağlanmadığını bilmiyorum. Bu yüzden güvenli olması için yeni bir kablo bağlayacağım. Balık oltası kullanıyorum. 27 kilogram ağırlığa kadar dayanıklı. İki ucunu da kıskaçla sabitliyorum. Sonuçta bu ürün çok sağlam olacak. Ve arabadaki ömrü uzun olacak. Doğru uzunlukta olması için eskisini model olarak kullandık. İşte yeni kablomuz hazır. Şimdi gösterge bağlantısını yapacağız. Saçma ve sinir bozucu bir işlem. Şimdi başka bir balıkçı ekipmanı daha kullanacağız. Kanca yardımıyla kabloyu gösterge koluna takmayı deniyorum. İşte böyle. En güzel yanı şu. Eğer işe yararsa sadece 10 dolar harcamış olacağım. Mike bu tasarruftan çok memnun kalacak. Doğru pozisyona geldi. Çok güzel. Şimdi son olarak alt kısmını sabitlemem gerekiyor. Bağlantıyı yaptık. Evet, işte böyle. Park vitesi, geri vites, boş vites, 2 ve 1. Sorunsuz çalışıyor. Ucuza hallettik. Ama yapması sinir bozucuydu.
0: Evet, iyi misin?
1: Çok iyi.
0: Nasıl gidiyor? Seni görmek güzel. Aa, beni şaşırtmadın. Arabanın görüntüsünü değiştireceğini tahmin ediyordum.
1: Evet ama bu zaman alacak. Hazırlıklara devam ediyorum. Tekerlek panelinin yere yaklaştığını görebilirsin.
0: Yüksekliği ayarlayarak arabanın tarzını biraz değiştirmişsin. Ama hala yapacak çok işimiz var. Planın nedir?
1: Pek çok insan bunun facia bir tasarım olduğunu düşünüyor ama bence tam...
0: Evet, iyi misin?
1: Çok iyi.
0: Nasıl gidiyor? Seni görmek güzel. Aa, beni şaşırtmadın. Arabanın görüntüsünü değiştireceğini tahmin ediyordum.
1: Evet ama bu zaman alacak. Hazırlıklara devam ediyorum. Tekerlek panelinin yere yaklaştığını görebilirsin.
0: Yüksekliği ayarlayarak arabanın tarzını biraz değiştirmişsin. Ama

0: biraz zaman vermen gerekecek. Araba benzersiz görünecek.
1: Evet, benim için korkutucu çünkü Pacer'ın görüntüsünü değiştirme yetkisini tamamen sana veriyorum. Arabayı gördüğümde çingene pembesi ve yeşil film camları olabilir.
0: Harika bir fikir.
1: Aklından bile geçirme. Sakın bunu yapma.
0: Yeni desenler için farklı bir renk şeması yaratmak istiyoruz. Aracın görüntüsünü tamamen değiştirecek. Heyecandan uykularım kaçıyor. Sıradan bir renk olmasını istemiyorum. Çok farklı ve aynı zamanda fütüristik görünmeli. Zor olabilir ama başaracağımızı biliyorum. Tasarımı bitirdikten sonra boya üzerinde çalışmaya başlayacağız. Ana rengin nasıl göründüğünü çok merak ediyorum. Merhaba Tamara.
2: Merhaba, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
2: Çok iyi, seni görmek güzel.
0: Seni de öyle. Araba ne durumda?
2: Müthiş görünüyor.
0: Gerçekten harika. Şuraya bak. Korkunç bronz renginden kurtulmak büyük fark yarattı. Ama asıl ilginç olan pencere kenarlarının belirginleşmesi. Bu çıtalarla oynayarak arabanın görüntüsünü tamamen değiştirebiliriz. Daha sade olacak. Yani tasarımın farkını şimdiden görebiliyoruz. Bu muhteşem. Açık gri renk tasarımın ana rengi olacak. Yüksek teknolojili parçalar ekleyeceğiz. Fütüristik bilim kurgu görüntüsü için altıgen şekiller uygulayacağız. Şimdi kesim odasında Jeff'le görüşeceğim. Altıgen baskı hazır.
3: Evet, bize verdiğin dizayn buydu. Çizim makinesinden çıkardık ve şablon hazırdır.
0: Sadece PVC'nin üstü kesilmiş görünüyor. Kağıdın içine kadar girmemiş.
3: Evet, makinedeki bıçağın yüksekliğini ayarlıyoruz. Kağıda kadar inmiyor ve sadece kesiyor. İşimiz bittiğinde elimizde beyaz bir kağıt kalıyor.
0: Arabanın her tarafının altıgenlerle kaplı olmasını istiyorum. Pacer'ın orijinal hatlarını bize unutturacak. Çünkü zayıf tasarımlar var. Ayrıca bir sürprizi de var. Düz ışık yansıdığı için gri renkte altıgenler çok belirgin görünmüyor. Ama projektör veya neonla şekiller belirgin hale gelecek.
3: Evet, harika görünecek.
0: Yapacak çok işimiz var. Baskıların çıkartmalarını söküyorum. Biraz dikkat gerektiren bir iş. Ama baskıyı arabaya koymak daha da zor olacak. Anthony ısı tabancası kullanarak baskıları sabit şekilde uyguluyor. Merhaba Anthony. Sana biraz daha parlak altıgen baskı getirdim. Harika görünüyorlar değil mi?
4: Evet öyle.
0: Altıgenler koruyucu kağıtla baskı kağıdının arasında bulunuyor. Evet, işte böyle. Anthony önce koruyucu kağıdı söküyor. Pekala. Şimdi işimiz zorlaşacak çünkü baskıyı hizalayacağız.
4: Evet, zaman alabilir.
0: Bu noktada acele etmemek gerekiyor.
4: Kesinlikle.
0: Bu işlemi çok kez yaptım. Bir kez kıvrıldığı zaman düzeltmek kabus gibi oluyor.
4: Evet öyledir.
0: Her tabaka için yaklaşık 17 metrekare baskı kullanıyoruz. Metrekaresi 51 dolar. Yaklaşık 35 sterlin. Bu yüzden titiz davranıyoruz. En iyi yöntem koruyucu kağıdı 180 derece açıyla çekmek. Böylece baskı yukarı kalkmıyor. Bu kez köşedeki desenler havada kaldı. Anthony elleriyle düzeltmeye başlıyor. Pekala Anthony. İşte bir altıgen baskı daha. Yapacak çok işiniz vardır. Seni çocuklarla yalnız bırakayım. İşi profesyoneller yapsın. Görüşmek üzere.
4: Tamam, görüşürüz.
0: Baskıları tamamlamak için herkes seferber oldu. Yoğun iş gücü gerektiren bir iş. İstediğimiz görüntüyü elde etmeleri tam 4 gün sürdü. Fiyatı mı? 5000 dolar civarında olacağını tahmin ediyorum. Anthony, çok çalıştığınızı görebiliyorum ve hala yapacak işleriniz var. Ama son şemayı da size göstermek istedim. Burada arabanın hatlarını ortaya çıkardım. Ama pencereler için istediğim yeni hatlar da mevcut. 6 milimetrelik yansıtır filmle kaplamanızı istiyorum. Tamam mı? Altılık olacak. Şimdiki halinden daha parlak olacak. Amacım şu. Işık vurduğunda uzun pencere hatlarının daha

0: bilgin olmasını istiyorum. Filmin içinde de parlak kısımlar var. Anlaştık mı? Sana bırakayım mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Görüşmek üzere. Arabanın son halini görmek için sabırsız sanıyorum ama parlak gri baskılar yüksek maliyetli olduğu için karımızı düşürebilir diye endişelerim de var.

0: alırsın gel.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
3: Ne istersen neon bir.
4: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
1: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: ...70'lerin Pacer'ını satın alarak zor bir işe giriştik.
10: İstediğin şeyin farkında mısın? İyi görünen bir Pacer mı?
9: Evet, bu açıdan bakarsan gerçekten çok zor. Ama Ed, yaratıcılığını kullanmayı iyi biliyor.
10: Bu araba bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünecek. Fütüristik bir şey olacak, 21. yüzyıla aitmiş gibi.
9: Fakat bu tuhaf hatchback'le daha yapacak çok işimiz var. Şimdi Ed, antika iç döşemelerle ilgileniyor.
10: Eski kahverengi paneller arabanın yeni konseptine hiç uymuyor. Bu demode görüntüyü saklayıp yeni tarzı yaratmak için farklı bir yöntem buldum. Buna floklama deniyor. Bu zekice işlem panellerin yüzeyini milyonlarca küçük partikülle kaplıyor. Öncelikle yüzeyi plastik dolguyla kapatıyoruz. Eski kahverengiyi yok ettik. Bir yapıştırıcı tabakasının üzerine fiber parçacıklar serperek yumuşak bir alan yaratacağız. Eşit bir şekilde floklama yaptığımızdan emin olmak için basit haliyle bilimden faydalanıyoruz. Statik elektrik. Balonu olduktan sonra saçlarınızı çektiğini bilirsiniz. Burada da aynı prensip var. Fiber tanecikleri pozitif akımla dolduruyoruz. Panelleri ise topraklıyoruz. Yani negatif akım oluşuyor. Böylece yapıştırıcı yüzeyi fiber parçacıkları çekecek. Yapıştırıcı kuruduktan sonra parçacıklar artık orada kalacak. Püf noktasını da anlatayım. Panellerin arkasında bantlı alüminyum kullanıyorum. Daha iyi bir topraklama ve statik bir alan yaratıyor. Şimdi panelleri yapıştırıcıyla kaplayacağız. Bunun için zamp tabancası kullanıyoruz. Yapıştırıcıyı incelttim. Tabancanın hortumundan sorunsuz geçecek fakat sorun şu ki kuruyunca çok kötü bir koku bırakıyor. Bunu önlemek için kahve esansı katıyorum. Arabanın içi keskin zamp kokusu yerine kahve kokacak. Sadece birkaç damla. Yapıştırıcıya kahve kokusunu da kattıktan sonra floklama için diğer parçaları da hazırlayıp boya kabinine geçiyorum. Bütün partiküller bu kabinin içinde kalacak ve atölyemde kirlenmeyecek. Zamp püskürttükten sonra kuruması için 10 dakika sürem var. Her şeyi önceden hazırladım ve parçaları tek tek boyayacağım. Bu işi ilk kez yapıyorum ve görüyorum ki çok sinir bozucu. Yapıştırıcıyı püskürtmek kolay iş ama panellere topraklama yapmak gerekiyor. Floklama için makineyi çalıştırıyoruz. Floklama tanecikleri makinenin ucunda yer alıyor. Salladığımda panelin üstüne düşüyorlar ve sabit kalıyorlar. 2 santimetre alan için toplam 60 bin partikül olacak. Harika görünüyor. Partiküllerin yapıştırıcıya oturması 10 ila 15 saat kadar sürüyor. Elimde çok panel var. İşimin uzun süreceği kesin. Ben floklama yaparken boya atölyesi de baskıyı tamamlıyor. Pacer son rötuşlar için atölyede beni bekliyor. Büyük bir değişim oldu. İç tasarımdaki yeni fikirlerimle hazırladığım paneller ve halılar da arabaya çok yakışacak. Yepyeni halılarımızı ve panellerimizi yerleştirdik. İç döşemelerle işimiz bitmek üzere. Şimdi koltukları halledeceğiz. Gördüğünüz gibi hepsini parlak beyaz süetle yeniden kapladım ve müthiş görünüyorlar. Beyaz renk araba koltuğu için pratik olmayabilir. Ama arabanın dışıyla uyumlu olmasını istiyorum. Konseptten hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Bu Pacer diğerlerinden çok farklı olacak. Her detaya önem veriyorum. Eski ön farları yüksek teknoloji yeni farlarla değiştirip daha güvenli ve tarz hale getirdik. Sonuç muhteşem oldu. Eski arabada çelik jantlar vardı ve kapakları hasarlıydı. Şimdi yeni jantları takma vakti. Bu yeni jantlar çok havalı çünkü üstünde geometrik şekiller var. Beşgen ve altıgen şekiller arabanın kalan desenleriyle çok uyumlu olacak. Jantlar son dokunuştu. Şimdi Pacer'ı sergilemeye hazırız. Paul, ışıkları söndürür müsün? Doğru ışıkta tüm desenler canlanıyor. Altıgen ağların parladığını görüyorsunuz. Hepsini yeni hatlara borçluyuz. Ön camdan arka kaportaya kadar uzanıp yükselen keskin hatlar tasarladım. Arabayı daha güçlü gösteriyor ve amaca da uygun. Dünya üzerindeki en havalı Pacer bizimki. Aslında bu dünyaya da ait değil. İşte bütün ihtişamıyla karşınızda duruyor. Pacer'ları görmezden gelemeyiz. Ama bunu yolda görünce gerçekten hayret edeceksiniz. Bütün arabalar bunu sıkıştırmak isteyecek. Mike, unutulmuş klasiklerin kurtarıcısı gibidir. 70'lerin bu güzel modelindeki cevheri de gördü ve hayata geçirdi.
11: Buna bayıldım.
10: Başta birkaç sorunu vardı.
11: Boyası çok eskimiş. İç döşemeler de dağılmış ve paneller elimde kalıyor.
10: Ama $3,500 bu araba için çok cazipti.
11: İşte bu. Artık bir Pacer'ım var.
5: Tebrik ederim.
10: Parçaları yeniledikçe arabayı daha çok sevmeye başladık. Külüstürden kurtulduk. Yeni Pacer'ımız artık yarışa hazır. Ama arabayı asıl değiştiren unsur yeni baskılar oldu. Parlak altıgenleri yapıştırmaya devam ediyoruz. Harika görünüyorlar değil mi? Bilim kurgu sokak dövüşçüsü, AMC'nin 21. yüzyıldaki gururlu koruyucusu, ne derseniz deyin. Bu dizayn Pacer'a eşsiz bir görünüm katıyor. Hem gündüz hem de gece. Ama bu gösteriş ucuza mal olmadı. Mike Pacer'ı çok uygun fiyata satın aldı. Bütçeyi aşmayacağımıza inanıyorduk ama masraflar arttıkça elimizi cebimize atmaya başladık. Ve sonuçta $13,000 yakın para harcadık. Mike Pacer'ı henüz görmedi. Bu tasarım için büyük kumar oynadım. Ben de arabayı kumar eyaletinde göstermeye karar verdim. Nevada'ya gidiyoruz.
11: Çok heyecanlıyım Ed. Pacer'ın son halini merak ediyorum.
10: Üstünü örttüm. Çünkü sen görünce daha çok etki yaratmasını istiyorum. Hazır mısın?
11: Evet, sabırsızlanıyorum.
10: İşte burada. Ne diyorsun?
11: Vay canına.
10: Öyle mi? Bu kadar mı? Beğendin mi?
11: İyi anlamda değildi. Biraz doğrusu şaşkınım. Fazla bilim kurgu değil mi?
10: Kesinlikle bilim kurgu. Zamanın ruhunu yakalıyor.
11: Bununla yakalanacağım tek şey soğuk algınlığı olur.
10: İçine binip test sürüşü yapınca fikrin değişecektir.
11: Denemekten zarar gelmez.

0: Şunu söylemeliyim Bay Edwards, iç döşemeler için fikirlerin müthiş. Floklamayı beğendim ama endişeliyim çünkü masraflı olabilir.
1: Yalan yok. Biraz masraflıydı ama diğer masrafları azaltmak için elimden geleni yaptım. Vites göstergesini ve süspansiyonu neredeyse bedavaya getirdik.
0: Jantları çok beğendim.
1: Çok ucuzdu.
0: İşte böyle. Keyfimi yerine getir. Peki desen baskı ne kadar tuttu?
1: Sana söyleyeceğim. Ama önce konseptimizin amacını anlaman gerekiyor. Bunun için de Reno'ya gideceğiz.
0: Kumar şehrine mi? Buna varım. Eğlenceli olacak.

0: Bütün bu renkli neon ışıklar desenlerimizi ortaya çıkarıyor. İşte sana bahsettiğim bu.
1: Çok zekice. Bunu kabul ediyorum. Hepsi çok parlak.
0: Bu yüzden de $5,500 tuttu. Mike, iyi misin?
1: $5,500 mı dedin?
0: Evet. Ama çok havalı.
1: Güzel görünebilir ama bunun yüzünden uykularım kaçacak. Pacer'ı satın alacak birini bulmalıyız. Fiyatı yükseltmemiz gerekecek. Şimdiye dek oynadığın en büyük kumar bu oldu, biliyorsun değil mi Edward? Bunu satmamızın tek yolu Renault kumarhanesinin önüne park edip kumarbazların gelmesini beklemek. Hem geometrik şekilleri hem de Pacer'ları seven birini bulmamız gerekiyor.
0: Çok üzüldüm. Beğeneceğini umuyordum ama sonuçta zarları attım. Bekleyip sonucu göreceğiz.
1: Hala kumardan bahsediyorsun.
0: Çünkü Renault'dayız.
1: Uzay aracımız Pacer birkaç haftadır internette satış için bekliyor. $16,000 alıcı bulmayı umuyordum. Yani yaklaşık 10.000 sterlin. Ama sonuç ne biliyor musunuz? Kimse satın almak istemedi. Şimdi yeni bir fikrim daha var. Vakıfların açık artırma sitelerini deneyeceğim. Hem adımız duyulacak hem de kanser vakıfları için para toplayacağız. Umarım büyük oynayan bir zenginin dikkatini çekebiliriz. Pacer 3 gündür açık artırmada bekliyor. Saatler geçtikçe tansiyon da yükseliyor. Denediğim en farklı satış yöntemi bu oldu. Her şeyi kaybedecek miyiz yoksa oynadığımız kumardan para kazanabilecek miyiz? Hızlı teklifler verildi. Ama bir noktada durdu ve yükselmedi. Pacer'ı $8,000 altına satabildik. Aldığım fiyatın 2 katı kadar. Yaklaşık $5,000 para kaybettik. Ama büyük bir avantajımız var. Kanser Vakfı'na $4,000 bağış yapmış olduk ve sonuçta bütün emeklerimize değdi. Etle birlikte arabaları baştan yaratmaya devam edeceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
3: Net. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı. Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek, seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
1: Ne istersen neon bir.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
4: Harika.
5: Nasıl oldu?
3: Nasıl
6: bakalım.
3: Hemen.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
9: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
10: Vay toplantılar!
11: Vay ödevler!

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Tahminat Tadilat'ın bu bölümünde rüya gibi bir yol tutuşu olan uzak doğulu bir güzeli izleyeceğiz. Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam. Ama bu Datsun 240Z kusursuz değil. Benim için onun tek sorunu otomatik şanzımanı. Et bu Datsun'u tamir edip düzgün bir otomobil haline getirebilecek mi?
1: Bu arabadan kazanç sağlayacağımızı nasıl düşünüyorsun?
0: İşte bu noktada sen geliyorsun. Ben daha çok performans arayışıyla yola çıkıyorum. Will, nasılsın? Ben Mike ve Ed değişen fiyatlarla savaşıyor.
1: Zamanlama hatalıysa tabii ki motor düzgün çalışmaz ama daha da kötüsü kendine çarpıp parçalanabilir.
0: Bir şeyleri eksik olan klasik arabaları buluyoruz. Ed onları tamir etmeye çalışıyor, ardından onları satıyoruz ve kazanç sağlıyoruz. ''60'ların sonlarında Japonya küçük, ucuz ve ruhsuz arabalarıyla ünlüydü. Datsun 240Z bu durumu tersine çevirdi. 1969'da piyasaya sürüldü. Bu doğunun İngiliz otomobillerine verdiği bir cevaptı. İngiliz arabalarından çok daha ucuzdu. Datsun daha şık giyimliydi ve daha iyi yol tutuşu vardı. Hemen çok popüler bir araç oldu. Sadece tasarımıyla çekici değildi. 2.4 litrelik 6 silindirli motor arabaya 150 beygir güç verdi ve 0'dan 100 kilometreye 8 saniyede çıkmasını sağladı. MGB'yi yenilgiye uğrattı. Bunların hepsini Japon güvenilirliğiyle sunuyordu. Bu tam bir klasik ve ondan bir tane istiyorum. Kaliforniya'nın Huntington plajında çok güzel bir gün ve ben de yerel bir restorandayım. Araştırmamı yapmaya hazırım. Datsun 240Z hem otomatik hem de manuel olarak piyasaya sürüldü ama burada insanların daha çok otomatik vitesi seçtiği Amerika'da bile manuel seçeneği daha çok arzulanır olmuştu. Ben de zaten bu arabayı arıyorum. Z model arabaları bulmak zorlaşıyor ve fiyatları yükseliyor. Bütçem buna yetecek mi? Bu arabalardan birini almak için yaklaşık 10 bin dolar bütçem var. Bu yaklaşık 6500 pound ediyor. Bu işten biraz para kazanmayı düşünüyorum ama manuel arabaların fiyatları bütçemden çok daha yüksek gibi görünüyor. Bir tane buldum, 72 model, bir 240 güzel bir araba, manuel. Fiyatı mı? 18 bin dolar. Başka bir 72 model manuel daha var, o da 18 bin dolar. Bir tane de mavi renkli var ve 25 bin dolar. Bir tane yeşil var ve 26 bin dolar. Benim bütçeme uygun olan 10.100 dolarlık bir 73 model var ama araba hurdaya benziyor. Bunu atölyeye götürecek olursam Ed'in beni affedeceğini sanmıyorum. Sanırım her şeyi tekrar baştan düşünmek zorundayım. Bilgisayarın karşısında oturup araba bulmaya çalışmak biraz moral bozucu. Bu yüzden yola çıkıp farklı bir yöntem denemeye karar verdim. Sabahın erken saatleri ve ben Irwin, Orange County'deyim. Eyaletin en büyük klasik araba toplayıcılarından birine gidiyorum. Burası inanılmaz, öyle değil mi? Buradaki arabaların ve insanların sayısına bir bakın. Amerikalılar gerçekten araçlarını seviyorlar. Eminim ki bütün bunların arasında bir yerde bir Datsun 240 olmalı. Olmak zorunda. Hadi gidip onu bulalım. Buralarda 240Z satan birilerini biliyor musunuz?
2: 240Z, henüz hiç ondan görmedim.
0: 240Z gören oldu mu? Manuel bir 240Z arıyorum. Birçok ülkeden birçok araba var ama 240Z yok. Gösteri sabah 6'dan akşam 7'ye kadar sürüyor. Ben havlu atmak üzereyim. Hiç Datsun 240Z gördünüz mü?
3: 24.
0: Datsun evet. 240Z, öyle mi? Gördünüz
4: evet,
0: mü?
4: Evet, burada var.
0: Nerede? Nerede gördünüz? Şu tarafta
4: evet,
0: mı?
4: Evet, o tarafta.
0: Şu tarafta. Peki. Kabul edelim. Biraz şanslı olmayı hak ediyorum. Ah! İşte şurada bakın. Evet, güzel bir araba. Rengine bayıldım. Bu araba kime ait? Bilen var mı?
2: Benim arabam.
0: Senin mi? Nasılsın? Ben Mike.
2: Ben David. Tanıştım.
0: Teşekkür ederim. Memnun oldum. Evet. Bu harika.
2: Bu inanılmaz bir araba. 72 model Datsun.
0: Kaç sahibi oldu?
2: 2 kişi.
0: Nereden geliyor?
2: Pasadena.
0: Hiç paslanma var mı?
2: Bu bir Kaliforniya arabası.
0: Muhteşem. Kesinlikle harika. David muhabbet etmek için burada değil, arabasını satmak istiyor. Ama önemli bir sorum olacak. Manuel vites mi?
2: Manuel olsaydı burada olmazdı.
0: Yani otomatik şanzımanlı.
2: Evet.
0: Bakabilir
2: evet,
0: miyim?
2: Evet, hadi bakalım.
0: Yan tarafları düzgün görünüyor.
2: Evet, temiz bir araba.
0: Bu iç kısmına bakın, muhteşem.
2: İç kısım orijinal siyah vinil.
0: Detaylarına bayıldım, harika. Evet, evet, evet, çok hoş. Hadi motoruna bir bakalım. Bu 2.4 ve 6 silindir mi?
2: Evet, doğru.
0: İşte burada. Harika görünüyor değil mi? Bütün paneller düzgün bir halde. Kaza geçirmiş gibi durmuyor.
2: Hiç kazası yok.
0: Üzerinde daha büyük bir radyatörü var.
2: Evet.
0: Fazladan soğutma. Sürüşü nasıl?
2: Harika gider. Güçlü ve yumuşak bir sürüşü
0: bu
2: var.
0: Bu kesinlikle tam da aradığım şey. Bunun için ne kadar istiyorsun?
2: $11,000.
0: $11,000. Bu benim için çok uygun bir fiyat aralığında. Sadece şanzımanı bana sorun çıkarıyor.
2: Önce bir kullan. Bir test sürüşüne çıkalım.
0: Güzel. Hadi yapalım.
2: Anlaştık.
0: Bir Datsun 240Z'nin direksiyonunun arkasında ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Bu arabalardan kullanmayalı yıllar oldu. Bunlarla yola çıkmak bir harika. Bir zamanlar bu arabalara 2.4 litre 6 silindirlik motordan 150 beygir güç geliyordu. Bu geçen sürede birkaçını kaybetmiştir ama yine de iyi hissettiriyor. Müthiş bir araba. Şuraya bakın. Bu yaştaki bir arabada bakmanız gereken şeyler, yıpranmış arka kısım bu arabanın arkasını biraz hareketli hale getiriyor. Yolda biraz sallanıyor ama bu araba gerçekten düzgün hissettiriyor. Viraja girerken size çok güven veriyor. Çok tutarlı bir hissi var ve yokuşu güzelce çıkıyor. Size gerçekten güven veriyor. Ve bu direksiyon milinin de çok iyi bir durumda olduğunu gösteriyor. Her şey çok güzel. Şimdilik her şey yolunda. Asıl mesele, bu arabayı almak istiyor muyum? Doğrusu ben gerçekten bir manuel istiyorum. Sorunsa cebimdeki para. Sanırım daha gerçekçi olmalıyım. Uygun bir tane bulamayacağım ve bu arabanın diğer her şeyi gerçekten çok iyi durumda. Benim için onun tek sorunu otomatik şanzımanı. Bence yapmamız gereken şey bu arabayı alıp vites kutusunu değiştirmek olmalı. Belki bu arabaya takacak bir manuel vites kutusu bulabiliriz. Motorun gücünü artırırız. Dış kısmını biraz toparlarız ve aniden elimizde arzulanan bir 240Z'miz olur. Ama o noktaya ulaşmak için bence oldukça fazla para harcamamız gerekecek. Geri dönüp sıkı bir pazarlık yapacağım. Bakalım bu arabayı daha iyi bir fiyata alabilecek miyim? Çünkü ne kadar çok para artırabilirsem daha sonra bu arabadan daha fazla para kazanabileceğimi biliyorum.
2: Nereye gittin? Polisleri arıyordum.
0: Bir araba almayı düşündüğünüzde onunla iyi bir tur atmalısınız ve bu iyi bir araba. Sadece otomatik şanzımanlı olmasını sevmedim.
2: Onu değiştirebilirsin.
0: Ama bu çok masraflı olacaktır ve çok zaman harcamak gerekir. Fiyata gelince bunun için $11,000 mı
2: evet
0: istiyorsun? Bence $7,000 eder.
2: Vay canına. Bu rakam da nereden çıktı?
0: Çünkü bu arabayı istediğim hale getirmenin bana çok pahalıya patlayacağını düşünüyorum.
2: Sana biraz yardım edeyim, 10.000'e
0: çıkıyor. Şunu söyleyeyim, sana 7.500 veririm ve arabayı hemen bugün alırım. Ne diyorsun?
2: Senin için 9.000 yapayım ama bu kadar.
0: Bu kadar mı? Bak, şu anda arkamı dönüp gidebilirim. Çünkü bu çok fazla. Son fiyatım kabul et ya da etme. Nakit $8,000.
2: Bugün mü?
0: Hemen şimdi.
2: Şimdi?
0: Evet.
2: Gerçek para.
0: Gerçek para.
2: Anlaştık.
0: Evet, harika. Kendime bir 240Z aldım. Passız bir Datsun için kesinlikle harika bir anlaşma yaptım ama asıl mücadele şimdi başlıyor. Motorun gücünü artırmak ve şanzımanını değiştirmek büyük ve pahalı işler.
1: Burada bir sürü iş var. Ve sen de bir vites kutusu bulmalısın.
0: Bu yüzden bir atölyen ve o güzel ekipmanların var. Onlar bu iş için. Bu 240Z'den para kazanmak istiyorsam her şeyin plana uygun ilerlemesi gerekiyor.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
2: Ne istersen neon bir.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Go, go, go, go, go. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Go, go, go, go. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım
8: hadi. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Ben passız manuel bir 240Z istedim ama bulamadım.
5: Hiç 240Z görmedim yani.
4: 240Z gören oldu mu? 240Z arıyorum ama otomatik bir tane buldum ve 8000 doları reddetmek için fazla güzel bir araba. Arabayı hemen bugün alacağım, ne diyorsun?
5: Anlaştık.
4: Evet, harika. Kar etmenin en hızlı ama en riskli yolu tembel arabayı daha spor bir manuele çevirmek. Bu beni çok mutlu etti. Pazarlığın gidişatını beğendim. Kesinlikle harika. Çok detaylı ve harika durumdaki bir 240Z kullanıyorum. Bu arabaya bayıldım. Aradığım her şeyi buldum. Sadece otomatik şanzıman haricinde. Ama bu otomatik şanzıman fiyatını aşağı, yani istediğim yere çekmemi sağladı. Çünkü araba sadece 8000 dolar. 5000 pound'dan bile az. Bu planıma başlamak için bana iyi bir başlangıç sunuyor. Ben bu otomatik şanzımanı çıkartıp manuel bir vites kutusu koymanı planlıyorum. Ayrıca bence bu motora bir şeyler yapabilmek için iyi para kurtardım. Bence bu arabaya üçlü karbüratör dönüştürücüsü koyabiliriz. Böylece biraz daha fazla hava, daha büyük bir patlama ve bu araba manuel vitesle yolda çok hızlı ilerleyecek. Ayrıca gerçekten fazlasıyla arzulanan bir 240Z üreteceğiz. Bize iyi para kazandıracağına inanıyorum. Bu işin ne kadar zor olacağını bilmiyorum ama bilen birini tanıyorum. Onun adı Edward China. Aklımda bir şüphe var. Ed China'nın daha önce hiçbir otomatik şanzımanı manuele çevirip çevirmediğini bilmiyorum. Ama o çok akıllı birine benziyor. Bunu yakında öğreneceğiz çünkü şimdi atölyeye gidiyorum. Bizim Z'mize neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum.
6: Aa, bu çok güzel bir Datsun 240Z. 70'lerin güzel bir parçası.
4: Beğendin mi?
6: Evet, harika. Rengini de beğendim. Çok hoş.
4: Rengi harika. Araba güzel ve düzgün. Boya çalışması çok güzel. Bu arabayı sevdim. Şuna bir baksana. Bak bak bak. Yağlı bile değil.
6: Oldukça düzgün. Bu araba bize kaça patladı?
4: 8000 dolar ödedim. Yaklaşık 5000 pound. Bu durumdaki bir araba için gerçekten ucuz.
6: Bir 240Z için ucuz bir fiyat. Yani kesinlikle yolunda olmayan bir şeyler.
4: Tamam.
6: Olmadı.
4: Ufak bir şey var.
6: Nedir?
4: Çok küçük bir şey. Yani önemli bile değil ama bunlar sürüş arabaları ve manuel vitesli olsaydılar çok daha iyi fiyata giderlerdi.
6: Ve bizimki otomatik vitesli. Bu arabadan kazanç sağlayabileceğini nasıl düşünüyoruz?
4: İşte burada devreye sen giriyorsun. Bu şanzımanı alıp manuelle değiştireceğini umuyordum.
6: Bir sürü iş var. Bir de sen manuel vites kutusu bulmalısın.
4: Bu yüzden bir atölyen var. Bir sürü ekipmanın var. Onlar bunun için arabayı kullanmalısın. İçine bir bak. Suni deri kullanmışlar. Bak bak bak. Şuna bak. Çok hoş. Hiç fena değil. Motoru dinle.
6: Sesi iyi geliyor. Biraz pislik birikmiş olabilir.
4: Evet, biraz pislik birikmiştir ama sana karşı dürüst olacağım. Birkaç beygiri eksik ama merak ediyordum. Belki vites kutusunu atölyede yere indirdiğin zaman motorla biraz oynayıp ona nefes aldırabilirsin.
6: Nefes aldırmak mı? Ne demek bu?
4: Onu iyileştir. Üçlü elektrik sistemi. Biraz daha benzin emsin. Daha büyük bir patlama, hızlı bir patlama. Daha hızlı bir araba.
6: Bunu yapacaksak her şeyi değiştirmeliyiz. Mil dirseği değişmeli. Yeni bir egzoz sistemi koymalı. Yeni bir benzin pompası koymalıyız. Burada çok iş ve masraf var.
4: Ben burada olmana seviniyorum. Onu olması gerektiği gibi bir sürücü arabası haline getirirsek oldukça iyi kazanç sağlayabiliriz.
6: Asla değişmez.
4: Hayır, onu atölyeye almak ister
6: evet.
4: misin? Gördün mü 240Z?
6: Datsun 240Z harika ve küçük bir spor araba ama ne yazık ki bizimki otomatik şanzımanlı ve bu harika sürüş arabasının en iyi dinamiklerine ulaşmasına engel oluyor. Bu yüzden manuelle değiştireceğiz. Vites kutusunu değiştirmeye başlamak gibi bu ciddi işe girişmeden önce yapılması gereken başka işler var. Motoru düzgün hale getirmeden önce vites kutularını değiştirmenin bir anlamı yok. Motora bir kompresör testi uygulayarak başlayacağım. 10 atmosfer basınç görmeyi bekliyorum çünkü bunun altında olursa silindirlerin düzgün şekilde mühürlenmediği anlaşılır ve bu kötü haber demektir. Bu çok güzel. 6 silindire de kompresör testi uyguladım ve hepsinin yaklaşık 12 atmosfer basıncı var. Yani motor iyi durumda ama biraz daha fazla homurtulu olmasını istiyorum. Bunu yapmanın yöntemi kam milini yeniden ayarlamak. Kam mili motor valflerinin açıklığını kontrol eden döner şaftır. Yeniden ayarlamaksa motora daha fazla hava girip çıkmasını sağlayacak ve daha fazla güç üretecek. Mil dirseğini çıkarmak için motorun üst kısmını soymakla başlıyorum. Kam milinin parçalarını doğru ayarlamam çok önemli çünkü daha sonra her şeyi aynı pozisyonuna geri döndürmeliyim. Aksi halde ciddi hasara yol açabilir. Bunun için tek yapmam gereken oyuk işaretlerini hizaya getirmek. Ve bunların ilki bu zincirin üzerindeki parlatılmış gibi görünen küçük bağlantı. İşte burada. Bir numaralı işaret de burada. Bir arada durmaları gerek. Hizaya girmesi için birkaç kez daha çevireceğim. Küçük, parlak bağlantımızı bir numaralı işaretin üstüne getirdim. Bu harika. Şimdi yapmam gereken şey, makarayı buradaki mil yatağıyla aynı hizaya getirmek olacak. Burada makarada V şeklinde küçük bir çentik var. Mil yatağındaki çok küçük bir çentik. Neredeyse ulaştım. Nazik davranmalıyım. Şimdi bütün zamanlama işaretleri düzgün hizada ama sıradaki sorunum kam mili zincirinin gerginliği aslında zincire karşı itme yapıyor. Zincir dişlisini çıkarır çıkarmaz bütün işi yapan küçük piston yuvasından fırlayıp kam mili kutusunun içine düşebilir. Bu felaket olur. Bunun olmasını engellemek için bu güzel alet iki zincirin arasından kayarak sıkışacak. Her şey doğru pozisyonda duracak. Böylece onu açıp kam milimizi çıkartabileceğim. Bu gözünüzü korkutabilir ama evde yapabileceğiniz bir şey. Böylece milin değişmesi için bir uzmana $600 ödemekten kurtulabilirsiniz. Kam milimiz şimdi çıkarılmaya hazır. Ama onu buradan kolayca çıkaramayacağımız ortada. Fan yuvasına, radyatöre ya da boyaya zarar verebilirim. Bu yüzden motorun ön tarafını yükseltmeye çalışacağım. Böylece kam milinin açısını değiştirebilirim. Bir seyyar krikoyla motoru yukarı kaldırabilirim. Şimdi kam milini çıkarabilirim ama kamu pozisyonunda tutan yuvaların yüzeyine zarar vermemeye dikkat etmem gerekiyor. İşte kam milimiz. Üzerindeki çıkıntıları görebiliyorsunuz. Valfleri açıp kapatan şeyler bunlar. Kaldırma ve zamanlamayla ilgili. Kaldırma buradaki her çıkıntıyla düz yüzeyin arasındaki mesafelerden geliyor. Zamanlama her çıkıntının ne kadar büyük olduğu ile ilgili. Bunların biraz düzleşmiş olduğunu görüyoruz. Süreyi artırabileceğimiz bir yol varsa o da bunları biraz daha düzleştirmektir. Çünkü böylece valfler daha uzun süre açık kalabilirler. Böylece daha çok benzin ve hava emerler. Her dönüşte daha çok salınım olur ve bu motora biraz daha fazla güç verir. İşi Mike'a devredeceğim. Mike kam milini ayarladığı zaman benim de fazladan hava girip çıktığından emin olmak için salınımı ve karbüratörleri ayarlamam gerekecek. Karbüratörler kolayca söküldü. Onlar sökülünce egzoz başlıklarını güzelce kontrol edebiliyorum. Ve bu 240Z'imizin ilk kötü özelliğini görüyorum. Kalıp halindeki manifoldun kollarını görebiliyorsunuz. Aslında hepsi farklı uzunluktalar. Bu iyi bir egzoz akışı için oldukça kötüdür. Ayrıca buradaki ikincil borularda bir bağlantı görüyoruz. Kötü bir şekilde kaynaklanmış. Kasaptan çıkmış gibi görünüyor. Daha da ilerlersek bir kıvrımın daha vites kutusuna değdiğini görüyoruz. Bu arabanın içine ses girmesine sebep olur. Bunların hiçbiri iyi değil. Çok daha iyileriyle değiştirilmeliler. Bunları olmaları gereken yere koyacağım. Hurda yığınına. Yenilemek birkaç yüz dolara mal olacak. Her şey çıkarıldı. 240Z'imizin motoru kendi halinde gibi. Mike yeniden ayarlanmış kam milimizi getirmeden önce hiçbir şeyi yerleştiremem. Ama birçok temizleme işini halledebilirim.
4: Evet, tam anlamıyla ellerini kirletirken benim üzerime düşeni yapıp kam milini ayarlatma vaktim geldi. Merhaba, sen Lori
7: evet.
4: misin? Lori, ben Mike.
7: Merhaba Mike, memnun
4: ben
7: oldum.
4: Ben de memnun oldum. Geçen gün seninle Datsun 240Z'min kam mili hakkında konuşmuştum.
7: Evet, konuşmuştum.
4: İşte burada. Arabanın iki karbüratörü var. O şekilde kalacak ama biraz daha performans istiyoruz. Biraz daha havalı olmasını istiyoruz. Bizim için ne yapabilirsin?
7: Muhtemelen birinci aşamayı yapabiliriz. Profilimiz. Ufak bir performans arttırıcı bu orta ve üst kısmın gücünü arttırarak yine de sürülebilir
4: kesinlikle
7: olacak.
4: Kesinlikle verimin arttığını görebilecek
7: kesinlikle
4: miyiz?
7: Kesinlikle.
4: Tamam, harika. İlk iş nedir?
7: İlk iş bunları takmak olacak.
4: Güvenlik gözlükleri.
7: Güvenlik gözlükleri ve sonra kamili profillenecek ve neler olduğunu
4: hemen
7: göreceğiz.
4: Hemen ardındayım. Tamam, al bakalım Will, bu senin için. Will, kamili'nin fabrika çıkışı profiline bakacak. Yıpranıp yıpranmadığına bakıp ilerleyiş şeklimizi etkileyecek mi görecek?
7: Mike, bazı kötü haberlerim
4: durum
7: var.
4: Durum nedir?
7: Kamili onu kesmek için fazla aşınmış. Kam çıkıntılarını ona kaynak yaparak tekrar oluşturacağız ve sonra törpüleyeceğiz. Böylece fabrika çıkışı döngüyü koruyacağız ve profilimize ulaşabileceğiz.
4: Tamam. Haberler iyi değil. Onu yenisiyle değiştirebilirdim ama ben törpüleme planına sadık kalacağım. Orijinalini kullanacağım çünkü arabaya olması gerektiği şekilde oturduğunu biliyorum. Kamini düzgün bir hale getirildi. Will onu her çıkıntıya fazladan metal ekleyecek olan kaynakçısına teslim etti. Bu sıcaklık onun biçimini bozmuş olabilir. Bu yüzden törpülenmeden önce sıkıştırılmış hava tabancasıyla tekrar doğrultuluyor. Şimdi sıra buraya gelme sebebimde. Kamini yeni profilini alıyor. Böylece wiper'in daha uzun süre açık kalmasını sağlayacak. Peki nasıl profilleyeceğimizi nereden bileceğiz?
7: Bu sizin motora yapacağınız uygulamalara ve değişikliklere bağlı. Siz bütün kısımlarının profillenmesini istediğinizden her yerini yükselterek birinci aşama profillenmeyi uyguluyoruz. Size her iyi yönde de en iyisini sunacak. Daha büyük bir törpüleme yapabiliriz ama o zaman arabayı otoparktan bile çıkaramazsınız.
4: Hayır, bunu istemiyoruz. Bu arabayı satabilmem lazım. Bu yüzden hem hızlı gitmeli hem de güzel bir yavaş sürüş deneyimi sunmalı.
7: Bu doğru.
4: Will, çok teşekkür ederim.
8: Sorun değil.
4: Harika bir işçilik. Hepsi bu mu? Gitmeye hazır mıyız?
7: Hayır, son bir işlemimiz daha var. Eddie, kamili çıkıntılarını spreylemeyi ve onları cilalamayı bitirmeli.
4: Hızlı bir cilanın ardından kamili arabaya takılmaya hazır hale gelecek. Harika, bugün gerçekten çok keyif aldım. Mühendisliğin Amerika'da hayatta olduğunu görmek çok güzel. Masrafına gelelim. Onu törpületmek bize $200 mal olabilirdi ama ne yazık ki bizim kamilimiz aşınmıştı. Ona ekleme yapıp sonra profillemeleri gerekti. Bu daha çok işçilik ve daha çok zaman demek. Masrafı $600 ama canımı çok sıkmıyorum çünkü satış zamanı bunun kazancımıza yansıyacağını biliyorum. Z model arabamız iyi gidiyor. Aslında şu anda sürülemiyor ve henüz asıl işimize başlamadık. Önümüzde şanzımanı değiştirmek gibi devasa bir iş var.
6: İşler incelik gerektiriyor. Onu nazik bir şekilde aşağı indireceğim.
4: Ama iş bittiğinde bence arabanın değeri ikiye katlanacak. Acaba haklı mıyım?
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
16: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
17: Ne istersen neon bir.
18: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
21: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
22: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
23: Aramaya devam etmelisiniz.
22: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
24: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Harika bir fikrim var. Çok ilgi görmeyen otomatik vitesli orijinal bir Datsun 240Z'yi alıp manuel vitesli yaparak fiyatını artıracağım.
6: Burada bir sürü iş var ve bir manuel vites kutusu bulmalısın.
4: Ama gerçeklik şimdilik hayal kurmaktan çok uzakta. Evet, şanzıman üzerinde çalışmadan önce ilk olarak motor üzerinde çalışmayı tercih etti.
6: Her şey çıkarıldı. 240Z'imizin motoru kendi halinde gibi duruyor. Mike, yeniden ayarlanmış kam milimizle gelmeden önce hiçbir şeyi yerleştiremem.
4: Benim hedefim bu arabadan paramı ikiye katlamak ve bunu yapabilmek için Ed'in yapacağı çok iş var.
6: Mike, kam milimizin yeniden profillenmesi işine uğraşıyordu ve benden bunun 240Z'imizin performansının çekiciliğini artırmaya katkıda bulunacağından emin olmamı istedi. Şimdi bütün bu sıkıntılı parçaları yerine yerleştireceğim. Kam milini yağladım. Bu hassas bir işlem ve her şey kitabına göre olmalı, yoksa uzun vadede motorun aşınmasına yol açabilirim. Kam mili yerine yerleşince rahatladım ama iş daha yeni başladı. Kam milimiz motorun içine geri döndü ama tam olarak doğru pozisyonda değil. Şimdi kam parçalarını buraya yeniden oturtmalıyım. Ama bütün zamanlama pozisyonlarının kesinlikle doğru olduğundan emin olmalıyım. Çünkü sonuçta bu motora müdahale etmektir. Bunun anlamı valflerin ve pistonların motorun içinde farklı zamanlarda aynı yeri işgal etmeleri demek. Zamanlama yanlış olursa ilk olarak tabii ki motor düzgün bir şekilde çalışmaz ama daha da kötüsü kendine çarpıp parçalanabilir. Yani bu işlem çok önemli. Hatırlayacaksınız, bu parçaların üzerindeki buradaki küçük işaretlerle aynı hizaya gelmesi gereken aralıklarımız vardı ama ayrıca bu dübelin de buradaki doğru deliğe gelmesi gerek. Onu doğru pozisyona doğru çevirmeliyim. Ayrıca bizim küçük bir numaralı pozisyonumuzu bu küçük parlak bağlantıyla birleştirmeliyim. Her şeyin hizalanmasıyla birlikte kam parçalarını kam mili şaftına yerleştirebilirim. Benzin pompası kamını takıp onları bir conta ve bir civatayla kilitleyebilirim. Ardından gerginliği sabit bir şekilde yerinde tutan kam zinciri kilitleyicisini çıkarabilirim. Bunların hepsi kam milini daha önceki aynı pozisyona tam olarak hizalayabilmek için yapılıyor. Son olarak sıra kam parmaklarında. Şimdi bütün parmaklar yerine yerleşti. Böylece parmaklarla kam mili arasındaki toleransı ya da açıklığı ayarlayabilirim. Bunun önemli olmasının sebebi şu: motorun içinde olup bitenleri düşünün. Bu büyük patlamalar pistonları ittiriyor, bu crank'ın dönmesini sağlıyor ve tekerlekler de sonlanıyorlar. Valfler düzgün bir biçimde kapanmazsa bu patlamanın bir kısmı sızıntı yapacaktır. Bu motorun içine hasar verir. Ama daha kötüsü, gücünden eksilme yaşanır. Şimdi burada küçük bir giriş sübabımız var ve burada ise egzoz deliği var. Bu da egzoz valfi. Her birinin farklı toleransları var. Fabrika çıkışı valf aralıkları kamın alt tarafıyla parmaklar arasında kalınlık ölçer kullanılarak ayarlanır. 2,5 santimin 8000'de biri giriş sübabında ve 2,5 santimin 10000'de biri egzoz valfinde. Bu güzel görünümlü cilalı kam kapağını ele geçirmeyi başardım. $120 patladı. Yaklaşık 80 pound ediyor ama bence buna kesinlikle değdi. Dinlenmek yok, çünkü şimdi karbüratörlere bakmalıyım. Mike bana karbüratörleri değiştirmemiz gerektiğini söyledi ama bu çok pahalı olacak. Onlar çok iyi durumda. Bence cilalayarak paçayı kurtarabiliriz. Bunun için bir takım satın aldım. Burada contalar, iğneli cikleler, hortumlar, akıntı valfleri, ihtiyacımız olan her şey var. Bütün takımı $180 aldım. Oldukça pahalı ama hiçbir şey bir takım yeni karbüratör kadar pahalı olmayacaktır. Motorda pislik biriktiğini ve gücünü düşürdüğünü biliyoruz. Ben karbüratörlerin olması gerektiği gibi verimli çalışmadıklarını düşünüyorum. Sökmeye başladım. Bu işe hassas bir çözücüyle temizlemeye başlayabiliriz. Geleneksel olarak karbüratörünüzün bütün parçalarını petrolün içine koyabilirsiniz ve tabii ki bu çözücü eylem kıyıda köşede sıkışan pisliklerden kurtulmaya yardım eder. Ama bugünlerde bir karbüratör temizleyici kullanabiliyoruz ve gerçekten daha verimli oluyor. Oldukça basit. Kazıyıp bütün kalıntıları temizliyorum. Bu iş bitince diğer her şeyi temizliyorum. Gördüğünüz gibi karbüratörü sökmeye başlar başlamaz çok hızlı bir şekilde birçok parçacık haline geliyor. Bu yüzden elinizde iki tane varsa bir seferde bir tanesi üzerinde çalışmak iyi bir ipucu. Ayrıca elinizde hala tamamlayacağınız bir tane varsa takıldığınız yerde elinizde referans alacağınız bir parça oluyor. Yeniden inşa etme takımında bir karbüratör için gereken bütün parçalar var. Onların en önemlilerinden biri de akıntı valvi. Bunu yepyeni bir valve ile birlikte toplarım ve bunun sebebi eski parçanın durumunu bilemeyecek olmanız. Aslında oldukça önemli. Burada akıntı çanak haznesi bulunuyor. Benzin karbüratöre gitmeden önce burada toplanıyor ve içerideki benzinin seviyesi çok önemli. Eğer fazlaysa karbüratörden akıntı olabilir. Bu iyi bir durum olmaz çünkü emisyonu kötü şekilde etkiler ama çok azsa aynı şekilde yine iyi olmaz. Bu akıntıyı ve valve düzenini ayarlayan şey tuvaletlerdekine benzer küçük bir rezervuardır. Hayal edebilirsiniz. Benzin buraya dolarken bu da yukarı kalkmaya başlar. Buradaki küçük bir metal parçası bu valve dokunduğunda onu kapatır. Çalıştığını duyabilirsiniz. Bakın şimdi. Çok iyi çalışıyor tabii. Bunun kesinlikle doğru pozisyonda olması gerekiyor. Şimdi bir ölçüm yapmalıyım. Biraz ayar çekeceğim. Göründüğü kadar zor değil. Tutucu vidaları ayarlayarak benzinin tam olması gerektiği yerde kesilmeyeceğinden emin olmalıyım. Ardından yeniden inşa etmeyi tamamlıyorum. Böylece karbüratörler arabaya geri dönebilecek. Kam milimiz ve yeniden cilalanan karbüratörler yerinde. Bunlar motora biraz güç kazandırdı. Ama her şey tekrar bir araya gelene kadar miktarını bilemeyeceğiz.
0: Evet, nasılsın?
6: Çok iyiyim.
0: Sana gönderdiğim yeni profillenen kam mili nasıldı?
6: Daha kolay işlerim olmuştu ama yerine oturdu ve sürüşe aldı.
0: Nasıl çalışıyor?
6: Hiçbir fikrim yok.
0: Hiçbir fikrim yok da ne
6: kam
0: demek?
6: Kam yerine yerleşti. Temizlenen karbüratörler de öyle ama egzoz çıkarıldı çünkü şanzıman için hazır durumdayız.
0: O zaman ben alışveriş yaparak iyi etmişim.
6: Evet.
0: Bu arabayı tekrar toparlaman için ihtiyacın olan her şey bu el arabasında. İkincil ve ana silindirler, yeni bir kavrama, destek mili, yeni bir pedal bile var.
6: Güzel.
0: Ve bu parlak 5 vitesli yenilenmiş vites kutusu.
6: Ama 240Z'nin 5 vitesli vites kutusu yok.
0: Hayır, onlar 4 vitesliler ama bu bir 280'den çıkma ve buna uyumlu. Bütün bunları 1700 dolara aldım, yaklaşık 1000 pound. Pazarlık yaptım.
6: Aslında bu güzel bir iyileştirme ama bence otomatik vites kutusunu manuel vites kutusuyla değiştirmek kolay bir iş değil.
0: Bunu biliyorum, o yüzden işe koyulsan iyi olur.
6: İnsanı çileden çıkarıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
6: 240Z'imizin gücünü artırmak adına oldukça iş bitirdik ama asıl iş şimdi başlıyor. Çünkü otomatik bir vites kutusunu 280Z'den çıkma bir manuel vites kutusuyla değiştirmeliyim. Ne yazık ki otomatiğin marş motoru manuelinkiyle farklı. Bu yüzden bu gitmeli. Ardından

0: bağlayan cıvatalara ulaşmalıyım. Yani motorla şanzıman arasındaki ana bağlantıyı. Başlıca yardımcılar söküldü ve çerçeveler de söküldü. Vites kutusu arabadan çıkıyor. Burada biraz incelik gerekiyor. Onu nazik bir şekilde aşağı indireceğim. Tork dönüştürücüsünün kesinlikle hala vites kutusunun içinde olduğundan emin olmalıyım. Bu önemli bir ipucu. Evet, gayet iyi durumda. İşte oldu. Vites kutumuzu arabadan çıkardık. Ama yeni manuel kutumuzu yerleştirmeden önce yapılacak çok iş var. İşin güzel yanı, bunu temizleyip satarak biraz kazanç elde edebiliriz. Şimdi esnek plakayı krank şaftına bağlayan 6 adet cıvatayı sökmeliyim. Ama tabii ki onları çıkarırken çark durmadan dönecektir. Bu yüzden bu akıllı aleti kullanıyorum. Bu iki dişliyi kilitliyor ve ona karşı güç uygulayabiliyorum. Esnek plaka motorun dönüşünü yumuşatmak için tork dönüştürücülerinin ağırlığına güvenir. Bu yüzden onun manuel vitesi bir 240Z'den çıkma daha kalın ve daha ağır bir plakayla değişmesi gerekiyor. Mike'ın takımındaki kavrama parçaları da bir 240Z'den çıkma çünkü neyse ki hem 280 hem de 240Z'nin manuel vites kutularındaki giriş ya da ilk hareket şafları birbirinin aynı. Dönüştürme işlemimizin bir parçası olarak otomatik vites kolumuzu manuel vites koluyla değiştirmeliyim ama önce bu işleri bitirip neyle oynamakta olduğumu görebilmeliyim. Kabinde tünelin içindeki aralığın şeklinin ve büyüklüğünün ne kadar farklı olduğunu görebilmek için otomatik seçiciyi söküyorum. Tamam, hadi bir bakalım. Bu oldukça iyi. Datsun'un sınırsız bilgeliği bir ana hat bırakmış. Muhtemelen aynı şekildedir. Bir bakalım. Evet öyle. Çok iyi. Bu şekil buraya bu metali söktüğümde kusursuz bir şekilde oturacak. Vidalamak için uygun delikleri bile var. Gerçekten ileriyi görmüşler. Açıkça görülüyor ki bu araba manuel vites için tasarlanmış. Umarım bizimki de uyacak. İki deliğin merkezlerini işaretledim. Böylece fazla metalin çoğunu çıkarabilmek için iki deliği düzgün bir şekilde kullanabilirim. Geriye onu ince kesme diskiyle biraz kırpmak kalıyor. Ardından delik bir törpüyle düzeltildi ve bir parça boyayla işlem tamamlandı. Geleneksel olarak otomatik vitesli arabaların daha büyük fren pedalları olur. Debriyaj pedalı olmadığından daha çok yere sahiptirler. Bu onu daha güvenli yapar. Ama bizim bir debriyaj pedalına ihtiyacımız var. Bunlara yer açmak için biraz daha küçük bir fren pedalına da ihtiyacımız var. Normalde bunun gibi bir dönüşümde bu iş tam bir kabusa dönebilir ama Datsun neyse ki bana çok yardımcı oldu. Tek yapmam gereken eskisini söküp yerine yenisini takmak. Pedallar tamamlanınca debriyaj için bir silindir yerleştirmeliyim. Tabii ki arabada daha önce yoktu. Ama yine de araba hem otomatik hem de manuel olarak satıldığından Datsun delikleri ve onu bağlamak için cıvataları bize sunmuş. Nihayet bu arabanın otomatik olduğuna dair bütün izleri ortadan kayboldu. Ama iş henüz bitmedi. Dağın yarısını çıktık ve ne yazık ki dağ daha da dik bir hale geliyor.
1: Evet, sana ben bir iş verdim, sen onu 10 işe çevirdin. Yaygara çıkarıp zor işleri sona bıraktın.
0: Bu iş biraz daha zahmetli olacak. Bir zarar vermemeliyim. Her şeyi söküp baştan başlayacağım.
1: Ama işi hallettiğin sürece satış zamanında arabaya ödediğim fiyatın iki katını kazanabiliriz.
0: Eğlence başlasın.

0: Dyson Hushjet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushjet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazar özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
6: Ne istersen neon bir.
7: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
10: bir. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Datsun 240S Japonların spor araba yapabileceklerini gösterdi. Bu arabaya bayılıyorum. Kesinlikle harika. Ama aldığım arabanın sportif açıdan eksikleri vardı. Motorla oynayabilirsin. Daha fazla hava, daha büyük bir patlama, daha hızlı bir patlama, daha hızlı bir araba. Evet, profillenen yeni bir Kamili ekliyor.
14: 240Z'imizin motorunun gücünü artırmak için çok şey yaptı.
13: Ve karbüratörler yenileniyor.
14: Neyse ki onlar iyi durumda ve bence onların cilasını yenileyerek paçayı kurtarabiliriz.
13: Ama bu arabanın performansını artırmanın merkezinde vites kutusunu manuelle değiştirmek yatıyor.
14: 240Z'imizde artık Mike'ın bulduğu 280Z'nin 5 vitesli manuel vites kutusu var. Oldukça iş çıktı. Datsun araba üretmeyi gerçekten biliyor. Birçok parça birbirine uyumlu görünüyor. 240Z'nin otomatik vites kutusunun arka bağlantısını ve traversi, 280Z'nin manuel vites kutusundaki tünelde doğru pozisyona yerleştirmek için kullanıyorum. Bu işlem biraz daha zahmetli. Vites kutumuzun ilk hareket şaftını şuradaki kavrama plakasının merkezine oturtmalıyım. Ama ardından ayrıca şeritleri yerlerine oturtacak şekilde hizaya sokmalıyım. Dikkat edeceğim şey ilk hareket şaftının ucundaki yatağa zarar vermemek. Çünkü tabii ki bu yatağın içine krank şaftını yerleştiriyoruz. Ona zarar verirsem her şeyi sökmem ve baştan başlamam gerekir. Daha fazla yerim kalmadan önce ilk hareket şaftının pozisyonuyla krank şaftının içindeki spigot yatağının pozisyonunu elimle kontrol etmeliyim. Hizalandıklarında motor ve yeni vites kutusu birlikte çok güzel çalışacak. Travers arabaya tekrar tutturuldu ve destek şaftının ön kısmı vites kutusunun içine kayarak giriyor. Arka taraf aksa 4 somun ve vidayla tutturuldu. Şimdi vites kutusu yerine yerleşti ve diğer her şey yerine oturacak. Bu bizim yepyeni performans egzozu sistemimiz. Özel olarak manuel vites kutuları için üretildi. Bu yüzden onu şimdiye kadar yerleştirmedim. Umarım çok daha iyi bir akış sağlar. Yeni Kamili'mize daha iyi bir performans sağlar. Otomatik vites kutusunu manuelle değiştirmek, egzoz manifoldunu iyileştirmek, karbüratörleri yenilemek ucuz olmadı. Bütün emekten bahsetmiyorum bile. Asıl kumar, arabanın satış fiyatına birkaç bin dolara ekleyecek olmamız. Hidrolik kavrama sisteminin içi dolduruldu. Geriye sadece rezervuarın dolması kalıyor. Ardından vites kutusu şanzıman yağıyla dolacak. Çoğu manuel vites kutusu gibi onu yağla doldurmak için vites kutusunun yanındaki bir vidayı sökmeniz ve daha sonra doldurmanız gerekiyor. Dışarı biraz yağ geldiğini görür görmez dolduğunu anlayabiliyorsunuz. Biraz da bunu sıkıştıracağız ki dışarı sızma olmasın. Vidayı geri sökünce artık vites kutusu değişimi tamamlanmış oluyor. Motoru toparladık. Birçok iyileştirme işlemi gibi onu yeniden ayarlamalıyım ama 240Z'imizin asıl olayı artık manuel olması ve o artık düzgün bir sürüş arabası.
15: Evet, nasılsın dostum?
14: İyiyim.
15: Ben mutluyum. Çok iyiyim. Ben her zaman mutluyum çünkü seni gördüm ve bu harika Datsun 240Z'yi görüyorum. Hala harika görünüyor. Ama aracın altında olup biten işin çoğunu ben toparladım.
14: Kesinlikle.
15: Değil mi?
14: Kesinlikle. Aracın altında çok meşguldüm. Yeniden profillettiğim kam milini taktım, karbüratörleri ayarladım ve şimdi gerçekten spor bir egzozu da var.
15: Harika ama ya asıl iş otomatik vites kutusunu manuel vitesle değiştirmek? Gördün mü? Sana söylemiştim. Yavaş yavaş.
14: Yavaş yavaş olmadı ama şimdi onda 280Z'nin 5 vitesli kutusu.
15: Bütün bu değişiklikle birlikte şimdi çok daha iyi giden bir arabamız var. Çünkü eskiden hantal bir 240Z'ydi.
14: Şimdi bu araba çok daha atak.
15: Ve o şimdi çok daha satılabilir.
14: Güzel.
15: Düzgün bir spor araba gibi görünen Datsun 240Z, dünyanın Japon arabaları hakkındaki görüşlerini değiştirdi. Havalı görünüşü, güçlü motoru ve düzgün yol tutuşuyla 240Z zamanında büyük bir çıkış oldu ve şimdi arzulanan bir klasik. Sorun şu ki bütçemizin yettiği tek araba biraz daha yorgun bir motoru olan daha az arzulanan bir otomatik vitesliydi.
16: Anlaştık.
15: Evet harika. Şanzımanı değiştirmenin çocuk oyuncağı olacağını düşünmüştüm ama Ed'in daha farklı bir görüşü vardı.
14: Burada bir sürü iş var. Senin de bir vites kutusu bulman gerekecek.
15: Ama acı çekmeden ödül olmaz. Ed, bunu sen çok iyi biliyorsun. Soluk 2.6 litrelik motora yepyeni bir yaşam verdikten sonra her şey yoluna girecek.
14: Kesinlikle motora biraz güç kazandırdık.
15: Ed, otomatik vites kutusunu çıkardı ve çok daha sportif olan 5 vitesli manueli yerleştirdi.
14: 240Z'miz şimdi manuel ve düzgün bir sürüş arabası.
15: Hantal arabamızı çok daha sportif ve arzulanan bir hale getirdi. Fiyatı mı? Biz arabanın kendisine 8500 dolar ödedik. Kam milini profilletmek 600 dolar, motorun geri kalanını iyileştirmek için 870 dolar ve 5 vitesli manuel vites kutusu için 1780 dolar. Toplamda 11750 dolar yani 8000 pound'un biraz altında. Artık hoşça kal deme ve biraz para kazanma vakti geldi. Ama bunu yapmadan önce gidip bu yeni spor karakterli 240Z'nin tadına bakmamak olmaz ve sanırım bunun için uygun yeri biliyorum. Şuna bak Ed, atmosferi içine çek.
14: Neden? Tam olarak neredeyiz?
15: Willow kaplıcaları. Burası Amerika'nın en eski kalıcı yarış pisti.
14: Tamam. Güzelmiş.
15: Şimdi Datsun'umuzun o hantal vites kutusu yerine manuel ve heyecanlı bir vites kutusu var. Bence sen bu pistte onu test etmelisin.
14: Aynı fikirdeyim.
15: Hadi o zaman atla arabaya.

0: Oh, vay canına. Bu harika. Bu arabaya bayılıyorum.
1: Yüzümün geriye çekildiğini hissediyorum. Kafam camdan fırlayacak. Evet, çok daha canlı hissettiriyor.
0: Kesinlikle itişi çok daha iyi değil mi?
1: Ellerimi kirletip o kamerini yeniden profilletmem buna sebep oldu değil mi?
0: Kesinlikle ve yaptığın diğer işler sayesinde.
1: Küçük işler.
0: Unutma, ben arabayı yeniledim. Çok güzel. Şimdi yeni bir egzoz sistemi de var.
1: Kolay iş.
0: Ayarlamaları
1: kolay
0: da yaptım.
1: İş.
0: Henüz yeterince kullanmadığım vites kutusunu da unutma.
1: Vites kutusunun arabayı değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Gerçekten çok daha atik. Daha önce bu araba daha çok Datsun Cherry gibiydi ama şimdi düzgün bir 240Z gibi hissettiriyor.
0: Sesi muhteşem geliyor.
1: Sesi harika.
0: İnsanların neden manuel vitese bu kadar düşkün olduklarını gösteriyor. Arabayı çok daha sürülebilir bir hale getirdi. Ve çok eğlenceli.
1: Evet, umarım bu nakit paraya da dönüşecektir.
0: Çok eğlenceli bir gün oldu. Aslında satmayı istemediğim arabalardan biri bu. Özel anlar için garajda tutmak isterim ama ne yazık ki onu satmak zorundayız. Aklından ne kadar para geçiyor?
1: Arzulanmayan bir otomatik vitesliden kazanç sağlayamazdım. Ama bu çok daha seri bir manuel. Gerçekten sevdim. Cesur olacağım ve bu araba için 16.750 dolar isteyeceğim. 10.000 pound'un biraz üstünde.
0: Rengi çok güzel. Bu iyi bir araba. Gerçekten iyi gidiyor. Datsun'umuza veda etmeden önce birkaç tur daha atalım mı? Ne dersin?
1: Bunu söyleyeceğini biliyordum. Oyuncağı kırma yeter. Bu 240Z'nin eski sahibi bana şöyle dedi. Manuel vitesli olsaydı şimdiye kadar 20 kere satmıştım. O bunda yanılmıyor. Telefonum susmak bilmedi. Arabanın 16.750 dolardan ilanını verdim. Arkamdaki bu adam Rafi arabayı görmeye geldi. Arabanın gidişini beğendi. Doğru kararları verebilecek birine benziyor ama bakalım parasını ağzına koyabilecek miyiz? Pekala Rafi, ne düşünüyorsun? Rengini beğendin mi?
2: Rengine bayıldım.
1: Bu arabanın önemli özelliği şanzımanı, vites kutusu. Çünkü eskiden otomatik vitesliydi, şimdi manuel vitesli.
2: Evet, ben de manuel arıyorum.
1: İşte onu buldun. Nasıl gittiğini biliyorsun değil mi?
2: Evet, harika. Çok seri bir araba.
1: Muhteşem. Dinle. 16.750 dolarlık bu arabayla ilgilenen çok kişi var. Bu seni zor bir duruma düşürebilir çünkü bu arabayı benden almak için insanlar sıraya girdiler.
2: Öyle mi?
1: Evet, 16.750 dolar istiyorum.
2: Hiç aşağı inemez misin?
1: İnemem.
2: 16.000 veririm.
1: Eminim verirsin ama sen istemezsen biri bana telefonda fiyatı bugün ödeyebileceğini söyledi.
2: Hayır, pazarlık etmeyeceğim. Alıyorum bunu.
1: Alıyor musun?
2: Evet.
1: El sıkışalım. Kendine harika bir 240Z edindin.
2: Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim. Evet, 240Z'mizle harika bir iş çıkardı. Bütün bir şanzıman sistemini otomatiğe çevirmek kolay bir iş değildi. Ama bundan 6.000 dolar kazandık. Bu yaklaşık 4.000 pound ediyor. Bunun kötü bir kazanç olduğunu söyleyemezsiniz. Manuel bir 240Z'den iyi para kazanmak zor olacaktı ama diğer taraftan bir otomatik vitesli alıp onu manuele dönüştürmek bize çok iyi bir kazanç sağladı. Bunun gibi yorgun, daha çok klasik arabanın ben ve Ed tarafından dönüştürüldüğünü görmek istiyorsanız buralarda olun ve tamirat tadilatta daha sonra yeniden bize katılın.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop, attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet, 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşret, kompakt, güçlü ve sessiz.
9: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler. Vay.

0: geldin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Ah tanrım. Amerika Birleşik Devletleri genelinde. Burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında.
1: Aman tanrım. Vay canına. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. İnanamıyorum. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
2: Vay be.
0: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek.
1: Oo.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim var canına.
4: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman tanrım.
0: İşte geldik beyler. Maryland, Washington DC'nin hemen dışı. Woohoo! Howard adında çok ama çok kafa bir adamla tanışacağız. Bizi kızı Carmen aradı. Tam eski usul bir biriktirme hastalığı. Her şey birbirine karışmış. Video şu an kimde?
7: Burası benim aile evim. Babam Howard, babası vefat ettikten sonra değerli gördüğü şeyleri toplayarak biriktirme hastalığına tutuldu.
2: Hot Wheels arabalarım burada. Bazı şeyleri çöpe atmak zor. Her şeyde bir değer görüyorum.
8: 1,5 metre yüksekliğinde yığınlar var. Bu sefer işimiz gerçekten zor.
2: Evet öyle.
9: Şu anda bırakın mutfağa girmeyi, ön kapıdan içeri adım atamıyoruz.
2: Bir saniye. Teşekkür ederim. Bu durum beni artık çok bunaltıyor. Bazen baş edemiyorum ve gidip otelde kalıyorum.
0: Howard savaş gazisi. Bu da durumunu açıklıyor aslında. Birkaç yıl çok zor geçmiş ve yardıma ihtiyacı var. Bu evde yaşaması imkansız. Ama elinde de çok değerli bazı eşyalar var.
2: Dünyanın yarısını gezdim. Hava kuvvetlerindeydim. Gittiğim pek çok ülkeye ait dövizler var. Sallanan kafalı bebekler. Michael Jordan forması. Spor hatıralarını severim. Basketbol, beyzbol, biraz golf. Tiger Woods setim burada bir yerlerde olmalı.
8: Spor hatırası koleksiyonerliğinde iki isim verecek olsanız, Jordan bir numaraysa, Tiger da pek geride değildir.
2: Yaşadığım yer olan DC, nadir değerli eşyalar bulmak için çok uygun.
0: Yıllar içinde çok farklı siyasi materyal de biriktirmiş.
8: Ülkenin herhangi bir yerinde siyasi hatıra eşyaları biriktirmek önemlidir ama başkentte olması bambaşka bir şeydir. Bu bölgenin en iyi yanı, cebi daha çok para dolu olan siyasi hatıra koleksiyonerlerinin bulunmasıdır.
9: Bodrumun tavanlarında ve duvarlarında küf var.
2: Mutfaktaki ve üst kattaki çamaşır makinelerinden biri eve biraz zarar verdi. Su hasarı oluştu. Pek çok şey mahvoldu.
0: Evin genel durumu hakkında biraz endişeliyim.
10: Tedbir amaçlı söylüyorum. Bodrum'a inerken maske takalım.
0: Kesinlikle.
3: Koşullar gerçekten dayanılmaz.
9: Yardıma ihtiyacımız var.
3: Evet. Hem de hemen.
0: Howard ilginç ve meraklı bir adam. Siyasete, askerliğe ve spora ilgi duyuyor. Müthiş şeyler bulacağımızdan eminim.
8: Öğrenmenin tek yolu var.
2: Evet.
0: Aradığımız üç ana grup. Spor hatıraları, madeni paralar ki bence dünyanın her yerinden eski paraları var. Ve bir de burada bölgede yaşadığı yıllar boyunca biriktirdiği siyasi eşyalar. Bu adama evini geri alması için yardım etmemiz gerekiyor.
8: İşte oradalar.
2: Hanımlar önden.
0: Merhaba.
10: Merhaba. Merhaba. Merhaba.
2: Günaydın. Nasılsınız?
0: Burada olmak heyecan verici. Videoyu izledik.
2: Tamam.
0: İnanın doğru kişileri aradınız. Bu evde büyüdün öyle değil mi?
7: Evet.
0: Tamam.
7: Küçüklüğümde bu kadar kötü değildi. Ama yıllar, on yıllar geçtikçe
0: arttı. Tamam. Bu hafta ne umuyorsun?
2: Ailem için üzülüyorum.
0: Yani aileye yer açalım. Evet. Tamam.
2: Her şeyi satmak büyük bir adım ama ailem daha önemli.
0: Tamam. İçeri girip bakabilir miyiz?
2: Girebiliriz.
0: Evet.
2: Ama ön kapıdan değil.
0: Tamam.
2: Önden girmek biraz zor olur.
0: Birinci katın ön kapısı kapalı yani.
2: Evet. Arkadan dolansak daha iyi.
0: Tamam olur. Öyle yapalım. Hadi bakalım.
2: Tamam.
0: Eve her girmek istediğinizde arka bahçeye kadar boydan boya yürümek zorunda mı kalıyorsunuz?
2: Eve böyle girmeye alıştım ama normal değil. Biliyorum ama yapamıyorum. Ön kapıdan giremiyorum.
0: Kendi evinde eşyalar yüzünden sürgün edilmiş. Ön kapıdan girememek istifçiliğin uç bir noktasıdır. Ama herkesi uyarmak isterim bu, aynı zamanda bu adamın çok zeki olduğu anlamına da gelir. Tahminimce burası senin.
2: Evet, burası.
0: Tamam.
2: Burası.
0: Dikkat edin. Kendimi evimde gibi hissettim. Bodrum katı çok büyük ve çok tehlikeli. Oradan ümidimi kestim. Bodrum'dan 4,5-5 ton çöp çıkarırız herhalde.
11: Her yer bozuk para.
2: Burada bir oda var.
0: Peki Carmen, burayı nasıl hatırlıyorsun?
7: Televizyon izlerdik. Arkadaşlarımı ağırlardım. Öyle
0: demek
7: bir
0: burası
7: yerdi.
0: Burası oturma odasıydı.
7: Evet, öyleydi.
0: Tamam. Üst kata çıkalım bakalım.
2: Peki.
0: Hey. Her boşluğu bile kullanmışsın.
2: Evet efendim.
0: Bütün torbaları, kutuları, bunların hepsini boşaltmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda çok fazla siyah küfte görüyorum. Bu evi hem boşaltmalı hem de güvenli hale getirmeliyiz. Son derece zorlu bir istif. Sadece küf temizlemek bile maliyeti 20 ila 30 bin dolar arttırabilir.
10: Küf kokusu buraya kadar geliyor. Şunu takayım. Bu küf vücudunuza etki ederse konu bambaşka yerlere gidebilir. Şuraya bak. Duvardan aşağı iniyor. Bu çok tehlikeli ama kirişler çok sağlam görünüyor. Kirişlerde su hasarı yok gibi. Vay be, vay be. Şu an burası resmen bir tehlike kaynağı. Temizlenmesi gereken bir sürü küf var. Ve bu hiç de ucuz değil. Şurası tamamen küflenmiş. Hot Wheels arabaları. Bunları bulduğumuz iyi oldu demek isterdim. Ama her yeri küf içinde. Yani hepsi çöp. Bunlar hiçbir işe yaramaz.
8: Daha baştan buradan hızla çıkarabileceğimiz bazı büyük parçalar görüyorum. Yatak, yer yatağı.
11: Bunlar daha açma şansı bile bulamadığınız şeyler ha?
0: İstifler etkileyicidir. Bir gecede oluşmazlar. Yani bunlar büyük yapısal yığınlar.
2: Normalde burada bir yol olması ve rahatça yürümemiz gerekirdi.
0: Hedefimiz bu mu?
2: Özgürce
0: hepimiz
2: yürümek.
0: Özgürce yürüyeceğiz. Yol tamamen açılacak, tamam.
2: Tamam. Umarım açılır.
0: Şu an ne hissediyorsun?
2: Çok bunaldım biliyor musun? Ailem daha önemli ama bunu daha önce fark etmeliydim. Bazen birinin hatırlatması gerekiyor.
0: Peki bununla başa çıkabilir misin?
2: Evet, evet, başa çıkabilirim.
0: İnsan bunu tek başına başaramaz.
2: Doğru.
0: Temizlik için 10 kişilik bir ekibe ihtiyacım olacak. Elinde çok iyi spor malzemeleri varmış.
2: Var. Muhtemelen tam bu noktada tamam değil ama şuradaki odalar.
0: Ne arayacağım? Nelere bakmalıyım peki?
2: 1964 ve öncesine ait maden ipi. Tamam. Yarım dolarlar, gümüş dolarlar. Almanya'da bulundum. Avrupa'daki bütün ülkelerin paraları.
0: Vay canına, bu müthiş olabilir. Nadir yabancı paralar, tarih, sanat, siyaset ve yatırımın bir karışımı olduğu için koleksiyonerlere cazip gelir. Yugoslavya ve Doğu Almanya gibi ülkeler dağıldığında para birimleri artık tedavülde olmadığı ve tarihi bir önem taşıdığı için çok rağbet görebilir.
12: Almanya bugün resmen Euro'ya geçerek çok sevdiği Alman markına elveda dedi.
0: Bazı yabancı paralar sadece nominal değeri kadar ederken bazıları fahiş fiyatlara alıcı bulabilir. Tıpkı 2024'te nadir bir Çekoslovakya Cumhuriyeti banknotu olan 5000 kronun açık artırmada 1 milyon dolara satılması gibi. İşte bunları bulmamız gerekiyor.
7: Tamam.
0: O yüzden her bir poşeti tek tek elden geçireceğiz. İstifi bizzat oluşturan birinin evini temizlemek çok hassas bir durum olabilir. Temizlik süreci boyunca Howard'a ve koleksiyonuna saygı göstermemiz şart. Şu arkadaki oda ne?
2: Benim yatak odamdı. Sonra odaları değiştirdik. Biz onların odasını aldık, onlar bizimki.
0: Peki, tamam, bir bakalım o zaman.
7: Burası benim eski odam.
2: Evet.
7: Halam ve kız kardeşimle paylaşırdım.
2: Şimdi kedinin odası oldu. Adı Prenses.
0: Yani en büyük oda bu.
2: Ebeveyn yatak odası. Evet,
0: evet tamam. Efendim. Bu işten para kazanabilmem için gösterişli şeyler bulmam gerekiyor. O yüzden her fikre açığım. Aradığım üç ana şey. Spor malzemeleri, giriş katında tamam gördüğüm siyasi eşyalar ve bir de madeni paralarla yabancı dövizler. Anladığım kadarıyla bu evde bariz bir şekilde çok fazla çöp var. Ama içimden bir ses bir yerlerde çok değerli şeyler de olduğunu söylüyor. Odaklanmalı, derinlere inip o değerli şeyleri kurtarmalı ve temizlik maliyetlerini dengelemenin bir yolunu bulmalıyız. Ekibimle görüşeyim, sonra aşağıda evin önünde buluşuruz, tamam mı?
2: Tamam, peki efendim.
0: Teşekkür ederim. Pekala, ne düşünüyorsunuz? evet, evet, evet, katılıyorum. Kesinlikle.
8: Değil mi?
0: Haklısın.
11: Mutfak tamamen çöp. İçindeki her şey çöp olmuş.
10: Ben Bodrum'daydım, değerli bir şey görmedim. Üste duran ne varsa su hasarı almış. Her yeri küf sarmış.
8: Anladım. Bu bir kumar. Hı-hı. Hiç öyle spor mi? Hatırası Hı-hı. bulamadık.
0: Yani Gözlerim yapma diyor. Beynim yap diyor. Ev hiç öyle görünmese de gördüğüm ufak tefek şeyler bana adamın gerçekten çok iyi parçaları olabileceğini söylüyor. Burada bir kutsal kase havası alıyorum. Hani Indiana Jones'ta en iyi kupa aslında en gösterişsiz olanıydı ya. Bence bu evde onlarla dolu olabilir. Peki genel maliyeti için ne diyorsunuz?
10: Bu temizlik için en az 10 kişi gerekecek. 5 tane de dev çöp konteyneri. Bodrum küf içinde bir küf uzmanı bulmam gerek. Önce bir küfe baksın. Duvarların derinlerine işlemiş. Bodrumu tekrar yaşanabilir hale getirmek için duvarları kazıyıp alçıpan yapmamız gerekecek. Tahminimce bu en az 20 bin dolar daha ekler. Yani maliyet 40 bini bulur.
0: 5-6 günlük iş. 50 ila 70 bin dolarlık mal var. İyi para kazanabiliriz.
11: Evet.
0: Ve fark yaratabiliriz.
11: Mutlaka.
0: Evet, aileyle konuşayım. Bakalım hepimize uygun gelecek bir anlaşma yapabilecek miyim?
11: Tamam.
0: Hı-hı. Tamam.
2: Evet.
0: Çok detaylı bir temizlik olduğu için her şeyin üstünden geçeceğiz.
2: Peki.
0: Her kağıt parçasına bakacağız. Nereye baksam bir peçeteye sarılmış bir sürü madeni para bulduğum için önümüze gelen her şeyi atamayız.
2: Evet. Doğru. Çok
0: her şey burada iyi şeyler olduğu fikrimi destekliyor. Temizlik 20 ila 40 bin dolar arası bir şey tutacak. Temizlik masrafı düşer, kalan parayı bölüşürüz. %50-50 diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ha? Kabul ediyor musunuz?
2: Hmm. Tamam.
0: Anlaştık. Başlayalım.
2: Tamam. Evet. Güzel. Güzel.
0: Bu işi 25 yıldır yaptığım için endişeli değilim ama sen biraz endişelenebilirsin.
2: Evet, endişeliyim.
0: Bunu neden yapıyorsun?
2: Ailem için.
0: Pes etmek isteyeceğin anlarda devam edebilmek için aile kavramına geri döneceğiz.
2: Tamam.
0: Pekala. İlgin için dostum. Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Bizi aradığınız için teşekkür ederim.
2: Görüşürüz.
0: Ne var ne yok?
10: Merhaba, merhaba.
13: Merhaba.
0: Nasılsınız? Hoş geldiniz.
10: Merhaba. Ben Kevin.
0: Kapıyı neden kullanmıyoruz? Çünkü ön kapı tamamen kolilerle tıkanmış durumda. Çok ama çok yoğun bir istif. Bodrumdan yukarıya, merdivenlerden birinci kata ve oturma odasından geçerek ön kapıya giden bir yol açacağız. Bir yandan da değerli eşya avına çıkacağız. Ön kapı açılınca iki giriş çıkış olacak ve evin kalanını temizlemek çok daha kolaylaşacaktır.
10: Al bunu. Tamam, sağ ol.
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu bir dergi. İnanılır gibi değil. Şuna bak. Sen neler buldun? İyi bir şey var mı?
11: Şimdilik sadece çöp. Tek tek her şeyin içine bakmak gerek.
0: Bak bak. Burada giysiler var. Ve hemen yanında... Evet bak. Bir tomar nakit para.
11: Hadi canım. Her yerde bozuk para var. Oo.
0: Bu istif tam bir keyifli kabus. Buradaki her kuruşu anımızın teriyle kazanıyoruz ama... Burada çok fazla para var.
11: Bu neymiş böyle? Şuna bir bakacağım.
0: Üstündeki imza kimin?
11: Kobe.
0: Bir bakayım. Bu inanılmaz.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi kartım hadi.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Birinci gün.
4: Hey Matt.
5: Üstündeki imza kimin?
4: Bence Kobe.
5: Bir bakayım. Gerçek bir imza. Şu an berbat durumda ama nereden buldun bunu?
4: Bir kutunun içinden çıktı. Burada.
5: Tamam, şunu söyleyeyim. Böyle bir yığın içinden Kobe Bryant topu bulduysan
4: işte.
5: Her şeyin içine tek tek bakmamız gerekecek.
4: Evet.
5: Bu inanılmaz.
6: Kobe Bryant 5. NBA şampiyonluğunu kutluyor. Olağanüstü.
5: Kobe Bryant bir basketbol efsanesiydi. Bütün kariyerini Los Angeles Lakers'ta geçirdi. Ve 5 NBA şampiyonluğu kazandı ve 4 kez All-Star MVP seçildi.
6: Kobe galibiyet sayısını atıyor.
5: Mamba zihniyetiyle tanınan Kobe, basketbolun sınırlarını aşarak modayı, hip-hop'ı ve sinemayı da etkiledi. 2025 yılının Ağustos ayında Shark Tank'ten Bay Harika lakaplı Kevin O'Leary nadir bulunan bir Kobe ve Michael Jordan kartını yaklaşık 13 milyon dolara satın aldı. İnanılmaz bir şey. Değeri 1 milyon dolardan 10 bin dolara kadar her şey olabilir. Harika iş çıkardın. Tecrübelerime dayanarak bu bodrumda pek bir değer bulacağımızı sanmıyordum ama neredeyse her şey küf yüzünden mahvolmuştu. Bulduğumuz eşyaların değeri beni şok etti. Kaylent ve ben bodruma saldırmaya devam ederken Mike da ön kapıya giden bir yol açacak. İki giriş çıkış noktamız olunca bütün evi iki kat daha hızlı temizleyebiliriz.
7: Oh, tanrım.
4: Bunlar da ne?

0: Hey, Tombalı. Tiger Woods'ları buldum. Hey Matt.
1: Ne oldu?
0: Çabuk buraya gel.
1: Şu Tiger Woods'ları mı buldun? Biri Tiger mı dedim?
0: Evet, ben dedim dostum.
1: Ne buldun?
0: Kendin bak. Daha bir sürü var.
1: Çok iyi. Bunları bulman çok iyi oldu.
0: Değil mi?
2: Ne buldunuz?
1: Tiger Woods.
2: Çıktılar mı?
0: Çıktılar.
2: Bulmuşsun.
1: Kartlar gerçek gibi görünüyor. Çok güzel.
2: Aferin evet, çocuklar. Edersin. Harika iş.
1: Burada biraz işimiz var ahbap. Tamam başlıyoruz. Şu an üzerinde durduğum şeylerin yüksekliği yaklaşık 15-20 santim.
3: Tanrım.
1: Bence bunların hepsi çöp ama her şeye bakmak zorundayız. Resmen paralarla çöp birbirine karışmış. Sen bir şey bulabildin mi Chris?
0: Şuna bir baksana Michael.
1: Madeni gümüş para. Bir onsluk saf gümüş.
0: Daha bakmam gereken 6 kutu falan var burada.
1: Şu an elimde tuttuğum şey en az 80 dolar eder. Bunlardan kutu kutu buluyorsan
0: evet.
1: Toplamda çok ciddi bir meblağ.
0: Böyle 6 kutu da.
1: Vay be.
0: Her yer bozuk para dolu.
1: Doğrusu bu evle ilgili şüphelerim vardı ama bu gümüş paralar gerçek ve bu da evin her yerine saçılmış daha çok gömülü hazine olduğu konusunda umut verici. Kapıyı açmaya bir koli daha yaklaştık.
2: Niye biz kendimizi bodrumlarda buluyoruz?
4: Ne bilsem.
2: Her bir poşetin içine bakmak zorundasın. Howard bütün bunları tek başına toplamış. Korumak için de iyice sarıp sarmalamış. Koruyacağı iyi parçaların çoğunu 2-3 poşete sarmış ama onlar da devasa yığınların dibinde kalmış. Sorun şu ki hepsini tek tek elden geçiriyorsun. Ve sonunda bir altın para bulabiliyorsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
4: Şuna bak, hem de altın plak.
2: Elvis Presley altın plak. Normalde birkaç bin dolara satılırdı ama tamamen mahvolmuş. Plağı belki kurtarabiliriz ama gerçekten çok üzücü. Bütün sabah madencilik yaptık. Bodrumun 3 metrelik kısmından yaklaşık 1 ton çöp çıkardık. Ciddi miktarda küf var. Son derece zorlu bir istif. Bunların hepsi çöp, çöp, çöp. Şuna bak, şuna bak, çöp. Her yer küf. Evet, çok küf. Kağıt ve dışkı. Şuradaki dışkılara bak. Daha önce görmemiştim bile.
4: Vay be. Ne tür bir hayvandı acaba?
2: Bodrumu temizlemek için yarım gün harcadık. Kobi topu hariç dişe dokunur hiçbir şey bulamadık. Her şey küp yüzünden mahvolmuş ve satacak bir şey bulamıyoruz. Evet, çöpleri atmak büyük para. Çöp masrafım arttıkça bir şeyler satıp kâr etme ihtimalim azalıyor. Kârımız azalırken masraflarımız da artıyor. Eminim. Şunu attılar mı, bunu attılar mı diye merak içindesin.
4: Evet, merak ediyorum.
2: Tabii.
4: Gerçekten.
2: Gel gidip çöplere peki. Bakalım. Pekala, almak istediğin bir şey görürsen al. Evet.
4: Tamam.
2: Bu çok iyi örnek.
4: Bu mu?
2: Evet, üstü çok küflenmişti. Atmak evet. Zorunda kaldım.
4: Küflenmiş, evet. Belki içindeki kurtarılabilirdi.
2: Profesyonel olarak buna karşıyım, tamam
4: ama
2: mı?
4: Ama tercih senin.
2: Bunların hepsine atmak
4: poşetlerde
2: zorunda kaldım.
4: Poşetlerde neler var? Poşetlere bir bakayım.
2: Çoğu ıslanmış şeyler.
4: Bunun gibi ise kurtarılabilirler belki.
2: Paranı geri almak istiyor musun? Hı?
4: Evet, isterim. Ama satılık değil bu. Ben koleksiyonerim.
2: Bunlardan 20 tane var.
4: Çok güzel.
2: Peki.
4: İleride 1000 dolar olur bunlar. 1000 dolar.
2: Bunlar asla
4: bence
2: 1000
4: olur.
2: Dolar olmaz.
4: Bence olur.
2: Hayır, asla olmaz.
4: Peki. 750 olur o zaman.
2: 750 de olmaz. Belki 50. Howard hayal görüyor. Küf içinde kalmış 5 dolarlık bir oyuncağın ileride 1000 dolar edeceğini sanıyor. Fiziken bu mümkün değil. En iyi Yankilerden, en iyi beyzbol oyuncularından biri olarak görüyor. New York'tayken en sevdiği oyuncuymuş. Duygusal bağ kuvvetlendikçe fiyat da giderek artıyor. Bu çöplerin hepsini attırayım, sen keyfine bak.
4: Şu poşetlerin birazına baksam.
2: Ben gerçekten olsam çok bakmam. Yani işimiz çok zor. Daha çok işimiz var. Umarım Mike ve Chris yukarıda daha çok şanslıdır.
0: Oh. Ve işte kapı.
1: Evet. Oh be, güzel. Görev tamamlandı. Ön kapıyı açtık. Sonunda ön kapıdan işleyebileceğiz. Bu çok önemli. Yine de bu durum kar marjımızı pek arttırmıyor. Bir an önce değerli parçalar bulmamız lazım.
0: Bu da ne? Yaşasın.
3: What you got, Chris?
0: Bir saniye gelsene.
1: Tamam. Vay be. Hey Matt.
0: Galiba bir yazı görüyorum. Evet.
1: Vay canına. Bakar mısın?
2: Şuna bak.
1: İmzalı Michael Jordan forması. 423 tanenin 56.sı. Jordan'ın imzaladığı her şey para eder. Buna alıcı bulmakta zorlanmayız.
2: İşte şimdi evet. Heyecanlandım.
0: Evet.
2: Evet vay canına. Kobe topu Jordan forması derken değerli parçalar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Harika iş çocuklar gerçekten.
1: Merhaba ben Mike.
5: Ben de Ryan. Memnun oldum.
1: Memnun oldum Ryan.
5: Sıkı bir Kobe hayranıyım ve elinizde ne var diye bakmaya geldim.
1: Bakalım nelerimiz varmış. İmzalı bir Kobe Bryant basketbol topumuz var. 2000 yılı All-Star maçına özel sınırlı üretim. Tamam mı?
5: Hadi canım. İnanılmaz bir şey. Çok güzel. $1000 versem?
1: Şöyle bir durum var. Topun durumu malum. Kusursuz değil. Öyle olsaydı $5000'a giderdi. Yine de sahibi $1500'dan aşağı inmez.
5: Tamam kabul.
1: Güzel.
5: Çok iyi.
1: Tebrikler Ryan.
5: Teşekkür ederim.
1: Bu topun daha iyi durumda olmaması çok kötü ama en azından sifte ettik. Geldiğin için sağ ol Tyvon. Mesajda bahsettiğim kartlar bunlar. Tam takım Tiger Woods kartları. Her birinde kazandığı şampiyonlukların ikonik görüntüleri var. Şu Jack Nicklaus turnuvasından. Britanya Açık ustalar.
6: Tiger Woods hayranı biri bunlara bayılır. Hepsini kaçtan verirsin?
1: Takımın tamamı $7000.
6: Ben biraz daha düşük bir şey düşünmüştüm.
1: Bu kartlar için benden haber bekleyen başkaları da var. En son 5000'e inebilirim. En iyi teklifim bu. Ne dersin?
6: Pekala. Tamam.
1: Güzel. Teşekkür ederim. Nasıl ödersin?
6: Nakit ödeyeceğim.
1: Güzel. Sevindim.
2: Bu dışkıları saklıyor muyuz, atıyor muyuz?
0: Karar senin dışkıcı Paxton.
2: O zaman atıyorum. Bütün gün bu bodrumu darmadağın ettik. Kobe topuyla çok iyi başlamıştık ama sonra işler tıkandı. Bodrum kötüden daha kötüye gitti. Ha, şuna bak artık elimize ne olduğunu biliyoruz bak. Bunların hepsi karabibere benzeyen
7: evet,
2: fare
7: pisliği. Evet, bunu bekliyordum.
2: Farelere bu kadar çok kağıt ve nem verirsen her şeyi paramparça ederler. Burası çok ağır su hasarı almış. Bu halı tamamen çiş içinde kalmış. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Her şey mahvolmuş. Umutsuzluğa kapılmaya başlıyorum. Böyle evlerin sorunu budur. Büyük iş büyük kanyonda yürüyüş yapmaya benzer. Aşağıya indiğinizi sanırsınız ama kenardan aşağıya bakınca önünüzde bir günlük yol olduğunu görürsünüz. Bu evde de daha gidecek çok yolumuz var. Bütün eşyalar mahvolmuş.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
10: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyen işlerini kolayca hallet.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.
13: Vay bu işler.

0: Kral'a özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Bodrum'u temizlemek tam bir günümüzü aldı ama artık temizlendiğine göre küf sorununa odaklanabiliriz. Devasa bir sorun. Küf burada en az 10 yıldır büyüyor ve her şeyi ele geçirmiş, köşe bucak kaplanmış durumda ve bu tam bir kabus.
2: Gelmene sevindim.
3: Hı-hı.
2: Aşağısı küf içinde kalmış dostum. Nasıl kurtulacağız?
1: Uzman çağırmak zorunda kaldım. Neyse ki burası benim eski çöplüğüm. Maliyeti yaklaşık 3000 dolara indirmeyi başardım.
4: Evet, her yer küf. Burayı ilaçlayacağım.
1: Küfün üzerine Concorobium adı verilen toksik olmayan kimyasal bir çözelti püskürtecek. Sporları yok ederek küfün yayılmasını kökten çözer. Concorobium kullanmalarını istiyoruz. Çünkü biz hala buralarda temizlik yaptığımız için bu çok daha güvendi.
4: Siz gidip duvarı yıkmaya başlayabilirsiniz.
2: Tamam.
1: Bodrum ilaçlandığına göre çalışmayı bırakıp kurumasını bekleyeceğiz. Aşağı inmemiz güvenli olduğunda duvarları yıktıracağız. Üstlerine yama yapamayız.
5: Hot Wheels.
6: Hey Mike, bir saniye gelsene.
5: Ne oldu?
6: Bunu bir kutuda buldum.
5: Oho. Aslında bunları daha önce de görmüştüm. Elinde tuttuğun öğütülmüş para dedikleri şey. Tamam mı? Birleşik Devletler banknotları tedavülden kaldırıldığında hazine yeniden kullanılmalarını önlemek için kırpar, ıslatır ve hamur haline getirir. Sonra sanatçılar bu hamuru satın alıp böyle heykeller yapar. İnanmazsın ama bunlardan 15'e 10 santimetrelik bir tane yapmak için 15 bin dolarlık öğütülmüş banknot gerekir. Aslında çok nadirdirler. Daha önce bir tane satmıştım. 2-3 bin dolar arası alıcısı var.
6: Ne?
5: Çok iyi buldun. Harika bir şey bu. Washington DC'deyiz. Böyle nadir siyasi eşya bulacağımız en uygun yerde. Bak ne diyeceğim. Ben oturma odası ve yemek odasındaki işi bitireyim. Sen böyle başka şeyler bulursan beni çağırırsın. Olur mu?
6: Anlaştık mı?
1: Bodrum kururken Mike ve Chris oturma odasında eşya yıklayacak. Ben de üst kattaki yatak odalarına çıkmaya çalışacağım.
5: Pekala. Bu kutunun üstünde ıslak mendil yazıyor ama bu şimdiye kadar bulduğum en muhteşem ıslak mendil kutusu. Çünkü içi spor kartlarıyla dolu. İşte imzalı bir Bryce Harper kartı. Her adımda daha fazla spor hatırası buluyoruz. Çok sevindirici. Aman tanrım, bu da Bryce Harper maç günü programı. Paha biçilmez şeyler. Oh vay be. Bu çok ilginç. JFK hatıra eşyası. JFK koleksiyonu en çok yapılan başkanlardan biridir.
7: Ülkem benim için ne yapabilir diye değil. Ben ülkem için ne yapabilirim diye sormalısınız.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı. Gençlik iyimserliği ve yarım kalmış vaatleriyle hatırlanır. JFK 43 yaşında göreve gelerek şimdiye kadar başkan seçilen en genç kişi olmaya devam ediyor.
7: Bu anlaşmayla özgürlük savunmasındaki nöbetimizi sürdürebiliriz ve sürdürmeliyiz de.
5: Şimdiye kadar satılan en pahalı JFK hatırası nükleer test yasağı anlaşmasını imzaladığı meşhur 16. Louis masasıdır. Masa 1996'da 1.4 milyon dolara satıldı. Bu kutunun tamamı efemera sınıfına giren belgelerle dolu. Bakalım, elimizde bir kitap var. Cesaret profilleri, Başkan John F. Kennedy, Warren raporu, bu JFK suikastına ilişkin resmi rapordur. Üçte birini gözden geçirdim ve şu ana kadar yüzlerce dolarlık malzeme gördüm. Aradığımız siyasi hatıra eşyaları bunlardı ve harika durumdalar. Çok büyük kazançlar değil ama burada hala bir değer var.
1: Geldiğin için teşekkürler.
8: Tanıştığımıza
1: demek
8: sevindim.
1: Demek Jordan için geldin.
8: Evet efendim.
1: Ha, bu da var, başlangıç
8: evet
1: kadrosu.
8: Efendim, bu benim oğlum. Sıkı bir tamam. Jordan hayranı.
1: Oğluna mı alıyorsun?
8: Evet efendim.
1: 4000 verirsen bütün orijinal Jordan kartlarını da üstüne eklerim. Ne dersin?
8: 3250 olur mu?
1: 3500 yapsan.
8: 3350.
1: 3400'e anlaşalım.
8: 3375.
1: Anlaştık. 3375. Peki
8: dijital.
1: Nakit mi?
8: Anlaştık. Tamam.
1: Tamam.
8: Güzel.
1: Spor hatıra eşyalarından bazılarını satabildik ama satışlarda hala çok gerideyiz. Umarım bir yerlerde hala büyük para getirecek eşyalar vardır.
0: Üçüncü gün.
1: Bodrumu havalandırdık. Küf önleme spreyi de aldı. Şimdi aşağı inip duvarların durumuna bakacağım ve sonraki adımlarımızı belirleyeceğim.
2: Yıkımı biz yaparak paradan tasarruf edebiliriz. Duvarları tekrar örmesi için de birini tutarım.
1: Tamam. Küf sorunu masrafları çok arttırdı. İlaçlanması $3,000 tuttu. Duvarları örmek için $10,000 daha gerekiyor. Bu iş başımıza dert oldu.
5: Bana bir balyoz ver.
1: Küf problemi kar marjımızı etkileyecek kadar büyük bir sorun. Yıkımı kendimiz yaparak birkaç dolar bile olsa tasarruf etmek zorundayız. Çünkü şu anda her bir dolar önemli.
5: Dikkatli ol. Borular var. Bu duvarı yıkıyorum Sayın Gorbaçov.
1: Bodrum'daki yıkımı bitirdik. Daha çok eşya bulmak zorundayız çünkü henüz masraflarımızı karşılayacak kadar kazanamadık. Şimdi arka merdivenlerden yukarıdaki yatak odalarına bu iş başımıza dert
5: oldu. Bana bir balyoz ver.
1: Küf problemi kar marjımızı etkileyecek kadar büyük bir sorun. Yıkımı kendimiz yaparak birkaç dolar bile olsa tasarruf etmek zorundayız. Çünkü şu anda her bir dolar önemli.
5: Dikkatli ol. Borular var. Bu duvarı yıkıyorum Sayın Gorbaçov.
1: Bodrum'da

0: Ama.
1: Çok hoş.
0: Hepsini 600'den verebilirim.
1: Ben daha çok 350 düşünmüştüm.
0: 500 dersek kendimi çok daha rahat hissederim.
1: Tamam, anlaştık. Yanımda biraz nakit var.
0: Teşekkür ederim. Vay canına, bir bıçak buldum.
2: Hayır, ben buldum. Hadi ama dostum.
3: Ah, bu basamaklarda felaket. Pekala, bu köşede nereden başlayacağımı biliyorum. Kızılcık suyu mu? Evet. Ama bunun kızılcık suyu olduğunu sanmıyorum. Şişenin üzerinde yazdığı gibi 2024'ten kalma idrarı. Vay canına. Ah be dostum, alet kutusuna neden asma kilit takarsın ki? İçinde ne olduğunu çok merak ettim. Çekip koparacağım. Tam isabet.
4: Ciddi misin?
3: Evet. Şuna bak dostum.
4: Sabırsızlanıyorum.
3: Bakma. Sen bulamadığın için kıskanırsın.
4: Hayır. Bu bir takım işi.
3: Aradığımız buydu işte. Hepsine bir bak. Bir dakika. Burada madeni paralardan ve yabancı paralardan kesinlikle daha fazlası var. Evet, bir sürü gümüş. Şu gümüş külçelere bak. 999 artı. Bak şurada yazıyor. Eski 100 dolarlık Amerika Birleşik Devletleri banknotları, inanılmaz bir şey. Şu kıpkırmızı banknotların tanesi 20 dolar. Evet. Suudi Arabistan riyali. Bunların hiçbiri artık tedavülde değil. Evet. Lütfen bunun altın olduğunu söyle. Evet, altın bulduk. Evet, bu işi seviyorum. Evet. Bir kavanoz idrarın hemen yanında bir sürü altın buldum. Aradığımız şey buydu işte. Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonu. Evet, şimdi anladım. Bir istifçi gibi düşünürsen hazineyi bulursun. Amaç başkalarının o hazineyi bulmasını engellemek. Eve girenleri caydırmak. Bodrum, giriş katı, her yer çöp. Bütün hazine yukarıdaydı ve bulduk. Bütün ikramiye de yatak odalarında olmalı. Bu işi çok seviyorum. Ama derdimiz henüz bitmedi. Daha çok şey satmalıyız. Şansımıza Mike siyasi eşyaları isteyen bir yerel alıcıyla görüşüyor.
0: Bu parçayı gördüm ve tam sana göre olduğunu anladım. Öğütülmüş paradan yapılmış George Washington büstü. Bunlar 1800'lerin sonlarından 1940'lara kadar olan döneme ait.
5: Bir dükkanda buna benzer bir şey görmüş ama satıcıyla anlaşamamıştım. Beni aramana çok sevindim. Üstündeki detayları çok sevdim.
0: George Washington'ı 2200'den verebilirim.
5: Peki. Ben 1500 gibi bir şeyi düşünmüştüm.
0: Verebileceğim en iyi fiyat 2000 dolar.
5: Sanırım ödeyebilirim.
0: Harika.
5: Teşekkür ederim Mike.
0: Tebrik ederim.
5: Teşekkür ederim.
0: Şahane.
5: Evet. Değil mi?
0: Siyasi parçaların çok daha fazlasına satılacağını umuyorduk. Özellikle de Washington DC'nin hemen dışındayken. JFK eşyaları ve öğütülmüş paradan yapılma George Washington büstüyle 3000 doları bile geçemedik. Hemen daha çok değerli parçalar bulmamız gerekecek.
6: Dördüncü gün.
3: Washington'da dördüncü günümüz ve temizliğin üçte ikisindeyiz. Ama hesapladığımız karın üçte ikisine yaklaşamadık bile. O yüzden yukarıdaki yatak odalarında elimizi çabuk tutmalı ve değerli parçaları bir an önce bulmalıyız. Bu katın tamamını temizleyelim. Siz kızının odasına geçecekseniz ben de Howard'ın eski yatak odasından başlayayım, tamam mı? Kapıyı açmaya çalıştım da ancak o kadar açılıyor. Yani kapıyı bile açamıyorum. İşte başlıyoruz.
0: Kirli kağıtları nereye atıyorsunuz?
4: Şuraya.
0: Tamam.
3: İşte bu kadar. Bir iyi bir de kötü haberim var. Sanırım artık bu kapıyı açabilirim.
4: Tamam, iyi haber ne?
3: İyi haber buydu. Kötü haberse şuna bakın.
2: Hadi oradan sen de.
3: Yığınlar yaklaşık 1 metre 20 santim yüksekliğinde. Ortada küçük bir alan var. Adeta büyük bir girdap. Neredeyse kara delik gibi. Sadece kutular ve poşetler görüyorum.
2: Şuna baksana. Bu çılgınca.
3: Burası Howard'ın kokpitiydi. Ev onu yutana ve Steve evi ele geçirene kadar yaşadığı

0: Son odaydı. Aradığımız oda burası. Buraya gelmemiz 4 günümüzü aldı. Burada bir hazine varsa bu odanın dibinde olmalı. Aman tanrım, umarım ona ulaşabiliriz. Ah, vay canına. Çocuklar, orijinal Upper Deck kartları burada. LeBron James 10 numara, lise dönemi.
1: 10 tam puan hepsi almış olmaları harika.
0: Bunların tanesinin 50 dolar olduğunu varsayayım. Şu yığın şimdiden 350 dolar eder. 700 dolar bile olabilir. Ha, bunu bulduğumuz iyi oldu, hem de çok iyi. Yavaş yavaş para kazanıyoruz beyler.
1: Bunları araştırmaya ve alıcıları ayarlamaya başlayayım.
0: Tamam, teşekkürler dostum. Üst kattaki eşyaların kalitesi tek kelimeyle hayranlık uyandırıcı.
1: Son gümüş yüzük. Taşları kontrol ettirmem gerek.
0: Şu an zarardayım. Biz bu işi kâr etmek için yapıyoruz. Nakit istiyoruz. Bu saat hiç fena değil. Küf yüzünden dünyanın parasını kaybettik. Bir ton para kazanmayı umuyordum ama şu an sırf başa baş gelmemiz bile benim için kazanç olur. Zaman hızla azalıyor. Mike ve çocuklar yatak odasındaki işi bitirirken Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonuyla ilgilenen bir alıcım var. Kâr hedeflerimizden hala çok uzaktayız. Bu paraları satabildiğim kadar yüksek fiyata satmalıyım. Sandra, geldiğin için teşekkür ederim. Burada pek çok madeni para var.
2: Evet.
0: Aşağıda da bunlardan daha çok var. Son 3 günümü madeni para toplayarak geçirdim. Burada neleri sevdin?
2: Beni asıl heyecanlandıran şu yabancı madeni paralar. Yabancı tamam. Madeni paraları seviyorum. Geçmişteki evet. Siyasete açılan pencere gibiler. Meksikalı Jose Maria Morelos var. 1800'lerde Meksika devriminin lideriydi. Şu İtalyan madeni parası da var. Görme engelli bir insanın paraya dokunup değerini anlayabilmesi hı hı, evet. için yapılmış ilk madeni para.
0: Yani bir hikayeleri var.
2: Hikayeleri var, evet.
0: Çok müthiş şeyler.
2: Evet, hepsini almak isterim.
0: Bütün bu gördüklerini 15 bin dolardan veririm sana.
2: Evet. Evet.
0: Ne dersin buna?

0: be. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler hadi beyler. Beyler bak beyler.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
5: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
6: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
7: Mehmet.
4: Efendim.
5: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
8: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
9: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
8: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
5: Red Bull kanatlandırır.
10: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
11: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Final günü.
19: Buradaki son günümüz. Evi hazır hale getireceğimiz süre azalıyor ve hala çok işimiz var. Bodrum'da çalışmaya devam ediyoruz. Mike da yapabildiği kadar son dakika satışı yapıyor.
20: Memnun oldum. Geldiğin için sağ ol. Bu LeBron James eşyalarında ilgini çeken nedir?
21: Oğlum sıkı bir basketbol hayranı. LeBron James'i sevdiğini biliyorum. En sevdiği basketbolcu.
20: Tamam. Pazarlığa başlamadan önce buradaki her şeyi satmak istediğimizi söylemeliyim. Tamam mı? Burada imzalı bir LeBron James kartımız var. Kariyeri boyunca tamam. Basılmış diğer LeBron James kartları da var.
21: Tamam.
20: Bazıları lise döneminden. 3 madeni paralı bir setimiz var. Masadaki her şeye 3200 istiyorum.
21: Ben belki 3 verebilirim.
20: Tebrik ederim.
21: Tamam, teşekkür ederim.
19: Bütün değerli eşyaların satılması ve çöplerin sonuncusunun dağıtılmasıyla bu iş son dakikaya kadar sürdü. Güneş batmadan hemen önce bitirdik. Şimdi Howard'la kızına neler başardığımızı gösterme zamanı. Evet dostlar.
22: Evet efendim.
19: Burada çok uzun bir hafta oldu. Çok şey yaptık. Artık ön kapıdan girebiliyoruz. Gördünüz mü?
22: Güzel.
21: Gerçekten mi?
19: Ön kapıdan giremiyorduk bile.
22: Giremiyorduk
19: arkadan
22: doğru.
19: Arkaya dolanıyorduk. Kalmıştınız ve artık tamam, öyle tamam. Değil. Bu harika. Bu konuda çok heyecanlı.
22: Ben de.
19: Tamam açın.
22: Gözler kapalı tamam gözler kapalı.
19: Açın gözünüzü.
22: Mantarım içeri yürüyebiliyorum.
21: Harika. Çok güzel olmuş.
19: Beğendiniz mi?
22: Eşyam nerede? Harika.
1: İnanamıyorum.
19: Boyanmaya ve yeni bir zemine ihtiyacı var ama artık odaya girebilir ve o işleri yaptırabilirsiniz.
1: İstediğim dönüşüm buydu. Hatırlıyorum. Bütün anılar geri geliyor. Dan'ın gelip bana evlilik teklif etmesini de hatırlıyorum.
22: Hı hı.
1: Ve
22: tam burada, masada.
1: Bu masada. İnanılmaz, inanılmaz bir şey.
22: Vay canına. Ön kapıdan en son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman olmuş ki. Benim evim olduğuna inanamıyorum.
1: İnanamıyorum.
22: Önümde bir patika olmadan net bir şekilde yürüyebiliyorum.
1: Yürüyerek geçebiliyoruz.
19: Şuna bakın.
1: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
19: Tavanda bir şey fark ettiniz mi?
22: Ah.
19: Tavanı tamir ettik.
1: Vay canına. Çöküyordu ve şimdi ise...
22: Yeniden başlıyor.
1: Evet.
19: Bana aileni tekrar burada toplamak istediğini söylemiştin. Daha iyi bir yaşama
22: Doğru.
19: sahip olmak için
22: Kesinlikle.
19: Alana
1: Şükürler
19: sahip oldunuz.
1: Olsun.
22: Evet efendim.
19: Üst katta yaptıklarımızı da göstereyim tamam mı? Bu konuda çok
22: tamam.
19: heyecanlıyım. Basamaklardan yukarı çıkabildiğinize dikkatinizi
1: evet.
19: çekelim.
1: Evet doğru aman tanrım.
22: Artık engel yok.
19: Çıkabiliyoruz.
1: Patikalar yok. Ne kadar çok anım var. Adeta sel gibi akıp geliyorlar. Çok duygulandım ama tanrım.
22: Yan tırmanmak zorunda değilim. Odayı daha önce böyle gördüğümü hiç hatırlamıyorum.
1: Bizim için, senin için isteyebileceğim her şey buydu.
22: Teşekkür ederim. Bu büyük bir dönüşüm.
1: Muazzam bir şey.
22: Teşekkür ederim.
19: Evet, sanırım şurası büyüdüğün odaydı değil mi?
1: Evet.
19: Tamam, gidip
1: evet,
19: ona da bakalım.
22: Çok duygulandırıyor.
1: Tamam, vay canına. Aman tanrım.
22: Bu bir mucize.
1: Burası benim lise odam. Halamla, kız kardeşimle kaldığımız oda.
22: Anılar.
1: Çok duygulandım, teşekkür ederim.
19: Rica ederim, siz aradınız. Yapmanız gereken tek şey istemektir. Göreceğimiz bir oda daha var. Bodrum'a inelim.
1: Aman tanrım.
22: Gitmiş. Bu da ne böyle? İnanamıyorum. Neredeyse takla atabilirim.
19: Görebildiğiniz ve kokusunu alabildiğiniz gibi küf kalmadı. Kontrol altına aldık. Duvarları yıktık çünkü çok fazla yıpranmışlardı. Sizin için kendimiz yaptık. Bir müteahhit gelip yeni alçıpanları monte etti. Bodrum yepyeni oldu. Yaşanabilir, kullanılabilir
22: i̇şte
19: bir
22: budur.
19: Alan.
1: Buna ihtiyacımız vardı. Gerçekten
22: teşekkür
1: ihtiyacımız
22: ederim.
1: Vardı.
22: Teşekkür ederim. Daha kaç kez teşekkür edebilirim ki?
19: Temizlik masraflarımız 22 bin dolardı. Buna her iki katın tavanı da dahil. Toplam
22: tamam.
19: satışlarımıza gelelim. Siyasi eşyalar pek yüksek fiyata satılmadı. Spor hatıraları epey iyiydi. Evde bulduğumuz madeni paralar ve yabancı paralar çok ama çok büyük bir başarı oldu. Sonuçta bu koleksiyon için harika bir alıcı bulduk. Sanırım 15 bin diyeceğim.
7: 14.250 yapar mısın acaba?
19: Tamam, anlaştık.
7: Çok güzel,
19: evet,
7: teşekkür ederim.
19: Sonuçta toplam satış... 44 bin dolar.
1: 44 bin mi?
22: 44 bin.
19: Temizlik ve diğer işler için harcanan 22 bini çıkarttığımızda size 22 bin kaldı.
1: Vay canına.
19: Bunu da yarı yarıya paylaşıyoruz. 11 bin benim ekibim için, 11 bin senin için.
22: Teşekkür
1: Vay
22: ederim.
1: Vay canına.
22: Minnettarım.
1: Matt, sana ve ekibine minnettarım. Gerçekten onur duydum. Bu adeta Tanrı'nın bir lütfu.
22: Ah, dostum, yaptığınız işe minnettarım. Ailemi geri toparlayabilirim. Teşekkür ederim bebeğim.
19: Eve döneceğin için heyecanlı mısın?
22: Bu süreci hızlandırdı.
1: Evet.
22: Evet, büyük bir yük kalktı.
19: Yeniden başlayabilirsin.
22: Yeniden başlayabilirim.
1: Artık nefes alabiliriz.
19: Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey buldum. Bunu sana okutayım.
22: Aa, vay canına.
1: Biricik babacığım, sen... Dünyadaki en iyi babasın. Seni seviyorum babacığım. Kötü günlerde bile seni sevdiğimi ve her zaman seveceğimi bilmeni isterim. Seni çok seviyorum.
19: Bir sürü şey saklamışsın ya. Asıl önemli olan bunlar işte.
22: Öyle. Teşekkür. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Seni seviyorum.
22: Teşekkür ederim.
1: Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum.
22: Teşekkür ederim bari.
19: Çok sevindim. Seninle gurur duyuyorum. Gerçekten
22: evet,
19: size sarılmak istiyorum. Hadi bakalım. Bu işe başlarken büyük bir risk aldığımızı biliyorduk. Howard'la stratejimiz net olmalıydı. Her köşede değerli bir şey bulmak ve temizlik maliyetini kontrol altında tutmak zorundaydık. Ama sonunda her şeye değdi. Güzel bir kazanç elde ettik. Howard evini ve hayatını geri kazandı. Benim kitabımda buna tam sayı denir.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
18: Oo, çok uzak da bize.
3: İzleyenler mi?
18: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
3: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
23: Beyler, hadi beyler.

0: Biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
5: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
7: kartıma değil. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
1: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
0: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
2: Hayır, pek sayılmaz.
0: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
3: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
0: Evet, içinde durduğu sürece.
2: Ne arıyorsunuz?
0: Sadece bakıyoruz.
1: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
2: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
0: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
2: Doğru.
0: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
2: Evet, bir sorunu yok.
0: Ben pek öyle düşünmüyorum.
2: Neden? Nesi var ki?
0: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
2: aslında
0: var mı?
2: Aslında bunlar şey yani...
1: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
4: Bugünden itibaren olayımız devam etmek. Bunu düzeltmek için ne gerekiyorsa o yapılmalı.
5: Bu daha iyi. İşte bu hızlı. Kimsenin bilmesine gerek yok.
6: Bu arabayı Silverstone'da yarıştırıyorum. İki sürücülü bir yarış. Biraz eğlenmek ister misin?
5: Çok isterim. Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı...
7: Hemen buraya gelmeniz lazım.
5: 21. yüzyıla taşıdık.
8: O günkü erişimimiz 317 bin kişiydi.
5: Ve marka elçisi olarak... Eğer İngiltere'de bir arabanız olursa... Herkesin önüne geçiyorum. Hey! Bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
9: Büyük sözler verdiysen beklentinin evet. Altında kalamazsın.
5: Annem gelene kadar. Beni dinlemeyecekler.
9: Beni dinlerler.
5: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman Tanrım.

Arkadaşım Patrick'le yarışa katılma fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Yani onun seviyesinde yarışabilmek için yarış lisansımı yükseltmem gerekmesi gibi küçük bir sorun var ama biraz okuyup araştırdım. Bunu yapmak için başka bir yarışta biraz gözlemcilik yapmam yeterliymiş. Düşününce bu iki taraf için de kazançlı bir durum. Yani daha fazla yarışabilmek için biraz daha yarışmam gerekiyor. Bu yüzden MGB'yi depodan çıkardım ve genel bir kontrolden geçirmek için atölyeye götürüyorum. Ve bu iyi bir şey.

0: Günaydın H. Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Güzel, güzel.
1: Evet, ama bunun burada ne işi var?
0: Bu bizim yarış arabamız.
1: Yarış arabası olduğunu görebiliyorum ama
0: çünkü
1: neden burada?
0: Çünkü Patrick'le bir üst seviye yarışa katılma şansı yakaladım. Bunu yapmak için de lisansımı yükseltmem gerekiyor. Bunu imzaları toplamak için birkaç yarışa daha katılarak yapacağım. O yüzden bunu çocuklara getirdim. Sadece genel bir kontrol yapıp patlamayacağından ve çalıştığından emin olsunlar.
1: Yani bunu atölyeye tıkıp daha fazla atölye mesaisi harcamayı mı düşünüyorsun?
0: Yani biraz gelip bildikleri işi, yani sevdikleri işi yapabilirler. Benim atölye ekibim olurlar. Ekip olmaktan keyif alıyorlar.
1: Keyif almalarına şaşırmadım ama bu para kazandırmıyor.
0: Hayır, ama eğer yarış ekibi olurlarsa bu motivasyon sağlar.
1: Dürüst olacağım. Bence benim gözetimimde bu olmayacak. Pomeroy kupasının kaça mal olduğunu biliyor musun?
0: Hayır.
1: Sana 10.000 sterline mal oldu.
0: Çocukları götüremem.
1: Hayır, bu şekilde olamaz. Hayır.
0: Tamam, başka bir yol düşüneceğim.
1: Tamam mı?
0: Çoktan düşünüyorum.
1: Tamam, aferin sana.
0: Birazdan görüşürüz. Gönülsüzce de olsa Hedrian'ın muhtemelen haklı olduğunu kabul etmeliyim. Atölye kaynaklarını buna harcayamam. En iyi zamanlarımızda bile paraya boğulmuş değiliz ama bir sorun var. Çok yakında Silverstone'da yapılacak bir yarış için zaten söz vermiş bulunmaktayım. Durum sıkıntılı. Hay aksi. Ben bu küçük sorunu kafamda tartarken Alice adındaki eski bir dostumu görmek için kuzeye yapacağım yolculuğun iş konusunda tamamen bir aptal olmadığımı Hedrin'e kanıtlamamda yardımcı olacağını umuyorum. Eskiden antika çağ mobilyalar satar, sonra küçük minibüsümle onları teslim ederdim. Alice'le
2: tamam.
0: Beraber çalışırdık.
2: Tamam. Dünya ne kadar küçük, öyle değil mi?
0: Alice ve ben motosiklet sevgimizi paylaşırdık ve şimdi neredeyse 40 yıl sonra o yeni bir butik İngiliz motosiklet markası çıkarıyor ve bizden yardım istiyor.
2: Bu müthiş. Bu bizim bir üretici ve markayla ilk işbirliğimiz olacak.
0: Evet, öyle olacak.
2: Sosyal medya içerikleri üretebilirim ve büyük
0: evet.
2: Fabrikalarına gidebilirim.
0: Hayır, hayır, hayır. Japonlar değil. Aa, motosikletler var, görüyor musun? Şimdiden mutlu oldum. Prototip motosikletler iş ortağı Ian'ın yardımıyla bir evin garajında tasarlanıp üretilmiş. Merhaba.
3: Merhaba.
0: Ian, seni görmek güzel dostum.
2: Merhaba.
0: Bu Louis.
3: Oldum,
2: merhaba,
3: Louis.
2: İyisiniz
4: merhaba.
2: Değil mi?
4: Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba.
4: Sizi görmek güzel.
0: Bu Louis.
4: Merhaba,
2: merhaba,
4: memnun oldum.
0: Pekala, ilk görüşmeyi yapmıştık. Henüz bir tanesini bile görmedim.
4: Elbette.
0: Başka bir şey yapmadan önce motora bir bakabilir miyiz? Bu bir numara
4: mı? Bu bir numara.
0: Gerçekten mi?
3: Evet, evet.
0: Bu adamlar motosiklet piyasasının zorlandığı bir dönemde çılgınlık yaptıkları için
3: zorlandı.
4: Evet.
0: Ve küçük bağımsız üreticilerin başarılı olma oranı
3: felaket.
0: Piyasaya çıkıyorsunuz.
3: Şunu keser misin artık?
0: bence bu daha iyi. Yani birbirimizi tanıdığımız dönemde bunu asla öngöremezdim. 40 yıl önce değil.
4: 50.
0: Kes sesini. Birkaç yıl önce bunu yapacağın aklıma gelmezdi. Peki nedir bu? Hikayesi nedir? Motoru nereden geliyor?
3: Motor İtalya'dan geliyor.
0: Kaçlık bu?
3: 600'lük.
0: Paralel çift silindir.
3: Tek.
0: Tek mi?
3: Evet, sadece çocukken bindiğimiz motorlara benzeyen bir şey yapmak istedik. Mümkün olduğunca sade olmasına çalıştık.
0: Kaç tane üretmek istiyorsunuz?
3: Yılda birkaç yüz tane ürettiğimiz bir noktaya gelirsek harika olur.
0: Tamam. Motosikletine bir oturabilir miyim?
3: Elbette oturabilirsin.
4: Vale miyim?
0: Evet. Şimdi bana nazik davranabilirsin çünkü birlikte çalışırken senden korkardım. Benden büyüktün.
4: Bekle.
0: Oo, sesi oldukça hırçın geliyor.
4: Evet.
0: Oturuşunu sevdim. Tam arazi motoru hissi veriyor. Peki buradaki ne?
3: Bu aynı motor ama gövdesi biraz farklıdır.
0: Bunun arkası biraz daha ördek kuyruğu gibi.
3: Evet, evet. Ama biraz daha flat tracker tarzı bir stili var.
0: Tamam, peki ne zaman, ne şekilde ve nasıl yardımcı olabiliriz?
3: Depoları boyayacak birini arıyoruz.
0: Evet.
3: Ama aynı zamanda renk önerilerine de ihtiyacımız var.
0: Şu ana kadar elinizde ne var?
3: Mavi, siyah ve kırmızı.
0: Bunlara nasıl karar verdiniz?
3: İnternete 10 dakika
4: bak. Ben de keçeli kalemlerimi düşünüyordum.
0: Tamam. Mavi, siyah ve kırmızı keşfettiğiniz inanılmaz yeni renkler. Önerilerle geleceğiz. Bazı özel kaplamalar üzerinde de düşünmenizi çok isterim. Ne zaman üretime geçmeyi umuyorsunuz?
3: Tabii ki bu yıl.
0: Tamam.
2: Bunun sizinle birlikte çok iyi bir lansman olacağını görebiliyorum.
0: Evet, bir tür lansman yapıp basının görmesini sağlarız.
2: Sanırım belirli bir fotoğrafa ışık tutabilirsin.
3: Bu iş nereye gidiyor anlamadım.
2: Bir şeyler okuyordum.
0: En son ne zaman kitap okudun?
2: Aslında içinde resimler vardı. Bekle bir saniye.
4: Umarım düşündüğüm şey değildir.
2: Şimdi öncelikle şuna bir bakar mısınız lütfen?
0: Bu çok uzun zaman önceydi.
2: Şimdi burada belirli bir sayfa var. Belki bana bu minibüs hakkında bir şeyler söylersin.
4: Öncelikle bu sağlam bir iş minibüsü.
2: Tamam.
4: Ve Richard'ın işe gidiş yolunda belirli bir virajda çok yaşlı bir meşe ağacı vardı.
0: Virajda dışarı savruldum, ağaca çarptım.
4: Minibüs pert oldu. Ertesi hafta yeni bir minibüs teslim edildi ve tarih tekerrür etti.
2: Hadi canım.
0: Evet.
4: Ertesi hafta.
2: Yepyeni bir aynı minibüs ağaç. Öyle mi?
4: Aynı ağaç, aynı viraj.
2: Bunu hiç beklemiyordum. İki minibüs.
4: Arka arkaya
2: aman
4: iki haftada.
2: Aman tanrım. Yani başından beri kaza yapıyorsun.
4: Evet. Evet. Bu yüzden tek parça halinde bir minibüs görmek harika.
0: Bunu senden alıyorum. Nereden buldun bunu?
4: Gidip o kitaplardan
2: evet,
4: bir tane
2: alacağım.
0: Bu bir bakıma garajdaki adamların zirve noktası. Bunu söylerken onlara kaba davranmıyorum. Çünkü tam üretime geçmek istiyorlar. Bence buna bir şans vermeliyiz. Eğlence seziyorum.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Haydi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express, yollara düşelim. Kim tutar seni? Düşelim.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
7: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
8: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
9: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Mac'tekiler herhangi bir kaporta atölyesine gidebilirlerdi. Ama bize geldiler. Bu yüzden neler yapabileceğimizi göstermek istiyorum. Umarım anlaşmayı kaparız.

0: Bu videoyu izlemekten hiç keyif almıyorum çünkü bir kazanın yaklaştığını biliyorum ve arabadaki kişinin arkadaşım olduğunu biliyorum ama yine de izleyeceğim. İşte geliyor, kontrolü kaybetti. Aa, bunu biliyorum, havalandı. Duvara girdi. Evet, aslında o bir arkadaştan da ötesi. O bir meslektaş, Mark, ses teknisyeni. Onunla 10 yıllarca Grand Tour ve Top Gear'da çalıştım. Klasik minisiyle deli gibi bir yarış meraklısıdır. Ve az önce gördüğüm gibi bir etkinlikte arabayı yamulttu. Ama iyi haber şu ki tamir etmem için bana getirdi. Tamam, gidip enkazı göreceğim. Mark'ı görmek de güzel olacak. İşte geliyor. Bütün sesçilerin bir minibüsü vardır. İşte onun minibüsü. İçinde bir Havya var. Pek çok farklı türden teknoloji. Ama daha da önemlisi arkasında bu küçük yarış arabası var. Şuna bakın. Merhaba dostum.
1: Merhaba Richard.
0: Çok güzel değil mi?
1: Vay canına. Biraz daha güzeldi. Sorunlu köşe işte burası.
0: Oo, ezilmiş. Evet, bu kısım yanlış duruyor.
1: Evet.
0: Gövdeyi yamultmuş.
1: Açıkçası arkadaki civatalar gayet güzel ama buradakiler hizalanmak istemiyor. Kesinlikle biraz çarpık halde.
0: Aa, dostum, bunu düzeltmemiz lazım.
1: Yazık oldu ama sorun değil. 90'ların başından beri rally arabasıydı bu. Bu güzel Monte Carlo çıkartmaları var. Çünkü bu araba 2003'teki tarihi Monte Carlo'yu kazandı.
0: Bence Metin bunun üzerinden geçmesi gerekiyor. Bir şeyleri doğru şekle sokmaktan daha çok sevdiği bir şey yok. Bu tam ona göre bir iş. Düşünürseniz ilginç bir zaman. Mark'ın minisinin gelmesi, yarış dünyasından alınacak işler olduğunun bir nevi kanıtı. Bu yüzden Hedry'nin önerisini dikkate alacağım. Ama özellikle bir daha hiç yarışma demedi. Şirketin kaynaklarını, parasını ve insanlarını kullanarak bir daha yarışma dedi. Evet, bunu aşacak bir yol düşünmeliyim. Müthiş bağlantılarım var. Eğer bu iş büyük bir başarıya dönüşürse bu benim sayemde olacak.
2: Merhaba.
0: Merhaba Les. Nasılsın?
2: İyiyim dostum. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Havalar nasıl? Yağmur yağıyor mu?
2: Şu an için hayır.
0: Yağmıyorsa doğru yerde olup olmadığını kontrol et dostum. Hızlıca bir şey soracağım.
2: Evet.
0: Silverstone'a bir yolculuğa ne dersin?
2: Harika geliyor.
0: Ama öylece dikilip izlemeyeceksin. Aksiyona daha yakın olacaksın.
2: Aksiyona daha yakın derken neyi kastediyorsun?
0: Ha, bak gördün mü, ilgini çektim değil mi? Çiftçi çekişlerinin en küçüğünü yanına almalısın.
2: Evet.
0: Ve belki bir tornavida.
2: Sana haber vereceğim. Haber veririm.
0: Pekala. Hoşça kal.
2: Görüşürüz dostum.
0: Tamam, bakalım başka kimi kandırabileceğim. Zog, nasıl gidiyor?
3: İki kat boya attım. Sonuçtan çok memnunum. Bunu herkes yapabilir. Bu sadece standart düz bir renk. Elimde üzerinde oynayabileceğim 10 tane depo var ve ne istersem onu yapabilirim. Asıl beceriyi göstermemiz gereken yer de orası.
0: Ah, Jamie. Öğle yemeği için biraz erken değil mi?
3: Bunu yemek istemezsin.
0: Bu boya değil, değil mi?
3: Hayır, bu üre.
0: Üre mi?
3: Evet.
0: Hangi hayvandan?
3: Genelde pembe olanlardan.
0: Yani bu bir kap domuz idrarı.
3: Temelde evet ama kristalleşmiş hale geliyor. Yaptığımız şey onu suda eritmek. Boyayla tepkimeye giriyor ve boyayı çatlatıyor.
0: Domuzdan bu şekilde çıkmıyor herhalde çünkü çok can yakardı.
3: Hayır, benim umarım öyle değildir. Zaten. Umarım
0: bunu
3: öyle değildir.
0: Yaptım.
3: Yani
0: dalga mı geçiyorsun?
3: Hayır.
0: Geçiyorsun resmen.
3: Şunu daldır, iyice ıslat.
0: Oo, sıcakmış, sıcak domuz çişi. Bunu boyayla karıştırmıyorsun o zaman.
3: Hayır, hayır.
0: Yani bu depo üzerinde tekrar kristalleşecek. Fikir
3: evet,
0: bu mu?
3: Evet, kristalleştiğinde üzerine bir kat siyah atacaksın.
0: Ve kristalleri silene kadar nasıl bir desen elde ettiğimizi bilmeyeceğiz.
3: Evet, biraz görebilirsin ama siyah atmadan asıl efekti alamazsın.
0: Bolca domuz çişi. Pekala, bunu ben mi yapıyorum?
3: Evet, lütfen.
0: Teoride harika bir fikir. İnternette işe yarıyor. Şimdi profesyonel bir atölye ortamında deneyelim. Hemşire!
4: Az önce Hammond'ın eline boya tabancası aldığı söylendi. Bu Mac Motorcycles ve atölye için içerik demek. Çünkü Richard tabancanın başında. Hadi.
3: Şimdi sadece temizle.
0: Sadece kristalleri almayı hedefliyorum. Evet. Böylece alttaki gümüş parlayacak. Evet. Tamam, sonra yavaşça...
3: Çok yavaşça, evet.
0: Bir nevi kendini gösteriyor.
3: Kristallerden aldığın rastgele etki bu işte.
0: Bunlar eğrel toltu gibi duruyor. Şuna bak, doğal bir efekt bu. Kristaller doğal olarak oluşur. Bunu bir bakıma doğa yaptı. Son aşamada her şeyin üzerine özel bir tür boya sürüyor.
3: Evet.
0: Gümüşün olduğu yerlerde o boyanın altında
3: kesinlikle
0: parlayacak.
3: Öyle.
4: Ve işte ekibimiz iş başında. Ekip çalışmasıyla her şey mümkün, öyle değil mi?
0: Bu süreç oldukça sanatsal. Yapmamızı istediğim şey bu. Biraz daha fazlasını yapın. Değer katın. Zekice ve biraz özel bir şeyler yapın. Ne düşünecekleri hakkında fikrim yok. Gerçekten yok. Yarın geliyorlar. Bunu nasıl yaptığımızı açıklamam gerekecek ve ilginç olacak.

0: Üzerindeki örtüyü açarken dikkatli olmalıyız. Şuraya koy.
1: Herkesin Mac Motorcycle'dan gelecekler için hazırlanışını izlerken acaba aşırıya mı kaçtım diye merak ediyorum. Çünkü Ian ve Alice aslında bakış açıları çok muhafazakar, çılgın değiller. Sadece düzgün işleyen küçük bir motosiklet şirketi kurmak istiyorlar. Bense onlara domuz çeşi kullanılarak boyanmış yakıt deposu seçenekleri sunuyorum. Beyler merhaba. Nasılsınız?
2: Gayet iyiyiz. Ya siz?
1: Bazı depoları boyadık. Gösterecek farklı şeylerimiz var. Bir baksak mı? Hadi. İndirelim mi? Bana verirsen geri çekeceğim.
2: Vay canına.
3: Aman tanrım. Şuna bak.
1: Bir seçki. Evet. Nasıl göründüklerini anlamak için her türlü şeyi denememizin sebebi bu.
2: Çift renkli iyi görünüyor.
3: Evet.
2: Bence
3: çift renkli harika duruyor.
2: Evet.
1: Motorun üzerine kapladığımız deneysel bir tane daha var. Sadece.
2: Daha mı?
1: Evet. Yani beğenmeyebilirsiniz de beğenebilirsiniz de ama denemeye değer.
2: Hayır.
3: Aman tanrım.
2: Şuna bak. Şuna
1: farklı
2: bak.
1: Farklı bir kıyafet giydirince bambaşka bir motor oluyor değil mi?
2: O rengin böyle bir efekt yaratacağı hiç gerçekten aklıma gelmezdi.
1: Evet. Ama son bir şey daha var. Gelin şuna bir bakın, yanına gelmeniz gerekecek çünkü biraz çıldırdık.
3: Vay canına.
1: İnanılmaz değil mi?
3: Ben bunu istiyorum.
1: Merak ediyorum, bunu motorun üzerinde deneyebilir miyiz?
2: Bunu henüz motor üzerinde denemediniz mi?
1: Deneyelim mi?
2: Kesinlikle.
3: Aman tanrım, şuna bak.
1: Vay, bu çok havalı görünüyor. Bu onu tamamen değiştirdi. Vay canına. Bu gerçekten pahalı görünüyor.
2: Evet, bu çok iyi.
1: Daha fazlasını yapabiliriz.
2: Bu kadar farklı bir şeyi ilk kez denedik ama kesinlikle işe yaradı. Şimdi gerçekten yapmak istediğimiz şey bunu sergileyebileceğimiz bir
1: nerede,
2: yere
1: nerede ne zaman yapmak istiyorsunuz?
2: TT gibi bir şey yapabilirsek çok havalı olur.
1: Orada çok fazla motosikletçi oluyor.
2: Dünyanın en büyük motosiklet etkinliği değil mi o?
1: Erkek erkeği gezimi.
2: Biraz öyle. Bir geziye dönüştürebiliriz.
1: Buna kesinlikle varım. Hayır, bunu yapamam. Louis, kapını çalmayı reddediyorum çünkü bu doğru olmaz.
4: Tamam.
1: Çok heyecan verici. Mac'tekiler çok heyecanlılar.
4: Ne
1: ve
4: güzel.
1: Ve bundan çok iyi bir fikir çıktı.
4: Tamam.
1: Lansmanı Isle of Man TT'de yapmak istiyoruz.
4: Vay canına, bundan daha iyi bir yer
1: ve
4: olamaz.
1: Ve o noktada Tanrı yardımcımız olsun, devreye sen giriyorsun. Çünkü bu bir etkinlik.
4: Tamam.
1: Bunun olması lazım. Orada insanlar olmalı. Basını istiyorum, sosyal medyayı.
4: Ne kadar vaktimiz var?
1: Yakında. Ama internet o senin işin.
5: Pekala. Bu küçük mini elimize ulaştı. Arka köşesinde hasar var. Alt şasi artık hizalanmıyor. Sadece bu köşede muhtemelen en az 10 milimetre dışarıda durduğunu açıkça görebiliyoruz. Bunu düzeltmenin en iyi yolu çıplak gövdeye kadar söküp arabayı bir şasi düzeltme tezgahına koymak. Böylece darbenin etkisini tersine çevirebilirler. Ancak bu bir sergi arabası değil. Ömrünün çoğunda yarışmış bir araba ve binlerce sterlin harcamanın bir anlamı yok. Bu yüzden onu tamir etmek için alternatif bir yol deneyeceğiz.
1: Matt uydurduğu düzeneğin ağır onarım işleri sırasında arabanın bükülmesini engelleyen şasi düzeltme tezgahıyla aynı işi göreceğini umuyor.
5: Bu barı sana uzatıyorum Isaac.
6: Bu 7 kollu bir operasyon gibi.
1: 10 tonluk hidrolik piston gövdeyi tekrar dik konuma getirmek için iterken cıvatalanmış alüminyum çerçevenin aşırı hareket etmesini önlemeli. Yani teori bu.
5: İşe yaramazsa bu senin fikrin.
6: Öyle miydi?
5: Ha evet.
6: Right.
5: Pekala. Öncesine göre 8 milimetre daha gitmesi gerekiyor.
1: Mark'ın minisini ölçmek biraz tuhaf görünebilir ama aslında bu çok önemli. Çünkü mininin yapılış şekli böyle. Mini ortaya çıkana kadar çoğu araba ayrı bir şasi ve üzerine cıvatalanmış bir gövdeyle yapılırdı. Hangi gövde istersen o olurdu. Yani ikisi ayrıydı. Mini çığır açtı çünkü çok erken dönen bir monokok arabasıydı. Bu da ayrı bir şasisinin olmadığı anlamına gelir. Gövde bir nevi şasinin kendisidir. Dayanıklılığı için şekline güvenir.
5: Tamam, hazır mısın?
6: Evet.
5: Hadi bakalım. Normalde gerilemem ama şu an bayağı bir gerginim. Hareket ediyor
0: evet,
5: muyuz?
0: Evet, hareket ediyor.
5: Ne kadar?
0: Şu ana kadar 3 milimetre gittin.
5: Arkayı çok dik itiyor gibi.
0: Çamurluğun hareket ettiğini görebiliyorum.
5: Ve dışarıdaki bu bükülmeyi düzeltti. O bükülme neredeyse gitti.
0: Şu an 0.8'desin. Yani 6 milimetre gittin.
5: 6 milim. Artık epey sıkışıyor.
0: Ve... Bu çok iyi. Bir evet. Bak.
5: Ha, evet, 7 milim gitmişiz değil mi?
0: Evet.
5: Ne dersin? Ben çok memnunum.
0: Bu tam oldu. Tam üstüne bastın.
5: Evet, bence orası gayet iyi. Düzeldi. Bundan çok memnunum. Yani aşırı memnunum. Gerçekten meyvesini verdi.
0: Şu an benim de rahatlamam gerek. Bu göçü dışarı çekiyoruz. Plan pençeyi oraya takmak. Ve çekmek için dikey direği gergi olarak kullanmak.
5: Eğer şasi tezgahı yoksa kullanmamız gereken düzeltme yöntemi bu.
0: Lastiklerin üzerine kayma ihtimaline karşı Richard'a arabayı tutturayım mı?
5: Fena fikir değil.
0: Televizyoncu Richard Hammond.
1: Efendim?
0: Yardımına ihtiyacımız var lütfen.
1: Ah, ne zaman soracaksınız diye merak ediyordum. Tamam, bu biraz ilkel bir yöntem değil mi? Bu sesçi Mark'ın arabası bu miniyi çok seviyor ve siz onu işkenceye almışsınız.
5: Hazır mısın?
1: Evet. Oh, hareket ediyor. Gerçekten hareket ediyor. Yavaş yavaş. Bu inanılmaz.
5: İçeriden biraz tıklatman gerekebilir.
1: Bu şirketin orijinal logosunda klasik araba ustalığı ibaresi yer alıyordu. Yani... Bu fena değil, değil mi?
0: Dışarı
5: çıktı,
0: evet.
5: Gayet güzel çıktı.
1: Pekala, bundan keyif aldım beyler. Çok teşekkür ederim. Bunu gördüğümü unutmaya çalışacağım. İyi şanslar.
5: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
10: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
14: Bebekler hep bebekle büyürler.
15: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
16: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
17: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
18: Mehmet.
15: Efendim.
16: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
19: Vay toplantılar.
20: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Merhaba. İyisiniz değil
8: Merhaba
7: mi?
8: Ant. Seni görmek
7: Richard
8: güzel.
7: Richard az önce bana yarışla ilgili mesaj gönderdi.
8: Evet. O konu hakkında.
7: Yarışa gitmek istiyor ama şirkete hiç para ve zaman kaybettirmek istemiyor. Bu yüzden bu arabayı yürütmek için yanına Les ve Zog'u almış ki muhtemelen benim seçeceğim kişiler onlar olmazdı herhalde. Ama temel esasını biliyorsun değil mi?
8: Bir fikrim var.
7: Peki hangi lastik basınçlarını kullanacaksınız?
8: 30 civarı.
7: Dışarı çıktığında yaklaşık 27'yi ayarlarsın.
8: Evet,
7: geri
8: tamam.
7: Döndüğünde sıcakken
8: anlaşıldı.
7: 30 civarı olmalı.
9: Hot.
10: Evet. Hava yağmurlu olursa düz lastikleriniz var mı?
7: Hayır. Elimizdeki tek şey bu. Yedeğimiz yok.
8: Başka bir şey var mı? Yani Richard biraz fazla hararet yaptığından
7: bahsetmişti. Hararetin o kadar da kötü olmadığı bir noktaya gelmiştik. Hararet yaparsa bu Richard'ın sorunu.
8: Evet,
7: İçeride
8: evet.
7: Hararet yapıp yapmadığını gösteren
8: evet.
7: Göstergeler var.
8: Evet.
7: Ayağını gazdan
10: orada
7: çekip
10: ışık mı
7: ona göre davranır.
8: Doğru.
7: Evet. Ama unutmamanız gereken
8: evet.
7: En önemli şey
8: evet.
7: Bu her şeyden önce Richard'ın
8: evet.
7: Güvenliği için. Tamam mı?
8: Tamam.
7: Yangın söndürücüyü görüyor
8: musun? Evet, evet.
7: Dışarı her çıktığında o pimin çekilmiş olması gerekiyor.
8: Tamam.
7: Çünkü bir kaza yapar ve alev alırsa bir söndürücüsü olmalı. Yarış hakkında ne kadar bilgililer emin değilim. O yüzden biraz endişeliyim çünkü sonuçta o benim Doris'im ve ona bir zarar gelmesini istemiyorum. En önemlisi eğlenmeniz,
8: evet,
7: tadını çıkarmanız ve Doris'imi tek parça halinde getirmeniz.
10: Neden ona Doris diyorsun?
7: Adı aslında Doris Day çünkü sadece bir gün dayanıyor.
10: Bu şahane bir cevap.
7: Ama hayır, iyi eğlenceler.
8: Seni görmek güzeldi.
10: Ayırdığın için sağ ol.
8: Açıkçası yarış teknisyeni olarak Richard'ın ilk tercih olacağımı sanmıyorum.
10: Demek arkadaşları tükeniyor.

0: Lewis.
1: Zog Ziglar. Nasılsın? Bisküvi ister misin?
0: Günün ortasında bisküvi yiyerek üçgen vücudu koruyamazsın.
1: Tamam. Demek Silverstone'a gidiyorsun ha?
0: Evet. Ve senin işini yapacağım.
1: Sosyal medya kullanıyor musun?
0: Sosyal medyam var ama bir türlü kullanamıyorum. Onu açıyorum ve sonra
1: tamam,
0: bir video çıkıyor.
1: Tamam, demek sosyal medyam var. Şimdi aramaya giriyoruz, adımızı yazıyoruz ve tıklıyoruz, tamam mı? Bum! Ve
0: bu
1: işte senin sayfana götürüyor.
0: Donald Trump'ın sık sık yaptığı gibi birden karşıma
1: çıkacaktır,
0: çıkmaz değil
1: evet.
0: mi?
1: Çünkü takip ettiğin kişi o.
0: O beni takip
1: seni
0: ediyor
1: mu? Seni takip ettiğini sanmıyorum ama sen onu takip
0: umarım
1: ediyorsun.
0: Umarım etmiyordur, pekala.
1: Tek yapman gereken günün nasıl geçtiğini anlatmak.
0: Kamerayı döndürmem gerekiyor değil mi? Beni ekrana getirecek bir şeyler yapabiliyordur.
1: Telefonundaki kamerayı nasıl kullanacağını bilmiyor
0: musun? Sen yokken bir kameram vardı.
1: Bu bir kabus olacak.
0: Öyle olacak. Seni uyarmıştım. Bazı insanlardan yardım isteyeceğim. Çok ama çok daha genç birini bulacağım. Çünkü öteki türlü bu iş tehlikeli. Bu yaşlı adam benimle niye konuşuyor? Çim ve lahana kokuyor diye düşünebilirler. Yaşlılar böyle kokuyormuş.
1: Hiç umudum yok.
2: Yarış günü geldi ve tek yapmam gereken bugünkü yarışı bitirmek. Böylece motor sporlarının devler liginde yarışmaya bir adım daha yaklaşmış olacağım. Bitiş çizgisini görmek için geçici destek ekibime güveneceğim. Les ve Zoga.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sabahın 7.30 Tanrı aşkına bu normal değil.
2: Ekibin moralini yükseltmenin yanı sıra Zog sosyal medya görevinde.
0: Ben Zog. Halkla ilişkiler müdürüyüm. Saçım darmadağın. Normalde halkla ilişkiler müdürüyüm ama sosyal medya işlerini yapmam için çağrıldım buraya.
3: Mekanik işlerde yardım edecek misin?
0: O konuda iyi şanslar dostum. Ve sosyal medyanın ilk bölümü burada biter.
3: Ha, şuna bak, iyi görünüyorsun adamım. Biraz
0: rüzgar
3: çarpmış
0: mı, ilgi çekici.
4: Leste makineleri tutuyor.
3: Bunun için doğmuşsun. Kesinlikle bunun için doğmuşsun Zog. Şimdi sadece yüklememiz gerekiyor, öyle değil mi? Tamam, harika. Bu bizim ilk sosyal medya içeriğimiz olacak.
0: Sağ ol, sensiz yapamazdım.
2: Tamam beyler, görevimiz gözümüzü ondan ayırmamak.
0: Evet.
2: Bu çalışmanın amacı lisansıma gereken imzaları almak, üst seviyede evet. yarışmak
3: tamam,
2: için.
3: Tamam, hadi ısıtalım o
2: Isıtın
3: zaman.
2: Isıtın bakalım. Gerçek mühendislerin olmadığı, şu iki aptaldan oluşan eksik bir ekiple yarışmaya gelmek, buna bayılıyorum. Arkadaşlarla geçirilen bir gün gibi. Hiç arkadaş bulamadım, ben de bu ikisini getirdim.
0: Hiç teknisyenlik yapmadım. Çok sayıda motor yarışına gittim. Ama elin
3: aa, evet,
0: yatkınsa
3: kurcalayabilirsin. Bugün ne alt ettiğim hakkında hiçbir fikrim yok ama mutluyum.
0: İşte yarışçımız
2: merhaba.
0: Burada. Tulumu ve minik ayakkabılarıyla gitmeye hazır.
2: Pekala küçük MGB. Hadi ikimiz de bugünü sağ salim bitirelim. Zafer bir üst seviyeye geçmek için ihtiyacım olan imzaları lisansıma attırmak olacak. Tek yapmam gereken bu. Sıraya girmeden önce başlangıç çizgisine doğru bir tur daha atılacak.
3: Numaralarımız hazır. İşimizi biliyoruz o.
2: Kırmızı ışıklar yandı. El freni indirildi. Bu da ne? Sanırım debriyaj gidici. Kötü bir başlangıç yaptım. Sadece turu tamamla. Unutma, tek amacın bu.
0: Evet. Yarışta.
2: Şu diğer MGB'yi geçmek güzel olurdu. Geçtim.
0: Sondan ikinci.
2: Aa, mini. Sanırım onu yakalayabilirim. Evet. Geçtim.
0: Bir sıra daha yükseldi. Harika.
2: Bu riskli olabilir. Evet, genişten alırsa içinden geçerim. Birimiz pes etmek zorunda. Ve o kişi o. Evet. Bir dakika bekle. Richard, kendini fazla zorlayıp arabayı bozma. Ben sadece yarışı bitirmeye çalışırım. Onu yakalayabilirim. Evet. Geçtim.
0: Bir sıra daha yükseldi. Harika.
2: Bu riskli olabilir. Evet, genişten alırsa içinden geçerim. Birimiz pes etmek zorunda. Ve o kişi o.

0: Olsun, hararet yükseliyor. Aman tanrım. Şimdi kırmızı yanıp sönüyor. Yüzü geçti. Sanırım tamamen ayağımı gazdan çekeceğim.
1: Pek hızlı görünmüyor.
0: Aa, çok ısınmaya başladı. Arabayı haşlayacağım.
1: Kendini çok paralıyorsun Les.
2: Bu iş stresli bir iş.
1: Biliyorum, görebiliyorum.
0: 6 dakika. Yani yaklaşık 4 tur. Lütfen, lütfen dayan. Aa, bu tam bir işkence.
1: Bir tur daha.
0: Bundan sonra bir tur daha. O zaman başarmış olacağım.
1: İstediğimiz de bu zaten.
0: Ha, başardım, başardım. Başardım. Şükürler olsun.
1: Yaşasın. Sonunculuk hiç bu kadar güzel kutlanmamıştı.
2: Sıradaki durak bir içecek.
1: Vay canına.
0: Beyler, tebrik ederim.
2: Çok, aferin. Çok çalıştık aferin. Dostum, sağ ol.
0: Ne yarış ekibi ama. Kendimi kaptırıp arabayı havaya uçurmamak gerçekten zordu ama bitirmeseydim ihtiyacım olan imzayı alamazdım. O yüzden bu iş tamam, hallettim. Harika zaman geçirdim. Daha fazlasını istiyorum. Zog.
1: Evet.
0: Senin ve Les'in çıkardığınız pit levhalarından birinde bizim içeceğimiz yazıyordu.
1: Evet, evet.
0: O kısmı yapabilir
1: miyiz? Evet, lütfen.
0: Tamam, sonra devam ederiz. Bu kadar mekanik şefkati yeter artık.
1: Hiç sormayacaksın sandım.
0: Müşteri geliyor. Mark, yarış minisini alması için yaklaşık 25 yıldır birlikte çalıştığım sesçi Mark geliyor. Ve çoktan burada.
3: Merhaba. Merhaba. Merhaba.
0: Müşteriyi kendi arabası üzerinde çalışırken
3: evet,
0: görmeyi
3: tamam.
0: Severim.
3: İyi görünüyor değil mi?
0: Harika görünüyor. Memnun musun?
3: Evet, oldukça memnunum.
0: Güzel.
3: Özellikle heyecanlandığım şey, kaza yaptıktan sonra süspansiyonu cıvatalamaya çalışmıştım ve uyumamıştı. Şimdi ise uyuyor.
0: Güzel.
3: Harika bir
0: işaret. Çok memnun oldum çünkü düzeltme işine ben de dahil oldum. Hatırladığım kadarıyla epey kilit bir rol oynadım.
3: Evet, öyle bir rol oynadığını duymuştum.
0: Büyük ölçüde
3: evet.
0: Benim sayemde oldu.
3: Muhtemelen şuna bir bakmalıyım. Evet, çalıştığına.
0: Bu araba hakkında diğer şey de tabii ki bir yarış arabası olması. Benim küçük MGB'ye karşı nasıl olur? Bu çok daha hızlı olur değil mi?
3: Bilmiyorum. Test sürüşüne gel.
0: Netleştirelim. Ben çok daha iyi olana kadar pistte seninle karşı karşıya gelmem imkansız.
3: Biraz...
0: Çünkü sen çok yarıştın ve bu sinir bozucu
3: yani
0: olur.
3: Yani biraz yarıştım diyelim.
0: Beni
3: evet.
0: Sollarsan çok kaba davranabilirim. Yanlışlıkla yani. Hayır.
3: Oho.
0: Nerede tamir ettireceğimi de
3: evet,
0: biliyorum.
3: Evet, bütün yarış arabalarını saf dışı bırakabilirsin.
0: Sonra geri getiririm.
3: Ve 6 aylık iş çıkmış olur. Gerçekten iyi iş çıkarmışlar. Sevgi ve özenle yaklaşmışlar ki önemli olan bu. Bilirsiniz, bu benim için çok özel bir araba. Onu uzun zamandır tanıyorum. Yaptıklarından oldukça memnunum.

0: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
1: Aile gibi olduk artık.
0: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle. Otobit'te.
5: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
6: Ne istersen neon bir.
7: Bana gelen her senaryoya evet deseydim bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
8: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir

0: aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
1: Bebekler, ebebekle büyürler.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha söyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Bugün TT'ye gitmek için hazırlanıyoruz ve 39 yıllık motosiklet sürüş hayatımda bu hiç yapmadığım bir şey. Muhtemelen dünyanın en ünlü ve en uzun soluklu motosiklet yarışlarından birine hiç gidemedim ama hepimiz turist olarak gitmiyoruz. Bu bir iş. Mac Motorcycles için küçük bir lansman etkinliği düzenledik. Ama tabii ki motor ekipmanlarımı da yanıma alıyorum çünkü TT'ye gidip de motor sürmemek olmaz. Plan limanda Ian ve Alice'le buluştuktan sonra deniz yoluyla Man Adası'na geçmek.

0: Jamie, çok fazla motor var.
1: Hem de çok fazla motor, evet. Bunlar bizim insanlarımız.
0: Hey! Beyler, günaydın.
2: Kuzeye giden yolu bulmayı başardınız mı?
0: Evet, başardık. Bu görev için çok heyecanlıyım.
1: Bu kadar çok insan olacağını düşünmemiştim. Tabii ki büyük bir olay ama çılgınlık bu.
0: Hadi giriş yapalım da kendi markanızın lansmanı için hem eğlence hem de ciddi çalışmamız başlasın.
2: Sağ tarafa, teşekkürler.
0: Sağ tarafa. Bu çok havalı. Ne çok motor var. Motorların ve motorcuların arasında olmayı seviyorum. Harika bir gün geçiriyorum.
3: Kafemiz geminin ön kısmında 7. güvertede açıktır. Çay, kahve, kek ve pasta satışımız vardır.
0: Tamam, bir süre denizdeyiz.
4: Evet.
1: Evet.
0: Sanırım hepimiz her şeyi organize ettik ama bir üzerinden geçelim. Mekan Paramount City Cafe. Motorlar bizde, gazeteciler davet edildi. Marka bilinirliği ve motorlarınızın tanınmasını sağlayacağız ve eğleneceğiz.
4: Evet, yapılacak biraz sosyal medya işi var. Yoldayız. Lütfen Paradise'a gelin demek gibi yani.
0: Öyle demeyeceğim çünkü orası tamam, yanlış tamam, yer. Adı Paramount.
2: Kulağı çok daha
4: evet,
2: iyi.
4: Paradise'a gelin. Tek söylemen gereken
0: yo,
4: bu
0: yo,
4: işte.
0: Olmaz. Umarım Louise'in sosyal medya uzmanlığı detaylara olan dikkatinin önüne geçer. Birçok şey buna bağlı. Ne yaptığımı gördünüz mü? Hadi bakalım pekala. Efsanevi TT motosiklet yarışına gidiyorum. Ama heyecanlanacak tek şey yarış değil. Bir lansmanımız var.
1: Şaşırtıcı olan şu. Güvertenin altında binlerce motor var ama herkes benim işime bakıp boyanın ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Bu motorlara ismimi yazdırmak beni gururlandırıyor açıkçası.
0: Man Adası'ndaki TT'yi bu kadar ünlü yapan şey sadece dünyanın en eski motosiklet yarışı olması değil. Aynı zamanda tamamen halka açık yollardan oluşan bir pistte sürücülerin saatte 320 km hıza ulaştığı en tehlikeli yarış olması. Burası motosikletçiliğin kutsal toprağı. Her yıl yaklaşık 40 bin motosikletçi burayı ziyaret ediyor.
2: Vardığımıza inanamıyorum. Biraz Black Bull'a benziyor değil mi?
0: Motorların lansmanını resmi olarak bu akşam yapıyoruz. Bu motosiklet meraklılarının dikkatini çekmek kolay olmayacak. Ama Lewis her şeyin kontrol altında olduğuna dair bana güvence veriyor.
4: Telefona baktım ve Hammond'ın feribotta çektiği küçük video ile yaklaşık 175 bin izlenmeye ulaştığımızı gördüm. Bu akşamki etkinliğimizin duyurusunu yapıyoruz. Dün gece biraz çevre yaptım.
0: Tamam.
4: Ve TT yetkilileri Legacy turuna öncülük edebileceğimizi söylediler. Yani bu dördü 1000 motosikletle 60 kilometrelik pistte bir tur liderlik edecek. Anladın mı?
0: Gerçekten mi?
4: Evet.
2: Yok artık.
0: Bu çok havalı bir lansman değil mi?
2: Bir daha söyle. Biz en önde mi olacağız?
4: En önde olup motorları sergileyeceğiz.
2: Havalı.
0: Ben yolu bilmiyorum. Şanslıyım, çok şey yaptım ama bunu hiç yapmadım. Yani yerin sarsıldığını gerçekten hissedebiliyorsunuz.
1: Çılgınca değil mi?
0: Motoru stop ettireceğim ve sonra her şey... Herkes yana yatacak. İmdat, hareketlenme başlıyor. Gerçekten kalkıyoruz. Ah, bu inanılmaz.
1: Delilik.
0: Bazen arkadaki kuyruk 13 kilometre oluyor.
1: Biliyorum, çılgınca.
0: Sonu gelmiyor.
1: Evet.
2: İnanılmaz. Kilometrelerce motor. Hayal edebileceğiniz her türden var.
0: Burası pist mi? Yol bu mu?
1: Şu an pistteyiz, evet.
0: Ama her yer taş duvar. Buradan saatte 200 kilometre hızla mı geçiyorlar?
1: Ortalama saatte 209 kilometrenin üzerinde.
0: Bu çılgınlık. Kanalizasyon kapakları var. Aman tanrım, burası çok dar. Şunu bir hayal edin. Aa, yanlış döndüm, bir kiliseye çarptım.
4: Bu
0: Karşıdan karşıya geçmek için bekliyorlar.
2: Az önce arkada 30 kilometre tabelasını mı gördüm?
5: Aa, hiç bilmiyorum.
2: Bu yolun sadece yarısındayız demek.
5: Şimdiden tuvaletim geldi.
2: Benim de.
0: Şimdi daha doğru çıkacağız.
1: Orası biraz sisli görünüyor.
0: Yarışırken insan kendini aniden çok yalnız hissediyor olmalı. Her yer çok kalabalıkken birden hızlanıyorsunuz. Legacy Tour'u TT'de yarışmak için hayatlarını ortaya koyan sürücülerin inanılmaz cesaretine bir saygı duruşu niteliğinde. Bu konuda biraz duygusallaşabilirim. Ben bir motorcuyum. Hayatım boyunca öyleydim. Ve şuna bakın. Şimdi çok ünlü bir viraj olan Balakrane'e iniyoruz. Vay canına. Burası çok zarif ve akıcı. Yarış temposunda nasıl bir yer olduğunu hayal bile edemiyorum. Bence daha fazla motosiklet işi yapmalıyız. Bu bir gerçek.
4: Çocuklar pistten geliyor. Biz de Paramount City Cafe'deyiz ve işte geliyorlar. Jamie'nin ekibe öncülük eden ışıklarını görebiliyorum. Kızıl oklar gibiler.
0: Motorunun TT'de bir aşağı bir yukarı gitmesi nasıl bir duygu?
2: Bu olağanüstü bir his. Gerçekten öyle.
0: Harika değil mi? 36 ya da her neyse kaç yıl önce babanın antika çam dükkanında çalışmaktan buraya gelmek.
2: Nutkum tutuldu. Resmen nutkum tutuldu.
0: Saygı duruşu tamamlandı. Şimdi iş zamanı. Hepimiz harika görünüyoruz, taze ve hazırız. Peki eylem planı ne? 5 veya 50 kişi gelmesi durumuna göre bir planın vardır herhalde.
5: Evet var.
2: Evet, evet.
4: Sosyal medyanın gücü. İçimden bir ses buranın kalabalık olacağını söylüyor.
1: Bu harika. Boya işçiliğim sergileniyor. İnsanların bunu görmeleri çok hoş. Motorlar harika görünüyor. Yani şu an içeri çok fazla insan giriyor. Kapıda insanları durduruyorlar. Bu yüzden gerçekten çok kalabalıklaşıyor. Bu iyi.
0: Louis... Lansmanı izlemeye gelen katılımcıları görmeye geldikleri motorla ezmemeye çalış.
5: İnanılmaz bir katılım. İnsanların kuyrukta beklediğine
2: sadece
5: inanamıyorum.
2: Sadece ayakta
0: saklamıyoruz. Hanımlar ve beyler, Mac Motorcycles'ın resmi lansmanı için Paramount City Cafe House'a hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Lansmanın onlar için iyi gitmesini istiyorum. O eski bir dostum. Ayrıca dürüst olalım, bizim için de önemli. Hepimiz buradayız çünkü tahmin ediyorum ki hepimiz motorları seviyoruz. Ama çok azımız kendi markasını kuracak kadar çok seviyor. Ama burada bunu yapan iki adam var.
4: Bu harika. Sosyal medyamız için müthiş. Paylaştığım videolar internette resmen patlayacak.
0: Herhangi bir marka yaratmak kulağa tam bir çılgınlık gibi geliyor.
5: Ne tepki ama. Burada birkaç yüz kişi var. Herkes motorlarımıza iltifatlar ediyor.
0: Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarışların geri kalanını tadını çıkarın. Teşekkür ederiz. Nasıl geçti?
5: Motora karşı devasa bir ilgi gerçekten vardı. Tepkiler aldı. Evet, boyasına, tarzına insanlar bayıldı.
6: Yaptığınız şey gerçekten muazzam.
1: Evet evet, istediğimiz her renge boyayabiliriz. İstediğimiz her tasarımı yapabiliriz. Bundan sonra çok daha fazla iş alacağımızı düşünüyorum.
7: Anlatın şu motoru o zaman.
5: Şimdi bu bir kafe racer olarak ayarlandı. İnsanların motoru sevdiğini görmek, ne kadar farklı olduğunu söylemeleri bence çok önemli. Bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştik.
0: İnsanlar motorlara bakıyor. Artık iş o ikisine kalmış. Bu onların işi, onların eseri. Elbette boya işçiliğinin ne kadar muhteşem olduğu da ortada. Çünkü araç boyama konusunda uzmansanız ve yepyeni bir aracın görünümünü tasarlıyorsanız bu çok havalı bir şey. Yani onlar ne kadar başarılı olursa biz de o kadar başarılı oluruz. Bir nevi herkes için kazançlı bir durum. Pekala, yeni gelenleri inceleme vakti. Beyler, Condor'la başlıyorsunuz değil mi?
8: Evet, kapsamlı bir atölye el kitabı var mı?
0: Hayır, hiçbir şey yok. Bu veteriner, hayvanımın vadesinin dolduğunu söylemeye mi geldi?
9: Alt kısmında 3 milimetreye kadar düşmüşüz. Sadece aşınmış.
0: Bir günlük gözlemcilik yapmam gerekiyor.
10: Bayrak bende, o yüzden sen
0: bayrağı
10: şu tarafa geç.
0: Bayrağı ben sallamak istiyorum. Durumun kontrolü bende. İhtiyacım olduğu sürece bunu sürdürebilirim.
10: Gerçekten mi?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
3: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Hazır değiliz biz.
6: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
7: Ara bulun.

0: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
3: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
0: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Tütün değil mi bu?
5: Hayır, özel bir yiyecek.
4: Bunların içindeki de aynısı mı?
5: Hayır, aynısı değil. Şey, açın bakın. Fena yakıyor.
4: Gözünüze mi kaçtı?
6: Bunlar ne için?
7: Kişisel kullanımımız için.
6: Yanınızda 21 kasa N markalı var sanıyordum. Meğer F markalı olduğunu bile bilmiyormuşsunuz. Şu içecekleri hemen aşağı indirin.
7: Bunlara el koyacaksanız siz indirin. Ben indirmem.
6: İndirin aşağı. Hiçbir yere gidemezsiniz.
7: Burama kadar geldi.
8: Gümrük kontrol İsveç başlıyor. İsveç sınırlarını korumak ve denetlemek için yürütülen çalışmalara yakından tanıklık edeceğiz.
9: Dışarı! Ne diyorsam onu yap.
10: Burada yasaklı madde arıyorum.
9: Bu ne?
11: Bilmiyorum.
9: Karşında acemi yok. Bu ne dedim?
12: İşte bu kadar. Harika bir duygu. Yüklü miktarda madde yakaladık.
9: Hayır, kapa çeneni, sus.
8: Her gün birbirinden ilginç durumlarla karşılaşan memurların dünyasına konuk oluyoruz.
5: Eyvah! Fena yakıyor.
4: Ne dediniz?
5: Yakıyor şu.
4: Gözünüze mi kaçtı?
10: Nereden geliyorsunuz?
13: Buraya havaalanından geliyorum.
8: İnsanların ülkeye sokmaya çalıştığı tuhaf eşyalara tanık oluyoruz.
10: Yani bu bir çeşit ilaç mı?
6: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
10: Tamam.
14: Bu nedir? Tabut mu?
6: Tabut, evet.
14: Tamam.
9: Çok yüksek radyasyon var. Geri çekilelim.
10: Bu kaçakçılık. Durum çok ciddi.
9: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
6: Doğru.
8: İşte İsveç gümrüğü ve İsveç sınırlarını denetleyen ekiplerin mesaisi.
13: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
10: Maalesef hayır.

0: Arlanda, saatte 80 uçuş kapasitesiyle İsveç'in en büyük havalimanı. Gümrükten yılda 26 milyondan fazla yolcu geçiyor. Bu da Teresa ve Olivia'nın her gün yüzlerce valiz kontrol etmesi demek.
1: Merhaba, nereden geliyorsunuz?
2: Efendim?
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Tayland'dan.
1: Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
2: Evet.
1: Valizinize bakmak istiyorum.
0: Yolcuların bagajlarını ararken karşınıza her an her şey çıkabilir.
1: Şnorkelle dalış yapmışsınız galiba.
2: Hayır, yapmadım.
1: Ama şnorkeliniz var.
2: O başka bir mevzu.
1: Dalış yapmadan da şnorkel sahibi olunabilir.
2: Kesinlikle öyle.
1: Aynen öyle. Benim için tamamdır.
2: Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Kolay gelsin.
1: Nereden geliyorsunuz?
3: İzmir'den geliyorum.
1: Valizinize bakmak istiyorum.
3: Tabii, buyurun.
1: Valizlerinizi buraya alalım. Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
3: Nasıl yani?
1: Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
3: Yalnız mı? Evet.
1: Bayağı bir bagajınız var.
3: Çok kıyafet aldım da.
1: Krem mi?
3: Kıyafet. Kendime ve kız arkadaşıma.
1: Yanlış duymuşum. Türkiye'den geliyor. Oradan gelenlerden çok fazla kaçak eşya yakalıyoruz. Çok bagajı var ve yalnız seyahat ediyor. Bu yüzden şüpheli geldi. Kıyafet dışında da bir şeyler var sanki, değil mi?
3: Evet, tütün de aldım.
1: Ne kadar tütün ürününüz var?
3: İki büyük paket. Bakmak ister misiniz?
1: Valizi şöyle kaydırın. Şu büyük valizi açmak istiyorum.
3: Buyurun. Memleketten yiyecekler var. Çok lezzetlidir. O da yağ.
1: Yağ mı?
3: Evet.
1: Vücudu sıkılaştırmak için mi?
3: Evet.
1: İşe yarıyor mu bari?
3: Hiçbir fikrim yok.
1: Öyle mi?
3: Hiç denemedim.
1: Pek sanmam ama bakalım.
3: Göreceğiz.
1: Burada da yiyecek bir şeyler var.
3: Evet.
1: Öyle mi? Tütün olmasın.
3: Hayır. Değil, tadına bakabilirsiniz.
1: Yok, kalsın, teşekkürler. Tütün değil mi bu?
3: Hayır, özel bir yiyecek.
1: Bunları nereden aldınız?
3: Türkiye'den, İzmir'den.
1: Valizi ararken içinde kırmızı bir şeyler olan bir torba buluyorum. Yakından baktığım zaman nargile tütününe benziyor. Kokusu da nargile tütünü gibi ama adam yiyecek olduğunu söylüyor. Ne diyeceğimi gerçekten bilemedim. Şunu bir koklasana.
4: Bu tütün gibi.
1: Kokusu öyle geliyor,
4: evet,
1: öyle değil mi?
4: Evet, resmen tütün.
3: Hayır, tütün değil. Nargile nedir biliyor musunuz?
1: Nargile, evet biliyorum.
3: Tütün değil işte, nargile için bu.
4: Ama sonuçta tütün sayılıyor işte.
1: Yiyecek demiştiniz.
3: Benim için yiyecek sayılır.
1: Peki. Benim için yiyecek diyor. Muhtemelen beni kandırmaya çalıştığı gerçeğinden sıyrılmaya çalışıyor.
3: Aa, bu tütün.
1: Tamam. Ama bunu nargile de içiyorsunuz. Bunların içindeki de aynısı mı peki?
3: Hayır, aynısı değil. Açın bakın.
1: Bunun da nargile tütünü olabileceğinden şüpheleniyorum. O yüzden plastik şişeyi açmak istiyorum.
3: Eyvah.
0: Danimarka'daki Helsingør ile Skane'deki Helsingborg sürekli sefer yapan feribotlarla birbirine bağlı. Gemideki araçların birçoğunun ülkeye sokulmak üzere içeceklerle tıka basa dolu olması hiç de nadir bir durum değil.
5: Kimlikleriniz yanınızda mı? Nereden tanışıyorsunuz?
6: Çok eski arkadaşız.
5: Eski arkadaş mısınız?
6: 20 yıldır tanışıyoruz, hatta daha da fazla.
5: 20 yıldan fazla yani.
6: Evet.
5: Almanya'ya mı gittiniz?
6: Almanya, evet.
5: Peki ne aldınız?
6: 42-43 içecek var.
5: Kasa mı?
6: Evet. 34 veya 36 tane orta sert
5: kutu
6: içecek.
5: Kutu mu, litre mi?
6: Kutu.
5: Ne kadar sert içecek var?
6: 18 tane de sert olanlardan var.
5: İçecekler kime gidiyor?
6: Ortaklaşa aldık. Beraber içeceğiz.
5: Paylaşacak mısınız?
6: Ne var ki bunda? Yasak mı? Sorun olmamalı.
5: Ülkeye sadece belli bir miktarda içecek sokabilirsiniz ve bunu ne için aldığınızı açıklayabilmeniz gerekiyor. Yarı yarıya içeceğiz dışında bir cevap alamayınca insan ister istemez bir şeyler gizlediklerini düşünüyor. Ne sıklıkla alışverişe gidiyorsunuz?
6: Bayağıdır gitmedik.
5: En son ne zamandı?
6: Bilmiyorum.
5: Noel'den önce miydin?
6: Evet.
5: Noel'den önce de bu kadar almış mıydınız?
6: Aşağı yukarı aynıydı.
5: Anladım. Yani Noel'den beri ikiniz toplam 500 litre standart içecek, 100 litre kırmızı içecek ve 18 şişede sert içecek mi tükettiniz? Noel'den beri bütün bunları içtiniz mi?
6: Tüketmişizdir, eminim.
5: Eminsiniz yani?
6: Evet.
5: Peki. Şöyle dışarı çıkın da arkaları bir açalım.
6: Tabii, açalım.
5: Siz arabada kalabilirsiniz. Hikayeleri tutuyor mu, aralarında bir çelişki var mı diye bakmak için sürücüyü dışarı çıkarıp ikisini ayırıyorum. Onlarla tek tek konuşmak istiyorum. Bunlar ne için?
6: Kişisel kullanımımız için.
5: Evde oturup tek başınıza hepsini içecek misiniz? Amacınız ne? Kimseyi çağırmadınız mı?
6: Hayır. Özel bir davet falan vermedim.
5: Öyle mi? Ülkeye sokulması tavsiye edilen sınır 8 kasadır.
6: Değildir.
5: Evet, 8 kasa. O da yaklaşık 110 litre yapar.
6: Ha, tamam.
5: Bunun üzerindeki miktarlar için mantıklı bir gerekçeniz olmalı. Sizi bu kadar çok almaya iten neydi?
6: O kadar yolu tek bir kasa içecek almak için gidemez.
5: Orası öyle. Şöyle geçin lütfen.
6: Tamamdır.
0: Timur bu açıklamayla tatmin olmadı. Bu yüzden yolcunun daha mantıklı bir açıklama yapıp yapamayacağını kontrol etmeye gidiyor.
5: Bunların ne kadarı sizin?
7: 20-21 tanesi benim.
5: 21 kasa mı? Hangi marka?
7: Ne ile başlayan marka?
5: Ondan mı aldınız?
7: Evet, ama karışık.
5: Elimizde 21 kasa var. Bunlar ne kasası? O markadan başka ne var? Yoksa bilmiyor musunuz?
7: Ne ile başlayan marka dedim.
5: Bunlardan kaç kasa var?
7: 20-21 civarı.
5: 21 kasa mı? Başka hiçbir marka almadınız mı yani?
7: Onların içine diğer markaları da karıştırdım.
5: Ama hangi markalar olduğunu bilmiyorsunuz. Peki kırmızı olandan hangisini aldınız? Ne kadarı sizin?
7: Onları yarı yarıya paylaşacağız.
5: İyi de markası ne? Bunu herhalde biliyorsunuzdur. Adını bile bilmiyor musunuz? Bunların ne kadarı sizin?
7: Onu daha hesaplamadık.
5: Ne kadarı sizin bilmiyorsunuz. Ne satın aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Yoksa ücretini bilemezsiniz.
7: Mallarımı kendi tarafıma ayırınca ne kadar vereceğimi anlarım.
5: Kusura bakmayın ama buna asla inanmam. Hangi içeceği aldığınızdan haberiniz yok. Elinize ne geçeceğinden de haberiniz yok. Mağazaya girip ne aldığınıza mutlaka bakmışsınızdır ama hala hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yolcunun dünyadan haberi yok. Ne aldığını veya ne kadar harcadığını bile bilmiyor. Bu da anında şüphe uyandırıyor. Yoksa sırf arabada ona eşlik edin diye mi sizi yanına aldı? İçecekleri onun adına almaya gittiniz değil mi? Olay bu mu?
8: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
13: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü

0: Vay Kiki.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Tam Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Merak etmeyin, bomba falan değil.
8: Bomba veya tabanca yok. Hayır. Öyle değil mi?
7: Yo yo yo.
8: Peki Kalaşnikov?
7: Benim silahım beynim.
8: Bak sen.
9: İsveç'e Yöresund Köprüsü üzerinden geliyorsanız Niklas ve meslektaşları tarafından kontrol edilme ihtimaliniz epey yüksektir.
10: Çalışırken sık sık şunu düşünürüm. Biri İsveç'e geldiğinde karşılaştığı ilk kişi ben olabilirim. Benim için İsveç hakkında iyi bir izlenim edinmeleri, ne kadar güler yüzlü ve profesyonel olduğumuzu görmeleri çok önemli. Böylece ülkeye girişte güzel bir başlangıç yapmış oluyorlar.
9: Araçtaki bir grup insan şüphe uyandırdığı için kontrol noktasına çekildi.
10: Üç kişiler. Acayip stresli ve gergin görünüyorlar. İçimden bir ses en azından ufak bir sorun çıkacağını söylüyor. Pedi kontrol etmek için geliyor. Evet, siz şöyle önde durabilirsiniz. Bu çanta kimin? Beyefendi, sizin çantanız mı?
7: Evet.
10: Pedi hemen tepki verdi. Bu arabada kesin bir şeyler var, hissedebiliyorum. Ne kadar var?
7: Birkaç gram, tam emin değilim.
10: 10 mu yoksa 20 mi?
7: 10 gramın altında.
10: 10 gramın altında mı?
7: Sanıyorum o kadar.
10: Sürücü yolun sonuna geldiğini hemen anladı. Çantada bir şeyler olduğunu açık açık söylemesi güzel. İnsanların dürüst olmasını seviyorum. Yanınızda yasaklı başka herhangi bir şey yok değil
7: Hayır.
10: mi? %100 emin misiniz?
7: Evet eminim tabii. Anahtar orta konsolda.
10: Üstünüzde, kıyafetlerinizde bir şey var mı? Tamam, başlayalım o zaman.
7: Neye başlayacaksınız?
10: Sürücü yanında bir şeyler olduğunu kabul ediyor ama diğer ikisi yanlarında hiçbir şey olmadığını söylüyor. Yüzlerinde öyle şaşkın bir ifade var ki onlardan da kesin bir şeyler çıkacağından adım gibi eminim. Suçlu gibi davranıyorlar.
9: İşte bu şüpheler, Niklas'ın onları daha detaylı bir arama için içeri almasına neden oluyor.
10: En son ne zaman kullandın?
11: 3 gün önce.
10: Emin misin?
11: Evet.
10: 3 gün önce mi?
11: 3 gün önce.
10: Bugün değil yani.
11: Bugün değil.
10: En son ne zamandı?
11: Doğru söylüyorum.
10: Yakın zamanda içip içmediğini kontrol edeceğim.
11: Tamam.
10: Eğer yakın zamanda içtiysen...
11: Madde etkisinde araç kullanmaya girer.
10: Ehliyetine de koyacağız. Ama 3 gün önce dedin değil mi?
11: Evet. %100 eminim.
10: %100 eminsin demek. Bunu içeri alıyorum. Diğerlerine sen göz kulak olursun. Tamam beyefendi, benimle gelin.
9: Sürücü kaba üst araması için içeri götürülürken... yolcuların doğru söyleyip söylemediğini... veya bir şeyler saklayıp saklamadığını anlamak için araçta arama yapılıyor.
10: Üzerinde bir 6-7 gram civarı var. Ama bence diğer yolcular fazla panik yaptı. Kesin onlarda da bir şeyler var. Bakacağız artık. Olmadığını söylediler ama.
12: Evet, bu çanta.
9: Arlanda Havalimanı'nda Teresa, valizinde bir paketten fazla nargile tütünü olan bir adamı durdurmuştu.
13: Tadına bakabilirsiniz.
12: Yok kalsın, teşekkürler. Tütün değil mi bu?
13: Hayır, özel bir yiyecek.
9: Ayrıca içinde ne olduğu bilinmeyen büyük bir plastik şişe daha bulur.
12: Bunların içinde de aynısı mı var?
13: Hayır, aynısı değil. Açın bakın, lütfen.
12: Bunun da nargile tütünü olabileceğinden şüpheleniyorum. O yüzden plastik şişeyi açmak istiyorum.
13: Eyvah.
12: İçinde acayip bir basınç varmış. Kapağı açmayı başardım ama o an resmen bir patlama oldu. Şişeden kırmızı yılan gibi uzayan bir şey fırlayıverdi. Değil misiniz?
13: Evet.
12: Şöyle yapalım.
13: Evet.
12: Nargile tütünü gibi kokmuyor. Bir çeşit biber karışımı olmalı. Öyle görünüyor.
13: Fena yakıyor.
12: Ne dediniz?
13: Yakıyor şu.
12: Gözünüze mi kaçtı? Sonrasında tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama bu biber karışımı ellerine bulaştı. O da elleriyle gözünü ovuşturmaya başladı sanırım. Çok mu acıyor?
13: Evet, hem de nasıl.
12: Gözünüzü bol suyla yıkayın.
13: Evet.
12: İyi misiniz?
13: İyiyim, iyiyim.
12: Hangisini tutmak istersiniz? Paketleri mi yoksa nargile tütününü mü?
13: Birinden vazgeçmem gerekecek, hı-hı, öyle mi? O zaman tütünü alayım.
12: Bu mu? Beyefendi ülkeye biraz fazla tütün getirmiş. Kartonları mı yoksa nargile tütününü mü tutacağını seçmesi gerekiyordu. O da nargile tütününü tutmaya karar verdi. Ben de sigaralar için ceza kestim. Ödemek için 90 gününüz var.
13: Tamamdır, yarın hallederim.
12: Çok teşekkür ederim. Ceza kestiğim için kusura bakmayın.
13: Lafı bile olmaz. İşinizi yapıyorsunuz sonuçta.
12: Hayat işte. Kontrol sırasında yolcuların böyle neşeli olması harika bir şey. Gümrük noktasına gelindiğinde ne kadar neşeliyse ayrılırken de o kadar neşeliydi. Arada böyle yolculara denk gelmek gerçekten harika oluyor.
13: Görüşürüz.
12: Kendinize iyi bakın.

0: Kimliğiniz yanınızda mı?
1: Helsingborg'da Timor, içecek almak için Almanya'ya gitmiş olan iki adamın bulunduğu bir aracı durdurdu. Sürücü açıklamasını yaparken yolcunun ne aldıklarından ya da ne kadar aldıklarından haberi bile yoktu.
0: Sırf arabada ona eşlik edin diye mi sizi yanına aldı? İçecekleri onun adına almaya gittiniz, değil mi? Olay bu mu?
2: Hayır.
0: Siz burada bekleyin. Kapıyı kapatıyorum. Yolcuyla konuştuktan sonra tekrar sürücünün yanına döndüm. Çelişkili ifadeler aldım. Söyledikleri birbirini hiç tutmuyordu. Hangi marka içecek var?
3: F ile başlayan ve N ile başlayan markalardan var.
0: Kaç kasa N markalı var?
3: 12-14 kasa falan olması lazım.
0: 12-14 kasa mı? Gerisi ne?
3: F ile başlandı.
0: Arkadaşına kaç kasa kalıyor?
2: Kırışacağız.
0: İyi de ona tam olarak kaç kasa kalacak? Neyle başlayanın kaç tanesi onun?
3: Yarısı işte, yarı yarıya paylaşacağız.
0: Peki o adam neden bana 21 kasa kalıyor diyor? Ortada 21 kasa ne markadan yok.
3: Yok ama sonuçta ortak kaldık.
0: Buna inanmanın neden bu kadar
3: daha
0: zor olduğunu anlıyorsunuz
3: size,
0: değil mi?
3: İçeceklerin hepsini ortaklaşa aldık.
0: İçeri geçmeniz gerekecek.
3: Tamam.
0: Aracı şuraya çekin lütfen.
3: Gerek yok. Ben hiç...
0: Aracı garaja çekiyoruz. İçecekleri kendileri indirecekler. Bakalım malları ayırabilecekler mi? Her birine ne kadar içecek düşüyor göreceğiz. Kendi mallarınızı sağdaki palete koyun. Onunkiler de soldakine geçecek.
3: Bunları ortak aldık.
0: Güzel, o zaman şimdi ayırın bakalım.
3: Tamam da...
0: Aması yok, indirin
3: niye
0: aşağı.
3: Niye çekiyorsunuz?
0: Hiçbir yere gidemezsiniz.
3: Sizin indirmeniz gerekmiyor mu? Bunlara el koyacaksanız siz indirin. Ben indirmem. Kusura bakmayın, yapmıyorum. Alın. Ne yaparsanız yapın, tamam mı? Beni ilgilendirmez.
0: Şu içecekleri hemen aşağı indirin.
3: Hayır, indirmiyorum. Artık gerçekten burama kadar geldi.
4: Neden indirmek istemiyorsunuz?
3: Kendi mallarımı indirmek istemiyorum işte. Madem el koyuyorsunuz, gelin kendiniz alın.
4: El koymuyoruz. Size ait olanları üst üste dizmenizi istiyoruz.
3: Ne çekilmez insanlarsınız.
4: Neler olacağını
3: siz
4: birazdan görürüz. İşte size iki ayrı palet. Bu sizin paletiniz. Kendi mallarınızı buraya koyun.
2: Ama biz beraberiz.
4: Olmaz.
3: Koy şunları. Lanet olsun.
4: Evet böyle.
3: Ne abarttınız ama. Bize bunu yaptırdığınıza inanamıyorum. Resmen bize hamallık yaptırıyorsunuz.
0: Kasaları taşırken sürücünün neyin nereye konacağı konusunda talimatlar verdiği çok açık görülüyor.
2: Buna gerçekten inanamıyorum.
0: Yolcunun kendisine ne kadar içecek düştüğünden haberi bile yok.
3: Bitti.
0: Bu kadar mı?
3: Evet.
0: Anladım. Yanınızda 21 kasa N markalı var sanıyordum. Meğer F markalı olduğunu bile bilmiyormuşsunuz.
3: F markalı olduğunu söylemiştim ama...
0: Arkadaşının dünyadan haberi yok.
2: Evet, varınca karışacaktık.
0: Ama o zaman kendinize ne düştüğünü bilmeniz gerekiyor. Şurada bekletebiliriz. Evet.
3: Onun adına cevap veremem ki.
4: Herkes kendinden sorumludur. Başkası adına ülkeye içecek sokamazsınız. Şöyle buyurun. İçeride oturup bekleyeceksiniz.
3: Tamam.
4: İçeri geçelim.
0: Elimizdeki tüm verileri inceliyorum. Ve anlattıkları hikayeyi hiç inandırıcı bulmuyorum. Bence her şey sürücüye ait. İçeceklere el koyacağız ve buradan elleri boş ayrılacaklar. Durum şöyle, bir hesaplama yaptık. İçeceklere el koymaya karar verdik. Hepsini alıyoruz. Bilgileri vermeniz gerekecek. Sizinle iletişime geçecekler. Bundan sonrasıyla müfettişlerimiz ilgilenecek, anlaşıldı mı?
3: Evet.
0: Bu sizin nüshanız. Tamam, işimiz bitti. Bunlar burada kalıyor, gidebilirsiniz.
1: Adamlar sadece içeceklerden olmadı. Aynı zamanda 3738 İsveç kronu cezada aldılar.
0: Kendinize iyi bakın.
3: Görüşürüz. Yakında yine geliriz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
7: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Evet, siz şöyle önde durabilirsiniz.
18: Yöresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları Hollanda'dan gelen ve içinde 3 erkeğin bulunduğu bir aracı durdurmuştu. İçlerinden birinin madde getirdiğini itiraf etmesi uzun sürmedi.
17: Yanınızda ne kadar var?
19: Birkaç gram. Tam emin değilim.
18: Diğer yolcular yanlarında madde olmadığını iddia etseler de çok gergin görünüyorlardı.
17: Tamam beyefendi, benimle gelin.
18: Bu sırada güya sadece bir tek çantada madde olması gerekirken Fedi birkaç çantaya birden tepki veriyor.
20: Evet, bu çanta.
17: Köpeğin tepki verdiklerini sağ tarafa ayıralım.
20: Tamam.
17: Hop. Aa, bunun içinde bir şeyler var. İşte budur.
21: Diğerlerine de tepki verdi mi?
17: Evet, şuna, buna ve ona. Yani toplam 4 çanta. Yaklaşık 6 gram madde bulduk. 2 tane daha var. Kesin daha fazlası vardır. Suçlu görünenlerden bir şeyler çıkması gerekirdi. Sürücü o kadar da suçlu durmuyordu. Daha fazlası olmalı bence. Bundan emin gibiyim. Burada bir şey yok. Bunlar yan yana mı duruyordu? Burası leş gibi kokuyor. Pedi devreye girdi. Koku alma hassasiyeti çok yüksek.
18: Detaylı bir arama ve kaba üst aramasının ardından bulunan tek madde sürücünün zaten getirdiğini kabul ettiği miktar oluyor.
17: Maalesef yanılmışım. Diğer iki çocuk doğru söylüyormuş. Başka bir şey çıkmadı. Karşımızda dürüst 3 çocuk varmış meğer. Arada böylelerine denk gelmek güzel oluyor. İşte geliyor. İlki çıktı.
18: İki yolcu serbest bırakılır ve madde etkisinde araç kullanıp kullanmadığının tespiti için muayene edilen arkadaşlarını beklerken arabayı yüklemeye başlarlar.
17: Madde aldığına dair herhangi bir belirti göstermedi.
22: Diğerlerinden bir şey çıkmadı mı?
17: Yok. Hatta işimi yaptığım için bana teşekkür etti. Çok hoşuma gitti.
1: Öyle mi?
17: Günüm şenlendi.
18: Niklas'ın başarılı çalışması sayesinde adama madde kaçakçılığı suçundan idari para cezası kesiliyor.
17: Belki bu kontrolden bir ders çıkarmıştır. Hollanda'da bu işler çok rahat yürüyor olabilir. Ama madde kullanmak iyi bir şey değil. Daha çok genç bir çocuk. Beynine büyük zararı var. Belki bu olay gözünü açar da bırakmasına vesile olur. İyi bir çocuğa benziyor. Belki bir şey öğrenmiştir.

0: Landvetter Havalimanı'nda gelen yolcu salonu hınca hınç doluyor. Bu da asi ve meslektaşlarının göz hapsine alması gereken bir sürü yüz ve valiz demek.
1: Merhaba, nereden geliyorsunuz?
2: İtalya'dan.
1: İtalya mı? Evet. Başka bagajınız yok mu?
2: Hayır, sadece bu var.
1: Çantalarınıza bir bakabilir miyim? Çok az bagajla gelen iki genç adam görünce onları kontrol için içeri almaya karar verdim. İtalya'da ne kadar kaldınız?
2: Orada yaşıyoruz.
1: Öyle mi? Evet. İtalyan mısınız?
2: Tatil için geldik.
1: Buraya ne için
3: büyük
1: geldiniz?
3: Büyük annemizi göreceğiz.
1: Anlaşıldı. Bu gençleri seçtim çünkü yanlarında çok alışılmadık bir bagaj, yani bir soğutucu kutu vardı. İçinde yiyecek mi var?
2: Evet, yiyecek var.
1: Ne yiyeceği? İtalyan lezzetleri mi?
3: Sizin dilinizde buna ne deniyor bilmiyorum.
1: Tamam. Aha.
3: Yeşillik.
1: Bu nedir böyle? İlk başta aklıma hemen madde olabileceği geldi. Aşağıya kadar dolu
3: evet,
1: mu?
3: Evet, dolu.
1: Başka bir şey var mı? Sıcakmış. Düşündüğüm şey olmadığını hemen anladım. Yasaklı bir madde olmadığı her yerinden belliydi. Dip köşe arayıp aralara bir şey saklamışlar mı diye şöyle bir bakmak istiyorum. Çantaya o kadar yeşilliği doldurmak bir kamuflaj yöntemi olabilir. Madde taşıyor olsalar bunu söylemezlerdi herhalde. Nasıl bir şey bu? Pek anlayamadım. Şifalı bir bitki falan mı? Bu yiyecekte ne yapıyorsunuz?
3: Yiyoruz.
1: Nasıl pişiriyorsunuz?
3: Yenmeye hazır zaten. Pilavla yiyebilirsiniz. Ekmekle yiyebilirsiniz. Canınız nasıl isterse. Yani biz öyle yiyoruz.
1: İsveç'te bundan yok mu yani?
3: İsveç'te yok, hayır.
1: Ha, öyle mi?
3: Tadına bakabilirsiniz.
1: Teşekkürler. Soğutucu kutudan bir şey çıkmadı. Bir soğutucu kutuda bu kadar yeşillik taşımak bayağı tuhaf bir yöntem tabii. Dip köşe kontrol ettim. Şüpheli hiçbir şey yoktu. Tek bagajınız da yokmuş.
3: Çok kalmayacağız zaten. Sadece 10 gün.
1: Bayağı uzun bir süreymiş değil mi? Çamaşırları büyük annemi yıkayacak.
3: Mecburen öyle olacak.
1: Sırt çantalarından şüpheli hiçbir şey çıkmadı. Çok cana yakın ve tatlı adamlardı. Bütün sorularıma net cevap verdiler. Artık büyük annelerinin yanına gidebilirler. Sorun yok. Tamamdır, kendinize iyi bakın.
3: Siz de. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Büyük annenize selamlar.
3: Teşekkürler.
0: Çocuklar yanlarındaki bitkiyle birlikte Landvetter'den ayrılırken Türkiye'den kalkan bir uçak Arlanda Havalimanı'na yeni iniş yaptı.
1: Nereden geliyorsunuz? Dilimizi biliyor musunuz?
4: Ne zamandır oradaydınız?
5: 4 Ocak'tan beri.
1: Nereden geliyorsunuz?
5: Stockholm'a gidiyorum.
1: Ama nereden? Beraber misiniz?
4: Evet, evet.
1: Nereden geliyorsunuz?
4: İstanbul aktarmalı.
1: Aktarmalı mı? Özbekistan mı? Tamam. Valizlerinizi X-ray'e alacağız. Benimle gelin lütfen.
4: Tamam.
1: Dilimizi biliyor musunuz?
5: Biraz.
1: Biraz mı? Yanınızda tütün ürünü veya yiyecek var mı?
5: Tütün var.
1: Var mı? Ne kadar?
5: Çok var.
1: Çok mu var?
5: Evet.
1: Bu cevap beni biraz şaşırttı. İnsanlar genelde böyle söylemez. Yanında ne kadar getirdiğini merak ettim doğrusu. Çok derken ne kadar var?
5: 6-7 civarı var.
1: Peki, bir bakalım. Ben ilk başta 16 karton var dedi sandım. İçimden de bayağı varmış diye geçirdim. Acaba nerede?
4: Şurada bak.
1: Evet, şurada.
4: Orada, evet. Bir de şunun üstünde. İşte bak.
1: Açıp bir bakayım.
4: Bayağı bir karton çıkması gerekiyor.
1: Bu sizin mi?
4: Galiba onun.
1: Yanında çok karton olduğunu söylemişti. Bir bakıyorum.
4: Adamlar her şeyi amma sıkı paketliyorlar.
1: Evet.
4: Bantlar, poşetler falan.
1: Çantanın içi çorba gibi olmuş. Her şey birbirine girmiş. Poşetlerin içinden başka poşetler çıkıyor. Tam olarak ne kadar olduğunu biliyor musunuz?
5: Özbekistan.
1: Onu sormadım, miktarını sordum.
5: Efendim? Ne dediniz?
0: Ne dediniz?
5: Anlamadım.
0: Düzgün iletişim kuramadığınızda kontroller hep daha zor oluyor. Haliyle daha uzun sürüyor. Çantadan bu kadar çok farklı şey çıktığında kontrol zaten her halükarda vakit alıyor. Bir de birbirimizi anlamayınca süreç iyice uzadı. Bu da bizi daha çok zorladı. Şurada biraz daha var. Bitkisel ilaç gibi duruyor. Aslında o kadar da yokmuş.
4: Karton değil, paket demek istedi herhalde.
0: Aradığımızı bulduk ama o kadar da çok değildi. Meğer 16 karton değil, 16 küçük paketmiş. Bu ne?
5: Et bu.

0: Dyson Hushjet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushjet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. 12-15 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim,
2: bim, bim, bim, bim. Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch

0: Brexit fırsatıyla siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
0: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch.

0: geldin.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz ne?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Merhaba. Golf mü, karkaya?
1: Golf. Bakınca anlaşılmıyor.
0: Anlaşılmaz
1: mu?
0: Olur mu?
2: Landvetter Havalimanı'nda gümrük kontrol noktasından yolcular akın akın geçmeye devam ediyor. Asi ve Larselik, şüpheli durumları tespit etmek ve hangi yolcuları arayacaklarını seçmek için kısa bir zamana sahip.
0: Yolcuların %99'u masum insanlar. Biz burada sıradan yolcuları ve vatandaşları kontrol ediyoruz. Gümrükteki 38 yıllık meslek hayatımın verdiği bir tecrübe var tabii. İnsan sarrafı oldum diyebilirim. Bu temiz görünüyor. Benim için tamamdır. Bakalım toplayabilecek misiniz? Poşet ister misiniz?
1: Yok, gerek yok. Kendi çantam var.
0: Harika. Suçlular ve kaçakçılar her profilden çıkabilir. İnsanlara doğru şekilde saygıyla yaklaşmak çok önemlidir. Güzel paketlenmiş. Siz mi hazırladınız?
3: Evet.
0: Tebrik ederim. Mesleğe ilk başladığım zamanlarda yakaladığım ilk kaçakçılardan biri sırt çantasında 3 kilo madde taşıyan 83 yaşındaki bir kuryeydi. Anlaşıldı. Şu gri kazaklı adam mı? İş arkadaşımın gözüne takılan bir yolcu var. Bir süredir gümrük kontrol noktasını izliyormuş. Gidip bir bagaj arabası almış, sonra arabayı geri bırakmış. Şimdi de bir çanta almış ama gümrükten geçmek yerine öylece bekliyor. Hareketleri çok da işte geliyor. Merhaba, nereden geliyorsunuz?
4: Mısır'dan.
0: Havalar güzel.
4: Aile ziyareti çok güzeldi.
0: Çantanıza bakabilir miyim?
4: Tabii, buyurun. Ah, ayaksı. Kurabiyeler mahvolmuş. Çok üzüldüm.
0: Neyse, benim yerime siz açtınız.
4: Ya biliyorsunuz, önümüz Ramazan. Dünya kadar para verdim buna.
0: Dikkat edin bari.
4: Evet, resmen çantayı fırlatıp atmışlar. Parfümler de vardı. Neyse ki onlara bir şey olmamış. Çok pahalı parfüm duru.
0: Pahalı mı?
4: Çok pahalı.
0: Çantayı hiç dikkatli taşımamışlar. Adam resmen yıkıldı. Onu da çok iyi anlıyorum. Kurtarabildiğiniz kurabiyeleri kurtarın.
4: Umarım kurtulur. Bunlardan her yerde bulunmuyor.
0: Bunlar marketlerde satılmıyor mu?
4: Bunlar satılmaz.
0: Öyle mi?
4: Ama diğer şeyler için o marketler iyidir tabii. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu bir tesbih. Biz Müslümanlar dua ederken Allah'a şükür ederiz tesbihle.
0: Anlaşıldı. Her yolcu farklıdır. Kimi mesafeli durur, kimi yardımcı olmak ister. Özel bir şey satın aldılarsa bunu göstermeye çok meraklı olurlar.
4: Şunlara bak. Burada kıyafetler var. Burada bir kilim var.
0: Verin bakayım.
4: Bunlar da özel hurma.
0: Nesi özel bunların?
4: Güzeldir. Çok lezzetlidir.
0: Özelliği lezzetli olması mı ya?
4: Evet, bir de çok pahalıdır.
0: Bu vakada adam kolye falan da almıştı. Aldığı her şeyi bize göstermeye dünden razıydı. Keyifliydi.
4: Bakın, bunlar Mısır'dan hediyelik eşyalar.
0: Mısır'dan mı?
4: Evet, tabii ki. Sonuçta ben orada doğdum.
0: Çok güzel görünüyorlar.
4: Tamamdır.
0: Toplayabilirsiniz.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Bir kurabiye unuttunuz.
4: Boş verin, atın gitsin.
0: Bu kontrol epeyce hızlı bitti. Ve yasa dışı hiçbir şeyi yoktu.
4: Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Ayrılırken çok mutlu ve neşeliydi. Gümrüğü çok sevdiğini bile söyledi. Güzel oldu.

0: Yanında çok karton olduğunu söylemişti.
1: Mimmi ve Teresse İstanbul'dan gelen bir çifti durdurdu.
2: Karton değil, paket demek istedi herhalde.
0: Evet.
1: Valizlerinden de ne ararsanız çıkıyordu.
0: Bu ne böyle? Hayvan eti mi?
3: Et, bu şey, et. Et.
0: Hayvan eti mi?
3: Evet.
0: Bildiğimiz et mi? Ne eti? Tavuk mu? İnek mi? Mö diye. Yoksa keçi mi?
3: Sizi anlamıyorum.
2: Burada da aynısından var.
0: Bu resmen bütün bir hayvan gövdesi. Bir hayvana ait koskoca kaburga parçasını hiçbir soğutma önlemi almadan öylece çantaya koymuşlar. Bu kabul edilemez. Et getirmek yasak.
2: İçerisi tam bir bombardıman alanı gibi. İçecek mi?
3: Evet.
0: Bu ne biçim bir şey böyle? Ne bu?
2: Bala benziyor sanki.
0: Bunu yiyecek misiniz gerçekten? Bal gibi kokuyor.
2: İçecek mi?
3: Evet.
0: Matruşka gibi, açtıkça açılıyor.
2: Tam ben söyleyecektim, matruşka gibi.
0: İçinden sürekli bir şeyler çıkıyor. Elmas falan çıksa bari.
2: Evet.
4: Ne oralarımga?
0: Bunu yiyor musunuz? Seviyor musunuz?
3: Evet.
0: Kadının çantası benim için sorunsuz. Tamam. Şöyle yapalım.
2: Bunları sizden almak zorundayız.
1: Çift yanlarında getirdikleri yiyeceklere ve özellikle o büyük miktardaki ete veda etmek zorunda kalacak. Ancak yasal sınırın altında kalan sigara gibi diğer eşyaları adam havalimanından ayrılmadan önce valizine geri koyabiliyor.
0: Çok teşekkürler. İyi günler.
3: İyi günler.
0: Yardım için teşekkürler.
2: Nefa bile olmaz.
0: Bayağı bir şey çıkacak sanmıştım. Çok kartonum var deyince yakalarız sandım ama çok yoktu. O yüzden sorun olmadı.
2: O paket demek istemiş. Biz karton anladık.
0: İçerisi tam bir çorbaydı.
2: Evet, evet.
0: Pek bir şey çıkmadı ama.
2: Hadi gidelim.
0: Hadi yemeğe gidelim.
2: Evet.
0: Bu kadar tantanadan sonra canım hamburger çekti.
2: Hamburger mi yiyeceksin?
0: Öyle yapacağım galiba.
1: Valizlerden tuhaf şeylerin çıktığı tek yer Arlanda Havalimanı değil. Eurasund Köprüsü'nde de hiç beklenmedik eşyalarla karşılaşabiliyorlar.
5: Harika. Teşekkürler.
6: Sağ olun.
5: Glenn perondaki bir araç şoförüyle konuşuyor. Sesinden ilginç bir araba olduğu anlaşılabiliyor. Benim de göz atmak isteyeceğim türden bir araç. Aracı kapatabilirsiniz. Tamam. Dışarı lütfen.
7: Buradaki her şeyi koltuğun üzerine koyun, tamam mı?
8: Bir tane robotum var.
7: Robot mu?
8: Evet.
7: Tamam. Büyük bir robot mu yoksa küçük bir şey mi?
8: 3 metre.
7: 3 metre. Şöyle önde bekleyebilirsiniz.
8: Tamam.
7: Tamam mı?
5: Güya arabanın içinde devasa bir robot varmış. Arabaya bakınca içinden robot çıkacak olması acayip saçma geldi.
8: Ben sadece şoförüm.
5: Anlaşıldı. Arabayı açıp yan kapıdan kontrol ediyoruz. Bir arabanın içinde daha önce hiç görmediğim bir şeyle karşılaşıyorum. Bumblebee karakteri mi?
8: Ha,
5: bu muydu? Malmö'de miydiniz?
8: Hayır, Finlandiya, İsveç ve Norveç'teydim.
5: Gerçekten çok tuhaf. İnsanların böyle giyinip sokaklarda durduğunu görmüştüm. Bu karakter Transformers filminden Bumblebee. Transformers filmini çok severim. Bumblebee'yi de.
7: Büyük bir robotum var diyordu. Kafam iyice karışmıştı. Ne robot olabilir ki dedim açıkçası.
5: Ona bunu giymesini söyleyebilir miyim?
7: Olmaz.
5: İyi de bu adamda neden bir Stormtrooper var? Kostüm arabanın tamamını kaplamış ama içeride bir de Yıldız Savaşları'ndan Stormtrooper var. Evrenleri birbirine karıştırmış sanki. Bu hoşuma gitmedi. Bunu ona sormamız gerek.
7: Stormtrooper ne alaka peki?
8: Sokak gösterisi için. Bende bir Yıldız Savaşları, bir de Bumblebee kostümü var.
5: Adam Transformers'la Stormtrooper'ı birleştirmiş.
7: Yani şey, çoklu evren mi ne bir şey diyorlar.
5: Çoklu evren mi?
7: Evet, her şey birbirle bağlantılı filan.
5: Peki, teşekkürler. Yasa dışı bir durumdan şüphelenmiyoruz. Ülkeye Stormtrooper sokabilir. Karanlık taraftalar ama İsveç'e girmelerinde bir sakınca yok. Aynı şekilde Transformers da getirebilirsiniz. Yeter ki Avrupa dışı bir ülkeden gelmesin ve değeri sınırı aşmasın. Bunu siz mi yaptınız?
8: Eşim yaptı.
5: Eşiniz mi?
8: Evet.
5: Vay canına. Çok iyi iş çıkarmış.
8: Teşekkür ederim.
5: İyi yolculuklar.
8: Çok teşekkür ederim.
5: Güle güle.
7: Ben de onlardan bir tane bana yapmasını isteyeyim de aranıza katılayım bari.
5: Evet. İki tane yapabilir mi acaba?
7: Aynen öyle.
5: Kocasına bunu yapacak harika bir eşi var. Şanslı adammış. Ben evde istemezdim herhalde. Belki bir Stormtrooper olabilirdi. Gerçi hayır, o kadar büyük hayranı değilim. Bana göre işler değil. Ama sporu severim.
2: Gambia mı? Valizlerinizi X-ray'e alacağız.
6: Çantaları diğer tarafa.
9: Ne yapacaksınız? Vuracak mısınız bana?
2: Bu ne biçim bir usluk böyle?
10: Bu bayağı ağır bir silah. Küçük bir kamyonetle etrafta yeni saldırı tüfekleriyle dolaşmak ve sınırdan geçmeye çalışmak. Çok tuhaf bir durum.
6: Gümrük kontrol açın. Açın kapıyı. İşin en tehlikeli kısmı da bu zaten. Bizi neyin beklediğini hiç bilmiyoruz. Açın şu kapıyı yoksa kıracağız.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Go, go, go, go, go. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen... tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: yaz, kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Mehmet.
3: Efendim.
4: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: 12-15 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Emin.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.
6: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Robert Collier.
7: Yarışmadan resmen çekiliyorum. Çünkü hiçbir başarı kendini açlığın vereceği kadar zarar vermeye değmez.
8: Evet, teşekkür ederim balık. Şu an her şeyimi buna yatıracağım. Bu teknede çok zaman geçireceğim.
9: Böyle bir ev yapmak istememin pek çok nedeni var. Isıyı içeride tutma konusunda inanılmaz derecede verimli oluyor.
10: Ben hayatta kalma uzmanı olarak ulaşmak istediğim seviyede değilim. Yarışmadan resmen çekiliyorum. Aile egomdan daha önemli. Kalbimin götürdüğü yoldan gitmek istiyorum.
11: Orada bir erkek geyik var. Ağacın arkasına geçiyor.

0: tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç bölgesinde 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
1: İşte orada.
2: Boz ayılar.
3: Merhaba ayı.
2: Çok fazlalar. Onlarla birlikte yaşamak zorundayım.
4: Hadi git. Bu arazide geçirdiğimiz her saniyede biz de av konumundayız.
5: Olamaz. Dağ aslanı.
1: Barınağımın etrafında dolanıyor.
0: Kan donduran bir soğuk.
5: Kış geliyor. Rüzgar, yağmur ve soğuk birleşince burası Arktik'ten bile beter oluyor.
6: Lanet olsun.
0: Gerçek anlamda bir yalnızlık.
1: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçamazsın. Gidecek hiçbir yer yok.
6: Yalnızlıktan acı çekiyorum.
0: Kim hayatta kalacak?
3: Evet. Evet.
7: Bu son olabilir.
6: Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
5: Başarmadan önce acı çekmek zorundasın.
0: Son ayakta kalan kazanır.
1: Ne zaman düğmeye basmalıyım?

Az önce bir tane vurdum. Tanrım. Lanet olsun, inanamıyorum. Tanrım, isabet edebildim mi bilmiyorum. Bak, tam şurada duruyordu. Kafası şu ağaçların hemen arkasındaydı. Gidip bakmak istiyorum. Ama bu kötü olur. Eğer bir atış değilse onları oldukları yerden kaldırırım ve giderler. Resmen titriyorum. Şimdi gerginlik başlıyor. Az önce durduğu yere gideceğim. Biraz kan görebilir miyim diye bir bakacağım. Umarım iyi bir atıştır.

0: Pek duygusal biri sayılmam ama şu an ağlamak istiyorum. Aman Tanrım. Aman Tanrım.
1: Evet.
0: Tanrım. Avcılık hayatım boyunca yaptığım bir şey ama her zaman destek aldım. Hep bir şeyler getirme imkanım oldu. Ama bunu tamamen kendi başına, dışarıdan hiçbir destek olmadan, sadece doğanın sunduklarıyla yapmak başka hikaye. Ah Tanrım. Çantam yanımda değil. Bu yüzden eti sığınağa parça parça taşımak zorundayım. Oh Tanrım. İlk yük tamam.
2: ...22. gün... ...saat 14.01...
3: Kendimi hızlıca kontrol ediyorum.

0: Buna başlamadan önce sakalımda gri var mıydı hatırlamıyorum. Belki biraz vardı. Hiç geyik görmedim ama her sabah 100 tane soğan, kuşburnu ve kızılcık topluyorum. Şu an tamamen toplayıcılığa odaklanmış durumdayım çünkü kar gelince bunlar ortadan kaybolacak. Aman tanrım. Doğa insana neler sunuyor? Ha işte soğan dostlarım. Birazdan yanınıza geliyorum. Kızılcık çukuru. Küçük ama kesinlikle lezzetli. Bu kızılcıklar neredeyse 3 haftadır bu çukurda. Ama hala iyiler. Şu an konfordan ziyade kalori önemli. Elimdeki her boş dakikayı kalori toplamaya ayırmam gerekiyor. Ölçülü. Hep ölçülü olmalıyım. Soğan toplamam lazım. Ne zaman yok olacaklarını bilmiyorum. Bu araziye yabancıyım. Hadi. Eğer yok olurlar ve benim 1000 tane ya da daha fazlası olmazsa bu tamamen benim hatam olur. Sanki bahçeden hasat yapıyor gibiyim. Evde olsaydım şu an bunu yapıyor olurdum. Kırsal Alaska'da topluluk çiftlikleri kurmayı gerçekten çok isterim. Kazanabileceğim parayı insanları vahşi doğayla ve bozulmamış ekosistemlerle tanıştırmak için kullanmak istiyorum. Gezegenimizin 1/3'ü şehirlerde yaşıyor. Bu sorun değil ama daha önce hiç bulunmadıkları böyle vahşi yerleri önemseyen bir toplum yaratmak zor. Benim için bu parayı kazanmak, bir okul ya da kamp kurma hayalimi başlatabilmek demek. Bunu inşa etmek istiyorum. Bu toplayıcılık işi hoşuma gidiyor. Buraya oturmuş kalori topluyorum. Devam etmeliyim.
1: 22. gün, saat 16:29.

0: Yüzümün yakından çekimi. Şu elmacık kemiklerine bak. Resmen çökmüş. Şu kaşlara bak. Şu kafatası yapısına bak. Sence bu artık Kromanyon gibi mi yoksa ilk insan gibi mi? Şu çıkıntılar. Sağlam bir kafatası. İnan bana. Sağlamdır. Hava kararıyor. Yukarı çıkıp oltalarımı kontrol edeceğim. Oltama balık takıldığını düşünmek gerçekten hoşuma gidiyor. Ama ailemi özledim. Benim için asıl mücadele baba olmanın sorumluluğuna vermiş olduğum değer. Çünkü benim bir babam yoktu. O kaynak olmayınca özellikle erkekliğe dair şeyleri başka çocuklardan öğreniyorsun. Ama içinde bir duygu olmuyor. Bence benim için ilginç olan bu. Tutkusu olan bir babaya sahip olmamak. Benim tutkum kesinlikle ailem. Belki de bu nasıl büyüdüğümle ilgili. Sanırım balık yakaladım. Çok heyecanlı. Hepimiz bir yerlerden geliyoruz. Bir noktada hepimiz zorlanıyoruz. Nereden gelirsek gelelim. Büyük balık. Hey, sakin ol şampiyon. Hadi. Hadi. Lanet olsun. Hayır. Hayır. Lanet olsun be. Olamaz. Çok büyüktü. Hay ben böyle işin. Koca bir alabalıktı. Ceketim sırılsıklam oldu. Sadece burnunun ucundan takıldığını gördüm. Lanet olsun. Sığ suya girdiği anda kurtulduğunu gördüm. Lanet olsun. Tamam. Tekrar kuracağım. Ne yapayım? Bu birkaç gün yetecek bir öğündü. Bu inanılmaz kalori demek. Depoladığım yağı yeniden toparlamaya başlayabilirdim. Harcadığın zamana büyük bir karşılık olurdu. Yani bunu çözmem gerek. Bunun tekrar olmasına izin veremem.
1: 22. gün, saat 17:12.

0: Son yükle birlikte kampa yeni döndüm. Her şey burada güvende. Daha önce kesinlikle hiç bir geyik ya da herhangi bir hayvan vurduğumda böyle tepki vermemiştim. Burada olmak. Mesela şu balık meselesi, sadece bir iki gün önden gelebiliyorsun ya. En fazla bu kadar işte, sadece bir iki gün. Bu durum beni gerçekten endişelendiriyor. Stres yapıyordum ve bütün o yükün bir anda omuzlarımdan kalkmış olması, bu inanılmaz hissettiriyor. İşte bu harika bir manzara. Tanrım. Bütün bunları şeritler halinde kesmem lazım. Bozulmasını önlemeliyim. Bir ayının gelip almasını da. Evet, bu döş. Kaburga eti. Bonfile. İşte bu akşam yemeği. Kalp. Her zaman ilk gelendir. Önce kalbi yemelisiniz. Hepsini oraya götürüp asmam lazım. Barınakta et asılıyken etrafta ayıların olması gerçek bir risk. Yerden yüksekte ve korunaklı olduğundan emin olmalıyım. Çünkü bu benim geleceğim. Sırt çantası olmadan et taşımamıştım daha önce.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enparalı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100'lerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
7: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
10: Ne istersen neon bir.
11: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
12: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
13: Turnuvada çok önemli bir an. Arda kaleyi gördü. Arda kaleyle burun buruna. Serbest vuruş. Tüm Türkiye nefesini tuttu.
14: Vay toplantılar.
15: Vay ödevler.
16: Vay bu işler.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu yeterince yüksek olmadı. Ama atış mükemmeldi. Evet, şimdilik iş görür. Belki biraz sonra, bu akşam o geyik kalbi gerçekten harika gidecek. Vurduğum her geyik ya da geyikten sonra ilk öğünde her zaman kalbi yerim. Benim için anlamlı olan bir şey. Geyik kalbi geyik yağında kızartılmış. İşte aman tanrım. Bu da kalbin son parçası. Oh aman tanrım, inanılmaz. Oh tanrım, iyi. Hayatımda yediğim en iyi şey bu olabilir. Teşekkür ederim genç geyik. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Hmm. 23. gün, saat 6:49.

0: Yavaş, çok yavaş bir sabah. Rüzgarlı, yağmurlu, soğuk. Hedefimi 100 gün olarak koydum. Yani şu an %23'ündeyim. Her gün sadece bir yüzde daha. Bu hedefi koydum ama işin aslı yemek. Yemek iyi olmalı. Balık tuzakları beni ağ kurma zamanına kadar götürebilir. Sonra da ağ beni sona kadar taşıyabilir. Biraz pasif balıkçılık yapmam gerekiyor. O yüzden bir balık tuzağı yapacağım. İşe başlamadan önce kahvaltı zamanı. Tamam barınak, akşam görüşürüz. Şimdi biraz kahvaltılık kızılcık. Biraz atıştırayım. Şu kızılcık çukuruna bir uğrayayım. Bu balık tuzağı beni heyecanlandırıyor. Balıkları belli bir yerime gece gündüz yakalayacak. Çok heyecanlıyım. Buraya bir şey gelmiş. Büyük bir şey. Ateş çukurumu dağıtmış. Kızılcıklarımı yemiş. Hey ayı! Sanırım bir ayı gelmiş. Bu taşları oynatan sincap olamaz. Kızılcıklarımın yarısını yemiş. Geriye sadece iyi olanlar kalmış. Şimdi de ayının nefesinin kokusunu alıyorum. Ayılar beni endişelendiriyor ama kalori toplamam lazım. Bugün bir balık tuzağı yapıyorum. İşe yararsa harika olacak. Biraz pasif balıkçılık. Geçen yıl Chilco Nehri'de bir heyelan olmuş ve somonların göle ulaşmasını engellemiş. Burada küçük bir sistem kurdum arkadaşlar. Göç eden ayılar balık bulmak için geliyor ama balık yok. Şimdi açlar ve senin bölgenin içinde geziyorlar. En çok bu ayılardan korkuyorum çünkü en öngörülemez onlar. Şu koku. Hey ayı! Az önce bir şey kokusunu aldım. Şu düşünce biraz tedirgin edici. Ne yiyecekler? Kokarca lahanası mı, yarışmacıları mı? Bu ayılar buraya gelip balık yokmuş deyip geri dönmeyecek. Burada çaresiz kalacaklar. Vay be, harika görünüyor. İşte giriş. Buradan çıkıyor ve burada tuzak var. Balıklar direkt içeri giriyor, çıkamıyor. Şimdi bağlayıp suya bırakacağım. Bu iş görür dostum. Hadi bakalım. Balık tuzağını kuruyorum. Kütüğün hemen ucuna, biraz daha derine koymayı deneyeceğim. Şuraya deneyelim. Ne kadar derin olduğunu hiç bilmiyorum. Hadi bakalım tuzak. Git balık yakala lütfen. Tuzak yerinde. Bu da şamandıram ve batmadı. İyiyiz. Güzel. Hadi tekneyi kaldıralım.
1: 23. gün, saat 11:47.

0: Uyku tulumundan çıkmanın bir anlamı var mı? Hala çok yağmur yağıyor. İyiyim ve hala gülümseyebiliyorum. O yüzden sorun yok. Ama bunun yıkanması lazım. Malikaneye taşımak istememin sebebi de bu. Tava kötü olsa bile kıyafet yıkayabilmek ve sonra ateşin üstünde kurutabilmek. Evet, gerçekten hazırım. Evime taşınmaya gerçekten hazırım. Tamam, taşınmadan önce şu şömine alanını halletmem gerek. Duman deliğinin üstünde branda varken havalandırma nasıl olacak emin değilim. Yani bu biraz test gibi. Şu an için burası resmen bir tütsü odası. Tüm havayı oradan çekip dumanı içeri dolduruyor. Üstteki duman çıkışını geçici olarak açmanın bir yolunu bulmalıyım. Sanırım bir direk alıp deneyeceğim. Burası çok nadiren sakin oluyor. Çok ama çok rüzgarlı. Ve kapımın etrafında hava akımı var. Rüzgar kuzeyden geldiğinde şömine düzgün çalışmıyor. Belki bu daha da kötü yaptı. Bu çalışmıyor. Taşınamam. Bu akciğerlerim için hiç iyi olmayacak. Uzun süre duman solumak insanı gerçekten mahveder. Bu düşük seviyede karbon monoksit zehirlenmesi demek. Ama ateş yakmadan da olmaz. Gece kendimi boğarak öldüreceğim.
1: Yirmi üçüncü gün, saat 14:21.

0: Günaydın. Bugün yaklaşık 5 derece daha soğuk. Fark ediliyor. Sabah uyanmak için sıcak su içeceğim. Tıpkı kahve gibi. Vay be. Sıcakmış. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Bir tane daha içebilirim aslında. Aynı hatayı yaptım. Oo evet, ilki kadar sıcak. Tamam. İşe geri dönelim. Her şeyden önce balık işini düzeltelim ki bir tane daha kaybetmeyelim. Bunları etrafına eşit aralıklarla yerleştireceğim. İstediğimiz A boyutuna gelene kadar parça parça küçülteceğiz. Evet, işte böyle. Güzel. İyi bir başlangıç. Balık neredeyse kahvaltım olacaktı. Şu an en kötü dönemlerinden birindeyim. Ne yakalayabiliyorum, ne avlayabiliyorum. Bu hiç yemek yemeden geçirdiğim en uzun süre. Evet. Birinci görev tamamlandı. Memnunum. Sonuçta bu işimi görecektir. Mükemmel. İşe yaradı. Ağımızı test etme zamanı. Yarın için hep umutluyum. Ama kendimi çok zayıf hissediyorum ve ne kadar kilo verdiğim konusunda da ciddi endişelerim var. Fiziksel olarak tehlikeli bir noktada olduğumu biliyorum. Tamam. Galiba bir balık var. Ne kadar büyük olur bilmiyorum. Ama ipi çekiyor. Vay canına. Vay be, işte bu. Güzel. Oltada ağzında 30 santimlik bir gökkuşağı alabalığı olan büyük bir balık vardı. Bunu alırım. Diş izlerini görebilirsiniz. Yani başkasına yem oluyordu. Bu inanılmaz. Demek ki balıklar geri dönmüş. Onu gördüğüme çok sevindim. Demek oyun devam ediyor.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
3: Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Mehmet.
0: Efendim.
1: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
5: Ne istersen neon bir.
6: Tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Gün saat 15.23. 6 kişi kaldı. Hava sıcaklığı 1,5 santigrat derece.

Üzerinde sinek yok. Bu iyi. Güzel bir şey. Şimdilik bırakacağım. Artık bir yarış bu. Geyik etini kurutmam gerekiyor ki saklayabileyim. Bir tütsü evi yapmam gerekecek. Aklımdaki şu. Küçük ev tarzında yapacağım. Daha sağlam ve daha basit olur. Çok dayanıklı bir tütsü evi kurmam lazım ve biliyorum ki ayıyı tamamen durduracak bir şey yapamam. Onlar inanılmaz güçlü hayvanlar ama en azından onu biraz oyalayacak, bana dışarı çıkıp müdahale edecek zaman kazandıracak bir şey yapabilirim. Bu testereyi getirdiğime sevindim. Son anda eklemiştim. Önceki sezonlarda olduğu gibi soğuk havanın avantajı yok burada. Eskiden büyük avlarda parçaları olduğu gibi dışarıda bırakabiliyordunuz. Ama bu etin dayanabilmesi için içindeki nemi o kadar düşürmeniz gerekiyor ki bakteri ve benzeri şeyler orada çoğalamasın. Yarın omzum bunun acısını çekecek. Ama bunu bitirmeliyim. İdeal olan bu parçaları kurutmak. Dışlarında bir kabuk oluşur ve korur. Hava nispeten ılıksa günlerce asılı kalabilirler. Eti asacak bir yerim olsun diye şu teli buraya geriyorum. Aralardaki boşlukları kapatacağım. Tamam, şimdi çatı. Biraz ota ihtiyacım var. Bunu bitirdikten sonra biraz yavaşlamam gerekecek. Fazla enerji gerektirmeyen, küçük işlere yönelmek zorundayım. Evet, ben şu an çok çalışıyorum. Çok fazla kalori yakıyorum. Ama bu eti de gerçekten korumak zorundayım. Bir ayıya kaptırmam söz konusu bile değil. Tamam. Tamam. Şimdi bu yapı bütün eti alacak. Tam da ideal boyutta. Sadece ateş gerekiyor. Şu çamla başlatırım. Sonra mürver eklerim. Şuna bak. Bam. Bu gerçekten harika.

0: Yalan söylemeyeceğim. Dün yağmurdan sonra sabah su içerken tenceremin kapağını açık bırakmıştım ve içinde yaklaşık iki parmak su birikmişti. İçerken hava pek aydınlık değildi ama aydınlanınca fark ettim ki suyun içinde sincap dışkısı vardı. Dün sincap dışkısı içtim ben. Umarım bir şey olmaz ama en azından şu an hasta değilim. Bu da benim için bir avuntu sayılır. Bugün ne yapacağım? Evet, her gün biraz daha zayıflıyorum. O yüzden kalori alımımı arttırmam gerekli. Planım bir olta ve makara yapmak. Eğer uzağa atabilirsem, günde bir alabalık yakalayabilirim. İşte böyle olacak. Bu sistem işe yararsa gerçekten fark yaratır. Enerjimi arttırır. Şu kemeri biraz daha gevşetmek istiyorum yani. O alabalığın boyutunu gördükten sonra o büyük yemle avlanacaksam daha güçlü bir misina kullanmam gerektiğini düşünüyorum. O ekstra yağ geri kazanmam lazım, yoksa her gün bir mücadele haline gelecek. Tamam. Sanırım çift sarım. Sonra da teke düşürürüz. Kesinlikle buradan gitmek istemiyorum. Amacım en uzun süre kalmak. Bunu yapmak istiyorum ama açıkçası ailemi de çok özlüyorum. Onlara yemek yapmayı özledim. Oğullarımla vakit geçirmeyi özledim. Eşimi özledim. Pozitif kalmalı ve sağlığımı korumalıyım. Bunu onlar için sonuna kadar götürmek istiyorum. Şunu söyleyeyim. Balıklar gelmeye devam ederse ben hiçbir yere gitmem. Beni kesinlikle bu oyundan çıkaramazlar. Asla.
1: Saat 16.02.
0: Tamam. Durum şu. Burada böyle bir şey yaşarken vücudunu dikkatle dinliyorsun ve yaklaşık bundan 2 saat kadar önce mide bulantım başladı. Bakalım ne olacak. Akışına bırakıp göreceğim. İçtiğim su beni endişelendiriyor. Ama bu da saçma olurdu. Yani sonuçta sincap dışkısı ama fındık, mantar, tohum yiyen bir sincapın açıkçası ne taşıyabileceğini de pek bilmiyorum. Muhtemelen hiçbir şeydir.
1: Sincap dışkısı, mide bulantısı, ateş ve titremeye yol açan Salmonella bakterisini içerebilir.
0: Büyük ihtimalle bu bir açlık belirtisi. Bu da geçer herhalde. Ateşi tekrar yakmam lazım. Ah.

0: Lanet olsun.
1: Well, that's...
0: Bu gerçekten harika.

Şimdi titremeye başladım. Ne güzel. Bu beni endişelendiriyor. İstediğim kadar iyimser olabilirim. Ve inatçı da olabilirim. Ama bu durum iyi görünmüyor. Kendi bedenimi tanıyorum. Ve sağlığım benim için çok önemli. Şu anda vücudumda olanlarla ve açlıkla aynı anda mücadele etmeyi gerçekten istemiyorum. Açıkçası sağlıklı olmak benim için daha önemli. Bu yüzden eğer birilerine hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim. Ama hiçbir şey için hastalanmak ya da bedenimi riske atmak istemiyorum. Asla. Keşke daha uzun dayanabilseydim ama benim sınırım da 24 günmüş. Pekala. Yarışmadan resmen çekiliyorum. Bırakıyorum. Bitti. Çıkıyorum. İşte bu kadar. Bitti.

0: isim.
1: Şuraya bak. Tam da bugün olana bak. Tam bıraktığım anda kar yağmaya başladı.
2: Nasılsın Nate?
1: Ha, iyiyim. Duygusal olarak iyiyim ama hala biraz mide bulantım var. Vücudum her şeyi yavaşlatıyor gibi. Isınmayı bile. Açıkçası bu benim için yeterli bir işaret. Önceliğim sağlığım ve bundan kesinlikle taviz vermeyeceğim. Ve benim... Ailem bana güveniyor. Bunu asla unutmamam lazım. Bu sadece benimle ilgili değil. Sağlıklı kalmalıyım ve bunun farkındayım. Hayat hedefe odaklandığında raydaki bir tren gibi. Ben de hep o rayların üzerindeydim. Arazide bir düzen kurmaya, ailemi rahat ettirmeye o kadar odaklandım ki diğer şeyleri ihmal ettim. Ailem, çocuklarım. Onlara kendimden daha fazla değer vermem gerekiyor. Bu deneyim benim için sadece bir durak oldu. Beni durmaya, nefes almaya ve hayatıma bakıp neyin gerçekten önemli olduğunu hatırlamaya zorladı. Açıkçası ben de öyle yaptım.

0: obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.

0: Beyaz Orul geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
4: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
6: Ne istersen neon bir.
7: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
8: Aile gibi olduk artık.
7: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
8: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
7: Bu otel her birimizin sigortası.
9: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
10: Bana gelen her senaryoya evet deseydim bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
12: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: ...25. gün... ...saat 8.03... ...5 kişi kaldı.
2: Günaydın. Kişisel kurallar listemi okuyalım hadi. Dışarıdayken yayı... ...her zaman yanında taşı... ...hem av hem de olası tehditler için... ...tetikte ol. Bu iyi bir kural. Bıçak kullanırken mutlaka eldiven tak. Tüm kritik ekipmanını takip et. Son olarak da o lanet olası düğmeye basma. Onu da sürdürmeye çalışıyorum. Ortalık oldukça sakin görünüyor. O yüzden kalkıp biraz balık tutmayı deneyeceğim. Balık tuzağımda saklanan balık var mı acaba? Kontrol etmeye değer değil mi? Belki içinde bir şey vardır. Şimdiye kadar balık ve et bulmuş olmayı bekliyordum. Çünkü memlekette iyi bir balıkçıyım. Balık var mı burada? Ama burası çok farklı. Tek bir balık bile yakalayamadım. Hadi içinde balık olsun. Hiç balık yok. Neyse. Başka bir şey denemem lazım. Komik aslında. Buraya gelmeden önce yapay yemle balık tutmayı en son çare olarak düşünüyordum. Ana yöntemim olmasını istemiyordum. Şimdi kendimi bu durumda bulmak çok garip.

0: sinirlenmemeye çalışıyorum. Ama hiçbir şey yolunda gitmeyince sinirlenmemek zor. Normalde balık tutmayı severim. Rahatlatıcıdır, eğlencelidir. Ama burada balık tutmak beni sinirlendiriyor. Yine de bunu yapmak eski işimi yapmaktan daha iyi. Karşılaştırılamaz biri. Bütün gün fiberglass soluyup römork yapmak. Babam eski işimin bir fotoğrafını getirmemi söylemişti. Gitmemek için sana motivasyon olur demişti. Muhtemelen haklı. Ama ben savaşçıyım ve elimden geldiğince burada kalacağım. Tuttu. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel güzelim. Evet. Evet. Ah evet. Harika bir gökkuşağı alabalığı. Hayatın için teşekkür ederim balık. Teşekkür ederim. Ah. Evet. Sonunda düzgün bir yemek. Bu çok heyecan verici. İlk balığımı tuttum. Bugün balık yiyeceğim. Bu inanılmaz. Teşekkürler tanrılar. Teşekkürler Chilco. Şunu ateşe çevirmeye çalışıyorum. Böyle büyük bir balık yakaladığım için ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Çok lezzetli olacak dostum. Buradaki ilk gerçek proteinim olacak. Hem moral olacak hem de belki artık yiyecek bulma şansım biraz döner. Şu bayağı iyi bir yemek olacak. Çok mutluyum. Ama sorun şu, yemek yaparken sürekli etrafı kontrol etmek zorunda olmak çok kötü. Bu bozayılar gelip direkt elindekini alırlar. Çünkü büyükler ve korkmuyorlar. O yüzden balık pişirirken bol bol ses çıkarıyorum. İşte bu! Balık be! Buralar kahvaltı gibi kokuyor. Normalde omurgayı temizlerim. Ama burada o siyah kısmı da yiyorum. Kesin içinde işe yarayan şeyler vardır. Şimdi babamın en sevdiği kısım. Gözleri emmek. Hadi bakalım baba, bu senin için. Bir bakayım. Babam çocukken böyle yapardı. Alabalık yakalayıp pişirdiğimizde gözlerini emerdi. Ve bir bakayım diye bağırırdı. Küçükken beni korkuturdu ama şimdi onun için ben yapıyorum. Merhaba küçük alabalık beyni. Seni yesem sorun olur mu?
1: 25. gün, saat 13.13.
2: Saçımı sıcak suyla yıkayacağım. Üzerimdeki duman kokusunu çıkarırım umarım. Ah, bu gerçekten harika hissettiriyor. Evet, bazen hayattaki küçük şeyler her şeyi güzelleştiriyor. Rüzgardan o kadar yoruldum ki. Sonbaharda rüzgar güneybatıdan eser ama kışın kuzeyden geliyor. Eğer yılın bu döneminde çoğunlukla kuzeyden eserse gerçekten zor durumda kalırım. Bugün hedefim şömineyi bitirmek. Aa! Oh! Şu taşları direklerin olacağını düşündüğüm yüksekliğe kadar döşemeye devam edeceğim. Bunun dumanı gerçekten azaltacağını düşünüyorum. O yüzden bunları kuma sabitleyeceğiz. Bacayı burada biraz daraltmayı deniyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Uzun ve büyük bir parça gerekiyor. Evet, tam oldu. Harika. Şömine ve baca inanılmaz derecede önemli. Sonbahar bitmek üzere ve kış geliyor. Hava daha da soğuyacak. Hava korkunç olduğunda bile içeride sıcak ve rahat olabilmek için her şeyin kapalı ve düzgün çalışıyor olması gerekiyor. Buna dikkat etmeliyim. Hadi otur buraya. Sıkı mı? Değil mi? Oldu mu? Oldu. Bacayı yapmak için buradaki bazı taşları alabilirim. Çünkü şu an oldukları yerden daha gerekli olacaklar. Evet, benim iyi yönetilen ama oldukça güçlü bir obsesif tarafım var. Çok belirli rutinlerim var ve bir işi tamamlamamış gibi hissetmek benim için devam etmeyi çok zorlaştırıyor. Bu yüzden tek başına hem zihinsel hem fiziksel olarak tam bir denge oyunu bu. Oldu. La la la la. Burası iç kısmı. Bu taşlar ısındığında ısıyı eve geri yansıtacak ve gece boyunca ateş sönse bile içeriği sıcak tutacak. İşte bacamız da burada.

0: Ah, çekişin çok daha iyi olduğunu hissedebiliyorum. Ateş kendi kendine yanmaya devam ediyor. Harika, bu da artık buraya taşınabileceğim anlamına geliyor.
1: Saat 20.44.
0: Brandon'ın altındaki her şeyi alıp malikaneme taşıdım. Artık buradayım. Tüm gün burada çalışıp sonra doğrudan yatağa girmek gerçekten çok ama çok iyi hissettiriyor. İki farklı barınak arasında gidip gelmekle uğraşmıyorum. Bu benim yeni gerçekliğim. Yetişkin hayatımda ilk kez kendi evim var. Daha önce hiç sadece bana ait bir yerde yaşamadım. İçerisi de dışarısı da tamamen bana ait. İstersem gece 2'ye kadar proje yapabilirim. Kendimden başka kimseyi rahatsız etmem. Burada ayakta duracak kadar yer var. Rahatça soyunabiliyorum. Sonra yüksek yatağıma giriyorum ve... Yani evet, güzel. Evet, çok iyi. Harika. İyi geceler kamera.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Titanic Deluxe Golf Bellic.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Şimdi kalk ama.
5: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
8: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
9: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Haydi gel.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
13: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
14: Ne istersen neon bir.
15: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
16: Aile gibi olduk artık.
15: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
16: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
15: Bu otel her birimizin sigortası.
17: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
18: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: ...26. gün... ...saat 7.38... ...5 kişi kaldı.
24: Günaydın. Bu muhtemelen... ...geçirdiğim en huzursuz gecelerden biriydi. Rüzgar çok şiddetli... Kış için nasıl olacağına dair iyi bir işaret. Bu yüzden şu kapıyı bitirmek istiyorum. Soğuk hava geliyor. O yüzden burayı iyice kapatmam şart. Aslında normalde burada bu kadar rüzgar olmaz. Umarım bütün kış hep böyle geçmez. Sanırım kapıyı üçgen şeklinde yapacağım. Geceleri daha sağlıklı olabilir. Şu çerçeveyi bir an önce yapmak istiyorum çünkü sürekli yerini değiştirmek istemiyorum. Kurtarabileceğim başka çeviler var mı bakayım? Bir çevi var mı? Evet, şunu çıkarayım. Burada kaldıkça eski hayatım aklımda daha da ağırlaşmaya başladı. 4 yıl önce hayatım tamamen değişti. Küçük dükkanıma biri girdi ve birçok şeyimi çaldı. Büyük bir kayıp yaşadım. Aynı zamanda evliliğim bitiyordu, oğlum üniversiteye gidiyordu. Bildiğim her şey anne olmak, eş olmak. Dükkanım bir anda durdu. Ben şimdi ne yapacağım? Artık kimim ben diye düşündüm. Sanki biri mideme tekme atmış gibiydi. Eski çivileri kullanıp sağlam bir çerçeve yaptım. Bu güzel oldu. Evet. Şimdi tekrar bağlayayım. Şimdi bunu doldurmaya başlayacağım. Ben amaç odaklı biriyim ve büyük bir amaç olmadan sadece var olmak benim yapabileceğim bir şey değil. O yüzden sevdiğim şeyleri yapmaya başladım. Bu da yeni nesile avcılığı, deri tabaklamayı ve bunun çevreye neden faydalı olduğunu öğretme yolculuğum oldu. Bunlar alta. Eğer bu kadar tutkuyla bağlı olduğum bir şeyi yapmaya başlamasaydım çok kötü durumda olurdum. Sanırım karşımdaki bu zorluğa da bu şekilde bakmalıyım. Bunu yapabilirim. Yapamamam için hiçbir sebep yok. Şu teli yukarı asacağım. Yani orada duracak. Ve gece rüzgarı biraz kesecek.
1: ...26. gün... ...saat 11.04...

0: Şuraya baksanıza, inanılmaz güzel. Çifte gökkuşağı. Ben bunu hak etmek için ne yaptım bilmiyorum. Şuraya bakın, bu inanılmaz. Neredeyse uzanıp ona dokunacak gibiyim. İşte bu her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Hayatım boyunca geliştirdiğim bütün bu becerilerin gerçekten vahşi doğada hayatta kalma durumunda işe yarayıp yaramayacağını görmek istemiştim. Doğa inanılmaz. Bu bir irade testi. Ve evet, beni sınıyor. Yeterince yiyeceğin olmamasıyla mücadele etmek ve ailenden tamamen izole olmak çok zor. Ama işte bu zorluk burada olmanın bedeli. Koltukta oturarak bunu yaşayamazsın. Daha önce böyle etkileyici bir gökkuşağını yakından görmemiştim. Çok güzel. Yıllardır Stoacı felsefeyi inceliyorum. Bunları mantıkla anlayabilirsiniz. Ama gerçekten çok zor. Zor bir dönemden geçmeden bunu ruhunda kesinlikle hissedemezsin. Şu an o geyik benim için her şey ama sonsuza dek sürmeyecek. Bunu kazanmak istiyorum ama daha çok uzun bir yol var. Belki de sonunda bir altın küpü vardır.
1: Yarışmadan çekildikten 4 gün sonra. Ana kamp.
2: Nate, katıldığın için teşekkürler.
3: Davet için ben teşekkür ederim.
2: Sen donanmada sıhhiyeciydin, yani bir sağlık görevlisi. Vücudunun neye ihtiyacı olduğunu gerçekten iyi anlıyorsun. Ne zaman sınıra yaklaştığını fark ettin?
3: Her zaman bir fikrim vardı. Daha önce de zayıf oldum. Güreş geçmişimden dolayı aç kaldığım, çok kilo verdiğim ve vücut yağ oranımın %3'ün altına düştüğü zamanlar oldu. Yani zihinsel olarak sınırlarımı biliyordum ama bir de inatçı bir yanım var. Meydan okumayı seviyorum ve kendimi zorlamak istiyorum. Zorladım, sınırımı da aştım. Ta ki hastalanana kadar. İşte o an benim için bitişti. Vücudumu götürmekte rahat olduğum kırmızı çizgiyi aştığımı anladım.
2: Seni izlerken çok şey öğrendim. Yaratıcı problem çözme becerin gerçekten etkileyiciydi. Bundan biraz bahsedelim. Adeta bir mühendislik harikasıydı.
3: Birleştirme konusunda pek çok farklı tasarım denedim ama aslında bunun için kendi halatımı kullanmak istemedim. Çünkü o dalgalarda böyle bir şeyi bir arada tutmak için çok fazla halat gerekeceğini biliyordum. O yüzden kazıklarla sabitleyip öyle inşa etmeye karar verdim. Lanet olsun, olamaz. Hay. İkinci denemeyi yapmadan önce kıyıda defalarca başarısız oldum ama benim için başarısızlık sürecin bir parçasıydı. O yüzden gerilmedim.
2: Evet, zaten bir şeyi çalışır hale getirmenin tek yolu bolca hata yapmaktır.
3: Kesinlikle.
2: İskele sonunda hazır olduğunda nasıl hissettin?
3: Çok heyecan vericiydi çünkü çok emek vermiştim ve balık tutmak için çok iyi olacağını düşündüm. Mükemmel.
2: Orada kendini daha rahat ettirmek için gerçekten yaratıcı yollar buldun. O yaylı yatakta müthişti.
3: Hayatımda 2 kez omurga ameliyatı oldum. Bu yüzden sırtım benim için önemli. Normalde iyi ama kilo verirken vücuttaki o yağ tabakasını da kaybediyorsun ve o aslında yatarken seni rahat ettiren şey. Bunu çözmenin en iyi yolu süspansiyonlu bir yatak yapmak diye düşündüm.
2: Harikaydı. Eminim çok rahatlatıcı olmuştur.
3: Her şey değiştirdi.
2: Eminim öyledir. Peki zihinsel tarafı konuşalım. Tek başına sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da büyük bir sınav. Askeri geçmişinin ve deneyimlerinin sana nasıl yardımcı olacağını düşünüyordun?
3: Askeri geçmişim ya da son 30 yıldaki deneyimlerim, görevler, aileden uzak kalmak. Bunları daha önce yaşadım. Evden ayrı olmayı ve eşimin her şeyi halledeceğine güvenmeyi iyi biliyorum. Çocuklar için endişelenmemek büyük bir yükü sırtımdan alıyor gerçekten öyle. Soru şu, yalnız kalabilir misin? Bence kalabilirim. Ama bu oyun bu konuda biraz farklı çünkü gerçekten izolesin. Kendinden başka konuşacak hiç kimsen yok. Bu da seni kendini sorgulamaya ve çözmeye zorluyor. Yani bu konuda gerçekten büyük bir avantajım yoktu. Sadece süreci daha önce yaşamıştım o kadar. Ama en zor kısmının şu olduğunu fark ettim. Askerdeyken aileden ayrı olmak bir zorunluluktu. O zaman zorunlu bir görevdi ve eve dönme seçeneğim yoktu ama burada özgürlük vardı. İstediğim an radyoya ya da telefona geçip ben dönüyorum diyebilirdim. Ama asıl zor olan buydu. Gerçekten hiç kolay değildi. Bu sabah pes etmenin tamamen doğru olduğuna kendimi neredeyse ikna etmiştim. Ne garip bir gün.
2: Barınakta uzun ve karanlık geceler oluyor.
3: Yağmurlu günler en zoruydu. Sürekli kendi düşüncelerinin içindesin. Gerçekten zorlayıcıydı. Oradayken bazı şeyleri daha net görmeye başlıyorsun. Eşimle konuşsam tamam artık yeter derdi. Hayatım hep hızlı tempolu geçti. Görevlerimi tamamlama konusunda çok odaklıydım. Durup neler olduğunu düşünmeye pek zaman ayırmamıştım. Hep hızlı kararlar alıp uyum sağlamaya çalıştım ama bu deneyim beni yavaşlattı. Durup hayatımı ve olan şeyleri düşünmemi sağladı. Benim için değerli bir deneyim oldu.
2: Nate, seninle tanışmak gerçekten bir zevkti. Oradaki yolculuğundan çok şey öğrendim. Paylaştığın için sağ ol.
1: Bir sonraki bölümde...
4: Çok soğuk. Sanırım işler kontrolden çıkmak üzere.
5: Sanırım şöminenin yanına taş taşımaya başlayacağım.
6: Lanet olsun. Olamaz, lanet bir ayı kampa saldırmaya çalıştı. Seni küçük pislik. Bir ayıyla karşı karşıya gelmeye hazır olmak zorundayım.
7: Ah, işte orada. Kahretsin. Defol buradan. Artık yeter. Buna gerçekten değmez.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, ne var
9: sırada, Denizbank burada. Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
10: Haluk Bey.
11: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
10: Tablet var.
11: Baba kursu da unutma.
10: O da var.
11: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
10: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
9: Hiç merak etmeyin Ali Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen mobildenizden Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobildenizde 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
12: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
13: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
14: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
15: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Seviyorsak sebebi çok. Stastiz mekemesi yok.
17: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'sa da %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kıymanın kilosu 689 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
18: Sütaş ayran, sütaş ayran.
19: Çiğ köfteyi gördüğün an
20: sütaş ayran.
19: Gelsin sütaş ayran.
18: Geçtikçe hissedeceksin.
21: Fotoğrafımızı çeksene ya.
22: Şimdi kalkama.
23: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
24: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
25: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
26: Haydi gel.
27: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
26: Express.
0: Express içelim.
1: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
2: Ne istersen neon bir.
3: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
20: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda kontrollü koşullar altında vahşi hayvanların avlanması, yenilmesi ve hayatta kalma teknikleri anlatılmaktadır. Bu teknikleri kendi başınıza denemeyin.
1: Şu anda suda olmak istememenizin birçok nedeni var. Başta anakondalar ve soğuk geliyor. Fırtına var ve suyun içindeyim. Yıllardır duyduğum en güçlü gök gürültüsüydü. İşte tanıdığım en sevdiğim Amazon. Ben Ed Stafford. Vahşi doğayla mücadele edip hayatta kalma uzmanı olmak için kendime aşırı dayanıklılık ve tek başına yaşama sınavlarından geçirdim. Gurur duyuyorum. Becerilerimi en zorlu uzmanlara karşı sınadım.
2: Hadi.
1: Gezegendeki en vahşi ve en acımasız topraklarda onlarla mücadele ettim. Ama daha bitmedi. Hareketsiz kalmayı reddediyorum. Rakiplerime tur bindirmek için rövanşlara çıkıyorum.
2: Tuzağıma çekiyorum.
1: Her zamankinden daha ileri gitmeliyim. Amaç yaptıklarımla övmek değil, yeteneklerimi bir üst seviyeye çıkarmak. Hadi Stafford. Bu işin zirvesinde olduğumu kendime kanıtlamalıyım. Bu kez eski Amerikan deniz piyadesi ve istihbarat subayı Danny Dust'la karşı karşıyayım. Danny millerce önümde. Şurada bir yerde.
3: Bu kesinlikle et sağ tarafımda, karaya çok yakın.
1: Hayatta kalma yolculuğum 12 yıl önce Amazon'un nemli ve amansız ormanlarında başladı ve aynı ortamda yarışıyoruz.
3: Eddie yeneceğimden eminim. Kafasını kaşıyıp nerede bu adam diyecek.
1: Vay can, anakonda. Aman tanrım. Amazon'u şu anda önümde görebiliyorum. Amazon'da yürürken aklıma televizyonda benim gibi şeyler yapan, bu konuda kitapları olan eski bir askeri danışman geldi. Hayatımı büyük ölçüde etkilemişti. Anılarımı geri getirip o günlere dönüyorum. 2,5 yıldır buraya geliyorum ve bu ortamda çok rahatım. Ancak Donnie ilkel beceriler uzmanı. Onu yeneceksem formumun zirvesinde olmalıyım.
3: Onu gördüğüm anda aramızdaki yarış başlayacak.
1: Donnie Dust, merhaba dostum.
3: Seni gördüğüme sevindim.
1: Ben de sevindim, nasılsın?
3: Çağırdığın için teşekkür ederim, harika olacak.
1: Özel bir yer değil mi?
3: Evet, muhteşem bir yer. Uzun zamandır buraya gelmek istiyordum. Biraz bunaltıcı ama içinde fazlasıyla gizem ve bilinmeyen var. Bunu seviyorum. 12 yıl boyunca Amerikan deniz piyadesiydim. Ardından istihbarat ve karşı istihbaratta çalıştım. İlkel becerilerdeki geçmişimi burada kullanıp böyle bir ortamda hayatta kalmak için onlara güveneceğim. Burada en uzun süre kalma rekoru sende.
1: Evet, baskı altında hissetmeye başlamışsındır. Evet. Steven hayatta kalma uzmanıdır. 21 yılını bu konuyu öğretmekle geçirdi. Derin bir bilgi birikimine sahip olduğu için onun böyle bir mücadeleyi inşa etmesine izin verdim.
4: Hayatta kalmanın en zor olduğu yere, yani Amazon ormanına gidiyoruz. Yılın bu zamanında gezegendeki en berbat ormanlardan birine gireceğiz. İşin aslı içinde olabileceğiniz en zorlu ortamlardan biri. Açık konuşacağım. Rotada oldukça zorlu olacak. Amazon'un iki ana kolu var ve birinden gireceğiz. Rio Negro ve Solimões. Şu anda Solimões'teyiz. Rotanız buradan başlıyor. Dünyanın en büyük nehrinin ortasına bırakılacaksınız. İlerlerken dünyadaki en zorlu arazilerden biriyle karşılaşacaksınız. Uzun ağaçlar ve yoğun bitki örtüsüyle dolu yoğun bir orman. Ardından sularla kaplı bir ormandan geçeceksiniz. Buradan Karasu kolundan birine girecek ve başlangıç noktasından 70 kilometre uzaktaki Karasu Nehri Rio Negro'ya gideceksiniz. Suyla kaplı ormanlık alanlarda belli bir su akışı yok ama kesinlikle kafa karıştırıcı bir yer.
3: Orada karşılaşacağımız en büyük riskler ne?
4: Sürekli suyun içinde mücadele edeceksiniz. Bu yüzden girdiğiniz andan itibaren cildiniz çürümeye başlayacak. Böcekler ve bazı tropik hastalıklar var. Ayrıca yılanlar da büyük tehlike. En zehirli yılanlardan bazıları bu bölgede yaşıyor. Bölgede 4 timsah türü var. Tekneden atladığınız anda tehlikeli bölgedesiniz. Bu timsahların çeneleri son derece güçlü ve neredeyse görünmezler. Bir başka klasik tehdit de zehirli ağaç kurbağaları. Bilinen hiçbir panzehiri yok. Dünyanın en zehirli örümceği olan Brezilya gezgin örümceği de burada. Anakondalar gerçekten çok büyük. Orada da çok dikkatli olmanız gerekecek.
3: Yani oradaki her şey beni öldürebilir.
4: Dünyanın en tehlikeli ortamı diyebilirim.
3: Yani işimiz kolay değil.
4: Evet.
3: Pek hoş görünmüyor. Amazon'u gerçek anlamda yenmenin bir yolu yok. Pek çok tehlike var. Akıntılar, çeşitli timsahlar, piranalar. Zihninizdeki tüm düşünceleri kapatıp yapılması gerekenlere odaklanmak gerekiyor.
1: Suyu sevmiyorum. Berbat bir yüzücü olduğumu herkes bilir.
3: Bu en büyük avantajım olacak. Yaşıtlarım arasında Moby Dick olarak bilinirim.
1: Beynin o kadar küçük mü? Bol şans dostum.
3: Sana da.
4: Hazır mısınız?
3: Evet. Hazırız.
4: Bir, iki, üç, başla!
1: Kıyıya kadar uzun bir mesafe var. Donnie'nin benden daha iyi bir yüzücü olduğu ortada. Zar zor hareket ediyorum.
4: Amazon dünyanın en geniş nehridir. Onları nehrin 2 kilometrelik en geniş alanının ortasına bıraktım. Karaya nereden çıkacakları, nehirde ne kadar sürüneceklerine bağlı.
1: Önümde biraz bitki, biraz da çalı çırpı yüzüyor. Su üstünde kalabilmek için onlara tutunmam gerek. Bacaklarımı mutlaka biraz dinlendirmem gerek.
3: Eddie görmedim. Nerede olduğundan emin değilim. Nefesimi toparlamalıyım, evet. Ed suda bir yerde, onu göremiyorum. Bu öne geçmek için iyi bir fırsat. Yaşam kaynağı aramaya başlayacağım. Evet. Öne geçmek büyük şans ama bunun beni yanıltmasına izin vermeyip kesinlikle bundan faydalanacağım. Yapmam gereken şey mümkün olduğunca önden mesafe kat etmek.
4: Takip cihazı Donnie'nin karaya çıktığını gösteriyor. Ed ise 2 saattir yüzüyor. Soğuk ya da hipotermi gibi bir tehlike yok. Ancak akıntıya karşı yüzmenin getirdiği yorgunluk psikolojisini oldukça etkileyecek.
1: Uzun zamandır bu kadar yorulduğumu gerçekten hatırlamıyorum. Ama sorun değil. Artık kıyıdayım ve her halini iyi bildiğim bir ortamdayım. Tanrım. Zor bir sınavdı. Artık hızlanmaya başladım. Orman oldukça güzel ve ayaklarınızın altı sağlam. Hafifçe güneş görünüyor. Kafamdaki süreç, güneşi gördüğün sürece etrafı kontrol edip yola devam etmek. Güneş gidince orman tamamen farklı bir dünya alıyor. Güneş doğana kadar rotada kaldığımı düşünerek neredeyse körlemesine ilerliyorum. Yönümü bulabilmek için güneşi görene kadar bitki örtüsünü bel hizasında kesiyorum. Vay vay vay vay. Pekala, şunu gördünüz mü? Çok zehirli. Gitmesine izin vereceğim. Benim için tehdit oluşturmuyor ama dikkatli olmam gerektiğini gösterdi.
3: Yarışta olmanıza rağmen hem hızlı hem de dikkatli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bir yılan tarafından ısırılırsanız tıbbi yardım ulaşana kadar oyun biter. Şimdi bir ağaç bulalım ve kabuğunu büyük yapraklar haline getirelim. Tozluk yapacağım. Evet. Beni biraz daha korunaklı hale getirecek. Yılan tozlukları bir yılanın gelip sizi önden ısırmaya çalışması durumunda biraz koruma sağlar. Bir nevi vücut zırhı gibi. Bu küçük koruma uzun süre işe yarayacaktır. Evet. Tamam. Devam edelim.
4: Birinci günde hava kararıyor. Yoğun orman örtüsüyle zemine çok az güneş ışığı ulaşıyor. O yüzden yönlerini bulmaları zor olacak. Ed, Amazon'daki deneyimleri sayesinde Donnie ile arasındaki farkı kapatmaya başladı. Donnie hala önde ama rotasından sapmış gibi görünüyor. Güneş batmadan önce yönünü bulmak zorunda.
1: Hava iyice karardı. Artık kamp kurmaya başlamalıyım. Burası oldukça iyi görünüyor. Şu anda önemli olan tek şey bir ateş yakmak.
3: Hava kararıyor. Bugün gördüğüm onca yılan ve karıncadan sonra yerde yatmayacağım. Evet, yatmamalıyım. Pekala. Burası gece için uygun. Bu harika bir duygu. Açık konuşacağım. Hava tamamen kararmadan önce 45 dakika ile 1 saat arası vaktim var. Ateş yakmayıp geceyi ateşsiz geçireceğim. Bu dallar sayesinde yağmurun içeri girmesini önleyeceğim. Tek sorun içeri sürünerek girmek.
1: Lanet olsun. Ormanın bu bölgesinde haddinden fazla nem var. Bugünkü yaşadığım yüzme felaketini de düşünürsek kolumu kıpırdatacak halim kalmadı. Bunu başarmam gerek. Bu ateşi yakmalıyım. Bunu başarmalıyım. Yağmur şiddetini iyice artırdı. Hafif de olsa biraz tutuştu. Şükürler olsun. Evet, evet. Tutuştu. Berbattı. Bugün her şey berbattı. İçimden bir ses Amazon'u biraz hafife aldığımı söylüyor. Umarım Donnie de zor zamanlar geçiriyordur. İleride bunu izleyip duyacağın için üzgünüm ama umarım sen de çok zor zamanlar geçiriyorsundur.
0: İkinci gün.
3: Pekala. Amazon ormanı uyanmak için harika bir yer. Size yalan söylemeyeceğim. Kuşların, böceklerin, hatta yağmurun sesi bile uykumu bölemedi. Tabii sivrisinekleri saymazsak. Evet. Çok fazla sivrisinek var.
1: Günaydın. Dün gece fena uyumadım. Hatta nispeten rahatım. Arada bir keşifçi bir karınca yiyecek bir şey olup olmadığımı kontrol etti. Onu da üstümden atıp kurtuldum. Olan biten bu. Hava hala serinken bir an önce yolumu bulmalıyım.
4: Şu anda yolun yarısındalar. İlk gecelerini geçirdiler, artık Amazon'un sunduğu şeylerin tadına bakacaklar. Yüksek ağaçların olduğu bir ormandalar. Uzun ağaçlar ve sık yaprakların dışında son derece zehirli bitkiler ve hayvanlar var.
3: Şunu gördünüz mü?
4: Yine de bazı fırsatlar var. Tabii yön ve sıvı kaybı gibi temel sorunlara dikkat etmezlerse burada başlarına gelmeyen kalmaz.
3: Bu işin ana fikri durumu her şekilde lehinize çevirmektir. Bu iş teçhizatla ve barınakla olur. Yaşam kaynaklarını taşımak için bir yol bulmalıyım. Ormanın her yeri onlarla dolu. Evet. Sadece yaprakları ve dalları biraz eğip bükmem gerekiyor. Tamam. Şimdi bir deneyelim. İşe yarayacak. Moda hakkında bilginiz varsa Bu tam size göre. Evet, gidelim.
1: Ah, bacağıma kramp giriyor. Demek ki tuza ihtiyacım var. Ayrıca susuz kaldım. Burada susuzluk büyük sorun ve hala bir su kaynağı bulamadım. Şurada bir su kaynağı var. Su sarmaşıklarını mümkün olduğunca üstten kesmeniz gerekir. Aşağıdan kesersem su doğrudan asmaya girecek ve su alamam. Ne kadar üstten kesersem o kadar çok su alırım. Şimdi üstünde durduğum dalı keseceğim. Evet, işte bu. Tamam, bunun kulağa biraz saçma geldiğinin farkındayım. İşte böyle. Pekala.

0: Aa, bu harika. Bol bol su var. Güzel, ilerlemeye devam edelim.
1: Hala kollardan birini arıyorum. Ve onun beni doğuracağına, su kaynağına götüreceğini biliyorum. Uzun zamandan beri yürüyorum. Bu orman gerçek bir labirent. Her yerde ağaç var ve nasıl geçeceğimi bir türlü beceremedim. Ay lanet olsun sivrisinekler. Buradaki sivrisinekler berbat. Olamaz. Omzumu kız arkadaşımdan daha çok seviyorlar. Evet. Pekala, işte başlıyoruz. Aradığım şeylerden biri buydu. Bir karınca yuvası. Kesinlikle mermi karıncası değil. Bunlar doğal sivrisinek kovucu ve doğal böcek spreyidir. Karıncalarda neredeyse reçineye benzer bir tür asit vardır. Onları parçaladığınızda sizi yemeye çalışan her tür haşerata karşı oldukça keskin bir koku yayarlar. Evet, aynen böyle. İşte böyle, hepsi bu kadar. Hadi babanıza gelin çocuklar. Biraz böcek suyunun zararı olmaz. Pekala, tamam. İşte başlıyoruz. Evet. İşte böyle. Bu iş arındırıcı karınca banyosu yapmak gibi bir şey. Sivrisineklerden korunmamı sağlayacak. Ormandaki bu yolculukta resmen iki ayaklı canlı yem gibiyim. Kulaklarıma, ağzıma, burnuma sürekli bir şeyler giriyor. Karınca banyosunun faydası olacaktır. Aslında güzel kokuyor.
2: Takip cihazına göre Ed rahat bir şekilde ilerliyor. Yüksek ormandan ağaçların yüksek ve gölgelerin yoğun olmadığı daha seyrek bir ormana geçiyor. Güneyden kuzeydoğuya ilerliyor. Böyle devam ederse yakında kara suya ulaşır.
0: Sürekli aşağı doğru ilerlemeye devam ediyorum. Ağaçlara ulaşmak için sabırsızlanıyorum. İleride bir dere var, yani su var. Bu çok güzel. Bir kara su akıntısı var. Bu da şu anda Solimões yerine Rio Negro'da olduğum anlamına geliyor. Suyun rengini değiştiren ve tortu oluşturan şey içindeki tanen. Burası bambaşka bir ortam. Eğer tutunabileceğim bir yüzdürme aparatı bulabilirsem nehir akıntısından faydalanabilir ve şu anda yürüdüğümden iki kat daha hızlı bir şekilde nehirde ilerleyebilirim. Palmiyeye benzeyen bu ağaçlar kısmen daha kalın. Yani su da iyi yüzer. İçi boş, bambu gibi. Üstünde delikler var. Her deliğin arasında da hava bulunuyor. İçi havayla dolu, küçük odalar gibi. Sonuçta hava sudan hafif, öyle değil mi? Tamam, yüzüyor. İyi bir başlangıç oldu. Battı ama süzülüyorum. Hatta uçmaya başladım. Artık hiç enerji harcamadan ilerliyorum.
1: Bir tür yuvaya benziyor. İçeride ne olduğundan emin değilim ama kemirgen yuvası gibi görünüyor. Bir yay yapıp yiyecek aramak için iyi bir neden. Yay yaparken hem güçlü hem de esnek olmasını istersiniz. İşte tam da bunun gibi. Evet, aynen böyle. Güzel ve düz görünüyor. Pekala, hadi başlayalım. Bu dal yayımın beli olacak. Buradan itibaren dalın yarısını ayıracağım. Sonra da arkaya doğru esnetip kendi kabuğuyla bağlamayı düşünüyorum. Aynen böyle. Harika.
0: Artık uçuyorum. Bu harika. Vay canına. Anakonda. Aman tanrım. Kesinlikle devasa bir anakondaydı. Çok şaşırdım. Doğruca suya girdi. Aman tanrım. Ayaklarımı yere basabileceğim bir yer bulmalıyım. Evet. Sonra kendime bir sal yapmaya çalışacağım.

0: Kıyafetime bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
1: Alıştığımız tadı.

gazlar. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşhed, kompakt, güçlü ve sessiz.

0: taksit fırsatıyla. Media Mart'la
1: pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
0: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek, seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
2: Ne istersen neon bir.
3: Vay toplantılar.
4: Vay ödevler.
5: Vay bu işler.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha sor.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Bu ağaçlar sal için ideal. İçleri dolu değil. Böylece suda rahatça yüzebilirler. Yüzmedi. Batıyor. Bu iş beni resmen yavaşlatıyor.

0: Ha evet. Bunlar bulabildiğim ilk yüzen ağaçlar. Şuradaki mata mata ağacını indirip kemerimle onları birbirine bağlayacağım. En azından suyun üstünde ilerleyip ağaçların arasından geçebilirim.
1: Buna fazla zaman harcayamam. Bu yayı yapmak için şimdiden çok zaman kaybettim. Ama besin yakıttır ve ancak sistemimi yenileyebilecek bir şeyler bulabilirsem yola devam edebilirim. Bu işi yapmam gerekiyor. Buna ihtiyacım var. Kesinlikle. Bakalım ne olacak. Avlanma zamanı.
2: İkinci günün öğleden sonrasındayız ve Ed ile Donnie Rio Negro'daki bitişe ulaşmak için yarışıyorlar. Ancak oraya ulaşmak için dünyadaki en acımasız ormanlardan bazılarını geçmek zorundalar. Ed şu anda bir su kolunda durdu. Hızlanması gerekiyor yoksa liderliği kaybedecek. Donnie ise uzun bir mesafe kat ederek iç kesimlere gitti. Ancak şu ana kadar su yolu bulamadı.
1: Şurada biraz ışık var. Bence orada su da vardır. Evet. Evet. Galiba sadece bir su.

0: Birikintisi. Evet, sadece bir birikinti. Hiçbir şey yok. Ama burası avlanmak için bir fırsat sunabilir. Böyle yerlerde av vardır.
1: Kesinlikle rahat bir çalışma ortamı değil. Ama her şey güzel bir şekilde bir araya geldi. Harika.
2: Görünüşe bakılırsa Ed yeniden nehirde ilerlemeye başladı ve oldukça hızlı gidiyor. Ama Donnie'den kesik sinyaller alıyorum. Demek ki hala ormanlık alanda. En yakın su kolunun uzağında ama yiyecek kaynağı bulmuş olabilir.
0: Balıktan başka hareketler de var. Yılan ya da yüzen başka bir şey olabilir. Hatta yılan balığı bile olabilir. Orada görüyor musunuz? Hareketleri görüyor musunuz? Yılan balıkları sadece hava almak için yukarı çıkıyor ve sonra tekrar dalıyor. Bana kalırsa bu bir elektrikli yılan balığı. Ona dokunur ya da tehdit oluşturursanız sizi çarpar. Evet. Lanet olsun. Kesinlikle elektrikli yılan balığı. Suya asla dokunamam. Evet, bunu biliyorum. Tehlikeli. Lanet olsun. Tanrım. Bana zarar veremedi ama kalbim yerinden çıkacaktı.
1: Gece kamp yapmak için uygun bir yer gibi görünüyor. Bu iyi geldi. Uzun zamandır gördüğüm ilk kara parçası. Bir mata mata ağacı bulabilirsem kabuğunu soyup işlerim ve kendime bir hamak yapıp bu küçük ağaçların arasına asarım. En azından bu geceyi rahat geçiririm. Bunlar son derece güçlü ve esnek. Hamak yapmak için idealler. Tamam. Bu parça ağacın etrafından dolaşacak. Sonra içinde nasıl yatacağımı bulacağım. İyi bir durumda olduğumu hissediyorum. Böyle mücadelelerin sonucu biraz da şansa bağlı. Şu anda her şey benim lehime gibi görünüyor. Tamam, mükemmel oldu. Evet. Bunu harcadığım zamana değdi. Yeni bir ağaca ihtiyacım var. Artık yerdeyim ve botlarımı çıkartmam gerekiyordu. Oldukça yorgunum. Sanırım nehirde karada hareket edeceğimden daha hızlı ilerledim. Şu anda bahis oynayacak olsam parayı kendime yatırırdım. Yani muazzam bir fırsat yakalamadıkça beni yenmesi mümkün değilmiş gibi görünüyor. Bu çok zor.
0: Ateş var, yiyecek var. Bu gece etle doyacağım. Yani günlerce yetecek besini depolayabileceğim. Evet, ateşim ve üstünde etim var. Ormanın seslerini dinleyerek yiyeceğim. Yemeği dört gözle bekliyorum. İnanın insanı rahatlatıyor. Ama burada neden bulunduğumu aklımdan çıkartamıyorum. Bu sıradan bir macera oyunu değil. Bu besin ve su ikmali yapıp biraz dinlenip kuruyup ertesi gün tekrar hayatta kalmaya devam etme yarışı. Sürekli devam ediyorsun.
2: Üçüncü gün. Üçüncü gündeyiz ve Ed'in hala harekete geçmediğini görebiliyorum. Donnie ise ormana dalmış durumda. Bugün su kolunu bulması gerekiyor yoksa çok geride kalacak.
1: Bugün yiyecek bulmak için fırsat kolluyorum. Ağaçların üzerinde termit yuvaları olduğunu fark ettim. Biri şurada, biri de burada. İşte burada. Eskiden piranaları ortaya çıkarmak için suya termit dökerdim. Suya biraz termit dökün, kısa sürede ortaya çıkarlar. Ve tabii çıkar çıkmaz da onları yemeye başlarlar. Denemeye değer değil mi? Denemeye değer. Kendime bir balık sepeti yapmalıyım. Pekala, balık sepeti yapmak için malzeme bulmam gerek.
0: Arazi değişmeye başladı. Buradaki ağaçlar daha büyük. Farklı sarmaşık türleri, buradaki her şey adım attıkça değişiyor. Umarım bu durum Rio Negro'ya giden kollardan birine doğru yol aldığımın göstergesidir. Bu yoldan gidelim. Bakalım neler bulacağız. Evet, işte burada. Ne şans. Tam burada buldum. Şuna bakın. İşte bu. Evet. Soğuk su. Önce biraz yüzeceğim. Fırsat ayağıma geldi. Şuradaki akıntıya bakın. Hızlıca akıyor. Bunun gibi küçük nehirler daha büyük kollara bağlanır. Bir sal yapıp bu suya inmeliyim ve sonuna kadar yolu takip edeceğim. İşte yarış başlıyor. Harika olacak. Evet, başlayacağız şimdi. Pekala, yoldayız yeniden.
1: Şu anda sarmaşıklardan hazırladığım ipleri matamata ağacının dallarına sarıyorum. Onları sıkıca sarıp dalların içinde bir tür hücre oluşturacağım. İşte böyle. Tuzağı hazırlama zamanı. Pekala. Bu yöntemle ağaca tırmanıp sepete biraz termit yuvası koyacağım. Balıkların yüzdüğü yere bırakacağım. Sepet dibe inecek. Balıklar da termitleri yerken tuzağa düşecekler. Tamam, büyük bir parça koydum. Umarım bu sayede bir ton balık çeker. Evet. Pekala, sepetin her yerinde bir sürü balık hareketi var. Ama henüz sepete girmediler. Hadi balık. Hadi balık. Şu anda yaptıkları tek şey sepeti yerinden oynatmaya çalışmak. Aa, balık geliyor. Güzel. İki tane kırmızı karanlı pirana var. Evet. Evet. Isırma reflekslerini görebiliyorum. Bunu tuttu bırakmaz. Çeneleri ölümcüldür. İyi günler. Bu balık ilk yemeğim. Biraz düzgün protein almak için iyi bir fırsat. Kendinizi böyle bir duruma soktuğunuzda biraz daha gelişirsiniz. Daha güçlü hale gelirsiniz. Ben de son 10 yılda büyük ölçüde olgunlaştığımı hissediyorum. Ormanı yıkıp geçen asabi bir adam değilim. Aksine dengeli bir insanım. Kesinlikle şikayetçi olmamam gerekiyor. Hadi Stafford, iş başına.
0: En son salımı bundan 4 ay önce inşa ettim. O yüzden çok eğlenceli. Ama zaman alıyor ve fazla zamanım yok. Şu saplardan ve yapraklardan sal yapmayı deneyeceğim. Oldukça hafif görünüyorlar ve muhtemelen hala canlılar. Evet. Planım bu saplardan 3 demet yapmak. Onları matamatayla bağlayacağım. 3 desteği alıp bir araya getiriyorum. Ve Rio Negro'ya giden yolu açıyorum. Daha da önemlisi, Eddie'yi yenmeye hazırım. Burada amaç bu. Pekala, başlıyoruz. Evet. Yüzüyor, güzel. Buradan gideceğim. Tamam, artık bana iyi davran. Evet, başlıyoruz. Suyun üstündeyiz ve ilerliyoruz. Yapalım şu işi. Evet. Şundan kurtulalım. Kesinlikle işe yarıyor. Yüzüyorum, suyun üstündeyim. Aslında biraz kürek çekerek daha hızlı gidebilirim. Evet. Bu koca başlı bir örümcek. Olamaz, bu sal beni gitmek istediğim yer dışında her yere götürüyor. Başka ağaç istemem. Şimdiden daha hızlı ilerlediğimi hissedebiliyorum. Geliyorum Ed. Hadi bitirelim şu işi.
3: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
6: Ne istersen neon bir.

0: exit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
4: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Hazır değiliz biz.
6: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
7: Ara bulun.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Hızım düştü ve yavaş ilerliyorum. Akıntıyı kaybettim. Burada akıntı oldukça yavaş. Arazi değişti. Bir kol yerine su basmış bir ormana benziyor. Sanki o kol buraya açılmış gibi görünüyor. Yolu bulmak başlı başına bir mesele. Akıntı yok. İzlemeye çalışıyorum. Doğal bir akıntı arıyorum ama göremiyorum. Yapmam gereken en iyi şeyin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Şurada yola çık, oraya gideceğim. Rio Negro'ya doğru dikkatli bir şekilde yokuş aşağı inmeyi düşünüyorum. Evet, aynen böyle.
7: En büyük sorunlardan biri nehrin ana kanalının bazen ortadan kaybolması. Suyun akıntısı anlaşılmaz durumda. Şu anda çok yavaş ilerliyorum. Ormanda yürür gibiyim. Buradaki su basmış orman aynaya benziyor. Geçmek neredeyse imkansız.
8: Üçüncü gündeyiz ve Ed su basmış ormanda kayboldu. Açıkçası Donnie'ye aradaki farkı telafi etmesi için harika bir fırsat vermiş gibi görünüyor. Ama çok yakında işler değişmeye başlayacak ve sularla kaplı bu ortamın baskısını hissedecekler.
7: Gökyüzü gittikçe kararıyor. Şimdi durup kamp kurmaya çalışmazsam devam edemeyeceğimi hissediyorum. Sudan çıkmaya çalışmaktan başka şansım yok. Amazon'da 2,5 yıl dolaştım ve sadece bir kez hamamı suyun üstüne çıkarttım. Bu gece ikinci kez olacak.
6: Yağan yağmur akıntının yönünü değiştiriyor ama burası Amazon. Solumda, doğruca önümde ve sağımda yol var. Lanet olsun. Şu anda dikkatli hareket etmek çok önemli. Çünkü bir yanlış dönüşle kara, su ve ağaçlardan oluşan labirentte kaybolurum. Bu da yarışa mal olur. Bu taraftan gideceğim. Yazı tura atar gibi. Bir seçim yapıp sonucuna katlanmalısınız. İşe yaramazsa başka bir yol bulursunuz.
8: Üçüncü günde başlarına gelebilecek en kötü şeyle yüzleşiyorlar. Ne durumda olduklarını, ne kadar yediklerini, ne içtiklerini bilmiyorum. Amazon'un zirvesinde olduklarını düşündükleri anda gök başlarına yıkılıyor. Takip cihazı Ed'in su basmış ormanda hareketsiz olduğunu gösteriyor. Orada hiç kuru toprak yok. Sudan çıkmanın bir yolunu bulsa iyi olur. Öte yandan Donnie açıkta olmayı yeğliyor ve suda ilerlemeye devam ediyor.
7: Pekala, bu benim platformum olacak. Şu anda suda olmak istememek için pek çok sebep var. Anakondalar, soğuk, gök gürültülü fırtına ve suyun içindeyim. Bu yıllardır duyduğum en güçlü gök gürültüsüydü. Tanıdığım ve sevdiğim Amazon bu işte. İşte bu, evet. Yağmur yağıyor.
6: Devam etmem gerekiyor. Sadece yağmur. Zaten ıslanmıştım. Şu anda yarışın ortasındayım ve devam etmeliyim. Bu sefer öne geçme şansını yakaladım. Burada zor bir şey yok. Yağmur dediğim bedava duş. Evet. Güzel yağıyor. Biraz da bedava içecek. Yani bir sorun yok. Yağmur nihayet dindi. Açıkçası yakalanmaktan korkacağınız bir fırtına değildi. Biraz kuru toprak bulmam gerekiyor ve sanırım ileride geceyi geçirebilecek bir yer var. Yorgunluktan tamamen tükenmiş durumdayım. Evet.
7: Ne gündü ama. Amazon'da geçirdiğim harika günleri hatırladım. Burada olmak yaşadığım tüm zorlukları yeniden hatırlattı. Tüm cevapların sizde olmadığı, hayatta kalabilmek için gereken her şeyi yapıp farklı çözümler üretmek zorunda kaldığınız bir yer. Olgunlaşmış olmak bu aşamada benim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Yarın hızla suya girmem gerekiyor. Ormanın sonunda ışığı görmeye başladım. İçimde yarın son bir güçle Rio Negro'yu aşabileceğime dair bir his var.
9: Dördüncü gün.
7: Sabah oldu. Aslında oldukça fazla uyudum ve bu iyi bir şey. Küreğimi hazırlamak için biraz daha çalışmalıyım. Muhtemelen alabileceklerin en iyisi bu.
6: İşte bu. Eve dönmeye çok az kaldı. Salı mümkün olduğunca hafif yapacağım. Böylece sudayken hiçbir şey hızımı kesmeyecek. Ah. Oyun başladı. Senin için geliyorum Ed. Arkamdan tozumu yutabilirsin.
7: En hızlı sal değil. Hatta öne açık bir ağız gibi. Kesinlikle aerodinamik değil ama yavaş yavaş ilerlemeye başladım. Bu iyi bir şey. Önümdeki bu küçük koldan çıkıp ana kanala geçeceğim.
8: Dördüncü gün. Donnie ile Ed artık bitiş noktasının 14 kilometre güneybatısındalar. Ancak yarış henüz bitmedi. Onları güvenli bir yere götürecek tekneye ulaşmadan önce Rio Negro'ya giden ana kanala girmeleri, ardından sık ormanı ve yan kolları geçmeleri gerekecek. Ben olsam ormanın içinden geçen düz bir rota denerdim. Her zaman daha hızlıdır ama ikisinin de tarzı farklı tabii.
7: Donnie'yi nehrin diğer tarafında görebiliyorum. İşte orada.
6: Ed'in sağımda olduğunu görebiliyorum. O karaya yakın. Ben biraz daha uzağım. Muhtemelen akıntıyı arkasına almış. Karşıya ulaşmaya çalışmam gerekiyor.
7: Donnie'ye yaklaşıyorum. Daha da hızlanmaya başladım.
6: Salını bırakıp karaya atlarsa sorun çıkabilir. Bir an önce karşımdaki kıyıya ulaşmalıyım. Sonra da ormana dalacağım.
7: Buradan hemen çıkmalıyım.
8: Ed, Donnie'nin ondan önce karaya çıktığını gördü. Bu da kararını etkilemiş olabilir. Amazon'da ve ormanlarda o kadar çok deneyimli ki, ormanda Donnie'den önce bitiş çizgisine varacağını düşünüyor.
7: Donnie'nin ormanda ne kadar hızlı ilerleyebileceğini bilmiyorum. Benden biraz daha yavaş gidiyorsa, hala arayı kapatma şansım var demektir.
6: İşin aslı, sadece kazanmayı düşünüyorum. Ayrıca çocuklarımın harika bir adam olduğumu düşünmelerini istiyorum. O yüzden devam edeceğim. Bu tarafta su var. Başka bir kol olabilir. O yüzden suya gireceğim. Bu Ed'in önüne geçmek için taktiksel bir karar. Ormandaki tecrübesi benden ve çoğu insandan fazla. Evet, bu da ne? Suda hareket eden bir şey var. Lanet olsun.
7: Şu küçük su birikintisinin etrafından geçeceğim. Bir nehir kolu. Elinizde palayla koşmayın. Asla. Suyu görebiliyorum. Hesaplarıma göre burası Rio Negro olmalı. Sola doğru gidebilirsem tekneyi aramaya başlayacağım. Çünkü bitiş çizgisi orada. Nehre inen dik bir bayır var. Ama en azından yolculuğun sonuna geldiğimi gösteriyor. Tamam, artık tekneyi görebiliyorum. Pekala. Stafford, artık biraz yüzebilirsin.
8: Ne haber?
7: Merhaba dostum. Nasılsın?
8: Sıkı çalıştın.
7: Ormanın ortasından geldim. Donnie başta benden öndeydi. Ağaçların arasında salını gördüm. Ormandan olabildiğince hızlı geçtim ve ne olduğundan emin değilim. Artık beni biraz rahatlatıp gerçeği söyle. Kazandın mı?
8: Korkarım bu kez ulaşan ilk kişi sen olmadın.
9: Donnie,
8: gel dostum.
7: Donnie, nasılsın?
6: Nasılsın dostum?
7: Gerçekten tebrik ederim.
6: Teşekkür ederim. Ed iyi bir adam.
7: Çok iyiydin.
6: Gerçekten son derece iyi bir adam. Bu işin bir parçası olduğum için ona minnettarım. İnanın müthiş bir maceraydı.
7: Son derece alçak gönüllü ve sizin de böyle olmanız gerekiyor. Bu kim olduğunuzla, neler başardığınızla ve hayatta hangi seçimleri yaptığınızla yakından ilgili. Şu anda pek rahat değilim ama geriye dönüp baktığımda hatırlayacağım en büyük zorluklardan biri oldu diyebilirim. İçimde Amazon'a karşı büyük bir yakınlık, büyük bir sevgi var. İşin açığı burayı seviyorum. Burası harika bir yer. Muhteşem anılarım var.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
5: Dyson Haşret Hava Temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşret. Kompakt, güçlü ve sessiz.
6: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
7: Ne istersen neon bir.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.
10: Vay bu işler.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ah tanrım. Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
1: Aman tanrım. Vay canına. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. İnanamıyorum. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
2: Vay be.
0: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa... Bence bu gerçek.
1: Oo!
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim var canına.
4: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman tanrım.
0: İşte geldik beyler. Maryland, Washington DC'nin hemen dışı. Uhu! Howard adında çok ama çok kafa bir adamla tanışacağız. Bizi kızı Carmen aradı. Tam eski usul bir biriktirme hastalığı. Her şey birbirine karışmış. Biliyor şu an kimde?
7: Burası benim aile evim. Babam Howard, babası vefat ettikten sonra değerli gördüğü şeyleri toplayarak biriktirme hastalığına tutuldu.
8: Hot Wheels arabalarım burada. Bazı şeyleri çöpe atmak zor. Her şeyde bir değer görüyorum.
9: 1,5 metre yüksekliğinde yığınlar var. Bu sefer işimiz gerçekten zor.
2: Evet öyle.
10: Şu anda bırakın mutfağa girmeyi, ön kapıdan içeri adım atamıyoruz.
8: Bir saniye. Teşekkür ederim. Bu durum beni artık çok bunaltıyor. Bazen baş edemiyorum ve gidip otelde kalıyorum.
0: Howard savaş gazisi. Bu da durumunu açıklıyor aslında. Birkaç yıl çok zor geçmiş ve yardıma ihtiyacı var. Bu evde yaşaması imkansız. Ama elinde de çok değerli bazı eşyalar var.
8: Dünyanın yarısını gezdim. Hava kuvvetlerindeydim. Gittiğim pek çok ülkeye ait dövizler var. Sallanan kafalı bebekler. Michael Jordan forması. Spor hatıralarını severim. Basketbol, beyzbol, biraz golf. Tiger Woods setim burada bir yerlerde olmalı.
9: Spor hatırası koleksiyonerliğinde iki isim verecek olsanız, Jordan bir numaraysa, Tiger da pek geride değildir.
8: Yaşadığım yer olan DC, nadir değerli eşyalar bulmak için çok uygun.
0: Yıllar içinde çok farklı siyasi materyal de biriktirmiş.
9: Ülkenin herhangi bir yerinde siyasi hatıra eşyaları biriktirmek önemlidir ama başkentte olması bambaşka bir şeydir. Bu bölgenin en iyi yanı, cebi daha çok para dolu olan siyasi hatıra koleksiyonerlerinin bulunmasıdır.
10: Bodrumun tavanlarında ve duvarlarında küf var.
8: Mutfaktaki ve üst kattaki çamaşır makinelerinden biri eve biraz zarar verdi. Su hasarı oluştu. Pek çok şey mahvoldu.
0: Evin genel durumu hakkında biraz endişeliyim.
11: Tedbir amaçlı söylüyorum. Bodrum'a inerken maske takalım.
0: Kesinlikle.
12: Koşullar gerçekten dayanılmaz.
10: Yardıma ihtiyacımız var.
12: Evet, hem de hemen.
0: Howard ilginç ve meraklı bir adam. Siyasete, askerliğe ve spora ilgi duyuyor. Müthiş şeyler bulacağımızdan eminim.
9: Öğrenmenin tek yolu var.
2: Evet.
0: Aradığımız üç ana grup. Spor hatıraları, madeni paralar ki bence dünyanın her yerinden eski paraları var. Ve bir de burada, bölgede yaşadığı yıllar boyunca biriktirdiği siyasi eşyalar. Bu adama evini geri alması için yardım etmemiz gerekiyor.
9: İşte oradalar.
8: Hanımlar önden.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Merhaba. Merhaba.
0: Aydın, nasılsınız? Burada olmak heyecan verici. Videoyu izledik.
8: Tamam.
0: İnanın doğru kişileri aradınız. Bu evde büyüdün öyle değil mi?
7: Evet.
0: Tamam.
7: Küçüklüğümde bu kadar kötü değildi. Ama yıllar, on yıllar geçtikçe
0: arttı. Tamam. Bu hafta ne umuyorsun?
8: Ailem için üzülüyorum.
0: Yani aileye yer açalım. Evet. Tamam.
8: Her şeyi satmak büyük bir adım ama ailem daha önemli.
0: Tamam. İçeri girip bakabilir miyiz?
8: Girebiliriz.
0: Evet.
8: Ama ön kapıdan değil.
0: Tamam.
8: Önden girmek biraz zor olur.
0: Birinci katın ön kapısı kapalı yani.
8: Evet. Arkadan dolansak daha iyi.
0: Tamam olur. Öyle yapalım. Hadi bakalım.
8: Tamam.
0: Eve her girmek istediğinizde arka bahçeye kadar boydan boya yürümek zorunda mı kalıyorsunuz?
8: Eve böyle girmeye alıştım ama normal değil. Biliyorum ama yapamıyorum. Ön kapıdan giremiyorum.
0: Kendi evinde eşyalar yüzünden sürgün edilmiş. Ön kapıdan girememek istifçiliğin uç bir noktasıdır. Ama herkesi uyarmak isterim. Bu aynı zamanda bu adamın çok zeki olduğu anlamına da gelir. Tahminimce burası senin.
8: Evet, burası.
0: Tamam.
8: Burası.
0: Dikkat edin. Kendimi evimde gibi hissettim. Bodrum katı çok büyük ve çok tehlikeli. Oradan ümidimi kestim. Bodrum'dan 4,5-5 ton çöp çıkarırız herhalde.
2: Her yer bozuk para.
8: Burada bir oda var.
0: Peki Carmen, burayı nasıl hatırlıyorsun?
7: Televizyon izlerdik. Arkadaşlarımı ağırlardım. Öyle
0: demek
7: bir
0: burası
7: yerde.
0: Oturma odasıydı.
7: Evet, öyleydi.
0: Tamam. Üst kata çıkalım bakalım.
8: Peki.
0: Hey. Her boşluğu kullanmışsın.
8: Evet efendim.
0: Bütün torbaları, kutuları, bunların hepsini boşaltmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda çok fazla siyah küfte görüyorum. Bu evi hem boşaltmalı hem de güvenli hale getirmeliyiz. Son derece zorlu bir istif. Sadece küf temizlemek bile maliyeti 20 ila 30 bin dolar arttırabilir.
11: Küf kokusu buraya kadar geliyor. Şunu takayım. Bu küf vücudunuza etki ederse konu bambaşka yerlere gidebilir. Şuraya bak. Duvardan aşağı iniyor. Bu çok tehlikeli ama kirişler çok sağlam görünüyor. Kirişlerde su hasarı yok gibi. Vay be, vay be. Şu an burası resmen bir tehlike kaynağı. Temizlenmesi gereken bir sürü küf var. Ve bu hiç de ucuz değil. Şurası tamamen küflenmiş. Hot Wheels arabaları. Bunları bulduğumuz iyi oldu demek isterdim. Ama her yeri küf içinde. Yani hepsi çöp. Bunlar hiçbir işe yaramaz.
9: Daha baştan buradan hızla çıkarabileceğimiz bazı büyük parçalar görüyorum. Yatak, yer yatağı.
2: Bunlar daha açma şansı bile bulamadığınız şeyler ha?
0: İstifler etkileyicidir. Bir gecede oluşmazlar. Yani bunlar büyük yapısal yığınlar.
8: Normalde burada bir yol olması ve rahatça yürümemiz gerekirdi.
0: Hedefimiz bu mu?
8: Özgürce
0: hepimiz
8: yürümek.
0: Özgürce yürüyeceğiz. Yol tamamen açılacak, tamam.
8: Tamam. Umarım
0: şu an
8: açılır.
0: Ne hissediyorsun?
8: Çok bunaldım biliyor musun? Ailem daha önemli ama bunu daha önce fark etmeliydim. Bazen birinin hatırlatması gerekiyor.
0: Peki bununla başa çıkabilir misin?
8: Evet, evet. Başa çıkabilirim.
0: İnsan bunu tek başına başaramaz.
8: Doğru.
0: Temizlik için 10 kişilik bir ekibe ihtiyacım olacak. Elinde çok iyi spor malzemeleri varmış.
8: Var. Muhtemelen tam bu noktada tamam. Değil ama şuradaki odalar.
0: Ne arayacağım? Nelere bakmalıyım peki?
8: 1964 ve öncesine ait maden ipi. Tamam. Yarım dolarlar, gümüş dolarlar. Almanya'da bulundum. Avrupa'daki bütün ülkelerin paraları.
0: Vay canına, bu müthiş olabilir. Nadir yabancı paralar, tarih, sanat, siyaset ve yatırımın bir karışımı olduğu için koleksiyonerlere cazip gelir. Yugoslavya ve Doğu Almanya gibi ülkeler dağıldığında para birimleri artık tedavülde olmadığı ve tarihi bir önem taşıdığı için çok rağbet görebilir.
13: Almanya bugün resmen Euro'ya geçerek çok sevdiği Alman markına elveda dedi.
0: Bazı yabancı paralar sadece nominal değeri kadar ederken bazıları fahiş fiyatlara alıcı bulabilir. Tıpkı 2024'te nadir bir Çekoslovakya Cumhuriyeti banknotu olan 5000 kronun açık artırmada 1 milyon dolara satılması gibi. İşte bunları bulmamız gerekiyor.
7: Tamam. Peki.
0: O yüzden her bir poşeti tek tek elden geçireceğiz. İstifi bizzat oluşturan birinin evini temizlemek çok hassas bir durum olabilir. Temizlik süreci boyunca Howard'a ve koleksiyonuna saygı göstermemiz şart. Şu arkadaki oda ne?
8: Benim yatak odamdı. Sonra odaları değiştirdik. Biz onların odasını aldık, onlar bizimki.
0: Peki, tamam, bir bakalım o zaman.
7: Burası benim eski odam.
8: Evet.
7: Halam ve kız kardeşimle paylaşırdım.
8: Şimdi kedinin odası oldu. Adı Prenses.
0: Yani en büyük oda bu.
8: Ebeveyn yatak odası.
0: Evet, tamam. Efendim. Bu işten para kazanabilmem için gösterişli şeyler bulmam gerekiyor. O yüzden her fikre açığım. Aradığım üç ana şey. Spor malzemeleri, giriş katında tamam. Gördüğüm siyasi eşyalar ve bir de madeni paralarla yabancı dövizler. Anladığım kadarıyla bu evde bariz bir şekilde çok fazla çöp var. Ama içimden bir ses bir yerlerde çok değerli şeyler de olduğunu söylüyor. Odaklanmalı, derinlere inip o değerli şeyleri kurtarmalı ve temizlik maliyetlerini dengelemenin bir yolunu bulmalıyız. Ekibimle görüşeyim, sonra aşağıda evin önünde buluşuruz, tamam mı?
8: Tamam, peki efendim.
0: Teşekkür ederim. Pekala, ne düşünüyorsunuz? Evet, evet, evet, katılıyorum. Kesinlikle.
9: Değil mi?
0: Haklısın.
2: Mutfak tamamen çöp. İçindeki her şey çöp olmuş.
11: Ben Bodrum'daydım, değerli bir şey görmedim. Üste duran ne varsa su hasarı almış. Her yeri küf sarmış.
9: Anladım. Bu bir kumar. Hı-hı. Hiç öyle spor mi? Hatırası Hı-hı. bulamadık.
0: Yani Gözlerim yapma diyor. Beynim yap diyor. Ev hiç öyle görünmese de gördüğüm ufak tefek şeyler bana adamın gerçekten çok iyi parçaları olabileceğini söylüyor. Burada bir kutsal kase havası alıyorum. Hani Indiana Jones'ta en iyi kupa aslında en gösterişsiz olanıydı ya. Bence bu evde onlarla dolu olabilir. Peki genel maliyeti için ne diyorsunuz?
11: Bu temizlik için en az 10 kişi gerekecek. 5 tane de dev çöp konteyneri. Bodrum küf içinde bir küf uzmanı bulmam gerek. Önce bir küfe baksın. Duvarların derinlerine işlemiş. Bodrumu tekrar yaşanabilir hale getirmek için duvarları kazıyıp alçıpan yapmamız gerekecek. Tahminimce bu en az 20 bin dolar daha ekler. Yani maliyet 40 bini bulur.
0: 5-6 günlük iş. 50 ila 70 bin dolarlık mal var. İyi para kazanabiliriz.
2: Evet.
0: Ve fark yaratabiliriz.
2: Mutlaka.
0: Evet, aileyle konuşayım. Bakalım hepimize uygun gelecek bir anlaşma yapabilecek miyim?
2: Tamam.
0: Hı-hı. Tamam.
14: Evet.
0: Çok detaylı bir temizlik olduğu için her şeyin üstünden geçeceğiz.
14: Peki.
0: Her kağıt parçasına bakacağız. Nereye baksam bir peçeteye sarılmış bir sürü madeni para bulduğum için önümüze gelen her şeyi atamayız.
14: Evet. Doğru, çok
0: haklısın. Her şey burada iyi şeyler olduğu fikrimi destekliyor. Temizlik 20 ila 40 bin dolar arası bir şey tutacak. Temizlik masrafı düşer, kalan parayı bölüşürüz. %50-50 diye düşünüyorum. Ne dersiniz ha? Kabul ediyor musunuz?
14: Hmm. Tamam.
0: Anlaştık. Başlayalım.
14: Tamam.
0: Evet.
14: Güzel.
0: Bu işi 25 yıldır yaptığım için endişeli değilim ama sen biraz endişelenebilirsin.
14: Evet, endişeliyim.
0: Bunu neden yapıyorsun?
14: Ailem için.
0: Pes etmek isteyeceğin anlarda devam edebilmek için aile kavramına geri döneceğiz.
14: Tamam.
0: Pekala.
14: İlgin için
0: dostum.
14: Çok teşekkür ederim.
0: Heyecanlıyım. Bizi aradığınız için teşekkür ederim.
14: Görüşürüz.
0: Ne var ne yok?
11: Merhaba, merhaba.
3: Merhaba.
0: Nasılsınız? Hoş geldiniz.
11: Merhaba. Ben Kevin.
0: Kapıyı neden kullanmıyoruz? Çünkü ön kapı tamamen kolilerle tıkanmış durumda. Çok ama çok yoğun bir istif. Bodrumdan yukarıya, merdivenlerden birinci kata ve oturma odasından geçerek ön kapıya giden bir yol açacağız. Bir yandan da değerli eşya avına çıkacağız. Ön kapı açılınca iki giriş çıkış olacak ve evin kalanını temizlemek çok daha kolaylaşacaktır.
11: Al bunu. Tamam, sağ ol.
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu bir dergi. İnanılır gibi değil. Şuna bak. Sen neler buldun? İyi bir şey var mı?
2: Şimdilik sadece çöp. Tek tek her şeyin içine bakmak gerek.
0: Bak bak. Burada giysiler var. Ve hemen yanında... Evet bak. Bir tomar nakit para.
2: Hadi canım. Her yerde bozuk para var. Oo.
0: Bu istif tam bir keyifli kabus. Buradaki her kuruşu anımızın teriyle kazanıyoruz ama... Burada çok fazla para var.
2: Bu neymiş böyle? Şuna bir bakacağım.
0: Üstündeki imza kimin?
2: Toby.
0: Bir bakayım. Bu inanılmaz.

0: senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız, ikisine de aynı mesafedeyim.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
3: Yaza özel büyük neon bir günlerinde tüm fırsatlara ek seçili markalarda 900 liralık alışverişe 300 lira kuponu kaçırma.
4: Ne istersen neon bir.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
10: Kim var?
9: Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Birinci gün.
4: Kıymet.
5: Üstündeki imza kimin?
4: Bence Kobe.
5: Bir bakayım. Gerçek bir imza. Şu an berbat durumda ama nereden buldun bunu?
4: Bir kutunun içinden çıktı. Burada.
5: Tamam, şunu söyleyeyim. Böyle bir yığın içinden Kobe Bryant topu bulduysan
4: işte.
5: Her şeyin içine tek tek bakmamız gerekecek.
4: Evet.
5: Bu inanılmaz.
6: Kobe Bryant 5. NBA şampiyonluğunu kutluyor. Olağanüstü.
5: Kobe Bryant bir basketbol efsanesiydi. Bütün kariyerini Los Angeles Lakers'ta geçirdi. Ve 5 NBA şampiyonluğu kazandı ve 4 kez All-Star MVP seçildi.
6: Kobe galibiyet sayısını atıyor.
5: Mamba zihniyetiyle tanınan Kobe, basketbolun sınırlarını aşarak modayı, hip-hop'ı ve sinemayı da etkiledi. 2025 yılının Ağustos ayında Shark Tank'ten Bay Harika lakaplı Kevin O'Leary nadir bulunan bir Kobe ve Michael Jordan kartını yaklaşık 13 milyon dolara satın aldı. İnanılmaz bir şey. Değeri 1 milyon dolardan 10 bin dolara kadar her şey olabilir. Harika iş çıkardın. Tecrübelerime dayanarak bu bodrumda pek bir değer bulacağımızı sanmıyordum ama neredeyse her şey küf yüzünden mahvolmuştu. Bulduğumuz eşyaların değeri beni şok etti. Kaylin ve ben bodruma saldırmaya devam ederken Mike da ön kapıya giden bir yol açacak. İki giriş çıkış noktamız olunca bütün evi iki kat daha hızlı temizleyebiliriz.
7: Oh, tanrım.
4: Ha, bunlar da ne?

0: Tomba da Tiger Woods'ları buldum. Hey Matt.
1: Ne oldu?
0: Çabuk buraya gel.
1: Şu Tiger Woods'ları mı buldun? Biri Tiger mı dedi?
0: Evet, ben dedim dostum.
1: Ne buldun?
0: Kendin bak. Daha bir sürü var.
1: Çok iyi. Bunları bulman çok iyi oldu.
0: Değil mi?
2: Ne buldunuz?
1: Tiger Woods.
2: Çıktılar mı?
0: Çıktılar.
2: Bulmuşsun.
1: Kartlar gerçek gibi görünüyor. Çok güzel.
2: Aferin evet, çocuklar. Edersin. Harika iş.
1: Burada biraz işimiz var ahbap. Tamam başlıyoruz. Şu an üzerinde durduğum şeylerin yüksekliği yaklaşık 15-20 santim.
3: Tanrım.
1: Bence bunların hepsi çöp ama her şeye bakmak zorundayız. Resmen paralarla çöp birbirine karışmış. Sen bir şey bulabildin mi Chris?
0: Şuna bir baksana Michael.
1: Madeni gümüş para. Bir onsluk saf gümüş.
0: Daha bakmam gereken 6 kutu falan var burada.
1: Şu an elimde tuttuğum şey en az 80 dolar eder. Bunlardan kutu kutu buluyorsan
0: evet.
1: Toplamda çok ciddi bir meblağ.
0: Böyle 6 kutu da.
1: Vay be.
0: Her yer bozuk para dolu.
1: Doğrusu bu evle ilgili şüphelerim vardı ama bu gümüş paralar gerçek ve bu da evin her yerine saçılmış daha çok gömülü hazine olduğu konusunda umut verici. Kapıyı açmaya bir koli daha yaklaştık.
2: Niye biz kendimizi bodrumlarda buluyoruz?
4: Ne bilsem.
2: Her bir poşetin içine bakmak zorundasın. Howard bütün bunları tek başına toplamış. Korumak için de iyice sarıp sarmalamış. Koruyacağı iyi parçaların çoğunu 2-3 poşete sarmış ama onlar da devasa yığınların dibinde kalmış. Sorun şu ki hepsini tek tek elden geçiriyorsun. Ve sonunda bir altın para bulabiliyorsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
4: Şuna bak, hem de altın plak.
2: Elvis Presley altın plak. Normalde birkaç bin dolara satılırdı ama tamamen mahvolmuş. Plağı belki kurtarabiliriz ama gerçekten çok üzücü. Bütün sabah madencilik yaptık. Bodrumun 3 metrelik kısmından yaklaşık 1 ton çöp çıkardık. Ciddi miktarda küf var. Son derece zorlu bir istif. Bunların hepsi çöp, çöp, çöp. Şuna bak, şuna bak, çöp. Her yer küf. Evet, çok küf. Kağıt ve dışkı. Şuradaki dışkılara bak. Daha önce görmemiştim bile.
4: Vay be. Ne tür bir hayvandı acaba?
2: Bodrumu temizlemek için yarım gün harcadık. Kobi topu hariç dişe dokunur hiçbir şey bulamadık. Her şey küp yüzünden mahvolmuş ve satacak bir şey bulamıyoruz. Evet, çöpleri atmak büyük para. Çöp masrafım arttıkça bir şeyler satıp kâr etme ihtimalim azalıyor. Kârımız azalırken masraflarımız da artıyor. Eminim. Şunu attılar mı, bunu attılar mı diye merak içindesin.
4: Evet, merak ediyorum.
2: Tabii.
4: Gerçekten.
2: Gel gidip çöplere peki. Bakalım. Pekala, almak istediğin bir şey görürsen al. Evet.
4: Tamam.
2: Bu çok iyi örnek.
4: Bu mu?
2: Evet, üstü çok küflenmişti. Atmak evet. Zorunda kaldım.
4: Küflenmiş, evet. Belki içindeki kurtarılabilirdi.
2: Profesyonel olarak buna karşıyım, tamam
4: ama
2: mı?
4: Ama tercih senin.
2: Bunların hepsine atmak
4: poşetlerde
2: zorunda kaldım.
4: Poşetlerde neler var? Poşetlere bir bakayım.
2: Çoğu ıslanmış şeyler.
4: Bunun gibi ise kurtarılabilirler belki.
2: Paranı geri almak istiyor musun? Hı?
4: Evet, isterim. Ama satılık değil bu. Ben koleksiyonerim.
2: Bunlardan 20 tane var.
4: Çok güzel.
2: Peki.
4: İleride 1000 dolar olur bunlar. 1000 dolar.
2: Bunlar asla
4: bence
2: 1000
4: olur.
2: Dolar olmaz.
4: Bence olur.
2: Hayır, asla olmaz.
4: Peki. 750 olur o zaman.
2: 750 de olmaz. Belki 50. Howard hayal görüyor. Küf içinde kalmış 5 dolarlık bir oyuncağın ileride 1000 dolar edeceğini sanıyor. Fiziken bu mümkün değil. En iyi Yankilerden, en iyi beyzbol oyuncularından biri olarak görüyor. New York'tayken en sevdiği oyuncuymuş. Duygusal bağ kuvvetlendikçe fiyat da giderek artıyor. Bu çöplerin hepsini attırayım, sen keyfine bak.
4: Şu poşetlerin birazına baksam.
2: Ben gerçekten olsam çok bakmam. Yani işimiz çok zor. Daha çok işimiz var. Umarım Mike ve Chris yukarıda daha çok şanslıdır.
0: Oh. Ve işte kapı.
1: Evet. Oh be, güzel. Görev tamamlandı. Ön kapıyı açtık. Sonunda ön kapıdan işleyebileceğiz. Bu çok önemli. Yine de bu durum kar marjımızı pek arttırmıyor. Bir an önce değerli parçalar bulmamız lazım.
0: Aa, bu da ne? Yaşasın.
3: What you got, Chris?
0: Bir saniye gelsene.
1: Tamam. Vay be.
2: Hmm.
1: Hey Matt.
0: Galiba bir yazı görüyorum. Evet.
1: Vay canına. Bakar mısın?
2: Şuna bak.
1: İmzalı Michael Jordan forması. 423 tanenin 56.sı. Jordan'ın imzaladığı her şey para eder. Buna alıcı bulmakta zorlanmayız.
2: E işte şimdi evet. Heyecanlandım.
0: Evet.
2: Evet vay canına. Kobe topu Jordan forması derken değerli parçalar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Harika iş çocuklar gerçekten.
1: Merhaba ben Mike.
5: Ben de Ryan. Memnun oldum.
1: Memnun oldum Ryan.
5: Sıkı bir Kobe hayranıyım ve elinizde ne var diye bakmaya geldim.
1: Bakalım nelerimiz varmış. İmzalı bir Kobe Bryant basketbol topumuz var. 2000 yılı All-Star maçına özel sınırlı üretim. Tamam mı?
5: Hadi canım. İnanılmaz bir şey. Çok güzel. $1000 versem?
1: Şöyle bir durum var. Topun durumu malum. Kusursuz değil. Öyle olsaydı $5000'a giderdi. Yine de sahibi $1500'dan aşağı inmez.
5: Tamam kabul.
1: Güzel.
5: Çok iyi.
1: Tebrikler Ryan.
5: Teşekkür ederim.
1: Bu topun daha iyi durumda olmaması çok kötü ama en azından sifte ettik. Geldiğin için sağ ol Tyvon. Mesajda bahsettiğim kartlar bunlar. Tam takım Tiger Woods kartları. Her birinde kazandığı şampiyonlukların ikonik görüntüleri var. Şu Jack Nicklaus turnuvasından. Britanya Açık ustalar.
6: Tiger Woods hayranı biri bunlara bayılır. Hepsini kaçtan verirsin?
1: Takımın tamamı $7000.
6: Ben biraz daha düşük bir şey düşünmüştüm.
1: Bu kartlar için benden haber bekleyen başkaları da var. En son 5000'e inebilirim. En iyi teklifim bu. Ne dersin?
6: Pekala. Tamam.
1: Güzel. Teşekkür ederim. Nasıl ödersin?
6: Nakit ödeyeceğim.
1: Güzel. Sevindim.
2: Bu dışkıları saklıyor muyuz, atıyor muyuz?
0: Karar senin dışkıcı Paxton.
2: O zaman atıyorum. Bütün gün bu bodrumu darmadağın ettik. Kobe topuyla çok iyi başlamıştık ama sonra işler tıkandı. Bodrum kötüden daha kötüye gitti. Ha, şuna bak artık elimize ne olduğunu biliyoruz bak. Bunların hepsi karabibere benzeyen
4: evet,
2: fare pisti.
4: Evet, bunu bekliyordum.
2: Farelere bu kadar çok kağıt ve nem verirsen her şeyi paramparça ederler. Burası çok ağır su hasarı almış. Bu halı tamamen çiş içinde kalmış. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Her şey mahvolmuş. Umutsuzluğa kapılmaya başlıyorum. Böyle evlerin sorunu budur. Büyük iş. Şuna bak artık elimize ne olduğunu biliyoruz bak. Bunların hepsi karabibere benzeyen
4: evet,
2: fare
4: evet, bunu bekliyordum.
2: Farelere bu kadar çok kağıt ve nem verirsen her şeyi paramparça ederler. Burası çok ağır su hasarı almış. Bu halı tamamen çiş içinde kalmış. Yapabilirim.

0: bakınca önünüzde bir günlük yol olduğunu görürsünüz. Bu evde de daha gidecek çok yolumuz var. Uf. Bütün eşyalar mahvolmuş.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
2: Herkes hazır mı?

0: etaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, Karnesi ile İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Ben Feyyaz.
10: Bu da Sarı Kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
11: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
10: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair
11: inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium, pişiyi daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
4: Pişiye neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: İkinci gün.
8: Bodrumu temizlemek tam bir günümüzü aldı ama artık temizlendiğine göre küf sorununa odaklanabiliriz. Devasa bir sorun. Küf burada en az 10 yıldır büyüyor ve her şeyi ele geçirmiş, köşe bucak kaplanmış durumda ve bu tam bir kabus.
9: Gelmene sevindim.
8: Hı-hı.
9: Aşağısı küf içinde kalmış dostum. Nasıl kurtulacağız?
8: Uzman çağırmak zorunda kaldım. Neyse ki burası benim eski çöplüğüm. Maliyeti yaklaşık 3000 dolara indirmeyi başardım.
10: Evet, her yer küf. Burayı ilaçlayacağım.
8: Küfün üzerine Concorobium adı verilen toksik olmayan kimyasal bir çözelti püskürtecek. Sporları yok ederek küfün yayılmasını kökten çözer. Concorobium kullanmalarını istiyoruz. Çünkü biz hala buralarda temizlik yaptığımız için bu çok daha güvendi.
10: Siz gidip duvarı yıkmaya başlayabilirsiniz.
9: Tamam.
8: Bodrum ilaçlandığına göre çalışmayı bırakıp kurumasını bekleyeceğiz. Aşağı inmemiz güvenli olduğunda duvarları yıktıracağız. Üstlerine yama yapamayız.
11: Hot Wheels.
12: Hey Mike, bir saniye gelsene.
11: Ne oldu?
12: Bunu bir kutuda buldum.
11: Oho. Aslında bunları daha önce de görmüştüm. Elinde tuttuğun öğütülmüş para dedikleri şey. Tamam mı? Birleşik Devletler banknotları tedavülden kaldırıldığında hazine yeniden kullanılmalarını önlemek için kırpar, ıslatır ve hamur haline getirir. Sonra sanatçılar bu hamuru satın alıp böyle heykeller yapar. İnanmazsın ama bunlardan 15'e 10 santimetrelik bir tane yapmak için 15 bin dolarlık öğütülmüş banknot gerekir. Aslında çok nadirdirler. Daha önce bir tane satmıştım. 2-3 bin dolar arası alıcısı var.
12: Ne?
11: Çok iyi buldun. Harika bir şey bu. Washington DC'deyiz. Böyle nadir siyasi eşya bulacağımız en uygun yerde. Bak ne diyeceğim. Ben oturma odası ve yemek odasındaki işi bitireyim. Sen böyle başka şeyler bulursan beni çağırırsın. Olur mu?
12: Anlaştık mı?
8: Bodrum kururken Mike ve Chris oturma odasında eşya yıklayacak. Ben de üst kattaki yatak odalarına çıkmaya çalışacağım.
11: Pekala. Bu kutunun üstünde ıslak mendil yazıyor ama bu şimdiye kadar bulduğum en muhteşem ıslak mendil kutusu. Çünkü içi spor kartlarıyla dolu. İşte imzalı bir Bryce Harper kartı. Her adımda daha fazla spor hatırası buluyoruz. Çok sevindirici. Aman tanrım, bu da Bryce Harper maç günü programı. Paha biçilmez şeyler. Oo, vay be. Bu çok ilginç. JFK hatıra eşyası. JFK koleksiyonu en çok yapılan başkanlardan biridir.
13: Ülkem benim için ne yapabilir diye değil. Ben ülkem için ne yapabilirim diye sormalısınız.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı. Gençlik iyimserliği ve yarım kalmış vaatleriyle hatırlanır. JFK 43 yaşında göreve gelerek şimdiye kadar başkan seçilen en genç kişi olmaya devam ediyor.
13: Bu antlaşmayla özgürlük savunmasındaki nöbetimizi sürdürebiliriz ve sürdürmeliyiz de.
11: Şimdiye kadar satılan en pahalı JFK hatırası nükleer test yasağı anlaşmasını imzaladığı meşhur 16. Louis masasıdır. Masa 1996'da 1.4 milyon dolara satıldı. Bu kutunun tamamı efemera sınıfına giren belgelerle dolu. Bakalım, elimizde bir kitap var. Cesaret profilleri, Başkan John F. Kennedy, Warren raporu, bu JFK suikastına ilişkin resmi rapordur. Üçte birini gözden geçirdim ve şu ana kadar yüzlerce dolarlık malzeme gördüm. Aradığımız siyasi hatıra eşyaları bunlardı ve harika durumdalar. Çok büyük kazançlar değil ama Burada hala bir değer var.
8: Geldiğin için teşekkürler.
7: Tanıştığımıza
8: demek
7: sevindim.
8: Demek Jordan için geldin.
7: Evet efendim.
8: Ha, bu da var başlangıç
7: evet
8: kadrosu.
7: Efendim, bu benim oğlum. Sıkı bir tamam. Jordan hayranı.
8: Oğluna mı alıyorsun?
7: Evet efendim.
8: 4000 verirsen bütün orijinal Jordan kartlarını da üstüne eklerim. Ne dersin?
7: 3250 olur mu?
8: 3500 yapsan.
7: 3350.
8: 3400'e anlaşalım.
7: 3375.
8: Anlaştık. 3375. Peki dijital. Nakit mi?
7: Anlaştık. Tamam.
8: Tamam.
7: Güzel.
8: Spor hatıra eşyalarından bazılarını satabildik ama satışlarda hala çok gerideyiz. Umarım bir yerlerde hala büyük para getirecek eşyalar vardır.
14: Üçüncü gün.
8: Bodrum'u havalandırdık. Küf önleme spreyi dağıldı. Şimdi aşağı inip duvarların durumuna bakacağım ve sonraki adımlarımızı belirleyeceğim.
9: Yıkımı biz yaparak paradan tasarruf edebiliriz. Duvarları tekrar örmesi için de birini tutarım.
8: Tamam. Küf sorunu masrafları çok arttırdı. İlaçlanması 3000 dolar tuttu. Duvarları örmek için 10.000 dolar daha gerekiyor. Bu iş başımıza dert
11: oldu. Bana bir balyoz ver.
8: Küf problemi kar marjımızı etkileyecek kadar büyük bir sorun. Yıkımı kendimiz yaparak birkaç dolar bile olsa tasarruf etmek zorundayız. Çünkü şu anda her bir dolar önemli.
11: Dikkatli ol. Borular var. Bu duvarı yıkıyorum Sayın Gorbaçov.
8: Bodrum'daki yıkımı bitirdik. Daha çok eşya bulmak zorundayız çünkü henüz masraflarımızı karşılayacak kadar kazanamadık. Şimdi arka merdivenlerden yukarıdaki yatak odalarına doğru ilerleyeceğim.
11: Elimizde eski dergiler var. Time ve Life. En havalı parçalardan biri de bu flama.
15: Çok hoş.
11: Hepsini 600'den verebilirim.
15: Ben daha çok 350 düşünmüştüm.
11: 500 dersek kendimi çok daha rahat hissederim.
15: Tamam, anlaştık. Yanımda biraz nakit var.
11: Teşekkür ederim. Vay canına. Bir bıçak buldum.
9: Hayır ben buldum. Hadi ama dostum.
8: Bu basamaklarda felaket. Pekala. Bu köşede nereden başlayacağımı biliyorum. Kızılcık suyu mu? Evet. Ama bunun kızılcık suyu olduğunu sanmıyorum. Şişenin üzerinde yazdığı gibi 2024'ten kalma idrar. Vay canına. Ah be dostum, alet kutusuna neden asma kilit takarsın ki? İçinde ne olduğunu çok merak ettim. Çekip koparacağım. Tam isabet.
12: Ciddi misin?
8: Evet. Şuna bak dostum.
12: Sabırsızlanıyorum.
8: Bakma. Sen bulamadığın için kıskanırsın.
12: Hayır. Bu bir takım işi.
8: Aradığımız buydu işte. Hepsine bir bak. Bir dakika. Burada madeni paralardan ve yabancı paralardan kesinlikle daha fazlası var. Evet, bir sürü gümüş. Şu gümüş külçelere bak. 999 artı. Bak şurada yazıyor. Eski 100 dolarlık Amerika Birleşik Devletleri banknotları inanılmaz bir şey. Şu kıpkırmızı banknotların tanesi 20 dolar. Evet. Suudi Arabistan riyali. Bunların hiçbiri artık tedavülde değil. Evet. Lütfen bunun altın olduğunu söyle. Evet, altın bulduk. Evet, bu işi seviyorum. Evet. Bir kavanoz idrarın hemen yanında bir sürü altın buldum. Aradığımız şey buydu işte. Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonu. Evet, şimdi anladım. Bir istifçi gibi düşünürsen hazineyi bulursun. Amaç başkalarının o hazineyi bulmasını engellemek. Eve girenleri caydırmak. Bodrum, giriş katı, her yer çöp. Bütün hazine yukarıdaydı ve bulduk. Bütün ikramiye de yatak odalarında olmalı. Bu işi çok seviyorum. Ama derdimiz henüz bitmedi. Daha çok şey satmalıyız. Şansımıza Mike siyasi eşyaları isteyen bir yerel alıcıyla görüşüyor.
11: Bu parçayı gördüm ve tam sana göre olduğunu anladım. Öğütülmüş paradan yapılmış George Washington büstü. Bunlar 1800'lerin sonlarından 1940'lara kadar olan döneme ait.
16: Bir dükkanda buna benzer bir şey görmüş ama satıcıyla anlaşamamıştım. Beni aramana çok sevindim. Üstündeki detayları çok sevdim.
11: George Washington'ı 2200'den verebilirim.
16: Peki. Ben 1500 gibi bir şey düşünmüştüm.
11: Verebileceğim en iyi fiyat 2000 dolar.
16: Sanırım ödeyebilirim.
11: Harika.
16: Teşekkür ederim Mike.
11: Tebrik ederim.
16: Teşekkür ederim.
11: Şahane.
16: Evet, değil mi?
11: Siyasi parçaların çok daha fazlasına satılacağını umuyorduk. Özellikle de Washington DC'nin hemen dışındayken. JFK eşyaları ve ötülmüş paradan yapılma George Washington büstüyle 3000 doları bile geçemedik. Hemen daha çok değerli parçalar bulmamız gerekecek.
14: Dördüncü gün.
8: Washington'da dördüncü günümüz ve temizliğin üçte ikisindeyiz. Ama hesapladığımız karın üçte ikisine yaklaşamadık bile. O yüzden yukarıdaki yatak odalarında elimizi çabuk tutmalı ve değerli parçaları bir an önce bulmalıyız. Bu katın tamamını temizleyelim. Siz kızının odasına geçecekseniz ben de Howard'ın eski yatak odasından başlayayım, tamam mı? Kapıyı açmaya çalıştım da ancak o kadar açılıyor. Yani kapıyı bile açamıyorum. İşte başlıyoruz.
11: Kirli kağıtları nereye atıyorsunuz?
12: Şuraya.
11: Tamam.
8: İşte bu kadar. Bir iyi bir de kötü haberim var. Sanırım artık bu kapıyı açabilirim.
12: Tamam, iyi haber ne?
8: İyi haber buydu. Kötü haberse şuna bakın.
17: Hadi oradan sen de.
8: Yığınlar yaklaşık 1 metre 20 santim yüksekliğinde. Ortada küçük bir alan var. Adeta büyük bir girdap. Neredeyse kara delik gibi. Sadece kutular ve poşetler görüyorum.
17: Şuna baksana. Bu çılgınca.
8: Burası Howard'ın kokpitiydi. Ev onu yutana ve Steve evi ele geçirene kadar yaşadığı son odaydı. Aradığımız oda burası. Buraya gelmemiz 4 günümüzü aldı. Burada bir hazine varsa bu odanın dibinde olmalı. Aman tanrım, umarım ona ulaşabiliriz. Ah vay canına. Çocuklar, orijinal Upper Deck kartları burada. LeBron James 10 numara, lise dönemi.
11: 10 tam puan hepsi almış olmaları harika.
8: Bunların tanesinin 50 dolar olduğunu varsayayım. Şu yığın şimdiden 350 dolar eder. 700 dolar bile olabilir. Ha, bunu bulduğumuz iyi oldu, hem de çok iyi. Yavaş yavaş para kazanıyoruz beyler.
11: Bunları araştırmaya ve alıcıları ayarlamaya başlayayım.
8: Tamam, teşekkürler dostum. Üst kattaki eşyaların kalitesi tek kelimeyle hayranlık uyandırıcı.
11: Som gümüş yüzük. Taşları kontrol ettirmem gerek.
8: Şu an zarardayım. Biz bu işi kâr etmek için yapıyoruz. Nakit istiyoruz. Bu saat hiç fena değil. Küf yüzünden dünyanın parasını kaybettik. Bir ton para kazanmayı umuyordum ama şu an sırf başa baş gelmemiz bile benim için kazanç olur. Zaman hızla azalıyor. Mike ve çocuklar yatak odasındaki işi bitirirken Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonuyla ilgilenen bir alıcım var. Kâr hedeflerimizden hala çok uzaktayız. Bu paraları satabildiğim kadar yüksek fiyata satmalıyım. Sandra, geldiğin için teşekkür ederim. Burada pek çok madeni para var.
15: Evet.
8: Aşağıda da bunlardan daha çok var. Son 3 günümü madeni para toplayarak geçirdim. Burada neleri sevdin?
15: Beni asıl heyecanlandıran şu yabancı madeni paralar. Yabancı tamam. Madeni paraları seviyorum. Geçmişteki evet. Siyasete açılan pencere gibiler. Meksikalı Jose Maria Morelos var. 1800'lerde Meksika devriminin lideriydi. Şu İtalyan madeni parası da var. Görme engelli bir insanın paraya dokunup değerini anlayabilmesi hı-hı, için evet. Yapılmış ilk madeni para.
8: Yani bir hikayeleri var.
15: Hikayeleri var, evet.
8: Çok müthiş şeyler.
15: Evet, hepsini almak isterim.
8: Bütün bu gördüklerini 15 bin dolardan veririm sana.
15: Evet. Evet.
8: Ne dersin buna?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa raffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
9: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
10: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
9: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
11: Molfix. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Vay toplantılar.
16: Vay ödevler.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Final günü.
8: Buradaki son günümüz. Evi hazır hale getireceğimiz süre azalıyor ve hala çok işimiz var. Bodrum'da çalışmaya devam ediyoruz. Mike da yapabildiği kadar son dakika satışı yapıyor.
9: Memnun oldum. Geldiğin için sağ ol. Bu LeBron James eşyalarında ilgini çeken nedir?
10: Oğlum sıkı bir basketbol hayranı. LeBron James'i sevdiğini biliyorum. En sevdiği basketbolcu.
9: Tamam. Pazarlığa başlamadan önce buradaki her şeyi satmak istediğimizi söylemeliyim. Tamam mı? Burada imzalı bir LeBron James kartımız var. Kariyeri boyunca tamam. Basılmış diğer LeBron James kartları da var.
10: Tamam.
9: Bazıları lise döneminden. 3 madeni paralı bir setimiz var. Masadaki her şeye 3200 istiyorum.
10: Ben belki 3 verebilirim.
9: Tebrik ederim.
10: Tamam, teşekkür ederim.
8: Bütün değerli eşyaların satılması ve çöplerin sonuncusunun dağıtılmasıyla bu iş son dakikaya kadar sürdü. Güneş batmadan hemen önce bitirdik. Şimdi Howard'la kızına neler başardığımızı gösterme zamanı. Evet dostlar.
11: Evet efendim.
8: Burada çok uzun bir hafta oldu. Çok şey yaptık.
11: Minnettarım.
8: Evet. Artık ön kapıdan girebiliyoruz, gördünüz mü?
11: Güzel.
10: Gerçekten mi?
8: Ön kapıdan giremiyorduk bile.
11: Giremiyorduk,
8: arkadan
11: doğru.
8: Dolaştırmak arkaya zorunda kalmıştınız ve artık tamam. Öyle tamam. Değil. Bu harika. Bu konuda çok heyecanlı.
11: Ben de.
8: Tamam açın.
11: Gözler kapalı, tamam gözler kapalı.
8: Açın gözünüzü.
11: Mantarım, içeri yürüyebiliyorum.
10: Harika. Çok güzel olmuş.
8: Beğendiniz mi?
11: Eşyam nerede? Harika.
10: İnanamıyorum.
8: Boyanmaya ve yeni bir zemine ihtiyacı var ama artık odaya girebilir ve o işleri yaptırabilirsiniz.
10: İstediğim dönüşüm buydu. Hatırlıyorum. Bütün anılar geri geliyor. Dan'ın gelip bana evlilik teklif etmesini de hatırlıyorum.
11: Hı hı.
10: Ve
11: tam burada, masada.
10: Bu masada. İnanılmaz, inanılmaz bir şey.
11: Vay canına. Ön kapıdan en son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman olmuş ki. Benim evim olduğuna inanamıyorum.
10: İnanamıyorum.
11: Önümde bir patika olmadan net bir şekilde yürüyebiliyorum.
10: Yürüyerek geçebiliyoruz.
8: Şuna bakın.
10: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
8: Tavanda bir şey fark ettiniz mi?
11: Ah.
8: Tavanı tamir ettik.
10: Vay canına. Çöküyordu ve şimdi ise...
11: Yeniden başlıyor.
10: Evet.
8: Bana aileni tekrar burada toplamak istediğini söylemiştin. Daha iyi bir yaşama doğru. Sahip olmak için
11: kesinlikle.
8: Alana şükürler sahip oldunuz.
10: Olsun.
11: Evet efendim.
8: Üst katta yaptıklarımızı da göstereyim, tamam mı? Bu konuda çok tamam. Heyecanlıyım. Basamaklardan yukarı çıkabildiğinize dikkatinizi
10: evet.
8: Çekelim.
10: Evet doğru, aman tanrım.
11: Artık engel yok.
8: Çıkabiliyoruz.
10: Patikalar yok. Ne kadar çok anım var. Adeta sel gibi akıp geliyorlar. Çok duygulandım ama tanrım.
11: Yan tırmanmak zorunda değilim. Odayı daha önce böyle gördüğümü hiç hatırlamıyorum.
10: Bizim için, senin için isteyebileceğim her şey buydu.
11: Teşekkür ederim. Bu büyük bir dönüşüm.
10: Muazzam bir şey.
11: Teşekkür ederim.
8: Evet, sanırım şurası büyüdüğün odaydı değil mi?
10: Evet.
8: Tamam, gidip
10: evet,
8: ona da bakalım.
11: Çok duygulandırıyor.
10: Tamam, vay canına. Aman tanrım.
11: Bu bir mucize.
10: Burası benim lise odam. Halamla, kız kardeşimle kaldığımız oda.
11: Anılar.
10: Çok duygulandım, teşekkür ederim.
8: Rica ederim, siz aradınız. Yapmanız gereken tek şey istemektir. Göreceğimiz bir oda daha var. Bodrum'a inelim.
10: Aman tanrım.
11: Gitmiş. Bu da ne böyle? İnanamıyorum. Neredeyse takla atabilirim.
8: Görebildiğiniz ve kokusunu alabildiğiniz gibi küf kalmadı. Kontrol altına aldık. Duvarları yıktık çünkü çok fazla yıpranmışlardı. Sizin için kendimiz yaptık. Bir müteahhit gelip yeni alçıpanları monte etti. Bodrum yepyeni oldu. Yaşanabilir, kullanılabilir
11: i̇şte
8: bir budur. Alan.
10: Buna ihtiyacımız vardı. Gerçekten teşekkür ihtiyacımız
11: teşekkür
10: vardı.
11: Teşekkür ederim. Daha kaç kez teşekkür edebilirim ki?
8: Temizlik masraflarımız 22 bin dolardı. Buna her iki katın tavanı da dahil. Toplam tamam. Satışlarımıza gelelim. Siyasi eşyalar pek yüksek fiyata satılmadı. Spor hatıraları epey iyiydi. Evde bulduğumuz madeni paralar ve yabancı paralar çok ama çok büyük bir başarı oldu. Sonuçta bu koleksiyon için harika bir alıcı bulduk. Sanırım 15 bin diyeceğim.
7: 14.250 yapar mısın acaba?
8: Tamam, anlaştık.
7: Çok güzel,
8: evet,
7: teşekkür ederim.
8: Sonuçta toplam satış 44 bin dolar.
10: 44 bin mi?
11: 44 bin.
8: Temizlik ve diğer işler için harcanan 22 bini çıkarttığımızda size 22 bin kaldı.
10: Vay canına.
8: Bunu da yarı yarıya paylaşıyoruz. 11 bin benim ekibim için, 11 bin senin için.
11: Teşekkür ederim.
10: Vay canına.
11: Minnettarım.
10: Matt, sana ve ekibine minnettarım. Gerçekten onur duydum. Bu adeta Tanrı'nın bir lütfu.
11: Ah dostum, yaptığınız işe minnettarım. Ailemi geri toparlayabilirim. Teşekkür ederim bebeğim.
8: Eve döneceğin için heyecanlı mısın?
11: Bu süreci hızlandırdı.
10: Evet.
11: Evet, büyük bir yük kalktı.
8: Yeniden başlayabilirsin.
11: Yeniden başlayabilirim.
10: Artık nefes alabiliriz. Evet.
8: Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey buldum. Bunu sana okutayım.
11: Aa, var canına.
10: Biricik babacığım, sen dünyadaki en iyi babasın. Seni seviyorum babacığım. Kötü günlerde bile seni sevdiğimi ve her zaman seveceğimi bilmeni isterim. Seni çok seviyorum.
8: Bir sürü şey saklamışsın ya. Asıl önemli olan bunlar işte.
11: Öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
10: Rica ederim. Seni seviyorum.
11: Teşekkür ederim.
10: Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum.
11: Teşekkür ederim bari.
8: Çok sevindim. Seninle gurur duyuyorum. Gerçekten. Evet efendim. Size sarılmak istiyorum.
11: Çok
8: hadi
11: sevindim.
8: Bakalım. Bu işe başlarken büyük bir risk aldığımızı biliyorduk. Howard'la stratejimiz net olmalıydı. Her köşede değerli bir şey bulmak ve temizlik maliyetini kontrol altında tutmak zorundaydık. Ama sonunda her şeye değdi. Güzel bir kazanç elde ettik. Howard evini ve hayatını geri kazandı. Benim kitabımda buna tam sayı denir.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
13: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
21: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Vay toplantılar!
5: Vay ödevler!

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tütün değil mi bu?
1: Hayır, özel bir yiyecek.
0: Bunların içindeki de aynısı mı?
1: Hayır, aynısı değil. Şey, açın bakın. Fena yakıyor.
0: Gözünüze mi kaçtı?
2: Bunlar ne için?
3: Kişisel kullanımımız için.
2: Yanınızda 21 kasa N markalı var sanıyordum. Meğer F markalı olduğunu bile bilmiyormuşsunuz. Şu içecekleri hemen aşağı indirin.
3: Bunlara el koyacaksanız siz indirin. Ben indirmem.
2: İndirin aşağı. Hiçbir yere gidemezsiniz.
3: Burama kadar geldi.
4: Gümrük kontrol İsveç başlıyor. İsveç sınırlarını korumak ve denetlemek için yürütülen çalışmalara yakından tanıklık edeceğiz.
5: Dışarı, ne diyorsam onu yap.
6: Burada yasaklı madde arıyorum.
5: Bu ne?
7: Bilmiyorum.
5: Karşında acemi yok. Bu ne dedim?
8: İşte bu kadar. Harika bir duygu. Yüklü miktarda madde yakaladık.
5: Hayır, kapa çeneni, sus.
4: Her gün birbirinden ilginç durumlarla karşılaşan memurların dünyasına konuk oluyoruz.
1: Eyvah. Fena yakıyor.
0: Ne dediniz?
1: Yakıyor şu.
0: Gözünüze mi kaçtı?
6: Nereden geliyorsunuz?
7: Buraya havaalanından geliyorum.
4: İnsanların ülkeye sokmaya çalıştığı tuhaf eşyalara tanık oluyoruz.
6: Yani bu bir çeşit ilaç mı?
9: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
6: Tamam.
10: Bu nedir? Tabut mu?
7: Tabut, evet.
10: Tamam.
5: Çok yüksek radyasyon var. Geri çekilelim.
6: Bu kaçakçılık. Durum çok ciddi.
5: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
9: Doğru.
4: İşte İsveç gümrüğü ve İsveç sınırlarını denetleyen ekiplerin mesaisi.
7: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
6: Maalesef hayır.

0: Arlanda, saatte 80 uçuş kapasitesiyle İsveç'in en büyük havalimanı. Gümrükten yılda 26 milyondan fazla yolcu geçiyor. Bu da Teresa ve Olivia'nın her gün yüzlerce valiz kontrol etmesi demek.
1: Merhaba, nereden geliyorsunuz?
2: Efendim?
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Tayland'dan.
1: Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
2: Evet.
1: Valizinize bakmak istiyorum.
0: Yolcuların bagajlarını ararken karşınıza her an her şey çıkabilir.
1: Şnorkelle dalış yapmışsınız galiba.
2: Hayır, yapmadım.
1: Ama şnorkeliniz var.
2: O başka bir mevzu.
1: Dalış yapmadan da şnorkel sahibi olunabilir.
2: Kesinlikle öyle.
1: Aynen öyle. Benim için tamamdır.
2: Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Kolay gelsin.
1: Nereden geliyorsunuz?
3: İzmir'den geliyorum.
1: Valizinize bakmak istiyorum.
3: Tabii, buyurun.
1: Valizlerinizi buraya alalım. Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
3: Nasıl yani?
1: Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
3: Yalnız mı? Evet.
1: Bayağı bir bagajınız var.
3: Çok kıyafet aldım da.
1: Krem mi?
3: Kıyafet. Kendime ve kız arkadaşıma.
1: Yanlış duymuşum. Türkiye'den geliyor. Oradan gelenlerden çok fazla kaçak eşya yakalıyoruz. Çok bagajı var ve yalnız seyahat ediyor. Bu yüzden şüpheli geldi. Kıyafet dışında da bir şeyler var sanki, değil mi?
3: Evet, tütün de aldım.
1: Ne kadar tütün ürününüz var?
3: İki büyük paket. Bakmak ister misiniz?
1: Valizi şöyle kaydırın. Şu büyük valizi açmak istiyorum.
3: Buyurun. Memleketten yiyecekler var. Çok lezzetlidir. O da yağ.
1: Yağ mı?
3: Evet.
1: Vücudu sıkılaştırmak için mi?
3: Evet.
1: İşe yarıyor mu bari?
3: Hiçbir fikrim yok.
1: Öyle mi?
3: Hiç denemedim.
1: Pek sanmam ama bakalım.
3: Göreceğiz.
1: Burada da yiyecek bir şeyler var.
3: Evet.
1: Öyle mi? Tütün olmasın.
3: Hayır. Değil, tadına bakabilirsiniz.
1: Yok, kalsın, teşekkürler. Tütün değil mi bu?
3: Hayır, özel bir yiyecek.
1: Bunları nereden aldınız?
3: Türkiye'den, İzmir'den.
1: Valizi ararken içinde kırmızı bir şeyler olan bir torba buluyorum. Yakından baktığım zaman nargile tütününe benziyor. Kokusu da nargile tütünü gibi ama adam yiyecek olduğunu söylüyor. Ne diyeceğimi gerçekten bilemedim. Şunu bir koklasana.
4: Bu tütün gibi.
1: Kokusu öyle geliyor,
4: evet,
1: öyle değil mi?
4: Evet, resmen tütün.
3: Hayır, tütün değil. Nargile nedir biliyor musunuz?
1: Nargile, evet biliyorum.
3: Tütün değil işte, nargile için bu.
4: Ama sonuçta tütün sayılıyor işte.
1: Yiyecek demiştiniz.
3: Benim için yiyecek sayılır.
1: Peki. Benim için yiyecek diyor. Muhtemelen beni kandırmaya çalıştığı gerçeğinden sıyrılmaya çalışıyor.
3: Aa, bu tütün.
1: Tamam. Ama bunu nargile de içiyorsunuz. Bunların içindeki de aynısı mı peki?
3: Hayır, aynısı değil. Açın bakın.
1: Bunun da nargile tütünü olabileceğinden şüpheleniyorum. O yüzden plastik şişeyi açmak istiyorum.
3: Eyvah.
0: Danimarka'daki Helsingborg'la Skane'deki Helsingborg sürekli sefer yapan feribotlarla birbirine bağlı. Gemideki araçların birçoğunun ülkeye sokulmak üzere içeceklerle tıka basa dolu olması hiç de nadir bir durum değil.
5: Kimlikleriniz yanınızda mı? Nereden tanışıyorsunuz?
6: Çok eski arkadaşız.
5: Eski arkadaş mısınız?
6: 20 yıldır tanışıyoruz, hatta daha da fazla.
5: 20 yıldan fazla yani.
6: Evet.
5: Almanya'ya mı gittiniz?
6: Almanya, evet.
5: Peki ne aldınız?
6: 42-43 içecek var.
5: Kasa mı?
6: Evet, 34 veya 36 tane orta sert
5: kutu
6: içecek.
5: Kutu mu, litre mi?
6: Kutu.
5: Ne kadar sert içecek var?
6: 18 tane de sert olanlardan var.
5: İçecekler kime gidiyor?
6: Ortaklaşa aldık, beraber içeceğiz.
5: Paylaşacak mısınız?
6: Ne var ki bunda? Yasak mı? Sorun olmamalı.
5: Ülkeye sadece belli bir miktarda içecek sokabilirsiniz ve bunu ne için aldığınızı açıklayabilmeniz gerekiyor. Yarı yarıya içeceğiz dışında bir cevap alamayınca insan ister istemez bir şeyler gizlediklerini düşünüyor. Ne sıklıkla alışverişe gidiyorsunuz?
6: Bayağıdır gitmedik.
5: En son ne zamandı?
6: Bilmiyorum.
5: Noel'den önce miydi?
6: Evet.
5: Noel'den önce de bu kadar almış mıydınız?
6: Aşağı yukarı aynıydı.
5: Anladım. Yani Noel'den beri ikiniz toplam 500 litre standart içecek, 100 litre kırmızı içecek ve 18 şişede sert içecek mi tükettiniz? Noel'den beri bütün bunları içtiniz mi?
6: Tüketmişizdir, eminim.
5: Eminsiniz yani?
6: Evet.
5: Peki. Şöyle dışarı çıkın da arkaları bir açalım.
6: Tabii, açalım.
5: Siz arabada kalabilirsiniz. Hikayeleri tutuyor mu, aralarında bir çelişki var mı diye bakmak için sürücüyü dışarı çıkarıp ikisini ayırıyorum. Onlarla tek tek konuşmak istiyorum. Bunlar ne için?
6: Kişisel kullanımımız için.
5: Evde oturup tek başınıza hepsini içecek misiniz? Amacınız ne? Kimseyi çağırmadınız mı?
6: Hayır. Özel bir davet falan vermedim.
5: Öyle mi? Ülkeye sokulması tavsiye edilen sınır 8 kasadır.
6: Değildir.
5: Evet, 8 kasa. O da yaklaşık 110 litre yapar.
6: Ha, tamam.
5: Bunun üzerindeki miktarlar için mantıklı bir gerekçeniz olmalı. Sizi bu kadar çok almaya iten neydi?
6: O kadar yolu tek bir kasa içecek almak için gidemezdim.
5: Orası öyle. Şöyle geçin lütfen.
6: Tamamdır.
0: Timur bu açıklamayla tatmin olmadı. Bu yüzden yolcunun daha mantıklı bir açıklama yapıp yapamayacağını kontrol etmeye gidiyor.
5: Bunların ne kadarı sizin?
7: 20-21 tanesi benim.
5: 21 kasa mı? Hangi marka?
7: Ne ile başlayan marka?
5: Ondan mı aldınız?
7: Evet, ama karışık.
5: Elimizde 21 kasa var. Bunlar ne kasası? O markadan başka ne var? Yoksa bilmiyor musunuz?
7: Ne ile başlayan marka dedim.
5: Bunlardan kaç kasa var?
7: 20-21 civarı.
5: 21 kasa mı? Başka hiçbir marka almadınız mı yani?
7: Onların içine diğer markaları da karıştırdım.
5: Ama hangi markalar olduğunu bilmiyorsunuz. Peki kırmızı olandan hangisini aldınız? Ne kadarı sizin?
7: Onları yarı yarıya paylaşacağız.
5: İyi de markası ne? Bunu herhalde biliyorsunuzdur. Adını bile bilmiyor musunuz? Bunların ne kadarı sizin?
7: Onu daha hesaplamadık.
5: Ne kadarı sizin bilmiyorsunuz. Ne satın aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Yoksa ücretini bilemezsiniz.
7: Mallarımı kendi tarafıma ayırınca ne kadar vereceğimi anlarım.
5: Kusura bakmayın ama buna asla inanmam. Hangi içeceği aldığınızdan haberiniz yok. Elinize ne geçeceğinden de haberiniz yok. Mağazaya girip ne aldığınıza mutlaka bakmışsınızdır ama hala hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yolcunun dünyadan haberi yok. Ne aldığını veya ne kadar harcadığını bile bilmiyor. Bu da anında şüphe uyandırıyor. Yoksa sırf arabada ona eşlik edin diye mi sizi yanına aldı? İçecekleri onun adına almaya gittiniz, değil mi? Olay bu mu?

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Merak etmeyin, bomba falan değil.
5: Bomba veya tabanca yok. Hayır. Öyle değil mi?
4: Yo yo yo.
5: Peki Kalaşnikov?
4: Benim silahım beynim.
5: Bak sen.
6: İsveç'e Yöresund Köprüsü üzerinden geliyorsanız Niklas ve meslektaşları tarafından kontrol edilme ihtimaliniz epey yüksektir.
7: Çalışırken sık sık şunu düşünürüm. Biri İsveç'e geldiğinde karşılaştığı ilk kişi ben olabilirim. Benim için İsveç hakkında iyi bir izlenim edinmeleri, ne kadar güler yüzlü ve profesyonel olduğumuzu görmeleri çok önemli. Böylece ülkeye girişte güzel bir başlangıç yapmış oluyorlar.
6: Araçtaki bir grup insan şüphe uyandırdığı için kontrol noktasına çekildi.
7: 3 kişiler. Acayip stresli ve gergin görünüyorlar. İçimden bir ses en azından ufak bir sorun çıkacağını söylüyor. Pedi kontrol etmek için geliyor. Evet, siz şöyle önde durabilirsiniz. Bu çanta kimin? Beyefendi, sizin çantanız mı?
4: Evet.
7: Paddy hemen tepki verdi. Bu arabada kesin bir şeyler var, hissedebiliyorum. Ne kadar var?
4: Birkaç gram, tam emin değilim.
7: 10 mu yoksa 20 mi?
4: 10 gramın altında.
7: 10 gramın altında mı?
4: Sanıyorum o kadar.
7: Sürücü yolun sonuna geldiğini hemen anladı. Çantada bir şeyler olduğunu açık açık söylemesi güzel. İnsanların dürüst olmasını seviyorum. Yanınızda yasaklı başka herhangi bir şey yok değil mi? %100 emin misiniz?
4: Evet eminim tabii. Anahtar orta konsolda.
7: Üstünüzde, kıyafetlerinizde bir şey var mı? Tamam, başlayalım o zaman.
4: Neye başlayacaksınız?
7: Sürücü yanında bir şeyler olduğunu kabul ediyor ama diğer ikisi yanlarında hiçbir şey olmadığını söylüyor. Yüzlerinde öyle şaşkın bir ifade var ki onlardan da kesin bir şeyler çıkacağından adım gibi eminim. Suçlu gibi davranıyorlar.
6: İşte bu şüpheler Niklas'ın onları daha detaylı bir arama için içeri almasına neden oluyor.
7: En son ne zaman kullandın?
8: 3 gün önce.
7: Emin misin?
8: Evet.
7: 3 gün önce mi?
8: 3 gün önce.
7: Bugün değil yani.
8: Bugün değil.
7: En son ne zamandı?
8: Doğru söylüyorum.
7: Yakın zamanda içip içmediğini kontrol edeceğim.
8: Tamam.
7: Eğer yakın zamanda içtiysen...
8: Madde etkisinde araç kullanmaya girer.
7: Ehliyetine de koyacağız. Ama 3 gün önce dedin değil mi?
8: Evet. %100 eminim.
7: %100 eminsin demek. Bunu içeri alıyorum. Diğerlerine sen göz kulak olursun. Tamam beyefendi, benimle gelin.
6: Sürücü kaba üst araması için içeri götürülürken... yolcuların doğru söyleyip söylemediğini... veya bir şeyler saklayıp saklamadığını anlamak için araçta arama yapılıyor.
7: Üzerinde bir 6-7 gram civarı var. Ama bence diğer yolcular fazla panik yaptı. Kesin onlarda da bir şeyler var. Bakacağız artık. Olmadığını söylediler ama.
9: Evet, bu çanta.
6: Arlanda Havalimanı'nda Teresse, valizinde bir paketten fazla nargile tütünü olan bir adamı durdurmuştu.
10: Tadına bakabilirsiniz.
9: Yok kalsın, teşekkürler. Tütün değil mi bu?
10: Hayır, özel bir yiyecek.
6: Ayrıca içinde ne olduğu bilinmeyen büyük bir plastik şişe daha bulur.
9: Bunların içinde de aynısı mı var?
10: Hayır, aynısı değil. Açın bakın, lütfen.
9: Bunun da nargile tütünü olabileceğinden şüpheleniyorum. O yüzden plastik şişeyi açmak istiyorum.
10: Eyvah.
9: İçinde acayip bir basınç varmış. Kapağı açmayı başardım ama o an resmen bir patlama oldu. Şişeden kırmızı yılan gibi uzayan bir şey fırlayıverdi. İyi misiniz?
10: Evet.
9: Şöyle yapalım.
10: Evet.
9: Nargile tütünü gibi kokmuyor. Bir çeşit biber karışımı olmalı. Öyle görünüyor.
10: Fena yakıyor.
9: Ne dediniz?
10: Yakıyor şu.
9: Gözünüze mi kaçtı? Sonrasında tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama bu biber karışımı ellerine bulaştı. O da elleriyle gözünü ovuşturmaya başladı sanırım. Çok mu acıyor?
10: Evet, hem de nasıl.
9: Gözünüzü bol suyla yıkayın.
10: Evet.
9: İyi misiniz?
10: İyiyim, iyiyim.
9: Hangisini tutmak istersiniz? Paketleri mi yoksa nargile tütününü mü?
10: Birinden vazgeçmem gerekecek, hı-hı, öyle mi? O zaman tütünü alayım.
9: Bu mu? Beyefendi ülkeye biraz fazla tütün getirmiş. Kartonları mı yoksa nargile tütününü mü tutacağını seçmesi gerekiyordu. O da nargile tütününü tutmaya karar verdi. Ben de sigaralar için ceza kestim. Ödemek için 90 gününüz var.
10: Tamamdır, yarın hallederim.
9: Çok teşekkür ederim. Ceza kestiğim için kusura bakmayın.
10: Lafı bile olmaz. İşinizi yapıyorsunuz sonuçta.
9: Hayat işte. Kontrol sırasında yolcuların böyle neşeli olması harika bir şey. Gümrük noktasına gelindiğinde ne kadar neşeliyse ayrılırken de o kadar neşeliydi. Arada böyle yolculara denk gelmek gerçekten harika oluyor.
10: Görüşürüz.
9: Kendinize iyi bakın.

0: Kimliğiniz yanınızda mı?
1: Helsingborg'da Timor, içecek almak için Almanya'ya gitmiş olan iki adamın bulunduğu bir aracı durdurdu. Sürücü açıklamasını yaparken yolcunun ne aldıklarından ya da ne kadar aldıklarından haberi bile yoktu.
0: Sırf arabada ona eşlik edin diye mi sizi yanına aldı? İçecekleri onun adına almaya gittiniz değil mi? Olay bu mu?
2: Hayır.
0: Siz burada bekleyin. Kapıyı kapatıyorum. Yolcuyla konuştuktan sonra tekrar sürücünün yanına döndüm. Çelişkili ifadeler aldım. Söyledikleri birbirini hiç tutmuyordu. Hangi marka içecek var?
3: F ile başlayan ve N ile başlayan markalardan var.
0: Kaç kasa N markalı var?
3: 12-14 kasa falan olması lazım.
0: 12-14 kasa mı? Gerisi ne?
3: F ile başlandı.
0: Arkadaşına kaç kasa kalıyor?
2: Kırışacağız.
0: İyi de ona tam olarak kaç kasa kalacak? Neyle başlayanın kaç tanesi onun?
3: Yarısı işte, yarı yarıya paylaşacağız.
0: Peki o adam neden bana 21 kasa kalıyor diyor? Ortada 21 kasa ne markadan yok.
3: Yok ama sonuçta orta kaldık.
0: Buna inanmanın neden bu kadar
3: daha
0: zor olduğunu anlıyorsunuz
3: size.
0: Değil mi?
3: İçeceklerin hepsini ortaklaşa aldık.
0: İçeri geçmeniz gerekecek.
3: Tamam.
0: Aracı şuraya çekin lütfen.
3: Gerek yok, ben hiç...
0: Aracı garaja çekiyoruz. İçecekleri kendileri indirecekler. Bakalım malları ayırabilecekler mi? Her birine ne kadar içecek düşüyor göreceğiz. Kendi mallarınızı sağdaki palete koyun. Onunkiler de soldakine geçecek.
3: Bunları ortak aldık.
0: Güzel, o zaman şimdi ayırın bakalım.
3: Tamam da...
0: Maması yok, indirin
3: niye
0: aşağı.
3: Niye çekiyorsunuz?
0: Hiçbir yere gidemezsiniz.
3: Sizin indirmeniz gerekmiyor mu? Bunlara el koyacaksanız siz indirin. Ben indirmem. Kusura bakmayın, yapmıyorum. Alın. Ne yaparsanız yapın. Tamam mı? Beni ilgilendirmez.
0: Şu içecekleri hemen aşağı indirin.
3: Hayır, indirmiyorum. Artık gerçekten burama kadar geldi.
4: Neden indirmek istemiyorsunuz?
3: Kendi mallarımı indirmek istemiyorum işte. Madem el koyuyorsunuz, gelin kendiniz alın.
4: El koymuyoruz. Size ait olanları üst üste dizmenizi istiyoruz.
3: Ne çekilmez insanlarsınız
4: siz. Neler olacağını
3: siz.
4: Birazdan görürüz. İşte size iki ayrı palet. Bu sizin paletiniz. Kendi mallarınızı buraya koyun.
2: Ama biz beraberiz.
4: Olmaz.
3: Koy şunları. Lanet olsun.
4: Evet böyle.
3: Ne abarttınız ama. Bize bunu yaptırdığınıza inanamıyorum. Resmen bize hamallık yaptırıyorsunuz.
0: Kasaları taşırken sürücünün neyin nereye konacağı konusunda talimatlar verdiği çok açık görülüyor.
2: Buna gerçekten inanamıyorum.
0: Yolcunun kendisine ne kadar içecek düştüğünden haberi bile yok.
3: Bitti.
0: Bu kadar mı?
3: Evet.
0: Anladım. Yanınızda 21 kasa N markalı var sanıyordum. Meğer F markalı olduğunu bile bilmiyormuşsunuz.
3: F markalı olduğunu söylemiştim ama...
0: Arkadaşının dünyadan haberi yok.
2: Evet, varınca karışacaktık.
0: Ama o zaman kendinize ne düştüğünü bilmeniz gerekiyor. Şurada bekletebiliriz. Evet.
3: Onun adına cevap veremem ki.
4: Herkes kendinden sorumludur. Başkası adına ülkeye içecek sokamazsınız. Şöyle buyurun. İçeride oturup bekleyeceksiniz.
3: Tamam.
4: İçeri geçelim.
0: Elimizdeki tüm verileri inceliyorum. Ve anlattıkları hikayeyi hiç inandırıcı bulmuyorum. Bence her şey sürücüye ait. İçeceklere el koyacağız ve buradan elleri boş ayrılacaklar. Durum şöyle, bir hesaplama yaptık. İçeceklere el koymaya karar verdik. Hepsini alıyoruz. Bilgileri vermeniz gerekecek. Sizinle iletişime geçecekler. Bundan sonrasıyla müfettişlerimiz ilgilenecek, anlaşıldı mı?
3: Evet.
0: Bu sizin nüshanız. Tamam, işimiz bitti. Bunlar burada kalıyor, gidebilirsiniz.
1: Adamlar sadece içeceklerden olmadı. Aynı zamanda 3738 İsveç kronu cezada aldılar.
0: Kendinize iyi bakın.
3: Görüşürüz. Yakında yine geliriz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Volkan. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkan.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: Evet, siz şöyle önde durabilirsiniz.
1: Yöresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları Hollanda'dan gelen ve içinde 3 erkeğin bulunduğu bir aracı durdurmuştu. İçlerinden birinin madde getirdiğini itiraf etmesi uzun...
2: Türk Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Diğer yolcular yanlarında madde olmadığını iddia etseler de çok gergin görünüyorlardı.
1: Tamam beyefendi, benimle gelin.
0: Bu sırada güya sadece bir tek çantada madde olması gerekirken Fedi birkaç çantaya birden tepki veriyor.
2: Evet, bu çanta.
1: Köpeğin tepki verdiklerini sağ tarafa ayıralım.
2: Tamam.
1: Aa, bunun içinde bir şeyler var. İşte budur.
3: Diğerlerine de tepki verdi mi?
1: Evet, şuna, buna ve ona. Yani toplam 4 çanta. Yaklaşık 6 gram madde bulduk. 2 tane daha var. Kesin daha fazlası vardır. Suçlu görünenlerden bir şeyler çıkması gerekirdi. Sürücü o kadar da suçlu durmuyordu. Daha fazlası olmalı bence. Bundan emin gibiyim. Burada bir şey yok. Bunlar yan yana mı duruyordu? Burası leş gibi kokuyor. Pedi devreye girdi. Koku alma hassasiyeti çok yüksek.
0: Detaylı bir arama ve kaba üst aramasının ardından bulunan tek madde sürücünün zaten getirdiğini kabul ettiği miktar oluyor.
1: Maalesef yanılmışım. Diğer iki çocuk doğru söylüyormuş. Başka bir şey çıkmadı. Karşımızda dürüst 3 çocuk varmış meğer. Arada böylelerine denk gelmek güzel oluyor. İşte geliyor. İlki çıktı.
0: İki yolcu serbest bırakılır ve madde etkisinde araç kullanıp kullanmadığının tespiti için muayene edilen arkadaşlarını beklerken arabayı yüklemeye başlarlar.
1: Madde aldığına dair herhangi bir belirti göstermedi.
4: Diğerlerinden bir şey çıkmadı mı?
1: Yok. Hatta işimi yaptığım için bana teşekkür etti. Çok hoşuma gitti.
4: Öyle mi?
1: Günüm şenlendi.
0: Niklas'ın başarılı çalışması sayesinde adama madde kaçakçılığı suçundan idari para cezası kesiliyor.
1: Belki bu kontrolden bir ders çıkarmıştır. Hollanda'da bu işler çok rahat yürüyor olabilir. Ama madde kullanmak iyi bir şey değil. Daha çok genç bir çocuk. Beynine büyük zararı var. Belki bu olay gözünü açar da bırakmasına vesile olur. İyi bir çocuğa benziyor. Belki bir şey öğrenmiştir.

0: Landvetter Havalimanı'nda gelen yolcu salonu hınca hınç doluyor. Bu da asi ve meslektaşlarının göz hapsine alması gereken bir sürü yüz ve valiz demek.
1: Merhaba, nereden geliyorsunuz?
2: İtalya'dan.
1: İtalya mı? Evet. Başka bagajınız yok mu?
2: Hayır, sadece bu var.
1: Çantalarınıza bir bakabilir miyim? Çok az bagajla gelen iki genç adam görünce onları kontrol için içeri almaya karar verdim. İtalya'da ne kadar kaldınız?
2: Orada yaşıyoruz.
1: Öyle mi? Evet. İtalyan mısınız?
2: Tatil için geldik.
1: Buraya ne için
3: Büyük
1: geldiniz?
3: Büyük annemizi göreceğiz.
1: Anlaşıldı. Bu gençleri seçtim çünkü yanlarında çok alışılmadık bir bagaj, yani bir soğutucu kutu vardı. İçinde yiyecek mi var?
2: Evet, yiyecek var.
1: Ne yiyeceği? İtalyan lezzetleri mi?
3: Sizin dilinizde buna ne deniyor bilmiyorum.
1: Tamam. Aha.
3: Yeşillik.
1: Bu nedir böyle? İlk başta aklıma hemen madde olabileceği geldi. Aşağıya kadar dolu
3: evet,
1: mu?
3: Evet, dolu.
1: Başka bir şey var mı? Sıcakmış. Düşündüğüm şey olmadığını hemen anladım. Yasaklı bir madde olmadığı her yerinden belliydi. Dip köşe arayıp aralara bir şey saklamışlar mı diye şöyle bir bakmak istiyorum. Çantaya o kadar yeşilliği doldurmak bir kamuflaj yöntemi olabilir. Madde taşıyor olsalar bunu söylemezlerdi herhalde. Nasıl bir şey bu? Pek anlayamadım. Şifalı bir bitki falan mı? Bu yiyecekte ne yapıyorsunuz?
3: Yiyoruz.
1: Nasıl pişiriyorsunuz?
3: Yenmeye hazır zaten. Pilavla yiyebilirsiniz. Ekmekle yiyebilirsiniz. Canınız nasıl isterse. Yani biz öyle yiyoruz.
1: İsveç'te bundan yok mu yani?
3: İsveç'te yok, hayır.
1: Ha, öyle mi?
3: Tadına bakabilirsiniz.
1: Teşekkürler. Soğutucu kutudan bir şey çıkmadı. Bir soğutucu kutuda bu kadar...

0: yeşillik taşımak. Bayağı tuhaf bir yöntem tabii. Dip göşe kontrol ettim. Şüpheli hiçbir şey yoktu. Tek bagajınız da yokmuş.
1: Çok kalmayacağız zaten. Sadece 10 gün.
0: Bayağı uzun bir süreymiş, değil mi? Çamaşırları büyükannemi yıkayacak.
1: Mecburen öyle olacak.
0: Sırt çantalarından şüpheli hiçbir şey çıkmadı. Çok cana yakın ve tatlı adamlardı. Bütün sorularıma net cevap verdiler. Artık büyükannelerinin yanına gidebilirler. Sorun yok. Tamamdır, kendinize iyi bakın.
1: Siz de. Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Büyükannenize selamlar.
1: Teşekkürler.
2: Çocuklar yanlarındaki bitkiyle birlikte Landvetter'den ayrılırken Türkiye'den kalkan bir uçak Arlanda Havalimanı'na yeni iniş yaptı.
3: Nereden geliyorsunuz?
4: Dilimizi biliyor musunuz?
5: Ne zamandır oradaydınız?
6: 4 Ocak'tan beri.
3: Nereden geliyorsunuz?
6: Stockholm'e gidiyorum.
3: Ama nereden? Beraber misiniz?
5: Evet, evet.
3: Nereden geliyorsunuz?
5: İstanbul aktarmalı.
3: Aktarmalı mı? Özbekistan mı? Tamam. Valizlerinizi X-ray'e alacağız. Benimle gelin lütfen.
5: Tamam.
3: Dilimizi biliyor musunuz?
6: Biraz.
3: Biraz mı? Yanınızda tütün ürünü veya yiyecek var mı?
6: Tütün var.
3: Var mı? Ne kadar?
6: Çok var.
3: Çok mu var?
6: Evet.
3: Bu cevap beni biraz şaşırttı. İnsanlar genelde böyle söylemez. Yanında ne kadar getirdiğini merak ettim doğrusu. Çok derken ne kadar var?
6: 6-7 civarı var.
3: Peki, bir bakalım. Ben ilk başta 16 karton var dedi sandım. İçimden de bayağı varmış diye geçirdim. Acaba nerede?
5: Şurada bak.
3: Evet, şurada.
5: Orada, evet. Bir de şunun üstünde. İşte bak.
3: Açıp bir bakayım.
5: Bayağı bir karton çıkması gerekiyor.
3: Bu sizin mi?
5: Galiba onun.
3: Yanında çok karton olduğunu söylemişti. Bir bakıyorum.
5: Adamlar her şeyi amma sıkı paketliyorlar.
3: Evet.
5: Bantlar, poşetler falan.
3: Çantanın içi çorba gibi olmuş. Her şey birbirine girmiş. Poşetlerin içinden başka poşetler çıkıyor. Tam olarak ne kadar olduğunu biliyor musunuz?
6: Özbekistan.
3: Onu sormadım, miktarını sordum.
6: Efendim? Ne dediniz?
3: Ne dediniz?
6: Anlamadım.
3: Düzgün iletişim kuramadığınızda kontroller hep daha zor oluyor. Haliyle daha uzun sürüyor. Çantadan bu kadar çok farklı şey çıktığında kontrol zaten her halükarda vakit alıyor. Bir de birbirimizi anlamayınca süreç iyice uzadı. Bu da bizi daha çok zorladı. Şurada biraz daha var. Bitkisel ilaç gibi duruyor. Aslında o kadar da yokmuş.
5: Karton değil, paket demek istedi herhalde.
3: Aradığımızı bulduk ama o kadar da çok değildi. Meğer 16 karton değil, 16 küçük paketmiş. Bu ne?
6: Et, et bu.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
4: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Kristal ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Vay toplantılar!
12: Vay ödevler!

0: 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Merhaba. Golf mü, karkaya?
1: Golf. Bakınca anlaşılmıyor.
0: Anlaşılmaz
1: mu?
0: Olur mu?
2: Landvetter Havalimanı'nda gümrük kontrol noktasından yolcular akın akın geçmeye devam ediyor. Asi ve Larselik, şüpheli durumları tespit etmek ve hangi yolcuları arayacaklarını seçmek için kısa bir zamana sahip.
0: Yolcuların %99'u masum insanlar. Biz burada sıradan yolcuları ve vatandaşları kontrol ediyoruz. Gümrükteki 38 yıllık meslek hayatımın verdiği bir tecrübe var tabii. İnsan sarrafı oldum diyebilirim. Bu temiz görünüyor. Benim için tamamdır. Bakalım toplayabilecek misiniz? Poşet ister misiniz?
1: Yok, gerek yok. Kendi çantam var.
0: Harika. Suçlular ve kaçakçılar her profilden çıkabilir. İnsanlara doğru şekilde saygıyla yaklaşmak çok önemlidir. Güzel paketlenmiş. Siz mi hazırladınız?
3: Evet.
0: Tebrik ederim. Mesleğe ilk başladığım zamanlarda yakaladığım ilk kaçakçılardan biri sırt çantasında 3 kilo madde taşıyan 83 yaşındaki bir kuryeydi. Anlaşıldı. Şu gri kazaklı adam mı? İş arkadaşımın gözüne takılan bir yolcu var. Bir süredir gümrük kontrol noktasını izliyormuş. Gidip bir bagaj arabası almış, sonra arabayı geri bırakmış. Şimdi de bir çanta almış ama gümrükten geçmek yerine öylece bekliyor. Hareketleri çok da işte geliyor. Merhaba, nereden geliyorsunuz?
4: Mısır'dan.
0: Havalar güzel.
4: Aile ziyareti, çok güzeldi.
0: Çantanıza bakabilir miyim?
4: Tabii, buyurun. Ah, ayaksı. Kurabiyeler mahvolmuş. Çok üzüldüm.
0: Neyse, benim yerime siz açtınız.
4: Biliyorsunuz önümüz Ramazan. Dünya kadar para verdim buna.
0: Dikkat edin bari.
4: Evet, resmen çantayı fırlatıp atmışlar. Parfümler de vardı. Neyse ki onlara bir şey olmamış. Çok pahalı parfüm Duru.
0: Pahalı mı?
4: Çok pahalı.
0: Çantayı hiç dikkatli taşımamışlar. Adam resmen yıkıldı. Onu da çok iyi anlıyorum. Kurtarabildiğiniz kurabiyeleri kurtarın.
4: Umarım kurtulur. Bunlardan her yerde bulunmuyor.
0: Bunlar marketlerde satılmıyor mu?
4: Bunlar satılmaz.
0: Öyle mi?
4: Ama diğer şeyler için o marketler iyidir tabii. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu bir tesbih. Biz Müslümanlar dua ederken Allah'a şükür ederiz tesbihle.
0: Anlaşıldı. Her yolcu farklıdır. Kimi mesafeli durur, kimi yardımcı olmak ister. Özel bir şey satın aldılarsa bunu göstermeye çok meraklı olurlar.
4: Şunlara bak. Burada kıyafetler var. Burada bir kilim var.
0: Verin bakayım.
4: Bunlar da özel hurma.
0: Nesi özel bunların?
4: Güzeldir. Çok lezzetlidir.
0: Özelliği lezzetli olması mı ya?
4: Evet, bir de çok pahalıdır.
0: Bu vakada adam kolye falan da almıştı. Aldığı her şeyi bize göstermeye dünden razıydı. Keyifliydi.
4: Bakın, bunlar Mısır'dan hediyelik eşyalar.
0: Mısır'dan mı?
4: Evet, tabii ki. Sonuçta ben orada doğdum.
0: Çok güzel görünüyorlar.
4: Tamamdır.
0: Toplayabilirsiniz.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Bir kurabiye unuttunuz.
4: Boş verin, atın gitsin.
0: Bu kontrol epeyce hızlı bitti. Ve yasa dışı hiçbir şey yoktu.
4: Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Ayrılırken çok mutlu ve neşeliydi. Gümrüğü çok sevdiğini bile söyledi. Güzel oldu.
5: Yanında çok karton olduğunu söylemişti.
2: Mimmi ve Teresse İstanbul'dan gelen bir çifti durdurdu.
6: Karton değil, paket demek istedi herhalde.
5: Evet.
2: Valizlerinden de ne ararsanız çıkıyordu.
5: Bu ne böyle? Hayvan eti mi?
7: Et, bu şey, et. Et.
5: Hayvan eti mi?
7: Evet.
5: Bildiğimiz et mi? Ne eti? Tavuk mu? İnek mi? Mö diye. Yoksa keçi mi?
7: Sizi anlamıyorum.
6: Burada da aynısından var.
5: Bu resmen bütün bir hayvan gövdesi. Bir hayvana ait koskoca kaburga parçasını hiçbir soğutma önlemi almadan öylece çantaya koymuşlar. Bu kabul edilemez. Et getirmek yasak.
6: İçerisi tam bir bombardıman alanı gibi. İçecek mi?
7: Evet.
5: Bu ne biçim bir şey böyle? Ne bu?
6: Bala benziyor sanki.
5: Bunu yiyecek misiniz gerçekten? Bal gibi kokuyor.
6: İçecek mi?
7: Evet.
5: Matruşka gibi. Açtıkça açılıyor.
6: Tam ben söyleyecektim. Matruşka gibi.
5: İçinden sürekli bir şeyler çıkıyor. Elmas falan çıksa bari.
6: Evet.
3: Ne oralarımga?
5: Bunu yiyor musunuz? Seviyor musunuz?
7: Evet.
5: Kadının çantası benim için sorunsuz. Tamam. Şöyle yapalım.
6: Bunları sizden almak zorundayız.
2: Çift yanlarında getirdikleri yiyeceklere ve özellikle o büyük miktardaki ete veda etmek zorunda kalacak. Ancak yasal sınırın altında kalan sigara gibi diğer eşyaları adam havalimanından ayrılmadan önce valizine geri koyabiliyor.
5: Çok teşekkürler. İyi günler.
7: İyi günler.
5: Yardım için teşekkürler.
6: Lafı bile olmaz.
5: Bayağı bir şey çıkacak sanmıştım. Çok kartonum var deyince yakalarız sandım ama çok yoktu. O yüzden sorun olmadı.
6: O paket demek istemiş. Biz karton anladık.
5: İçerisi tam bir çorbaydı.
6: Evet, evet.
5: Pek bir şey çıkmadı ama.
6: Hadi gidelim.
5: Hadi yemeğe gidelim.
6: Evet.
5: Bu kadar tantanadan sonra canım hamburger çekti.
6: Hamburger mi yiyeceksin?
5: Öyle yapacağım galiba.
2: Valizlerden tuhaf şeylerin çıktığı tek yer Arlanda Havalimanı değil. Yöresund Köprüsü'nde de hiç beklenmedik eşyalarla karşılaşabiliyorlar.
8: Harika. Teşekkürler.
7: Sağ olun.
8: Glenn perondaki bir araç şoförüyle konuşuyor. Sesinden ilginç bir araba olduğu anlaşılabiliyor. Benim de göz atmak isteyeceğim türden bir araç. Aracı kapatabilirsiniz. Tamam. Dışarı lütfen.
9: Buradaki her şeyi koltuğun üzerine koyun, tamam mı?
10: Bir tane robotum var.
9: Robot mu?
10: Evet.
9: Tamam. Büyük bir robot mu yoksa küçük bir şey mi?
10: 3 metre.
9: 3 metre. Şöyle önde bekleyebilirsiniz.
10: Tamam.
9: Tamam mı?
8: Güya arabanın içinde devasa bir robot varmış. Arabaya bakınca içinden robot çıkacak olması acayip saçma geldi.
10: Ben sadece şoför.
8: Anlaşıldı.
11: Hocam.
8: Arabayı açıp yan kapıdan kontrol ediyoruz. Bir arabanın içinde daha önce hiç görmediğim bir şeyle karşılaşıyorum. Bumblebee karakteri mi?
10: Ha,
8: bu muydu? Malmö'de miydiniz?
10: Hayır, Finlandiya, İsveç ve Norveç'teydim.
8: Gerçekten çok tuhaf. İnsanların böyle giyinip sokaklarda durduğunu görmüştüm. Bu karakter Transformers filminden Bumblebee. Transformers filmini çok severim. Bumblebee'ydi.
9: Büyük bir robotum var diyordu. Kafam iyice karışmıştı. Ne robot olabilir ki dedim açıkçası.
8: Ona bunu giymesini söyleyebilir miyim?
9: Olmaz.
8: İyiydi, bu adamda neden bir Stormtrooper var? Kostüm arabanın tamamını kaplamış ama içeride bir de Yıldız Savaşları'ndan Stormtrooper var. Evrenleri birbirine karıştırmış sanki. Bu hoşuma gitmedi. Bunu ona sormamız gerek.
9: Stormtrooper ne alaka peki?
10: Sokak gösterisi için. Bende bir Yıldız Savaşları, bir de Bumblebee kostümü var.
8: Adam Transformers'la Stormtrooper'ı birleştirmiş.
9: Yani şey, çoklu evren mi ne bir şey diyorlar.
8: Çoklu evren mi?
9: Evet, her şey birbiriyle bağlantılı filan.
8: Peki, teşekkürler. Yasa dışı bir durumdan şüphelenmiyoruz. Ülkeye Stormtrooper sokabilir. Karanlık taraftalar ama İsveç'e girmelerinde bir sakınca yok. Aynı şekilde Transformers da getirebilirsiniz. Yeter ki Avrupa dışı bir ülkeden gelmesin ve değeri sınırı aşmasın. Bunu siz mi yaptınız?
10: Eşim yaptı.
8: Eşiniz mi?
10: Evet.
8: Vay canına. Çok iyi iş çıkarmış.
10: Teşekkür ederim.
8: İyi yolculuklar.
10: Çok teşekkür ederim.
8: Güle güle.
9: Ben de onlardan bir tane bana yapmasını isteyeyim de aranıza katılayım bari.
8: Evet. İki tane yapabilir mi acaba?
9: Aynen öyle.
8: Kocasına bunu yapacak harika bir eşi var. Şanslı adammış. Ben evde istemezdim herhalde. Belki bir Stormtrooper olabilirdi. Gerçi hayır, o kadar büyük hayranı değilim. Bana göre işler değil. Ama sporu severim.
6: Gambia mı? Valizlerinizi X-ray'e alacağız.
12: Çantaları diğer tarafa
4: koyun. Ne yapacaksınız? Vuracak evet. Mısınız bana?
6: Bu ne biçim bir usluk böyle?
13: Bu bayağı ağır bir silah. Küçük bir kamyonetle etrafta yeni saldırı tüfekleriyle dolaşmak ve sınırdan geçmeye çalışmak. Çok tuhaf bir durum.
12: Gümrük kontrol, açın. Açın kapıyı. İşin en tehlikeli kısmı da bu zaten. Bizi neyin beklediğini hiç bilmiyoruz. Açın şu kapıyı, yoksa kıracağız.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Türkiye 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Panama uçağından gelen yolculara Körük çıkışında ani bir kontrol yapılıyor.
1: O niye gelmiyor ya? Lady, come. Yeah, okay, first come. Bakayım ne var elinde.
0: Birlikte seyahat ettikleri anlaşılan iki kişinin valizlerinde çok sayıda et taşıdığı tespit ediliyor.
1: Bu ne? Mumbar.
2: Evet, mumbar.
3: Et mi yasak mı?
1: Hepsi, etlerin hepsi yasak.
0: Bir ailenin beraberinde çok sayıda valiz getirmesi ve bazı valizlerin içindeki şüpheli yoğunluklar kuşku yaratıyor.
4: Tamam amirim, bunların hepsini çıkarttıralım.
5: Yok kontrol var.
4: Tamam. Bayağı var gibi duruyor.
0: Bulgaristan'dan gelen yolcu otobüsleri Türkiye'ye girmek için perona yanaşıyor ve yolcularını indiriyor.
6: Şu valizi açar mısınız?
7: Söyledin mi?
6: Söyledin de yasak. Gümrüğe tabi herhangi bir eşyan var mı abi?
0: Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi yeni vardiyasıyla hizmete başlıyor.
8: Asıl kuruluş amacımız 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki kaçakçılık suç ve fiilleriyle mücadele etmek.
0: Ailece yolculuk yaptıkları belirlenen bir kadın yolcunun valizinde çok sayıda ilaç benzeri tablet tespit ediliyor.
9: Şey, stres patlatmıyor da.
10: Çantamıza bakabilir miyim?
0: Beyannamesinde kimyasal madde taşıdığı belirlenen dorsede tarama sırasında şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor.
11: Kimyasal eşya.
12: Zehirli falan değil herhalde. Ay işte o yamuk yumuk olan.
11: Numune alacağız. Eyvallah. Gerçekten de içerisinde kimyasal bir madde var çuvallar içerisinde.
0: Panama uçağından gelen yolculara Körük çıkışında ani bir kontrol yapılıyor. Risk analizi kapsamında yapılan Körük çıkışı kontrollerinde gümrük muhafaza memurları yolcuların hal ve hareketlerini yakından inceliyor ve şüpheli gördükleri yolcuları perona yönlendirmeden önce denetimden geçiriyor.
4: Tam neydi?
0: Siyah kazaklı yolcunun pasaportunu ilk kez kullandığını tespit ediyor ve yolcuyu sıradan alarak sorgulamaya karar veriyor.
13: Where are you going now?
0: Kadın yolcu, transit yolcu olduğunu ve Sofya'ya gideceğini beyan ediyor. Memurlar gezisinin amacını soruyor ve yolcunun iş gezisinde olduğunu öğreniyor.
14: Şey diyor, banka diyor. Evet.
15: Do you have a photo in your gallery for the job?
14: Interested for your job.
0: Kadın yolcu, iş gezisiyle ilgili şirket yazışmalarını memurlara gösterirken, sıradan alınan başka bir yolcunun da pasaport kontrolü yapılıyor.
16: Can you open this please?
17: Yes, of course. Actually, my computer is from my...
16: No problem. The custom check for... And then you will go. Bye-bye.
1: Open, please.
18: Here's the company.
1: Okay, open.
0: yolcu çantasından çıkan bilgisayarlardan bir tanesinin şirketi tarafından verildiğini söylüyor ve firmasının envanter etiketini memurlara gösteriyor. Teknolojik cihazların maket olup olmadıklarını ve içlerinde yasaklı bir madde bulunup bulunmadığını kontrol eden memur, hızlıca çantanın dikişlerini de kontrol ediyor. Siyah kazaklı kadın yolcunun çantasında şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar, yolcuyu perona yönlendirirken, başka bir kadın yolcu memurların dikkatini çekiyor.
1: Do you speak English?
2: English, yes.
1: What is your job?
2: Banker.
1: Where are you going now?
0: Kadın yolcuyu sorgulayan gümrük muhafaza memuru, yolcunun bankacı olduğunu öğreniyor.
1: Okay, bag control and you can go. Bag, open bag.
0: Ve gezisinin iş amaçlı olduğunu yolcunun gösterdiği belgeden doğruluyor. Memur belgeleri inceledikten sonra yolcunun bagajını kontrol etmek istiyor ve yolcu valizlerini açıyor.
1: Don't forget your passport.
0: Kadın yolcunun valizleri incelenirken sıradan alınan başka bir erkek yolcu sorgulanmaya başlıyor.
14: Bro, open your bag.
3: Yes, sure.
14: And bag. You live in Manchester?
3: In?
14: You live in Manchester?
3: No, no, I live in Panama.
0: Panama'dan gelen ama İngiltere pasaportu kullanan yolcu, sorgu sırasında Panama'da yaşadığını beyan ediyor.
3: I'm going to university in Liverpool.
0: Erkek yolcunun yanında getirdiği belgeleri inceleyen memurlar, yolcunun akademisyen olduğunu ve ülkeye turistik amaçla geldiğini öğreniyor.
14: Profesörmüş ya, şeyde, Liverpool Üniversitesi.
0: Ve yolcuyu perona yönlendiriyor. Yolcular körük çıkışında kalabalık oluştururken, başka bir kadın yolcunun da Türkiye'ye ilk kez geldiği tespit ediliyor. Ve yolcu memurlar tarafından sıradan çıkartılıyor. Bu sırada Mısır'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan iki kişinin valizlerinde çok sayıda et taşıdığı tespit ediliyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
3: İspanya'dan.
1: Yiyecek mi var valizde?
3: Evet.
1: Tamam bakalım.
0: İlk valiz açıldığında valizin üstünün bir battaniye ile kapatıldığı tespit ediliyor.
1: Kaç kişiyiz? İki mi? Onda var mı yiyecek o valizde?
3: Evet, evet.
1: Tamam açın sizde. Et falan var mı bunlar?
0: Battaniye valizin üzerinden alınırken etrafa et kokuları yayılmaya başlıyor.
1: Et getirmenin yasak olduğunu biliyor musun?
3: Yasak mı?
1: Yasak.
3: Yok bilmiyorum.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcuya et ve süt ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu söylerken açılan poşetin içinden dondurulmuş köfte çıkıyor.
1: Köfte mi?
0: Gümrük muhafaza memuru açtığı her bir poşetten farklı bir koku alıyor ve yolcuya poşetlerin içeriğini soruyor.
1: Ne bu?
3: Mülkiye. Bunun yemek ne?
1: Bu da mı et?
3: Evet.
1: Ne kadar et getiriyorsun ya? Tavuk mu bu?
0: Bir diğer poşet açıldığında da yolcunun sadece dondurulmuş et getirmediği, aynı zamanda bozulmaya yüz tutmuş bütün tavuk da getirdiği anlaşılıyor.
1: Bunlar hep tavuk.
3: Evet.
1: Başka? Çıkart, sen de çıkart, yardım et. Bu nedir?
3: Sana.
0: Yolcuların sadece et ve süt ürünü değil, aynı zamanda salep getirdiği de anlaşılıyor.
1: Bu ne? Mumbar.
3: Evet, mumbar.
0: Köfte, tavuk, salep derken ortaya mumbar dolmaları çıkmaya başlıyor.
3: Hepsi yasak mı?
1: Hepsi, etlerin hepsi yasak. Tavuk, balık, kırmızı et, hepsi yasak. Börek bu.
3: Evet.
0: Valizin içindeki bir kutuyu açan memur şimdi de kıymalı börekle karşılaşıyor. Kıymalı börek daha sonra imha edilmek üzere alınırken valizin tabanındaki bir ayakkabı kutusu dikkat çekiyor. Ve kutu açıldığı anda da içinden ev yapımı kurabiyeler çıkıyor.
1: Bu?
3: Bu da aynı mesele.
0: İlk yolcunun valiz aramasını tamamlayan memur ikinci yolcunun valizine geçiyor. Ve yolcuya valizde et olup olmadığını soruyor.
1: Burada da var mı? Türkçe biliyor musun?
0: Şimdiye kadar yolcuların valizinden köfte, çiğ tavuk, mumbar dolması, kıymalı börek ve ayakkabı kutusunda kurabiye çıktı.
1: Siz burada kaç kişi yaşıyorsunuz?
3: Tamam.
1: Bu kadar gıdayı kim yiyecek?
3: Aile.
1: Aile, akraba. Bütün aileniz burada mı?
3: Evet.
1: Mısır'da kim var?
3: Baba, anne.
1: Burada akraban kim var?
3: Teyze olmasın.
0: Valizlerdeki arama devam ederken körük noktasındaki kontrollere gidiyoruz.
15: Okey, dayıcım. Bak, bak.
1: Your job. Your professional.
5: System engineer.
1: Mühendismiş.
0: Kadın yolcu mühendis olduğunu beyan ediyor ve ülkeye gezi amaçlı geldiğini söylüyor. Kadın yolcunun çantasını ve çantasının dikişlerini dikkatlice kontrol eden memur şüpheli bir şeye rastlamazken başka bir kadın yolcu da şüpheli bulunuyor ve sorgulanmak üzere sıradan çıkartılıyor.
1: O niye gelmiyor ya? Lady, come. Yeah, okay, first come. Bakayım ne var elinde?
10: Al.
1: Hayır, bir tane beyefendi pasaportu kadında da.
10: Tamam, bekliyorum.
1: Tamam, sen gel benimle.
10: Bunlar 5 kişi.
14: Yubin.
10: Kayra'ya gidiyorlar. 5'inin de valizi yok. Hepsinin biletlemesi aynı.
0: Şapkalı kadın yolcunun 5 arkadaşıyla seyahat ettiği ve transit yolcu olduğu tespit edilirken yanlarında bagajları olmaması memurların dikkatini çekiyor. Şapkalı kadın yolcu montunu çıkarırken diğer yolcunun üstü aranıyor.
1: Okay, thank you.
0: Ve sıradan alınan başka bir erkek yolcunun sorgusu başlıyor.
18: Tourist.
14: Tourist.
18: Yes. Tourist to Kenya.
14: Kenya.
18: Yes.
19: Not here.
18: No.
19: Nairobi.
18: Yes, yes.
0: Erkek yolcu transit yolcu olduğunu beyan ediyor ve memurlar yolcunun kabin valizini hızlıca kontrol ediyor. Kadın yolcular da ve valizi kontrol edilen erkek yolcu da şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar yolcuları perona yönlendiriyor.
14: Okay, thank you. Thank
1: you. Okay.
14: İspanyol. Yusuf, can you speak English? ¿Qué eres de profesional?
20: Administración de empresa.
14: What?
20: Administración de empresa.
14: What?
20: Muy bien.
0: Biraz önce iki kadın yolcuyu sıradan çıkartan memurlar sorgu sırasında yolcuların birlikte seyahat ettiğini öğreniyor. Yolcuların ilk kez Türkiye'ye geldikleri belirlenirken rasta saçlı başka bir kadın yolcunun hareketlerinden şüphe duyan memur, yolcunun üstünü aramaya karar veriyor. Rasta saçlı yolcunun üzerinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Birlikte seyahat ettikleri tespit edilen iki kadın yolcunun valizleri de detaylıca aranıyor.
14: Efendim.
1: Open back please.
14: Açalım. Var mı bıçak yanında?
1: What is your job?
14: Bıçak var, yanında mı? Alabilir miyim?
0: Körük noktasındaki arama devam ederken Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
1: Satmak için mi getirdin?
3: Yok, bunlar naile yapıyor.
1: Tamam, aç bunu da aç. Diner ne ya?
0: Ve yolcunun valizinden çıkan strece sarılmış bidonlar açıldığı anda ortaya ev yapımı krem peynir çıkıyor.
1: Peynir mi?
3: Biner, evet.
1: Tamam.
19: Peynir aynı.
0: Gümrük muhafaza memuru ev yapımı krem peyniri imha edilecekler arasına koyduktan sonra başka bir poşete yöneliyor. Ve bu poşet içinden de kurutulmuş et dolmaları çıkıyor. Ve çok geçmeden yine kıymalı börek bulunuyor.
19: Börek, aynen.
0: Yolcuların valizlerini arayan memur şimdi de sırt çantalarına bakmak istiyor.
19: Ver çantalarınızı.
0: Bakalım bu çantaların içinden nasıl bir menü çıkacak.
19: Tamam, sen bunu kapat. Close.
3: Bu böyle mi?
19: Bu etler imhaya gidecek.
3: Gidecek mi? Sibinle, tabağın yanına. Şimdi. Güzel, yumuşatır. Helal olsun.
19: Hepsi, etlerin hepsi. Tamam, bunları alın. O çantayı ver bana. Bunu al.
3: Bunu alayım mı?
19: Ver, bunu ver.
0: Beyaz tişörtlü yolcunun sırt çantası açıldığında dikkatleri üzerine çeken bir kutu bulunuyor. Ve memur kutunun açılmasını istiyor.
19: Aç bunu.
0: Kutu içinden domino taşları çıkıyor. Ve memur taşların arasında başka bir şey olup olmadığını kontrol ediyor.
3: Aynı tavla.
0: Çıkan domino takımı yolcuya verildikten sonra çantanın derinliklerinden yine börek çıkıyor. Ve çanta içinden çıkan başka bir kavanoz açılıyor ve kavanozun içinden çıkan ev yapımı krem peynir buram buram kokmaya başlıyor.
19: Toparlayın, valizlerinizi kapatın ve gidin. Kurabiyelerinizi alabilirsiniz. Diğerleri imhaya gidecek.
0: Yolcu gümrük muhafaza memuruna itiraz etmeye hazırlanırken memur gümrük kurallarını arkasında duran panodan gösteriyor.
3: Bunlar da biner.
19: Tamam ama yapacak bir şey yok.
3: Tamam.
19: Bak.
3: Sen ne yaptın? De sen.
19: Okey bak. Yasak.
3: Ben mesela gümrük var ya bunu bir şey kasacağım.
21: Gümrük var.
3: Aynı yağ ya.
19: Tamam. Süt ürünü oluyor ya o da.
3: Ha.
19: Süt ürünü yasak. Bak burada yazıyor. Yasak olan şeyler de yazıyor. Bak ne var burada? Et, süt ürünleri.
0: Yapacak bir şeyi olmadığını anlayan yolcu valizlerini topluyor ve el konulan gıdaların yazılı olduğu kağıda imza atarak ülkeye giriş yapıyor.
19: Tamam.
0: Valizden çıkan ürünler de kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılıyor.
22: Hadi iyi günler, yolunuz açmış.
3: Nereden çıkacağım abi?
19: Buradan devam edin.
0: Yolcuların ülkeye girişine izin verilirken körük noktasına dönüyoruz. Yolcunun valizinden çıkan ve tek başına strece sarılmış mangolar bir anlığına şüphe yaratıyor.
14: Lady, are you called for control? Okay.
0: Ve memur bir mangoyu keserek içini kontrol ediyor.
23: Hablas español.
19: Yeah.
14: Okay, thank you.
23: I speak English.
14: Hangisi?
19: Şu paketi koydum.
14: Şu. Gör. We will cut for control.
19: Dört beş paket vardı içinde ondan.
24: Sadece body check'i kaldı.
19: Tamam. Beklesin. Bir şey yok. Okay. Sorry for that. Come.
14: ¿Quién es tu profesional? ¿Quién es tu profesional? Gör.
21: Construction.
0: Türkiye'ye ilk ziyareti olduğu tespit edilen başka bir kadın yolcunun da valizi açılıyor ve valizin ağzına kadar dolu olduğu tespit ediliyor. Yolcunun valizinde çok sayıda kozmetik ürün taşıdığı gözlemlenirken, bu ürünlerden bir tanesi açılıyor ve içinde gerçekten krem olup olmadığına bakılıyor.
14: Ha, body.
0: Birlikte seyahat ettiklerini söyleyen iki kadın yolcudan bir tanesinin müzik aleti kontrol edilirken, diğer yolcunun valizi inceleniyor ve yolcunun üst aramasına geçiliyor.
1: Okay, that's finish. Body check and you can go. Body control and you can go. First body check, please. Lady, first body check, please. Come.
23: Okay.
0: Kadın yolcu üstü arandıktan sonra temiz çıkıyor ve perona yönlendiriliyor. Ama üstü aranacak daha çok yolcu var.
1: Okay, thank you. First body check and you can go.
6: Thank you.
1: No, no. Lady.
7: Yapıyor.
1: Face to face.
0: Yine birlikte seyahat ettikleri tespit edilen iki kadın yolcunun üstü aranıyor.
14: Arkadaşmış, evet. Arkadaşız diye.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: No problem. No problem. No problem.
2: Thank you.
3: Okay, thank you. Bye.
0: Kadın yolcuların üzerinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor ve yolcular perona yönlendiriliyor. Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi yeni vardiyasıyla hizmete başlıyor.
4: Asıl kuruluş amacımız 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki kaçakçılık suç ve fiilleriyle mücadele etmek. Buradaki Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezimizde ise operasyonel kapasitemizin geliştirilmesi adına 7/24 esasıyla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezimiz, muhafaza teşkilatının operasyonel kapasitesine doğrudan anlık olarak katkı sunmaktadır. Herhangi bir tır aracının gümrüklü sahaya girmesinden itibaren plaka tanıma sistemimizle birlikte sahaya giriş kaydı otomatik olarak yapılmakta. Saha içerisindeki hareketleri ise tüm gümrük idarelerinden gelen CCTV görüntüleriyle anlık olarak incelenmekte ve saha içerisinde yapması gereken işlemleri, örneğin X-ray'e sevki varsa bir aracın X-ray'e sağlıklı bir şekilde girip çıktığını anlık olarak buradan takip edebilmekteyiz. Belirttiğimiz üzere Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezimizde eşya hareketliliğinin yanı sıra aynı zamanda yolcu hareketliliğini de takip edebilmekteyiz. Herhangi bir yolcunun yurt dışından Türkiye'ye varışından önce edindiğimiz bilgiler ile hava takip sistemimiz aracılığıyla bu yolcunun risk analizleri yapılmakta, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılması, olası görülmesi durumunda ise sahaya ekiplerimize bildirim yaparak anlık olarak kontrol edebilmekteyiz. Yeni nesil gümrüklü eşya ve nesne takip sistemleriyle anlık olarak transit rejimi kapsamında yük taşıyan eşyaların içerisindeki yükten canlı görüntüler alabilmekteyiz. Herhangi bir rejim ihlali söz konusu olduğu durumlarda ise anlık olarak taşra idarelerimizi ilgili mahalle hareketle gerekli müdahalelerini yapmalarını sağlamaktayız. Komuta kontrol merkezimizde kullandığımız hava takip sistemi tamamen yerli ve milli imkanlarımızla geliştirdiğimiz bir sistemdir. Bu sistemde yolcuların Türkiye gümrük bölgesine varışından önce gelen bilgileri işlenmekte anlık olarak beraberlerindeki eşyalardan ve yolculuk yaptığı kişilere kadar birçok bilgiye sistem tarafından bizlere sunulmaktadır. Diğer taraftan Türkiye gümrük bölgesinde transit rejimi kapsamında taşınan eşyaların anlık takibini sağlamak üzere geliştirdiğimiz gümrüklü ve eşya nesne takip sistemimiz bulunmaktadır. Bu sistem elimde gördüğünüz cihaz vasıtasıyla çalışmaktadır. Türkiye gümrük bölgesinden geçecek olan bir taşıta transit rejimi kapsamında taşıdığı eşyanın anlık olarak görüntülebilmesi bu cihaz sayesinde sağlanmaktadır. Bu cihaz üzerinde tam 9 sensör bulunmaktadır. Bu 9 sensörden başlıcaları hareket ışık sensörleri, karbondioksit sensörleri, aktif radar sensörüdür. Bu sensörler sayesinde gümrüklü eşyaya herhangi bir müdahalenin söz konusu olması durumunda anlık olarak çekilen fotoğraflar bulunduğumuz komuta kontrol merkezimizdeki arkadaşlarımızın önüne düşmekte ve herhangi bir şüpheli durumla karşılaşan bu arkadaşlarımız anlık olarak mobil ekipleri göndererek gerekli müdahaleleri yaptırmaktadırlar. Komuta kontrol merkezimizde kullandığımız sistemler arasında bulunan gemi takip sistemi ile Türkiye gümrük bölgesine gelmeden önceki tüm gemilerin bilgileri merkezimize anlık olarak iletilmektedir. Bu sistemde gemi sefer bilgilerine, mürettebat bilgilerine, gemi adam bilgilerine, yolcu bilgilerine, yük bilgilerine ulaşabilmekteyiz. Bulunduğumuz komuta kontrol merkezimizde kara ve liman sınır kapılarımızda bulunan radyasyon izleme sistemleriyle birlikte anlık olarak yurda giriş yapan eşyalar üzerindeki radyoaktif madde oranları ölçülmekte. Cihazlardan aldığımız uyarılar sonucunda sürekli nükleer ve düzenleme kurumunun taşradaki personeliyle irtibat haline geçilmekte ve gerekli tedbirler alınarak ilgili eşyaların ikinci kez kontrolü yapılmasının sağlanmaktadır. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılması durumunda nükleer düzenleme kurulu personelleri tarafından radyoaktif madde taşıyan eşyaların yurda girişi engellenmektedir. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Miltar X-ray'lerimizle birlikte taşra idarelerimizce yapılan X-ray tarama görüntülerinin anlık olarak izlenmesini sağlamaktayız. Taşra ürünlerimizce yapılan izleme sonucunda bilgiler, X-ray görüntüleri komuta kontrol merkezimize aktarılmakta. İkinci bir göz olarak komuta kontrol merkezimizdeki X-ray operatörleri tarafından bu görüntüler incelenmektedir. Örneğin arkamda gördüğünüz ekranda Habur gümrük kapısında yapılan arama sonucunda X-ray operatörünün işaretlediği bölgede gerçekleştirilen 309 kiloluk bir kaptagon yakalamasına ilişkin görüntü gözükmektedir.

0: Bulgaristan'dan gelen yolcu otobüsleri Türkiye'ye girmek için perona yanaşıyor ve yolcularını indiriyor. Otobüsten inen yolcular yanlarında getirdikleri eşyalarını otobüsün bagajından alarak gümrük kontrol noktasına ilerliyor. Burada yolcuların eşyaları X-ray kontrolünden geçirilecek ve gümrük kurallarına uymayan eşya getiren yolcular sorgulanacak.
1: Ne var? Alkolün var mı?
2: Var.
1: Kaç tane?
2: 2 tane.
0: X-ray kontrolünden geçen ilk yolcu 1 litreyi aşmayan alkol taşıdığını beyan ediyor. Ve memur yolcunun beyanını kontrol ettikten sonra yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
1: Şu valizi açar mısınız? Açın lütfen.
0: Valizin yarısını arayan memur şüpheli bir şeye rastlamıyor ve valizin kalan yarısını da kontrol ediyor.
1: Tamam, burayı bir açın. Şurayı. Boş çanta mı var?
3: Evet.
1: Tamam, kapatabilirsiniz.
0: Kadın yolcunun ülkeye girmesine izin veren memur, sıradaki yolcunun eşyalarını kontrol etmek istiyor. X-ray taramasında çok sayıda kavanoz gören memur, erkek yolcudan çantasını gümrük arama masasına koymasını istiyor.
1: Ne vardır kavanozlarda?
4: Salça var üstünde.
1: Salça mı? Heh. Bir açıp bakalım ya.
4: Bunlar yoğurt abi, salça var mı?
1: Elektronik bir eşyam var mı?
4: Yok.
1: Alkol?
4: Yok.
0: Yolcunun beyan ettiği kavanozların ev yapımı salça ve tarhana olduğunu belirleyen memur, yolcunun geçmesine izin veriyor ve sıradaki yolcuya geçiyor.
1: Kavanozlarda ne vardı?
5: Evet, konserve. Şöyle.
1: Burada bir şey var mı?
5: Ayakkabı.
0: Ve tarama sırasında kavanoz gibi görünen eşyanın bir vazo olduğu anlaşılıyor.
1: Tamam.
6: Dedeciğim, çantanızda neler var? Şöyle bir masajdan açabilir miyiz?
0: Kadın yolcu valizini toplarken henüz X-ray taramasından geçen bir diğer yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Ve yok.
5: Şöyle.
1: Burada bir şey var mı?
5: Ayakkabı.
0: Ve tarama sırasında kavanoz gibi görünen eşyanın bir vazo olduğu anlaşılıyor.
1: Tamam.
6: Dedeciğim, çantanızda neler var? Şöyle bir masajdan açabilir miyiz?
0: Kadın yolcu valizi

0: krem onlar yavrum. İşte pişkin oluyor. Çok da onları alıyorum.
1: Tamam, kapatabilirsin sen.
2: Bir diğer yolcunun sırt çantasında gıda benzeri bir görüntüye rastlayan memur, yolcudan çantasını açmasını istiyor. Kapı kule sınır kapısındaki yolcuların aranması devam ederken havalimanına dönüyoruz. Chicago'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Chicago uçağıyla Türkiye'ye gelen yolcular gümrük kontrollerinden geçerken bir ailenin beraberinde çok sayıda valiz getirmesi ve bazı valizlerin içindeki şüpheli yoğunluklar kuşku yaratıyor. Gümrük muhafaza memurları aileyi ve valizleri gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve şüpheli buldukları valizleri açmaya başlıyor.
3: It's non-alcohol.
4: Only staying here for 2 days. We're going to Nigeria. I'm only staying here for 2 days to buy things. I'm going to Nigeria.
2: İçinde şişe ve termos benzeri görüntü veren valizler açılırken, erkek yolcu Türkiye'ye transit yolcu olarak geldiğini ve 2 gün sonra Nijerya'ya gideceğini beyan ediyor. Ama ülkeye giriyor olması yolcuyu transit yolcu olmaktan çıkartan bir gerçek.
5: Onları sağladım. Valizin yanında.
2: Valiz içinden alkollü içki benzeri 2 şişe çıkaran memur, yolcuların çok sayıda havlu ve giysi taşıdığını da tespit ediyor.
6: Evet.
5: Tamam, tamam amirim. Bunların hepsini bir çıkarttıralım. Tamam amirim. Hepsini bir çıkarttıralım.
6: No control.
5: Tamam amirim.
2: X-ray taraması sırasında çok sayıda termos benzeri eşya tespit eden memurlar hızlıca aradıkları termosları buluyor.
5: Onlara göre ayıralım. Her çantanın kendine göre ise böyle bayağı var gibi duruyor.
7: Hepsinden bundan var amirim. Görüntüler bunlar.
5: Evet, hepsi onlardanmış zaten.
2: Termosların bilinen pahalı bir termos markası olduğundan şüphe duyan memurlar valizden çıkan termosları detaylıca inceliyor ve durumu merkeze bildiriyor. Gümrük muhafaza memuru şüpheli valizlerdeki termosları dışarı çıkardıktan sonra yolcuların biletleriyle valizlerini tek tek karşılaştırıyor.
7: Pasaport, please.
2: Yolcuların pasaport kontrollerini yapan memur ailenin Türkiye'ye ilk kez geldiğini tespit ediyor. Havalimanındaki ailenin araması devam ederken Kapı Kule sınır kapısına dönüyoruz.
3: Görek babam var.
1: Tamam, devam edebilirsin. İyice açsana dayı bunu. İyice kopar.
2: Sırt çantalı yolcunun ülkeye geçişine izin verilirken, kırmızı torbalı yolcudan beraberinde getirdiği torbayı açması isteniyor.
1: Etin mi var?
6: Et.
1: Kaç kilo etin var?
6: Ya, 5-10 kilo bir şeydir ya.
1: Et getirmek yasak?
6: Kavanoz şey, yani kavanoz var. Sor. Tehlikesiz ya. Var bunlar, 4-5 tane var.
2: Yolcunun valizinde çok sayıda kavurma olduğunu tespit eden memur, yolcuya etleri imha etmeden ülkeye geçişine izin verilmeyeceğini söylüyor ve yolcuyu kontrollü imha kutusuna yönlendiriyor.
1: Sizin kendiniz imha etmeniz lazım.
6: Tamam.
5: Kaç tabakta?
2: Yolcu etlerini sanki ülkeye sokacakmış gibi tekrar torbasına koyarken memur sıradaki yolcunun beraberinde getirdiği koliyi inceliyor ve ülkeye girmek üzere hareket eden yolcuyu uyarıyor.
1: Alkolün var mı?
3: Yok, hiç içmiyorum. Yani, hiç sigara içmiyorum.
1: Tamam. Bakar mısınız? Siz gelin, nereye gidiyorsunuz? Geriye dönmeniz lazım.
2: Memur kontrollü imha kutusunun yerini yolcuya işaret ediyor ve yolcunun kırmızı torbasını imha kutusuna koyduğundan emin oluyor.
1: Siyah çanta.
2: Yolcu beraberinde getirdiği kavurmaları kontrollü imha kutusuna atarken X-ray taramasında yine et beliriyor. Ve memur etlerin taşındığı kolinin masaya getirilmesini istiyor.

0: Oraya mı gidiyorsun?
1: Aynen, buraya gidiyorum.
2: Söyledin mi? Söyledin
3: mi? Söyledin de, yasak. Bu ne?
1: Şöyle yakına taraf geç, şu tarafa doğru getir. Bu şekilde geçemez.
4: Gümrük muhafaza memuru, et ve süt ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu anlatmak için sanal tercüman aracılığıyla yolcuyla iletişim kuruyor.
3: Bunları alıp geri gitmen gerekiyor.
0: Deniz olmaz. O zaman ben atayım.
3: Atabilirsin. İmha edebilirsin. Bana siyah çantanı da getir.
4: Gümrük muhafaza memuru yolcunun getirdiği kolide kilolarca et bulduğu için yolcunun diğer çantasını da aramak istiyor ve yolcuya siyah valizini getirmesini söylüyor. Yeniden havalimanındayız. Gümrük muhafaza memuru, yolcuların valizinden çıkardığı alkollü içecek benzeri 4 şişeyi daha sonra incelemek için ayrı bir noktaya alıyor ve yolcudan araması tamamlanan valizi almasını istiyor.
1: Şunu indirir misin aşağıya? Oraya.

0: Beyoğlu Pit.
1: Tek tek.
2: Araması tamamlanan valizler masadan ayrılırken kadın yolcu gerilmeye başlıyor ve eşiyle tartışıyor.
0: Bring it out. It's the same thing. What is what?
3: Sütürüm dolu. Bu şu fani soruya kapıştım sen.
0: O ses de yine ben sana hiç var. Ne kadar daha yoksa. Bu sana benim ne
1: kadar. O olabilir işte. Bize beğen etmesi lazım. İsterse 2 saat sonra olsun.
0: What is wrong with the call?
1: Çok önemli değil.
3: We're not taking it into Turkey. We're not taking it to Turkey.
2: Tartışmayı bitiren erkek yolcu, siyah valizleri 2 gün sonra Nijerya'ya giderken havalimanından alabileceklerini söylüyor. Ama bunun için yanlış alanda olduğunu unutuyor. Ve kadın yolcu termosların doğum günü partisi için alındığını ve Nijerya'ya gideceğini beyan ediyor. Kadın yolcu valizden çıkan şişelerin alkol içermediğini, doğum günü için aldığı alkolsüz şampanya olduğunu beyan ediyor. Her bir valiz içinde termos bulan memur, termosların değerlerini yolcuya soruyor.
1: How much money? One how much money?
2: Getirdikleri eşya miktarı ticari mahiyet arz ettiği için haklarında işlem yapılacağı yolculara söylenirken eşyaların aranması devam ediyor. Yapılan değerlendirme sonucunda siyah valizlerden çıkan termosların ülkeye girişine izin verilmiyor ve yolcular hakkında yasal işlemler başlatılıyor. Yeniden Kapıkule sınır kapısındayız.
4: Çalar mısın hanımefendi? Onlar çalar.
2: Siyah valizde de et olabileceğinden şüphelenen memur valizi dikkatlice arıyor ve kişisel eşya dışında başka bir eşyaya rastlamıyor.
5: Kurban Bayramı dönüşlerinde genellikle yolcular tarafından çok fazla et ürünü, süt ürünü ve yumurta tarzı ürünler gelmekte. Bu ülkemiz açısından yasak olan bir durum. Burada da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yazmış olduğu yönerge kapsamında biz bu işlemleri yürütüyoruz. Biz genellikle yolculara geriye gitmelerini söylüyoruz. Çünkü getirmeleri yasak ya da kendileri eğer imha etmek isterlerse biz onlara kesinlikle demiyoruz ki siz imha edin bunu. Ama imha etmek isterlerse kendileri bilirler yani.
2: Otobüsten inen ve ülkeye giriş yapan yolcular peronda beklerken gümrük muhafaza memurları yolcuların bineceği otobüsü de incelemek istiyor.
5: Evet abi gel böyle. Herhangi gümrüğe tabi herhangi bir eşyan var mı abi? Burayı kapatabilirsin.
2: Gümrük muhafaza memuru, kaçakçılık ve istihbarat memuruyla beraber otobüsün tüm boşluklarını dikkatlice arıyor. Bagaj bölümünde şüpheli bir eşyaya veya zula yapılabilecek gizli bir bölmeye rastlamayan memurlar, otobüsün sağ tarafında yer alan avadanlık bölümünü de kontrol ediyor.
5: Bir tane suyu açabilecek misin?
0: Hemen açıyorum abi.
5: Bir bakalım. Tamam.
2: Otobüsün dıştan aranması tamamlandıktan sonra içine geçiliyor.
5: Gel abi sen de geç. Göster abi. Bize.

0: Üst bagajlara ve koltuk aralarına dikkatlice bakan memurlar son olarak otobüsün içindeki buzdolabını açmaya karar veriyor. Otobüs içinde şüpheli bir eşyaya ya da zula yapılabilecek gizli bir bölmeye rastlamayan memurlar, otobüsü yolcularını alabilmesi için perona yönlendiriyor ve aramalar tamamlanıyor.
1: Yine yaptığımız kontroller neticesinde şoföre beyanını sorduk. Herhangi bir gümrüğe tabi herhangi bir eşyasın olup olmadığını, şoför beyanında herhangi bir şeyin olmadığını söyledi bize. Biz de Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nden memur arkadaşım, muayene memuru ve ben kendim gümrük muhafaza memuru olarak aracın içerisindeki yaptığımız kontroller neticesinde gerçekten de şoförün beyanına uygun olarak davrandığını tespit ettik. Bu şekilde de geçmesine müsaade ettik, izin verdik.
0: İtalya'dan transit olarak Türkiye'ye gelen Dorse, gemiden indikten sonra X-ray taramasına sokuluyor. Beyannamesinde kimyasal madde taşıdığı belirlenen Dorse'de tarama sırasında şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Ve Dorse, fiziki aramanın yapılması için arama sahasına alınıyor. Dorse içinde kimyasal madde olduğunu bilen memurlar, Dorse üzerinde uyarıcı bir yazı olup olmadığını kontrol ederken, yer operasyon personeli Dorse'nin mührünü kırıyor ve kapaklarını açıyor.
2: İtalya'dan geliyor abi. Kimyasal eşya.
3: Zehirli falan değil herhalde. İşaret falan yok.
2: Bunda işaret yok.
3: İçinde yükün üzerine koyabilirler ama.
2: Yanıcı manıcı veya zehirliyse. Teker açsan yeter.
3: Bir tanesini de açalım da. Yan boş. Bunun üstten gideriz ya.
2: Muhtemelen zaten bir tarafa ikili koymuşlar abi. Çaprazlama koymuşlar.
0: Dorse'nin kapağı açıldıktan sonra içindeki yükün paletler üzerine yerleştirilmiş çimento benzeri torbalardan oluştuğu belirleniyor.
3: Zaten. Aa, işte o yamuk yumuk olan.
2: Ha, tamam oraya. Oradan gideceğiz. Numune alacağız. Geldik.
3: Buradan gidelim. Tamam, eldivenlerimizi takalım.
2: Bunda var mı? Bunda var. Ben de bundakine takayım.
3: Bu Tacikistan'a mı gidiyor? Bir yerde bir Tacikistan yazısı gördüm.
2: Transit mi?
3: Çıkarken bir gözüme ilişti ama. Ha şu kağıtta yazdı Tacikistan. Eşya aynı eşya mı diğerleriyle?
2: Bir kalem eşya var abi zaten.
3: Aynı yazılar mı var? O tabi yıkıldığı için onun yoğunluğunu vermiş orada işte.
2: 2-3 yerden.
3: Şey yapalım istiyorsan, işçi çağıralım, biraz dağıtalım.
2: Evet, olur.
3: Rastgele numuneler alalım.
0: Dorse içindeki eşya kimyasal yük olduğu için torbaların içindeki tozlara narkotik test yapmaya karar veren memurlar bazı torbaların yer operasyon personeli tarafından dağıtılmasını istiyor.
2: Tamam yeterli, eline sağlık. Eyvallah.
3: Şu açtığınız yerleri bantlarsınız tamam mı?
2: Tamam. Şurada da açık var abi istersen.
3: Bu zaten açık.
0: Zemine dağıtılmış torbalar toparlanırken gümrük muhafaza memuru seçtiği bir torbada minik bir delik açarak içindeki tozdan örnek alıyor. Farklı torbalardan alınan örnekler bir bardak içinde biriktiriliyor ve elde edilen karışım bıçak yardımıyla karıştırılıyor. Ambarlı limanındaki numuneler teste hazırlanırken Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Almanya'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerken ailece yolculuk yaptıkları belirlenen bir kadın yolcunun valizinde çok sayıda ilaç benzeri tablet tespit ediliyor ve kadın yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
4: Nereden geliyor bu tarafa?
5: Almanya.
4: Nereden geliyor şimdi? Bakalım, açın bakalım beraber ne olduğunu.
0: Gümrük muhafaza memuru X-ray taramasında şüpheli yoğunluk gösteren valizi açtığında içinden birçok kutu çıktığını görüyor ve kutuların içeriğini yolcuya soruyor.
4: Çay meyvesi.
5: Çay.
4: Şey, stres patlatmıyor da.
5: Açın bakalım. Çay demleyelim isterseniz.
4: poşetçe.
3: Neyse
4: poşetçe. O yazan poşetçe.
3: Bir tane açacağım.
4: Tamam. Makine temizleme tableti. Hem kahve makinesi. Üzerinde yazıyor ya zaten.
3: Olmadı ya değil mi şimdi?
4: Hah, okey, tamam.
3: Çok fazla değil mi zaten büyük?
0: X-ray taramasında ilaç benzeri yoğunluk gösteren tabletlerin içeriğini kontrol eden memur, ürünlerin temizleme tableti olduğunu doğruluyor. Ama tabletlerin miktarı biraz fazla.
4: Yani sayılmadım, bilemiyorum.
3: Faturası var mı yani?
4: Olmadı. Öğreneyim. Çocukla eşim önden çıktılar.
3: Kaç kişisiniz?
4: Çocuğum var, eşim var. Bu temizleme tabletlerinin faturasını...
0: Kadın yolcu, temizleme tabletlerinin faturalarını eşine sorarken bir diğer memur kadın yolcunun çantasını kontrol etmek istiyor.
4: Fatura var.
5: Efendim çantamıza bakabilir miyim?
4: Bunlar şantiyon olarak promosyon olur. İsterseniz sayalım beraber ama bilmiyorum yani sayı.
0: Ailece yolculuk yaptıkları ve bulundurdukları tabletlerin değerlerinin düşük olması nedeniyle yolcu hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor. Yeniden Ambarlı Limanı'ndayız. Örnekler homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra narkotik test kiti içinden çıkan çözelti içine bir miktar örnek konuluyor. Çözelti içine konulan örnek, istenilen yoğunluğa ulaşması için güzelce karıştırılıyor. Örnek, istenilen yoğunluğa ulaştıktan sonra test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle buluşturuluyor.
3: Çeyi geç istersen.
0: Ve kısa süre içinde test kiti sonuç veriyor.
2: Şu tarafın alt çizgileri geldi. Şuradan da geliyor.
3: Metede yayılmadı. Geliyor galiba.
2: Onlar var abi. Negatif abi, bir sıkıntı yok.
0: Alınan örneklerde narkotik bir maddeye rastlanmıyor ve dorse kapatılıyor.
2: Eşya İtalya'dan ülkemize transit olarak geliyor. Buradan da Tacikistan'a devam edecek. Beyanında kimyasal madde olduğunu gümrük takipçisinden, iş takipçisinden öğrendik. Gerçekten de içerisinde kimyasal bir madde var çuvallar içerisinde. Dorsaya bakmaya da X-ray taramasının sonucunda şüpheli yoğunluklu bir bölge tespit edilmesi üzerine karar verildi. Dorsamızın kapaklarını açtığımızda şüpheli yoğunluklu bölgede gerçekten paletin devrildiğini, diğer paletlere nazaran daha düzensiz bir görüntü olduğunu tespit ettik. Buradan da kimyasal madde olduğu için sondajlama usulü olarak numuneler aldık. Bu numuneleri kendi bünyemizde bulunan uyuşturucu test kitiyle analize tabi tuttuk. Pozitif bir bulguya rastlamadığımız için arama işlemini sonlandırdık.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Anlaşıldı, havalandım ve saat çalışıyor.
1: Binbaşı Cooper cennete alevlerden bir yol açtı.
2: Çoğu insan Gordon Cooper'u bir astronot ve Amerikalı kahraman olarak tanır.
0: Uzay insanoğlunun yararı için keşfediliyor.
2: Ama ölmeden önce Gordon bana uzayda belirlediği gemi enkazı aykırılıklarını detaylandıran yüzlerce dosya verdi.
0: Tam isabet.
2: Dünyayı dolaşacak, aykırılıkları doğrulayacağım. İşte bu. Bu şaşırtıcı bir soru sormama neden oldu. Gordon Cooper astronot olmadan uzun zaman önce bir hazine avcısı mıydı?
0: Anlaşıldı, olumlu.
2: Bunun cevabı ana çizelgeden daha da fazla gizemler ortaya çıkarabilir ve ötesinden. Gordon'un hazine kurtarmasının ilk günlerinden milyonlarca dolar değerinde olma potansiyeli olan haritanın yaratımına kadar dosyalar hala sayısız sır taşıyor. Arama yapmasının ardından değerli taşlar, gümüş ve altın keşfetti. Her şey böyle başladı. Hayatta bir kez yapılabilecek bir buluş fırsatı sundu. Bir sinyal alıyorum. Gerçekten güçlü. Teşekkür ederim Gordo.
0: Ne manzara ama, vay canına.
3: Savunma Bakanlığı, CIA, uzun menzilli tespit ekipmanı. Bahamalar, Virgin Adaları, Meksika.
0: Hayır, 34 derece sağda. Jiroskopu düz ayarlayın. Tekrar otomatik pilottayız. Anlaşıldı. İyi hissediyorum dostum.
2: İnsan bunun için neler vermez ki? Gordon'un hazinesinin yerini belirleme yolculuğum 10 yılların eski belge yığınlarıyla başladı. İşte bu. Bana bunu verdi. Enkazların elle çizilmiş illüstrasyonları vardı. Burada 14 gemi enkazı var. Buranın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bu dosyalar ana çizelge olmadan neredeyse kullanılamaz haldeydi. Bu bendeki dosyaların doğrulayıcısı.
4: Bu çizelgedekilerin daha hızlı için insanlar öldü derim.
2: Dünyayı ileri geri dolaşarak şu ana kadar her aykırılığı kanıtladım. Aman tanrım, çizelge tam isabet. 4 numaralı aykırılık var.
5: Atocha alanı.
2: Gordon haritası Atocha enkazda dahil çok sayıda aykırılığı doğruladı. Gordon keşfinden yaklaşık 20 yıl önce yerini belirlemişti. Tamam, üst taraf, kalıntı bulduk. Bu benim için doğrulama niteliğinde. Gordon'un haritası gerçek. Ama bu çizelgenin tümünü çözmeye imkan yok. Yaşadığım sürece %10'unu tamamlayabileceğimi sanmıyorum. Çizelgedeki yüzlerce potansiyel gemi enkazı arasında Gordon'un beni nereye gönderdiğini sonunda keşfettim. Baos de Babulka'nın 7 adası. Bu Turks ve Caicos adaları. Colomb'a değiniyor. Gordon beni Colomb hattına gönderiyor. Turks'te güvenebileceğim bir ekip bulmalıyım. Burada söylediklerin konusunda dikkatli misin?
6: Bundan hiç bahsetmeyeceğim.
2: Sonra yıldız çizelgemdeki 13 kilit mevkide dalma zamanı geldi. Bronz bulduk. Colomb filosuyla doğrudan bağlantılı tonlarca kalıntımız var. Aman tanrım, çekme kancasına benziyor. Bulana kadar bir kalıntı hattını takip ettik. Gördüklerimi sen de görüyor musun? Aman tanrım. Bu eski döneme ait bir çapa.
6: Büyük ekipman budur.
2: Çapayı çıkarmayı ve kendi başımıza incelemeyi başardık. Tamam, havalandık. Gordon beni doğrudan bir Colomb dönemi çapasına yönlendirdi. Bu çok güzel. Gordo, oradasın. Çapanın olduğu yerde gemi enkazı da vardı. Gemi enkazı olan yerde hazine vardır.
7: Geminin kalanı burada olabilir.
2: Demedi deme. Bizden ayrılma. Bu harika bir hikayenin sadece başlangıcı. Bu çapayı bulmak kesinlikle inanılmaz. Beni buraya getiren Gordon'un belgeleri oldu. Bunlar Gordon'un dosyaları. Bütün bunları bana hediye etti. 7. Hazine dosyalarım var. Bunlar NASA Savunma Bakanlığı projesi dosyaları, sıradan NASA dosyaları. Bu dünya çapındaki yolculuğun akışı sırasında Gordon'un belgelerini tekrar gözden geçirirken insanlar bana aynı soruyu sorup durdu. Bir astronot uzaydan nasıl bir hazine haritası çıkarabilir? Bunu neden yapsın? Ama peki ya Gordon astronot olmadan önce aslında bir hazine avcısıysa? Merkür'ü uzay uçuşunun onun hayatının fırsatı olması, hazine avcılığı deneyimini ve NASA'nın bütün teknolojisini nihai bir hazine haritası yaratmak için kullanmış olması mümkün mü? Haklıydım. Gordon oraya bir planla gitmiş ve mükemmel bir biçimde uygulamış olabilir. Tek bir şey biliyorum. O da hattı izlersem cevap orada olacak. Bunu kesinlikle biliyorum. En değer verdiğim dosya buradaki. Çünkü bu gerçek anlamda bir hazine dosyası. Onlar Gordon'un kendi el yazısıyla çok iyi arkadaşı olan Keith Wagner gibi mal kurtarma endüstrisindeki insanlarla birlikte çalışmaktan bahsettiği özel belgeler. Manyetometre ile belirli alanları aramamızın ardından kip topları, balastları, gülleleri ve yüzeyden dışarıya çıkan som altın bir nesneyi içeren tipik bir enkaz keşfetti. Bu Gordon'un Florida'daki ilk hazine avcılarıyla çalıştığını gösteren birçok mektuptan biri. Her şey böyle başlamış. Her şey. İşte bunu burada görüyoruz.
1: Keith Wagner adındaki emekli müteahhit, yıllar içinde kıyılara vuran altın sikkeleri keşfeden Canaveral sakinlerinden biriydi.
2: 1960'ların başında Gordon Florida'daki Canaveral burnundaydı. Mercury görevleri için eğitim alıyordu. Tanıştığı ilk insanlardan biri büyük bir buluş yapmış olan ve resmi olarak tanınan hazine avcısı Keith Wagner'dı.
1: Florida kıyısının açıklarında denizler sakin ama 30 Temmuz 1715'te kasırga İspanyol savaş gemilerini alt üst ederek 10 kalyonu ve 7 milyon değerindeki hazineyi deniz tabanına gönderdiği için durum bambaşkaydı.
2: Keith Wagner, Real Aid şirketi adında bir ekibi bir araya getirdi. 1715 İspanyol filosundan milyonlarca dolar değerinde altın, gümüş, mücevher ve diğer değerli kalıntılar keşfetmeye çıktılar. Keith Gordon'u gruba dahil etti ve Gordon veri toplamasına ve yeni potansiyel enkaz alanlarının araştırılmasına yardım etti. Bu Gordon'un iki ayrı dünyası, uzay uçuşunun ve hazine avının ilk kez kesişmeye başladığı zamandı.
1: Astronotlar su altında yüzmenin sağladığı fiziksel disiplinin uzay görevi eğitiminde tuhaf bir biçimde etkili olduğunu buldu.
2: O günlerde hazine avcılığıyla tek ilgilenen kişi Gordon değildi. Babam Roger Miklos, Keith Wagner'la Kip'in onu hazine avcılığı projesine davet ettiği zamanlarda tanıştı.
4: Kip'le ve diğerleriyle çalışmaya karar verdiğimde onları Fate'e götürdüm. Büyük bir rüya gibiydi. Gordon Cooper'la orada tanıştım. Gerçekten hızlı öğrenmeye başladım çünkü en başından başladık. Eski günlerdeydi, 60'lı yıllardı. Yatırımcı, bulucu, mal kurtarıcı ve koruyuculardık. 1965'in Ocak ayını asla unutmayacağım. Arkamı dönüp baktığımda beyaz kumun üstünde 2000'in üstünde altın sikke duruyordu. Gördüklerime inanamadım. Her şeyi bu başlattı. Beni müptela yaptı ve o zamandan bu yana bu işteyim.
2: Babam Keith Wagner ve Gordon Cooper'dan Florida sahilinde bir gemi bulmanın ne anlama geldiğini öğrendi. Ama büyük buluş Mel Fisher adındaki akranları tarafından yapıldı. Aslen Los Angeles'lıydı. Dalış dükkanı vardı. Onu sattı, Florida'ya taşınmaya karar verdi ve Hazine Alışverişçileri adında bir şirket kurdu. 1968 yılında 1600'lü yılların başlarında batan bulunması zor Nuestra'da Atoll çayı bulmak için denize açıldı. Ama hazineyi sonunda 1985 yılının yazında buldu. 450 milyon dolar değerindeydi. Günümüzde hala hazine avcılığının altın standartları olarak değerlendirilmektedir. Bir gün Atorça'ya denk ve hatta daha da iyi bir keşif yapmayı çok iyi istiyorum. Nasıl gidiyor çocuklar?
5: Tabana daha da yaklaşıyoruz.
2: Benimle ilgili küçük bir sır. Aslında Atocha alanında babamla birlikte çalıştım. Yaklaşık 17 yaşındaydım. Atocha'yı tekrar ziyaret etmek beni Gordon'a ve bu işi başlatan asıl hazine avcılarına bağlıyor. Ayrıca çizelgeyi keşfederken en güncel yöntemleri öğrenmemi sağlıyor.
5: Nasılsın?
8: Yolculuk nasıldı?
5: İyiydi, harikaydı. Bu Daryl.
2: Merhaba, seninle tanışmak güzel.
5: John bizim koruyucumuz.
2: John Fisher grubunun ve Atocha projesinin koruyucusu. Temelde o çirkin kalıntıları alıp onları insanların çok fazla ödeyeceği ışıl ışıl parlak bir şeylere dönüştüren kişi.
8: Bir bakalım. Pekala. Bu bir tür demir kayış.
2: Tamam.
8: Ama koruma altındayken varsaymayı asla istemezsiniz.
2: John bütün süreci anlatacak ve korumanın aşamalarını gösterecek.
8: Denizden çıkarıldıklarında nasıl göründüklerinin bir örneği. Kabuklular, mercan ve deniz organizmalarına rastlanır. İçinde kalıntı olduğu ağırlıklarından anlaşılır.
2: Hı hı.
8: Ne kadar ağır olduğunu hissediyor musun?
2: Evet, deniz kabuğu için fazla ağır.
8: Bu sıcak hava kalemi.
2: Tamam.
8: Minyatür kaya matkabına benzer. Yavaş yapmanı öneririm.
2: Tamam.
8: Bir sonraki aşamada sana onun bu tanka gidişini göstereceğim. Şöyle çalışıyor. Kalıntıyı su tankına koyuyorsun,
2: evet.
8: İçine bir elektrik yükü veriyorsun. Bu kalıntılar 400 yılın ardından denizin altında klorürle tuzla dolmuş.
2: Tamam.
8: Buradaki amacımız bu klorürleri kalıntıdan çıkarmak. Bir kalıntıya elektrik yükü verildiğinde tuzun negatif klorürleri bu pozitif anota doğru çekilir. Bir sonraki aşamaya geçene kadar o çivi en az 4 ay orada kalacak.
2: Vay canına.
8: Bütün o tuzun kalıntı üzerinde birikmesi 40 yıl aldı ve kalıntıdan bütün o tuzları çıkarmak uzun zaman alacak. Savaş topları kadar büyük kalıntılar üzerinde çalıştım. 2 yılımı aldı. Burada bütün işlemden geçmiş bir örnek var. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda bitmiş.
2: Vay canına.
8: Bir çivin olacak.
2: Aslında çok güzel görünüyor.
8: Öyle.
2: Koruma laboratuvarındayken kalıntıları korumak için gereken sabrı ve Gordon'un çok uzun süredir sakladığı sırlardan birinin Atocha gibi Florida'da işaretlenmiş olduğu enkaz olduğunu anımsadım. Ama Gordon hava kuvvetlerinde subaydı. İşleri aceleye getirmezdi. Gordon tıpkı kendisi gibi hazine avcılığı işine dahil olan başka bir hava kuvvetleri pilotunu tanıyordu.
3: Melbourne, Florida.
2: Altın sahil olarak bahsettikleri yer burası. Kip Wagner'ın 1715 filosunun en akıl almaz buluşunu yaptığı yer burası. Tam buradaki bu belirli alan ilgimi çekiyor. D. Thompson, Gordon'ın el yazısıyla. Babam bana bu çizelgeyi verdiğinde Bill A. şirketinin asıl kurucularından birisinden bahsetti. Sadece Kip Wagner'dan değil, Dan Thompson'dan da bahsetti. Bana hiç yabancı gelmedi. Gordon Cooper her gün, her an günlük tutardı ve neler yaptığını not alırdı. Dan Thompson'la teknede manyometre taraması yapmış. Dan Thompson. Çünkü bir gün öncesinde Canaveral burnunda Kip Wagner'la tanışmış. Bu ikisini diğer ikisiyle birleştirdim ve şaşkınlığa uğradım. Dan Thompson, Kip Wagner, Gordon Cooper. Bence ana çizelgenin tam bu kısmında birlikte bir enkaz alanı buldular. Anladığım kadarıyla Dan 2005'te vefat etmiş ama karısı Jay Thompson hayatta. Dan'in Gordon Cooper ve Kip Wagner'la olan ilişkisi hakkında konuşabilmek için Jane Thompson'a ulaşmalıyım. Araştırmalarım doğruysa Gordon erken zamanların hazine avcıları olan Kip Wagner'a ve Dan Thompson'a yardım etmiş demektir. Tek bildiğim birlikte bir enkaz buldularsa o enkazı görmek istediğim.
3: Birazdan.
2: Gordon beni başka bir gemi enkazına yönlendirmiş olabilir. Bir enkaz alanına gerçekten ulaşabiliriz.
7: Bize önderlik edecek misin?
2: Lütfen gerçekleşsin. Hadi. Onun tam üzerinde olmalıyım. Teşekkür ederim Gordo.
3: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde. Kerşifin sırları. Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde. Kerşifin sırları.
2: Gordon'un dosyalarının tekrar üzerinden geçerken keşfettiklerim kayda değer. Gordon uzaya gitmeden önce bile bir hazine avcısı olmuş olabilir. Şu anda Gordon'un hazine avcılığının öncülerinden biri olan Dan Thompson'la birlikte aramış olabileceği bir enkaz attığının üstündeyim. Umarım karısı Jane Thompson'la buluşur, Gordon'un ve Dan'in orada çalıştığını kanıtlayabilirim. Çalışmalarını tamamlama fırsatlarının olmadığı bir enkaz alanı, bakir bir enkaz alanı. Yani bundan daha iyisi olamaz. Sanırım Jane Thompson'la buluşmaya gitmeliyim. Neler bildiğini öğrenmek ilginç olacak. Sizinle tanışmak bir zevk.
9: Teşekkür ederim.
2: Aa, güzel. Gordon'la ben yakın dostlardık ve birlikte çok sayıda projede çalıştık. Tarihi gemi enkazlı kurtarma projesine dayanıyordu. Gordon, Real Aid şirketine de dahildi.
9: Hepsinden haberdarım.
2: Gordon'un günlüklerinin bazılarını gözden geçirirken Kip Wagner'la Dan Thompson'ın arasında çok sıkı bağlar olduğunu öğrendim. Dan Thompson'la bir teknede manyetometre ölçümüne değiniyor.
9: Evet. Dan ölmek üzereyken bana üzerinde defalarca uçtuğu bir enkazdan bahsetti. Aha. Dan bana yerini söyledi. Sonra da öldü. Hiçbir şey gerçekleşmiyordu. Bu yüzden Dan'in gerçekten çok sevdiği bir komşuyu çağırdım. Onun bir teknesi vardı. Enkazı hiç kimsenin bulamayacağını düşündüm. Çünkü bilen tek kişi Dan'di. Belki tamam, Gordon da biliyordu. Öyle olduğundan eminim. Komşuma elimden geldiğince yeri tarif ettim.
2: Tamam.
9: 5,5 kilometre uzakta olduğunu söyledim. Bütün ekipmanları alarak beni o gece aradı ve Jane... Batık gemiyi bulduk dedi. Batık bir gemiyi bulduğunu hayal edebiliyor musun? Çok eski bir gemiydi. O beyefendiyle tanışmanı istiyorum.
2: O adamla tanışabilmeyi çok isterim.
9: Onlar harika bir çift.
2: Jane Thompson bana eski komşuları Eric ve Julie Story'nin isimlerini verdi. Bu enkaz alanının koordinatlarını ona ve karısına vermiş.
10: Merhaba. Sen Eric misin? Merhaba.
7: Hoş geldin.
2: Vay canına. Bayan Thompson'la tanıştım. Muhteşem bir bayan.
7: Evet. Sana neler anlattı? Seni ilk başta oraya götüren nedir?
2: Astronot Gordon Cooper'la çok uzun süreli bir arkadaşlığımız vardı. Mercury 9, Phase 7 uçuşu sırasında Karayipler boyunca aykırılıklar tespit etmiş. Gordon aylık günlükler tutar ve bir tanesini cebinde taşır ve her gün ne yaptığını not alırdı. Buna rastladım ve Dan Thompson'la tarama yaptıklarından bahsediyor.
11: Aman tanrım. Vay canına.
7: Aman tanrım. Çok uzun bir süre boyunca gökyüzünden gördüğü bu sırrı sakladığını biliyorduk. Gördüklerinin enkaz olduğunu düşünmüştü.
11: Bir tür enkaz olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz.
2: Orada dalış yaptınız mı?
7: Evet yaptık. Bazı çalışmalar
11: aslında
7: yaptık.
11: Aslında keşif gezimizin izniyle...

0: hayatta bir kez eline geçebilecek bir fırsat. Soru şu, gerekenlere sahip miydi? Gordon bana kesinlikle olduğunu söyledi. Bu tarihten biraz anlamayı gerektiriyor. 1963'te Soğuk Savaş döneminin zirve zamanlarında Küba füze krizi sırasındaydı. Üçüncü Dünya Savaşı'na mı gireceğiz? Bu aşina olduğumuz Birleşik Devletler'in sonu mu? Gordon bana gerçekleri, muhtemelen nükleer tehditlerin yerini belirleme görevine çıktığını anlattı ve onlar nükleer füze silolarıydı.
1: Bahsettiğimiz o nesnelerin birkaçını buldum.
0: O zamanlarda bir füze silosuna ilişkin ölçümler yapıyordu.
1: Sinyal alabiliyorum. Oldukça belirgin.
0: Gordon bana her zaman bir çeşit uzun menzilli tespit ekipmanı aracılığıyla bu aykırılıkların sinyallerini almayı başardığını söylerdi. Dosyaları gözden geçirirken Gordon'un altını çizdiği bir şeyi fark ettim. NASA ile Birleşik Devletler ordusu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bir resmi hükümet belgesiydi. Uzayda ordunun geleceği başlıklı altı çizilmiş. Elbette ki karşılıklı silahsızlandırmaya dayalı, devamlı ve anlamlı bir süreç umuyoruz. Bu başarısız olduğu takdirde uzay teknolojisiyle bağlantılı yeni bir ordu görevinin yapılacağı hayal edilebilir.
1: Tarihteki bütün keşiflerde olduğu gibi, en büyük faydalar her zaman saklı olanlardadır.
0: Bunun da altı çizilmiş. Tespit için daha geniş alanları bulunan uzayın derinliklerindeki ordu taşıtları, Birleşik Devletler'in savunmasına en kayda değer ilave olacaktır. Bana göre bu, Gordon'un uzay mekiğinde uzun menzilli tespit ekipmanı olduğunun bir itirafı. Bunu doğrulayabilecek birine sormalıyım.
2: St. Louis, Missouri.
0: Bu teorimi Earl Mullins adındaki bir beyefendiyle paylaşmak için St. Louis'e döndüm. O bir NASA tarihi uzmanı.
3: Hepimiz bu uzay keşfine, onun katıksız bilimi nedeniyle dahil olduğumuzu düşünmeyi tercih ediyoruz. Hı-hı. Ama öyle değildi. Ruslardan ölesiye korkuyorduk. O zamanlarda muazzam düzeyde paranoya vardı.
0: Bu konuda Gordon'la konuştuğumda ben de böyle bir hisse kapıldım. Bana anlattığında çok soğukkanlıydı. Dinle Daryl, uzaydayken nükleer füze siloları arıyorduk dedi.
3: Gordon'un sana anlattığı ve elde ettiğin bilgiler...
0: Evet.
3: Bana göre akla yatkın.
0: Tamam.
3: Bunu bilip bilmediğini bilmiyorum. Ama Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin kendine has bir uzay programı vardı. Ve adı da Dinozor Operasyonu'ydu. Onu iptal ettiler. Sonra da bütün fonlar NASA'ya gitti. Federal hükümet yanlış yönlendirmeleriyle ünlüdür. O yüzden asla belli olmaz. Sana bütün bunları anlatmış olmasının bir sebebi var.
0: Evet, saklaması için sebep yoktu.
3: Kesinlikle. Ama bazı konular hakkında kendi teorim var.
0: Tamam.
3: Tamam. Bak, bu McDonnell Douglas tarafından inşa edilen bir mühendislik maketi. Söz ettiğin o aykırılık dedektörünü nereye yerleştirirdin? Buraya. Uzay mekiğine çıkışını hatırlarsın.
0: Evet.
3: Yük altında hepsi kaçış kulesiyle birlikte çıktı.
0: Tamam.
3: Böylece paraşütün ve başka nesnelerin bulunduğu yer hariç olmak üzere burada açık bir alan oluştu. Buradaki radyo farların ve diğer eşyaların yeri o alanda kolaylıkla bulunabiliyordu. Mesele şu, o uzay mekiğinde o tür bir ekipman olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok.
0: Kesinlikle.
3: Ama olmadığına dair de hiçbir kanıt yok. Gordon Cooper'ı kötülemem. Ama bütün bunları uydurduğunu söylemek benim haddim değil. Çünkü uydurmadığını biliyorum.
1: Faith Seven sizi net biçimde duyuyor. Tamam.
4: Çok güzel ekipman değil mi?
1: Çok güzel.
0: Zaten deneyimli bir hazine avcısı olan Gordon'un artık uzun menzilli tespit ekipmanıyla dünyanın yörüngesine girdiği konusunda gitgide daha da ikna oluyorum. Bana göre burası hazine avcılığı ve astronotluk hayatının gerçek anlamda kesiştiği yer.
1: Şimdi burada neler olacağını göreceğiz.
0: Ama uzaya çıktığında Gordon'un aklında hazine fikrinin olduğunu kanıtlayacak bir kanıt da olmalı. Sadece onu bulmalıyım.
1: Tam isabet. Birazdan.
5: Altın külçelerinden ve yığınla zümrütten söz ediyoruz.
0: Uçuşu sırasında Gordon bir hazine avcısının hayal edemeyeceği kadar çok şey buldu.
6: Sana vereceğim bir sır olabilir.
0: Aman tanrım. Vay canına.
2: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde. Kâşifin sırları.